0: Savunma tedariği var. Sanayi politikasında da Baltık ülkeleri, Litvanya, Letonya, Estonya çok Amerika'dan bağımsız hareket etmiyor. Ama şöyle bir durum var. Amerika son dönem, yani Trump yönetimi diyeyim daha doğrusu, yine Rusya ile bir arayış içinde. Rusya ile Ukrayna meselesi üzerinden bir arayış içinde. Hatırlarsanız Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i de Aralık'ta Miami'deki yapılacak G20 zirvesine davet etti Trump. Şimdi Baltık'ta orada çok ayrı kotu gibi, böyle sürekli bir gerilim tırmandırma derdinde. İngiltere ile de bu yüzden papaz zaten Amerika. Gerilimi tırmandırma diyor. Öyle özel şeyler üretmeye kalkma diyor. Fransa'ya da o yüzden kızıyor. Öyle özel Avrupa'da özel savunma alanında çalışmalar yapıyorsun falan filan. Yapma bunları diyor. Ondan sonra bunları dışarı tuttu. Şimdi Polonya'da bu ay içinde bir toplantı yapılacak. Dediğim gibi 6 tane ülke. Tekrar söyleyeyim, Norveç, İsveç, Finlandiya, Polonya, Almanya, Hollanda. Buna Danimarka da katılabilir. Şöyle katılabilir. En son bir anlaşma imzaladılar biliyorsunuz. Grönland'da Amerika'nın askeri varlığının artırılmasına yönelik, etki gücünün artırılmasına yönelik. Anlaşmadan dolayı Amerika Danimarka'yı da buna katabilir. Yani Bergen grubuna ekleyebilir. Ama NATO içinde böyle bir ayrışma başladı. Ciddi bir şekilde başladı ve kritik ülkeler üzerinden başladı. Onu söyleyelim. Şimdilik burada bir nokta koyalım buna. Çok kısa, 2 dakika vaktim kaldı çünkü. Bir Gazze'yi de hatırlayalım. Şimdi Gazze biliyorsunuz, bu NATO meselesine gireceğiz, döneceğiz dediğim gibi. Gazze'ye dönelim. Gazze 7 Ekim 2023'te Aksa Tufanı operasyonu sonrası başlayan İsrail'in hedef gözetmeyen hava ve kara saldırılarıyla Gazze şeridinin geniş bölümü biliyorsunuz yok oldu. Deyim yerindeyse haritadan silindi. Gazze Sağlık Bakanlığı'na göre, Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre 3 süren saldırılarda 74.245'ten fazla insan hayatını kaybetti. Çok ağır yaralılar var ve muhtemelen kayıplarla beraber sayı çok çok daha fazla. Kayıpların sayı çok daha fazla. Bir resmen bir halkın sistematik bir şekilde imha hareketini izledik. Aynen Nazilerin 1940'lı yıllardan itibaren Avrupa'daki Yahudilere yaptığının aynısı. İsrail yönetimi bir soykırım harekatı yaptı. Sistemli, planlı, projeli bir soykırım harekatı yaptı. Filistin halkını, Arap halkını o coğrafyada haritadan sildi. Tamamen tarihe gömmek istedi. Çok sayıda yaralı var, yüz binlerce yaralı var. Yüz binler zaten yerlerinden, yurtlarından oldu. 2 milyona yakın insan yaşıyordu. Çok ağır bir yıkım yaşadı Gazze. Halen saldırılar sürüyor. İsrail'in işgali sürüyor. Batı Şeria'da yerleşimci adı altında işgalci teröristlerle Filistinlilerin mücadelesi sürüyor. Ondan sonra Lübnan'da saldırılar var. İsrail'in genişleme çabaları sürüyor. Suriye'nin kuzeyinde zaten Golan Tepelerini işgal etmişti. İşgal alanlarını genişletmeye çabalıyor. En son az önce programın başında söylediğim İsrail'in ırkçı soykırımcı bakanlarından Maliye Bakanı Smotrich'in Sina Yarımadası'nı deyim yerindeyse haritadan silmek gibi bir tehdidi söz konusu. Ki benim tezim şudur, biliyorsunuz geçmişte, yani bilmeyenler açısından söyleyeyim daha doğrusu, bilenler bilir zaten. Geçmişte 67'de galiba İsrail 67 Savaşı'nda Mısır'dan Sina'yı ele geçiriyor, işgal ediyor Sina Yarımadası'nı. 73'teki harekat sonrasındaki gelişmelerle, Mısır ve Suriye'nin ortak harekatı sonrasındaki gelişmelerle Sina tekrardan Mısır'a kavuşuluyor. Benim tezim şudur, İsrail geçmişte bir şey yaptıysa ona tekrar tevessül edecektir. İşte Litani Nehri'nin güneyini işgal etmişti, tekrar şimdi işgal etti, hatta kuzeyine bile geçti. Sina'da da hedefi var, onu da şey yapıyorum. İsrail durdurulamıyor şu an. Durdurmak için çabalar artıyor mu? Artıyor. Ama bu katil sürüsü halen saldırılarını sürdürüyor. Durdurmak için insanlığın bir arada olması gerekiyor diyelim. Bugün noktayı koyalım. Biraz iç siyasette çok konuştuk. Dış politikaya zaman kalmadı. Cuma'ya ayıralım dış politikadaki gelişmeleri. Hepinize sevgilerimi, selamlarımı, saygılarımı sunuyorum.
1: Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi sona erdi. Çatışmalar, sıcak gelişmeler, Türkiye ve dünyanın kalbinde yaşananlar, doğru, tarafsız analizler, siyaset koridorlarında konuşulanlar, gözden kaçan ayrıntılar ve konuşulmayanlar. Hepsi Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programında. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi her pazartesi, çarşamba ve cuma günü saat 19'da Radyo Sputnik'te. Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi programının tekrarını dinlediniz.
2: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.
3: Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Atlas Okyanusu'nun kuzeyinin en büyük deniz kuşlarından olan sümsük kuşları su yüzeyinin onlarca metre üstünden suya dalarak avlanmalarına rağmen boyunlarının kırılmamasını fiziki özelliklerine borçlu. Gagalarını öne doğru uzatıp kanatlarını sıkıca kapatan ve saatte 97 kilometreye varan hızla suya dalan sümsük kuşları 21 metre kadar derine de inebiliyor. Sümsük kuşlarının bu dalış sırasında neden boyunlarının kırılmadığını araştıran Virginia Tech'ten doçent doktor Sagwen Jung ve çalışma arkadaşları çalışmanın sonuçlarını bilim dergisi PNAS'ta yayınladı. Ekip, sümsük kuşlarındaki baş şekli, boyun uzunluğu ve boyun kaslarının yapısının boynun burkulma riskini azalttığını belirledi. Araştırmacılar, kuşların dalış öncesinde kaslarını kasarak S şeklindeki boyunlarını düzleştirdiklerini ve böylece bükülme riskini daha da azalttıklarını tespit etti. Kanada'daki Prince Edward Island Üniversitesi'nden Dr. Pierre Uvesdaust ve ekibinin araştırması ise sümsük kuşlarının vücudunda karmaşık bir hava yastığı sistemi bulunduğunu ortaya koydu. Araştırmacılara göre kuşların derilerinin altında solunum sistemine bağlı birbiriyle bağlantılı çok sayıda hava dolu bölme bulunuyor. Bu bölmeler gövdenin alt ve yan bölgeleri boyunca kanat ve bacaklarının gövdeye yakın kısımlarında yer alıyor. Boyun ve göğüs bölgesinde de daha küçük hava bölmeleri bulunuyor. Araştırmacılar bu sistemi kuşların suya girişi sırasında oluşan çarpma etkisini azaltan bir tür hava yastığı gibi işlev gördüğünü düşünüyor. Atlas Okyanusu'nun kuzeyinde saatte 97 km hıza ulaşan dalışlarıyla dikkat çeken sümsük kuşlarının suya çarpma anında boyunlarının kırılmamasının fiziki özelliklerinden kaynaklandığı ortaya çıktı. Yapılan araştırmalara göre sümsük kuşları dalış öncesinde S şeklindeki boyunlarını kasarak düzleştiriyor. Bunun yanı sıra kuşlar deri altlarında bulunan ve çarpma etkisine emen gelişmiş bir hava yastığı sistemiyle de boyunlarını koruyabiliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik. Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Birleşmiş Milletler 2025 yılında dünya genelinde yaklaşık 6 milyon mülteci çocuğun okula gidemediğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreter Sözcüsü Stefani Duarić günlük basın toplantısında yaptığı açıklamada Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin eğitim verilerini paylaştı. Buna göre geçen yıl dünya genelinde 13,1 milyon okul çağında mülteci çocuk bulunurken bunların %44'ü eğitim dışında kaldı. Duarić, artan fon kesintilerinin mülteci çocukların eğitimine erişimini daha da zorlaştırabileceğini belirterek, milyonlarca çocuğun sınıflardan uzak kalması ve mülteci eğitiminde yıllar içinde elde edilen ilerlemenin geriye dönmesi riski bulunduğuna dikkati çekti. Öte yandan mültecilerin yüksek öğretime erişiminde 2025'te artış yaşandı. Yüksek öğretime kayıt oranı bir önceki yıl yaklaşık %9 seviyesindeyken geçen yıl %11'e çıktı. Duarić 2025'te 450 binden fazla mültecinin ilk kez yüksek öğretime kayıt olduğunu da açıkladı. Birleşmiş Milletler 2025'te dünya genelindeki okul çağındaki mülteci çocukların %44'ünün eğitim alamadığını açıkladı. Aynı dönemde yüksek öğretime kayıt olan mülteci sayısı ise 450 bini aşarak %11'e yükseldi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlere bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. Bu yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi başlıyor.
1: Yeni Şeyler Rehberi'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Haftanın tam ortasında sizlerle birlikteyiz. Yeni şeyleri konuşmak için efendim bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra haydi yeni şeyleri konuşmaya başlayalım. Önemli şeyleri konuşmaya başlayalım. Hattımızda çok değerli bir konuğumuz var efendim. Hemen kendisini anons edelim. WWF Türkiye İklim Enerji Programı Müdürü Ayşe Mine Doğan hattımızda. Merhabalar Mine Hanım.
2: Merhaba Serhat Bey.
1: Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. Çok önemli konular bunlar. Doğayı, iklimi, dünyayı bizim burada susmadan konuşmamız gerekiyor. Biz de her hafta aşağı yukarı her programda mutlaka böyle bir konuyu dile getiriyoruz ama sizin gibi yetkin insanlarla konuşabilmek çok güzel efendim. Çok sağ olun programa katıldığınız için.
2: Ben teşekkür ederim. WWF Türkiye adına bizi davet ettiğiniz için sağ olun.
1: Saygılar efendim. Efendim şimdi bugünün tabii konuşma konusu önemli. Biz hep şeylerden bahsediyoruz. İklimi nasıl ülkeler arası konuşmalarla, anlaşmalarla, karşılıklı müzakerelerle iklim için neler yapabiliriz konuşuyoruz. Burada da en önemli araçlarımızdan bir tanesi bu 30 yıldır süre gelen COP toplantıları değil mi?
2: Evet aynen öyle Serhat Bey, doğrudur.
1: Biraz o COP toplantılarının ne olduğunu anlatarak başlayalım mı efendim? Hani aşina gelmeyenler de bu konuyla bizimle aynı hizaya gelsinler.
2: Ya tabii iklim konusu aslında bu 1992 yılındaki Rio Sözleşmelerine dayanıyor. Burada çölleşme, biyoçeşitlilik ve iklim konusunda 3 tane çerçeve anlaşma çıktı. Bunlardan bir tanesi iklim konusundaydı. COP dediğimizde aslında taraflar konferansı, bu 3 konuyla ilgili taraf ülkelerin bu sözleşmelere, bu çerçeve sözleşmelere taraf ülkelerin her yıl bir araya gelip bu anlaşmaları ve anlaşmalardaki ilerlemeleri müzakere ettikleri, değerlendirdikleri toplantılar. Bu yıl
1: evet, COP 31'e geldik değil mi efendim?
2: Evet, COP 31'e geldik. Bu yıl da zaten COP yılı genel olarak biliyorsunuz. Çölleşme COP'u Moğolistan'da oldu. Biyoçeşitlilik COP'u bu ay Ekim ayında Ermenistan'da, Erivan'da olacak. COP 31'de iklim COP'u Kasım ayında Antalya'da, Türkiye'de bizim ev sahipliğimizde olacak.
1: Süper. Peki efendim şimdi biraz bu işin detayına sizinle girmek istiyorum. Sizin uzmanlık alanınıza da özellikle değinmek istiyorum. Şimdi 30 yıl dedik, 30 yılı aşkın süredir COP toplantıları yapılıyor. İşte Kyoto'dan Paris'e, sizin saydığınız işte diğer ülkelere kadar birçok karar alındı. 1,5 derece dünyanın ısısı, toplam ortalama ısısı artmasın diye böyle önlemler almaya çalışıyoruz. Yani şimdi burada ne yapılacağı aşağı yukarı biliniyor. Yani artık sorun ne yapalım biz bilmiyoruz ki falanını biraz geçtik. Ama yani devletlerin üzerinde anlaştığı konular da var. Her yıl böyle bir ansiklopedik şey çıkıyor, kararlar silsilesi çıkıyor. Ama bir türlü bunun bir şeyi olmuyor, çıktısı olmuyor ya da biz göremiyoruz. Bilmiyorum, belki de bunun bir yaptırımı yok, o yüzden mi olmuyor? Bu konuları böyle bir genel derleyip paketleyip size sorayım istedim.
2: Çok güzel, aslında çok güzel, çok da kapsayıcı. Benim de çok sevdiğim bir konuyu sordunuz bana. Bu çok sorgulanıyor son zamanlarda.

0: Bunlarda işte Birleşmiş Milletler yapısı altında COP gibi, işte Paris Anlaşması vesaire, bunlarla ilgili neden ilerleme sağlanamıyor? Bunca yıldır biz ne konuşuyoruz? Bir öncelikle bir aslında yaptırım konusundan başlayayım. Bunu
1: Lütfen.
0: Güzel güzel evet konuşalım sizinle. Burada bir yaptırım yok çünkü aslında sistem bilerek böyle tasarlandı diyebiliriz. Yani bu COP işlevsiz olduğu için değil. Burada normlar ve yön üretiliyor. Küresel iklim rejimi dediğimiz şey aslında egemen devletlerin tamamen gönüllü katılımına dayanan bir mekanizma ve kararlar uzlaşıyla alınıyor. Yani tek bir ülke ya da küçük bir ülke grubu bir kararı engelleyebilir. Ya da o kararla ilgili metni sulandırabiliyor. Mesela fosil yakıt ifadesinin yıllarca kararlara girememesinin başlıca nedeni de buydu. Burada amaç ülkeleri içeride tutmak. Böyle bir tasarımdan bahsediyorum. Daha önceki deneyimler Kyoto'da olduğu gibi bize şunu da gösterebiliyor. Yaptırım uyumu değil, ayrılmayı da getirebiliyor beraberinde. Ya hiç girmiyor ülkeler ya da dışarıda kalıyor. Ya da daha sonra işte hedeflerini gerçekleştiremeyeceklerini düşünüp ayrılmayı tercih edebiliyorlar. Aslında Paris Anlaşması biraz bu derslere göre de tasarlanmış bir şey. Buradaki amaç herkesi masada tutmak için hedefleri ülkelerin kendisine bırakıyor. Yani bağlayıcı olan şey burada hedefin kendisi değil, hedef verme ve raporlama yükümlülüğü getiriyor. Evrensel katı açılıyor. Sistem, bu işleyen sistem başarılı veya başarısız oldu tartışması da yürüyor. Başarısız oldu diyemiyoruz. Aslında bu biraz haksızlık olur. Çünkü sonuçta rakamlara baktığımızda Paris öncesinde dünya yüzyıl sonunda 4 dereceye yakın bir ısınmaya gidiyordu. Bugün bu 2.3-2.5 dereceye inmiş durumda. Yani aslında yapılan tüm bu çalışmaların, bu müzakerelerin belli bir amaca hizmet ettiğini gösteriyor. COP'un yarattığı normların etkisi. Yani dolayısıyla aslında COP kendi kararlarını uygulayamayan bir yapıya dönüşmedi. Çünkü aslında hiçbir zaman uygulayıcı bir yapı olarak tasarlanmadı. Buradan şuna geçebiliriz. Aslında belki sorun COP'tan aslında zaten veremeyeceği bir şey mi bekliyoruz? Çünkü belki de buradan kaynaklanıyor. Sonuçta biz geçtiğimiz yüzyıla baktığımızda aslında Birleşmiş Milletler çatısı altındaki bu gibi yapılanmalar en çok ihtiyaç duyulan ülkeler arasında iletişimi ve müzakereyi oturtmak için, bunu yürütmek için çok iyi platformlardı bizim için. Ama biz bugün hep neden konuşuyoruz? Mesela COP'ta da ne diyoruz? Uygulama zamanı diyoruz. Belki de aslında müzakere sürecinin, yani müzakere döneminin artık kapanmaya doğru geldiği ve uygulamaya geçildiği için belki de bu biraz bir sistemsel kriz gibi algılanıyor. Çünkü mevcut COP sisteminin bu dönüşüme cevap vermekte zorlandığını söyleyebiliriz. Mesela bu COP'ta en çok öne çıkan konulardan bir tanesi Türkiye'de, Türkiye'nin de özellikle yetkisi altında olan gündemi, Action Agenda. Evet. Eylem gündeminin bu kadar ön planda olması da aslında uygulamayı, uygulamanın öne çıkmasını gösteriyor. Belki de aslında bu sistem içerisinde, yani Birleşmiş Milletler şemsiyesi altındaki bu sistem içerisinde bir dönüşümü izliyoruz, bir dönüşüme tanık oluyoruz belki de. Sistemde de, Birleşmiş Milletler'de de bu konu çok tartışılıyor. Sistemi nasıl ihtiyaçlara cevap verebilir hale getirmekle ilgili. Yaptırımla ilgili de bir de şunu söyleyebilirim. Aslında bu sistemin kendisi yaptırım getirmiyor ama yaptırım başka yerlerden geliyor. Biz başka yerlerde görüyoruz yaptırımı. Mesela hukuki kanatta görüyoruz. Hukuk kanadında görüyoruz. İşte Uluslararası Adalet Divanı 2025'te bir danışma görüşü aldı biliyorsunuz. Kararı aldı. İklim hükümlülüklerinin hukuki olduğunu ve ihlal eden devletlerin sorumluluğu olabileceğini söyledi. Bu ne yapıyor? İşte ulusal mahkemelerde aslında iklim davalarının önünü açıyor. Ya da ticarette, siz Avrupa Birliği sınırında karbon düzenleme mekanizmasından bahsediyoruz. Bu aslında fiilen bir ekonomik yaptırım aracı oraya ihracat yapan ülkeler için. Ya da finansal şeffaflık konusunda sermaye maliyeti var, finansal riskler var, yatırımcı baskısı var. Bunlar belli bir yaptırım getiriyor ama aslında en büyük yaptırımın gelmesi gereken yer, her zaman söylüyoruz, kamuoyu, halk, sivil toplum, en büyük yaptırım aracı biziz aslında.
1: Bir de efendim şöyle bir yaptırım da var. Dünya da bize bir yaptırım uyguluyor. Yani ülkeleri seller alıyor götürüyor. Tenis topu büyüklüğünde dolu taneleriyle muhatap olduk. Çölleşen bir dünya var. Her şeyin ortadan kalkması var. Aslında çaktırmadan dünya da alttan alta o yaptırımı uyguluyor değil mi?
0: Tabii ki de. Yani sonuçta doğa dediğimiz şey, yani doğayı koruyoruz. Doğayı neden koruyoruz? İklim krizinin tetiklenmesini engellemek için bu biraz ona sebep oluyor. oluyor ve en nihayetinde başa dönüp tekrar en başa sebep oluyor. Ve en nihayetinde bunlardan etkilenen kim oluyor? Ekonomiler oluyor, insan refahı oluyor. Bizlerin sosyal ve ekonomik yaşam şartları, koşulları oluyor. Dediğiniz gibi doğa aslında bize gereken cevabı her seferinde, her fırsatta veriyor.
1: Yani biz aslında doğayı insanlar için insanlardan koruyoruz gibi böyle tuhaf bir döngümüz var orada. Neyse, yani onu herkes görüyordur artık, bunu anlatmaya gerek kalmadı diye düşünüyorum. Biraz efendim teknik bir konuya girmek istiyorum izninizle, sizinle. Şimdi bir karbon bütçesi dediğimiz bir şey var. Yani bu karbon bütçesi de işte yanlış bilmiyorsam ben birkaç yıla kadar tükenecek. Şimdi buna rağmen hani insanlar daha çok kömür santralları yapıyorlar, petrol kullanımı azalmıyor, gaz yatırımları dünyanın her yerinde devam ediyor filan. Şimdi yani bu devletler COP masasında o fosil yakıtlardan uzaklaşmak için adımlar atarken bir yandan kendi ülkelerinde bu yatırımlara izin veriyorlarsa, mesela Amerika, ya burada bir hani şey mi var acaba, yaptıkları anlaşmayı mı anlamadılar ya da siyasi tercihler o anlaşmaların ötesine mi geçiyor, ağır mı basıyor, bunu tam çözemiyorum efendim.
0: Ya bu aslında bilimi önünüze koyduğunuzda burada bir anlaşmazlık, bir uyumsuzluk, bir yanlış anlaşılma yok. Bu bir tercih. Evet. Ve bu tercihlerin de arkasında tabii ki de pek çok sebep var. Sosyoekonomik sebepler, siyasi sebepler, dünyanın içinde bulunduğu politik, siyasi konjonktür. Pek çok sebep var. Bunlar çok uzun, çok uzun tartışılabilecek şeyler. Ama bunlar tercih ve tercihler değiştirilebilir. Bizler de bu tercihlerin değiştirilmesi için çaba sarf ediyoruz. Teknik anlamda söylediğiniz doğru. Evet, küresel sıcaklık artışını 1,5 santigrat derecenin altında tutabilmek için dünya genelinde kalan karbon bütçesi 130 milyar ton civarında. Bu da mevcut rakamlara baktığımızda aşağı yukarı 3 yıllık bir zamana işaret ediyor. Ve en iyimser senaryoda mevcut koşullarda sıcaklık artışını, biz hep öyle deriz, sanayi öncesi döneme göre 1,8 santigrat derecede zirve yapmasını öngörüyor. Şimdi aşım raporu var, yönetimin en son açıkladığı oluştu. Aşım raporu bize diyor ki sıcaklık aşımının büyüklüğünü ve süresini indirmek için sera gazı emisyonlarının hızlıca azaltılması ve sıcaklığın 2100 yılına kadar tekrar 1,5 santigrat derecenin altına indirilmesini hedeflememizi söylüyor. Çünkü bunlar, evet çok rakam söyledim biliyorum, ama bunlar bilim dediğimizde rakamlar önümüze geliyor. Çünkü aşımda süre uzadıkça geriye dönüşüm maliyeti artıyor. O yüzden bu aşımda süreyi olabildiğince kısa tutmak gerekiyor. Bilimsel veriler böyle olduğunda sizin enerji hedeflerinizle iklim hedefleriniz birbirini tutmuyorsa eğer, burada elbette bir tercihten bahsederiz. Çok konuşuluyor özellikle son yıllarda işte yaşanan küresel fosil yakıt krizleri, işte petrol, doğalgaz krizleri, savaşlar vesaire, işte bazı Avrupa ülkelerinin işte kömüre geri döneceği vesaire falan filan. Ya aslında ama bunlar da çok da gerçeği yansıtmıyor. Yani çünkü bizim şöyle bir tabir vardır. Olumlu ışık noktası dediğimiz bir şey vardır. Olumlu ışık noktası şudur. Hani biz hep negatif eşik noktalarından bahsederiz. İşte şu eşik aşıldı, şu eşik aşıldı. Bir de olumlu eşik noktası dediğimiz bir şey var. Bir sistemin kritik bir eşiği aşarak daha iyi bir duruma geçmesi demek. Ve bu değişim kendi kendini güçlendiren bir sürece giriyor. Böyle bir durum ortaya çıkıyor ve o noktadan sonra değişim gitgide hızlanıyor, maliyetler düşüyor ve eski duruma dönmek gitgide zorlaşıyor. Eski duruma dönmek maliyetleri de artırdığı için gitgide zorlaşıyor. Aslında fosil yakıtlar da böyle bir şey. Yani baktığınızda şu an Türkiye'ye de baktığınızda aslında kendi kendini sürdüremeyecek bir sektörden bahsediyoruz. Mesela kömür sektöründen. Haberlerde görüyoruz işte maaşlar vesaire, finansal zorluklar. Yani devletin desteklemediği sürece kendi kendini sürdüremeyecek bir sektörden bahsediyoruz. Çünkü mesela enerji sektörü iklim krizini en çok tetikleyen sektör. Enerjinin kaynağı düşünüldüğünde mesela enerji sektöründe güneş enerjisi artık öyle bir olumlu eşik noktasına gelindi ki güneş enerjisi artık çok ucuzladı. Yani o yüzden yaygınlaştı. Artık bundan geri dönüş mümkün olmuyor. O yüzden ne kadar direnilirse direnilsin, elbette ki bazı siyasi kararlar ve tercihler söz konusudur. Aslında bir gidişat var, gidiş o yön. Ne kadar hızlı o yönde ilerlersek o kadar avantajımız olacak diyelim.
1: Diğer taraftan da hani insanlara belki şeyi hatırlatmak lazım efendim, o 1,5 derece santigratı biz hani buçuklu atalım da böyle bir güzel olsun filan diye bulmadık. Bilim bize eğer bunun üstüne çıkarsak dünyanın çok ciddi geri dönülmez felaketlerle karşı karşıya kalacağını söylediği için yaptık. Yani biz hani good to have, hani o iyi olur gibi bir şeyin peşinden koşmuyoruz, varoluşun peşinden koşuyoruz aslında 1,5 dereceyi savunarak.
0: Evet, bunlar şöyle söyleyeyim size, biz 1,5 derece diyoruz ve belki burada bizlerin de hatası var. Bilimden bahsediyoruz, evet rakamlardan bahsediyoruz ama belki de çok anlatamıyoruz. Şimdi Fiji'de pre-COP var biliyorsunuz, COP öncesi toplantılar. Evet. Orada mesela dile getirdi COP31 Başkanı Murat Kurum. Biz 1,5 derece diyoruz ama bu 1,5 derece aslında bazı ada ülkeleri, o insanlar için varoluş ve yok oluş meselesi.
1: Evet, yani evet.
0: Birçok ülke olmayacak artık. Biz mesela bu COP toplantılarında Fiji'den katılan insanlar oluyor. Özellikle bizim WWF Network'ünde çok fazla meslektaşımız var. Onlar için Türkiye'dekinden çok farklı bir anlamı var bunun. Gerçekten bir varoluş ve yok oluş meselesi bu. Bilim olduğunda rakam çok net. Bunlar hesaplanan, tamamen bilime dayanan, bilimsel temele dayanan veriler. Yani bunlar hani işte 1,5 yuvarlak bir ışık diyelim diye söylenmiş şeyler değil gerçekten. Belki de bunları bizlerin biraz daha iyi anlaşılabilir anlatması gerekiyor. Tabii bu noktada biz de kendimizi sürekli değerlendiriyoruz, öyle değil.
1: İnsanların da varoluş ve yok oluş arasındaki bu o minicik incecik eşikte biraz bunları da okuması lazım efendim. Evet, sizler anlatıyor biliyor muyuz acaba diye düşünüyorsunuz ama insanlar biraz da biz anlayabiliyor muyuz, dinliyor muyuz acaba, okuyor muyuz diye kendi kendilerine sorması lazım. Neyse, insanlar için bir çok şey altına getirmeyelim. Efendim şunu soracağım şimdi size. Yine COP'un en önemli konularından bir tanesi o iklim finansmanı konusu.
0: Evet.
1: Yani şimdi mesela gelişmiş ülkeler yıllardır şey diyorlar. Aa tamam, biz iklim şeylerini finanse edeceğiz falan. Gelişmekte olan ülkeler, yani iklim finansmanı ne olduğunu da sizden alırım tabii de. Gelişmekte olan ülkeler aman diyorlar, bak biz borç batağındayız. Hani bu bunlar olmaz. Bu sizin söylediğiniz paralarla olmaz. Şimdi ya burada o adil geçiş olacak mı? Gerçekten bu ülkeler iklim finansmanını yeterince yapabilecekler mi? O gelişmiş, zengin ve dünyanın kirlenmesine büyük katkı veren ülkeler.
0: Finansman dediğiniz gibi çok önemli bir konu. Aslında genel olarak sektörlere baktığınızda doğayla olan bu insanın bu ilişkisinde doğaya en çok zarar veren sektörler, yani sistemsel dönüşüme ihtiyaç duyan sektörler gıda, enerji ve finans diye geçiyor. Finans aslında sistemsel değişikliğe ihtiyaç duyulan sektörlerden biri ve bu az önce bahsettiğim olumlu eşik noktanın için daha ilk adımları atılıyor finansta. Finanstaki sistemsel dönüşüm tamamlanmadan aslında hiçbir konuda tam randıman elde etmek mümkün olmayacaktır zaten. Yani adil geçişte tabii ki de bunlardan biri ama şöyle de bir durum var. Finansmanı beklemekte ülkelerin kendi içindeki adil geçişi ertelemelerinin bir gerekçesi olamaz. Ya bunların ikisi birbirinden ayrı şeyler, sınavlar. Adalet, adil geçiş dediğimizde de aslında burada iki katmanlı bir adaletten bahsediyoruz. Bunlardan bir tanesi ülkeler arası adalet, sizin bahsettiğiniz. Yani tarihsel sorumluluğu olanların bu bedeli üstlenmesi. Bu da sorun sadece miktar değil. Transfer edilecek olan finansmanın miktarı değil, niteliği de çok önemli. İşte bunun borç yerine hibe olması, proje bazlı kredi yerine doğrudan erişim olması ya da yüksek borç yükü olan ülkelere mali alan açılması gibi şeyler söz konusu. Çünkü ülkelere, özellikle gelişmekte olan ve etkilenen ülkelere baktığımızda onlara aktarılması öngörülen ciddi bir uyum finansmanı var. Gereken diyeyim daha doğrusu, aktarılması gereken. Evet. ve ülkelerin bu finansmana ulaşması demek daha büyük borçlar altına girmesi demek haline gelebiliyor. Birçok kırılgan ülke bundan etkileniyor şu an. Bir de ülke içindeki bir adaletten söz konusu bahsediyoruz. Kömür işçisinin, işte madenci kasabasının, çiftçinin bu geçişin bedelini tek başına ödememesi gerekiyor. Bu da dış finansman olsa da olmasa da bir hükümetin kendi sorumluluğu. Mesela Türkiye'nin bu COP'ta önerdiği iklim uygulama köprüsü var, Bridge. Aslında ulusal hedefleri yatırıma hazır proje portföylerine dönüştürmeyi amaçlıyorlar. Böyle bir girişimi var. Ya elbette bu yararlı olabilir. Ama aslında proje hazırlamak finansmanın boş mu hibe mi olacağı sorusunu çözmüyor bizde. Yani hele içeri baktığımızda, gene Türkiye'ye baktığımızda tablo daha net. Sonuçta kömürden çıkış planı ya da kömür bölgelerini kapsayan ulusal bir adil geçiş stratejisi henüz yok. Zonguldak'ta, Soma'da, Muğla'da çalışan insanlar için bir plan yapmak dış finansmanı beklemeye gerektirmemeli diye düşünüyoruz. Evet, rakamlara evet. baktığınızda da şu an hali hazırda 1,5 yani sıcaklık artışını engellemeye yönelik ve uyuma, iklim değişikliğine uyuma yönelik hali hazırda akan finansmana baktığınızda aslında ihtiyaç olanın 6'da biri, 10'da biri gibi rakamlardan bahsediyorum. Evet, yani çok az. O yüzden dediğiniz gibi finansta gerçekten dönüşmesi gereken sektörlerden biri bu alanda.
1: Peki şunu soracağım. Şimdi siz tabii çok yakından takip ediyorsunuz. Bir de sizin tabii uluslararası kimliğiniz, global kimliğiniz bu takibinizi de kolaylaştırıyor bir şekilde. Şimdi bu sene Türkiye başkanlık edecek. Okey. Evet. Şimdi Türkiye başkanlık ederken nelerden bahsedecek? İşte elektrifikasyondan bahsedecek, efendim yenilenebilir enerjiden bahsedecek, iklim finansmanından falan bahsedecek ama şimdi ben bakıyorum yani orada bunlardan bahsedecek olan bakanlıklar ne kadar Türkiye içinde bu işe sahip çıkıyorlar. Yani ne bileyim biz havaalanı yapacağız hadi 1 milyon ağacı alalım oradan dediğimiz zaman bizim gelip de dünyaya abi aman bak dünyada 1,5 dereceyi aşmayalım ne olur dememiz mantıklı geliyor mu? Ben çok zorlanıyorum inanmak için kendimi inandım ama bana biraz tuhaf geliyor yani ne yalan söyleyeyim.
0: COP başkanlığı açısından ele alalım. Aslında evet yani işte COP başkanlığı mesela sadece bir diplomatik görev midir diye sorarsak. Evet. Aslında hukuken baktığınızda evet COP başkanlığı sadece diplomatik bir görev. Yani COP başkanının görevi belli. Tarafsız evet. bir kolaylaştırıcı nokta üstlenecek. Gündemi yönetecek, evet. uzlaşı arayacak, metni çıkacak ama siyaseten örnek olma sorumluluğu var. Bunu inkar edemeyiz elbet. Çünkü bir COP başkanının elindeki gerçek güç ikna gücü böyle bir durumda. Bu diplomatik görevi esnasında ve ikna gücü de reputasyondan gelir. Bu da tabii ki de kendi ülkesindeki karneyle ölçülür doğal olarak. Çünkü yazılı olarak aslında başkanın kendi ülkesinde örnek olması gibi bir kural yok. Elektrifikasyon örneğinden gidelim. Elektrifikasyon dedik çok güzel. Bu hedef çok önemli. Genel olarak da aslında globalde çok olumlu karşılandı. Çok olumlu yankı buldu. Yani çünkü Türkiye elektrifikasyonla ilgili küresel bir hedef belirliyor ve bunda da liderlik rolü üstleniyor. Çünkü yenilenebilir enerjide kendisine de ülke içinde de oldukça iddialı, olumlu hedefleri olan bir ülke. Ve bunu da elektrifikasyon vizyonuyla destekleyecek. Ama bu elektrik nereden gelecek sorusunu da açıkça o zaman İşte. Konuşmamız gerekiyor bizim. Şimdi Türkiye'de evet çok güzel rakamlar var. İşte rüzgarla güneşin payı %20'leri geçti. İşte %50'lere yakın 2030 hedefleri var yenilenebilir enerji için. Burada sorun
1: tutulabilecekmiş gibi gözüken hedefler evet.
0: Burada sorun bu ilerlemenin kömürden çıkışla bir türlü birleşememesi. Bunu birleştiremiyoruz. Bunu yenilenebilir enerjide fosilin yerine değil ama üstüne ekleniyormuş gibi bir durum ortaya çıkıyor. Biz bununla karşılaşıyoruz. Yani sonuçta Türkiye'de hala elektriğin üçte biri, elektrik üretiminin üçte biri kömürden sağlanıyor. Yani özetle şöyle söyleyelim. Fosil yakıta dayanan bir elektrifikasyon dediğimiz şey aslında bir iklim eylemi olmuyor maalesef ve doğal olarak da ev sahibi ülke olma yani COP başkanı olma kendiliğinden liderlik getirmiyor. Bunun için yani... işte içeride de iklim politikalarıyla enerji politikalarının özellikle daha uyumlu olması gerekiyor.
1: Efendim daha önceki gün pazartesi günkü programımızda bu konuyu konuştuk. Ekosfer Derneği'nden değerli yetkililerle bu konuyu konuştuk ve hani Türkiye'de hani bırakın teşvik verilmeyi, önüne set çekilmese alıp yürüyecek gibi gözüküyor güneş enerjisi. Hem bizim konumumuz, ülkemizin güneşlenme konumu, hem o hem bu, hem elektrik fiyatlarının artması filan. Ama yani dediğim gibi bu insanlar şimdi biz böyle şeyler yaparken çıkıp dünyaya bana bak sakın ha şey yapmayın, dünyayı kirletmeyin, sera gazı salmayın demek, ya ben bir tuhaf olurdum yani. Yani biz yolların kenarlarına diktiğimiz ağaçları ağaçtan sayarak bak biz ne kadar çok ağaç diktik demek bana çok şey geliyor, çok yorucu geliyor. Bunları konuşmak bile bana abesle iştigal geliyor. Valla biz çok yakından takip edeceğiz efendim COP tarafını. Sizin daima orada olduğunuzu biliyoruz. Bu mikrofonlar sizin. Ya çünkü bu dünya bizim hep birlikte.
0: Çok teşekkürler.
1: Valla bu dünyayı elimizden kayıp gitmesini engellemek için ne konuşmamız gerekiyorsa lütfen konuşalım.
0: Çok teşekkürler Serhat Bey. Biz her zaman konuşmak isteriz. Ne kadar iyi anlatabilirsek kendimizi, isteklerimizi, nasıl bir dünya hayal ettiğimizi, bizleri yönetenlerden ne gibi aksiyonlar almalarını istediğini ne kadar çok dile getirebilirsek biz de o kadar memnun oluruz. Çok teşekkür ediyorum davetiniz için, bize bu fırsatı verdiğiniz için. Bizim de her zaman size kafamız açık. Memnuniyetle.
1: Saygılar efendim. Vallahi dünya için yaptıklarınız için ben ayrıca size ve sizi birlikte çalışan herkese sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum. Çok sağ olun.
0: Çok teşekkürler. İyi yayınlar dilerim.
1: Evet, WWF Türkiye İklim Enerji Programı Müdürü Ayşe Mine Doğan'la konuştuk efendim bu COP tarafını. Yani evet, şimdi Mine Hanım'la daha önce de konuşurken şöyle şeyleri konuştuk. Gerçekten bazı konuları anlatmak çok zor ve insanlar felakete inanırken çok zor inanıyorlar. Yani mesela İstanbul bir deprem şeyi ve İstanbul kesinlikle bir deprem olacak. Yani bunun tartışması lavacı mı yok, bakın olacak. Ama insanlar sürekli şey diyorlar. Ya 4 tane deprem oldu. Acaba onun biraz gücünü almış mıdır? 7 yerine 5 olur mu acaba filan? Ya arkadaş ne yaparsanız yapın o kadar hızlı inanmak istiyorlar ki bunlara. Bir de hani şimdi 1,5 derece ısınmadan bahsediyoruz. Yani bakın o 1,5'u anlatmak çok zor. Çünkü biz mesela orman yangınlarını anlatırken dekarlarla, hektarlarla anlamıyoruz. Anlatamıyoruz çünkü halk bunu algılamıyor. O yüzden diyoruz ki 72 futbol sahası büyüklüğünde, 85 futbol sahası, herkes bundan dalga geçiyor. Ama bakın gözünün önüne halkın gelmesi lazım yaşanan felaketin ne kadar kötü olduğunu. Biz bugün burada çok sıcak olacak, klimaya çok fazla para vereceğiz demiyoruz. Biz burada dünya üzerinde bazı ülkelerin haritadan silineceğini söylüyoruz. Ya çok acayip bir yerdeyiz, ne olur kendimize gelelim. Hadi o zaman bir şarkı dinleyelim, öyle kendimize gelelim. O şarkı sırasında şöyle bir derin nefes alalım. Ondan sonra yine kaldığımız yerden devam edelim efendim.
2: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.

Şöyle güzel bir şarkıyla kendimize gelelim, rahatlayalım, içimiz böyle bir açılsın derken Manover'dan o Bumblebee'yi çaldı kardeşlerim. Buradan saygılar ve sevgiler iletiyorum kendilerine. Gerçekten nasıl bir içim rahatladı, nasıl bir şey oldu, of of of. Neyse efendim, hadi konulara dönelim. Gerçekten çok acayip konularımız var bugün konuşulacak. Şimdi Türkiye'de KOK konferansından bahsetmiştik. KOK konferansı Kasım ayında Antalya'da yapılacak. Şu anda Antalya'da dünyanın en önemli konferanslarından bir tanesi yapılıyor. Basına çok az yansıdı bu. Dünya Uzay Kongresi yapılıyor şu anda. Ve Uluslararası Uzay Kongresi diyelim isterseniz. Tam adı IAC olarak duymuş olabilirsiniz bunu. Ve bu kongres sadece biz Ay'a araç göndereceğiz, aman bak görüyor musun filanlarla Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasıyla bir tek ortaya çıktı. Yani oradan sanıyorlar ki orada Türkiye'nin uzaya araç göndermesi konuşuldu, konu kapandı diye düşünüyorlar. Öyle değil efendim. Ben içeridekilerle konuştum. Orada neler olup bittiğine konuştum. Bu arada cumartesi günü halka açık bir gün olacak. Ve hani halk da oraya katılabilecek. Şu anda konferanslar falan yapılıyor. Zaten ben size anlatacağım şimdi kongrede neler olup neler bittiğini. Cumartesi günü Antalya'dan yolu geçenlerin mutlaka oraya gitmesini öneriyorum. Ben gidemiyorum ne yazık ki. Çok da istediğim halde gidemiyorum. Ama mutlaka orada olun derim ben size. Antalya'da olanlar için. Şimdi bu aslında tam bir bilim kongresi değil. Küresel uzay siyasetinin belirlendiği yer demek çok yanlış olmaz. Burada şirketler geliyor, araştırmacılar geliyor, devlet yetkilileri geliyor. Bunların hepsi aynı çatı altında buluşuyorlar ve bir nevi uzayla ilgili bir pazar yeri yaratıyorlar IAC kongrelerinde. Şimdi Türkiye böyle bir acayip bir şeyi de var orada, ağırlığı da var. Türkiye'de yapılıyor. Burada Türkiye'de yapılması çok güzel, çok önemli. Bakın çok önemli. O insanlarla burada buluşmak, o insanları görmek, o insanların neler konuştuğunu görebilmek falan. İçeriden çok ciddi güzel insanlarla konuştum. Çok güzel şeyler anlattılar orada olan bitenlerle alakalı. Size anlatmaya çalışacağım. Şimdi yani şöyle, IAC'yi tek bir organizasyon gibi düşünmek yanlış olur. Birçok farklı organizasyonun tek çatı altına gelmiş hali gibi düşünelim. Şimdi Ay görevlerini konuşuyoruz işte, biz mesela bunu konuşuyoruz. Diğer taraftan işte uzay çöpleri konuşuluyor orada. Dünyanın içerisine dönmeye başlayan ve işte ne bileyim dünyadan gitmeye çalışan araçlara da zarar verme ihtimali, potansiyeli taşıyan çöplerden bahsediliyor. İşte NASA var orada, ESA var, Avrupa Uzay Ajansı var. İşte Ulusal Uzay Ajansları var orada. Hepsi bir genel bir fuar alanı gibi aslında. İşte bir koridorda bakanlar yürüyor. İşte uzay şirketleri yöneticileriyle konuşuyor ki bizimkiler işte SpaceX'le falan konuşmuşlar, bir araya gelmişler. Bu 5 ile 9 Ekim tarihleri arasında, yani 9 Ekim'e kadar devam edecek bu. Kongrenin bu arada Türkiye'de yapılması da bir ilk. Önemli bir şey, bakın tekrar tekrar söylüyorum, önemli bir. Şimdi ilk başta 4 Ekim pazar günü işte kongre öncesinde 16. IAF Uluslararası Bakanlar ve Parlamentolar Üyeleri toplantıları yapılmış. Toplantının teması dirençli toplumlar için uzay çözümleri, güvenlik, sürdürülebilirlik ve refahmış. Bu arada toplantının ismi We Need More Space. Yani motamo çevirirseniz, kelime kelime çevirirseniz, daha fazla uzaya ihtiyacımız var. Ama hani We Need More Space aslında şeyle söylenir mesela, eviniz tıklım tıklım, ya şu koltuğu atalım da biraz yer kazanalım falan diye, ona da hani yer kazanmayı da space'de açıklarsınız. Böyle güzel bir kelime oyunu yapmışlar, çok da güzel olmuş bence. İşte bu bildiri çıkmış, uzayın barışçıl ve sürdürülebilir kullanımını destekleyen bir bildiri çıkmış. Buna 32 bakan millet de uzay ajansı yöneticisi tarafından desteklenmiş bu bildiri. Bu arada 38 ülkeden misafirler gelmiş, bunu da söyleyelim. Şimdi kongrenin içeriden biraz size o koltuklarda neler yaşanıyor, içeride neler oldu, biraz size onları anlatayım. Şimdi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştiğini zaten söylemiştim. Zaten televizyonlara, TRT'lere, Anadolu Ajansı'na falan bu yansıdı. Şimdi görüntülere, resmi görüntüler açısından baktığımızda klasik bir ev sahibi ülke açılışı. Yani hangi ülkede yapılırsa yapılsın zaten böyle açılıyor. Ama kongre koridorlarındaki dedikodulara biraz gittiğimizde olayın içinde başka şeyler var.
Şimdi bir bilim insanıyla ben konuştum. Yani Erdoğan mesela kongre salonundan içeri giriyor. Bakın uzay konferansı. Bakın uzay konferansı yani. Erdoğan salondan içeri girerken bir anda ön tarafta oturan o devlet erkanı ayağa kalkıp alkışlıyor. Onu böyle şeye mikrofonlara davet ediyorlar hep birlikte. Böyle ve oradaki bilim insanları yani oradakiler bilim insanı. Bakın uzayda hani derler ya space science böyle en yüksek bilimlerden bir tanesidir. Oradakilerin hepsi böyle insanlar ve insanlar bir anda şaşırıyorlar, şoke oluyorlar. Çünkü öyle bilim konuşmaya gelmişler. Böyle bir cumhurbaşkanı alkışlarla bilmem nelerle falan böyle şey diyor. Diyor ki biz aya gideceğiz, şunu yapacağız, bunu yapacağız. İşte Somali'de liman, uzay limanı kuracağız falan diyorlar. Bu arada uzay limanının niye orada kurulduğunu söylemek için de bir minik not vereyim size. Uzaya eğer bir araç gönderiyorsanız ne kadar ekvatora yakın olursanız bu size o kadar hız avantajı sağlıyor. Şimdi dünya böyle bir hızla dönüyor ya, dünyanın ortası yani ekvator daha geniş olduğu için oradan attığınız bir uzay aracı daha hızlı gidiyor. Çünkü oradaki dönme hızı daha hızlı. Dolayısıyla ne kadar ekvatora yaklaşırsanız o kadar avantajlısınız uzaya bir şey göndermek için. Bu anlamda da işte bizim orada bir liman kurmamız ne bileyim Kırşehir'de kurmamızdan daha iyi. Çünkü neden? Türkiye 26, 45, 36, 42 enlem ve paralellerinde, boylam ve paralellerinde yer alıyor. Biz çok yukarıdayız. Ne kadar ekvatora yaklaşırsanız o kadar iyi. Oradan bir şey yapmak güzel. Bunu cebimize tutalım. Ama işte Türkiye'nin oradaki ülkesel ve yönetsel imajı oradaki bilim insanlarına çok yansımış. Oradaki bilim insanları birazcık şey yapıyorlar. Böyle ya tamam da hani siz insan hakları nasıl filan gibi böyle aralarında bir şeyler konuşmuşlar. Yani tamam uzaya bir şey göndermek istiyorsun da bu insan hakları ne olacak filan konuları da kendi aralarında konuşulmuş bakın. Ben bunu size yabancı katılımcılardan aktarıyorum şu anda. Yabancı katılımcılarla orada nabız tutmuş biri olarak söylüyorum. Yani siyasi imajı Türkiye'nin bilimsel imajının önüne geçiyor. Bu şu demek değil. Türkiye bilim yapamıyor filan değil. Biz kralını yapıyoruz bilim. Kralını yaparız. Yani TÜBİTAK, uzay araştırmaları vesaire gibi yerlerde müthiş bilim yapılıyor. Gerçekten. Yani bunu şeyden uzaklaşarak söyleyeyim. Bütün bildiğiniz siyasi kavramlardan vesairelerden uzaklaşarak söyleyelim. Ama ülkenin siyasi amacı ülkenin bilim imajının ötesine geçiyor. Onu şemsiyeliyor, örtüyor, kapatıyor. Neyse. Yani teknolojik başarılara girmeden önce biraz bu tarafı da düşünmemiz gerekiyor bizim. Şimdi Ay projesine geçelim. TÜBİTAK Uzay. Gerçekten Ay projesini yürütüyor ve Türkiye'nin ilk Ay görevinin Ay aracı burada üretiliyor. Bakın burada şey tekraren söylüyorum size bir partinin tarafı ya da karşı tarafı olmanızı bir kenara bırakarak bunları dinleyin lütfen. TÜBİTAK Uzay'da acayip şeyler yapılıyor. Çok güzel işler yapılıyor. Çok güzel insanlar var orada. ODTÜ'den, İTÜ'den filan böyle Türkiye'nin en gelişmiş beyinleri orada. Hani dediğim gibi uzay bilimi en yukarıdaki bilimlerden biri sayılıyor. Yani Ay'a gitmiş olmak için yapılan bir siyasi prestij unsuru mu bu? Şimdi mesela biz Ay'a ilk, daha sonra uzaya ilk astronot gönderdiğimizde, ilk Türk astronotu gönderdiğimizde o böyle orada toplarla falan oynadı. İnsanlar da der ki abi bunun için mi gönderdik? Hayır, başlangıçlar yani bir şeyleri böyle bir anda siz şey üretemezsiniz. Işık hızına çıkmış gemi üretemezsiniz. Daha önce bir şeyler yapmış olmanız gerekiyor. O yüzden de başlangıçlar güzeldir. Ay'a doğru yaptığımız, attığımız her adım aslında yine oradaki bilim insanlarıyla konuşarak size aktarıyorum. Bütün dünyanın, bilim dünyasının yararlanacağı, katkı alacağı bir iş olarak yapılıyor. Yani bizim kendi aramızda bak ay hop Ay'a gittik hadi bakalım falan böyle bir şey değil. Ya da Ay'ı vurduk falan. Biraz bundan uzakta bir şeyler yapıyor. Gerçek bir bilim var orada. Genç mühendisler, deney yapan insanlar, yıllardır uzay üstünde çalışan insanlar falan bunlar şey değil, şaka değil yani. Şimdi orada bakın yine bana aktarılanlardan size söyleyeyim.
çok daha enteresan bir şey var. Türkiye'nin değişik yerlerinden, üniversitelerden çocuklar sıradaki insanları uzayla ilgili dünyadaki insanları görmek için oraya akın akın gidiyorlar ve sabahtan akşama kadar orada çalışıyorlar ki çünkü oranın parasını vermek, katılım parasını vermek öyle böyle bir para değil orada. Hani halk gününde ücretsiz ama yani normal şartlarda oraya katılmak çok ciddi paralar. Hani o paraları veremeyeceği için öğrenciler orada çalışmaya gidiyorlar ki sırf orada birilerini görebilsinler diye. Yani Türkiye'nin uzaya ilk giden astronotunu görebilsinler, ikinci giden astronotunu görebilsinler diye. Bu arada şöyle bir minik not da ileteyim size. Elimde fotoğraf yok bu konuda. Ama Türkiye'nin ilk uzaya giden kişisinin badge'inde yani kendi tanıtım kartında AKP üyesi yazdığı bilgisi bana geldi. Umarım yanılıyorumdur. Umarım bana bunu aktaranlar yanlış aktarmışlardır. Neden diyeceksiniz? Çünkü kendisi zaten bir asker. Yanlış bilmiyorsam ben. Yanlış biliyorsam lütfen beni hemen düzeltin. O bir asker ve bir askerin böyle AKP üyesi kartıyla dolaşması ne kadar kabul edilebilir bir şey? Bana biraz şey geldi. Neyse, yani sonuçta bu toplantıların en çok kazananları sevgili gençlerimiz olacak. Orada gençler uzay sevgisi alacaklar ve belki de döndüklerinde çevrelerine uzay sevgisi aşılayacaklar. Ve şu anda biliyorsunuz ülkemizin her yerinde işte uzaya böyle birkaç şey giden 3 saniyeye havada kalacak vesaire roketler yapmak için aylarca çalışıyor gençler. Gerçekten de aylarca çalışıyorlar. Müthiş gençler onlar. O sayede biz bir yerlere gidebileceğiz. Bir yerlere gidebileceğiz derken uzayı kastetmiyorum. Daha bilimsel bir dünyaya gitmekten bahsediyorum efendim. Orada herkesin çok sevdiği bir isim. İkinci uzaya çıkan astronotumuz Tuğba Cihangir Atasefer de çok ciddi bir şey yaratmış, etki yaratmış. Herkes bayılmış ona. Türk'ü yabancısı herkes onun o bilgili bilimselliğine, bakışına, bilimsel duruşuna falan bayılmışlar. Bunları işte ben böyle bir küçük notlar olarak size vermek istedim. O zaman hadi buradan bir başka konuya doğru el birliğiyle evrilelim efendim. Yani bir sonraki konum şu. Şimdi bir rapor geçti elimde. Programdan çok kısa bir süre önce bir rapor geçti elimde. Hemen hızlıca okudum. Sizler için notlar çıkarttım. Rapor şöyle, dünyada IoT cihazların, Internet of Things'in kısaltması IoT, internete bağlı olan cihazlarla ilgili bir rapor hazırlanmış. Bu işte IoT organizasyonlarında ve oradan çıkan sonuçları ben size biraz aktarmak istiyorum. Öyle böyle değil o sonuçlar. Şöyle, dünyada hani insanların internete bağlandığı bir dünyadan bahsediyorduk ya 90'larda, 2000'lerin başında, artık o dünya bitti. Artık nesnelerin internete bağlandığı bir dünyadayız. IoT nesnelerin interneti. Nesnelerin internete bağlandığı bir döneme geçiyoruz. Yani telefon ve bilgisayarları saymıyoruz. Bakın, telefon ve bilgisayarları bir kenara bırakın, atın onları. Onların dışında internete bağlı cihaz sayısı 2, özür dilerim, 21 milyar olarak açıklanmış. Şu anda 21 milyar cihaz, ki bunların arasında telefonlar ve bilgisayarlar yok. 21 milyar cihaz şu anda internete bağlı durumda dünyada. Kişi başına 2,2 cihaz mı ne düşüyor? Çok acayip bir rakam. Bakın, çok acayip bir rakam. Öyle böyle değil. Şimdi 2030'a kadar 5 yılda, önümüzdeki 4-5 yılda 18 milyar yeni nesnelerin interneti IoT cihaz daha eklenmesi bekleniyormuş bu sayının üstüne. Yani 21'i 40'lara doğru gelmesi bekleniyor. Yani neredeyse bugünkünün iki katına çıkacak 2030 yılına geldiğimizde. Şimdi esas acayip noktası burada, sık sık yapay zekadan bahsediyoruz ya. Yapay zeka ile IoT birbirini beslemeye başlıyor. Nasıl? Yapay zekanın gerçek dünya veri açlığını o IoT cihazların üstündeki sensörler ve bağlantı talepleri, yeni bağlantı talepleri yaratacak. Yani bilgisayar mesela yapay zeka diyeceksiniz ki ya bu iklim değişikliği ne oluyor abi? Şunu bir araştır, tamam diyecek. Şuraya sensör koy, buraya bu sensörü koy, şuraya bilgisayarı koy filan diyecek. O onlarla sürekli ölçecek ve arada bazı belki de desenler yakalamaya başlayacak. Onun için yapay zekanın gelmesi de o nesnelerin interneti dünyasını daha da bir hızlandırıyor. Mesela hücresel IoT tarafında Çin
almış götürmüş durumda. Çin yani. Çinli operatörler dünyadaki bağlantıların yaklaşık 1/4'ünü taşıyormuş efendim. Bakın 1/4'ü dünyadaki o 21 milyar cihazın 1/4'ünü o Çinli bağlantılar taşıyor. Bu arada biz hani 5G falan diyoruz ya, 5G geldi tamam artık her şey çok ucuzlayacak, her şey çok hızlanacak falan. Hiçbir şey ucuzlamadı, hiçbir hızlanmadı. Aksine yavaşladı ve pahalandı. Bunu hani minik not olarak size vereyim. Ama olayın 5G'den çok daha farklı şeyler var. Wi-Fi var. Mesela işte Wi-Fi Hello var mesela. İşte Cat 1 Bis dedikleri bir sistem var. RedCap var. Bluetooth LE diye bir şey çıktı. Daha böyle hızlı ve daha etkin, daha verimli bir Bluetooth sistemi çıktı. Bunlar işte dünyalarımızı renklendirecek. Yani ben bunları size böyle bir şey olarak verdim. Genel bir bakış açısı olarak verdim. Önümüzdeki günlerde bu raporun da daha detaylarını size aktaracağım. Elimden geldiğince, dilimin döndüğünce. Şimdi isterseniz IMF tarafına gidelim. IMF ne oluyor ya filan diyeceksiniz. Efendim tabii ki IMF'e gitmemiz lazım. Neden? Çünkü yapay zekadan bahsederken yapay zekanın sürekli ekonomik yönlerini ön plana çıkarıyoruz. IMF de dünyanın neredeyse total bankası yani. O yüzden de IMF başkanının Georgieva'nın yaptığı yapay zeka konuşmalarını çok önemsedim. Ben sizler için küçük notlar çıkarttım. IMF Başkanı Georgieva küresel ekonominin yapay zeka, enerji fiyatları ve kamu borçları ile büyük bir belirsizlik ve hızlı değişim döneminden geçtiğini söylemiş. Düşük büyüme oranlarını yukarı taşımak için acil adımlar atılması gerektiğini de masaya yatırmış efendim. Yani burada neler söylüyor? Mesela küresel ekonominin bir tarafta Orta Doğu çatışmalarından kaynaklanan negatif bir enerji arz şoku, diğer tarafta enflasyonu da körükleyen yapay zekadan kaynaklanan pozitif bir talep şoku yaşadığına dikkat çekiyor. Bu iki gücün birleşik etkisi dünya genelinde oldukça eşitsiz dağılıyor diyor. Yani mesela Orta Doğu'da birileri savaş çıkarıyor. Muhtemelen işte batılı devletlerin dibi Amerika'sı, şu Avrupa'sı falan. Gidiyorlar bomba atıyorlar, sonra dünya patlıyor ama onun ceremesini Amerika çekmiyor. Amerika zengin ülke, ne olacak aman diye adam geçiyor gidiyor kenara. Biz çekiyoruz bunu. Hani şey diyorlar ya, savaşın ülkelerdeki enflasyon bizim ülkemizdeki enflasyonu mesela 1/5 kadar filan. Çok saçma. Neyse ama biz çekiyoruz bunun şeyini. Yapay zeka konusuna isterseniz gelelim. Onun söylediği yapay zeka konusunda. Şimdi yapay zekaya yapılan yatırımın gayri safi yurt içi hasıla içindeki payının demir yolları veya elektrik şebekelerine yapılan yatırımların payını aşacağı söyleniyor. Ve doğru yapılandırılması halinde küresel verimde çok büyük katkı sunacağını söylemiş Georgieva. Önemli, çok güzel. Ama bakın yani demir yola ve elektrik şebekelerinin yapılan yatırımdan daha büyük bir yatırım yapay zekaya yapılıyor. Siz uçan kedi, pembe fil çizebilin diye bazılarınız. Şöyle demiş, IMF araştırmaları yapay zekanın doğru yapılması halinde zaman içinde küresel büyümeye her yıl 0.5 puan kadar ekstra katkı sağlayabileceğini söylemiş. Mümkündür. Bir düşünün, büyümenin %3'ü, %3.5'a çıkması 10 yıllık bir süreçte dünya ekonomisine ASEAN yani o Güneydoğu Asya Uluslar Birliği büyüklüğünde bir ekonomi eklemek demektir diyor. Yani Asya'daki o zengin ülkeler kadar bir ekonomi ekleriz eğer biz yapay zekayı doğru kullanırsak dünya büyümesine diyor. Mümkündür, olabilir, olabilir. Yani yapay zekanın sunduğu fırsatların yanında kitlesel iş gücü kaybı ve siber riskler de diyor. Evet, bunları unutmamamız lazım hiçbir zaman. Singapur'un IMF'in yapay zeka hazırlık endeksinde en üst sırada yer aldığını belirtmiş. Singapurluları da böyle bir onore etmiş. Ne güzel, ne mutlu onlara efendim. Geçelim, son bir iki haber okuyalım çünkü programın da yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz efendim. Şöyle bir haber var, sırf böyle şey olsun diye bu haberi size çıkarttım. Yani neyi yapmayalım ey haberciler, hangi haberleri yapmayalım konulu haberimiz bugün bir internet sitesine yazmış, adını bile vermeyeceğim. Bir internet sitesine yansımış, yapay zeka Türk futbol tarihinin en kariyerli oyuncularını belirledi haberi. Ya neyse. Şimdi şöyle diyor haber. Yapay zeka Türk futbolunun şimdiye kadar en iyi kariyer yapmış oyuncularını sıraladı. ChatGPT özellikle Avrupa'da dikkat çeken yıldız oyuncuları tek tek açıkladı diyor. Ya bunun için yapay zekaya gitmenize gerek mi var?
Yani bu neye benziyor biliyor musunuz? Ben burnumu karıştıracağım. Dur yapay zekaya sorayım burnum nerede? Böyle bir şey yok. Ya bildiğiniz şeyleri sormayın. Adamlar bakın mesela dünyanın en çözülmeyen bilimsel problemlerini çözüyorlar yapay zekayla. Siz diyorsunuz ki Avrupa'ya gitmiş en kariyerli Türk oyuncuları. Abi kim var ki? Yani bunu bilmiyorsanız zaten yapay zekayı soracak kapasitedeyseniz zaten yapmayın bu haberi. İşte ne bileyim Hakan Çalhanoğlu, aa doğru ya Hakan Çalhanoğlu vardı filan. Yani abi siz ya bir de kariyerli oyuncu ne demek ya? Ya kariyerli oyuncu ne demek? Yapay zekayı bunu anlatmanız bile 3 gün sürer. Şimdi ben mesela yapay zekadan bazen bir şeyler istiyorum. Benim kafamda zaten oturmuş şeyler var mesela. Diyorum ki yapay zeka şunu bana ver. Abi o ne diyor? Düşünüyorum lan doğru söylüyorsun diyorum yani. Ben bunu kafamda oluşturdum. Ondan sonra oturuyorum ben yapay zekayı uzun uzun bunu anlatıyorum mesela. O diyor ki ha evet tamam anladım şimdi gidelim. Şimdi en kariyerli oyuncuyu seçmiş yapay zeka. Aferin size. Aferin size. Böyle haberler yapmaya devam edin. Ve efendim siz sevgili dinleyicilerimiz bizi dinlemeye devam edin. Ben çünkü yapay zeka ile ilgili nereye gideceğimizi size anlatacağım. Onlar yapay zekayı kullanıp size zaten bildiğiniz şeyleri anlatmaya devam etsinler. Diyelim programın da sonuna gelelim efendim. Ben Serhat Ayan. Bana her daim Serhat Ayan ismiyle ulaşabilirsiniz. Tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından. Hepinize mutlu bir gün diliyorum. Yarın aynı saatlerde yapay zekayı daha detaylı konuşacağız efendim. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.

Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi sona erdi. Eskiden sadece bilgisayar ve televizyonlarda teknolojinin olduğunu düşünüyorduk. Mekanik hayatlar yaşıyorduk ve biraz teknolojik bir şeyler görebilmek için inşaat makinelerini seyrediyorduk. Evlerimize bilgisayar girmeye başladığında mutlu olduk. Üstüne garip sesler çıkaran modem takılıp internete girdiğimizde mutluluktan uçtuk. Ardından her şey bir daha aynı olmamak üzere değişti. Sağlıktan eğitime, hukuktan mimariye, iş hayatından oyunlara kadar her şeye bambaşka bir akıl geldi. O yüzden sizlere girişimlerden regülasyonlara, yazılımdan donanıma kadar ülkenin teknolojisini canlı tanıklarla anlatacağız. Hayatın her alanında teknoloji, teknolojinin her alanında Türk radyolarının en uzun soluklu programlarından biri Yeni Şeyler Rehberi var. Her pazartesi ve çarşamba Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi saat 14'te. Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi'nin tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

0: Hanımlar beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la Gün Ortası radyo programı Radyonuz Radyo Sputnik'te başladı. Ben ve ekip arkadaşlarımla birlikte değerli dinleyiciler. Masasında tabii ki de güzeller güzeli sevgili İknur. Duymuyor mu? Ha, özellikle böyle hadi ya gitti mi? Özgür duysun diye özellikle de daha böyle bir vurgulu söylüyordum. Akif çekememezlik yapmıyor. Şey çıldıran Özgür. Teknik masada da yine güzeller güzeli sevgili Simge ile birlikte değerli dinleyiciler. Hanımefendilerle, güzel hanımefendilerle, çalışma arkadaşlarımla buradayız. 13.25'e kadar sizlere eşlik edeceğiz. Ve tabii ki sizler değerli dinleyiciler hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Ebru Akarsu birazdan canlı yayında konuğum olacak. Kıymetli dinleyiciler, müzisyen Ebru Akarsu konuğum olacak. Onunla bugünü tamamlayacağız sevgili dinleyiciler. Sosyal medya hesaplarımızı biliyorsunuz, 24 şehirde yayındayız. WhatsApp'tan mesajlarınız içinse WhatsApp numaramız sevgili Simge'de. Hadi buyurun bakalım.
1: Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedip WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya gönderin, yayınlansın.
0: Bence var ya, bak hani drone'la dolaşıyorlar ya, drone'la uyarılarda bulunuyorlar. Emniyetimizin drone'ları var böyle değil mi? Dışarıda ne diyor orada bilmiyorum. Burada kodanmayın falan mı böyle, yani değil mi? Birden böyle arkadaşınla dışarıdasın falan, bir yerden bir ses duyuyorsun falan. Allah Allah, nereden geliyor bu ses falan. Abi bakıyorsun yukarıda big big yanan bir şey var, yanı sönen bir şey var. Bence bunlara da yani hani böyle bir uygulama yapılır mı? Belediyeler belki düşünebilir ama bunun tabii farklı boyutları vardır. Dolanabilirler mesela dronlar.
2: Takipteyiz. Takipteyiz. Sen bakma etrafına. Bakma sen. Atma çöpü yere. Atma çekirdeğin kabuklarını diye.
1: Okan Aslan'la Gün Ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Değerli dinleyiciler, şimdi gündem yoğun tabii haliyle ve gündemin önemli başlığı sevgili dinleyiciler İzmir. İzmir'in AK Parti'ye geçiyor olması. Değerli dinleyiciler, bugün rozet günü tabii. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan milletvekilleriyle buluşuyor ve Cemil Tugay İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, değerli dinleyiciler, AK Parti'ye katılıyor. Genel merkeze de geldi. İzmir'i güzel şeyler bekliyor dedi. Yapmış

0: olduğu açıklamada İzmir Gazi Mustafa Kemal Atatürk girdiğinde güzelleşmişti zaten Cemil Bey. Çok güzeldi zaten. Gazi Mustafa Kemal Atatürk adım attığında 9 Eylül'de zaten çok güzeldi. Ondan sonra da güzeldi zaten hep. Ama şey demiş, İzmir'i güzel şeyler bekliyor. Şimdi iki tane video aldık değil mi arkadaşlar? İknur, aldık mı videolarımızı? Evet, bir İzmir videosu var, bir de Cemil Tugay'ın önceki açıklamalarının videosu var. Tamam. Şimdi AK Parti, değerli dinleyiciler, AK Parti şu anda da Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir bugün bir başka coşkulu dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir verelim bakalım şu anda oradan canlı yayına neler söylüyor.
1: Dedikodular, söylentiler, iddialar, iftiralar, ithamlar, türlü türlü senaryolar hiç kimse merak etmesin. Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da gereken ne yapar ve hiç kuşkunuz olmasın yapacaktır. Tekrar söylüyorum, siyasetimizin tek limanı ahlaktır. Bu parti o limandan hiç demir almamıştır, asla da demir almayacaktır. Burada yeri gelmişken şunu da ifade etmek zorundayım. Değerli kardeşlerim, şimdi bakıyoruz, bırakın kürsüden konuşmayı, milletin içine çıkmayacak tipler pişkince ahkam kesiyor. Düne kadar hırsızlara, arsızlara, milletin malını yağmalayan haramilere sahip çıkanlar bize siyasi ahlak dersi vermeye kalkıyor. Türkiye'de ilk defa para kuleleri üzerinden soygunu kurumsallaştıranlar, milyonlarca avroluk rüşvet itiraflarına dürüstçe cevap vermek yerine bize saldırıyorlar. Partiye gönül vermiş milyonlarca hadsizce dil uzatıyorlar.
0: Evet değerli dinleyiciler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yani bugün açıklamalarını duyuyorsunuz zaten. İlerleyen dakikalarda arkadaşlarım saat başı haberlerde detaylarını size aktaracaklar değerli dinleyiciler. Bu konuşmanın detaylarını aktaracaklar. İzmir Büyükşehir Belediyesi bugünden itibaren AK Parti'ye katılıyor. Cemil Tugay AK Parti'ye geçiyor. Dolayısıyla İzmir Büyükşehir Belediyesi de AK Parti yönetimine geçiyor sevgili dinleyiciler. Uzun yıllardan sonra. Şimdi iktidar partisinin dün bir videosu vardı, bir paylaşımı oldu sosyal medyada. Hatta bu videoya karşılık, bu videonun aynısını Saadet Partisi de farklı bir şekilde değerli dinleyiciler. Şu anda editörüm sevgili İknur onu ekrana getiriyor. Böyle bir tepe, tepede çöp yığınları var. Tepeye çıktıkça o çöp yığınları, değerli dinleyiciler, çiçekler falan oluşmaya başlıyor. Ondan sonra altta İzmir Marşı'nın duyulduğunu görüyoruz. Ve tepeye varıldığında da arka planda AK Parti'nin logosunu değerli dinleyiciler görüyoruz. Dün sosyal medyada bu vardı. Sosyal medyada bu görüntü vardı. Şu anda da yine Telegram'dan takip edenler, sevgili editörüm İknur onu izletiyor, o videoyu görecekler. Saadet Partisi bu videoyu biraz tiye almış. Arkada böyle hani neydi? Hatta videoyu şöyle paylaşmış sosyal medya hesabında. Sürpriz fonlu diye paylaşmış. Videonun bitimiyle birlikte tepeyi geçtikten sonra para sayanlar, bir tanesi de Fatma Betül Sayan Kaya, değerli dinleyiciler, onların görüntülerine yer vermişler. Evet. Ne dedi Cemil Tugay? İzmir'i güzel şeyler bekliyor dedi. Arkadaşlarım bu arada Cemil Tugay'ın bundan bir süre evvel yapmış olduğu açıklamayı hazırlıyorlar. Değerli dinleyiciler, İktidar Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nden İktidar Partisi'ne katılan bir başka belediye başkanının katılmasından sonra, ismi gelmedi şimdi aklıma, Onun ardından yapmış olduğu açıklama değerli dinleyiciler. Hazır olduğunda bana söyleyin Simge. Ona göre yayına alalım. Cemil Tugay'ın o konuşmasını bugünden itibaren de Cemil Tugay değerli dinleyiciler AK Parti Genel Merkezi'ne geldi. Sabah orada açıklamalarda bulundu. İzmir'i güzel şeyler bekliyor dedi. Tabii burada İzmirli seçmen, yani İzmir'de iktidar partisini değil de muhalefeti tercih eden seçmenin tepkisi de tabii önemli. İzmirlilerin tepkisi de burada asıl önemli olan durumlardan bir tanesi değerli dinleyiciler. Şimdi hazır mı? Tamam, Cemil Tugay'ın konuşması, geçmişte yakın zaman içerisinde bir süre önce yapmış olduğu açıklama, bir bakalım ne demiş. Buyurunuz Cemil Tugay.
2: Ben etik bulmuyorum. Çok basitçe etik bulmuyorum yani. Bunu yani doğal ve normal bir şey olarak göremeyiz. Yani her şeyden önce hani Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye başkan adayı olmuş. O şekilde seçilmiş. Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların oyunu alarak seçilmiş birisinin yine onların onayı olmadan böyle kafasına göre parti değiştirmemesi lazım. Ben defalarca söyledim yani bu hiçbir anlamda etik olamaz.
0: Ya şimdi şöyle bir şey var. Cemil Tugay bu arada işte Cumhuriyet Halk Partisi'nden, şu anda da ekranda Cemil Tugay'ı görüyoruz. Sayın Cumhurbaşkanı'nı dinlerken onun görüntüsü de ekrana geldi değerli dinleyiciler. Rozet henüz takılmadı daha değil mi? Birazdan rozet takma herhalde gerçekleşecek ve Cemil Tugay Cumhurbaşkanı Erdoğan rozeti takacak ve Cumhuriyet Halk Partisi'nden zaten istifa etmişti değerli dinleyiciler. AK Parti'ye katılacak. Şimdi bunu hep konuşuyoruz. Kendisi de zaten söylüyor. Yani hani siz bir partinin seçmeniyle, onların iradesiyle seçiliyorsanız o zaman hani görevinizden memnun değilseniz, o partide devam etmek istemiyorsanız, o zaman bulunduğunuz görevi de bilmeniz lazım. Yani böyle bir şey olması lazım. En azından seçmen açısından, seçmenin morali açısından, seçmenin bakış açısı açısından değerlendirmek lazım. Şimdi tabii İktidar kanadına baktığınızda orada bir memnuniyet var. Yani parti içinde memnuniyet var. Genel başkan memnun, milletvekilleri memnun, diğer belediye başkanları memnun. Seçmenin hani tamamı olmasa da birçok kısmı memnun. Bu durumdan tabii ki memnun olur. Yani ama burada da, bu noktada da gerçekten öyle bir ayrışmışlık görüyoruz ki, öyle bir nokta görüyoruz ki, yani bir fanatiklik görüyoruz. Bu da açıkçası beni rahatsız ediyor. Yani bir belediye ve o belediyenin o ilde yaşayan ya da o ilçede yaşayan insanların değerli dinleyiciler, işlerinin çözülmesi lazım, işlerinin yapılması lazım, insanlara hizmet edilmesi lazım. İşte bu durumlar rahatsız edebiliyor. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay Ekim'de değerli dinleyiciler bugün itibariyle artık AK Parti'ye katılıyor. Özgür Özel buna tepki gösterdi. AK Parti'nin bu hamlesine değerli dinleyiciler sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Şimdi de bir bad maye'den yani kötü mayalı asılsız kişi tehditle imza alınca koca İzmir'i alacaklarını sanıyorlar. Yanılıyorlar ifadelerini kullandı. Geçmişte İzmir'e gavur diyenlerin şimdi İzmir Marşı'na ilgi göstermesini manidar bulduğunu söyledi. İzmir'in geçmişte başbakan veya başkan adayı gösterilmesine rağmen AK Parti tarafından sandıkta kazanılamadığını hatırlattı ve rahni olan, mülke sahip olan, kapkaçla olmaz bu işler, mert olan sandığı koyar, İzmirlilerin huzuruna çıkar sözleriyle tepki gösterdiğini görüyoruz. Değerli dinleyiciler, Özel yarın o namertle kamera karşısına geçmeni ve tarihe yeni bir utanç fotoğrafı bırakmanı bekliyorum sözleri. Değerli dinleyiciler, doğrudan Erdoğan'a söylemiş olduğu, seslenmiş olduğu sözler. Kaçan kaçsın, giden gitsin, ben milletin gözüne bakıyorum, millet bu olup biteni tarihin kara kaplı defterine yazıyor sözleriyle değerli dinleyiciler Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in bu konuyla ilgili olarak söylemiş olduğu sözler. Evet, yani Cumhurbaşkanı konuşuyor, Cemil Tugay AK Parti'ye katılıyor, İzmir bugün bir başka coşkulu dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Bekir Bozdağ değerli dinleyiciler AK Parti'den istifa etti. Şanlıurfa Milletvekili görevinden istifa etti AK Parti'den. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde başkan vekilliği görevi yapıyor, özür dilerim düzeltiyorum. başkan vekili görevinde bulunuyordu. Dün mü, önceki gün mü sosyal medyada bir videosunu gördüm. Rahatsız tabii kendisi, bir kanser rahatsızlığı yaşıyor. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim. Bayağı bir değişmiş, bayağı bir etkili olduğunu görüyoruz. Yani hastalığının kendisine yüzündeki, yürüyüşündeki, vücudundaki durumu görebildi. Geçmiş olsun diyelim. Görevinden, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkan Vekili görevinden istifa ettiğini değerli dinleyiciler aktaralım. Bu arada Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Fethi Yıldız istifa kararı sonrası Bozdağ'a geçmiş olsun dileklerini ilettiler. 2023'ten beri de değerli dinleyiciler bu görevi sürdürüyordu. Gerek yok, teşekkürler, sağ olasın Simgeciğim. Çeşme Belediyesi'nin yönelik operasyon var. Belediye Başkan Yardımcısı Emre Can Durmaz ve İmar Müdürü Buğçe değerli dinleyiciler Sağlamer gözaltına alındı. Ferdi Zeyrek'in ölümüne ilişkin rapor, bilirkişi raporu tamamlandı. Kusursuz bulundu Ferdi Zeyrek. 4 kişi asli, 9 kişi de tali kusurlu bulundu. Raporda havuz ve makine odasının orijinal projede bulunmadığını, elektrik tesisatı ve topraklama projesinin hazırlanmadığı tespiti var. Makine odasındaki kaçak akım rolesinin çalışmadığı ve elektrik kaçağının havuz pompa motorundan kaynaklandığı var, bilgisi var. Motor bakım ve tamiratlarının su geçirmezlik izolasyonunun bozulduğu ve motorun sabitlenmiş plastik sehpa üzerine yerleştirildiği değerli dinleyiciler bilgisi. Elektrik kaçak nedeniyle makine odası girişteki metal merdiven ve toprak arasında 67 volt gerilim ölçüldüğü var. Raporda gerekli topraklama yapılmış olsaydı bu gerilimin yaklaşık 6 volt sayesinde kalacağı, özür dilerim, seviyesinde kalacağı ve Zeyrek'in hayati tehlike yaşamayacağı değerlendirildi maalesef. Bir kez daha Allah'tan rahmet dileyelim. Değerli dinleyiciler, yabancı dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi. Platformların Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için 5 milyon TL'ye izin belgesi alınması alması gerekecek. Bu tutar her yıl yeniden değerleme oranında artacak. Yeniden değerleme oranı da bu arada sağlam artıyor, onu da söyleyeyim. Yani telefon kayıt ücretleri falan değerli dinleyiciler 70 bin lira oluyor. Şu an rozet takılıyor galiba, değil mi? Evet. Evet. Şu anda değerli dinleyiciler. Evet. Cemil Tugay şu an. Cemil Tugay değerli dinleyiciler. Şu anda Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Burası mı ileride Simge? Da ne kadar? Ha, bir 30-40 saniye ileride. Ben buradan bakıyorum. Tabii ses biz direkt AK Parti'nin vermiş olduğu yayından alıyoruz. Alttaki sesi, şu an duymuş olduğunuz sesi. Cemil Tugay şu anda sahnede. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanında. Rozet bu arada geldi değerli dinleyiciler. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rozeti şu anda takıyor. Bu arada Cemil Tugay'ın eşi mi çıktı sahneye çıkan? Bir hanımefendi çıktı sahnede. Değerli dinleyiciler, bilemedim. Ondan sonra evet, yani şu anda da fotoğraf veriliyor. Cemil Tugay'ın elini tuttu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan. Herkes orada. Rozet takıldı bu arada ve herkes ellerini kaldırıyorlar. İzmir vakti diye arkada da nedir o? Değerli görseli görüyoruz. Eşim imiş sahneye davet edilen. Evet. Evet. Öznur Tugay sahneye davet edilen isim. Değerli dinleyiciler.
3: Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
0: Evet, şu andan itibaren artık Cemil Tugay AK Parti saflarında. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçmiş oldu değerli dinleyiciler. Evet, devam edelim. Alabilirsin sesi Simgeciğim, teşekkür ederim. Ne diyorduk? Bu dijital konaklama platformlarının Türkiye'deki faaliyetlerini düzenleyen kanun teklifi dedik değerli dinleyiciler. Platformların Türkiye'de faaliyet gösterebilmesi için 5 milyon TL izin belgesi alması gerekecek. Her yıl yeniden değerleme oranında artacak. İzin belgelerinin geçerlilik süresi 2 yıl olacak. Devredilemeyecek. Platformlar Türkiye'de en az bir yetkili temsilci belirleyecek. Satışlardan alınabilecek komisyon %17 ile sınıflandırılacak. Düzenleme 1 Ocak 2027 tarihinde de yürürlüğe girecek kıymetli dinleyiciler. Hemen şöyle hızlandıralım, vaktimiz daraldı. Bu fon tasfiyesi, fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelerin, geri ödemelerle ilgili olarak 10 maddenin teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne AK Parti sunacak. Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455.578 olduğu bilgisi var. Yani o 650 tane parayı önceden çeken hesap hariç. Onların öyle bir mağduriyeti yok. Onlar mağdur eden taraf. Bunlar mağdur olan taraf. Yaklaşık 350 bin kişinin fonlarda 1 milyon TL'nin altında yatırımı var. Düzenleme ile birlikte ilk aşamada 1 milyon TL'nin altındaki alacakların ödenmesi planlanıyor. 1 milyon TL'nin üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri sonraki aşamalarda gerçekleşecek. Yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi planlanıyor. Bu arada bu paraları inşallah onlardan alıyorlardır gerçekten. Yani almıyorlarsa şimdi atıyorum İsmet diye bir arkadaşımız diyelim gitti o fona para yatırdı. Sonra işte bu Fatma Betül Sayan gibi ismi geçen insanlar 650 tane hesap ne oldu? Bu parayı aldı götürdü. Sonra ne olacak? İknur Karadeniz çalışacak, çabalayacak, maaş alacak. Bir de üstüne üstlük İsmet Bey'in yatırdığı paranın fondan yaptığı zararı İknur Karadeniz, Simge Erten, Nurcan, ben ararım. Ben arar söylerim, ben vermem derim. Ben direkt nereye cimeriz? Vallahi ben vermem derim. Bana ne ya? Bana ne yani? Kimden alsınlar? Gitsinler. Mağdur eden kimse ondan alsınlar yani. Şimdi ne olur ne olmaz diye dedim. İknur niye ne oldu öyle bir kaldın? Bir an böyle kafanda daldı değil mi? Lan bir de ne kadar alırlar acaba 455 bilgi? Bence de verme. Vermeyiz. Biz buradan bir numaralı kameradan arkadaşlarım da vermeyiz. Söyleyeyim. Hanımlar beyler, ortalama 300-400 TL arasında satılan Patso. Vallahi İknur sana var ya hiçbir şey demiyorum ya. İknur ben demeden çat diye. Evet ya, ekmek arası patates 300-400 lira değerli dinleyiciler. Sandviç ekmeğinin maliyeti ne kadarmış biliyor musunuz? 4-5 lira. 150 gram patates 13,5 lira. Ayçiçek yağı kullanılan ama ketçap mayonez 2 TL. Toplam maliyeti 22,5 TL burada. Ama 300-400 lira falan değerli dinleyiciler. Vay be gerçekten ya. Hanımlar beyler, Akın Gürley'in açıklamaları vardı. Fon soruşturması ile ilgili olarak Ağustos ayında anormal ve haksız kazançlar üzerinde soruşturma başlatıldı. Soruşturmadan 2 gün sonra şüphelilerin paraları kaçırma girişimi engellendi. Şu an itibariyle 85 şüpheli tutuklandı. 206 kişi hakkında işlem yapıldı ve birçok kişinin mal varlığı donduruldu dedi değerli dinleyiciler. Yine Kaşif Kuzinoğlu'nun ölümüyle ilgili olarak soruşturma ile ilgili açıklamaları vardı. Dün itibarıyla değerli dinleyiciler Akın Gürlen'in yapmış olduğu açıklama. Süresiz nafaka. Meclis kapanmadan önce süresiz nafaka konusunda bir çalışma yapılmıştı. Meclisin yeniden açılmasıyla birlikte hazırlanan bu yargı paketi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunulacak dedi. Türk futbolunun temiz kalması gerektiğinden bahsetti. Hakemlerin kimseye bağlı olmadan kurallara uygun adaletli bir şekilde maç yönetmesinin istendiğini vurguladı. Terörsüz Türkiye ile ilgili olarak açıklamaları da vardı. Bu arada hemen söyleyeyim. Türkiye Futbol Federasyonu Cuma günü olağanüstü gündemle toplanacak. Montella ile ayrılma kararı alınmış. Aylık 183 bin euro kazanıyor Montella ve 5 aylık tazminat kendisine verilecek. Milliyetin haberi bu. Olağanüstü seçim gündemiyle toplandı. Çünkü Türkiye Futbol Federasyonu'nda değerli dinleyiciler gelen istifalar vardı. O istifalar nedeniyle kıymetli dinleyiciler nedir o? Olağanüstü gündemle toplanıldı. Şimdi ben sizlerden yüksek müsaadenizi istiyorum değerli dinleyiciler. Konuğumuz Ebru Akarsu, onu karşılamak üzere bir gidelim. Sonra tekrar buradayız.

Radyo Sputnik WhatsApp hattı sizden haber, bilgi ve yorum bekliyor. Sesinizi kaydedin, WhatsApp'tan 0505 171 66 56'ya gönderin, yayınlansın.

0: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hanımlar, beyler, hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı başladı. Saat 13.15'e kadar ben Deniz Okan Aslan, sizlerle birlikteyim, ekip arkadaşlarım. 13.15 ne dedim ben?
2: Neredin sen?
1: Neredin sen? 13.15 mi dedim? Kaçta? 13.25'te bitiriyoruz normalde. Dedin abi diyor, yani yapacak bir şey yok. Saat 13.15'te dedi. Kemal de oradan dedi vallahi dedi ya, 13.15. 13.15'te bitirdin, bitirmedin biz vallahi çıkar gideriz. Bunlar gider ha, kapatır gider söyleyeyim. Düğmeye basar, her diye çeker giderler.
3: Biz gidiyoruz, sen kalıyorsun.
1: Yukarıda Hazır Boru da var. Uğurcan Çakır. Türkiye Ligi'nde 39. Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen radikal İsrail simge sesi biraz alsana. Özlem Vural Gürzel istifa ettiğini açıkladı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin 38. olay kurultayında.
3: Bitirdiniz mi lan?
0: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de.

0: Hanımlar beyler, çok güzel bir hanımefendi şu anda stüdyomuzda, sevgili Ebru Akarsu, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın Ebru?
1: İyiyim, çok iyiyim. Siz nasılsınız?
0: Çok teşekkür ederim, ben de iyiyim. Ya şimdi böyle bazı sesler vardır, insanın böyle içine işler, dinlendirir, böyle insana iyi gelir, tamam mı? Öyle bir ses.
1: Gerçekten.
0: Valla akıp gidiyor, biliyor musun?
1: Ederim.
0: Akıp gidiyor böyle gerçekten. Hoş geldin tekrar.
1: Hoş buldum.
0: Nasılsın, iyi misin?
1: İyiyim. Biraz hastayım, şifayı kaptım ama gayet her şey yolunda. Güzel gidiyor.
0: Şifayı kapmış da Ebru az önce bir şey anlattı yayından evvel. Bir kür, iki tane neydi onlar?
1: Bal, limon, sarımsak kürü. Böyle bir kavanozun içine işte limonun suyunu sıkıyorsunuz. Bir diş sarımsak, birazcık da bal. O böyle bu kavanozun içinde duruyor. Üç gün boyunca sabah akşam onu böyle bir kaşık olarak içiyorsunuz. Üçüncü günün sonunda hayatınıza devam ediyorsunuz.
0: Tabii kimsenin o olmaması lazım herhalde.
1: Ya evet, tabii şimdi hani ama bu arada şey, hani aile varsa eğer zaten onların iyiliği içinde.
0: Ama güzelmiş ya, bak limon, sarımsak ve bal.
1: Evet.
0: Karıştırıyorsun, iyi geliyor mu hakikaten?
1: Çok da kokmuyor bu arada. Yani işte hani bir kaşık limonla beraber ve balla beraber içildiğinde aşırı da koku yapmıyor. O yüzden rahatlıkla deneyebilirsiniz evde.
0: Daha yayının başında Refik kaptık olayı, yani bir tane tavsiyeyle başladık yani. Bu arada Refik de burada. Hoş geldi. En sonundan istersen başlayalım. Hazır sıcağı sıcağına, yeni bir heyecan. İstersen bizi tüketmeden oradan bir başlayalım. Niye beni tüketti? Oradan bir yürüyelim. Niye beni tüketti? Şöyle bir baktığımız zaman bu senin üçüncü single değil mi?
1: Üçüncü, evet.
0: Söz müzik sana ait.
1: Evet.
0: Aranji ve prodüksiyon Polen'e ait. Ne diyorsun, hikayesi nedir, neler söyleyeceksin?
1: Ya hikayesi tabii, bu çok yıllar önce yazdığım bir şarkı. Melodisi de aslında ilk yazdığımda sadece böyle şiir gibiydi. İşte satırlar vardı. Daha sonra birazcık bu şarkının böyle hafif eğlenceli bir şey olması gerekiyor gibi bir hissiyata kapıldım. Birkaç sene sonra da böyle bir melodi.
0: Daha slow bir şarkı mıydı normalde? Daha yavaş bir şarkı mıydı? Ne diyorsun?
1: Yo, direkt aslında şey, hani melodilendirmeden önce dedim ki hani slow mu olmalı, hareketli mi olmalı? Sonra dedim ki bu biraz böyle hani hafif sarkastik bir şey olabilir. Başka bölümler eklemeye çalıştım ama bu haliyle de çok hoşuma gitti melodik olarak. Bu böyle kaldı. İlk önce ben zaten şey, çok nadiren bende sözle müzik bir arada geliyor. Önce söz geliyor, sonra melodilendiriyorum. O da biraz şey
0: diye, zor mu, hangisi daha zor? Yani müziğin önce olması, söz yazılması üzerine bu biraz daha zor bir şey mi?
1: Ya ben ikisini de eşit görüyorum açıkçası. Çünkü ben aslında müzisyen olduğum için, kemancı olduğum için böyle hani etkili, akılda kalıcı melodi de bulmaya çalışıyorum. O da çok önemli bir şey çünkü. Söz zaten hani bence ikisi çok eşit, öyle düşünüyorum.
0: Keman dedin, kullandığın, hakim olduğun enstrüman, kemancısın ama başka enstrüman var mı bu arada?
1: Piyano da çalıyorum. Yani işte az çok çalıyorum. Kendime eşlik edecek kadar çalıyorum. Biraz gitar, çok azıcık, daha yeni başladım sayılır.
0: Bunların hepsi birbirinden farklı şeyler yani, hani geçenlerde kimdi ya, bir tane konuğumuz şey dedi ya, dedi keman çalmak istedim dedi, çok yorucu oluyor dedi ya, böyle uğraşamam diye çalmadım dedi. Hakikaten nasıl keman çalmak?
1: Çok zor,
0: gerçekten
1: yani.
0: Zor mu?
1: Ben bir de çok geç başladım kemana. Hatta ben lise biterken, lise sonunda karar verdim ben müzisyen
0: nasıl oldu?
1: Olacağım. Bilmiyorum. Birden aydınlanma geldi. Öyle değişik bir şey oldu.
0: Bir dakika, lise noktası. Sona kadar sende hani müzik olayı bu şekilde yok muydu yani?
1: Bu
0: planında
1: şekilde
0: yoktu.
1: Değildi.
0: Söylüyor
1: ama
0: muydu?
1: Ben tabii şarkılar söylüyordum. İşte çok güzel Ebru Gündeş taklidi yapıyordum küçükken. Şu an yapamıyorum ama.
0: Bak,
1: öyle hani sanatçıların taklidi.
0: Hemen arkasına falan... nasıl sıkıştırdı, görüyor musun? Bunda Çesin ya, söyle yap diyecek tip var dedi.
1: yok yani gerçekten şu an ses rengim de çok değiştiği için. Küçükken böyle bir aşırı
0: daha
1: bir taklit
0: iyiydi.
1: Etme gibi bir şeyim vardı. Ama evde hep TRT açıktı bu arada. Yani hep böyle sanat müzikleri, halk müzikleri, bunlarla büyüdüm.
0: Vallahi ben sana bir şey söyleyeyim. Dur, lafını balla kesiyorum. Sanat mı falan söyletirim. Türk halk müziğinden sanat müziğine öyle sesim açılmadı falan filan yok. Burada küçük bir kuple birazdan yaparız.
1: Söylerim.
0: Tamam, evet. Dinliyorum seni, devam et.
1: Velhasıl ben küçükken resimle ilgileniyordum. Yani yine sanatın içindeyim ama müzik yoktu o zamanlar. Hatta hazırlanıyordum. Güzel Sanatlar Fakültesine hazırlanıyordum ama resim bölümüne hazırlanıyordum. Daha sonra böyle bir anda bir hani sanatçılarda şey tribi var ya, elim soğudu yapamıyorum artık resim soğudum gibi böyle bir şey tribe girdim, ergen tribine. Ama tam da hayatıma bir anda müzik girdi. Sonra ben sağ olsun çok iyi öğretmenlerim vardı. Öğretmenlerden yana çok şanslıyım. O dönemde etrafımda çok çok iyi hocalar vardı. Bana dediler ki eğer bu işi yapmaya başlarsan, yani ben seni 20 yıl sonra çok güzel bir yerde görüyorum diyen bir hocam vardı. Kulağın çok iyi, mutlaka üstüne gitmelisin dedi.
0: Onlar seni hani dinlediler, sesini biliyorlar. Tabii. Sınıfta falan mı söylüyordun, ne yapıyordun öyle, okulda falan mı söylüyordun?
1: Yok şöyle, ya ben arkadaşlar arasında şarkı söylüyordum. Sonra liseler arası bir ses yarışması oldu. Orada böyle biraz farkına varmaya başladım. Daha sonra ben işte ya ben müzik yapmak istiyorum dediğimde resim hocam bana dedi ki o zaman seni... Hani işin ehline götürelim. Eğer bunu yapamayacaksan, hani kulağın yoksa boşu boşuna heveslenme diye.
0: Oh ne güzel
1: beni
0: ya.
1: Beni böyle Mahmut Hoca diye bir hoca, bir öğretmenle tanıştırdı. O da sağ olsun benim hayatımda dönüm noktam bu arada.
0: İşte tam oraya geldi.
1: Yani üzerimde emeği
0: Mahmut
1: o kadar...
0: Mahmut Hoca müzik hocası mıydı?
1: Müzik öğretmeni.
0: Müzik öğretmeni.
1: Aynen öyle. Sonra işte beni onun şeyine götürdü, kurs merkezine götürdü, atölyesine. Orada benim kulağıma baktılar. Sonra işte... Tabii çok heyecanlandı Mahmut Hoca da. Bana işte böyle güzel vaatlerde bulundu. Dedi ki,
0: şarkı mı söylettiler sana, ne söyledin?
1: Şarkı söylettiler. Bir de böyle piyanoda bazı tuşlara basıyorlar. Bazı sesler soruyorlar. O sesin aynısını yapabiliyor musun? Yani kulağını test ediyor aslında.
0: Çok iyi.
1: Ondan sonra orada bana böyle güzel bir şey söyledi. Dedi ki yani hani eğer bu işin üstüne gidersen ama çok sıkı çalışman lazım. Çünkü müzik eğitimi çok küçük yaşlarda bir eğitim. Ondan sonra yani küçük yaşlarda başlayan insanlarla yarışmak zorunda kalacaksın. Yani çünkü sen 17-18 yaşındasın.
0: Bir dezavantaj gibi duruyor yani.
1: Tabii aslında geç başladığım için öyle. Yani çok sıkı çalışman lazım ama çalışırsan çok iyi yerlere geleceğini düşünüyorum dedi. Ben de çalışacağım dedim, yapacağım dedim. Çok istiyordum. İyi ki de yapmışım. Çünkü yani insanın kendini ifade edebilmesinin bence en güzel yolu. Yani ben mesela herkesin şiir yazmasını, şarkı söylemesini ya da şarkı sözü yazmasını kendince deneyimlemesini çok istiyorum. İsterim yani.
0: Ne kadar güzel ya.
1: Çünkü duyguları çok böyle kolay bir şekilde açığa çıkarabilen bir dal bence. Bir de tabii Türkiye şartlarında hani müzisyen olmak çok zor bir şey aslında. Ama ona rağmen de hani psikolojimizin de sağlam kalabildiği bir meslek bu. O yüzden de yani şey, en kötü şartlarda bile diyorum ki iyi ki müzisyenim, iyi ki bu yolu seçmişim.
0: Ailede hiç müzik?
1: Hiç yok, bir tek ben varım.
0: Bir tek sen. Peki ailenin buna şeyi nasıl oldu, bakış açısı?
1: Tabii onlar hani ilk lise yıllarında dediler ki ya bir resim diyorsun bir müzik diyorsun karar ver falan diye. Onlar önce inanmadılar.
0: Karşı çıkmıyorlar yani. Ama senin karar vermeni mi daha çok doğru?
1: Tabii başta onlar da beni bir sınadı. Gerçekten istiyor muyum istemiyor muyum diye. Sonra baktılar ki ben çok inatçı çıktım o konuda. Sonra işte tamam dediler o zaman bu işi yapacaksan. Çünkü hocalarım öğretmenlerim de bana şey diyordu ya çok yetenekli çocuk hani bunu bir yere yazdırmak lazım falan diye. Ondan sonra öyle öyle derken o Mahmut hocam sayesinde ben konservatuar sınavlarına hazırlanmaya başladım. Ondan sonra işte birkaç yerde sınava girdim. En son Kocaeli'de sınavı kazandım. Okumaya başladım. Derken hem okuyorum hem İstanbul'a geliyorum. Sokakta çalıyorum. Metroda çalıyorum.
0: Ciddi misin Ebru ya? Böyle... O nasıl bir deneyimdi? Ya o nasıl yani kendin mi istedin öyle bir şey yapmak?
1: Ya şöyle para kazanmam gerekiyordu.
0: Aha, bir de o da bir özgüven yani ayrı bir şey. Anlatsana.
1: Çok zordu aslında benim için onu kırmak çünkü ben çok utangaç bir çocuğum zaten. Hala
0: ya.
1: Bile zaten onu çok böyle üstünden atabildiğimi
0: düşünüyorum. Hafiften belli biliyor musun?
1: Evet evet yani böyle bir hani bir hafif bir şeylik var bende hala. O zamanlar hele çok daha içe dönük bir çocuktum. Tabii ailemin durumu da çok iyi değildi. Çok hani güzel bir çocuklukta yaşamadığımız için ben biraz böyle aslında benim artık kendi hayatımı kurmam, kendi paramı kazanmam lazım diye düşündüm. Bir karar verdim.
0: Ay var ya lafını balla kesiyorum şimdi. Sen anlatınca gerçekten heyecanlanıyorum. Para kazanman lazım ama bir taraftan da müzik piyasası gerçekten paranın da çok zor kazanıldığı bir piyasa. Yani onu da düşünüyorum şimdi evet. Ne olur devam et.
1: İşte üniversite birinci sınıftayım, burslu okuyorum, tam burslu aldım okulu. Ondan sonra bir yandan da işte yurtta kalıyorum vesaire filan. Tabii okul giderleri artık kendi sorumluluğumla baş başa kaldım çünkü ailemden çok böyle bir destek alamadığım bir dönemde. Dedim ki ben çalışacağım, yapacak bir şey yok. Ondan sonra sağ olsun o dönem bir arkadaşım var, dedi ki gel dedi, gidelim dedi, metroda çalalım dedi, İstanbul'da falan. Ben Kocaeli'den sabahın 6'sında trene biniyordum. İstanbul'a giriyordum, Osman Bey metroda kemanımı çalıyordum, paramı
0: ciddi
1: kazanıyordum.
0: Ciddi misin sen? Ah canım ya. Bir dakika, şimdi o dönem sen kemanı çalmaya başlamış mıydın?
1: Tabii tabii, yani bir şöyle tabii konservatuar şeyini biraz hızlı geçtim. Hı. Ben konservatuar sınavına girdiğimde bir sene bir hazırlık dönemim olmuştu. Hı. Mahmut hocamla beraber. Ondan
0: buradan
1: sonra,
0: Mahmut Hoca'ya selamlar gönderelim
1: gerçekten,
0: ya.
1: Çok,
0: gerçekten Allah ömür versin.
1: Çok değerli bir insan.
0: Ne güzel ya.
1: Ve çoğu insanın da hayatını bu şekilde yönlendirmiştir. Yani çok güzel bir tarafa doğru.
0: Ah ne güzel. Öğretmenlik böyle bir şey aslında.
1: Aynen,
0: İnsanları
1: öyle.
0: Doğru yönlendirmek. Biz hep, ben de burada yayınlarda, yani özellikle günümüzde de gençler hangi alanda ilerlemek istiyorlarsa bırakalım, önlerini açalım. Yapmak istedikleri şeyleri yapsınlar. Ekonomik kaygılar olmasın diyoruz ama maalesef. Evet. Dinliyorum seni.
1: Ben de bu arada çok özür dilerim. Her fırsatını bulduğum zaman teşekkür etmek istiyorum ki bir şekilde kendimce.
0: Ah ne güzel ya.
1: Çünkü ben hayatım boyu önce bu güzel insanların benim hayatıma ektiği güzel tohumlarla beraber yoluma devam ediyorum. O yüzden
0: ne kadar
1: her zaman benim için yani minnet doluyum onlara.
0: Ne güzel,
1: karşı.
0: Ne güzel.
1: Velhasıl ben sınava girdiğimde bir konser, sadece bir tane şarkıya hazırlandım. O da sınava girebilmek için. Bir tane keman konçertosu çaldım. Hı. Bana inanmadılar bir senedir keman çaldığıma. Ben de dedim ki ya ben çok geç başladım.
0: Bu arada keman hikayesi nasıl, orayı kaçırmayalım. Sen de keman, yani nasıl geliyor aklına?
1: Kemana
0: nasıl kalan?
1: Bir anda
0: birden
1: böyle,
0: mi karar
1: veriyorum? Bir anda karar veriyorum ve keman çalacağım diyorum.
0: Gidiyor mu keman alıyorsun?
1: Evet evet.
0: Ondan
1: aynen.
0: Sonra kendi kendine mi?
1: Yok, belediyenin kursları var. Heh. Oraya gidiyorum.
0: Helal olsun ya.
1: Orada da sağ olsun çok böyle güzel bir hocam var, Yüksel hocam. O da benim Ahmet hocayla işte meçlemişti. Neyse, velhasıl sınavda ben böyle o konçertoyu çalınca herkes tabii şaşırıyor. Bir senede bu kadar, hani bu konçertoyu çalamazsın falan diye. Bana inanmıyorlardı, hani bir senedir mi keman çalıyorsun falan diye. Ama tabii ben hani o kadar kendimi telef ettim ki hani o şeyi, arayı kapatmam lazım diye. Sonra girdim. Tabii o bir sene benim inanılmaz böyle bir hani etütlerle gece 3'lere kadar keman çalmalarla, birinci sınıfım ya sabaha kadar ben keman odasının anahtarını falan istiyordum hocalardan. Yurda gidip uyumuyordum. Sabah 5'e kadar kalıyordum. İmza
0: Vay.
1: Veriyorduk falan, işte biz şu isimler şeyde kalacağız.
0: Vay
1: çalışacağız
0: be,
1: diye.
0: Vay be.
1: Ben öyle ilk sene birazcık, daha doğrusu ilk kemana başladığım 2 sene bayağı bir kastım. Hı. Ondan sonra birazcık gerçekten çalabiliyor duruma geldiğimde böyle bir şeyle de karşılaşınca yapabilir miyim dedim, yapmam lazım dedim. Hı hı. Sonra işte bir arkadaşım vesile oldu, geldi dedi bak metroda müzik grupları varmış, çalıyorlarmış.
0: Ne dedim
1: biz
0: peki?
1: De, direkt atladım yani, evet dedim, hadi dedim gidelim dedim.
0: Allah
1: ertesi
0: Allah.
1: Gün kalktık gittik. Heh. İşte İlk Osman Bey metroda çalmaya
0: Ebru,
1: başladım.
0: Ne hissettin ilk gittiğinde, yani o anki, çünkü yani şimdi ben böyle bir hayal ediyorum. Tamam, insan sevdiği hayalin peşinden koşuyor gidiyor ama bu başka bir şey. Yani tamam, hoşumuza gidiyor, dünyanın her yerinde böyle bir şey var ama gerçekleştiren kişi için de kolay bir şey değil bu ayrıca.
1: Değil tabii, yani hele ki utangaç bir kız çocuğu için hiç kolay bir şey değil. İlk başta tabii çok heyecanlandım. Hani insanlar bana bakıyorlar, nasıl çalacağım, nasıl yapacağım diye. Hiç bu kadar tabii büyük bir kalabalığın önünde çalmamıştım. Bazen durup videoya çekiyorlar vesaire filan. Onun da yarattığı bir gerginlik var. Sonra böyle birkaç şarkı sonra tabii tepkiler, algılar, yüzü bakışlar da güzel olunca ben de kendimi biraz rahat bırakmaya başladım. Hı hı. Derken o gün hiç unutmuyorum 150 lira para kazandım.
0: Ah ya, kişi canım, başı. Ah canım ya, ah canım ya.
1: O gün o parayı kazandım. Onun verdiği mutluluk yani gerçekten hiç unutmuyorum. Tabii eve dönerken o utangaçlık, o işte kendinden eminsizlik, her şey yerini böyle aferin kızıma bırakmıştı.
0: Vay be. Ama o hakikaten nasıl? Orada güzel bir aferin hak etmişsin. Arkadaşına da bu arada helal
1: tabii,
0: olsun.
1: Tabii o da zaten yani o dönem hayatıma... benim yolumu güzelleştirecek, işimi kolaylaştıracak insanlar serpiştirmiş yaradan.
0: Gerçekten ya.
1: O konuda da yaradana da ayrı bir minnetim vardır.
0: Ne güzel ya. Sonra yani artık müzik olayına baş koydun, eğitim bir tarafta. Bir şey soracağım ben sana. Keman devam ediyor mu?
1: Ediyor.
0: Ve devam edecek mi? Ya hep düşünüyor musun? Çünkü bir taraftan da söylüyorsun ya. Hani söyleyen isimlerde çok da fazla enstrüman da yok aslında. Çok enstrüman çalan da yok. Özellikle hanımefendilerde pek fazla yok diyeyim. Bu arada keman ben kadınlara gerçekten çok yakıştırıyorum. Gerçekten kadınlar keman konusunda bence bambaşkalar, ama sen ne diyorsun bu konuda?
1: Vallahi ben açıkçası şöyle düşünüyorum. Bence insanlarda şöyle bir algı var. Yani müzisyen mi bu yoksa şarkıcı mı? Şarkı mı söylüyor yoksa enstrümanist mi? Bence onun ayırdına hala varabildiğimiz bir şeyde yaşamıyoruz.
0: Durumda, ortamda değiliz.
1: Ortamda değiliz. Ki keza zaten ya biraz kafa karıştırıcı bir şey oluyor bence insanların bakış açısına göre. Öyle bir algıya kapıldım ben. Zaten bu arada ben mesela şu an bir grubum var. Her cumaları program yaptığımız bir yer var. Orada hem keman çalıyorum hem vokal yapıyorum, şarkı söylüyorum. O enstrümanı bıraktıktan sonra elim kolum o kadar boş kalıyor ki ne yapacağımı bilemiyorum. Yani böyle hani o da benim için çok zor bir deneyim. Çünkü sürekli hani böyleyim falan. Ondan sonra yani bir noktada bırakmam gerektiğini düşünüyorum.
0: Bana
1: gerçekten
0: da sanki öyle geliyor.
1: Bir solist gibi olabilmem için. Sahneye hakim olabilmem için insanlarla...
0: Yani hani şöyle olur. Sonuçta sen artık herhalde Ebru Akarsu, zaten şarkılarını duyuyoruz. Çok da güzel şarkılar bu arada gerçekten.
1: Teşekkür ederim.
0: Sesine sağlık. Bu yolda ilerlenecek yürüyüş, artık bu yolda olacak. Enstrüman yine, yani keman yine herhalde hayatında tabii ki olacak, ama inşallah seni büyük konserlerde, Harbiye'de mesela izlediğimizde arada bir böyle bir tadımlık bir iki tane şarkı olacak
1: tabii
0: gibi.
1: Tabii ben de çok zaten aslında öyle bir hayal kuruyorum. Şu an bu arada Nilüfer'le beraber çalıyoruz, çalışıyoruz. Orada hem keman hem vokal yapıyorum. Orada da mesela yani hani hiç keman çalmadığım günler oluyor. Mesela senfoni konserlerinde zaten senfoni olduğu için ben sadece vokal yapıyorum. Oradaki mesela özgürlüğümü fark ediyorum. Yani ne kadar güzel bir şey aslında. Sadece mikrofona, çıkardığın sese, insanlara, ortama adapte olmuş
0: yanına
1: oluyorsun.
0: Bir şey almayı unutmuş gibi hissediyor değil mi insanları?
1: Evet, bazen öyle oluyor evden çıkarken, ya ben bir şey unuttum galiba filan diye.
0: Bu arada Nilüfer ilk çalıştığın isim mi, yoksa hani
1: yok,
0: dinleyicilerimizin
1: önce,
0: bilgi sahibi olması açısından soruyorum.
1: Tabii şöyle, ilk grup Gündoğarken'le başladım.
0: Harika.
1: Ondan sonra kısa bir dönem Yeşim Salkım'la birlikte çalıştık. Tabii hani müzisyenliğin vermiş olduğu o para kazanmak durumunda olduğumuz için sağ sola işte birilerinin yedeği olarak da gittiğimiz sanatçılar oldu. Hani onları çok söylemeye gerek yok, hani ana enstrümanist olmadığım için. Ondan sonra Edip Akbayram'la birlikte çalıştım.
0: Canım benim, Allah rahmet eylesin ya.
1: İnanılmaz güzel bir adam gerçekten. Bence Türkiye'nin başına gelmiş en...
0: Bir şey söyleyeyim mi sana? Allah rahmet eylesin. İknur, Edip abi vefat etmeden evvel, nur içinde yatsın. Herhalde bir buçuk ay öncesinde falan, kısa bir süre öncesinde telefonlaşmıştım kendisiyle. Benim ilk defa hayatımda ilk telefon görüşmesiydi kendisiyle ve son görüşme oldu, ama nasip oldu o sesi duymak. Abi dedim, nasılsın, iyi misin falan, işte tanıttım kendimi. Ya dedim, işte seni de radyo programında görmeyi, burada stüdyoda görmeyi çok isterim diye. Ebru, tabii sen çok iyi tanıdın. Allah'ım bir tatlı dilliydi. Ne güzel konuştu. Benim canım kardeşim. Tabii ki de gelmek isterim. Tabii ki de ne güzelsin. Ben ona çünkü güzel şeyler söyledim. Hakikaten çok seviyordum. Ama dedi hani şu aralar dedi çok müsait değilim falan dedi. Daha sonra maalesef o üzücü haberle karşılaştık tabii. Gerçekten çok bambaşka bir insandı.
1: Evet, çok gerçekten bambaşka bir insan. Yani hayatı algılayış şekli, şarkılarını yazış şekli. Ben mesela eskiden ilk işte yıllar önce kendi kendime bir şeyler yazmaya başladığımdaki şarkı sözlerime bazen dönüp bakıyorum. Sonra bir de bu insanlara şahit olduktan sonra, bu insanların müziğine dahil olduktan sonra, işte Edip Akbayram keza, işte Grup Gündoğarken, Tan Taşlı ile çalıştım iki sene. Şimdi Nilüfer'le beraberim. Yani tabii zaten çok büyük bir Sezen Aksu hayranıyım. Yani keşke onun gibi şarkılar yazabilsem diye sürekli bir gözlemdeyim.
0: Olacaktır yani, iyi olmasın Ebru.
1: İnşallah. O yüzden bütün bunları gördükten sonra da yani bu insanların da bize kattığı çok fazla. Yani onlar sadece orada şarkılarını söylüyorlar, ama biz orada nasıl besleniyoruz onu da biliyorum.
0: Tam onu soracaktım, biliyor musun? Yani çalıştığın isimlere bakar mısın? Yani hepsi Türkiye'de gerçekten çok saygın, çok sevilen ve şarkılarını ezbere bildiğimiz insanlar, bunların sana senin sanat hayatında çok büyük etkileri oluyor, sana kattığı, her birinin kattığı bir şeyler oluyor mutlaka.
1: Tabii ki de, aynen öyle. Yani her birinin müziğinden besleniyorum. Yani istemeden de oluyor zaten bu.
0: Bir şey söyleyeyim mi, ne şarkılar çıkacaktır? Dur, oraya geleceğiz. Yeni projeler, yeni şarkılar, onları da konuşmak istiyorum. Hanımlar beyler, sevgili Ebru canlı yayında, Ebru Akarsu canlı yayında konuğum, sohbetimize devam edeceğiz ama biliyorsunuz bir saat başı jingle'ımız var. Saat başı jingle'ımızı gireceğiz. Ondan sonra tekrar burada sizlerle birlikteyiz. Sevgili Ebru ile beraber değerli dinleyiciler. Birazdan geliyoruz, ayrılmayın.
2: Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası, hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Valla o kadar güzel, o kadar akıcı bir sohbet ki hani Ebru ile oturup saatlerce konuşabilirsin. Çatır çatır anlatıyor kendisi. Nilüfer'le çalışıyorsun. Ne zaman, ne kadar zaman oldu?
1: O da yaklaşık 2,5 yıldır.
0: Maşallah ya.
1: Evet, 2024'ün Mayıs Haziranı gibi başladım. Ne kadar oldu herhalde? 2 seneyi geçti.
0: Şey mi, zor mu yani?
1: Yok, çok... o kadar tatlı, o kadar naif bir karakter ki yani böyle otursanız zaten inanılmaz komik, böyle mizahı da seven bir ikizler burcu. Ondan sonra ya çok tatlı bir kadın yani.
0: Şimdi bak, burç dedi ya, asıl oraya bir gelmek lazım. Sevgili Ebru'nun, ben yayına girmeden evvel öğrendim, bana ilk sorduğu soru burcunuz ne diye sordu. Çünkü o yöne bir şeyin mi var, ilgin var anladım.
1: İlgim var, evet.
0: Böyle çok enteresan isim. Benim kızım mesela öyledir. Acayip futbolcuların burcu biliyor. Futbolcuların karısının veya başka oyuncuların eşlerinin. Sende öyle bir şey var mı?
1: Ya ben herkesinkini bilmiyorum tabii. Ama merak ettiğim insanlarınkini, mesela çalıştığım insanları ya da grup arkadaşlarımkini mutlaka biliyorum. Sormuşumdur. Benim burcum aslan.
0: Aslan. Taşıyor musun özelliklerini?
1: Ya uzun bir sene benim yükselenim akrep. Akrebin etkisindeydim. Akrep de genelde hep böyle geri planda kalıp gözlemci olmayı tercih eder. Biraz o işte hani o içe kapanıklık, içe dönüklük birazcık da beni besleyen de bir alandı tabii. İşte bir şeyler yazıyordum onun yerine, konuşmak ya da iletişim kurmak yerine genelde yazıyordum. Daha sonra tabii herhalde bu aslan olmam gerektiği konusunda birazcık böyle dürtüsel şeyler yaşadım. Hani artık bir tık daha görünür olmak, daha yazdığım şeyleri paylaşmak insanlarla, bunları göstermek istedim. Orada da herhalde aslan devreye girdi diye düşünüyorum.
0: Şimdi tamam, sıcağı sıcağına şarkılar gelmeye devam ediyor ama yeni yeni şarkılar da gelecek mi? Hazırda
1: var,
0: vaktini
1: var.
0: Bekleyen.
1: Çok fazla şarkı var. Ondan sonra sadece tabii böyle birazcık da ben sıralamayı biraz şey, kendi içimden nasıl geliyorsa öyle yapmayı öyle yapmaya karar verdim daha doğrusu. Mesela bu son çıkan şarkıyı aslında ilk çıkarmak istediğim şarkı olarak düşünüyordum. Daha sonra böyle bir dedim ki yok ya dedim, ben biraz böyle kişisel gelişim, işte maneviyat konularıyla kafayı bozmuş bir insanım.
0: Ciddi misin? Yani vallahi onu soracaktım böyle, bizim. Neler mümkün, bundan daha iyi nasıl olurlar?
1: 720 falan hepsi var. Yani meraklıyım biraz
0: bir
1: bu konuda.
0: Bir şey söyleyeceğim. Peki şeyini, etkisini gördün mü? Ben gördüm mesela.
1: Neyin etkisini?
0: Yani ben kişisel gelişimle ilgilenmenin ve bunları söylemenin, soruyu sorup cevabı cevabı merak etmemenin, ben soruyu sorayım, neler mümkün, Allah'ım ihtiyacım olanı görmeyi almayı nasip et mesela gibi, bunları söyleyip bunun da karşılığını aldığımı biliyorum, birebir yaşadım mesela. Yani bilmiyorum sende nasıl oldu.
1: Ben zaten hayatım boyunca böyle yaşayan bir insan olduğum için bu benim normalim.
0: Çok gibi. Güzel.
1: Yani. Sadece ben biraz böyle bazen kaygıya kapılabilen bir insanım. Çok böyle her insanın tabii böyle kendiyle ilgili işte çözmesi gerektiği şeyler vardır. Benim de mesela biraz böyle sabırsız olabildiğim, kaygıya kapıldığım, ya olacak mı olmayacak mı diye böyle korktuğum zamanlar olmuştur. Onları birazcık daha böyle iyileştirmek için.
0: Ne yapıyorsun öyle zamanlarda? Yani neyse, etrafında bir şey, asabi mi olursun, çok duygusal mı olursun?
1: Çok duygusal olurum.
0: Öyle mi?
1: Zaten duygusal bir insanım, artık duygusal çukuruna falan giriyorum yani o durumlarda. Ya ben böyle çok kalpten şeylere çok inanırım, samimiyete çok inanırım. Şeffaf olmanın gerekliliğini, gerekli olduğunu düşünüyorum yani iletişim için. Şeffaf olunmadığı zaman, yani sürekli politik olmamız gereken bir durum olduğu zaman ben çok geriliyorum. Kendim gibi davranamıyorum. İletişim kuramıyorum, bağ kuramıyorum. Öyle durumlarda da zaten her şey sarpa sarmaya başlıyor. Ben de kendim gibi olmaktan çıkıyorum. Bambaşka bir insan olmakla kendim olmak arasında bir yerde kalıyorum. O zaman tabii işler yolunda gitmiyor, dengeler bozuluyor. Öyle zamanlarda da bakıyorum ki denge bozuldu, kaos başladı, kendi içimde de durumu idare edemiyorum falan. Hemen böyle bir şey oluyorum, akut durumuna geçiyorum, böyle bir dakika şu an her şeyi toparlaman lazım falan diye böyle bir kafamı dinliyorum, ya müzik dinliyorum ya yürüyüşe çıkıyorum, bir kendimi bir kapatıyorum. Ondan sonra böyle değişik bir şey oluyor yani. Benim hayatımda genel olarak hep şöyle olmuştur: bir konuda çok dibi görmüşümdür ama ertesi gün o kadar dibe girmişimdir ki, yani o da herhalde akreplikten geliyor. ertesi gün diyorum ki ya ben buraya ait değilim, buradan çıkmam lazım deyip bir anda da bir cesaretle çıkabiliyorum.
0: Vay arkada biz serilip serpiliyoruz oraya, iyice dağıtıyoruz, yamuluyoruz, yumuluyoruz, perişan oluyoruz. Erkeklerde olur genelde bu, değil mi İlknur? Örneğin ne diyorsun?
1: Öyle mi?
0: Genelde erkeklerde olur.
1: Ben de nedense hep daha çok kadınlar bu durumu.
0: Hayır, bak duygusallık konusunda tamam, siz, ya kadınlar daha duygusal olabilir falan filan, ama şöyle bir şey var, dağıttı mı erkek pis dağıtıyor. Yani dünya şey gibi düşünelim, ikili ilişkilerde ya da evliliklerde, biten evliliklerde kadın daha dirayetlidir, ayakta durur. Ondan sonra çocuk varsa çocuk için mücadele eder falan. Hani klasik vazgeçmez, sabırlıdır falan. Erkek öyle değil, erkek o bir salar kendini, perişan eder kendini, alkol sağlığı zararlı diyerek söyleyeyim, bol bol alkol alır, bir acayip bir tip olur çıkar yani. Nefret ediyorum erkeklerden Ebru ya. O noktaya geldik artık.
1: Kendi ırkı.
0: Bu arada şarkılar dedin. Yani sen baya baya hani şarkıyı yapıyorsun.

0: diye düşünüyordum hep. Zaten o da yay ateş elementi. Yani ikimiz de böyle daha eyleme dönük insanlarız. Çok fazla böyle işte bir şey yapılacaksa yapalım. Çok sürünceme de bırakmayı sevmeyiz. Gerçi onun yükseleni bazen terazi olduğu için onun etkisinde kalıyor. O durumlarda ben biraz önce oluyorum. Hadi hadi falan gibisinden. Ama şey yani zaten hani uyumluyuz ki.
1: Siz müzikal olarak birlikte çalışıyor musunuz bu arada?
0: Biz Tantaşçı Orkestrası'nda tanıştık. Ben girdikten
1: bir şey. O mu sana yaklaştı? Kesin öyledir Ebru.
0: Ya evet, o bana yaklaştı.
1: Ne dedi? Ne dedi? Allah'ını seversen.
0: Ya şöyle, Taşkın böyle çok insancıl, çok böyle sevecen, aşırı böyle yardımsever, verici bir karakter.
1: Ya seni gözüne kestirmiş Ebru. Seni gözüne kestirmiş demiş ki ben çok güzel bir kız demiş.
0: Ya teşekkür ederim. Vallahi şöyle oldu. İlk ben normalde böyle şey değilimdir çok fazla. Enerjiyi hissetmediğim yerlerde hiç öncü olmam, gidip tanışmam etmem filan. Onlar ekibe ilk katıldığında böyle bir köşede oturuyorlardı. İçlerinden ya bunlar bir brass section, trompet, trombon işte ve saksafon olarak geliyorlar. Trompetçiyi zaten ben tanıyordum, çok eskiden arkadaşımdı ama yanında biri oturuyor. Harbiye kulisteyiz.
1: O ne çalıyordu bu arada?
0: Trombon çalıyor. Ondan sonra neyse Harbiye kulisteyiz. Akşam çalacağız. Yeni gel filan.
1: Tantaşçı'nın konseri.
0: Tantaşçı konseri. Ondan sonra gittim işte arkadaşımla selamlaştım. Dedi ki merhaba, burada dedi yeni tromboncu arkadaşımız dedi. Ben hemen merhaba, hoş geldin, hayırlı olsun falan diye girdim direkt. Normalde yapacağım bir şey değil. Ondan sonra.
1: Sen de şaşırdın kendine.
0: Yani o gün öyle bir sosyal günümdeyim herhalde diye düşündüm. İlk ben tanıştım işte merhaba, hoş geldin, hayırlı olsun falan diye böyle. Ben tabii çok arkadaşçıl ve sıcak davranınca o da hani normal güzel davranmaya başladı. Ondan sonra derken tabii turnelere gidiyoruz geliyoruz işte kulislerde daha çok birbirini tanıyor insan. Nasıl bir karakter olduğunu görüyorum vesaire derken sonra biz arkadaş ortamında ama gerçekten sadece arkadaş olarak dışarıda da görüşmeye başladık. Evet. Yani kalabalık arkadaşlarımızla birlikte.
1: Normal bir araya gelip
0: Tabii, sohbet, çay, muhabbet, kahveler, çay kahveler vesaire. Sonra derken birbirimizin hayatları birbirimizi daha çok merak etmeye başladık. Ondan sonra derken ikili diyaloğa
1: doğru. Evet. Ondan sonra evlenme teklif etti mi?
0: Tabii canım. Ama çok ilişkiden sonra yani.
1: Nasıl evlenme teklifi? Diz çöktü mü? Ben oraya...
0: Yok öyle. Ben de hiç öyle bu arada aşırı romantik şeyleri çok sevmiyorum.
1: Nasıl teklif etti?
0: Ya şöyle aslında böyle bir şey yoktu. Konu yoktu ortada. Hem ikimizin de ilişkiye başladığında bir ilişki beklentisi de yoktu hayattan. Hani normal hayat akışında gidiyor olarak düşünüyorduk. Ama birbirimize rastlayınca tabii hani şey gibi oldu, yol arkadaşı ne gibi hissettik ya. İkimiz de birbirimize. Ondan sonra neyse ilişkiye döndükten sonra da hani biz beraber yaşarız gibi düşünüyoruz diye böyle bir konu açıldı. O da zaten aslında hani evlilik teklifi gibi bir şeydi.
1: Evet.
0: Ondan sonra biz zaten bu konuları konuşuyorduk. Hani tam olarak benimle evlenir misinle başlayan bir konuşma olmadı ama hani hayatımızı birleştirelim mi, beraber devam edelim mi artık bu yolda gibi bir konuşmadan sonra hani işin zaten oraya evrileceği belliyken işte bir gün yine bütün arkadaşlarımızı toplayıp
1: planı yapmış.
0: Burgazada da bir evlilik teklifiyle.
1: Tabii planı yapmış, önceden ayarlamış her şey. Allah mutlu mesut etsin gerçekten.
0: Çok sağ ol.
1: Sen şarkıları yaptığın zaman ilk eşine tabii dinletiyorsun. O dinliyor. Bu arada hep orada kaldık. Bu sene mesela yıl bitmeden Ebru Akarsu'nun yeni şarkıları diyorum. Kaç şarkı diyoruz bilmiyorum ama ne diyorsun? Planda ne var?
0: Vallahi şöyle yani söylediğim zaman da olmuyor ama yani hani artık o kanaldan da çok çıkmak istiyorum. O yüzden söyleyeceğim. Şimdi bir live projesi yapma planım var. Bir akustik YouTube yapmak istiyorum.
1: Çok güzel. Çok yakışmaz mı? Arkadaşlar. Bak hareketlere bak. Şöyle hareketler. Ebru vallahi çok yakışır.
0: Evet.
1: Ben bu akustik konusuna niye taktıysam bilmiyorum ama yani akustik çok güzel, zor bir proje, masraflı bir proje ama ya bazı insanların yapması lazım.
0: Ya bence zaten daha çok insanlara geçen bir şey olduğunu da düşünüyorum. Bir de benim de söylemeyi çok sevdiğim şarkılar var. Mesela Nilüfer'den bir Kavak Yerleri okumak istiyorum.
1: Of, okusana hadi.
0: Okuyayım hadi.
1: Hadi be, ne olur be, vallahi. Hanımlar beyler, Ebru Akarsu, Kavak Yerleri.

0: Bravo.
1: Teşekkür ederim.
2: Vallahi helal olsun ya. Gerçekten ya. Türk halk müziği, sanat müziği söyledin değil mi? Yani
1: evet,
2: ilk
1: evet,
2: zamanlarda
1: söyledim.
2: Falan.
1: Hı-hı.
2: Bir tane ikisinden birini bize bir ne olursa.
1: Ne
2: hangisini istersen, ister Türk halk müziği, istersen Türk sanat müziği, yine böyle bir minik çok isteriz ya.
1: Geçen bir yerde duydum. Hı. Niye ben bunu söylemiyorum dedim, onu söyleyeyim.
2: Hadi o zaman.

0: Bravo! Vallahi helal ben olsun ya. Muhteşemsin ya. Ne kadar güzel bir ses değil mi arkadaşlar? Şimdi haftada bir gün cuma mı sahne alıyorum dedin. Grup kaç kişi?
1: Kimler? Şöyle 4 kişi küçük akustik bir grup çalıyoruz.
0: Tamam.
1: 2 vokaliz bu arada. Benimle birlikte bir arkadaşım daha var. Hı-hı. O da hem akordeon çalıp hem şarkı söylüyor. Hı-hı. Biraz böyle bir Akdeniz müziği yapıyoruz. Hı-hı. Ondan sonra o genelde yabancıları, İtalyancıları, İspanyolcaları söylüyor. Ben Türkçeleri söylüyorum. Bazen Yunancaları söylüyorum.
0: Repertuar hep böyle mi? Yani mesela seni izlemeye geldiğimizde bu tarz hani halk müziği, sanat müziği araya serpiştirmeye ya da...
1: Var, sanat müziği, halk müziği araya serpiştirdiğimiz şarkılar var. Biraz böyle aslında ortama göre bir program repertuar belirliyoruz. Birazcık daha böyle hani hareketli, yoğun zamanlarda... Biz de biraz daha hareketli şarkılar, daha 90'lar pop yapıyoruz. Hı hı. Ama baktık ki böyle hani seyirci de güzel, böyle hani daha dingin bir seyirci. O zaman aralara böyle spontan şarkılar koyuyoruz.
0: Çok güzel. Ya günün birinde ben şöyle düşünüyorum herhalde. Şu anda Nilüfer'le devam ediliyor. Nilüfer'le çalışmaya devam ediyorsun ama diğer taraftan kendine de bir kariyer planlaması yapılmış vaziyette ve o yolda ilerliyorsun. Hı hı. Artık tam anlamıyla herhalde o tarafa da ağırlık vereceğin günler gelecek. Herhalde akustik projesi belki de bunun bir başlangıcı gibi de diyebiliriz aslında. Bilmiyorum, ne diyorsun?
1: Umarım, yani ben de öyle düşünüyorum. Bu sene bitmeden bir şarkı daha yapmak istiyorum.
0: Yine belli mi bu arada bizi... şarkı?
1: Belli, evet. Sadece daha aranjisine başlayamadık. Onunla ilgili...
0: Nasıl bir şarkı? Hareketli, slow, duygulan?
1: O slow bir şarkı. İlk şarkıma Çare'ye benzeyen bir şarkı. Oh,
0: çok güzel.
1: Ben birazcık da böyle nasıl diyeyim? Dedim ya, kişisel gelişim, manevi konularla biraz böyle daha o konularda yazmayı da seviyorum. Yine o tatta bir şarkı. Yani o da benim için çok güzel bir şarkı mesela. Umarım dinleyenler için de.
0: İnşallah ya, çok güzel olacaktır. Şöyle bir bakalım. Hayatım film olsa beni nokta nokta oynasın isterdim.
1: Hayatım film olsa beni.
0: Var mı böyle bir şeyin? Filmlerle, dizilerle falan aranızı izler misin?
1: Var aslında hatta yeni çıkan dizileri takip ederim. Önce
0: öyle mi? Yerli diziler mi, yabancı diziler?
1: Yerli diziler. Hatta biraz böyle de yaparım. Diziyi düşünüp diziye müzik yazma, söz yazma, şarkı yaz gibi.
0: Hiç öyle bir çalışma oldu mu bu arada?
1: Oldu. Yani şimdi isim vermeyeyim. Yayınlanmadı tabii.
0: Ha, dizi yayınlanmadı.
1: Ama girişimimiz oldu. Stüdyoda kayıtlar yapıldı. Son ana kadar beklendi. Sadece son anda olmadı.
0: O başka bir şey değil mi? Yani o normal şarkı yapmaktan ziyade daha başka bir şey herhalde, bir diziye, bir filme bir şey yapmak.
1: Tabii yani evet. Ya tabii şimdi karşı tarafın da beklentisine göre de yazılan müzikler var. Mesela atıyorum iki karakter var. İki karakterin özelliklerine ve isimlerine göre de bazen ya da dizinin konusuna göre de bir şey yazılabiliyor. Ama hani benim böyle farazi bir şekilde bir hikaye olarak düşündüğüm, gözlemlediğim bir ilişkiden yola çıkarak onlara ithaben yazdığım bir şarkı olabilir. O da yani...
0: Bu arada sen oyunculuğa nasıl bakıyorsun? Hiç düşündün mü aklına gelen?
1: Ben muhtemelen yok ya. Çok moron gibi kalırım yani. Hiç yapamam yani.
0: Ay, çok iyi. Bir şarkının iyi olduğunu anlamam için nokta nokta yeter.
1: Bir şarkının iyi olduğunu anlamam için. Yani ilk duyduğumda mı? Yani ilk zaten bu arada introdan alıyorsa alıyordur.
0: Sana o enerjiyi veriyorsa veriyordur.
1: Tabii evet.
0: Senin bu arada en çok sevdiğin, en çok tuttuğun şarkılar hangi şarkılar mesela? Kendi şarkıların dışında ama.
1: Kendi şarkılarım dışında mesela Sezen Aksu Son Sardunyalar girdiği zaman hani tüyler diken diken olur ya mesela, o şarkının çok iyi olduğu belli zaten mesela.
0: İnanılmaz bir müzik.
1: Evet.
0: Ve ben o şarkının hep mırıldanırım bir türlü ismi gelmez de aklıma. Böyle bazen dilimize dolanıyor Son Sardunyalar, gerçekten öyle böyle değil. Müzik falan filan yok. Ne yaparsın böyle bir günü, nasıl geçer yemek konusunda?
1: Yemek konusunda şöyle bana spor, sıra gelmiyor. Çünkü eşim çok iyi yemek yapıyor.
0: Ciddi misin
1: aynen.
0: sen?
1: Ya yani şeflik derecesinde iyidir.
0: Allah Allah.
1: Aynen öyle.
0: Seviyor da yapmayı.
1: Seviyor
0: yani.
1: Çok seviyor. Hobisi. Yani
0: ay, yemekler onda yani.
1: Yemekler onda, bulaşıklar bende gibi oluyor. Yani temizlik ben bana kalıyor. Ondan sonra ben fotoğraf çekmeyi çok seviyorum. Böyle işte şeylere, konserlere gittiğimiz zaman arkadaşlarımın fotoğraflarını, işte çalan müzisyen arkadaşlarımın fotoğraflarını çekmeyi çok severim. Hı hı. Onun dışında açıkçası son zamanlarda hobi olarak
0: resmi falan bıraktın herhalde.
1: Resmi bıraktım, çok oldu. Hı hı. Gezmeyi çok seviyorum. Yeni hı. yerler keşfetmeyi.
0: Geziyor musun bu arada?
1: Geziyoruz, gidiyoruz Taşkın'la birlikte, işte yurt dışlarına gidiyoruz. Hı. Ya vizyon benim için o kadar ki, yani böyle hani daha doğrusu açım bir şeyler hı. görmeye. Ne hı. kadar fazla şey görürsem, insan yani farklı kültürlerden neler alabilirsem o kadar kârıma diye düşünüyorum. Çok da merak ediyorum bu arada. Hı. İnsanlar, biz burada yaşıyoruz ama atıyorum Tayland'da insanlar nasıl yaşıyor? Çok merak ediyorum. Hı hı. O yüzden olabildiğince, elimizden geldiğince gezmeye çalışıyoruz, gidiyoruz. Zaten eşim yay burcu olduğu için.
0: Zaten.
1: O da kurtlu olduğu için yerinde duramıyor. Biz bayağı böyle.
0: Çok çok iyi ya gerçekten. Şey, konser esnasında böyle hiç dalıp gittiğin falan oluyor mu? Seyircilere, meyircilere falan takıldığın oluyor. Oluyor mu?
1: Oluyor, çok oluyor. Hatta yani çoğu konserde hep şöyle oluyorum. Böyle çok etkili şarkılar vardır ya, şu flaşların yandığı.
0: Tamam,
1: herkesin
0: tamam.
1: telefonlarını çıkardığı.
0: O kendimizden
1: çıkardığı.
0: Geçtiğimiz.
1: Aynen öyle. O an bir an tabii herkes bence büyüsüne kapılıyor. Hani kapılmıyorum diyen yalan söylüyordur. Ben bir an şey hissediyorum. Bunu bütün sanatçılarda hep kendi kendime böyle imajine etmişimdir hayalimde. Mesela diyelim ki Nilüfer Son Arzum söylüyor. Heh. Herkes ışıklarla. Orada ben kendim olduğumu hayal ediyorum. Yani orada ben olsam o ışığın altında şu an ay. Ne hissederim acaba diye. Sonra o işte kapılıyorum. Bana böyle çok böyle değişik, güzel, tüyler ürperten bir şey oluyor yani benim için.
0: Çok güzel. O da olacak canım, Allah Allah yani.
1: İnşallah. Yani şeyim, hedefim ve hayalim o yönde.
0: Ama sen zaten o sahnelerin havasını, büyüsünü, değil mi? İnanılmaz güzel bir şey değil mi Ebru Ordon?
1: Ordon'da. Çok güzel bir şey, evet.
0: Yani orada o havada o seyircinin karşısında olmak falan.
1: Çok güzel bir şey. Yani çok böyle insanın kabulde olduğunu hissettiren bir şey. Ben de yani tabii her insanın içsel olarak böyle hep arzuladığı, aradığı bir şey vardır. Bence çoğu insanda da bu var. Çoğu zaman kendimizi var etmek, sevmek, kabul görmekle ilgili. Hı hı. Ne kadar ailemiz bizi beslerse beslesin, o insanın içinde böyle küçük bir parça kalıyor ya bazen mesela, hı. onu... Ancak ben belki böyle şeylerle hani giderebileceğimi düşünüyorum ben kendi hı. açımdan. Ben de mesela insanların sevgisini kazandığım zaman kendimi şifalandıracağımı da düşünüyorum bu arada.
0: Var mı böyle sahneye çıkmadan evvel yaptığın bir şey? Batıl inanç falan, öyle şeylerin var mıdır? Düzen takıntın var mıdır? Ne bileyim bu tarz şeyler.
1: Yani
0: kendinde
1: çok...
0: acayip bulduğun şeyler var mı yani böyle? Kurtulmaya çalıştığın ya da.
1: Ya abartılı böyle takıntı seviyesinde bir şeyim yok. Hı. Daha normal bir insanım.
0: Hı. Hiç yok da değil.
1: Ya tabii bazen ya işte şey, kaygı boyutuna girdiği zaman hı. orada artık ne neyi tetikliyor. Hani şu an örneğini veremeyeceğim ama hı. o zaman tabii bazen saçmaladığım zamanlar oluyor. Ama ben şeyi çok severim. His yüklemesi, olumlama yapmayı.
0: Aa.
1: İşte ben işte nasıl diyeyim... kendime inanmanın hissini bilirim. Hı. Kendime güvenmenin hissini bilirim. Daha iyisini yapabileceğimin hissini bilirim derim mesela.
0: Ne güzel ya.
1: Böyle söylediğim zamanlarda işte bir tık daha böyle tatlı geçiyor benim için konserler. Mesela buraya gelirken de yaptım. Yani
0: ne
1: böyle
0: yaptın?
1: Kendi kendime konuştum, bir şeyler söyledim.
0: Buraya gelirken. Evet. Güzel oldu mu bu arada? Yani keyifli geçti mi şu an?
1: Benim için çok keyifli.
0: Vallahi bizim yani... için de öyle değil mi arkadaşlar? Böyle samimiyet, böyle doğallık her zaman hepimizin, birçoğumuzun aradığı bir şey aslına bakarsan. İşi güzelleştiren de zaten bu oluyor. Alışveriş falan sever misin alışveriş yapmayı?
1: Alışveriş param olduğu sürece severim.
0: Neye para harcıyorsun en çok?
1: Ya iş kıyafetlerine daha çok fazla harcıyoruz tabii. Çünkü hani sürekli sahneye çıktığımız için hani aynı kıyafetlerle çıkamayız vesaire. Hı hı. Sürekli yani evin gardırobu siyah kıyafetlerle dolu. Biz genelde bir siyah giyiyoruz ya.
0: Taşkın'da böyle bir şey yok herhalde, değil mi?
1: Var, onda da mı aynı? Evet, onda da var. O da sürekli sahneye, konsere hı. gittiği için. Hı hı. sürekli sahne kıyafetlerimizi güncelliyoruz.
0: Bir şey söyleyeceğim, siz karşılaşabiliyorsunuz değil mi? Bir araya gelebiliyorsunuz yani, konserler, monserler
1: falan.
0: Bana
1: nadir de olsun.
0: Çünkü hani İstanbul dışı evet. konserler oluyor, kalınabiliyor falan, öyle
1: tabii,
0: değil mi?
1: Tabii şöyle oluyor mesela, ya geçen mesela Ağustos Eylül ayında yaşadığımız şeyi söyleyeyim. Ben gidiyorum iki gün yokum, benim eve geldiğim gün o gidiyor iki günlüğüne falan böyle. Hani bazen bazı yoğun dönemlerde öyle şeyler olabiliyor. Daha, ama kışın...
0: Daha sakin.
1: Kışın daha sakin, evet.
0: Allah'ım çok güzel ya. Vallahi çok güzel. Şimdi kelimeler bölümümüz var. Kelimeler vereceğim. Aklına ilk gelen şeyleri senden duymak isteyeceğim. Kitap.
1: Bilgi.
0: Bilgi. Seviyor musun okumayı?
1: Severim.
0: Saat.
1: Zaman.
0: Zaman. Kıymetli midir?
1: Çok. Yani vakit kaybetmeyi hiç sevmem sen mesela.
0: Dakik bir insan mısındır peki?
1: Yani değilimdir, biliyor musun? Yani ciddi misin? Yalan söylemeyeyim şimdi. Bazen yani geç kalırım. Son zamanlarda yapmıyorum bunu. Ama daha böyle işte şey, eski zamanlarda çok her yere geç kalırdım. Niye öyle bilmiyorum. Yani değişik.
0: Hazırlanması uzun süren bir insan mısındır? Evden çıkarken falan. Yani taşkın hazır olur, kapıda bekler. Ama hadi Ebru ya diye.
1: Yok.
0: Öyle bir şey yok mu?
1: Eskiden evet. Ama son zamanlarda onu da biraz şey yaptım.
0: Bu eski yeni bayağı birbirinden farklı
1: evet,
0: yani.
1: Evet evet, yani daha akışlı bir insanım. Birazcık daha böyle daha kendimi doğal bırakmayı başarabildim. Ondan sonra eskiden bir şeylere çok fazla takılırdım. O takıldığım şeyler arasında da bir zaman kaybı olurdu. Şimdi hem akışta olmayı hem teslimiyette olmayı, her şey akışında nasıl oluyorsa o şekilde güzel olduğunu.
0: Ne güzel ya.
1: Kendime sürekli telkin ediyorum.
0: Peki tatil.
1: O deniz, kum, güneş.
0: En sevdiğin onlar mı tatil?
1: Yani şu güneşli hava çok severim.
0: Yani, sen yaz kadınısın
1: ben,
0: o zaman.
1: Ben zaten Ağustos çocuğuyum ben. O yüzden yaz insanıyım yani ben.
0: Vallahi çok severim. Radyo güneşli. Sputnik.
1: Radyo Sputnik. Evet. Okan. Ve güler yüz.
0: Ay canım ya, çok teşekkür ederim. Beğendin mi bu arada?
1: Çok beğendim. Yani hakikaten. O kadar, herkes o kadar tatlı ki. Vallahi.
0: Çok teşekkürler.
1: Ya enerjiniz çok güzel. O
0: senin
1: yüzden...
0: senin de öyle. Biz aynayız diyoruz hep. Evet. Baktığınızda sen kendini görüyorsun. Hayat.
1: O deneyim.
0: Deneyim. Bitmek bilmeyen bir deneyim bu arada herhalde.
1: Tabii,
0: değil mi?
1: Her zaman.
0: İnşallah. Ne kadar vaktimiz kaldı Simge? Peki. Veda vaktimiz gelmiş. Sevgili Ebru, çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim.
0: Ayağına, yüreğine, ağzına sağlık. Yeni projeleri, yeni çalışmaları ve muhteşem işleri bekliyoruz.
1: İnşallah. En kısa
0: İnşallah
1: zamanda.
0: O işler gerçekleşir. Çok daha güzel yerler gelecek. Belli ki geliyor. Onu unutulmayız inşallah.
1: Aa, estağfurullah, olur mu öyle şey? Siz unutsanız da ben unutmam.
0: Ay, çok tatlısın. Çok teşekkür ediyorum. Buradan Taşkın'a da çok selamlar. İnşallah onu da bir gün burada ağırlarız. Ayağına yüreğine sağlık. Hanımlar beyler, Ebru Akarsu canlı yayında konuğumdu. Bugünü noktalıyoruz. Yarın aynı saatte görüşmek üzere. Hoşçakalın.

0: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bu ritim hayatın ritmi. Onu korumak sizin elinizde. Meme kanserinde erken teşhis, mücadelenin en güçlü silahıdır. Dokunuşunuza güvenin, vücudunuzu tanıyın ve rutin kontrollerinizi asla aksatmayın. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Hayata tutunun, kontrollerinizi bugün planlayın.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var, tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var başlıyor. Ekonomi gündeminin nabzı bu programla tutuluyor. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Türkiye ve dünya ekonomisinden en güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar ve geleceğe dair önemli ipuçları sizlerle. Deneyimli gazeteci Zülfikar Doğan'ın sunumuyla hazırlanan Ankara'dan Haber Var, ekonomiye yön veren kararları, etkilerini ve bilinmeyen yönlerini sizler için masaya yatırıyor. Doğru bilgi, güçlü yorum ve Ankara'dan en güncel haberler için frekansınızı ayarlayın. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var, pazartesi ve çarşamba saat 15'te radyonuz Radyo Sputnik'te.
3: Ankara'dan merhaba sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri. Ben Zülfikar Doğan, yine bir Ankara'dan Haber Var programı ile karşınızdayım. Türkiye'nin siyaset ve ekonomi gündemi bugün oldukça hareketli. Şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Sayın Cevdet Yılmaz, genel kurula ve muhalefet partilerine fon kriziyle ilgili son gelişmeleri aktarıyor, bilgi sunuşu yapıyor. Diğer siyasi partiler ve grubu olan parti temsilcileri de Cevdet Yılmaz'ın bu açıklamalarına karşı görüş ve değerlendirmelerini paylaşacaklar. Bir süre önce oluşturulan Fon Koordinasyon Kurulu'nun da başkanlığına getirilen Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, genel kuruldaki konuşmasında öncelikle fon krizinden dolayı ortaya çıkan yüz milyarlarca liralık veya milyarlarca dolarlık kaybın faturasını hiçbir şekilde devletin üstlenmeyeceğini söyledi. Hazine kaynaklarından hiçbir ödeme yapılmayacak güvencesini verdi ve geri ödemeler, öncelikle 1 milyon liraya kadar olan ana para ödemelerinden başlamak üzere fon kaynaklarından yapılacak dedi. Nasıl yapılacak bu geri ödemeler? Öncelikle likit olan, yani nakit imkanı daha fazla olan para piyasası fonlarında işlem yapmış olan yatırımcıların paraları ödenecek. 1 milyon liraya kadar olan tutarlar ödenecek. Çünkü diğer yatırım fonlarında hisse senedi, tahvil ve benzeri yatırım araçları da bulunduğundan bir anda bu 130 fondaki hisse senetlerinin tamamının birden satılması çok ciddi değer kayıplarına ve borsada da sarsıntıya neden olabilecek. O yüzden bu biraz daha zamana yayılacak gibi görünüyor. Ama öncelik para piyasası fonlarından yapılacak ödemelerde. Yine Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, hak yiyenin kesinlikle yanında durmayacağız. Sonuna kadar hukuk yoluyla mücadele edeceğiz ve vatandaşımızın haklarını koruyacağız dedi genel kuruldaki konuşmasında. Burada da özellikle son dönemde arka arkaya fon vurgunu içerisinde yer alan bazı isimlerin AK Parti ile bağlantılarının ortaya çıkması, bu konuda muhalefet partilerinden gelen eleştiriler ve diğer sonuçlar, soruşturmalar sonrası AK Parti üzerine çevrilen projektörlerin etkisini azaltma amacının güdüldüğünü söyleyebiliriz. Çünkü Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan da bugün partisinin grup toplantısını AK Parti Genel Merkezi'nde yaptı ve bu toplantı sırasında fon krizine bulaşanlar, buradan haksız kazanç elde edenler önce adalet önünde hukuk önünde hesap verecek, sonra da mahkeme-i kübrada, yani öbür dünyada, ahirette bunun hesabını verecekler dedi. Dolayısıyla fon kriziyle ilgili gelişmeler her gün yeni bir boyut kazanarak devam ediyor. Diğer taraftan bir başka güzel haber, çünkü özellikle fon krizi öncesinde Morgan Stanley, Financial Times, Stock Exchange, Standard & Poor's gibi uluslararası endeks sağlayıcı kuruluşlardan Borsa İstanbul'a ve Sermaye Piyasası Kurulu'na uyarılar geliyordu. Bu uyarılarda özellikle yatırım fonlarındaki manipülasyonlara dikkat çekiliyordu. Bu konuda yeterli mücadelenin verilmediği, dolaşımdaki hisse miktarının bilinmediği ve piyasaların şeffaf olmadığı yönünde eleştiriler gündeme getirilerek Türkiye'nin yakın takibe alındığı ve Ekim-Kasım aylarında açıklanacak değerlendirme raporlarında Türkiye'nin bu endeks sağlayıcı kurumların endekslerinden çıkarılma ihtimalinin veya bir alt tabakaya düşürülmesi ihtimalinin olduğu dile getiriliyordu. İşte şu anda Financial Times Stock Exchange'in Russell Endeksi, yani Türkiye'de işlem gören Türk firmalarının hisselerinin de yer aldığı Russell Endeksi ile ilgili rapor açıklandı. Financial Times Türkiye'nin statüsünü değiştirmedi ve yine Türkiye Financial Times Endeksinde İleri gelişen piyasalar kategorisinde yer almaya devam edecek. Bu bir yıllık rapor. Dolayısıyla en azından ilk yakın gözetimden olumlu sonuç çıktı diyebiliriz. Şimdi gözler Kasım ayında Morgan Stanley'in, MSCI'nin açıklayacağı endeks değerlendirmesinde. Her ne kadar borsada ve sermaye piyasalarında, finans piyasalarında yaşanan bu krizin boyutlarının ekonomiyi ve diğer finans piyasalarını da etkileyeceği öne sürülse de, dediğim gibi Financial Times'tan gelen bu ilk rapor bir anlamda Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın da vurguladığı gibi sistemik bir kriz olmadığını, en azından şu aşamada fon vurgununun etkilerinin sınırlı kalması yönündeki çabaların sonuç verdiğini bir anlamda gösteriyor. Diğer taraftan tabii siyasette de önemli gelişmeler oluyor ki günün ana gündem maddesi 27 yıldır İzmir'de hiçbir varlık gösteremeyen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bugün İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ı AK Parti'ye transfer etmesi gündemin en önemli siyasi gelişmesi. Bir süredir özellikle Cumhuriyet Halk Partisi'ne istinaf mahkemesi kararıyla butlan yönetiminin atanması, Kemal Kılıçdaroğlu'nun yargı kararıyla göreve getirilmesi sonrasında Cemil Tugay görevinden istifa etmişti. Daha doğrusu Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa etmişti. Bağımsız kalacağını açıklamıştı. O günden beri Cemil Tugay'ın AK Parti ile temas halinde olduğu iddiaları siyasi kulislerde yankılanıyordu. Birkaç kez bu konu kendisine soruldu ve cevap vermekten kaçındı. Son bir iki gündür de cep telefonlarını kapattı. Bir anlamda irtibatını kesti diyebiliriz siyasi kesimlerle. Ve bugün de önce AK Parti Genel Merkezi'ne gitti. Burada Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan başkanlığındaki grup toplantısına katıldı. Arkasından da Cumhurbaşkanı tarafından kendisine AK Parti rozeti takıldı. Tabii Cumhuriyet Halk Partisi ve butlan yönetiminin iş başına gelmesinden sonra ayrılan yeni parti bu olaya çok tepkili. Çünkü İzmir'de 27 yıl sonra bugüne kadar AK Parti eski Başbakan Binali Yıldırım'ı, eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekçi'yi İzmir'de Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na aday göstermesine karşın hiçbir siyasi varlık elde edememişti. Ama şimdi masa başında doğrudan seçmen iradesinin dışında bir siyasi transferle İzmir Büyükşehir Belediyesi ve önümüzdeki günlerde de bazı ilçe belediyelerinin AK Parti'ye geçmesi söz konusu. İzmir'de yoğun bir hazırlık var yeni parti ve Cumhuriyet Halk Partisi cenahında. Cemil Tugay'ın İzmir'e dönüşünde protesto edilmesi yönünde bir hareketlilik var. Ancak Valilik ve Emniyet Müdürlüğü, İzmir Emniyet Müdürlüğü çok yoğun güvenlik önlemleri almış vaziyette. Hemen hemen bütün meydanlar bariyerlerle kapatılmış durumda. Cemil Tugay'ın sorunsuz bir şekilde AK Parti'ye geçip İzmir'e döndükten sonra da yine polis koruması altında makamına güvenli bir şekilde geri dönmesi için bir anlamda iktidar hazırlıklarını yapmış diyebiliriz. Tabii burada şöyle bir geriye dönüp baktığımızda 2024 31 Mart seçimlerinden bu yana birincilikle o dönemde seçimden çıkan Cumhuriyet Halk Partisi'nin pek çok büyükşehir belediyesi, il ve ilçe belediyesi bu son operasyonlarla, siyasi transferlerle el değiştirdi. Yani Türkiye siyasetinde yeni bir dönem açıldı diyebiliriz. Seçimde kazanamadığını transferle kazan ilkesi doğrultusunda AK Parti dediğim gibi 27 yıldır hiçbir varlık gösteremediği İzmir'de Büyükşehir Belediyesi'ni de kendi bünyesine kattı. Cemil Tugay İzmir için güzel şeyler olacak dedi grupta, AK Parti grubunda yaptığı konuşmada. Hatta Mustafa Kemal Atatürk'ün Cumhuriyeti ilan ederken söylediği "Cumhuriyet bilhassa kimsesizlerin kimsesidir" sözleri daha sonra CHP'nin siyasi sloganına dönüşmüştü. İşte bugün Cemil Tugay AK Parti rozetini takarken Atatürk'ün ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin bu sözünü de AK Parti'ye ve Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a atfetti ve dedi ki AK Parti kimsesizlerin kimsesidir. Erdoğan çok büyük bir siyasetçidir. İzmir için güzel şeyler olacaktır. O yüzden ben İzmir'i seviyorum ve önümüzdeki günlerde İzmir için de güzel şeyler yapacağız dedi bu transferin arkasından. Tabii gerek fon krizi gerekse siyasetteki bu transfer sarsıntısının yarattığı etkilerin gölgelenmesi, örtülmesi, gündeme fazla gelmemesi için de son hızla belediye operasyonları gerçekleştirildi son birkaç gün içerisinde. En son bu sabah İzmir Çeşme Belediyesi'ne yapılan operasyonla birlikte son 2-3 gün içerisinde 6 Cumhuriyet Halk Partili belediye birden operasyona uğradı. Başkanlar tutuklandı, başkan vekilleri tutuklandı, meclis üyeleri gözaltına alındı ve ciddi bir belediye operasyonu seferberliği de gündemde diyebiliriz. Dolayısıyla bir taraftan muhalefet partileri bu belediye operasyonlarıyla uğraşırken diğer taraftan da muhalefet belediyeleri hızla AK Parti'ye transfer ediliyor. Bu da siyasetin bir başka cilvesi. Ancak önümüzdeki dönemde Türkiye siyasi tarihi yazıldığında muhtemelen o tarihi okuyanlar bugünleri anlamakta oldukça zorluk çekecekler. Nasıl olur da sandıktan çıkan tablonun tam tersi bir tablo sadece masa başı transferleriyle ve seçilmişlerin parti değiştirmesiyle bir rozet takmasıyla tüm siyasi tabloyu etkilemiş diyecekler ve bunu sorgulayacaklar, bu soruları soracaklar. Diğer taraftan Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dünkü grup konuşması oldukça ilginçti. Bahçeli bir kez daha 2028 yılında seçimlerin normal zamanında yapılmasını gündeme getirdikten sonra bu seçimde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın üçüncü kez aday olmasının da yolunun açılması gerektiğini söyledi ve dedi ki meclis bu konuda gerekeni yapmalı, seçimi öne alarak Erdoğan'a bir kez daha Cumhurbaşkanlığı yolunu açmalıdır ve hatta Cumhurbaşkanı Erdoğan yürütmenin başında, Milliyetçi Hareket Partisi de Büyük Millet Meclisi çoğunluğuyla yasamanın hakimiyetinde olmalıdır dedi. Bu sözlerin altını biraz kazıdığımız zaman farklı bir siyasi senaryonun yürürlüğe konulduğunu söyleyebiliriz. Yürütmede Erdoğan çünkü AK Parti fon kriziyle oldukça yıprandı mesajını vermek istiyor örtülü şekilde MHP'lileri. Ama biz mecliste yasamayı hakimiyetimiz altına alarak Erdoğan'ın yürütmede kalmasına destek vereceğiz diyor. Mecliste zaten şu anda sağ partilerin oluşturduğu bir ağırlık söz konusu ve eş zamanlı olarak da MHP Genel Başkanı Yardımcısı Fethi Yıldız'ın seçim yasasında, siyasi partiler yasasında değişiklikleri gündeme getirmesi önümüzdeki günlerde özellikle Mart 2027'ye kadar seçim yasasında barajın düşürülmesi, yeni kurulan partilerin seçime girmesinin zorlaştırılması, milletvekili seçimlerinde dar bölge veya başka sistemlere geçilmesi gibi değişikliklerin meclis gündemine geleceğinin işaretlerini veriyor bu açıklama. Çünkü yapılacak seçim yasası değişikliğinin bir sonraki seçimde yani 2028'de uygulanabilmesi için en erken 2007 Mart'ına kadar bir yıl önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden geçirilmesi ve yasalaştırılması gerekiyor. Hem muhalefetten peş peşe yapılan bu transferler hem de MHP lideri Sayın Bahçeli'nin bu açıklamaları önümüzdeki dönemin siyasi senaryolarının da ciddi ipuçlarını bizlere veriyor. Ankara'dan bu değerlendirmeyi de sizlerle paylaşalım. Sevgili dinleyiciler, şu anda Meclis Genel Kurulu'nda fon mağdurlarıyla ilgili bilgilendirme toplantısı yapılıyor dedik. Diğer taraftan peş peşe açıklamalar var. Küçük yatırımcının korunması, işte fonla bağlantısı olan siyasiler, AK Parti'ye yönelik eleştiriler ama asıl bu sorunlar, bu konular, bu başlıklar Türkiye'nin ana gündemini, 33 milyon enflasyon mağdurunun sorunlarını örtüyor. Tamam, 455 bin fon mağduru var. Bunların 300 binden fazlası küçük yatırımcı. 1 milyon liraya kadar olan paralarını, ana paralarını alacaklar kısa sürede. Ama asıl bitmeyen kronik yara enflasyon mağdurları. 17 milyon emekli, 5 milyonu varan kamu çalışanı, 11 milyon asgari ücretli olmak üzere üreticileri, köylüleri, çiftçileri, küçük esnafı da kattığımız zaman 40-45 milyona ulaşan bir enflasyon mağdurları kitlesi var ve bu kitle ekonomi yönetiminin 57 ay sonra enflasyonu %30'un altına düşürdük diye adeta mutluluk mesajları, mutluluk paylaşımları yaparcasına ortaya attığı iddialara rağmen mağduriyeti had safhada olan bir kesim. Türkiye İstatistik Kurumu hatırlayacaksınız 5 Ekim'de pazartesi günü aylık enflasyonu %1,84, yıllık enflasyonu da %29,73 olarak açıklamıştı. 57 ay sonra %30'un altına inen enflasyon neden ekonomi yönetimini mutlu etti? Bunun sorumlusu kimdi? Aslında bunun sorumlusu 2021 yılı Aralık ayı yana %30'un üzerinden bir türlü inmeyen enflasyona yol açan politikaları uygulayanlar. 2021 yılında o dönemin Merkez Bankası Başkanlığı görevine getirilen Naci Ağbal enflasyon %16 düzeyindeyken Merkez Bankası politika faizini %19'a çıkarttı. Enflasyonun daha da artmaması için ancak Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından görevden alındı. Faiz nastır dedi Sayın Erdoğan. Hem Hazine ve Maliye Bakanlığı hem Merkez Bankası Başkanlığı değiştirdi ve işte 2021'in Ekim-Kasım aylarından itibaren faiz indirimleri başladı. Faiz indirimleri başladıktan sonra Türkiye bir daha da belini doğrultamadı. Naci Ağbal'ın %16 enflasyon, %19 politika faiziyle devrettiği o ekonomik tablo yine 2021 yılının Aralık ayında yıllık enflasyon %21,31 iken Aralık ayında aylık enflasyon bir anda faiz indirimleri sonrası aylık %13,58'e yükseldi. Ve Aralık ayında yıllık enflasyon %30'un üzerine çıktı ve o günden işte 5 Ekim'e kadar bir daha %30'un altına inmedi. Neden? İşte o dönemde uygulanan bu yanlış para ve döviz politikaları yüzünden. Türkiye 57 aydır bu yüksek enflasyonun ceremesini çekiyor. Peki %30'un altına enflasyon indi diye sevinmeli miyiz? Tabii ki enflasyonun inmesi, enflasyon haneli rakamlara gerilemesi hepimiz açısından olumlu bir tablo. Ancak enflasyon düştü diye fiyatlar düşmüyor, hayat pahalılığı azalmıyor, gelirler artmıyor. Enflasyon düştü diye refah yükselmiyor. Türkiye milli gelirini artırıyor, kişi başına düşen gelir artıyor ama işte hayat pahalılığı dediğimiz şey enflasyon %30'un altına indi diye maalesef gerilemiyor. Şöyle bakalım, Sayın Mehmet Şimşek 2023 Haziran'ında göreve başladıktan sonra dezenflasyon programını yürürlüğe koymuştu ancak öyle bir 2021'den bu yana gelen birikmiş bir fırtına vardı ki bununla baş edemedi ve politika faizi %50'lerin de üzerine çıktı. 2024'ün Mayıs ayında yıllık enflasyon %72 idi. Şimdi %72'den enflasyon Eylül itibariyle %29'a düşmüş. Çok güzel, enflasyonu %30'un altına düşürdük diye ekonomi yönetimi övünüyor. Sayın Bakan Şimşek sosyal medya paylaşımı yaptı 57 ay sonra enflasyonu %30'un altına düşürmeyi başardık diye ama İşte hayat pahalı dediğimiz ve insanların yaşamına pek de etkisi olmayan bu düşüşün birkaç örneğini sizle paylaşmak istiyorum. 2024 Mayıs'ında enflasyon %72 iken ekmek 10 liraydı. 2026 Eylül'ünde enflasyon %29, ekmek 17,5 lira. Artış %75. Et 326 liraydı 2024'te, enflasyon %72 iken bugün et ve süt kurumunun en ucuz indirimli eti 650 lira. Enflasyon %29 ama ve artış 2 yılda %100. Mazot 43 liraydı, bugün 95 lira, hatta bir ara 100 liranın da üzerine çıktı, hatırlayacaksınız. Otobüs bileti, şehirler arası otobüs bileti Ankara-İstanbul arasında 100 liraydı 2024'te, enflasyon %72 iken şu anda 1000 lira, 100 artmış. Ve domates, günlük mutfağımızın vazgeçilmezi domates, 2024'te enflasyon %72 iken 18 ila 20 lira arasındaydı kilosu. Bugün en ucuz domates 50 liradan başlıyor, 90 liraya, 110 liraya kadar çıkıyor. Artış %250. Yani şunu vurgulamak istiyorum sevgili dinleyiciler. Enflasyon %30'un altına düştü diye maalesef fiyatlar düşmüyor. Şunu bir kez aklımızın bir köşesinde tutmamız gerekiyor. 2029 yılında orta vadeli programdaki gibi enflasyon tek haneye %9'a düşse bile o gün belki etin kilosunu 2000 liradan yiyeceğiz. Çünkü fiyatlar artmaya devam ediyor. Enflasyonun düşmesi bir refah artışı yaratmıyor. Refah artışı ancak nasıl olabilir? Siz geçmiş enflasyon farkı kadar gelirleri arttırırsanız ve bunun üzerine bir de refah payı ilave ederseniz, yani insanların alım gücünü, gelirlerini arttırırsanız, işte o zaman bu fiyat artışlarıyla, hayat pahalılığıyla mücadele etme ve refahını artırma imkanını topluma sunmuş olursunuz. Yıllardır maaş zamları yapılırken geniş kesimlerin, kitlelerin en büyük talebine enflasyon zammının üzerine bir de refah payı verilsin. Ancak bu refah payı yıllardır verilmiyor. İşte bu refah payı verilmediği için enflasyon %72'den 29'a da düşse, 57 ay sonra %30'un altına enflasyon düştü diye, ki hala OECD ülkeleri içerisinde Türkiye birinci sırada, OECD ortalamasının 7 kat üzerinde Türkiye'deki %29'luk enflasyon, dünyada yine ilk 5 arasındayız. Ama buna rağmen refah artmıyor. İşte neden? Refah bu yüzden artmıyor. Enflasyon düşse de hayat pahalılığı, fiyatlar yükselmeye devam ettiği için ve aynı seviyede insanların geliri, alım gücü, enflasyon farkı üzerine refah payı, hatta geçtiğimiz günlerde Anayasa Mahkemesi önünde seyyanen zam talebiyle canına kıyan emekli polis memurunun para için değil onurum için pankartıyla yaptığı gösterideki gibi, insanların gelirleri artmadığı için hayat pahalı en temel sorun olmaya devam edecek. Peki diğer ülkelerde bu sorun ne yapıyor? Hangi sonuçlara yol açıyor? İşte burada İspanya muhtemelen en canlı örneklerden bir tanesi. Ekim ayında Eylül enflasyonu yıllık %29'a düştü. Kira artış oranı ise Türkiye'de %31,49 olarak açıklandı kurumu tarafından. İspanya'da kira artış oranı %5,8 olmasına rağmen Madrid'de, başkent Madrid'de yüz binlerce kişi sokaklara döküldü. Konut krizi, kira artış oranının yüksekliği nedeniyle. Özellikle 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal bir gayrimenkul yatırım fonunun bulunduğu binayı satın alması üzerine ve kendisini tahliye etmesi üzerine evsiz kaldı. Mari Carmen'e destek için yüz binlerce kişi sokağa döküldü ve işte Türkiye'de %30'un üzerinde, İspanya'da %5,8 olan kira artış enflasyonuna rağmen kitleler sokağa dökülünce İspanya Başbakanı Pedro Sanchez istifa etmek zorunda kaldı ve erken seçim kararı aldı. İşte kira enflasyonu İspanya'da hükümeti yıktı. Ancak Türkiye'de maalesef dediğim gibi 6 katı yüksek kira enflasyonu olmasına rağmen piyasalarda yaprak kıpırdamadığı gibi halka, bizlere %30'un altına 57 ay sonra enflasyon düştü diye mutlu olmamız tavsiye ediliyor. Böyle bir çağrı yapılıyor. İşte İspanya'da Marie Carmen Abascal'a yüz binler destek verince Sanchez hükümeti meclise iki kanun gönderdi. Bunlardan bir tanesi kiracıların korunması, ikincisi de tahliyelerin zorlaştırılmasıydı. Ama gayrimenkul fonları, yatırım fonları öylesine saldırgan bir tavır içindeler ki İspanya'da eski binaları satın alıp yıkıp yerlerine yeni rezidanslar, AVM'ler dikmek, kiralara olağanüstü zamlar yapmak konusunda işte Pedro Sanchez'in meclise gönderdiği bu iki kanun, kiracıları ve barınma krizi içinde olanları, mağdurları gözeten iki kanun, diğer partilerin özellikle yatırım fonları ve gayrimenkul fonlarının lobi faaliyetleriyle, diğer partilerin verdiği red oylarıyla meclisten geçemedi. Çünkü Sanchez hükümeti azınlık hükümeti, diğer partilerin desteğiyle 2018'den beri ayakta duruyor.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
3: İşte bu noktada sevgili dinleyiciler, Marie Carmen Abascal Madrid'deki gösteride tekerlekli sandalyesiyle 87 yaşında yüz binlerin önünde kira, barınma ve tahliye sıkıntısı yaşayan yüz binlerce İspanyolun önünde yürüdü ve bir hükümeti devirdi. Ülkede erken seçime giden yolu açtı bu kira krizi. Şimdi sizleri Gypsy Kings'in Trista Pena, Mahzun Sızı, Kötü Kader şarkısıyla baş başa bırakırken Marie Carmen Abascal'ın 87 yaşında 80 yılını geçirdiği evinde kalan ömrünün son yılını geçirmek isteyen bu yaşlı kadının çilesine eşlik etmek üzere Trista Pena'yı paylaşıyorum.

Gypsy Kings'in sesinden dinledik. Trista Pena, Mahzun Sızı, Kötü Kader. Mari Carmen Abascal 87 yaşında, az önce de vurguladığım gibi 17 yaşından beri yaşadığı ev gayrimenkul fonları tarafından satın alınıp kirası da olağanüstü arttırılıp bu kirayı ödeyemeyince sokağa atılmıştı, tahliye edilmişti ve İspanya Mari Carmen Abascal'ın arkasından ayağa kalktı. İşte bu hüzünlü şarkıyı biz de ona armağan ediyoruz. Yaşlı insanları sokağa atan para ve kazanma hırsıyla

Bir fıs yenileme problemi var. Bir süredir hükümet bu konuda peş peşe önlemler alıyor. Doğurganlı kızı 1.48'e, kadın başına 1.48'e düşmüş durumda ki bir ülke nüfusunun yenilenmesi için uluslararası standart kabul gören oran 2.10. Yani yılda en az 2.10 düzeyinde bir doğurganlık ve nüfus artışı olmalı ki ülke nüfusu. İşte bunun için evlilik kredisi paketleri açıklandı, çeyiz kredisi, evlenen çiftlere destek, ilk evlilikten sonra 2 yıl içerisinde çocuk yapanlara bu kredilerin hibe edileceğine ilişkin pek çok teşvik ve destek paketleri açıklandı. Ancak nüfus artmıyor, doğurganlık artmıyor. Gençler evlilikten uzak duruyor çünkü ekonomik koşullar olağanüstü zor. Ve yapılan bu destekler, 250 bin liralık bu parasal desteklerde bir ev kurmaya dayanıyor. İşte dünyada pek çok ülke için benzer sorun söz konusu. Özellikle uzak doğuda Japonya, Güney Kore ve Singapur hükümetleri çöp çatanlığa başlatan, devleti çöp çatanlığa soyunduran programları devreye soktular. Gençleri evliliğe teşvik etmek için. Çünkü orada bizden de daha düşük, Güney Kore'de, Singapur'da, Japonya'da 0.48'e kadar inmiş durumda doğurganlık oranları. Yani neredeyse nüfus yerinde sayıyor. Genç nüfus artmıyor, yaşlı nüfus artıyor. Ama bunlar gelişen, büyüyen ekonomiler, iş gücüne, insan gücüne ihtiyaçları var, nüfusun yenilenmesine ihtiyaçları var. Düşük doğum oranları, artan yaşlı nüfus ve evlilik, işte yine ekonomik güçlükler nedeniyle dibe vurması, bu üç ülkede hükümetlere gençleri evliliğe teşvik için randevu programları, eşleştirme programları uygulamaya yöneltti. Tabii burada özel hayatın mahremiyeti, devletin kadınlarla erkekleri bir araya getirip buluşturması, tanıştırması, evlenmeye teşvik etmesi gibi girişimlerin ne kadar özel hayatın mahremiyetine müdahale olduğu yönünde tartışmalar da var ama sistemler bir yandan da kabul görmüş görünüyor. Singapur hükümeti, ki Singapur bir şehir devleti biliyorsunuz, First Date isimli bir devlet online altyapısı platformu oluşturdu. İlk randevu olarak adlandırılıyor. Şimdilik sadece kamu çalışanlarını kapsıyor bu First Date platformu. 21 ila 35 yaş arası kamu çalışanları bu sistem üzerinden birbirleriyle tanışıp buluşarak eğer evleneceklerse, birbirlerinden hoşlanıyorlarsa evlilik kararı alıyorlar. Japonya'da ise yapay zeka destekli bir sistem devreye konuldu. En Musubi diye adlandırılıyor bu sistem. Burada da yine çiftler devletin teşvikiyle bu platformda bir araya geliyorlar. Birbirlerinden hoşlananlar, birbirlerinin fotoğrafını görüp niteliklerini beğenenler randevulaşıyorlar. Daha sonra evlilik kararı aldıklarında da devlet kendilerine parasal ve ev, çocuk konusunda destekler sağlıyor. Güney Kore'de de Seulting adlı bir eşleştirme programı devreye konulmuş durumda. Çünkü Güney Kore'de doğurganlık oranı 0.80, yani birin de altında. Singapur'da 0.87, Japonya'da 1.14. İnsanlar 70 yaşında, 75 yaşında bile çalışmak zorundalar. Çünkü nüfus yenilenmiyor. Türkiye'de az önce söylediğim ki doğurganlık oranı 1.42, yani uluslararası kabul gören 2.10'un oldukça altında. Bizde de devlet, bizde tabii gençleri buluşturma, tanıştırma, çöp çatanlık yapma programına henüz geçmedi. Sadece parasal boyutuyla sorunu çözmeye çalışıyor. Şimdi dediğim gibi devletin bu işe el atması bir taraftan da özel hayatın gizliliği, mahremiyet tartışmalarını başlattı. Singapur'daki First Date, ilk randevu sistemi nasıl işliyor? Burada devlet kamu çalışanlarına açık sadece bu site, dediğim gibi. Sisteme gireceklerin kimlik, yaş, medeni durum ve dijital kimliklerini SingPass, yani devlet kontrolündeki kimlik tanımlama sistemi üzerinden doğruluyor. Yani sisteme girip ben bekarım,
deyip karşıdakini aldatmaya yeltenenler olmasın, evli olduğu halde bu sistemden kendine pay çıkartanlar olmasın diye de böyle bir SyncPass

0: üzerinden kimlik doğrulama işlevini de yine devlet üstlenmiş durumda. Güney Kore'de ise özellikle başkent Seul'de yaşayanlar için bu devletin kurduğu çöp çatanlık sistemi geçerli. O yüzden de Güney Kore'de sisteme dahil olmak isteyen kadınlar, erkekler, gençler öncelikle Seul'de yaşadıklarını belgelemek zorundalar. Medeni durumlarını kanıtlamak zorundalar. Orada tabii bir de ekonomik durumlarını, gelir düzeylerini yine resmi belgelerle ortaya koymak durumundalar. Japonya'da da sahte profillere karşı devlet bir takım güvence sistemlerini devreye almış durumda. Hatta Japonya'da bir de eşler veya birbirini beğenenler karşılaştıklarında bir aldatma veya yanıltma olmasın, istismar olmasın diye online mülakat sistemi var. Yine bu devletin randevu ve eşleştirme sisteminde. Devlet Singapur'da bu sistemin ticari amaçla kullanılmayacağını, yani first date, randevu, ilk randevu sistemine girip eş arayan kamu çalışanlarına kesinlikle verileriniz ticari amaçla kullanılmayacaktır diye taahhütte bulunuyor. Abonelik ücreti de almıyor. Çok sayıda profil tercihi yerine de, yani kişilere fazla alternatif de sunulmuyor. Öncelikle bir kişi, onu da yapay zeka, kişinin verdiği bilgilere göre, karakterini, kimliğini, gelir durumuna göre bir araştırma yapıp o kişiye uygun bir profil buluyor. Önce diyor siz bu kişiyle bir tanışın, görüşün. Eğer bu olmazsa size ikinci bir alternatif daha sunabilirim. Yani işte 10-15 kişilik bir seçenek içerisinden kendinize eş bulmak gibi bir sistem değil bu. İletişim kurma kararı verirse eğer çiftler, tarafları 72 saat içerisinde, yani 3 gün içerisinde sistem buluşturuyor. Bu 3 günün sonunda eğer birbirlerinden hoşlandılarsa sistem o kişileri buluşturmaya ve desteklemeye devam ediyor. Bilimsel araştırmalar, özellikle Singapur'daki üniversitelerde devletin bu randevu ve eşleştirme sistemine bilimsel araştırmalarıyla katkı veriyorlar ve diyorlar ki sınırlı seçenek karşıdaki kişiyi daha iyi tanıma ve değerlendirme imkanı sağlıyor. Yani tek bir eş adayı sunarsanız kişi onun üzerine yoğunlaşıyor ve onu daha yakından tanımaya çalışıyor. Ama alternatifler sunduğunuz zaman kişilerin kafası ve kalpleri karışabiliyor. Dolayısıyla kullanıcıların dediğim gibi online mülakatta ve ankette verdikleri sorulara verdikleri yanıtlar üzerinden kararlı evlilik aşamasına geçiliyor ve burada da dediğim gibi kişiler 72 saat içerisinde buluşturuluyor. Ama Güney Kore'de bir katkı daha var. O ne? Güney Kore eşleşme, devletin eşleşme sisteminde bir araya gelen, birbirlerini tanımak isteyenlere kahve içmeleri için, buluşabilecekleri kafe, restoranlar için ek ödemeler yapıyor. Kültürel destekler sağlıyor. Sinema bileti, konser bileti, tiyatro bileti veriyor ve daha iyi tanımalarına olanak sağlıyor. İşte doğurganlık hızındaki düşüş, dediğim gibi özellikle Uzak Doğu'da 3 gelişmiş ülkede devletleri gençleri evliliğe teşvik için resmi tanışma platformları kurmaya yöneltti. Ama diğer taraftan evlenmek istedikleri halde aileleri istemediği için zorla ayrılan insanlar da var ve bunların öykülerini de hep biliyoruz, dinliyoruz.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
0: İşte bu öykülerden bir tanesi 1970 yılında bütün dünyayı sarstı. Love Story, Eric Segal'ın, Harvard'da Yale Üniversitesi'nde edebiyat profesörü olan Eric Segal'ın Love Story romanı daha sonra sinemaya uyarlandı ve başrollerini Ryan O'Neill'la Ali McGraw paylaştı. Aslında bilinen bir hikaye, çok zengin bir ailenin tek varisi olan oğlu yoksul bir fırıncının kızına aynı üniversitede aşık oluyor. Ama aile, sen bizim istikbalimizsin, bütün imparatorluğumuzun varisisin, bir fırıncının kızıyla evlenemezsin diyorlar ve mirastan reddediyorlar. Ancak aşıklar o kadar birbirlerine bağlı ki tüm bunlara karşı direnip yoksul bir mahallede, bir kilisede birkaç arkadaşlarıyla birlikte evleniyorlar ama işte kötü kader burada genç kızın yakasını bırakmıyor. Kendisinin haberi yok ama aşık olan zengin varlıklı delikanlı haberdar, çünkü sevgilisi Jennifer maalesef kan kanseri ve kız kan kanseri olduğunu bilmeden ailesi onu reddettiği için yoksul yaşamlarına renk katmak için üniversiteyi bırakıp çalışarak Oliver'ın okumasına destek oluyor. Sonradan aile bu durumu öğrenip gelip özür diliyorlar ama iş işten çoktan geçmiştir. Jennifer maalesef artık hayatta değildir ve Oliver babasına diyor ki aşk asla özür dilemek zorunda kalmamaktır babacığım, kusura bakma, senin özrünü kabul edemeyeceğim diyor. İşte 21 milyon satan ve 1970'lerde bütün dünyayı sallayan bu romanın filmin şarkısını da Andy Williams seslendirmişti. Kendisini 2012'de kaybettik. Romanı yazan Eric Segal 2010'da öldü ve filmin başrolünde Oliver'ı canlandıran Ryan O'Neill da 2023'te hayata veda etti. Şimdi Love Story'yi dinliyoruz. Nereden başlasam? Where I Do Begin.

0: Nereden başlayayım? Bir aşkın ne kadar büyük olabileceğini anlatan bu hikayeye denizden daha eski bir aşk hikayesi. İlk merhabasıyla benim boş dünyama bir anlam bahşetti. Asla bir aşk başka bir sefer olamaz. Hayatıma geldi, yaşamayı güzelleştirdi. Aşk ne kadar sürer? Aşk günlerle, saatlerle bilir mi? Buna bir cevabım yok ama size şu kadarını söyleyebilirim. Ben ona tüm bu gökteki yıldızlar yanıp yok olana kadar ihtiyaç duyacağım. İşte Jennifer'ı kaybettikten sonra Oliver'ın ağzından seslendirilen bu şarkıyı Andy Williams'ın sesinden dinledik. Love Story, Where Do I Begin? Nereden başlasam? Sevgili dinleyiciler, bu şarkıyı sizlere sunmadan önce hatırlayacaksınız. Japonya'da, Güney Kore'de ve Singapur'da devletin kurduğu evlilik ve eşleştirme sitelerinden bahsediyorduk. Bizde de benzer yöntemler, maddi teşviklerle evlilikler özendirilmeye çalışılıyor. Ancak bazen sistemleri aldığınız zaman işte bir tarafta devlet gençleri evlendirmeye çalışırken diğer tarafta gerçekten birbirine aşık gençleri ayırmaya çalışan insanlar var. Onların öyküsüydü bu şarkı ve sözleri. Ama diğer taraftan ticarette, ekonomide bütün dünyanın gittiği yönün tersine giden gelişmeler de söz konusu olabiliyor. İşte Türkiye'de online dış ticaret bu alanlardan bir tanesi. Çin büyük şirketlerinin, büyük teknoloji şirketlerinin dünyada giderek egemen olmasıyla ihracatını olağanüstü artırdı. Dış ticaret fazlası vermeye başladı. Türkiye'de de benzer sistem devreye sokuldu. Online ithalat ve ihracatın işletildiği online dış ticaret sistemi, internet üzerinden kredi kartlarıyla veya şirketlerin doğrudan buluşturduğu platformlar üzerinden yapılan bir ticaret sistemi bu. Özellikle KOBİ'leri, küçük işletmeleri ihracata teşvik etmek için bu sistem devreye girdi. Ancak Ocak-Ağustos dönemi Türkiye'deki rakamlara baktığımız zaman 8 ayda 322 milyar 212 milyon liralık online ithalat yapılmış. İhracat ise 157 milyar lira, yani yarısı kadar. Online dış ticarette de aslında çarklar tam tersi işliyor. İthalat ihracatın iki katına yükselmiş. Online ithalat geçen yıla göre biraz da 30 artmış. Diğer taraftan Elektronik Ticaret Derneği küçük ve orta boy işletmelerin online dış ticarete girmeleri, ihracatlarını arttırmaları için yön göstericilik yapmaya çalışıyor. Çünkü küçük işletmeler özellikle yabancı dil sorunu, pazar bulma sorunu gibi bir takım sıkıntılar nedeniyle bu konuda fazla başarılı olamıyorlar. Bunlara doğru düzgün desteklerin verilmesi lazım. Çin işte bunu yaptığı için büyük işletmelerin dışında neredeyse dış ticaretinin %50'si bu küçük ve orta boy işletmelerin yapmış olduğu ihracattan gelen milyarlarca dolarlık gelirle fazla veriyor. Türkiye'de de bu sistem devrede ama dünyadakinin aksine az önce rakamlara da yansıdığı gibi bizdeki online dış ticaret sistemi tamamıyla ihracatın aleyhine işliyor. 2025 yılının Ocak-Ağustos döneminde online ithalat 255 milyar liraymış. Bu yıl az önce söylediğim gibi 322 milyar liraya yükselmiş. Geçen yıl online ithalatla ihracat arasındaki fark 129 milyar lira iken bu yıl 8 ayda 175 milyar liraya yükselmiş. Yani 3,5 milyar doların üzerine çıkmış elektronik dış ticaret açığı. Diğer taraftan normal Ticaret Bakanlığı ve TÜİK kayıtlarına yansıyan dış ticaret verilerinde de hatırlayacaksınız 90 milyar doları aşmıştı dış ticaret açığımız. İşte orada da ithalat ihracattan daha hızlı artıyor. Online dış ticarette de ithalat ihracatın iki misli artıyor. Neden? Çünkü kur uzun süredir baskılanıyor. Kur baskılandığı için ithal ürünler daha ucuza geliyor pek çok üretici, imalatçı için, hatta tüketici için. Online alışveriş sitelerinden, yurt dışındaki online alışveriş sitelerinden yapılan alışverişler bir dönem hatırlayacaksınız patlama yapmıştı. İşte hükümet hemen gümrük vergilerini arttıran, bu alışverişlere kısıtlama getiren bir takım tedbirleri devreye soktu. Ama demek ki bu tedbirler de sonuç vermemiş. Sadece yurt dışı sitelerden online alışverişler değil, doğrudan Türk imalatçıların, Türk üreticilerin, küçük işletmelerin yurt dışından yaptıkları elektronik ithalat da ikiye katlanmış. 322 milyar liranın üzerine çıkmış, yani neredeyse 5,5-6 milyar dolara ulaşmış. Buna karşılık ihracat, elektronik dış ticaret üzerinden yapılan ihracat bunun yarısı kadar ve ithalat hızla artmaya devam ediyor. Bu tablo ne kadar sürdürülebilir? Çin'i ihya eden, Çin ekonomisini, diğer uzak doğu ülkelerinin ekonomilerini, hatta Avrupa Birliği ülkelerinin ekonomilerini adeta ihya eden bu elektronik dış ticaret sistemi Türkiye'de neden tersine işliyor? İşte onun da nedeni, dediğim gibi, kurlar baskılar, yurt dışından bir ürünü ithal etmek içerideki üründen daha ucuza geliyor. O nedenle de ithalat ihracatı ikiye katlıyor ve bu artış giderek hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Bu konuda da Elektronik Ticaret Derneği'nin hükümete yönelik uyarıları ve talepleri var. Bir takım destekler istiyorlar, yol göstericilik istiyorlar, finansman katkısı, yabancı dil katkısı istiyorlar ve bütün bunlar karşılandığı takdirde Türkiye'nin bu alanda çok ciddi bir ekonomik potansiyel olduğunu söylemek mümkün. Çünkü Türkiye ekonomisinin %70'inden fazlası, Türkiye ekonomisinin omurgasını adeta küçük ve orta boy işletmeler oluşturuyor. Yüz binlerce imalatçı var. Şayet bu imalatçı, üretici, küçük işletmeler elektronik dış ticaret üzerinden ihracata yönlendirilebilirse belki Türkiye çok daha ciddi döviz geliri kaynağına kavuşabilecek. Böyle ithalatın ihracatı ikiye katladığı tablolarla karşı karşıya kalmayacağız. Programımızın sonuna yaklaşırken sizleri küçük bir notla veda etmek istiyorum. Özelleştirme özellikle bu hükümet döneminde çok yoğun uygulanan politikalardan bir tanesiydi. 70 milyar doları aşan özelleştirme yapıldı bugüne kadar. Türkiye'nin pek çok fabrikası, kamu tesisi satıldı, altyapı tesisleri satıldı. Ama son olarak bir tesis satıldı ki iki hafta önce, en azından kişisel olarak ben bayağı hüzünlendiğimi söyleyebilirim. 40 yılı aşkın süredir faaliyet gösteren Kars Dereiçi Hidroelektrik Santrali özelleştirme idaresinden açılan ihaleyle satıldı. Yılda 800 bin kilowatt saat elektrik üreten bir tesis bu. İki türbini var. Şöyle bir baktığımız zaman gerçekten Türkiye'nin enerji sistemi içerisinde yıllardır emektar bir hidroelektrik santral diyebiliriz. Peki bu tesis kaça satıldı? 10 milyon 500 bin liraya satıldı sevgili dinleyiciler. 10 milyon 500 bin lira bugün İstanbul ya da Ankara'da, büyük şehirlerde ortalama bir daire fiyatı veya en fazla iki daire fiyatı. Siz yıllardır Türkiye'de enerji üreten, elektrik üreten bu tesisi 10 milyon 500 bin liraya, tüm taşınmazlıklarıyla birlikte, türbinleri, altyapısı, tesisleriyle birlikte satıyorsunuz ve kamunun mülkiyetinden çıkartıyorsunuz. İşte kamu varlıklarımız bu kadar hoyratça elden çıkarıldığı için, diyelim 10,5 milyon liraya bir hidroelektrik santrali sattığınız zaman onun yerine yenisini koymak ciddi sıkıntı ve Türkiye bu tür enerji altyapılarına, enerji özelleştirmelerine çok ciddi tarifeler, faturalar ödüyor. Alım garantileri veriyor yeni enerji tesisleri için. Ama eldeki varlıklarda işte böyle 10 milyon liraya, 10 milyon 500 bin liraya elden çıkartıldığı zaman doğal olarak ülkemiz adına, ülkemizin ekonomisi adına da kaygı duymamak mümkün değil. Sözlerimi burada noktalıyorum. Ankara'dan Haber Var'ın çarşamba günkü programımızın sonuna geldik. Pazartesi günü tekrar ben Zülfikar Doğan, Ankara'dan Haber Var'la karşınızda olacağım. O zamana kadar programımızla ilgili görüş, değerlendirme, eleştiri ve önerilerinizi 0505 171 66 56 numaralı WhatsApp hattımızdan bizlere ulaştırabilirsiniz. Tekrar bir başka programda buluşmak dileğiyle hepinize hoşça kalın diyorum sevgili Radyo Sputnik dinleyicileri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var sona erdi.
0: Ortaya çıkan ilişkiler ağına baktığımızda fon krizinde akrabalık ilişkileri, siyasi ilişkiler ortaya çıkmaya başladı. İşte ailesel boyutuyla birlikte bir suç örgütünü ele alan önde gelen Hollywood filmlerinden bir tanesiydi Baba. Bu film bir suç organizasyonunun nasıl otellere, gayrimenkullere, şirketlere, fabrikalara, tesislere çöktüğünü gözler önüne seren bir filmdi. Bütün bunlar rakip ailelerle de sürdürülen bir mücadeleyi anlatıyordu film ve işte bu şarkıda da daha alçak sesle konuş, kimse duymasın. Aşkımızı sen ve ben yaşayacağız. Kimse gerçeği bilmiyor, bizi izleyen gökyüzü bile diyor şarkının sözleri.
1: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber var. Her pazartesi ve çarşamba saat 15'te Radyo Sputnik'te. Zülfikar Doğan'la Ankara'dan haber varın tekrarını dinlediniz. Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın. Dolap çevirmek. Bir işin içinde gizli saklı bir şeyler varsa, birileri planlar yapıp iş çeviriyorsa aklımıza hemen şu deyim gelir. Dolap çevirmek. Peki bu söz nereden geliyor? Bugün olumsuz anlamlar yüklediğimiz bu deyim aslında çok başka bir hikayeden çıkıyor. Deyimin hikayesi Osmanlı dönemindeki konaklara kadar uzanıyor. Bu konaklar haremlik ve selamlık olarak ikiye ayrılırdı. İki bölümün tek bağlantısı ise duvar arasında gizlenmiş, silindir biçimli dönen bir dolaptı. Haremlikte hazırlanan yemekler, ikramlar bu dolaba konur, dolap çevrilir, selamlığa ulaşırdı. Ama bu dolap zamanla başka işler içinde kullanılmaya başlandı. Kişilerin aşk ilanına da aracı oldu. Selamlık tarafından yazılan mektuplar, haremlik tarafından gönderilen mendillerle cevap bulur ve gönüller bir olurdu. İşte o gizli buluşmalar duyulmasın diye çevrilen işler zamanla deyimleşti. Bugün biri gizli saklı işler yapıyorsa dolap çeviriyor deriz. Eskiden aşkı saklardı, şimdilerde ise daha çok dalavereyi. Atasözleri ve deyimlerin ardında yatan hikayelerin izini sürdüğümüz programımızda bugün dolap çevirmek deyimine ışık tuttuk. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Çok sesli haber ve çok sesli müzik.

0: Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mutlu sabahlar, saatler 7'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İstanbul Maltepe'de 6 katlı bir bina çöktü. İzmir Büyükşehir Belediyesi AK Parti'ye geçti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz açıkladı. Fon vurgunun da yol haritası belli oldu. Ayrıntılar haberimizde olacak. Sevgili dinleyiciler, bültenimize bir sıcak gelişmeyle başlıyoruz. İstanbul Maltepe'de 6 katlı bir bina çöktü. İstanbul'un Maltepe ilçesinde bu sabah saatlerde erken saatlerden itibaren hareketli saatler yaşanıyor. Henüz yaklaşık 40-45 dakika önce saat 06.15 civarlarında Maltepe'de Cevizli Mahallesi'nde 6 katlı bir binada çökme yaşandı sevgili dinleyiciler. Binada ilk olarak ben de sizlere bilgiler son derece taze olduğu için ve ilk gelen bilgiler, teyitli bilgileri sizlerle paylaşmak istediğim için son derece hassas davranıyorum. Çünkü binadaki çökmeye ilişkin birçok bilgi peş peşe geldi. İlk olarak binanın kentsel dönüşüme girmiş olduğu ve kimsenin yaşamadığı söylenmişti. Ancak şu dakikalarda gelen son dakika haberlerinde binada mahsur kalanların olduğu ve onları arama kurtarma çalışmaları yapıldığı söyleniyor. 6 katlı binanın alttaki 2 katı çöktü. Bunu yine gördüğümüz görüntüler üzerinden sizlerle paylaşabiliriz. Binada mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları devam ediyor. Az önce de söylediğim gibi henüz yaklaşık 40-45 dakika öncesinde meydana geldi bu olay. Üst katlarda oturanların tahliye edildiği bildiriliyor. Böylelikle binada yaşam olduğunu da söyleyebiliriz. Çünkü az önce de söylediğim gibi ilk olarak binada kimsenin yaşayıp yaşamadığı bilinmiyordu. Hatta binanın kentsel dönüşüme girmiş olabileceği ya da depremden dolayı hasarlı bir bina olduğu için içinde yaşam olup olmadığı bilinmiyordu. Ancak gelen görüntülerde birçok dairede yaşam belirtileri vardı, ışık vardı, perde gibi vesaire görüntüler vardı. Dolayısıyla itfaiyenin hummalı çalışma ilk andan itibaren başladı. 6 katlı bina efendim bu, Cevizli Mahallesi'nde. Binada mahsur kalanlar için kurtarma çalışmaları şu an için sürüyor ve 6 katlı binanın 2 katında çökme olduğunu tekrarlayalım. Şu an için herhangi bir can kaybı, bir yaralanma ile ilgili teyitli bir haber yok. Teyitli bir haber olmadığı için sizlerle paylaşmıyoruz. Tekrar edelim, İstanbul Maltepe'de 6 katlı bir bina henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ve günün diğer gelişmeleriyle bültenimize devam edelim. Düne döneceğiz. Mutlak butlan krizinde CHP'den istifa eden ve bağımsız olarak yoluna devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti. Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. Erdoğan, AK Parti ailesi yeni katılımlarla saflarını genişletmeye devam ediyor dedi.
2: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında fon soruşturması hakkında da mesajlar verdi. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak dedi.
2: Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
1: Fon vurgunun da yol haritası da belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yılmaz, olağanüstü tasfiyenin temelini 1 milyon liraya kadar ana para ödemesinin oluşturacağını söyledi.
3: Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır. Bu yapılan ödemeler, ara ödemeler nihai noktada da mahsuplaşmayla bu hesaplara girmiş olacaktır.
1: Yılmaz, söz konusu 17 fonda bulunan 43.643 yatırımcıya bugün için ödeme yapılacağını açıkladı.
3: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecek. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır.
1: Başakşehir'de okuldaki bıçaklı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı. Başakşehir'de bir ortaokulda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile anne ve babasının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçirilen saldırgan FM ile anne ve babası sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
4: Yol durumu.

0: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %40'lık bir yoğunluk bekliyor. D100'de Haliç Orta Köprü Ok Meydanı yönünde sağ şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bölgedeki trafiğin yoğunlaştığını görüyoruz. Tem Ümraniye Elmalı yönünde de sol şeritte bir trafik kazası görülüyor. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de yoğunluk yaşanıyor. Yayınımız Güçlü Özgan'la yeri ve zamanıyla devam edecek.
1: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: Ekim 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan. Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere günaydın. Elbette ekip arkadaşlarımla beraber editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, sağlıklı bir gün dileyerek, keyifli bir gün dileyerek başlıyorum programa. Saatim 07.10'u gösterirken ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden nedenleri ve olası sonuçlarıyla sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla görmeye, çok daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabah da anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçmeden önce günün, gündemin öne çıkan başlıklarına hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr'deyiz ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz çok önemli bizler için. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza çoktan kaydettiğinizi umut ediyorum. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
0: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Sabahın sıcak haberi Maltepe'den, İstanbul Maltepe'den geldi. Az önce Selin Yazıcı da bültende detayları, elimizde olan detayları aktardı. Ben de şöyle bir üzerinden geçeyim, tekrar hatırlatayım. Bir binanın zemin katında çökme meydana geldi. Yani şöyle söyleyebilirim, görüntüleri de bazı görüntüler var Telegram'dan. Şimdi İrem de onları sizlerle paylaşacak. Binanın zemin katında meydana geldi. Zemin katın üzerine çöktü bina aslında bakılırsa. Bütün binanın yıkılması şu an itibariyle gelen görüntülere, gelen canlı görüntülere de bakıyorum. Binanın yıkılması söz konusu değil ama ilk iki katı, yani zemin ve üst katı, bir üst katı üzerine bina oturmuş durumda, çökmüş durumda. Şöyle görüntüler, yoğun güvenlik önlemlerinin etrafta alındığını, arama kurtarma ekiplerinin şu an itibariyle bina içerisinde o çalışmalarına, aramalarına devam ettiği yönünde bilgiler var elimizde. Görüntüler de bunu gösteriyor. Çelişkili bilgiler var bu bina ile ilgili olarak. Dediğim gibi az önce sevgili Selin Yazıcı da aktardı. Hani bir kentsel dönüşüm var mıydı, yok muydu? Bina boş muydu? Şöyle bakıyorum pencerelerine, binanın pencerelerine perdeler var. Perdeler olduğuna göre yaşamın da devam ettiğini bilmiyorum tabii. Gelen resmi açıklamaları da göreceğiz. Bir can kaybı, bir yaralanma şu dakikaya kadar Maltepe Cevizli, İstanbul Maltepe'deki Cevizli daha doğrusu o 6 katlı binada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı var mı yok mu, dediğim gibi teyitli net bilgiler olmadığı için bunları sizlerle paylaşmıyoruz. Elbette o konuyla, bu konuyla ilgili olarak bir resmi açıklama gelir ise sizlerle paylaşacağım. Binada kalanların olduğu yönünde şu an bakıyorum, şöyle bilgiler var ama dediğim gibi tablo nedir, bilanço nedir, şu dakika itibariyle net bir bilgi yok. Yoğun bir güvenlik önlemi bir çevresinde, binanın çevresinde herhangi bir yıkılmaya karşı, ki binanın geri kalan katları, yani üst katları ayakta duruyor şu an itibariyle. Buna karşılık, o binanın çökme ihtimaline karşılık söylediğim gibi yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını da söyleyebiliriz. Şimdiden yurttaşlara geçmiş olsun diyelim. Umarız elbette yaralanma ya da bir can kaybı yoktur. Program içerisinde şöyle bir bakıyorum bilgileri, elimdeki bilgileri tekrar bir güncelliyorum. Şöyle bir bakıyorum. Şu dakikaya kadar söylediğim gibi bir can kaybı ya da bir yaralanma bilgisi yok. Geçmiş olsun diyelim. Hani hep konuşuyoruz bunları, yaşadığımız binalarla ilgili sorunlar. Tabii neden böyle bir çökme meydana geldi bilmiyoruz. Bu da ortaya çıkacak elbette ama işte hep konuştuğumuz mesele yaşadığımız binalara güvenmiyoruz. Asıl mesele, asıl sorunumuz da bu. İşte bu olayda, ortaya çıkan bu olayda hepimizin aklında tabii nedenleri üzerine bazı fikirler oluşmuştur diye tahmin ediyorum. Göreceğiz elbette yaşadığımız binalara neden güvenmiyoruz sorusunun yanıtı olan bir olayla bu sabah saatlerinde Maltepe'de, İstanbul Maltepe Cevizli'de o olay meydana geldi. Tekrar ve tekrar yurttaşlara geçmiş olsun dileyelim ve biz diğer gündem başlıklarımızla devam edelim programa. Onu söyledim. Cevizli'deki bu olayla ilgili olarak, bu çökmeyle ilgili olarak herhangi bir gelişme, herhangi bir resmi açıklama geldiği anda elbette sizlerle, siz Radyo Sputnik dinleyicileriyle de paylaşacağız bu ayrıntıları, bu detayları. Geçelim diğer başlıklara. 16 Eylül'den beri neyi konuşuyoruz? Bu fon skandalı, fon meselesi üzerinden tartışmaları sürdürüyoruz. Bir tabii mağdurlar da var, mağdur olmayanlar da var, bu işi kâra çevirenler de var. Buna dair birkaç gelişme, buna dair birkaç başlık sizlerle paylaşacağım. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendireceğini söylemiştim. Sabah saatlerinde, dün sabahki program sırasında bu başlığı sizlere aktarmıştım. Oldukça ayrıntılı bir açıklama yaptı Cevdet Yılmaz. Özellikle bu ödemelerle ilgili olarak nasıl bir yol, nasıl bir yöntem izlenecek bunu anlattı milletvekillerine. Dolayısıyla onlar aracılığıyla da bizler de öğrendik. 1 milyon liraya kadar, Ekim ayı içerisinde 1 liraya kadar ana para ödemesi yapılmasının planlandığı bilgisini ve bununla ilgili de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kanun teklifi hazırladığını öğreniyoruz. Kimden? Cumhurbaşkanı yardımcısının yaptığı açıklamalarla ilgili olarak sizlerden çok soru geliyordu. Bu ödemeler nasıl yapılacak ki bu 1 milyon liraya kadar olan ödemelerle ilgili, bu ödemenin olacağını zaten daha önce de konuşmuştuk. Buna dair başlıkları da sizlerle paylaşmıştık. Dedi ki, nereden, hazineden mi yapılacak bu ödemeler? Hayır dedi Cevdet Yılmaz, fonlarda oluşan özel zararların karşılanması için hazine kaynağı kullanılmayacak. Peki nereden gelecek o para? Tasfiye sırasında yatırımcıların haklarının öncelikle her fonun kendi kaynaklarıyla karşılanmasının esas olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra fahiş ya da haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar da sistem ya da sistem dışına, ki yurt dışına da bazı paraların kaçırıldığı, farklı yöntemlerle, farklı araçlarla yurt dışına kaçırıldığı bazı paraların da biliyoruz. Yapılan açıklamalar, resmi açıklamalar bize bunu gösteriyor. Dedi ki sıra dışı fahiş ve haksız kazanç elde edenlerin edenlerden geri alınacak kaynaklar ve sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek paralarla, gelirlerle bu ödemeler yapılacak cümlesi benim dikkatimi çekti. İş Bankası ve Ziraat Bankası, bu 131 fondan bahsediyoruz biliyorsunuz. 7 ayrı şirkete ait 131 fondan bahsediyoruz. Ziraat Bankası ve İş Bankası'ndan yürütülecek bu tasfiye süreçleri. Bu bilgi de yine bakandan geldi. İlk ödemeler ne zaman başlıyor? Bugün 8 Ekim itibariyle olağan tasfiyedeki sürecindeki fonlarla, fonlardan o fonlara yatırım yapanların ödemeleri bugün itibariyle, 8 Ekim itibariyle ödenecek. Çok ayrıntı, çok detay da verdi. İşte hangi fondan kim, ne, kaç mağdur var ya da kaç yatırım yapan kişi var, bunların ayrıntılarını da verdi Cumhurbaşkanı yardımcısı. Şöyle bir bakıyorum, 455.758 tekil yatırımcıdan bahsetti. Bu ayrıntıları da yine kamuoyuyla, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcilerimize aktardı kendisi. Şöyle birkaç başlık daha var. Şu benim dikkatimi çekti, onu atlamayayım, onu unutmayayım. Cevdet Yılmaz konuşurken, ya bu işte dedi çok mağdur var. Hatta bakın bu çok dikkat çekici. Benim özel kalem müdürüm de bu fonda büyük paralar kaybetti, büyük kayıp yaşadı. Özel kalem müdüründen bahsetti Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz. İsim de verdi, Fatih Kılınç'tan bahsetti. Şöyle dedi Yılmaz, Kılınç'ın kendisine şu bilgileri verdiğini belirtti. Ben ve bazı arkadaşlarım aramızda para topladık. Bu fona 7 milyon lira yatırım yaptık. Şu anda hepimiz büyük kayıplar yaşıyoruz şeklinde de bir açıklaması oldu. Hani çok isim konuşuluyor, çok isimler üzerinden bu konu yürütülüyor. tartışmalar yürütülüyor. O isimlerden birinin de kim olduğunu işte öğreniyoruz. O kayıp yaşayanlardan, mağdur olanlardan birisinin de Cumhurbaşkan yardımcısının özel kalemi olduğunu da öğreniyoruz. Bir isim daha var: Fatma Betül Sayan Kaya. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı. Eski bakandı. Hatta AK Partiliydi. Öğreniyoruz ki artık AK Partili de değil kendisi, ama şöyle söyleyelim, kendisiyle ilgili birkaç da gelişme var, onları sizlerle paylaşalım. Bu fon soruşturması kapsamında eşi İlyas Kaya ile birlikte şüpheli sıfatıyla ifade verdi dün Cumhuriyet Başsavcılığına. Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu söylemiş kendisi. O ifadesi de medyaya yansıdı. Ben de oradan sizlerle paylaşıyorum elbette. Bu sebeple elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini de söyledi. Vicdani rahatsızlık duyduğundan bahsetmiş kim? Fatma Betül Sayan Kaya. Tabii oldukça büyük paralardan bahsediyoruz. Yani bizim hayal edemeyeceğimiz paralardan bahsediyoruz. Hani şöyle düşünüyorum. Tabii hiçbir danışmanlık almadım. Yani fon krizinin odağında olan bir isimden bahsediyoruz elbette. Hiçbir yerden ben bir içeriden bilgi vesaire böyle bir şey almadım dedi, ama yani bu kadar büyük paraların, 130 milyon liradan galiba bahsediliyordu. Hani böyle adı sana duyulmamış bir fona yatırılmış olması, çok yatırımcı açısından söylüyorum, gayet böyle saf şekilde soruyorum bu soruyu. Bu kadar büyük miktarın adı sana duyulmamış bir fona tek seferde yatırılıyor olması hani bir risk, çok büyük bir risk. Kendisi bu riski almış görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla böyle bir tablo var. Neden eski AK Partili dedim Fatma Betül Sayan Kaya için? Valla şöyle oldu: Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ın açıklaması. A Haber'de bir programa katıldı kendisi ve Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili olarak şöyle bir açıklamada bulundu. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda gereken işlemleri yaptık. Bugün dedi Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değildir, partimizin mensubu da değildir ifadesi dikkat çekici. Bugün birkaç yayının, farklı yayınlara baktım, değişik başlıklar kullanılmış. Bir tanesi mesela, birkaç başlıkta ihraç ifadesi, tanımlaması kullanılırken, yani ihraç edildi, partiden atıldı, Türkçesi bu, partiden ihraç edildi ifadesi kullanılırken, bazı yayın kuruluşlarının da istifa ettiğini, partiden de, görevlerinin dışında partiden de istifa ettiğini de söylüyor. Böyle bilmiyorum, bir yorum herhalde bu, benim anlayabildiğim kadarıyla. Kimin açıklamaları üzerine bu yorum yapılmış? AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ın açıklamaları üzerine bu yorum yapılmış. Zaten çok büyük bir yaptırım uygulanmıştı kendisine, hatırlayınız. Partinin bütün WhatsApp gruplarından çıkartılmıştı kendisi, değil mi? Böyle hatırlıyoruz biz yaşanan gelişmeleri. Fon krizinde bir başka ayrıntı yine benim dikkatimi çekti. Hani iddia bu yönde. Eski bir bürokrat, doçent doktor Osman Arıkan Nacar'la ilgili. Diyeceksiniz ki kim bu isim? Kim olduğundan daha çok böyle inanılmaz bir kariyeri var kendisinin. İddia şu yönde: o soruşturmada 20 milyar lira çekerek yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor kendisinin. Bakanlıklarda üst düzey görevler üstlenmiş bir kişi kendisi. Yine görüyoruz ki Nacar'ın sigorta kayıtlarına bakılınca ne ortaya çıkmış biliyor musunuz? 2023'ten beri makam şoförü olarak gösterildiği kendisinin ve brüt 33.030 lira ücret aldığı yönünde iddialar var. Enteresan bir kariyer, enteresan bir tablo burada. Bakın, 2001-2002 döneminde Şırnak'ın Silopi ilçesinde Verem Sağlık Ocağı'nda memur olarak çalışmış kendisi. 2002'de Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçiyor. Burada 2013 yılına kadar çalışıyor. Daha sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde Tıbbi Cihaz Kozmetik Ürünler Daire Başkan Yardımcılığına yükseliyor. Sonrasında 2015-2017 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyor. İşte sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın Müsteşar Yardımcılığı ve böyle inanılmaz bir kariyer kendisinin. Çok çalışkan birisiymiş anladığım kadarıyla. Bu kariyer süreci benim dikkatimi çekti. Şimdi işte iddia kendisinin 20 milyar lirayla birlikte yurt dışına kaçtığı yönünde. Bakalım bu soruşturma kapsamında nasıl bir yol izlenecek? O soruşturmalar kapsamında savcılıklar bir karar alacak mı, almayacak mı? Hep beraber göreceğiz. O ayrıntıları da, o detayları da göreceğiz. Evet, altta verelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım da, sevgili İrem'le Simge de bana söylüyorlar. Bu İstanbul'da Maltepe'de, Cevizli'de çöken bina, o ilk iki katı, zemin katı çöken bina ile ilgili görüntüler de gelmiş. Telegram'dan takip eden dinleyicilerimiz merak ederlerse eğer, verelim alttan küçük olarak o görüntüyü de izlesin de dinleyicilerimiz görsünler. Söylediğim gibi şu dakikaya kadar da o bina ile ilgili bir resmi açıklama yok. Bir yaralanma var mı? Umarız yoktur. Elbette olmasın. Zaten resmi açıklamalar ışığında sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, hani teyitli olmayan bir bilgi de paylaşmak istemiyorum ama dediğim gibi eğer Telegram'dan takip ediyorsanız o bina ile ilgili şu andaki çalışmalar ne durumda, ne oluyor, ne bitiyor, hemen ekranının sol alt köşesinde o görüntüleri de takip edebilirsiniz. Bir süre kalsın eğer o görüntü arkadaşlar, sonrasında ben detay geldikçe dinleyicilerimizle paylaşacağım, onu söyleyeyim. Devam edelim bu soruşturma meselesi, fon soruşturması ile ilgili. Sermaye Piyasası Kurulu'nu biliyorsunuz, savcılıktan şöyle bir açıklama gelmişti. Yani biz soruşturmaya başlayamıyoruz SPK'dan bir suç duyurusu yapılmaz ise diyordu savcılık. Şimdi görüyoruz ki bir bülten yayınladı SPK ve 21 kişi hakkında sermaye piyasası dolandırıcılığı, bunun adı nedir, manipülasyon iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu biz öğreniyoruz SPK'nın. Çok sayıda isim var. Özellikle Odin hissesinde işlemler nedeniyle bu 21 kişi hakkında dolandırıcılık iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu öğreniyoruz. Aslında bu isimler, dediğim gibi bu 21 ismi şimdi sıralamayacağım elbette size ama daha önce bu Katılım Evim, Tera, Finansal Yatırımlar, Gündoğdu Gıda Hisseleri nedeniyle de bu isimler hakkında yine suç duyurusunda bulunulmuştu. Onu da hatırlatalım. Fatma Betül Sayankaya'yı az önce söyledim. Savcılıkta ifade verdi. İfadesinin ayrıntılarını da aktarmıştım sizlere. Onunla ilgili bir suç duyurusu yok. Onu da hatırlatalım. Devam edelim şöyle başlıklarımıza. Şu var, bu para nedir boyutunu hep anlatmaya çalışıyorum size. Ortada dönen, konuşulan bu 800 milyar lirayla ilgili hani çok tartışmalar var biliyorsunuz. Şöyle bir bilgi sizlere paylaşayım. Bir kez daha görelim o paranın boyutu nedir, ne anlama geliyor. Şöyle, bu 800 milyar lira birkaç kişinin cebinde şimdi, değil mi? İadelerde başladı gerçi de. Bu para yurttaşın cebinde olsa yılda ortalama 16 kez el değiştirecekti. Ekonomiye 12 trilyon lira büyüme katacaktı. Piyasalar canlanabilirdi. İşsizlik azalabilirdi. Devlete de, bütün bunların üzerine devlete de 1 trilyon liralık vergi kalabilirdi. Eğer bu para sistemde, yasal şekilde sistemde kalsaydı, hani aklımızın bir kenarında bulunsun diye bunu sizlerle paylaşmak, bunu sizlere aktarmak istedim. Şöyle birkaç başlığım, birkaç ayrıntım daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya dair bazı açıklamalarda, dün biliyorsunuz grup toplantısı vardı Cumhurbaşkanı'nın ve orada da aslına bakılırsa bu konuya dair açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne söyledi? Eğer Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da bu sorunun çözümü için gerekeni yapar ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan dün grup toplantısında. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Merkez Merkezinde düzenlenen grup toplantısından bahsediyorum. Elbette bunun da ayrıntısı önemli. Özlem Zengin konuştu Meclis Genel Kurulu'nda. Biliyorsunuz muhalefetle böyle bir gerilim yaşıyor iktidar kanadında. Muhalefetin de bu isimler, bu fon meselesinde adı geçenlerin ya da o listelerde olanların açıklanmasını istiyor. Valla bu isteğe Özlem Zengin de katıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili. O da tam olarak buna katıldı ve bu dileğe katıldı. Listenin tamamı açıklansın dedi ama yürütmede Adalet ve Kalkınma Partisi, yani değil mi? Bu anlamda kimsenin elini tutmuyor. Kimse aman açıklanmasın gibi bir yaklaşım içerisinde değil kimse. İşte iktidar da bekliyor demek ki. İktidar kanadından gelen açıklamalar da bu yöndeyse eğer. Tamam, o zaman bu isimler açıklansın. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim mesele tam olarak bu. Neyse, bu kadar yeter. Çok bu fon meselesi üzerine belli ki daha çok uzun süre konuşacağız. Diğer başlıklar şu: Mekke İttifakı dün biliyorsunuz Namık Tan, emekli büyükelçi, eski Washington büyükelçisi konuğumuzdu. Aynı zamanda yeni parti milletvekili kendisi. Çok detaylı yorumlar yapmıştı. Özellikle bu anlaşmanın, Mekke anlaşmasının gündeme, daha doğrusu meclis gündemine, meclis onayına gelmemesini eleştirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir açıklama var bu konuyla ilgili olarak. Çok yakın bir sürede Ömer Çelik konuştu. Dedi ki çok yakın bir sürede bu düzenleme, Türkiye, daha doğrusu bu uluslararası bir anlaşma bu tabii ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek ifadesi benim dikkatimi çekti. Böyle cuma günü konuşuluyor, bu önümüzdeki cuma, yani yarın ya da pazartesi günü işaret ediliyordu ama mesela Namık Tan bir milletvekili ve hayır, bizim bilgimiz yok bu konuya dair, bize bir bilgi verilmedi şeklinde bir açıklama yapmıştı dün itibariyle. Tabii gün içerisinde başka bir gelişme oldu mu bilmiyoruz. Bu Mekke anlaşması meselesi tartışılırken Reuters enteresan böyle Türk yetkililere dayandırdığı, ikiliye daha doğrusu dayandırdığı bir haber paylaştı. Bu çok dikkat çekici. Suudi Arabistan'a, biliyorsunuz Yemen'de Husilere yönelik operasyonları devam ediyor Suudi Arabistan. İşte Mekke anlaşması da tam bu noktadan tartışılıyor. Bu nokta üzerinden tartışılıyor.

Reuters haber ajansı hani bu ayrıntıda dikkat çekici. Hazır Mekke anlaşması demişken, hazır bu meseleler hem iktidarın hem de muhalefetin hem de haber ajanslarının gündemindeyken, Trump'tan buna dair bir açıklama vardı. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu Mekke anlaşmasını diye sordu gazeteciler. O da dedi ki bence Suudi Arabistan'a yardım etmek Türkiye'yi kastetti ve bence bu çok iyi bir Türkiye ve Pakistan'ı kastetti. Bence dedi bu çok iyi bir fikir. Trump'tan da Mekke anlaşması yorumu tam olarak bu şekilde. Programın sonunda, son bölümünde şu hakem atamaları meselesini konuşacağız. Oraya geleceğiz, bu MHK soruşturması vesaire. Ama oradan önce dün söylemiştik, Futbol Federasyonu'ndan yeni istifalar bekleniyor bu süreç içerisinde demiştik. Abdullah Ayaz, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri istifa etti. Aslında geçtiğimiz aylarda da 5-6 ay önce de kendisinin istifa ettiği bilgisi medyaya yansımıştı. Hatta TFF, Futbol Federasyonu Başkanı'nın hani kendisini vazgeçirdiği belirtilmişti bu istifa kararından. Bu arada şunu da söyleyelim, bir dipnot olarak, Hacı Osmanoğlu'nun Federasyon Başkanı'nın da yeğeni, öz yeğeni kendisi. İşte kendisi de Türkiye Futbol Federasyonu genel sekreterliği görevinden istifa etti. Dün kulağımıza geldiğini söylemiştik, yeni istifalar olabilir diye. İşte o bilginin doğru olduğunu da gösteren bir açıklama bu. Yarın bir toplantı var federasyonda. Oradan da hani Montella ile ilgili bir karar alınacağı ya da işte yeni seçim için karar alınacağı yönde bilgiler var ama yani tek başına Montella'nın gönderilmesi kısa bir gündem değişikliğinin dışında çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Başakşehir'de gerçekleşen o okul saldırısı, yayın yasağı var biliyorsunuz, o okul saldırısı ile ilgili olarak çok ayrıntı yok, veremiyoruz daha doğrusu. Çok ayrıntı var da çok ayrıntı sizlerle paylaşamıyoruz. O okul saldırısına ilişkin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti şüpheli 15 yaşındaki FM ve şüphelinin anne ve babası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar ve cezaevine gönderdiler. Hani bu ayrıntı, bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Bir müzik arası vereceğim. Ben de o arada İstanbul'da, Maltepe'de ne oluyor, ne bitiyor, bir ona dair bilgileri bir toparlamaya çalışayım. Ama müzik arasına gitmeden önce Ozi bize yine bugün çok sosyal mesajı da olan bir liste hazırlamış, müzik listesi hazırlamış. Şöyle söyleyeyim, Ekim ayının ilk perşembe günü bütün dünyada ve Türkiye'de, ülkemizde de disleksi farkındalık günü olarak kabul edilmiş durumda. İşte Ozi'de hem bu konuya dikkat çekmek için hem de bizim de bilgilenmemiz bu farkındalık, disleksi farkındalık günü açısından hepimizin gündeminde olması gereken bir konu. Bunu gündemde tutabilmek için bir liste hazırlamış. Hem yani sadece disleksi üzerine konuşmayacağız. Disleksi tanısı konan müzisyenleri de bugün dinleyeceğiz. Mesela ilk programa girerken Şer'den bir şarkı dinlemiştik, hatırlayınız, The Shop Song şarkısını dinlemiştik. Oasis'ten birazdan dinleyeceğiz. Şöyle birkaç bilgi, birkaç ayrıntı da vereyim. Dünya Disleksi Farkındalık Günü nedeniyle dediğim gibi disleksi tanısı almış müzisyenlerden bugün o listeyi hazırlamış, o müzisyenlerden seçmiş şarkılarını sevgili Ozi. Yani normal veya normal üstü zeka düzgüsüne sahip bireylerin okuma, yazma ve heceleme becerilerinde yaşadıkları nörolojik kökenli bir öğrenme farklılığı olarak tanımlanıyor. Disleksi yani bir hastalık değil, beynin yazılı dili işleme biçiminden kaynaklanan nöro gelişimsel bir öğrenme farklılığı sadece. Bunu görmek, bunu anlamak, bunu bu şekilde tanımlamak gerekiyor. Yani farklı şekillerde etkiler gösterebiliyor. Disleksi diğer özgül öğrenme güçleriyle birlikte de görülebiliyor. Genellikle aileden geçiyor ve yaşam boyu devam eden, yaşam boyu süren bir durumdur. Bu notları da vallahi sağ olsun Ozi hem bu şarkı listelerini hazırlayıp hem de bu notları bizlerle paylaşmış. Disleksili pek çok birey muhakeme yürütme, görsel alanlar ya da yıllık gibi konularda son derece güçlü yönler de sergiliyorlar. Hani
sadece bir okuma güçlüğü olmanın çok ötesinde insan beyninin bilgiyi işleme biçimindeki büyüleyici bir çeşitlilik olarak hatta tanımlamalar da var bilim dünyasında yapılıyor. Bilim dünyası demişken mesela bir

0: örnek vermiş Ozi. Çocuk ve ergen psikiyatristi Figen Kösem Şen'e göre diyor, özellikle okul çağında ortaya çıkan disleksi belirtilerinin başında okuma güçlüğü, harf ve sayıları karıştırma geliyor. Bu da beraberinde öğrenme güçlüğüne neden oluyor. Bu yüzden bu dönemde özel eğitim çok büyük önem taşıyor diye de hocanın bir vurgusu, hocanın bir uyarısı var. Bunu söyleyelim. Ünlü isimler yok mu? Disleksi sahipleri Einstein, Edison, Steve Jobs, Tom Cruise, Orlando Bloom, Da Vinci, Leonardo da Vinci, Picasso ve Agatha Christie örneklerinde sevgili Ozi bizlerle paylaşmış. Dediğimiz gibi bugün disleksi tanısı almış müzisyenlerden şarkılarımızı seçtik. Sırada Oasis var, Wonderwall.
1: Güçlü özgenle yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Yaşlanan nüfusumuzu gördükçe hangi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz biliyor musunuz? Bunlara önlem almak gerekiyor. Sadece genç nüfusu arttırmaya çaba göstermek işte. Bırakın evlenmeyi, bırakın çocuk yapmayı. Mevcut şartlar dahilinde insanlar aşık olmaya bile korkuyorlar. Nasıl olacak bu iş? Yaşlanan nüfus denince alarm, dikkat. Sağlık sektörü özellikle gelecek açısından bir alarm veriyor. Mesela sadece yaşlanan nüfusun bakımı değil. Aynı zamanda bu tedavi süreçleriyle birlikte ne artıyor? Sağlık harcamaları artıyor. Genç bir bireye kıyasla yaşlı bireylerimizin yıllık sağlık maliyeti kat be kat daha fazla. Çok ciddi finansal baskılarla önümüzdeki dönem itibariyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu görmek gerekiyor. Genç nüfusun arttırılmasına yönelik çabalar tamam ama bir yandan da bir başka risk arkadan geliyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Maltepe'de, Cevizli'de çöken bina, yani burada bazı bilgiler değişti, bazı bilgiler güncellendi. Onları sizlerle paylaşayım. Binanın 6 katlı olduğunu söylemiştik. Binanın 7 katlı olduğunu öğreniyoruz. Zemin kattı çöken, zemin kat bilgisi yine gelmişti. Alttaki 3 katın çöktüğünü öğreniyoruz. Gelen bilgiler bu yönde. Kalanlar için de arama kurtarma çalışmaları sürüyor bilgisi de yine gelen önüme düşen bu müzik arasında da benim bakıp güncellemeye çalıştığım bilgiler arasında yer alıyor. İstanbul Valiliğinden bir açıklama var bu arada. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri şu an itibariyle bölgedeler ki başlangıcında da o görüntüleri sizlerle paylaşırken aktarmıştım. Bu bölgede çalışmalara devam ediyor bu ekipler şeklinde de bir bilgi İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şu dakika itibariyle bunlar. Şöyle bir bakıyorum, dediğim gibi AFAD, itfaiye ve sağlık ve emniyet ekipleri de şu an itibariyle hem binanın çevresinde, bina tamamen yıkılmadı çünkü, hem bina çevresinde önlemlerini almış durumdalar hem de ekiplerde arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyorlar. Şimdiden bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Dediğim gibi program içerisinde bir yeni detay, bir yeni başlık ulaşırsa sizlerle paylaşacağım. Bir dinleyicimiz demiş ki Fatma Betül Sayankaya hakkında suç duyurusu yok dediniz. Suç duyurusu var. TKP bir suç duyurusunda bulunmuştu. Doğru, bunu hatırlıyorum ama savcılığın harekete geçebilmesi için SPK tarafından bir suç duyurusu yapılması gerekiyor. Hani böyle bir teknik ayrıntı, teknik detay var. Hani o yüzden ben de tabii ki unutmadım TKP'nin bu konuda bir suç duyurusu olduğunu elbette biliyoruz ama teknik bazı işte meseleler bunlar. Simge, hadi biz devam edelim.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Siyasetin en çok tartışılan konusu ki dün de böyle uzun uzun konuşmuştuk, anlatmıştık haftalardır. Ölüyoruz bu meseleyi, böyle olabilir, olacaktır zaten demiştik. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi de sosyal medya hesabı üzerinden İzmir'le ilgili yayınladığı o videoyla neredeyse dün sabah itibariyle bu transferi, bu geçişi açıklamıştı. Neden bahsediyorum? Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bağımsızdı biliyorsunuz. Haziran ayında CHP'den istifa etmişti. Yeni partiye katılır mı katılmaz mı tartışmaları katılmayacakmış görünüyor demiştik. Hatta geçen hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştükten sonra olabilir, muhtemeldir ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecektir demiştik. Rozetini kim taktı? Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. O törende bazı açıklamaları vardı Erdoğan'ın. Bir kulak verelim, devam edeceğiz.
4: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor.
0: Gördüğünüz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o törende, Cemil Tugay'a rozet taktığı törende bu ifadeleri, bu açıklamaları gündemine almıştı. Tabii yeni parti kanadında da CHP kanadında da bu meseleler çokça tartışılıyor. İzmir'de gösteriler vardı. Cemil Tugay'a tepki gösterileri vardı. İlginç bir, benim dikkati çeken bir röportaj. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani Yeni Parti kanadında, CHP kanadında ya da İzmir'de bu meseleler nasıl konuşuluyor, nasıl tartışılıyor? İzmir'in uzun yıllar boyunca belediye başkanlığını yapmış Aziz Kocaoğlu, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini Radyo Sputnik'te kime? Gazeteci Mustafa Hoş'a değerlendirdi. Enteresan açıklamaları vardı Aziz Kocaoğlu'nun. Bir kulak verelim, devam edeceğiz.
5: Ne hissettiniz?
6: Çok şey hissettik.
5: İzlediniz mi o töreni, kuşmasını Cemil Tugay'ın?
6: Hayır, ben bir yönetim kurulu toplantım vardı ama sonra gördüm tabii. İzmirli takdir edecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları takdir edecek.
5: Yani bunu bir kötülük olarak mı görüyorsunuz?
6: Kendisine kötülük olarak görüyorum.
5: Peki
6: siz... Kendi kişiliğine, kendisine kötülük olarak görüyorum. İzmir bu burası. İzmir'in duruşu var, İzmir'in kişiliği var, İzmir Cumhuriyet'in kenti, İzmir kuruluşun ve kurtuluşun kenti. Önce kurtuldu İzmir, sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.
5: Doğru.
6: İzmir farklı bir kent. Çok kötümser şey bakmıyorum. Bunlar bir yol kazası. Cemil Tugay geçti diye İzmir AKP'ye geçmez. Aday olup seçim almıyorsunuz, bağımsız kazanmadınız. İzmir'de son dönemde en çok oy alan benim, şimdi kendim şey, ama ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi olmadan böyle seçim alacak bağımsız bir gücüm yok. Belki 3 puan, belki 5 puan milletin bize teveccühünden dolayı oyumuzu arttırmışızdır ama oyun şeyi, tabanı partinindir. Siz bir partiyle seçildiniz. Bu partinin oyuyla seçildiniz. Sabahleyin belediye başkanlığından istifa edersiniz Mustafa Bey.
5: Evet.
6: Öğlenden sonra istediğiniz partiye gidersiniz. Ne varsa bu belediye başkanlığı koltuğunda 15 sene yaptık.
5: Ne var?
6: Ne var? Bilmiyorum.
5: Yani siz bilmiyorsanız kimse bilmez.
6: Hayır. Yani günde 3 saat 4 saat uykuyla gece gündüz koşmak var, çalışmak var, problem çözmek var. Ben Tunç Bey'e de, genel seçimde de, sana da, ben partiliyim. Bu partinin sayesinde 15 sene belediye başkanlığı yaptım. Benim partiye borcum var. İzmirli'ye vefa borcum var. Ben partime ve İzmirli'ye çalışacağım her seçimde. Çalışıyorum. Sana da çalışırım dedim. Yani sen niye ayrılıyorsun? İzmir'e hizmet edecekmiş. Yani ben
5: size soruda, siz tercih etseydiniz Cemil Tugay'ı Büyükşehir Belediye Başkanı yapar mıydınız?
6: Şimdi içeride olduğu için bir şey demek istemiyorum. Tunç Bey'i de en küçük ilçeye yapmazdım. Cemil Bey'i de en küçük ilçeye yapmazdım. Benim yetkim yok tabii. Böyle bir şey
5: büyükşehir,
6: söylemem.
5: Büyükşehir değil, o ilçeye bile yapmazdım.
6: En küçük ilçe hangisiyse onu da yapmazdım. En azından sağlam bir karakterin. Yani maddi manevi doymuş, zengin değil. Yani doygun adam olman lazım.
5: Hmm. Yani. Şimdi bu kriterler yerine kazanacak insan.
6: Bunlar kazanacak insan değil. Tunç Bey'i buna karıştırmadan şu anda
5: cezaevinde.
6: Suçu da yok garibin. Yani onu karıştırmak istedim ama Tunç Bey de yanlıştı. Eğer belediyecilik anlamında konuşuyorum ben, kişilik olarak kimsenin, herkesin.
5: Anladım tamamen öyle söylüyorsunuz.
6: Şimdi AKP belediye başkanına şunu yapar, CHP'li belediye başkanından farklı olarak: sigortayı ödemez, göz yumar, üstüne gitmez. Muhtasarı ödemez, göz yumar. Kredi alması için önünü açar. İşte varsa doğru dürüst bir projesi, Dünya Bankası'ndan kredi alması için izin verir. Üstüne gitmez.
0: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mustafa Hoş'un sorularını yanıtladı. Dün konuk oldu onun programına da. İlginç, enteresan açıklamaları vardı. O yüzden benim dikkatimi çekti. Hani ben de sizlerle paylaşmak istedim Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarını. Hani o kanatta, o cenahta nasıl bu meseleler tartışılıyor? İzmir'de nasıl görülüyor bu transfer, bu geçiş daha doğrusu? Bunu anlamak açısından önemliydi. Ben bu arada şöyle bir detay daha paylaşayım. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından belediyede de bazı istifalar yaşandı. Başkan vekili örneğin Zafer Levent Yıldır görevinden ayrıldı. Şehir tiyatrolarında danışma kurulunun 9 üyesi yine yönetimden ayrıldı. Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu görevinden ayrıldı. Belli ki bu istifalar, bu ayrılışlar devam edecekmiş gibi görünüyor. Hem Simge şu an bana bir bilgi paylaştı az önce, bir son dakika bilgisi. Bu Maltepe Ceviz'deki yıkılan bina, daha doğrusu çöken bina ile ilgili olarak bir yaralının şu an itibariyle, iki güncellendi, iki yaralının şu an itibariyle o binadan çıkarıldı. Güzel haber, iyi haber. İki yaralının o binadan çıkarıldığı yönünde bir bilgi var. Söylediğim gibi program içerisinde size bu ayrıntıları, bu detayları aktarmaya devam edeceğiz. Güzel haberler gelsin. Umarız daha güzel haberler gelsin. Esenyurt Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti. Dün söylemiştim bunu. Zaten kayyumla yönetilen bir belediyeydi. Hatırlayınız, Ahmet Özer'in tutuklanmasından sonra bir kayyum ataması söz konusuydu. 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Burada enteresan, ilginç bir ayrıntı o MASAK raporundan, o operasyona dair bir MASAK raporu elbette var. Kayyum Can Ata Aksoy'un göreve getirdiği isimlerden bir tanesi Yusuf Ulutaş. O Ulutaş'ın evinde yüklü miktarda döviz, altın ve silah bulunduğu yönünde bir bilgi. MASAK raporunda kız kardeşiyle 212 milyon lirayı aşan bir işlem hacmi olduğunu da öğreniyoruz. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden bir tanesi. Murat Ağarel de şöyle bir paylaşım yaptı tam da bu yolsuzluk operasyonuna dair. Esenyurt Belediyesi'ndeki, dedi, bazı ihalelerde fesat karıştırıldı ve işi alan firmalardan hak edişlerin ortalama %20'si oranında para talep edildiği iddiasıyla bu soruşturmanın yürütüldüğünden bahsetti ve İşte az önce bahsettiğimiz bir o Yusuf Ulutaş'la ilgili olarak başkan yardımcısı olarak atanmış kendisi. Daha önce Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, onun da gözaltında olduğunu biz öğreniyoruz. AK Parti yönetimindeki Beyoğlu Belediyesi'nde de daha önce başkan yardımcılığı yaptığı bilgisini Murat Ağarel kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna aktardı. Bir ayrıntı daha, bu kent uzlaşısı meselesi, hani Esenyurt Belediyesi demişken onu da söyleyelim. Onunla ilgili yürütülen bir dava vardı. 8 kişi, o davada 8 kişi hakkında da beraat kararı verildi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Meclis Üyesi Turabi Şen de ise, bu iki isimse ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. O kent uzlaşısı davası üzerinden bakarsak sürece dair bir gelişme var mı? Süreç, yani neden bahsettim biliyorsunuz, terörsüz bir Türkiye sürecine dair başlıklar. DEM Parti grup toplantısında neler söylemişti, onları size aktarmıştım sizlere. Yeni açıklamalar geliyor. DEM Parti çok böyle sürecin ilerleyişinden çok da memnun değil. Yapılan açıklamalar itibariyle bunu görüyoruz elbette. Grup başkan vekilleri Gülistan Kılıç, Koç Yiğit ve Sezai Temelli dün parlamento muhabirleriyle bir araya geldiler. Orada benim dikkatimi çeken, yani Sezai Temelli'nin yeni çözüm sürecinin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair dikkat çeken bir bilgisi, daha yorumu var. Biliyorsunuz şimdi o yasa mecliste rekor oyla, değil mi, kabul edilen o yasa, o yasanın uygulanması için MGK'nın bir onayı gerekiyor. Evet, terör örgütü silah bırakıyor. Bizim beklediğimiz boyutta o süreç ilerliyor. Onayı gelirse Milli Güvenlik Kurulu'ndan o yasa işletilmeye başlanacak. Ne dedi Sezai Temelli? Şöyle dedi, mecliste çıkarılan yasanın Milli Güvenlik Kurulu vesayetinden kurtarılması gerektiğini söyledi. Oysa ki bu yasa hazırlanırken, daha tartışılırken, bu yasa çıkarılırken, mecliste konuşulurken, bu mecliste o yasayı savunan siyasi partiler ya da o partilerin temsilcileri özellikle bu konuya vurgu yaptı. Bu yasa çıkıyor ama MGK onay vermeden hiçbir şekilde adım atılmayacak demişlerdi. Yasa zaten bu şerhle beraber kabul edilmişti. O zaman bunu kabul eden DEM Parti neden şimdi bütün bu süreç içerisinde karar değiştirdi ve böyle bir açıklama yapıyor? Göreceğiz süreç içerisinde nasıl bir tabloyla karşı karşıya olacağımızı da anlayacağız. Birkaç notum daha var, onları da son, Simge de uyarıyor beni son 2 dakikamız diye. Berna Leç'in gözaltına alındı. Az önce İzmir'deki süreci anlattım size. İzmir'de o parti değiştirme sürecini aktardım. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Gözaltına alındı bu sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek. Şöyle söyleyeyim, avukatından açıklamalar da var. Bugün Segbis'le ifade vereceği, dün gece gözaltına alındı. Bugün gün içerisinde Segbis'le ifade vereceği yönünde bir bilgi var elimizde. Bunu sizlerle paylaşmış olayım. Bülent Arınç'tan bir sosyal medya paylaşımı, bu benim dikkatimi çekti. Neden? Orada Tayfun Kahraman, biliyorsunuz AYM kararı alınmıştı Tayfun Kahraman'la ilgili ve bir tazminat kararı, yeniden yargılanması konusunda AYM kararının daha doğrusu resmi gazetede gerekçesini açıklamıştı. Bülent Arınç da şöyle bir ifade kullandı. Murat Çalık, Mithat Bülent Özmen, Tayfun Kahraman gibi isimleri işaret etti ve dedi ki Hayretullah'a dokunmasın bu isimlerle ilgili alınan yargı kararları. Gördüğüm kadarıyla dedi, her ikisi de mükemmel ahlaklı, temiz, çalışkan ve işini yapan insanlardı. Şimdi bunların ikisi cezaevinde ifadelerini kullandı. Tayfun Kahraman hakkında da ben hukukçuyum, hukuku ve adaleti önceleyenler Anayasa Mahkemesi'nin ikinci defa verdiği Tayfun Kahraman kararını bir kez daha okusunlar ve adli yargılama ya da hak ihlalinin ne olduğunu görsünler cümlesi dikkat çekici. Böyle bir misyonu da var benim görebildiğim kadarıyla. Geçmiş dönem açıklamalarına da bakarsak Bülent Arınç'ın. İlk bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tayfun Kahraman dedik, onu hatırlatmamızı da yapalım. Her gün yapıyoruz. Can Atalay 1661 gündür Hatay milletvekili. Gazeteci Lale Ozan Arslan 34 gündür. Tayfun Kahraman 1661 gündür cezaevinde ve gazeteci Merdan Yanardar da yine aynı şekilde 348 gündür cezaevinde. Şimdi haber merkezlerim, son dakika bilgileri, Maltepe ile ilgili neler, ne var ne yok, onları öğrenelim. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Maltepe'de 7 katlı binada kısmi çökme meydana geldi. Fon soruşturmasında ifade veren Fatma Betür Sayankaya, AK Parti üyeliğinden istifa etti. AK Parti sözcüsü Çelik, yeni parti lideri Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden iktidara yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Ayrıntılar haberimizde olacak. Sevgili dinleyiciler, saatler 8'i gösteriyor. Haberleri aktarıyorum ben Selin Yazıcı. Maltepe'de 7 katlı binada çökme haberiyle, bu sıçmayla başladık. Bir saat önceki yayınımızda da yine sizlere aktarmıştık. Hemen bilgileri aktaralım. Maltepe'de 7 katlı bir binada kısmi çökme meydana geldi sevgili dinleyiciler. İlk olarak ilk gelen bilgiler elimizde çok tazeydi ve henüz teyitli olmadığı için sizlerle tam olarak paylaşmak istememiştik. Ancak şu dakikalarda teyitli haberleri hemen paylaşmak istiyorum. Maltepe Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'taki 7 katlı bir binanın ilk 3 katı henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Yine ilk gelen bilgilerde binada bir yaşam olmadığı yönündeydi. Ancak daha sonra itfaiye ekiplerinin, UMKE ekiplerinin çalışmaları sonucu binada yaşam olduğu ortaya çıktı. İtfaiye, AFAD ve UMKE ve polis ve sağlık ekiplerinin sevk edildi bölgeye. Şu anda çalışmaları devam ediyor. Binada çökme yaşanmayan üst katlarda mahsur kalanlar kurtarıldılar. Olay yerindeki ekipler tarafından tahliye edildiler. Ancak enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor ve şu dakikalarda haber merkezimize gelen yeni bir görüntüyü sizlerle paylaşalım. İki kişinin yaralı olarak enkazdan kurtarıldığı şu dakikalarda haber merkezimize ulaşmış durumda. İki kişinin enkazdan sedye ile çıkarıldığını görüyoruz. Enkazda daha başka olup olmadığı, kişilerin olup olmadığına ilişkin bilgiler dediğimiz gibi henüz taze, çok sıcak bir gelişme bu. Sizlerle teyitli haberleri paylaşıyoruz yanlış bilgi vermemek adına, ama şu dakikalarda iki kişinin enkazdan yaralı olarak kurtarıldığını söyleyelim ve enkazdaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Siyasette ise fon soruşturması gündemde. Fon soruşturması kapsamında ifade veren Fatma Betür Sayankaya AK Parti üyeliğinden de istifa etti. Sermaye piyasalarındaki gelişmeler üzerine başlatılan fon soruşturması sürüyor. Soruşturma kapsamında Fatma Betür Sayankaya ile eşi İlyas Kaya salı günü akşam saatlerinde Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne giderek şüpheli sıfatıyla ifade verdi. Ayrı ayrı ifadeleri alınan Kaya çiftine Özata Denizcilik hisselerinde gerçekleştirdikleri alım ve satım işlemleriyle sonrasındaki para hareketleri soruldu. Çift satışlardan elde ettikleri paranın bir bölümünü kısa süreli olarak yatırım fonlarında değerlendirdiklerini söyledi. İlyas Kaya Halk Yatırım ve Tera Yatırım üzerinden, Fatma Betür Sayankaya ise Tera bünyesindeki bir fonda işlem yaptırdığını ifade etti. Kaya çifti hisse alımlarında herhangi bir kişinin yönlendirmesinin bulunmadığını ve kendilerine özel bilgi verilmediğini savundu. İkisi de yatırımcılardan elde ettikleri kazanç olarak görülen tutarları daha sonra TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiklerini beyan etti. Betür Sayankaya dün AK Parti üyeliğinden de istifa etti. Ve yaşanan bu fon vurgununda yol haritası da belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Meclis Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yılmaz, tasfiye sürecinde fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakların kullanılacağını söyledi.
2: Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacak. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklar kullanılacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağını söyledi.
2: Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere fon piyasalarında bankacılık sistemimizdeki devlet garantisi söz konusu değildir. Tasfiye sürecinde her bir fon bazında yatırımcıların haklarını ilgili fonun kaynakları ile karşılamak esastır.
1: AK Parti sözcüsü Ömer Çelik, MYK sonrası açıklamalarda bulunduğu yeni parti genel başkanı Özgür Özel'in fon soruşturması üzerinden iktidara yönelik eleştirilerine yanıt verdi. Ellerinde belge veya bilgi bulunanların bunları yargıya sunması gerektiğini söyledi.
3: Belge olan, bilgi olan alsın getirsin. Götürsün yargıya versin. Adalet Bakanlığı anayasanın, yasanın çizdiği usuller çerçevesinde çalışmalarını yürütüyor. İhbar geliyor, ihbara bakıyor. Anayasanın, yasanların verdiği yetkiler çerçevesinde bütün bu soruşturmalar yürütülüyor ve açık bir şekilde de paylaşılıyor. E şimdi sen burada ne hakla Adalet Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı hedef alıyorsun? Ya yargı size uygulanmasın mı? Yargısal işlemlerden muaf mı olasınız? Kendinizi hala devletin sahibi mi görüyorsunuz?
1: Ve yeni meclis başkan vekili Yusuf Beyazıt oldu. AK Parti'de görev değişikliği yaşandı. Sağlık sorunları nedeniyle istifa eden AK Parti Şanlıurfa milletvekili Bekir Bozdağ meclis başkan vekili görevini Tokat milletvekili Yusuf Beyazıt'a devretti.
4: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre kentteki yoğunluk şu sıralarda %62'ye ulaşmış durumda. Bayrampaşa Otogar Davutpaşa yönünde sağ şeritte araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede yoğunluk var. TEM'de ise Altınşehir Halkalı yönünde sol şeritte bir araç arızası var. Bir şerit trafiğe kapalı. Bu bölgede de oldukça uzayan bir yoğunluk gözüküyor. Haberleri aktardık. Gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Programın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım izniniz olursa. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505 171 66 56. Tekrar cep telefonunuza kaydediniz ya da öyle umut ediyorum. 0505 171 66 56. Benimle iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de kişisel sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. Güçlü Özgan X'te, Instagram'da ya da Blue Sky'da. Bunu hatırlatalım. Mesajlarınız da geliyor, gelmeye devam ediyor. Oradan bir iki ayrıntı sizlerle, bir iki mesaj daha doğrusu paylaşmak istiyorum. Serkan Bey diyor ki, Beykoz'dan Serkan Bey diyor ki, Güçlü Bey merhabalar, 121 BS Sultaniye Mecidiyeköy otobüsünü kullanarak toplu taşımayla işe gitmeye çalışıyorum. Otobüslerin koltukları insanların ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaklar. Yani oturamıyoruz, otursak ayaklarımızı koyacak yer, oturmasak oturamıyoruz zaten. Ayakta gitsek ayaklarımızı nereye sığdıracağımızı bile bilemiyoruz diyor. Kimsesizlerine sizin aracılığınızla sormak istiyorum. Sadece bir defa sabah saat 6.50'de bizimle yolculuk yapabilirler mi diye de sormuş. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum demiş. Biz de bu paylaşımınızı, bu dileğinizi, bu isteğinizi, bu talebinizi buradan aktarıyoruz. Üsküp'e selamlar Hüsam Bey. Simge de annesine, Üsküp'teki annesine selamlar yolluyor. Vatandaşlarımız vize nedeniyle fazla gidecek yeri olmadığı için hemşehrilerimiz bayağı yoğun burada diyor. Vallahi Üsküp'e de Makedonya'ya da Balkanlara da benim dedem de Selanik doğumlu. O yüzden özel bir ilgi, özel bir sevgi duyarım Balkanlara. Balkanlara da Üsküp'e de özellikle Hüsam Bey'e de buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Bir not, az önce İstanbul Valisi bu Maltepe'deki çöken bina ile ilgili bir açıklama yaptı. 12 daire olduğunu söyledi binada. Toplamda 33 kişi yaşıyordu. Bu binada yine İstanbul Valisi'nin verdiği açıklamaları sizlerle paylaşıyorum. Ve yine gelen son bilgi ki az önce Selin Yazıcı da bültende aktardı. İki yurttaşımız yaralı olarak binadan çıkartıldılar. Arama kurtarma çalışmaları da şu an itibariyle devam ediyor. Yine vali dedi ki, valinin açıklamaları, düzeltiyorum bu son bilgi. 5 kişi kurtarıldı. Vali Gül'ün açıklaması, 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Şu an itibariyle bu son gelen bilgi, binadaki 12 kişiden 5'ini kurtardık. Ekiplerimiz bu 5 kişiyi sağ salim çıkarttı. Geri kalan 12 kişiyi de kurtarma çalışmalarımız, düzeltiyorum, 7 kişiyi de arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Açıklaması yine İstanbul Valisi Gül'den geldi. Biz devam edelim programa. Pek çok başlık var tabii sizlerle paylaşacağımız. Takip ettiğimiz davalar var. O davalardan bir tanesi Hakan Tosun, gazeteci arkadaşımız Hakan Tosun'un, biliyorsunuz bir gece yarısı evine gitmeye çalışırken saldırganların hedefi haline gelmişti ve hayatını kaybetmişti. O saldırının arkasından hayatını kaybetmişti. Dün o davada Hakan'ın öldürülmesi ile ilgili görülen o davada karar duruşması vardı. Şöyle söyleyeyim, tutuklu sanıklar iki isim, Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'e kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Gazeteci, belgeselci, ekoloji aktivisti Hakan Tosun. Biz bu soruşturmayı, bu davayı ilk gününden beri takip ediyoruz. Sadece biz değil tabii, bütün gazeteci arkadaşlarımız da bu konuyu, bu davayı yakından takip ediyor. O davayı bahsettiğim, bu davayı takip eden isimlerden bir tanesi, bütün duruşmaları takip eden gazetecilerden bir tanesi T24 muhabiri Emre Şimşek telefon attığımızda, ki dünkü duruşmada da oradaydı kendisi. Emre merhabalar.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Güçlü Ozgan.
2: Çok çok teşekkür ederim. Şimdi konuşacak çok şey, çok konu var. Yani soruşturmanın daha ilk saatlerinden itibaren ihmaller, tartışmalar, ailenin, avukatların itirazları vardı. Ama şuradan dünden başlayalım iznin olursa. Sonrasında da bütün bu soru işaretlerini, yani o 27 saatlik kayıp zaman, kendisiyle ilgili hastane kayıtlarıyla ilgili tartışmalar, gözaltı süreçleri, kamera kayıtları, soracak çok konu var. Ve bir cinayetin fotoğrafını çekelim. Ülkede kolay ölümler ülkesi diyoruz. Konuşuyorum burada bazen başka ölümleri anlatırken ama Hakan'ın öldürülmesi üzerine bu konuyu bir daha detaylı konuşmak istiyorum. Önce şunu söyleyeyim. Dünkü karar iki isimle ilgili kasten öldürme suçundan müebbet hapis verildi. Aile ve hukukçular, avukatlar bu kararı nasıl değerlendirdiler? Önce buradan başlayalım istersen.
3: Evet, dün Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nden bir karar çıktı. Hakan'a saldıran iki kişi hakkında, Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar hakkında yani herhangi bir haksız tahrik indirimi de uygulanmadı mahkeme heyeti tarafından. Hani ailenin bu biraz içini evet rahatlattı ama aile ve avukatların özellikle altını çizdiği bir konu var. Üçüncü saldırgan. Yani Hakan'ın ölümüyle ilgili üçüncü saldırgan. Ailenin ve avukatların motosikletli saldırgan dediği Yusuf Özak da hala dışarıda şu anda. Şimdi bununla ilgili yeni bir dava açılması bekleniyor.
2: Buna dair bir adım gelecek mi? Bunu açıkladılar mı? Yani bir suç duyurusu ya da daha önce suç duyurusu var mıydı o isimle ilgili olarak?
3: Evet, daha önce suç duyurusu vardı. Şu anda avukatlar Hakan'ın ulaşılabilen güvenlik görüntüleri üzerinden bir çalışma hazırladılar. Bir video çalışması. O video çalışmasına baktığınızda bu üçüncü saldırganın aslında Hakan'ın ölümüyle doğrudan bağlantılı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu saldırganı, yani şu an müebbet cezası alan Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'i olay yerine götüren, getiren, hatta Hakan'a ikinci saldırıda gerçekleşen ikinci saldırıyı da aslında tekrar bu iki saldırganı olay yerine getiren kişi olarak biliniyor. Bununla ilgili yeni bir başvuruda bulunacak avukatlar.
2: Biz de bunu tabii ki takip edeceğiz, sen başta olmak üzere. Şimdi bir olayın başına gitmek istiyorum. O saldırının gerçekleştiği ana ve da o anla ilgili hemen sonrasında meydana gelen gelişmelere. Şimdi cinayetin hemen arkasından polis ekiplerinin olay yerine gidip güvenlik kameralarının görüntülerini almaması, bu çok konuşuldu. Ardından sanık yakınlarının kamera kayıtlarını toplayıp yok etmesi ya da buna dair iddialar daha doğrusu ortada. Bunu ihbar eden esnafın sonrasında bir şekilde tehdit edildi vesaire, buna dair tartışmalar. Bunlar dava seyrini nasıl ya etkiledi? Yani kolluğun ilk 27 saatteki o 27 saatlik bir kayıp zaman var. Hakan'ın da kayıp olduğu bir zaman var. O ilk 27 saatteki tutumu sence süreci, bu soruşturma sürecini nasıl etkiledi?
3: Şimdi aslında ilk Hakan'ın kaybolduğu güne belki gitmek gerekiyor. Çünkü Hakan aslında 12 gecesi İstanbul annesinin Esenyurt'ta annesinin evine gitmek istiyor ve saat 7 gibi annesine geleceğini söylüyor. Aradan geçen 3 saatin ardından anne oğlunu aradığında, Fatma Tosun oğlu aradığında ulaşılamıyor. Ve ertesi sabah aile kayıp başvurusunda bulunmak için Mevlana Polis Merkezi'ne gidiyorlar. Ve biz Hakan'ın kaybını bu saatten sonra öğreniyoruz. Çünkü anne bir yandan Hakan'ın en yakın arkadaşını arıyor, İzmir'de Koray Türkay'ı arıyor ve oğluna ulaşılamadığını, bunun bilgisini veriyor. Daha sonra annesinin akbilini kullandığı için hemen sistemden en sık kart bastığına bakıyorlar ve bir şekilde güvenlik görüntülerine ulaşabiliyorlar. Tabii bu süre içinde Hakan Tosun'a ne oldu sorusunu sorduktan sonra, olay sosyal medyaya basına yansıdıktan sonra tabii bir hareketlenme oluyor. Ve saat 4 gibi sabah saatlerinde, yani 27 saatin sonunda kız kardeşine emniyet tarafından bir bilgi veriliyor ve Hakan'ın Başakşehir Şamsakur Hastanesi'nde olduğu söyleniliyor. Tabi hiçbir giriş kaydı yok hastaneye. Hani kimliksiz bir giriş kaydı da yok. Parmak izi alınmadan hastanede bekletiliyor Hakan ve zaten 13 Ekim'de de hayatını kaybediyor. O dönemde, o kayıt süresi içerisinde senin de dediğin gibi aslında polisler ilk etapta olayın yaşandığı sokağa gidip güvenlik kameralarına bakmak istiyorlar. Saat 9 ve 11'de iki kez giriyor esnafa ve güvenlik kameralarını soruyor ancak almıyor. Ardından olay yerine polisin ardından bu saldırganlardan 18 yaşındaki saldırgan Abdurrahman Murat'ın yakınları giderek güvenlik kameralarını, cihazlarını söküp götürüyor. Güvenlik kameralarını yok ediyorlar. Hatta esnafa şöyle söylüyorlar. Polis gelip hani sorarsa bizde olduğunu söylersin ve bu şekilde biz bu bilgiyi öğreniyoruz ve Halk TV'den Umut Taşlan'ın bir haberi vardı.
2: Evet,
3: bu saldırgan yakınlarının Mevlana Polis Merkezi'nden bazı emniyet personeli görevlileriyle bir ocak başında görüştüğüne dair ki bu aslında Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Evet. İki baş müfettişini görevlendiriyor ve 13 polisin ifadesi alınıyor. Aynı zamanda oradaki esnafın da ifadesi alınıyor ve hazırlanan baş müfettişlik raporunda da polisler evet bir ocak başında aileyle görüştüğünü kabul ediyorlar. Zaten bu saatten sonra ailenin ve avukatların yapacağı hem Mevlana Polis Merkezi ile ilgili bir suç duyurusunda bulunmak hem de bu üçüncü saldırgan Yusuf Özak'ta bununla ilgili yeni bir soruşturma başlatılmasını talep ediyorlar.
2: Ve, Yusuf Özak'ta devam et lütfen.
3: Buyur lütfen.
2: Yani Yusuf Özak da davada tanık olarak dinlendi değil mi?
3: Benim hatırladığım
2: kadarıyla. O enteresan.
3: Duruşmada tanık olarak dinlendi. Aslında bu iki saldırgan da hani gözaltına alınmadı. Telefonla ifadeye çağrıldılar. Adnan Şahin ve Abdurrahman Murat.
2: Ve bu isimler şimdi müebbet hapis cezası aldı.
3: Evet, müebbet.
2: Telefonla çağrılan bu iki isim.
3: Evet.
2: Enteresan bir fotoğraf. Şu tanık beyanları meselesi, mahkemede bir tanığın hani devlet beni koruyacaksa bildiklerimi anlatırım diyerek verdiği ifade çok benim en azından o süreç içerisinde, bu dava sürecinde dikkatimi çeken bir durumdu. Neden bir tanık böyle bir ifade mahkeme heyetine karşı böyle bir cümle kurmak zorunda hissetti sence?
3: Şöyle Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tabii ilk duruşmada mahkeme heyeti bütün tanıkları dinliyor. Her iki tarafında sanıkların getirdiği tanıkları da dinliyor. Evet, benim de o çok ilgimi çekmişti. Yani ben tek başıma çocuk bakan bir kadının hani ben devlete yemin verdim. Devlet de beni koruyacaksa ben bütün bildiklerimi açıklayabilirim demişti. Burada ailenin hem mahkeme salonunda hem de basına verdiği açıklamalarda bu saldırgan yakınlarının o mahalledeki yaşayan kişileri tehdit ettiği yönünde bilgisiydi ki bir esnaf da zaten dükkanını tamamen kapatıp o bölgeden ayrılıyor. Üçlü.
2: Yani Hakan'ın tabii neden hedef olduğu o gece, ona dair de çok fazla spekülasyon da yapıldı. Hani sen tabii hem dava sürecini yakından takip ettin, ilk günden beri takip ettin. Aileyle de yakın ilişki içerisindesin. Zaten T24 olarak da siz hani hem sen hem kurum olarak da bu işin peşini hiç bırakmadınız. Ben de takip ediyorum, yakından takip ediyorum. Hakan neden hedef oldu o gün sence?
3: Ve biz bu sorunun cevabını hala bilmiyoruz güçlü. Yani 22 Eylül'de 3. duruşmada sanık avukatlarının katılmadığı duruşmada Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadigil de bunu söyledi. Yani biz bu dosyada Hakan'ın hala neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Yani neden hedef alındığını bilmiyoruz. Yani karşı taraf baktığımızda sanıklar şunu söylüyorlar. Hakan bize küfrediyordu, hakaret ediyordu. Bu yüzden biz saldırdık ama güvenlik kameralarında böyle bir görüntü yok. Yani biz hala Hakan'ın neden öldürüldüğünün bilgisine sahip değiliz. Yani o iki saldırganı, o cesareti veren kişilere hala ulaşmış değiliz.
2: Evet, şimdi Yargıtay istinaf süreçleri tabii bu süreçle ilgili başlanacak. Aile ne hissediyor? Tek son sorum da bu olsun. Eğer senin davaya, sürece dair eklemek istediğin bir şey yoksa, ki varsa dinlerim. Ama hani aile bu kararı nasıl karşıladı? Dün sen beraberdin aileyle de.
3: Ben en çok Hakan'ın annesine aslında üzüldüm. Yani ilk etaptan beri müebbet alsınlar diyordu. Çünkü ben hani oğlumu arıyorum, ulaşılamıyor diyor. Hani sesini bile duyamıyorum. Dün karardan sonra ben hem kız kardeşlerinin hem de Fatma teyzenin yanına gidebildim. Yani şunu söyledi. Evet, biraz içim rahatladı. Ben çocuğumu göremiyorum ama onlar da gittiklerinde çok kötü şartlarda görecekler dedi.
2: Anladım. O da anlatıyor bu cümlede ne olduğunu, evet. Anlatıyor. Biz de takip yani edeceğiz bana, bütün bu. Evet.
3: Yani bana yaşattıklarını yaşasınlar diyor. Annenin tek söylediği bu.
2: Peki, çok davayı takip ediyoruz. Sen de öyle, ben de öyle. Pek çok davanın arkasından hani inatla takip etmeye devam ediyoruz gazeteciler olarak. Bu cümleyi o kadar çok kişiden duyuyoruz ki son dönem itibariyle. Göreceğiz, takip edeceğiz biz de. Emre Şimşek, çok çok teşekkür ediyorum sana.
3: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
2: Sağ olasın, kolaylıklar diliyorum sana da. T24 muhabiri Emre Şimşek konuğumdu. Hakan'ın davasını, Hakan Tosun davasını en başından beri takip eden, haberleştiren, bunun peşini bırakmayan gazeteci arkadaşlarımdan bir tanesi Emre. O yüzden anlattıkları, söyledikleri ve yorumları son derece önemli. Hani Hakan Tosun cinayeti üzerinden konuşuyoruz. Dediğim gibi sokakta bir gece yarısı evinize giderken, gitmeye çalışırken böyle bir saldırı sonrasında işte hayatınızı kaybedebiliyorsunuz. İşte yargılama süreçleri, o delillerin toplanma süreçleri, iddianamenin hazırlanma süreçleri, orada yaşanan aksaklıklar da biraz fazlasıyla, daha doğrusu düzeltiyorum, konuşuldu. Biz de bir kez daha bu karar verilmişken, Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin sanıklara, iki sanığa müebbet hapis cezası verilmişken, o davayı, o dava sürecinde yaşananları da hatırlatmak istedik. Tabii ki söylediğim gibi istinaf ve yargıtay süreçlerinde de süreçlerini takip edeceğiz. Ailenin yine o saldırı noktasında olan o üçüncü kişiyle ilgili de bir hukuk mücadelesi bundan sonra devam edecek. O mücadelede ne aşamada, ne olacak, ne bitecek, hep beraber izleyeceğiz ve tabii ki sadece izlemekte kalmayacağız. Sizlerle de paylaşacağız. Devam edeyim, birkaç başlığım daha var izninizle, şöyle hızlıca aktarayım onları da. Gazeteci Selahattin Günday 12 Eylül 2026 tarihinden bu yana cezaevinde iki ayrı tutuklama kararı nedeniyle Silivri'de ya da Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunuyor. Avukatı Selahattin Günday'ın avukatı Hüseyin Ersözlü'den bir açıklama var. İsnat edilen suçlamanın hiçbir maddi dayanağı olmaması bir yana, diyor Hüseyin Ersöz, 2011 senesinde kanunda suç olarak düzenlenmeyen ve her halükarda zaman aşımına uğramış bir fiil sebebiyle özgürlüğü kısıtlanmış durumda, diyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Selahattin Günday'a isnat edilen fiilin şüpheli ölüm iddiasıyla hiçbir ilgisi yok. İsnat edilen tek eylem Kaşif Kozinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne geldiği gün 50'nin üzerinde gazeteciyle birlikte o görüntülerin çekilmesi ifadesini kullanıyor Hüseyin Ersöz, avukat Hüseyin Ersöz. Bu sebeple, diyor, Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğumuz dilekçeyle dosyanın tefrik edilmesini ve Selahattin Günday'ın ayrılan dosyasının yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini talep ettik ifadesini kullanıyor Selahattin Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bir not daha, tabii ki deprem davalarını takip ediyoruz. Düzeltiyorum. Okul saldırı, o deprem davalarıyla ilgili başka haberlerim var da bir an aklım oraya gitti. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı, onu konuşuyoruz. İşte İstanbul'da da, değil mi, meydana gelen, daha önce başka kentlerimizde meydana gelen o saldırılarla ilgili haberler. Mehmet Oflas, emeğe saygı, bunu haberleştirmiş Anka'dan. Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırı, hatırlıyorsunuz o silahlı saldırıyı. O saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan öğrencilerin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, okulda yangın merdiveni, ikincil kaçış yolu ve mevzuata uygun tahliye düzeni bulunmadığını söylüyor ve sular hakkında soruşturma yürütülmesi ve tahliye zafiyetinin araştırılması için bir talepte. Nereden? Tabii ki Cumhuriyet Savcılığından bir talebi oluyor. Benim dikkatimi çeken haberlerden bir tanesiydi. O okul saldırılarını tabii çok konuşuyoruz. Çok başlık var, değil mi, buna dair? Neden konuşmayalım ki? Şöyle tabii çok bilgi, neredeyse işte son dönem itibariyle çokça bu tip haberler önümüze düşüyor maalesef. İşte arka arkaya biz bunları da konuşuyoruz, aktarıyoruz, ama genel olarak bakıldığı zaman da okullarımızda böyle bir şiddet sorununun, ki PISA 2025 verilerini dün Sayın Bakan bunu hatırlatmıştı, o başarımız gölgeleniyor, bu tip tartışmalar gündeme getiriliyor, getirilerek demişti. Bakın, TÜİK verileri diyor ki çocukların %36'sı yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında, PISA 2025'e göre, o rapora göre ise her 5 öğrenciden biri zorbalığa maruz kalıyor. Ülkemizde işte asıl gerçekliğimiz, konuşmamız gereken gerçekliklerimiz de bunlar değil mi diye de sorduran bilgiler bunlar. Hazır hani bu Maraş'taki saldırı sonrası bir yeni bir suç duyurusu gündeme getirilmişken, hani ben de bu ayrıntıyı, bu detayı da sizlerle paylaşmak istedim. Bir müzik arasına gideceğim ama o aradan önce bu Maltepe'deki çöken bina ile ilgili Vali Gül'ün, İstanbul Valisi Gül'ün açıklamalarını bir kez daha hatırlatayım izniniz olursa. Binadaki mahsur kalan 12 kişiden 5'inin kurtarıldığını açıkladı İstanbul Valisi Gül. Bu 12 kişiden 7'sini arama çalışmaları da devam ediyor. 4'ü ile bu 7 kişiden binada şu an binada enkaz altında kalan 7 kişiden 4'ü ile arama kurtarma ekiplerimiz temas kurmuş durumda. 3'ünün de yerini tespit etmeye çalışıyoruz açıklaması İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Dediğim gibi müzik arasında gideceğim. Bugün Ekim ayının ilk perşembesi, 8'i disteksi farkındalık günü olarak ilan edilmiş, kabul edilmiş durumda. İşte biz de bugün disteksi farkındalık günüyle bu tanı konmuş, disteksi tanımı konmuş, almış müzisyenlerden parçaları, şarkılar seçtik. Tabii ki Ozi'nin hazırladığı listeden bahsediyorum. Çok sayıda o asisten, değil mi, Şer'den şarkılar dinledik. Sırada Beatles var, Revelation şarkısı. Neden? Çünkü John Lennon, Beatles grubunun efsanevi üyesi, söz yazarı, müzisyen, o da disleksiyle yaşayan ünlü isimler arasında gösteriliyor. Biz devam edeceğiz programa.
1: Güçlü Özgen'le Geri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: hastalık dış görünüşümü değiştirdi ama mücadeleye olan inancımı asla. Binlerce kadın gibi ben de bu zorlu yoldan geçtim. Korku bizi koruyan bir duygu değil, bazen gerçekleri görmemizi engelleyen bir duvardır. Meme kanserini yendim çünkü korkup saklanmadım. Hemen harekete geçtim. Bugün sağlıklıysam o gün gösterdiğim cesaret sayesinde. Sevgili kadınlar, vücudunuzu tanıyın, aynaya bakın ve kontrollerinizi yaptırın. Yalnız değilsiniz, biz çok güçlüyüz.
1: Güçlü Özgenler Geri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Az önce de tanıtımını dinlediniz. Meme kanseri farkındalık ayı, Ekim ayı ve Radyo Sputnik olarak da bu konuda, bu konuya duyarlı, bu konuya da hem öğrenmek hem de anlatabilmek, anlaşılabilmek adına biz de özel programlar hazırlıyoruz. Bugün saat 10 ile 11 arası da yine bir özel programla meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle bütün ay boyunca bu özel programlarımız devam edecek. Bugün de bir saat boyunca saat 10 ile 11 arası özel bir programımız olacak. Hani size hatırlatmak istedim, aklınızın bir kenarında bulunsun. Maltepe ile ilgili enteresan haberler gelmeye başladı. Maltepe'de Cevizli'de o 7 katlı bina ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valisi açıklamıştı. Belediye başkanının bir açıklaması var. Bir kat eklenmiş üzerine. Yani yapılan çalışmalar, ön incelemeler bunu gösteriyor. Ekstradan bir kat, işte hani kat eklendiğini biz öğreniyoruz. Maltepe Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamalardan bu detayı, bu ayrıntı öğreniyoruz. Hani dedim ya, bina ile ilgili ilk programın başında o son dakika bilgilerini sizlerle paylaşırken hani aklınıza neler geliyor, nedenleri üzerine elbette bir soruşturma yapılacaktır elbette, ama hani nedenleri üzerine aklınıza sizin de bir şeyler geliyordur dediğim tam olarak da bu işte. İstanbul Maltepe Belediye Başkanı da ekstra bir kat üzerine eklendiği yönünde bir bilgiyi paylaşmış kamuoyuyla. Binaya kat eklenmiş diyor. Yıkılan binaya 3 kat, düzeltiyorum, 3 kat ilave yapılmış. Zamanla binada yıpranma payı da var açıklamasını yapıyor Maltepe Belediye Başkanı. Peki neden denetlenmiyor? Dahası hani neden böyle bir şey yapmıyor? O kadar çok soru var ki sorulacak, konuşulacak. Şu sıcak haberler, sağ salim enkaz altında kalan 7 yurttaşımız sağ salim kurtarılsın. Biz sonra üzerine bunları fazlasıyla konuşuruz, fazlasıyla yorum yaparız. Önce can elbette, şimdiden kurtarılan 5 kişi var. 7 kişi de enkaz altında. Şimdiden umarız kötü bir haber gelmez. Şimdiden geçmiş olsun diyelim. Ya, enteresan bir haber benim dikkatimi çekti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde şöyle söyleyeyim, son dönemde oradan böyle farklı haberler geliyordu Yıldız Teknik Üniversitesi'nden. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Şöyle, 1 Ekim'den bu yana yaşanan sistem

sistem sorunları, ders kayıtlarının devam ettiği yönünde ettiği bir dönemde öğrenciler etkilenmişti o sistem sorunlarından. Üniversite yönetimi elektronik hizmet altyapısında teknik çalışmalar yürütüldüğünü açıklamıştı. Ama mesela farklı mesela ders imza sistemlerinde de aksaklıklar yaşandığına dair bilgiler böyle 1 Ekim'den beri konuşuluyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bahsediyorum. Bakın bu çok önemli, hani hani öyle sıradan bir üniversite de değil, hani bu dijital güvenlik meselesinin herhalde teknoloji mühendislikle özdeşleşmiş bir ismi var Yıldız Teknik Üniversitesi'nin. Ne olmuş biliyor musunuz? Yapılan açıklamalar bize bunu gösteriyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun yaptığı açıklama ne? Yaklaşık 140 bin öğrenci, 4500 personel verilerinin bir ihlalden, FIDE yazılımı saldırısından etkilendiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı. KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kurulu, 140 bin öğrenci, 4500 personel etkilenmiş olabilir bu saldırıdan şeklinde. Hatta ziyaretçilere, internet sitesiniz yani üniversitenin sitesini ziyaret edenlerle ilgili de bir risk olup olmadığı da araştırılıyor. İhlalin birinde 1 Ekim tarihinde başladığı ve aynı gün tespit edildiği belirtiliyor. Veri sorumlusunun sanallaştırma altyapısı ve üzerinde çalışan sunucuların FIDE yazılımı saldırısından etkilendiği bilgisi yine söylediğim gibi Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından açıklanmış durumda. İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin belirlenemediği bilgisi de yine söz konusu açıklamada yer alıyor. Şimdi bunu okuyunca, bu haberi okuyunca şu aklıma geldi. Hani yeni bir veri ihlaliyle haberiyle uyanmış oluyoruz değil mi? Daha önce de bu meseleler çokça gündeme geldi. Peki şimdi dönüp kendimize şu soruyu sormayalım mı? Verilerimiz gerçekten ne kadar güvende? Benim görebildiğim kadarıyla işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Yani ülkemizde, Türkiye'de teknoloji, mühendislik özdeşleşmiş bir isim, tarihi itibariyle de öyle, köklü bir devlet üniversitesinden bahsediyoruz. Böyle bir üniversiteden bahsediyoruz. Günlerce süren sistem kesintileri, işte o haberler ayın birinden beri medyaya yansıyordu. Aksayan ders kayıtları, erişilemeyen sınav sistemleri değil mi? Önce bir teknik çalışma var açıklaması, arkasından siber saldırı açıklaması, resmi kurumlardan gelen açıklamalar. Sormayalım mı? Ülkenin en güzide üniversitelerinden bir tanesi. Girmek ne kadar zor, kalmak, bitirmek de bir o kadar zor. Bu üniversite bile verilerini FIDE yazılımlarına karşı koruyamıyorsa, biz sıradan yurttaşlar, her ne kadar profesyonel olsak da, biz sıradan yurttaşlar nasıl kendi verilerimizi koruyacağız, kime güveneceğiz diye soruyorum. Yani istiyorlar işte, yani kargo bile evimize geldiği zaman, iş yerimize, kimlik numarası, işte cep telefonu, ev adresi, biyometrik veriler, bunlar ortada dolaşıyor. Gerekli deniyor ve alınıyor bir şekilde. Ama bu verileri toplayan kurumlar mesela, sıra korumaya gelince ne yapıyorlar? İşte Yıldız Teknik Üniversitesi örneği bize bunu gösteriyor. Süreç hep benzer şekilde yaşanıyor. Daha önce de benzer olaylara tanıklık ettik. Önce bir sızma yaşanıyor. Günlerce işte tartışmalar, ne oluyor, ne bitiyor diye sorular medyaya yansıyor. Sonrasında işte KVKK, az önce aktardım, resmi bir bildirim yapıyor. Tırnak içinde ne deniyor? Olay inceleniyor, gerekli adımlar atılıyor. Peki atı alan Üsküdar'ı geçmiş oluyor mu? Oluyor. Kime faydası var? Yani 140 bin kişinin verilerinden bahsediyoruz değil mi? Kimlerin elinde, hangi forumlarda, kimlerin elinde nasıl kullanılacak biliyor muyuz? Bilmiyoruz bunu. Yine liyakata geliyor mesele. Hangi konuyu tartışırsak bize bir şey olmaz yaklaşımı. Bu yaklaşım faturasını kim ödüyor? Siz şu an işte arabasının başında, kulaklığıyla evinde bu programı dinleyen ben de dahil olmak üzere hepimiz bunun faturasını ödüyoruz. Veri güvenliği böyle süslü, hatta bazen abartılı açıklamalarla ya da kağıt üzerindeki yönetmeliklerle sağlanabilir mi? Yani dijital çağda yaşıyoruz. İşte ortada gerçeklik. Bir veriyi korumak ne anlama geliyor biliyor musunuz? Hani çok güvenlik vesaire, bunlardan bahsediyoruz ya. Bakın bu verileri, bu dijital verileri korumak ülke sınırlarını korumaktan farklı bir durum değil. Yurttaşı korumak, çünkü yurttaşın hakları.
haklarını korumak anlamına geliyor. Yani eğer dijital geleceğimizden bahsediyorsak, ki buna çok vurgu yapılıyor değil mi? İşte bir sürü festivaller düzenleniyor, şunlar oluyor, bu onlar oluyor. Önce ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Elimizdeki verilere sahip çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde böyle haberlere biz çokça tanıklık ederiz. O bilgiler kimde, kimlerin elinde, nasıl kullanılıyor? Soru işareti. Göreceğiz bakalım neler olacak, neler bitecek. Bir notum daha var, onu atlamadan mutlaka aktarmak, paylaşmak istiyorum. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Eylül ayı verilerini, Eylül'de yaşanan iş cinayetlerine dair bilgileri de paylaştı. Şu dikkatimi çekti benim. Konuşuruz verileri de. Tabi veriler dediğimiz insan hikayeleri hepsi. 2013'ten beri ilk kez 5 ay üst üste 200'ün üzerinde ölüm yaşandı ülkede. İlk kez 2013'ten beri. Şöyle söyleyeyim size, Ocak'ta 155 işçi hayatını kaybetmişti. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Mayıs'ta 214, Haziran'da 228, Temmuz'da 216, Ağustos'ta 227 ve Eylül ayında 226 işçi hayatını kaybetti. Hep söylüyorum, toplamda ilk 9 ay itibariyle diyor İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, en az, bu da edilebilen, en az 1736 işçi iş cinayetlerinde, işte Soma'yı konuştuk değil mi? Son uzun uzun burada 5 işçimiz orada hayatını kaybetmişti. 1736 işçi belirlenebilen, o da hayatını kaybetti bu iş cinayetlerinde. Hani bunu da atlamadan, elbette atlamamamız gerekiyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bakıyorum bir yandan da son 10 dakika dünyada neler olup bitiyor. Tabii bir de ona bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özellikle bu Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması, Karadeniz'de biliyorsunuz gemilere saldırılar, bu çok gündemde. Bu konunun gündemde olduğunu, iki lider arasında konuşulduğunu, bu meselenin, söyleyebiliriz. Yine Rusya ile Ukrayna arasındaki o doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır Türkiye demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı görüşmede. Bu arada Rusya'da bir seçim gerçekleşmişti biliyorsunuz. Duma seçimleri gerçekleşmişti. O seçimlerde, seçimlerinde yine iki devlet başkanı arasında konuşulduğunu hatırlatmak istiyorum. Şöyle birkaç, dün şunu paylaşmıştım sizlerle, BND'nin başındaki isim, Alman Dış İstihbarat Servisinin başındaki isim August Henning ile ilgili gelişmeler, onun gözaltına alınmış olması, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasını size aktarmıştım. Hatta işte geçmiş dönem görevlerini, ne kadar kritik görevlerde uzun yıllar boyunca farklı makamlarda oturduğunu da sizlerle paylaşmıştım. Bu isim tutuklandı. Dün itibariyle tutuklandı. Eski Mossad Başkanı Deni Yatom ya da eski Şimbet Başkanı Yakov Peri ile kritik dosyalarda, yine bu soruşturma kapsamında Henning'in, yani Alman BND'nin başkanı, eski başkanının bu dosyalarda, bu isimlerle adını, bu dosya içerisinde adının yan yana geçtiği bilgisi, yine Alman medyasına yansıyan ayrıntılar, Alman medyasına yansıyan detaylar arasında çok böyle başlık, çok farklı detay var. Hani dün hangi ülke, yani bu bilgileri sattığı yönünde bazı, veya da verdiği yönünde, her neyse, bilgiler var. Federal savcılığın iddianamesinde ya da yaptığı açıklamada, ama hangi ülke olduğu bilgisi yok demiştim. İşte şimdi Alman medyasına bakınca da, bu tutuklama haberinden sonra Alman medyasına yansıyan haberlere bakılınca da bu tablonun ortaya çıktığını görüyoruz. İsrail demişken, hazır İsrail gizli servisinden bahsettik. Gazze'yi konuşmakta, hatırlamakta fayda var. Dün 7 Ekim'in 3. yıl dönümüydü. Gazze'deki tabloyu anlattık. Bir de İsrail perspektifinden o saldırgan politikalarını, boyutunu gösteren ilginç bir veri. 3 yıl içerisinde Gazze, Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'de. Bakın bu resmi açıklama, İsrail'in toplamda 100 bin, tekrar ediyorum, 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini öğreniyoruz. Bu bizzat İsrail ordusu tarafından yapılan açıklama. Gazze'ye 65 bin, Lübnan, Suriye'ye 28 bin, İran'a 4500, Yemen'e 80 ayrı noktaya, Yemen'de saldırı düzenlendiğini açıkladı
İsrail ordusu işte dediğim gibi toplamda 100 bin nokta hedef alındı. Geride kalan 3 yıl içerisinde, hani biz burada konuşuyoruz böyle parça parça, hani İsrail düzeltiyorum, Gazze'yi ayrı konuşuyoruz, Lübnan'ı, Suriye'yi, İran'ı, ama şöyle bir toparlayınca İsrail ordusundan gelen açıklamaya bakılınca işte aslında o saldırganlığın boyutunun ne olduğunu çok daha net gösteren bir rakam, bir veri. Tabii bilan sadece Gazze'de, bir kez daha söyleyeceğim, bir kez daha hatırlatacağım izniniz olursa, sadece bu 63 bin ayrı noktaya saldırı düzenlendiğini söylüyor ya İsrail ordusu, hayatını kaybeden kadın çocukların sayısı ya da sivillerin sayısı öyle söyleyelim 74 binin üzerinde, nerede? Sadece ve sadece Gazze'de. Bu benim dikkatimi çekti. Hani bu arada tabii konuşuyoruz işte İsrail'in ya da Netanyahu'nun bu süreçten, hani bu Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından haberi var mıydı yok muydu tartışmaları var ya, tam bu tartışmalarla ilgili olarak hani nispeten muhalif bir kanatta Haaretz gazetesi, İsrail içerisinde yayın yapan Haaretz gazetesi ilginç bir haber paylaştı. Şöyle söylüyor, Netanyahu'nun başlık şöyle, daha doğrusu 7 Ekim'den önce aldığı tüm uyarılar diye bir toparlama yapmış Haaretz gazetesi ve bir parantez açmış. Bunlar sadece bildiklerimiz ve hatırlatıyorlar işte Mısır istihbarat şefinden, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki isimden de Netanyahu, ki bunları size daha önce de aktarmıştık ayrıntılarını, Hamas'ın İsrail'e yönelik bir saldırı planladığı bilgisini çok daha önceden, bu saldırılar gerçekleşmeden önce aldığını da öğreniyoruz. Tabii soruşturma talepleri de var. Şimdi İsrail'de seçimler de yaklaşıyor. 27 Ekim değil mi? Gerçekleşecek o seçimler İsrail'de. İsrail'de de protestolar var Netanyahu yönetimine yönelik olarak. Şunu talep ediyor protestocular. Hani 3. yılı 7 Ekim'in ve bu 3. yılda işte az önce Haaretz'in de aktardığı, Haaretz'in de okuyucularıyla paylaştığı o saldırı, Hamas'ın saldırılarından haberi var mıydı yok muydu Netanyahu'nun, bu süreç soruşturulsun diyor. Çünkü o saldırılarda da, yani 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında da 1200 kişi hayatını kaybetmişti. Onu da hatırlatalım İsrail tarafında ve 251 kişi rehin alınarak Gazze şeridine, Gazze'ye götürülmüştü. O rehinelerin nasıl serbest bırakıldığı, o süreçlerin tamamına burada tanıklık etmiştik, sizlerle paylaşmıştık, onu da hatırlatalım. Gazze demişken bir not daha, tabii şimdi 3. yıl dönümü bu saldırıların, bilançolar arka arkaya açıklanıyor, farklı veriler, farklı bilgiler geliyor. Gazze şeridinin Sivil Savunma Teşkilatı sözcüsü Mahmut Basal'dan bir açıklama var. Şu an itibariyle enkazda Gazze'deki o yıkılan binaların altında 8 bin kişinin naaşının bulunduğu bilgisini paylaşıyor. Ne kadar sürebilir bu 8 bin naaşı çıkartmak? Diyor ki işte bu Gazze şeridi Sivil Savunma Teşkilatı sözcüsünün verdiği bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. 8 yıl sürebilir bu cenazelere ulaşmak, o cenazeleri çıkarma çalışmaları 8 yıl sürebilir. Neden? Çünkü bir abluka var Gazze'ye, o binaların kaldırılması, cenazelere ulaşılması, altyapının yeniden kurulması çalışmaları o abluka nedeniyle, İsrail ablukası nedeniyle oldukça o süreç çok zor ilerliyor. Daha vereyim, dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Marie Carmen desem bir şey ifade eder mi sizler için? Şöyle bir hatırlatma yaparsam o hafızanız tazelenecektir. İspanya'da biliyorsunuz günlerdir yurttaşlar, İspanyollar sokaktalar, barınma hakkı nedeniyle artan kira fiyatlarını protesto için. O protestolar nasıl başlamıştı? Marie Carmen'in, 87 yaşındaki Marie Carmen'in 70 yıldır babasının, daha babası zamanında kiraladığı o evden çıkarılmak istenmesi nedeniyle o gösteriler başlanmıştı. Hatta sonrasında İspanya'da Başbakan Sanchez de bir erken seçim kararı almıştı. Bunları konuşmuştuk. İşte Marie Carmen'in dün hayatını kaybettiğini öğrendik. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini öğrendik. Hani günlerdir anlatıyoruz farklı boyutlarıyla, ama hani tabii ki ahde vefa burada. Marie Carmen aramızdan
ayrıldı. Günlerdir adını andığımız için bunu söyleyebiliriz. Bu arada tabii basketbolda dün bir final karşılaşması vardı. FIBA Kadınlar Süper Kupa finali vardı. Fenerbahçe Tarfin Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Buradan Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Bu arada tabii Avrupa Ligi, Euro Lig maçları, dördüncü hafta maçları da aslında dün akşam başladı ama biz tabii temsilcilerimiz üzerinden ilerleyelim. Fenerbahçe bugün deplasmanda saat 20 kaçta, saat 21.15'te Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 maçını kazanmıştı sarı lacivertli ekip Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmada. Anadolu Efes'e bakalım. Cuma günü yarın yine Türkiye saatiyle 21.15'te Anadolu Efes'te bir Yunan temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bu kez Olympiakos'la nerede? Deplasmanda oynayacak. Daha önce Kızıl Yıldız takımına 77-72 mağlup olmuştu lacivert beyazlı ekip. Bir galibiyet, iki yenilgi şu dakikaya kadar Euroleague'de aldı. Peki bir diğer temsilcimiz Euroleague'deki Beşiktaş. Ona da bir bakalım elbette. Beşiktaş'ta Cuma günü bakıyorum 21.30'da İspanya ekibi Baskonya ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş. Son olarak sahasında İspanya'nın Barcelona takımına 95-82 yenilmişti Beşiktaş ve dediğim gibi bir galibiyeti bulunuyor şu an itibariyle Euro Lig'de. Diyelim ve yavaş yavaş toparlayalım. Son bir dakikam galiba. Maltepe'de, Cevizli'de yıkılan, çöken bina tamamen yıkılmadı, onu söyleyelim. İlk iki katının çöktüğü bilgisi var. Maltepe Belediye Başkanı'nın bir açıklaması dikkat çekici. Daha sonrasında inşa edilmesinden sonra 3 kat daha ilave edildiğini de öğreniyoruz. Şu an itibariyle 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları da, İstanbul Valisi'nin verdiği bilgi, 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 5'i, 12 kişi enkaz altındaydı. 5'i kurtarıldı. Bu 7 kişi de umarız bir an önce sağ salim çıkartılırlar ve şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Hepimize geçmiş olsun diyelim ve bitirelim programı bugün itibariyle de. Ne yaptık? 8 Ekim 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Teknik Masa'daki arkadaşlarım, programın hazırlanmasına ve ulaşmasında emeği geçen Teknik Masa'daki arkadaşım Simge Erten'e, editörüm İrem Başköy'e ve tabii ki listemizi, müzik listemizi hazırlayan Ozi'ye teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz bu şartlar dahilinde yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: güçlü özgenler yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri, sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 9'u gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Selin Yazıcı. Önce özetler. İstanbul'da 7 katlı bir bina kısmen çöktü. İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde son gelişmeleri anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin telefonda görüştü. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi sınır aşan suçlar ve terör örgütleriyle mücadelede işbirliği için bugün Yunanistan'a resmi ziyaret gerçekleştirecek. Ayrıntılar haberimizde olacak. İstanbul Maltepe'de bugün sabah çok erken saatlerden itibaren hareketli anlar yaşanıyor. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katı çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Cevizli Mahallesi Doğu Sokak'ta bulunan bir binanın ilk 3 katında çökme meydana geldi. Üst katlarda kalanlar arama kurtarma ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Enkazdan sağ çıkarılan ikisi çocuk 4 kişi çevredeki hastanelere sevk edildi. Ve hayati durumlarının olmadığını da hemen aktaralım. Binanın zemin katının bir atölye olduğu, çökmenin meydana geldiği sırada atölyede kimsenin bulunmadığı tespit edildi. Olayla ilgili Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Ve İstanbul Valisi Davut Gül olay yerinde incelemelerde bulunuyor. Burada basına açıklamalarda bulunan Vali Gül, enkaz altında 7 vatandaşımız var, 4'üyle temas sağlandı, kalan 3 kişiyi arama kurtarma çalışmaları sürüyor dedi.
2: 1987 yılında yapılmış zemin artı 6 katlı bir bina. Zemin dükkan, 6 katta da daire olarak kullanılıyor. Toplam 12 daire var. 4 dairede toplam 14 kişi kayıtlı olarak görülüyor. Bazen misafir olarak gelen hemşehrilerimiz olabiliyor. Bazen de dairede yaşayıp dışarıda bulunan hemşehrilerimiz olabiliyor. Şu ana kadar 14 dairede yaşayanlardan 2 kişinin memlekette olduğunu tespit ettik. Kalan 12 kişinin 5 kişisi kurtarıldı. 7 kişiyle de 4 tanesiyle temas sağlandı. Şu an çalışmalar devam ediyor. 3 kişinin de arama ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Tahliye edilen hemşehrilerimiz AFAD'ın temin ettiği bir otelde orada konaklatacaklar.
1: Evet sevgili dinleyiciler, şöyle bir toparlayalım isterseniz. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bir binanın 3 katında çökme meydana geldi. Sabah ilk bültenlerden itibaren sizlerle gelişmeleri paylaşıyoruz. Bize bilgiler saat 06.15 itibarıyla düşmeye başladı. Ancak İstanbul Valiliği yaptığı açıklamayla çökmenin 5.40'da meydana geldiğini, sabaha karşı 5.40'da meydana geldiğini aktardı. İstanbul Valisi Davut Gül şu sıralarda Maltepe'de bulunuyor. Maltepe'de bu arada binanın etrafında gergin bir bekleyiş, üzüntülü bir bekleyişin olduğunu da aktaralım. Binada yaşayanların yakınları, komşuları şu anda olay yerinde bulunuyor. Bu arada son dakika olarak bir açıklamayı daha verelim hemen. İstanbul Valisi Davut Gül tekrar bir çökme meydana gelebileceğini söyledi. İnsanların aslında buradan biraz daha geride durmaları gerekiyor. Bu bölge tehlike arz ediyor. Ancak işte orada yakınları olanlar var. Dolayısıyla onları almak da pek mümkün olmuyor. Onlardan haber bekliyorlar. Efendim az önce Davut Gül'ün açıklamalarını da sizlerle paylaştık. Bina 1987 yılı yapımı, bir hayli eski bir bina. Enkaz altında 7 vatandaşın olduğunu söyledi. Bu arada nüfus kayıt sistemine göre binada 33 kişi yaşadığı gözüküyor. Ancak son yapın incelemeyle 14 kişinin bugün itibariyle binada olduğu, bunlardan 2 tanesinin memleketi olan Trabzon'da yer aldı. 12 kişinin bu olayın olduğu anda, 12 kişinin şu anda ilk belirlenen rakamlara göre 12 kişinin binada olduğu söyleniyor sevgili dinleyiciler. Enkaz altında ise 7 vatandaş var. Dördüyle temas sağlandı. Bu temastan kasıt da bir tanesi, temas sağlananlardan bir tanesinin 6 yaşında bir çocuk olduğunu söyleyelim. 6 yaşında bir çocukla göz teması kurulmuş durumda ve kurtarma çalışmaları devam ediyor. Yine aynı şekilde kalan 3 kişiyle ilgili henüz bir bilgi elimizde yok. Onlara da arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. Maltepe'de hummalı bir çalışma var. İtfaiye ekipleri orada, AFAD orada, UMKE ekipleri orada ve yine aynı şekilde etrafta da bekleyen halk da görüyoruz. Son derece üzüntülü bir şekilde. bekleyiş devam ediyor. Biz de İstanbul Maltepe'den an be an gelişmeleri sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Şimdi bültenimizde günün diğer gelişmeleri var. Önce düne döneceğiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüştü. Liderler uluslararası arenadaki güncel gelişmeleri ve ikili ilişkileri konuştu. İletişim Başkanlığı'nın açıklamasına göre Erdoğan, Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini, Türkiye olarak Rusya ile Ukrayna arasında doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır olduklarını ifade etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede Putin'in doğum gününü ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını tebrik ettiğini de bildirildi. Mutlak Butlan krizinde CHP'den istifa eden ve bağımsız olarak yoluna devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay AK Parti'ye geçti ve Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
3: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında fon soruşturması hakkında da mesajlar verdi. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak dedi.
3: Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
1: Başakşehir'deki okulda bıçaklı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı. Başakşehir'de bir okulda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheli ile annesi ve babasının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrolünden geçen saldırgan FM ile anne ve babası sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Haberlerimize kaldığımız yerden devam edeceğiz ama bir yandan da benim gözüm Maltepe'de yaşanan olayda şu dakikalarda çöken binadan bir kişinin daha kurtarıldığı haberi geldi sevgili dinleyiciler. Evet hemen tekrar edelim çöken binadan bir kişinin daha canlı olarak kurtarıldığı bilgisi var. Göz teması sağlanan bir çocuğumuz olduğundan bahsetmiştik 6 yaşında. O mu? Henüz bunu bilemiyoruz. Bununla ilgili bir bilgi yok. Ancak görüntülerden ben anlamaya çalışıyorum. Şu dakikalarda sedye ile yine bir kişinin çıktığı gözüküyor. Ancak maalesef o çocuk mu yoksa başka bir kişi mi olduğu henüz tam olarak seçilemiyor. Bölgedeki arama kurtarma çalışmaları sürüyor sevgili dinleyiciler. Maltepe'de bu sabah saatlerinde sabahın ilk ışıklarıyla meydana gelen bir çökmeden bahsediyoruz. 7 katlı bir binanın 3 katında çökme oldu. Ve şu sıralarda İstanbul Valisi Davut Gül de olay yerinde bulunuyor. Basına sürekli açıklamalarda bulunuyor. Bu bölgede insanların da heyecanlı bir bekleyişi var. Ancak Davut Gül'ün açıklaması kalan kısmının da binanın kalan kısmının da çökme ihtimalinin olduğunu söyledi. Dolayısıyla o bölgede aslında insanların çok da fazla yer almaması gerekiyor. Ancak yakınlarından haber almak istedikleri için onları da oradan uzaklaştırmak pek mümkün olmuyor. Yine de bir şerit çekilmiş. Bunu hemen aktaralım. Polis ekiplerinin oradaki çalışmaları bağlamında. Enkazda kalan 12 kişiden 6 kişi sağ çıkarıldı efendim. Enkaz altında 6 kişi bulunuyor. 4'üyle bir temas sağlandı ve işte az önce de yine bir kişinin canlı olarak enkazdan çıkarıldığını söyleyelim. Vali Gül enkaz altında kalanlardan birinin 6 yaşında bir çocuk olduğunu ve göz teması sağlandığını açıklamıştı. Yine efendim gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz. Bu konuyla ilgili bir yandan dediğim gibi gözüm sürekli orada olacak. Ben de sizlerle paylaşacağım. Şimdi ise spor haberlerine geçiyoruz.
0: Spor.
1: Türkiye Futbol Federasyonu'nda hakemler soruşturması sonrası bir istifa daha geldi. Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri Abdullah Ayaz dün görevinden istifa etti. TFF'de bir istifa da önceki gün yaşanmış ve yönetim kurulu üyesi Mevlüt Aktan istifa ettiğini duyurmuştu. Ve Türkiye Futbol Federasyonu yarın olağanüstü seçim gündemiyle toplanacak. Toplantıda seçim sürecine ilişkin gündem maddelerinin ele alınması, ardından da olağanüstü seçim sürecine ilişkin atılacak adımların netleşmesi bekleniyor.
0: Ekonomi.
1: Para, elektronik fon ve kripto varlık transferinde müşterilerden kimlik alınması gereken İşlem tutarları güncellendi. Buna göre müşteriden kimlik bilgilerinin alınması gereken işlem tutarı 185 bin liradan 370 bin liraya, elektronik fon transferi ve kripto varlık transferlerinde uygulanan tutarsa 15 bin liradan 30 bin liraya yükseltildi. Borsa dünü düşüşle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi günü %2,03 değer kaybederek 12.122 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 21 kuruş, euro 55 lira 27 kuruştan işlem görüyor. Kapalı çarşıda gram altının fiyatı 6.577 lira. Çeyrek altın 10.720, tam altın 42.743, ata altını ise 43.826 lira.
0: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan son tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıkları şöyle: Ankara ve Trabzon'da gök gürültülü sağanak yağışlar etkili oluyor. Ankara ve Trabzon 22 derece, İstanbul puslu 21, İzmir, Antalya ve Van parçalı bulutlu, İzmir ve Antalya 26, Van 18 derece, Gaziantep ve Diyarbakır az bulutlu 25 derece.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik yoğunluğu haritasına göre İstanbul'ları bu dakikalarda %62'lik bir yoğunluk bekliyor. Sahil yolunda Bakırköy-Zeytinburnu yönünde meydana gelen bir trafik kazası var. Kaza şu sıralarda kaldırılmış gözüküyor, ancak bu bölgedeki yoğunluk sürüyor. O3 Sağmacılar Viyadüğü Bayrampaşa yönünde de bir araç arızası görülüyor. Bu bölgede de yoğun bir trafik yaşanıyor. Ve bülten sonunda bir konumuz olacak. Türkiye ekonomisinin son 5 yılına enflasyon damgasını vurdu. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları Eylül 2026 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 artarken 12 aylık ortalamalara göre artış %31,49 oldu. Peki Türkiye son 5 yılda enflasyonda nasıl bir seyir izledi? Hangi yıllarda zirve görüldü? Hangi kalemler öne çıktı ve %85'i aşan enflasyondan %30'un altına nasıl gelindi? Radyo Sputnik dinleyicileri için derlediğimiz özel haberimizi bültenimizin hemen ardından dinleyebilirsiniz. Haberleri aktardık, gelişmelerle tekrar birlikte olacağız.
4: Radyo Sputnik özel haber.
5: Türkiye ekonomisinin son 5 yılına enflasyon damgasını vurdu. 2021'de %36,08 olan yıllık tüketici enflasyonu 2022'de %64,27'ye, 2023'te ise %64,77'ye yükseldi. 2024'te %44,38'e, 2025'te %30,89'a gerileyen enflasyon 2026'nın Eylül ayında %29,73'e indi.
1: Böylece yıllık enflasyon Kasım 2021'den bu yana ilk kez %30'un altında gerçekleşti. Ancak fiyat artışlarının hızının yavaşlaması fiyatların gerilediği anlamına gelmiyor. TÜİK verilerine göre tüketici fiyatları Eylül 2026 itibarıyla bir önceki yılın aynı ayına göre %29,73 artarken 12 aylık ortalamalara göre artış %31,49 oldu.
5: Peki Türkiye son 5 yılda enflasyona nasıl bir seyir izledi? Hangi yıllarda zirve görüldü? Hangi kalemler öne çıktı ve %85'i aşan enflasyondan %30'un altına nasıl gelindi? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik.
1: 2021'de başlayan hızlı yükseliş 2022 ve 2023'te yüksek seviyelerde seyretti. Son 2 yılda ise enflasyonda düşüş eğilimi başladı. 2021'i %36,08'lik enflasyonla tamamlayan Türkiye'de 2022'de fiyat artışları hızlandı ve yıllık enflasyon %62,27'ye yükseldi. 2023'te ise %64,77 ile son yılların en yüksek yıl sonu seviyelerinden biri görüldü.
5: Enflasyondaki bu hızlı yükseliş yalnızca ekonomik göstergelere yansımadı. Market alışverişinden kiralara, ulaşım giderlerinden dışarıda yeme içmeye kadar günlük hayatın pek çok alanında fiyatlar kısa aralıklarla değişmeye başladı. Tüketiciler aynı ürün ve hizmetler için daha yüksek bütçeler ayırmak zorunda kalırken hane halklarının harcama alışkanlıkları da değişti.
1: Özellikle büyük şehirlerde kira ve konut giderleri hane bütçesinin çok daha büyük oluşturmaya başladı. Gelirler dönem dönem arttırılsa da fiyatların hızlı yükselmesi, yapılan zamların kısa sürede erimesine ve alım gücü üzerindeki baskının devam etmesine neden oldu.
5: Market alışverişinde de benzer bir tablo ortaya çıktı. Tüketiciler daha sık fiyat karşılaştırması yapmaya, kampanyaları takip etmeye ve daha uygun fiyatta alternatiflere yönelmeye başladı. Daha önce düzenli olarak alınan bazı ürünler ise bütçe nedeniyle alışveriş listesinden çıkarılabildi.
1: Enflasyonun yüksek seyrettiği dönemde yalnızca fiyatlar değil, tüketicilerin davranışları da değişti. Bugün almazsam gelecek ay daha pahalı olabilir düşüncesi bazı harcamaların öne çekilmesine neden olurken, yüksek fiyatlar nedeniyle bazı harcamalar da ertelenmeye başlandı.
5: 2024'ten itibaren enflasyonda düşüş başladı. Yıllık enflasyon 2024'te %44,38'e, 2025'te ise %30,89'a geriledi. 2026'nın Eylül ayında ise %29,73'e düşerek yeniden %30'un altına indi. Ancak enflasyondaki düşüş fiyatların ucuzladığı anlamına gelmiyor. Enflasyonun %30'un altına inmesi fiyatların hala arttığı ancak artış hızının önceki yıllara göre yavaşladığı anlamına geliyor.
1: Buradaki kritik ayrım enflasyonla fiyat arasındaki farkta ortaya çıkıyor. Bir ürünün fiyatı bir yıl içinde %30 arttıktan sonraki yıl enflasyon %20'ye gerilerse o ürün ucuz olmuyor, yalnızca fiyatı daha yavaş artıyor. Bu nedenle enflasyon oranındaki düşüşle vatandaşın hissettiği hayat pahalılığının azalması aynı şey değil.
5: Vatandaş açısından kritik soru da burada ortaya çıkıyor. Enflasyon düşüyorsa neden markette, kirada ya da faturada belirgin bir ucuzlama hissedilmiyor? Çünkü fiyatların geldiği seviye geçmiş yıllardaki yüksek artışların etkisini taşımaya devam ediyor. Enflasyonun düşmesi bu fiyat seviyelerinin geri gelmesi anlamına gelmiyor.
1: Son 5 yılda özellikle gıda, konut ve ulaştırma gibi temel harcama kalemlerindeki fiyat artışları vatandaşın bütçesini doğrudan etkiledi. Geçmişte aynı gelirle karşılanabilen market, kira, fatura ve ulaşım giderleri zaman içinde bütçenin daha büyük bölümünü kaplamaya başladı. Bunun sonucunda tüketiciler yalnızca daha fazla harcama yapmak zorunda kalmadı, aynı zamanda harcamalarının önceliğini de değiştirdi. Zorunlu giderlere ayrılan pay arttıkça dışarıda yeme, sosyal aktiviteler, giyim ya da ertelenebilir diğer harcamalar bütçede daha fazla sorgulanır hale geldi.
5: Enflasyonla mücadelede son 5 yılın bir başka dikkat çekici başlığı ise açıklanan hedeflerle gerçekleşen rakamlar arasındaki fark oldu. 2021'den bu yana Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminlerinde 17 kez yukarı yönlü güncelleme yapıldı. 2026 yılı için belirlenen hedef ve tahminlerde yıl içinde birkaç kez yukarı yönlü değiştirildi. Merkez Bankası 2026 için %16 olarak belirlediği ara hedefi Mayıs ayında %24'e yükseltti. Aynı dönemde 2026 yıl sonu enflasyon tahmini %26 olarak açıklandı. Ağustos ayında ise yıl sonu tahmini %28'e çıkarıldı.
1: Hedeflerin ve tahminlerin yıl içinde yukarı yönlü değişmesi enflasyonla mücadelede karşılaşan zorlukları da ortaya koyuyor. Aynı zamanda beklentiler açısından da ön taşıyor. Çünkü tüketiciler ve işletmeler önümüzdeki dönemde fiyatların ne kadar artacağını öngörmeye çalışırken açıklanan hedefleri de dikkate alıyor.
5: Yüksek enflasyon döneminde oluşan fiyatlar yine artacak beklentisi vatandaşın alışveriş kararlarından işletmelerin fiyat belirleme davranışlarına kadar ekonominin farklı alanlarına yansıyabiliyor. Son 5 yıllık dönemde enflasyonun yıl içindeki en yüksek seviyesi 2022'de görüldü. Yıllık oran Ekim ayında %85,51'e kadar çıktı. 2023'te de yüksek seyreden enflasyonun ardından 2024 ve 2025'te düşüş süreci başladı.
1: Bugün gelinen noktada yıllık enflasyon %30'un altına gerilemiş durumda. Ancak fiyat seviyeleri geçmiş yıllardaki artışların etkisini taşımaya devam ediyor. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yalnızca enflasyonun kaç olacağı değil, fiyatların hangi seviyede dengeleneceği de önemli olacak. Vatandaş açısından asıl beklenti temel ihtiyaçlara ayrılan bütçenin yeniden rahatlatması ve gelirlerin fiyatlar karşısında daha fazla karşılık bulması.
5: Enflasyonun düşmesi bu açıdan önemli bir gösterge olsa da hayat pahalılığının ne ölçüde azalacağı gelirlerin fiyatlar karşısındaki durumuyla birlikte değerlendirilecek. Son 5 yılın enflasyon karnesi böylece iki farklı döneme ayrılıyor. 2021-2023 döneminde hızlı yükseliş, 2024'ten itibaren ise düşüş eğilimi. Önümüzdeki dönemde ise enflasyonun ne kadar kalıcı biçimde gerileyeceği, fiyatların hangi seviyede dengeleneceği ve bunun vatandaşın alım gücüne ne ölçüde yansıyacağı belirleyici olacak.
1: Türkiye'de enflasyonun son 5 yıllık seyri yüksek fiyat artışlarıyla başlayan ve son dönemde düşüş eğilimine giren bir tablo ortaya koydu. 2022'de %85'in üzerine çıkan enflasyon 2026'nın Eylül ayında %30'un altına geriledi. Bu süreçte Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminleri 17 kez yukarı yönlü güncellendi. Peki Türkiye 5 yılda enflasyonda nasıl bir yol izledi? Radyo Sputnik dinleyicileri için derledik.
5: Yeni konu başlıklarıyla sizlerleyiz. Radyo Sputnik'te kalın.
4: Radyo Sputnik özel haber.
6: Çok çalışıyoruz, az ücret alıyoruz. Neden böyle söylüyorum? 42.6 saat Türkiye'de haftalık çalışma oranlarına bakarsak böyle bir tablo var maalesef. Türkiye'de işsiz olmasına rağmen artık vazgeçmiş, iş aramaktan vazgeçmiş olanların sayısı resmi işsiz sayısından 1 milyon kişi daha fazla. Şöyle bakıyor belki, biz bu konuda en çok Avrupa ile şöyle karşılaştırınca İtalya'ya biraz yakın olduğumuzu söyleyebiliriz. Ama hani en yakın ülke İtalya diyebiliriz bunu ama Türkiye tabii İtalya'nın neredeyse iki katı. Onu söylemekte fayda var. Artık iş aramaktan vazgeçen, hayal kurmaktan vazgeçen 1 milyon vatandaştan bahsediyoruz. Böyle bir gerçeklik.
7: Güçlü Özkan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
8: Anıt sınıf öğretmeni Tülay düğününe bir hafta kala gelinlik provasında meme kanseri olduğunu öğrendi. İki çocuk annesi Selda 45 yaşında rutin tep kitlerini yaptırırken bu tanıyı aldı. 38 yaşındaki sporcu Nurdan duşta eline gelen bir kitleyi hissetti.
9: Bazılarının mücadelesi uzun sürse de asla vazgeçmedi. Meme kanseri yaş, meslek, yaşam tarzı gözetmez. Benim başıma gelmez deme. Kontrollerini erteleme. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan AK Parti kurucularından Metin Külünk, Borsa İstanbul'daki fon skandalının ekonomik, siyasi ve toplumsal etkilerini değerlendirdi. Külünk, sorumluların isimlerinin açıklanması, yurt dışına aktarılan paraların geri getirilmesi ve Borsa İstanbul'la SPK'nın önceki yöneticilerinin yargı önüne çıkarılması gerektiğini söyledi. Külünk ayrıca yaşananların 2028 seçimlerine olası etkileriyle Türkiye'nin Orta Doğu, Rusya ve Çin politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.
2: Bugün yaşadığımız olayların devamlılığı var. En temel devamlılıktan bir tanesi şu: siyaset FETÖ ayrışması yaşanmadığı müddetçe bu yapının sızdığı yerlerde nerede ne zaman hangi tuşa basacağını bilemeyiz. Evet, o nedenle evet. Bir kere bu devamlılığı olan süreç içerisinde bu noktaya dikkat çekmek istiyorum. Fon skandalı da bütün milleti ilgilendiriyor. Devletin varlığını ilgilendiriyor. Daha ileri giderek söylüyorum, bir milli güvenlik meselesi olarak karşımızda duruyor. Neden? Çünkü eğer atılması gereken adımlar tereddütsüz bir şekilde gecikmeden atılmazsa bu dalga boyunun ekonomik hayatımızı ve sosyal hayatımızı nasıl çok daha fazla derinden etkileyeceği sorusunun cevabını tahmin etmek güç hale geliyor. Çünkü toplum bu konuda haklı olarak çok hassas. Yani tıpkı Firavun'un büyücülerinin büyü modeliyle, bakın altını çizerek söylüyorum, Firavun'un büyücülerinin büyü metodu ile para üzerinden para kazanmaya odaklanmış ve bunu illüzyonla yapan bir grubun kendi etrafında oluşturduğu çıkar alanında, ki bunlar, bu elitler sayısının farklı rivayetler var, 3000, 5000, 6000 olduğu iddia ediliyor. Yüksek düzeyde bu milletin alın terine, akıl terine göz dikmiş 3000, 5000, 6000 neyse kimi rakamlar 11000 kişi olduğu rivayet ediliyor. Kamu bürokrasisinde ayırt etmeden siyasi partili, altını çizerek söylüyorum.
3: Evet.
2: Ayırt etmeden siyasi partilerde, kamu bürokrasisinin kesimlerinde, iş dünyasının içerisinde ve de fon denilen yapıların çevresinde oluşmuş maksimum 11 bin kişi diyorlar. Siyaset ve kamu yönetimin içerisinde 3 bin, 5 bin, 6 bin diyen var. Bu ülke bu sayıdan büyüktür kardeşim.
3: Evet.
2: Bu
3: evet.
2: Sayı, bu sayıdan büyük olan bu devletin gücü de tereddütsüz. Bu 3 bin, 5 bin, 6 bin, 11 bin her neyse, bakınız bunu bile kesin rakamlarla ifade edemeyecek noktasında olmamız bu konudaki iletişim alanının ne kadar sıkıntılı olduğunu gösteriyor.
3: Evet.
2: Olması gereken net bir şekilde şudur. Kardeşim, çıkıp devlet iletişim başkanlığı mı karar verecek? Kim var? Çıkar devlet der ki evet, bu sürecin sorumlularının sayısı budur, isimleri budur. Devlet iradesini koydu, hepsinden tek tek aldıkları faiz de dahil olmak üzere tefecilerin elinden devlet iradesiyle bu paraları tek tek alıyor. Yurt dışına transfer edilmiş adresler tespit edildi. Bu paralar Türkiye'ye getirilecek. Kamuoyunun önüne bu isimler paylaşılır. Böylece Türkiye'nin siyasal istikrar ve güvenine, bu istikrar ve güvenin bozulmasından kendilerine alan açmak isteyen, iktidar alanı açmak isteyen, Türkiye'yi istikrarsızlaştırıp dünyanın tarihsel olarak en kritik geçiş noktasında Türkiye'yi kendi çıkarları doğrultusunda belirlemek isteyen unsurların eline fırsat verilmez.
3: Evet.
2: Şimdi bu rakam, bu sayılar, bu isimler açıklanmadığı zaman ne oluyor? Herkes elindeki bilgiyi cımbızlama yöntemiyle hükümete karşı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a karşı şantaj unsuru olarak kullanıyor. Yani şimdi bu bilgilere kim haiz? Şimdi soruyorum size. Şu anda fon yöneticileri, akşam fonların yöneticileri nerede Sayın Öçelik? Cezaevinde değil mi?
3: Evet.
2: Şu anda fon skandalının faili olan kuvvetli şüphe, bilgi, belge, delillerle adalete birinci etapta hesap verip tutuklu olan bu fon yöneticileri bu isimlerin hepsini biliyor mu?
3: Biliyor.
2: Peki bu isimlerin ne kadar fon üzerinden tefecilik yaptıklarını biliyor mu?
3: Onu da biliyor.
2: Onu da biliyor. Peki siz bu isimleri kamuoyuyla paylaşmadığınız zaman fon yöneticilerin içeride bu isimler de eğer Ankara'da veya İstanbul'da veya başka illerde etkin siyasetçi ise kamu yönetiminde etkin noktadaysa, bu içerideki fon yöneticilerin bu süreci kendileri için hukuka baskı üretmek amaçlı şantaj aracı haline getirmeyeceklerinin garantisi var mı?
3: Evet, çok önemli bir noktaya dikkat çektiniz. Yani gerçekten işin bir de bu tarafı var.
2: Bakın bir daha söylüyorum.
3: Evet.
2: Fon skandalının faili olan kuvvetli şüphe, belge ve delillere dayalı adalete birinci etap verdiği hesapta gözaltından tutuklanan isimlerin bu bilgilere devletin borsa, STK, MKK, Takas Bank denkleminde her şeyi bildiği resmi kayıtlarda, evet o bir gerçek, devletin elinde. Tuşa bastığı an kimlerin 5 lira yatırıp 43 lira aldı, kimlerin 200 lira yatırıp 10 bin lira aldı, kimin 5 bin lira yatırıp 5 milyon aldığı sorunun cevabı, çünkü bu işin bir büyücülük operasyonu bu. Yani para üzerinden bu yapı, bu çıkar amaçlı suç yapısı, para üzerinden büyücülük yaptılar. Kimle evet. beraber? Bir tarafta fon şirketleri var. Öbür tarafta bu fonların kılıfına da uydurup Borsa İstanbul, Borsa İstanbul, SPK kurumlarının mevzuatına göre, kendilerine göre, kendilerine meşru bir alanda bulduklarını iddia edecek kadar, ki öyle diyorlar, hiçbir usulde hata yok. Nasıl oluyorsa, yani şirketlerin varlıkları cüssesi bir metre, ama şirket bir metrelik şirketten bir metre boyundan 50 metre değer üretiliyor. Nasıl oluyor bu?
3: 50 kilometre olanlar da var.
2: 50 kilometre olan var, 100 kilometre olan var.
3: Evet.
2: Şimdi bu tarafta bütün bu kayıtlar el altındayken, zaten kayıtlar el altında olmuyor.

0: yapacaklarının garantisi mi var?
1: Yok, kesinlikle yaparlar da yani gördük bunu geçmişte değişik şekillerde.
0: Yapılması gereken çok basit. Kaç kişiyse 3 bin mi 5 bin mi 6 bin mi neyse iç içe geçmiş kaplar teorisi gibi. Bütün kaplar milletin önüne bırakılmalıdır. Evet. Bunların üzerindeki bütün kendi ana paralarının dışındaki bütün paraya el konulup gönüllülük esasıyla olmaz bu iş.
1: Devlet bunun için var zaten. Devlet gücü kullanılmalı gerekirse.
0: Devlet gücü kullanılmalı gerekirse kimin ötesindeyiz? Devlet gücünün kullanılma mecburiyetinin,
1: evet,
0: silahsız devlet gücünün kullanılma mecburiyetinin pik noktasındayız. Bakın Sayın Özçelik.
1: Anladım
0: pik efendim. Noktasıdır bu. Yani bulunduğumuz nokta keyfe keder, efendim gönüllülük esaslı, pişman yok, oldu, evet, efendim ya yanlış oldu cümlelerine
1: kurtarmaz, o kurtarmaz.
0: Çevresel etki analizlerine bakarak hatıra, gönüle, uzaklık ya da yakınlık demeden bunların hepsinin birinci derecede, ikinci derecede, üçüncü derecede akrabaları, arkadaş çevreleri dahil olmak üzere devlet için bu zor bir iş değil. Hele yapay zeka devriminin hayatın bütününe etkin bir şekilde katıldığı bir süreçte bu çok kolay. Bu sürecin en ağır bedellerinden birisi devletle vatandaş, devletle millet arasındaki güven bağı da zarar görüyor. Buna hiç kimsenin hakkı yok.
1: Evet.
0: Bu güven bağı nasıl güçlendi? Devlet der ki ben bütün bunların hepsini tespit ettim. Sorumluları burada. Ben 10 gündür bas bas bağırıyorum.
1: Evet,
0: çıkın,
1: evet.
0: Borsa başkanına, STK başkanına çıkın. Bu millete teknik olarak bu sürecin nasıl yönetileceğini anlatın. Bunu yapmıyorsanız istifa edin. Evet. Son 8 senelik borsa başkanları, STK başkanları mutlaka ve mutlaka adaletin önüne çıkarılmalıdır. Mutlaka. Ve utanmadan bir tanesi halkın teveccühü. Halkın teveccühü efendim bu rakamların yani hisse fiyatlarının yukarı çıkmasına sebep olur diye dalga geçiyor millette. Milletin aklıyla oynamak istiyor. Kimi neyle kandırıyorsunuz siz? Kimi neyle kandırıyorsunuz?
1: Evet.
0: Dolayısıyla çözüm basit Sayın Özçelik. Tarihin özellikle son 50 yıllık tarihin en ağır krizlerinden bir tanesiyle karşı karşıyayız.
1: Evet, evet.
0: İçinden, bu krizin içinden çıkılır mı? Çıkılır tabii ki. Niye çıkılmasın?
1: Evet.
0: Bu ülkede yüz binlerce vatansever evlat var. Yüz binlerce.
1: Milyonlarca.
0: Milyonlarca. Şunu kastım. Liyakat ve ehliyet sahibi vatansever. Evet. Kul hakkını el uzatmayacak. Hazinenin hakkını el uzatmayacak. Milletin hakkını el uzatmayacak. Milletin alın teri ve akıl teri üzerinden servet üretmeyecek noktada binlerce, yüz binlerce, milyonlarca vatan evladı var. Bu ülke bu tip kirli çarkların içerisinde, kirli çarkların içerisinde kendilerine derebeylik alanı bulan ne siyasetçiye mahkum ne de kamu yöneticisine mahkum.
1: Evet.
0: Hiçbirisine mahkum değil.
1: Evet. Sayın dinleyiciler, konuğumuz AK Parti kurucularından Sayın Metin Külünk. Son gelişmeleri değerlendiriyoruz. Metin Bey, yani bir iki şeyi soracağım şimdi hemen burada. Bir, artık sistemin sorgulanması gerekmiyor mu? İkincisi de neden ikinci silahsız 15 Temmuz olarak değerlendirdiniz bu gelişmeyi, bu olayı?
0: Çünkü son sandalının içerisindeki isim ve yapılara baktığınızda ciddi anlamda FETÖ'yle iltisak görüyoruz. Bir daha söylüyorum. Evet. 15 Temmuz sonrasının bırakılan en büyük boşluğu ve eksikliği siyasetin FETÖ'den arındırılmamasıdır. Siyaset FETÖ ilişkisi sorgulanmayacak bir noktaya taşınmak istendi. Bu büyük yanlıştı. Israrla ifade ediyorum. Siyasetten FETÖ arındırılmadığı müddetçe siyaset nüfuzu üzerinden kendi FETÖ'cülerini koruyan ya da FETÖ'nün aklıyla halen duygusal bağını devam ettiren isimlerin bulundukları noktada bir Erdoğan darbesi için fırsat kolladıkları çok açık. Ve bu fotoğrafın diğer bir ifadesi de çok açık ve net söyleyeyim. Bu zincirin içerisindekilerin tamamı Sayın Erdoğan'a ihanet etmiştir ve Türkiye'yi Erdoğan'ı devirmek isteyenlerin önünü açma noktasında inanılmaz bir fırsat vermiştir. Dolayısıyla bu bir silahsız 15 Temmuz. Uygulanan yöntem, ilişkiler ağı, isimlerin FETÖ ile iltisakları, bağlantıları, yapılara baktığınızda nerelerde kim ne görev yapmış baktığınızda bu adresi görmek mümkün. Ancak tabii ki burada bu yapıların bir Erdoğan darbesinin önünü açmak için bu zemini kimler hazırladı üzülerek ifade ediyorum ki kısa yoldan para kazanmak isteyen bir

0: koyup aldığı 500'den, bir koyup aldığı 1000'den çok mutlu olan ve bunu da meşru olarak kabul eden, üzülerek ifade ediyorum, bütün partilerin içerisindeki ve kamu bürokrasinin içerisindeki paranın hevesinde, paranın hırsında olan unsurlar, açık yüreklilikle söylüyorum, Türkiye'ye yönelik operasyonların önünü açma noktası fırsat vermişlerdir. Evet. Onun için bu bir 15 Temmuz'un silahsız boyutudur. Çünkü FETÖ ve arkasındaki akıl Türkiye'den vazgeçmiş değil. FETÖ ve arkasındaki akıl boyut değiştirerek yeni stratejilerle karşımıza çıkmaktadırlar. Karşımıza çıktıkları en kritik temalardan birisi burasıdır. Finansal bir 15 Temmuz'da karşı karşıyayız.
1: Metin Bey, şöyle bakıyorum bir. Mesela SPK'nın açıkladığı 455 bin kişi bundan etkilendi deniyor ama bizim gayri resmi ekonomistlerden edindiğimiz bilgilere göre bunlarla bağlantılı şirketleri de eklersek 900 bin civarında. Şimdi borsada 3-4 trilyonluk kayıp var. Bunları da koyarsak 5-6 milyon kişiyi etkiliyor olumsuz anlamda. Yani seçime şurada bir sene, 1,5 sene kalmış. Böyle bir ortamda yani 5-6 milyon aileleriyle 4'le 5'le çarpsanız 20-30 milyon arasında bir nüfusu ilgilendiriyor. Yani burada garip bir şey yok mu? Burada çok yönlü bir, siz de gerçi buna vurgu yaptınız ama yani büyük bir operasyonun bir parçası gibi. Bir taraftan para kazananlar var, bir taraftan da başka planlar da sanki devrede gibi.
0: Bu hırsları ve de Sayın Erdoğan'a ihanetleriyle büyük para kazananlar Türkiye'ye yönelik 2028 seçimlerinde Türkiye'nin sandık üzerinden bir Zelenski ile buluşmasının önünü açmak için en stratejik unsuru harekete geçirirler. O da nedir? Milletin mutfağı sıkıntılı, cebi sıkıntılı, sofrası sıkıntılı. Siz bahsettiğiniz rakamlar 455 bin kişi ama borsada 8 milyon insan var.
1: Evet.
0: Bağlantılı şirketlerle baktığınız zaman nüfusumuzun neredeyse %20'lik kesimini, %25'lik kesimini doğrudan etkileyen bir süreçle karşı karşıyayız. Bunu görmek zorundayız. Dolayısıyla seçimlere 2 yıl kala bu işin patlaması bu süreçten çıkılabilme noktasında bir büyük fırsattır. Sayın Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanımızın bu süreçten çıkma noktasında milletimizin beklentilerine en yüksek seviyede cevap verecek kararlılığının vücut bulduğunda biz bu sıkıntıyı da aşarız. Borsaya da tekrar güven gelir. Bu millet derlenir, toparlanır, ayağa kalkar, kararlılıkla büyük Türkiye hedefimize birlikte yürürüz. Ama bu konu ısrarla altını çizerek söylüyorum. Gönüllülük esasına bırakılırsa, isimler saklanılırsa, isimler fon yöneticilerinin sürece cezaevinden müdahale edecek bir boşluğa terk edilirse Türkiye uzun süre daha bu konuyu konuşur.
1: Metin Bey, bir nokta daha var. Şimdi siz bu Zelenski gibi bir Zelenski yaratılmak, Zelenski tipi bir resmi iktidara getirilmek isteniyor deyince açıklamalarınızda bir uyarı yapıyorsunuz. Türkiye'nin Rusya ve Çin'le yükselen Asya'yla savaştırılmak istendiğini, yani orayla arasının açılmasını isteyen güçler olduğunu söylüyorsunuz. Bunu biraz açar mısınız?
0: Biz bu filmi 2. Dünya Savaşı'ndan sonra görmedik mi Sayın?
1: Evet.
0: Ülke İsmet İnönü döneminde doğrudan ikili uluslararası anlaşmalarla Türkiye'nin üzerinde, bağımsızlığımızın üzerinde Atlantik ötesi bir vesayet oluşmadı mı? Çağdaş İngiliz-Siyon aklının vesayeti oluşmadı mı? Şimdi aynı şekilde 3. bin yılın 2. yüzyılında Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin stratejik bağımsızlığına odaklanmış bir yaklaşımı tasfiye etmek istiyorlar. Ya Batı'nın bir anlamda Batı'nın çizgisinde bir Türkiye peşindeler. Onun için de Rusya ile savaştırmak istedikleri krizi kapalı değil ki.
1: Evet.
0: Yani Ukrayna'yı çökerttiren akıl niye Ukrayna'yı çökerttirdi? Türkiye'yi de Rusya ile savaştırarak her iki ülkenin de büyük yararlar almasını isteyen akıl kim? Ve kim Osmanlı Devleti'ni yıktı? Kritik soru bu.
1: Evet.
0: Osmanlı İmparatorluğunu 24 milyon kilometre kareyi 784 bin kilometre kareye geri çekilmek zorunda kaldık. Kimdi o akıl? O aklın önümüzdeki 3. bin yılın 2. yüzyılındaki hedefi ne? İsrail merkezli bir dünyayı inşa etmek için güçlü Türkiye'nin olmaması gerekiyor. İsrail merkezli bir dünyanın inşa edilebilmesi için Türkiye'nin tasfiye edilmesi gerektiği gibi aynı akıl Tel Aviv Londra aklı Rusya'yı da etkisizleştirmek ve ben bana göre bundan sonraki hedeflerinin de Çin'i içeriden yarmak olduğunu düşünüyorum. Ve evet. Daha önemli stratejik hedeflerinin de Orta'da göçü, Orta Doğu'da kaos üzerinden, yoksulluk üzerinden, sefalet üzerinden, savaşlar üzerinden üretilmiş krizlerin sonucu olarak Orta Doğu coğrafyasında nüfusu ve yerine müttefik oldukları Hint sosyolojisini Körfez'den başlayıp bizim bu coğrafyamıza kadar 1,5 milyarlık Hindistan'dan size soruyorum. 200 milyon bu coğrafyaya nüfus geçiyor olsa ne olur?
1: Her şey değişir.
0: Hedeflerinin bu olduğunu bilelim. Çok dikkatli olalım. Kızgınlık, sokağın kızgınlığına saygı duyuyorum. Öfkesine saygı duyuyorum. AK Parti'nin kendi tarihinin en ağır imtihanı olduğunu söylüyorum. Ancak bütün bunların hepsini sakinlikle ancak hükümetimizin de bir an evvel ekonomik paradigmasını değiştirip ekonomik paradigmanın ağırlık merkezini üretime verdiği ve %70'in rahatlatılmasına odaklanacak yeni bir ekosisteme mecbur olduğumuzu ifade ediyorum.
1: Bir konu daha var. Siz de bu konuda birçok yerde açıklama yaptınız. Bu Mekke anlaşması konusunda ne düşünüyorsunuz? Yani böyle sanki Türkiye orada bir savaşa itilecek, Türkiye bir tuzağa çekiliyor gibi ciddi kaygılar işitiyoruz, duyuyoruz. Yani şahsen ben de aynı kaygıları, aynı endişeleri yaşıyorum. Siz ne dersiniz bu konuda?
0: Bölgede İsrail'i rahatlatacak, bu coğrafyayı içinden çıkılmaz sıkıntılara sokacak her adımdan Türkiye Cumhuriyeti Devleti kendini uzak tutacağına yürekten inanıyorum.
1: Evet.
0: Çünkü İsrail 2007 Ekim 2023 Gazze'de başlattığı soykırım ve de katliamlardan sonra küresel ölçekte dünyadaki bütün ülkelerin sokaklarında İsrail tasfiye oldu.
1: Evet.
0: Devletler çok önemli ölçüde İsrail'i sorguluyor ve küresel ölçekte Siyonizm tasfiye oluyor. Ancak tasfiye olan Siyonizm güçsüz değil. Parayı kontrol ediyorlar, siyasal ilişkileri kontrol ediyorlar, ekosistemi kontrol ediyorlar. Dolayısıyla ve ciddi anlamda bir kehanetçi akıl sahipleriler. Yani eş zamanlı bir yandan Tanrı'yı kıyamete zorlamak peşinde kendileri her türlü saldırganlığı nükleer dahil kullanma noktasında tereddüt etmeyecek hazırlıkları yaparken diğer taraftan kendilerini rahatlatmak için özellikle ısrarla altını çiziyorum. Husilerin üzerinden İslam coğrafyasını içinden çıkılmaz sıkıntıların içine sokmak istiyorlar. Biz inanıyorum ki böyle bir tuzağa düşmeyeceğiz. Böyle bir fırsatı onların eline vermeyeceğiz.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı programına konuk olan AK Parti kurucularından Metin Külünk, fon skandalını milli güvenlik sorunu ve silahsız 15 Temmuz olarak nitelendirerek sorumluların açıklanmasını istedi. Skandalın ekonomik sıkıntılar üzerinden 2028 seçimlerini etkileyebileceğini savunan Külünk, Türkiye'de sandık yoluyla Zelenski tipi bir iktidarın önü açılmak isteniyor dedi. Külünk ayrıca Türkiye'nin Orta Doğu, Rusya ve Çin politikalarına yönelik değerlendirmelerde bulundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: En kaliteli şarkılar.
5: Radyo Sputnik.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Türkiye'nin 1990 ile 2024 dönemindeki kar ağırlıklı 15 havzasını inceleyen İTÜ araştırması, kar kuraklığının yapısının değiştiğini gösterdi. Çalışmaya göre 2007 sonrasında yağışın belirleyici olduğu dönemden sıcaklığın daha etkili olduğu bir döneme geçiş yaşandı. Araştırmada kar kuraklığı, yağış azalmasına bağlı kuru, sıcaklık artışının kar yerine yağmuru artırdığı sıcak ve iki etkinin birlikte görüldüğü sıcak kurak olmak üzere 3 grupta değerlendirildi. Yıllık ortalamada kuru, kar kuraklığı çalışma alanının %3'ünü, sıcak kar kuraklığı %8'ini, sıcak kurak kar kuraklığı ise %13'ünü etkiledi. Sıcak kurak kar kuraklığı 15 havzanın tamamında görüldü. Kar erimesinin havzalardaki uzun dönemli toplam akışın ortalama %44,7'sini oluşturduğu belirlendi. Kuru kar kuraklığında medyan akış %17, sıcak kurak kar kuraklığında ise %36 azalırken sıcak kar kuraklığında %6 artış görüldü. Araştırmada kar kayıplarının özellikle 2000 metrenin altındaki yükseltilerde belirginleştiği tespit edildi. Kar kuraklığı yaşanmayan yıllarda kar örtüsünün yaklaşık %70'inin de bu yükselti aralığında depolandığı belirlendi. Araştırmacılardan doçent doktor Abdullah Akbaş, sıcaklık artışının karın daha erken erimesine ve suyun kar örtüsünden daha erken ayrılmasına yol açabildiğini belirtti. Akbaş, bu nedenle su yönetiminde yalnızca mevcut su miktarının değil, suyun ne zaman kullanılabilir hale geldiğinin de önem kazandığını söyledi. Doktor Harun Aslansa, kar örtüsünün yaz aylarına su taşıyan doğal bir rezervuar olduğunu vurgulayarak, tarımsal sulama, baraj işletmesi ve su arzı planlamasında kar örtüsündeki değişimlerin daha yakından izlenmesi gerektiğini ifade etti. İTÜ öncülüğündeki araştırma, 2007 sonrasında Türkiye'de kar kuraklığında sıcaklığın etkisinin arttığını ve sıcak kar kuraklığının yaygınlaştığını ortaya koydu. Kar erimesine bağlı su akışının da daha erken gerçekleştiği belirlendi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Dinleyeceğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
2: OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın geleceğine ilişkin değerlendirmesinde teknolojinin yol açabileceği bazı olumsuzlukların tamamen ortadan kaldırılmasının mümkün olmayacağını belirterek daha hafif bir düzenleyici yaklaşımı savundu. Politico'nun Decoded podcast'ine konuşan Altman, yapay zeka sistemlerinin kötüye kullanılmayacağı, büyük saldırıların gerçekleşmeyeceği veya dolandırıcılığın tamamen ortadan kalkacağı yönünde bir garanti karşılığında teknolojinin kullanımını sınırlayan bir yaklaşımı kabul etmeyeceğini ifade etti. Altman, insanların yapay zeka ile çok daha fazla olumlu iş gerçekleştireceğine inandığını belirterek, teknolojinin sağlayacağı faydaların ortaya çıkabilecek olumsuzluklardan çok daha büyük olacağını söyledi. OpenAI CEO'su bu yaklaşımını, dünya bu teknolojinin faydaları ve insanların kendi kararlarını verebilme özgürlüğü için bazı kötü şeylerin yaşanmasını kabul etmeli sözleriyle ifade etti. Altman'ın açıklamaları, yapay zekanın güvenliği ve düzenlenmesi konusundaki tartışmaların devam ettiği bir dönemde geldi. Yapay zeka sistemlerinin kontrol dışına çıkması ve üçüncü taraf sistemlere yönelik siber saldırılarda kullanılması gibi riskler, teknoloji şirketlerinin güvenlik politikalarına ilişkin tartışmaları artırıyor. ABD'de de yapay zeka konusunda daha sıkı önlemler alınmasını isteyen kongre üyeleri bulunurken, Trump yönetimi kapsamlı düzenlemelerin ABD'nin Çin'le teknoloji rekabetindeki konumunu zayıflatabileceğini savunuyor. OpenAI CEO'su Sam Altman, yapay zekanın sağlayacağı faydaların teknolojinin yol açabileceği bazı olumsuzluklardan çok daha büyük olacağını savundu. Altman, güvenlik adına yapay zekanın kullanımını aşırı sınırlayan bir yaklaşımı desteklemediğini söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik Özel Haber.
0: Dinlediğiniz içerik yapay zeka teknolojisi kullanılarak seslendirilmiştir.
1: En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 10. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 binanın ilk 3 katı çöktü. İran, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular üzerinden ileteceğini açıkladı. Belçika, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul'un Maltepe ilçesinde 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Cevizli Mahallesi'nde meydana gelen olayın ardından bölgeye çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edildi. Enkazdaki 3'ü çocuk 8 kişi kurtarıldı, 6 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. SPK Odin Solutions teknoloji hisselerine yönelik inceleme kapsamında 21 kişi hakkında suç duyurusunda bulundu. Kurul bu kişilere 2 yıl işlem yasağı getirirken sermaye piyasası lisansına sahip 16 kişinin tüm lisanslarını da iptal etti. Artvin'in Hope ilçesinde Esenkayı Tır Parkı'na yamaçtan kopan kaya parçaları düştü. Olayda bir kişi hayatını kaybetti. Kaya parçaları park halindeki araçlarda hasara yol açarken bir tankerde yan yattı. Bölgede arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken yeni heyelan riskine karşı güvenlik önlemleri alındı. Gaziantep'in Şahinbey ilçesine çıkan bıçaklı kavgada 16 yaşındaki Muhammed Salih hayatını kaybetti. Polis ekipleri olayın ardından kaçan iki şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Dış gündemle devam edelim. İran, ABD'nin müzakerelerde sunduğu önerilere ilişkin yanıtını arabulucular üzerinden ileteceğini açıkladı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, iki ülke arasındaki mesaj trafiğinin doğrudan değil, aracılar üzerinden yürütüldüğünü belirtti. Tahran, savaşın sona erdirilmesi ve Hürmüz Boğazı'na güvenliğin yeniden sağlanmasına yönelik tutumunun net olduğunu bildirdi. Yemen'de Husiler Aden Uluslararası Havalimanı'nı balistik füzeler ve İHA'larla hedef aldı. Saldırıda can kaybı yaşanmadığı bildirildi. Suudi Arabistan'dan ise Riyad ve Abha havalimanlarına yönelik saldırılarda toplam 3 kişi hayatını kaybetti. 33 kişi yaralandı. Suudi öncülüğündeki koalisyon Riyad'ın kuzeyine fırlatılan bir balistik füzenin havada imha edildiğini açıkladı. ABD ile Yunanistan arasında 4 milyar dolarlık askeri teçhizat satışını kapsayan anlaşma duyuruldu. Anlaşma kapsamında Yunanistan'ın savunma kapasitesinin güçlendirilmesi ve Stryker zırhlı araçlarının teslim edilmesi planlanıyor. Belçika, düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmayı hedefliyor. Belçika Parlamentosu İçişleri Komisyonu, kamu düzeni veya ulusal güvenlik açısından tehdit oluşturduğu değerlendirilen düzensiz göçmenlerin sınır dışı edilmesini kolaylaştırmak amacıyla evlerine girilmesine imkan tanıyan yasa tasarısını kabul etti. Komisyonda kabul edilen tasarının yasalaşması için parlamentodaki sürecin tamamlanması gerekiyor.
2: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlere bir göz atalım. Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.122 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 21 kuruş, euro 55 lira 27 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.577, çeyrek altın 10.722, tam altın 42.751, ata altın ise 43.840 liradan işlem görüyor.
2: Spor.
1: FIBA Kadınlar Süper Kupa finalinde iki Türk takımı karşı karşıya geldi. Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 9-71 mağlup ederek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupa'nın sahibi oldu.
2: Hava durumu.
1: Hava durumuyla bülteni sonlandıralım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan tahminlere göre ülkemizin kuzey ve batı kesimleri parçalı, yer yer çok bulutlu. Bugün için bazı illerimize beklenen günün en yüksek sıcaklıklarını aktaralım. Ankara, Trabzon gök gürültülü sağanak yağışlı. Ankara ve Trabzon 22, İstanbul puslu 21 derece. İzmir, Antalya ve Van parçalı bulutlu. İzmir ve Antalya 26, Van 18 derece. Gaziantep, Diyarbakır az bulutlu. Gaziantep, Diyarbakır 25 derece. Yayınımız Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'ın sunacağı gündem özel programıyla devam edecek. Meme kanserinde erken tanının önemine dikkat çekmek ve farkındalık oluşturmak amacıyla hazırlanan özel program için sözü arkadaşlarımıza bırakıyoruz. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle.
2: Radyo Sputnik, Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
3: Yayında.
2: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, Hatay 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
4: Dünyayı güzelleştiren tüm kadınlar, siz etrafınızdaki herkesi korumak için çabalamaktan çok değerlisiniz. Ama kendinizi unutmayın. Ekim ayı boyunca sevdikleriniz için bir adım atın ve meme muayenesiyle taramalarınızı yaptırın. Çünkü sizin sağlığınız onların da geleceği. Meme kanserine karşı en büyük gücümüz farkındalık. Kendinizi sevin, kontrolü elden bırakmayın.
2: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla gündem özel başlıyor.

0: Efendim yepyeni bir günden, yepyeni bir gündem özelden yine herkese merhabalar. Radyo Sputnik'tesiniz. Saatler 10.07'yi gösteriyor. Önümüzdeki 50-55 dakikalık zaman dilimi içerisinde yine sizlerle birlikte olacağız. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanımda da Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
1: Fethi Yılmaz.
0: Efendim gündem özelde biliyorsunuz Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayındayız ve dolayısıyla geçtiğimiz hafta ilk yayınımızı gerçekleştirdik. Ay boyunca da Radyo Sputnik mikrofonlarında bu konuyu konuşacağız dedik. Her programımızda farklı uzmanlarımız olacak, dernek çalışanlarımız olacak, dernek başkanlarımız olacak. Yani biz meme kanserine ilişkin bu ay konuşmamız gereken her şeyi konuşacağız. Gün içerisinde, hafta içerisinde de ben mesaj hattımıza gelen birçok soru oldu. Birçok kadından bu konuyla alakalı fazlaca soru aldık. 0505 71 66 56 0505 71 66 56'dan yine bizlere mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Meme kanseriyle ilgili öğrenmek istediklerinizi, sormak istediklerinizi ya da belki de yaşadıklarınızı, paylaşımlarınızı bizlere aktarabilirsiniz diyelim ve geçtiğimiz hafta yaptığımız yayın çok sevildi, çok güzel, çok olumlu tepkiler aldı. Sosyal medyada da öyleydi. Ve aslında biz bu farkındalığı Radyo Sputnik olarak devam ettirmek bizim için çok önemliydi. Ve ben bunu başardığımızı düşünüyorum açıkçası.
1: Geçtiğimiz hafta hem Yavuz Dizdar hem de Bilecik Belediye Başkanı'yla yaptığımız yayın sonrasında gerçekten dediğin gibi çok fazla soru geldi. Ya bu konuyla ilgili hala hangi yolun izlenmesi gerektiği hı hı. konusunda bazı kadınların ya da bazı insanlar bize hani nereye gidelim, nasıl tarif edelim şeklinde soruları oldu. Geçen hafta da ilk yayında da söylemiştik. Tabii biz bu farkındalık ayında sık sık bunu yapacağız. Neden yapıyoruz bunu? Çünkü meme kanseri yani kanser vakalarının içinde kadınlarda ölüm sıralamasında ikinci sırada. Hı hı. Kanser vakaların kanser. İçinde de toplam hı-hı. kanser yani erkek, kadın ayırt etmeksizin orada da ikinci sırada, birinci hı-hı. sırada akciğer hı-hı. kanseri var. Ölümlü vakalar hı-hı. olarak konuşulduğunda. Tabii biz burada verileri de veriyoruz. Yani dünyadaki kanser rakamları, meme kanseri. Bu arada araştırma yapınca hı-hı. meme kanserinin evet %99'u kadınlar ama erkeklerde de
0: evet, çok kısa bir
1: oluyor. Geçen hafta Yavuz Dizdar'ın söylediği evet hı-hı. Yavuz Dizdar'ın doçent doktor Yavuz Dizdar'ın ki kamuoyu da çok yakından hı-hı. kendisini tanır. Hani steril bir organ değildir aslında
0: evet.
1: ifadesi. Biraz oraya atıf yapmak gerekiyor hı-hı. ama tabii steril bir ortam değil ama toplumsal gerçeklilik onu yani konuşurken bile değil hı-hı. mi? Biz mesela meme bu kanseriyle ilgili bu ay içerisinde konuşurken meme kanseri diyebiliyoruz.
0: Hı-hı. Evet.
1: İşte kadın memesini muayene ederken ne yapması gerektiğini hı-hı. tarif edebiliyoruz. Hı-hı. Ama hala şunu söyleyelim. Bir haberde ya da bir olayda ya da bir şeyde bu ifadeyi kullanırken böyle çekinerek
0: evet,
1: değil mi?
0: Evet.
1: Yani tabii. ağzımızın evet. ucuna getiriyoruz söyleyemiyoruz. Yani farklı bir algıya sebep olur. Acaba nasıl düşünülür? Maalesef
0: evet.
1: böyle maalesef altını çizerek söylüyorum. Böyle bir durum var. Yani o yüzden hani Yavuz Dizdar'ın geçen hafta söylediği meme steril bir organ değildir ifadesi aslında altında çok çok fazla şeyi barındırıyor. Dediğim gibi bu kanser vakaları içerisinde biraz böyle rakamlar vesaire çıkardık. Hı hı. Mesela meme kanseri nedeniyle ölümlerin aslında büyük bölümü kara kıta yani Afrika kıtasında. Normalde ölümler hep 50 yaş üstünde hı hı. daha fazla olurken Afrika kıtasında bu 50 yaş altındaki ölümlerin yarıya yakını hı hı. meme kanseri nedeniyle ölümlerin Afrika kıtasında gerçekleşiyor. Bu da bize şunu şöyle bir şeyi gösteriyor aslında. Yani bu erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu. Tabii tüm bunları yaparken bizim derdimiz dinleyenleri işte kadınları ya da yakınlarını vesaire korkutmak değil hayır, aslında.
0: Bir paniğe
1: tabii ki korkutmak değil. Çünkü öyle ya da böyle bunun bir ticari bir
0: Boyutu da var.
1: Boyutu da var. Bunu da altını programlarımızda sürekli çizmeye devam edeceğiz ki geçen hafta Yavuz Dizdar bunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştı.
0: Yavuz hocamın lafları viral oldu.
1: Şey mi?
0: Memenizi kurcalatmayın dedi ya.
1: Bak ne kadar rahat konuşabiliyoruz değil mi? Bir tıp doktoru, bir hekim bunu söyleyince biz ne kadar rahat konuşabiliyoruz. Kesinlikle. Bu rahatlıkta aslında yıl boyunca konuşmamız lazım.
0: Ben bunu kendi yayınımda, yayın dilimde söyleyemezdim mesela. Hocamdan duyunca söyleyebildim.
1: Tabii ki.
0: En basitinden.
1: Bir de kurcalatmayın ifadesini birçok defa kullandı. Yani belki geçen haftaki yayını ya da tekrarını dinleyemeyen, bu arada bugünkü yayının tekrarı da olacak saat 05'te. Tekrar da yayınlanacak. Tekrar dinlemek isteyenler ya da birilerine göndermek istiyorsanız 19.05'te bu yayını tekrar dinleyebilirsiniz. Kurcalatmayın ifadesi memografiye atıf yapmıştı.
0: Evet.
1: Mesela
0: gereksiz yere yapılanlarla
1: gereksiz
0: alakalıydı.
1: Yere yapılması şey çok ilginçti. Tabii atıf yaparak biraz gitmemiz gerekiyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte aslında mesela şey örneği çok ilginçti. Hala ben aklımdadır yani. Erkeklerde
0: prostat,
1: kadınlarda meme. Erkeklerde her 70 yaşında 80 yaşında erkeğin prostatında aslında ufak oranda kanser hücresi bulunabiliyormuş. Yani bununla yaşanına da biliyor.
0: Evet.
1: Mesela kadının göğsünde bir kitle varsa, hani bunun adına biz kitle diyelim, tıbbi adı başka olabilir. Eğer bununla hayatını devam ettiriyorsa ve bu bir kansere vermiyorsa, hayat formunda da bir değişikliğe, bir rahatsızlığa sebebiyet vermiyorsa, Yavuz Hoca'nın dediği gibi yani bununla yaşayın o zaman. Niye bunun üzerine sürekli araştırmalar, tekrar işte memografiler, işte ilaçlar vesaire vesaire.
0: Tabii takip edilmesi gereken durumların haricinde tabii, dediğiniz doğru. Şimdi hattımızda hemen yine çok değerli bir hekim bizlerle birlikte olacak. Doktor Selçuk Kihtir, genel cerrahi uzmanı kendisi. Hocam hoş geldiniz yayınımıza.
2: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
0: Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam size o kadar çok soru hazırladım ki en başta onu söyleyeyim. Çünkü bir kadın olarak meme kanserini tabii ki çok önemsiyoruz. Ve ben bu hafta boyunca gerçekten etrafımdaki bütün kadınlarla bu konuyu konuştum. Dedim böyle böyle hocalarımız var, ne öğrenmek istiyorsunuz? Şimdi ben aslında en sonda soracağım soruyu ilk soru soracağım. Yani teşhisi tedavi değil ama şöyle söyleyeceğim. Meme kanseri denildiğinde kadınların aklına ilk olarak ne geliyor hocam biliyor musunuz? Mememi kaybedecek miyim korkusu. Gerçekten kadınların hemen hemen hepsinde direkt akla ilk gelen şey bu korku. Bu korkudan dolayı bile doktora gitmeye çekinen kadınlar. Şimdi ben o yüzden size öncelikle bunu sormak istiyorum. Günümüzde gerçekten her meme kanseri teşhisi konulduğu zaman illa o meme dokusunun tamamı veya işte bir kısmı bu cerrahi yöntemle alınması şart mı?
2: Şöyle, ben öncelikle biraz sizi dinledim, beyefendi konuşmaları bir kurcalatmayın, biraz da güldüm. Şimdi öncelikle ben oradan gireyim konuya. Bir kere sizin de söylediğiniz gibi hastalarımız yanlış bilgilerle korkutuluyor. Şimdi meme kanseri, bugün dünyada 3 erken önlenebilen kanser var. Ben bütün onkolojiyle uğraşıyorum, özellikle yavrum meme. En önemlisi meme, daha sonra rahim ağzı, sonra da kalın bağırsak. Yani 48-50 yaşlarında herkesten kolonoskopi istiyoruz. Her kadına iyi bir kadın doğum kontrolü istiyoruz. Ve her kadından da 40 yaş sonrası yıllık mamografi istiyoruz. Şimdi mamografiden korkutuluyor. İşte baktırmayın, kurcalatmayın. Bugün mamografi, bir Ankara İstanbul uçak seyahati yaptığınızda havada aldığınız radyasyon mamografinin 7 misli. Bugün Caddebostan'dan Bostancı'ya güneşli bir havada yürüyün, güneşten aldığınız radyasyon mamografiden daha fazla. 40 yaşından sonra senede bir mamografi istememizin nedeni 65 yaşına kadar. Ailede ileri yaşlar varsa da 65'ten sonra 2 senede bir açıyoruz. Tümör hızını biliyoruz. Yani bugün çektiren bir kadında bu olay olmasın ama ertesi sabaha başlasa, biz mamografide bunu düzgün yapılan, istisnalar harici iyi bir mamografi cerrah radyoloji ilişkisiyle 4-5 milimlerde en fazla 1 santim altı yakalıyoruz. Ve sizin de bana demin sorduğunuz gibi bu safhada yakaladığımızda da meme koruyucu dediğimiz çok ufak bir memetin kozmetiğini bozmadan alabiliyoruz. alarak üstüne işin tedavisiyle meme sağlığını tamamen koruyarak hastamız hayatına devam ediyor. Bugün 70 yaşlarına kadar yaşayan kadın popülasyonunda meme kanseri riski %12'lerde. Diğer bir istatistikte 8 kadında bir. Ama bugün bilinçli toplumlarda, ben mesela Amerika'da ihtisasımı orada yaptım, uzmanlığımı orada aldım. Biz high school, lise seviyesinde kızlarla gidip meme eğitimi verirdik. Yani korkutma değil, bilinçlendirme. Bugün bilinçli bir kadın için meme kanseri bir hastalık değil. Yani memesini kaybedeceği kadar, kemoterapiler alacağı kadar öyle bir hastalık değil. İstisnalar hariç çok ağır genetik hastalıklar haricinde çok rahat önlenebilen bir hastalık. Tek önemli şey bilinç, korkutmamak ve hastaya iyi iletişimle ağırlayıp o senelik kontrollerine onu güvenli hissettirebilmek.
1: Şimdi hocam siz meme cerrahisi, meme kanseri, bir de biraz önce kendiniz de söylediğiniz rahim ağzı ile ilgili, yurt dışında da bu konuyla ilgili hem gözlemci olarak katıldığınız süreçler var, hem eğitimini de orada almışsınız cerrahi anlamında, New York'ta ve John Hopkins Tıp Fakültesi'nde. Biraz önce şeyi söylediniz, iyi çekilmiş bir memografi dediniz. Yani burada şimdi bunu biraz detaylandırır mısınız? Çünkü mesela ücretsiz memografiler çekiliyor şimdi KETEM'de. Biz bunları işte vatandaşlara da anlatıyoruz. Hangi yöntemi izleyecekler, nereye arayacaklar, nereye gidecekler? İyi çekilmiş bir memografi derken neyi kastediyorsunuz? Yani kötü çekilenler
0: mi var?
1: Şimdi bunu bilmek gerekiyor. Önemli çünkü.
2: Tabii. Şimdi şöyle bir... Öncelikle çok güzel bir soru bu. Şimdi ülkemizde maalesef standart yok. Yani bunu çok açabiliriz de bu konuyu. Onun için erken teşhiste 3 önemli şey var. Bir, kadının kendi kendi muayenesi, o kendisini bilinçli yapıyor. Bilinçli kişi doktoru da bilinçlendiriyor. Hı hı. Bunlar iletişim olayları. Diğeri, bu arada eksik söyledim, sadece mamografi değil, mamografi artı ultrason yapılması lazım. Çünkü bu memedeki iyi kötü lezyonları tamamen ayırt edebilmek için ikili yapılması gereken bir tetkik. Ve üçüncüsü, o radyologla cerrahın ilişkisi önemli. Bu cerrah, mamografi, ultrason ve kendi kendi muayene. Bu bir üçgen. Bunu tam yaptığımızda erken teşhis koyuyoruz. Mamografi bir, doğru çekilmeli. Zamanında çekilmeli. Mamografinin sadece raporu değil, mamografinin kendisi cerrah tarafından görülmeli. Bazen tüm memeyi göstermeyebiliyor. Bazen dozu yanlış oluyor. İşte orada cerrah radyolog konuşması onu daha mükemmelleştiriyor. Artı ultrasonuyla yorumlar yapıldığında artık mamografi aleti bir yüksek teknolojide sabit çeken bir şey. Bunu iyi çeken bir sistem, iyi okuyan bir radyolog. Bizim amacımız meme kanserinin daha kitle haline gelmeden çok ufak belirtileriyle yakalamak. Memede bir şey 1 santim 2 santime geldiğinde kanser olarak tarıyorum. Biz minimum 2-3 sene geçmişliğinden bahsediyoruz. Bizim amacımız erken yakalamak. Bu da nasıl oluyor işte? İyi bir teknolojiye sahip mamografi, iyi çekilen bir mamografi teknisyeniyle, onu iyi yorumlayan bir radyolog ve onun ikinci süzgeci olan muayenesiyle filme ikinci bakan bir cerrah radyolog ilişkisi. Bu üçgen kurulduğunda biz erken teşhis yapıyoruz. Ama maalesef ülkemizde işte mamografi çektirip o mamografin raporuyla başka bir merkez, o merkezdeki radyologla öbür cerrahın bir iletişimi yok. Eksiklikler oluşuyor ve böylece bu konuşulan bütün o sistem çökebiliyor. Düzgün yapıldığında dediğim bu, sistemiyle o üçgeni kurarak takipli kastediyorum.
0: Peki hocam, şimdi az önce bahsettiniz, bu KKM kendi kendine muayene olarak geçiyor zannedersem. Şimdi bir kadın memesini elle muayene ederken hangi değişiklikleri ciddiye almalı? Yani ele gelen her kitle bir meme kanseri anlamına gelmiyor.
2: Yok, kesinlikle. Aslında ele gelen kitlelerin, yani kadın tarafından elime bir şey geldi denen şeylerin sadece %2'si meme kanseri. Şimdi bir kere onu bir meme cerrahı tarafından muayene şeklini hastamız öğrenmeli. Hı hı. Bir de zamanlaması önemli. Şimdi meme için bir kadın için meme çok farklı bir organ. Bir kolu ağrıdığındaki reaksiyonuyla memesinde ağrı hissindeki reaksiyonu bambaşka. 8 kadında bir demek, bir kadının mutlaka etrafında bir yakınıyla bu olayı yaşaması demek. Evet. Ve bu da bir bilinçaltı anksiyete yaratıyor. Bizim hekim olarak bunu çok iyi anlamamız lazım. Buna saygı göstermememiz lazım. Ve ona göre davranmamız lazım. Şimdi kendi kendi muayene bir hekim tarafından gösterilmeli. Meme yapısını menopoz sağlıkta girmediğimiz sürece, yani reg gördüğü dönemlerde her kadının memesi fizyolojik olarak 4-5 günde bir yapı değiştiriyor. Vücudumuzdan her ay ödem dediğimiz meme içine bir sıvı alıyor ve geri veriyor. Bunu her ay yaşıyoruz bir kadın olarak. Bu bir kaba tabirle çok hafif delikli bir süngeri ıslatıp sıkmak gibi, özür diliyorum tarifim için. Ama o memenin yaşadığı o. Şimdi gelişi güzel günlerde muayene ettiğimizde memenin doğal fizyolojik değişikliklerini kötü bir şey sanıp bir panik oluyor. Hmm. Memenin kendi kendi muayenesi menopoza girmeyen bir kadın popülasyonda adetinin, reglinin başladığının 7. 10. günüdür. Reglinin sürdüğü önemli değil. Başlangıç gününe 7 gün koyacak. Yani 1 ise 8'i, 10 ise 17'si. Bu memenin bir önceki adetten, siklustan aldığı ödemi vücuda geri verip en kuru olduğu, en nötr olduğu zaman, o zaman yaparak, aynı şekilde yaparak ve sadece o gün yaparak, arada hiç muayene etmeden bunu başarabilirse, buna biz tekrar dokunma hafızası diyoruz. Yani özür dileyerek, görme özürlüğü vatandaşlarımız da öyle yaşıyor, hafıza ile yaşıyor. Hasta fark etmeden o muayeneyle beyin meme yapısını kaydediyor ve kadın bunu artık farkı fark eder hale geliyor. Bu muayenenin amacı bu. Menopozda ise artık meme yapısı çok değişmeyeceği için her ayın biri veya her ayın beşi, çünkü regli artık hormonlarla etkilenmediği için, burada mühim olan bir mesafe koymak araya. Bu şey gibi, kaba tabirle sürekli yanınızda birini görürseniz yaşlandığını, şey olduğunu pek fark etmezsiniz. Ara verdiğinizde beyin sentezler farkı fark edersiniz. Meme muayenesinde bu ara verme çok önemli ve bir kadının kendine yapacağı en büyük kötülük memem ağrıdı bir bakayım demesi. Bir kere meme kanseri istisnalar dışında ağrı yapmıyor. Meme kanseriyle meme ağrısının çok ileri safhalarda olursa olur, meme fizyolojik olarak ağrıyan bir organ. Reg döneminde sıvı aldığı için gerginleşiyor, bası. İki, göğüs kasına bağlı bir organ olduğu için harekete bağlı ağrıyor. Orada hastalarımızda özellikle reg dönemlerinde sütyen taşıyıcı, sütyen aslında Fransızca sütyenir, alttan tutan demek. Memeyi taşıyan bir doku, çok basmayan, çok da gevşek olmayan, bu sarsıntı yönlediği için kas altında ödemi azaltıyor, ağrı azalıyor. 3, bütün boyun, omuz ağrıları memeye yansır, memenin dış ve yanlarına. Ve bir de mitolojide bile kadının stresini meme emer. Çok sıkıldığında, yorulduğunda, yani ağrıda kanser en son arkada gelen bir şey. Onun için hastamıza bunu söylememiz lazım: memeniz arada ağrır. İşte reglinize dikkat edin. Reg dönemi diyet, yani çok abartmadan tuzlu şeyler, kafeinli içkiler, içecekler, asitli içecekler uzak duracağız. Bu tuz şey ödemi arttırıyor. Onun dışında ağrıyla barışık olması lazım hastanın. Benim çok hastam ağrıyıp elini göğsüne atıp fizyolojik zamanda bir oluşan bir dolgunluğu bir şey sanıp panikle geliyor. Bizim bu paniği temizlememiz 6 ay sürüyor. Her şey bilinçle.
1: Bu dediğiniz çok önemli hocam. Ağrı en son, yani hı hı, ağrı kanser ağrı yapmaz ifadesi çok çok önemli. Çünkü o, biz de biraz yayınlarımızda da bundan da bahsediyoruz hocam. Derdimiz aslında korkutmak değil, hı hı, doğru yönlendirmeye çalışmak. O yüzden sizin gibi bu konuda uzmanları yayına alıyoruz. Bir sorum daha olacak hocam benim. Şimdi şöyle, etrafımda da bana bu soru geldi, yazılı olarak da geldi. Şimdi doğum yapmış kadınlar bir süre sonra bu emzirmeyi bıraktıklarında, tabii ki o zaman meme dokusunda değişiklikler oluyor herhalde. Emzirmeyi bıraktıktan sonraki süreçte yani hani benim tarifim mazur görün, beze vesaire gibi böyle şeyler oluyor. Yani bu emzirme bırakıldıktan sonra ne kadar süre geçerse bu göğüsteki beze ya da bunun gibi şeyleri dikkate alıp kontrol ettirmek gerekiyor. Çünkü bu yönde bana soru da geldi çok. Hani ben işte 3 ay oldu emzirmeyi bıraktırdım ama göğsüme dokulduğumda hala bir sürü ufak ufak bezeler gibi şeyler elime geliyor diyen kadınlara ne dersiniz?
2: Tabii ki. Şöyle, öncelikle ileri yaşta hamilelik planlayan kadın hastalarımıza, yani bu benim dediğim 35'ler, 40'lar, öyle bir şey planlıyorsa 40 yaş öncesi bir mamografi ultrason çektirmesini istiyoruz biz. Daha doğrusu ben istiyorum. Neden? Çünkü hamilelikte radyasyon, dediğiniz gibi hamilelik zamanında laktasyon, meme ile süt birikimleri değişikliklerden dolayı bir memeyi bir 2 sene gibi civarı bizden kopuyor. kontrol olarak. En azından öncesi bir mamografi ultrasonla o olayı biz bir garantiliyoruz. Sorun var mı yok mu diye. Şimdi bir meme hastalığı sözel nasıl tarif edilir? Bir gözünüz önüne bir üzüm salkımı getirin. Ana sapı meme başı gibi düşünün. Üstüne bir deri örün. Arasında yağla doldurun. Bu üzümler süt keseleri. O kanal şeyler, saplar, süt kanalları ana sapta meme başına açılıyor. Arada da yağ dokusu var. Şimdi hamilelikte ne oluyor? Daha doğrusu lohusalık döneminde bütün bu o üzümdeki sapları düşün, genişliyor. Evet. Üzümleri düşünün, büyüyor ve yağ dokusuna basıyor. Bu hamilelik sonrası, yani laktasyonu bitirdikten sonra, özür dilerim, emzirmeyi, bu yapı tekrar eski haline dönüyor ama işte o yağ dokusu etrafta kozmetik amaçlı duran yağ ve bağ dokusuna bası yaptığı için son emzirme sonrası memede bir değişiklik olabiliyor kozmetik olarak. Bu memenin yapısına, yoğunluğuna göre de değişiyor. Ama mamografi ve ultrasonda bizi yanıltmayacak hale gelmesi o meme dokusunun son emzirmeyi bıraktıktan sonra, yani süt kesildikten sonra minimum bir 6 ay bekletiyoruz. O 6 ay içinde meme kendini toparlıyor, sonra tetkiklere başlıyoruz.
0: Hocam şimdi birkaç soru var, onları ben size yöneltmek istiyorum. Bu biraz kafa karışıklığı yaşanıyor. Bu ultrason ve mamografi ile alakalı olarak bunlar birbirinin alternatifi olan şeyler değil, birbirini tamamlayan yöntemler. Evet. Hani ultrasonla mamografi nedir, birbirinden farkı nedir? Öncelik mamografi ve sonrasında mı ultrason olmalı? Bunun sıralaması nasıl?
2: Tabii ki. Şimdi memede biraz önce de söylediğim gibi hastanın eline gelen veya bizim test ettiğimiz kitlelerin %98'e kadar iyi huylu. Memede kanser, o kelimeyi kullanıyorum, dışında kanser kitlesi dışında memede neler var? Reg dönemi sıvı toplayıp boşalttığı için o kalan sıvılar, bazen meme mükemmel boşalamıyor herhalde, diyet, stres, kullandığı ilaçlar. Orada oluşan su kesecikleri, bunlara kis diyoruz. Onun dışında memenin yağ dokusunun yaptığı, oluşturduğu katı kitleler var. Bu cilt altında yağ bezisi aldırttığından çok farklı değil. Onlara da fibroadenom diyoruz. Bir de yağ dokusunun kendi dış dokusu içinde doğal sertleşmeleri var. Şimdi ultrason bunları görüntülüyor. İlk önce hastaya mamografi çekeriz. Bu kistler, o fibroadenomlar dediğim yağdaki değişiklikler mamografide bir takım görüntü değişikliklerine neden oluyor. Daha sonra radyolog ultrasonu yapar ve bunları mamografiye bakarak ikinci bir gözle bakar. Evet, buradaki kis, buradaki fibroadenom, buradaki yağ dokusu, buradaki şüpheli. Yani o ikisini bir yapmamız lazım. Bir de erken teşhiste esas tetkik mamografi. Mamografi bir şeyi doğru yapıldığında daha kitle oluşturmadan, bizim kireçlenme dediğimiz çok ufak belirtilerle gösterebiliyor. Ultrasonun bir şeyi görebilmesi için onun kitle haline gelmesi lazım. Yani mamografi ultrasondan bayağı bir süre öncesi teşhisi koyuyor. Onun için genelde her zaman mamografiden sonra ultrason yapıp komple bir tetkik gerekiyor. Burada tabii hastalarımızın korktuğu mamografinin radyasyonu. Bunun deneyleri yapıldı. Bugün Johns Hopkins'te yıllar önce bir 40-70 yaş arası bir herhangi bir kadın hastamızın mamografiden alacağı radyasyon dozu fiziksel olarak hesaplanabiliyor. Bunun normal kadın popülasyonda uygulanmadan önce yaklaşık 200, 300 ve 500 misli dozlarıyla denekler üzerinde denemeler yapıldı. Biyopsiler yapıldı. Zararlı olmadığı, kanserojen olmadığı bilip şu anda 500'de biriyle gidiliyor. Yani mamografinin şeyinden korkulmaması lazım. Ha, bazı ülkeler 2 senede bir yapıyor. Tabii bu ülkenin de ekonomik şartları ile ilgili. Bir 10 milyon kadına her sene mamografiyle 2 senede bir çok farklı. Ama ben bir insana değer verdiğinizde onu namuslu paranda takip ettiğini düşünüyorum. Önce insana değer vereceğiz. Çünkü şunu da söyleyeyim size, biraz sıkmıyorum değil mi?
1: Yok yok hocam, gayet güzel dinliyoruz
2: size. Size şeyi söyleyeyim, maalesef gelişmiş ülkelerde önce insandır, gelişmekte olan ülkelerde önce kısa yoldan paradır. Günümüzde de yaşıyoruz bir sürü örneğiyle. Bugün Avustralya'da çalışan kadının iş yerine portable mamografi geliyor. Yani bırakın kadını bilinçlendirmeyi, iş yerinize geliyor. Ve bugün MD Anderson'da ben orada bir 6 sene falan çalıştım. Yıllar önce yapılan bir araştırma var. Tabii çok multifaktöriyel inceliyor insanlar bu sağlık olayını. Bugün erken teşhis, yani mamografisini çektiren bir kadında, genelde biz meme kanserini çok küçük yakalayıp biyopsiye yakın bir müdahaleyle tedavi edip ışın tedavisi ve hayatına hemen dönebilen bir kadın bu. Geç teşhislerde ameliyat büyüyor, koltuk altına giriyor, kemoterapiler başlıyor. Tabii bir bu hastalığın aileye etkisi, evli mi değil mi, işi var mı, eşi var mı, çalışma. Bütün bunlar multifaktörel hesaplanılıyor. Çıkan sonuç ne? Erken teşhisi konulan bir hastanın Amerika'da yapıldı. Bu ülkeye kostuma şeyi, bunu özür dileyerek söylüyorum, maliyeti $30,000. Geç safhanın $550,000. Şimdi bu neyi getiriyor? Aslında insana, önce insanı düşündüğünüzde bilinçaltı zaten öbür tarafta halloluyor. Öbür tarafı düşündüğünüzde zararlı çıkıyorsunuz. Önce insan, değer ve bilinçlendirme.
1: Bu anlamda tam sizin söylediklerinizi destekler nitelikte bir şey eklemek istiyorum hocam. Şimdi tabii. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın 2022 verileri. Mesela orada şöyle bir rakam var. Dünyada yeni vakaların, özellikle işte batıda ya da bu gelişmiş ülkelerdeki yeni vakaların %71'i 50 yaş altında tespit ediliyor. Afrika'da bu rakam maalesef tam tersi yönünde. Şimdi hayatını bundan dolayı kaybeden, dünyadaki toplam bu meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kadınların yarısına yakını da Afrika'da ve 50 yaşın altında. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı bunu erken teşhisin ve bu anlamda bu memografi ya da teknik diğer yani önceden teşhis edilmesi için yapılması gereken işlemlerin ne kadar önemli olduğunu söylemek adına eklemek istedim. Bu önemli. Afrika yani kara kıtadaki durum biraz böyle ya da o coğrafyada tablo maalesef tam tersi yönünde.
2: Tabii ki. Hep dediğim gibi sizin de teşekkür ederim eklemini. Hep insana değerli oluyor olay. Biz bu arada hani hanımefendi sorduğu için hani hastalar mememi kaybetmekten korkuyorum. Bugün meme cerrahisi son 15-20 senede çok ilerledi. Yani hastanın lehine. Bir kere erken teşhiste memeyi kurtarıyoruz. O kesin. Ama işte bazen şanssızlık olarak

0: kısa sürede hayata dönüş, büyük bir olasılıkla hiç kemoterapi almadan, bir hormonal tedaviyle, hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor hastalarımız. Bu arada hani ben, dinleyen hastalarımız, bunu yaşayanlarımız varsa, ben onları hep kahraman diyorum. Yaşayan onlar, memede en ileri safhada bile onlar uğraşıyor, biz yardım ediyoruz. Çok rahat hayatınıza devam ediliyor, ama bunu ufak bir ameliyatla atlatmak varken öbür taraflara gitmemek lazım. Bunu kadının suçu değil, ülkenin bilinçlendirmesiyle ilgili.
1: Bir de
0: buyurun.
1: Sen mi ekleyeceksin?
2: Şimdi bir şey sormak istiyorum da, ben yine gelen bir soru üzerine, bu işte cerrahi ile alakalı olaraktan. Şimdi şöyle bir bu bir şehir efsanesi mi değil mi, bunu ben direkt size sormak istiyorum. Bazı kadınlar da ya aldırırsam kanser yayılır diye bir korku var efendim. Hani cerrahi müdahalenin kanseri yaydığını düşünen insanlar var. Bunun için ne söyleyeceksiniz?
0: Şöyle, aslında o zamanda veya maalesef günümüzde de yanlış tedavinin halka yansıyan çok gerçekçi bir cümlesi. Şimdi onkolojik cerrahide mühim olan bir, mesela biz meme kanserine, eğer kitle çok büyükse ve onun özel açım, biyokimyasal, histokimyasal açımları var. O detayları çok boğmak istemiyorum dinleyenlerimizi. Ama bazı durumlarda biz, kitle büyüklüğü ve agresifliği yüksekse, ona önce neoadjuvan dediğimiz ameliyat öncesi kemoterapi verip küçültüp sonra ameliyat yapıyoruz. Yani kitlenin tamamını etrafından sağlıklı bir dokuyla çıkaramayacağınız durumlarda yine de bu ameliyatı yapmaya kalkarsanız, geride bir parça kalabiliyor ve o parça da iyileşme sürecinde kanser hücresi mahallenin aç çocuğu gibi, o iyileşmeye gelen kan ve hücrelerin hepsini alıp daha da büyüyor. Yani bıçak deyince tümör azar kelimesinin anlamı bu. Onun için bir onkolojik cerrah bunu çok iyi bilmeli. Hangi vakada cerrahi uygulayacağını, hangi vakada önce kemoterapi, artık ekleri yapacağını çok iyi bilmeli. Bu doğru dürüst yapıldığında o cümle kullanılmıyor. Öyle bir korkumuz yok.
2: Çok şahane. Peki o zaman meme kanseriyle mücadelede kadınların yaptığı bir hata nedir? En büyük hata işte kontrolünü ertelemek mi? Belirtileri önemsememek mi? En büyük hata nedir? Buradan kadınlara ne söylemek istersiniz?
0: Ben öncelikle kadınlarımızı hiçbir şekilde suçlamıyorum. Çünkü bu tamamıyla bir...
2: Ama hocam bazen korku o kadar ağır basan bir duygu haline geliyor ki...
0: Bir sosyoekonomik durum var maalesef ülkemizin gerçeği, sigorta, devlet desteği. İki, o, biz diyoruz ki her kadına, ben de şu anda sizinle sağ olun aracılığıyla radyoda söylüyorum. Her kadına diyorum ki, aslında 35'lerde bir yapmak lazım mamografi, o detay. Ama her 40 yaş sonrası kadına diyorum ki, senede bir bize geleceksiniz. Bu bir devlet hastanesi, özel de olur, ofis de olur. Her sene geleceksiniz. Şimdi ben hekimim, bazen kendime bir tetkik yaptırıyorum. Giderken insan geriliyor, hepimiz insanız. Acaba bir şey çıkar mı? Şimdi bu kadında zaten bilinç altında bir meme kanseri şeyi var. Zaten bir otomatik anksiyete ürkmesi var. Biz o kadına, bize geldiğinde çok iyi ağırlamamız lazım. Teknisyeninden, radyoloğundan, cerrahından iletişimimizi çok iyi yapmamız lazım. Ve oradan çıktığında da hiçbir şeyiniz yok, seneye bekleriz de söylediğimizde onu hak etmemiz lazım. İletişim bozukluğu olan, etrafın kötü olduğu, ne bileyim bu İşte rapor ne zaman çıkacak? 20 gün sonra çıkacak. Şimdi bunlarla yaşayan bir kadın bir daha gelmiyor. Bugün biz mesela mamografide bazen bir tetkikte bir ek bir tetkik isteyebiliyoruz. Aynı mamografi çekimde hastamız bir yerde oturur, radyoloğumuz bakar, iyi ise ultrason açar. Mesela ek tetkik çekildiğinde birçok merkezde radyoloji teknisyeni hastamız çağırıyor, bir film daha çekmemiz lazım diyor. Şimdi o hasta orada eyvah ben kanser oldum diyor refleks olarak. Evet. Halbuki o radyo teknisyen hastamıza şu cümleyi kullansa, hanımefendi hiçbir sorun yok, bir filmimizde bir sorun yaşandı, tekrar çekildi. Tek bu bir cümle bile o hastanın oradan çıkarken travma yaşamamasını sağlıyor. Her şey iletişim, ağırlama, bilinçle ilgili. Biz bunu sağlamak zorundayız.
2: Hocam keşke bütün hocam hekimlerimizde olsa bu anlayış, bu empati diyorum ben.
1: Ya bu dediğiniz meme ile ilgili, yani meme kanseri ya da bu tip kontrollerin dışındaki bütün diğer sağlık yerine dair dallarda geçerli bu iletişim meselesi. Çünkü en büyük problem buradan yaşanıyor.
2: Yani.
1: Biz de yaşıyoruz bunu burada olarak.
0: Rahmetli babam da cerrahtı. Ben zamanında bana çocuğum olduğunu göremedi, biraz geç yaptım çocuğum, onun üzüntüm o başka da. Oğlum ne yaparsa yap, çocuğun olursa sevgiyle büyüt dedi. Şimdi ben CEO'ların hayatlarını okudum. CEO'ların ki hayattaki başarıların en önemli faktörü empati kurabilmesi. Empati kurmak öyle kolay bir şey değil. Empati kurmak için bir kere insan kişiliğinin %86 yaşında bitiyor.

0: önce bir kemik iliğiniz dolu olacak. Aileniz, bunun ekonomik şeyi yok. Anne babanız size saygı duyacak, sevildiğinizi hissettirecek. Siz kendinizi narsizm anlamında değil, sosyal anlamda bir seveceksiniz. Yani kırmızı ışıkta geçerken ben kendime kötülük yapıyorum diyen bir sosyal birey olacaksınız. Bir markete gittiğinizde araba işi bitince onu arabaların olduğu yere koyacak bilince sahip olacaksınız. Biri size takip ettiği için değil, kendinizden utanmanız için. Biz nesillerimizi böyle yetiştirirsek bu her mesleğe yansır. Yani bu bir sırf doktorlukta değil, hukukta da, her yerde yaşıyoruz bunu. Bu bir sosyal bir sorun. Aile, biz ülkemizde sorunları kişilerle çözüyoruz. Sistemlere bakmamız lazım. Türkiye'deki aile yapısı nedir? Anne baba eşitliği nedir? Ekonomik anlamda değil mi?
1: Evet.
0: Sosyal anlamda. Bugün bir yurt dışına gittiğimizde ekonomisi çok daha düşük ülkelerde huzur bulmamızın nedeni, orada bir kadın erkek eşitliği var. Bir İtalya'ya gidin, ne bileyim bir Cenova'ya gidin, beton yığını. Ama kadın erkek eşitliği olduğu için onu yıllar önce çözmüş. O beton yığında ne bileyim bir panjuru mor, oradan bir çiçek sarkıyor, bir parfüm var. Yani bu sosyal şey bizde çok maalesef. Yani başka konulara girdim ama bu yani kişiye saygıyla alakalı.
1: Yo, çok çok anlattıklarınız çok çok önemli hocam. Belki yani tıp ya da hekimlerle ilgili bunu daha fazla konuşmamızın nedeni doğrudan sağlık meselesi olduğu için daha hassas bir konu. Burada yapılacak bir iletişim hatası, yoksa dediğiniz gibi katılıyorum. Birçok diğer mesleklerde de mevcut ama burada biraz daha insan daha hassas oluyor anladığım kadarıyla.
0: Bir şey söyleyeyim mi? O kadar haklısınız ki. Mesela bu mesleğin kutsallığı demek. Ben hastalığına bazen hani iletişime giriyorum. Benim Amerika'da hocam derdi, bir ameliyat edeceğin ameliyattan en azından 2-3 saat daha fazla konuşmalısın diye. Bu kişi bana kendini teslim ediyor. Ben bir mimarı çağırdım. Mimarı hakaret anlamı değil. Kendimce onun da hoşlanmadığı yorum yapabiliyorum. İşte şunu böyle boya, bunu kısa yap. Şimdi hastam bana midemi alırken şöyle yap diyemiyor. Bana güveniyor.
1: Evet.
0: Ve bütün her şeyle kendini teslim ediyor. Ve bir kişiyi düşünün, bir kadın. Hiç hayatta planları var. 35-40 yaşlarında bir kontrole gidiyor. Biri ona diyor ki memenizde bir şey var. Şimdi bu, ben insan kişinin şeye benzetiyorum. Bir 30-40 katlı bir gökdelene çıkın. Aşağı bakmaya çalışın. Şimdi orada trabzan yoksa aşağı oraya yanaşamazsınız. Böyle uzaktan bakarsınız. Trabzan olursa en azından onu tutar, öyle bakarsınız. Şimdi o trabzan bizim hayatımızda sosyal olarak kendimize kurduğumuz güvenlik hattı. Mutlu huzurlu yaşayanlarda o manzara oluyor, kötü yaşayanlarda kapanıyor. Şimdi bu, o trabzon ne olursa olsun o cümleyi duyduktan sonra o ortadan kalkıyor. Ve tek güvendiği kişi, bunu özür dileyerek narsistik anlamında söylemiyorum, siz oluyorsunuz. Doktor bey beni iyi edecek. Bu müthiş bir sorumluluk. Bunun tadını çıkarmak bu mesleğin bir güzelliği. Yoksa ben ameliyatı gözümü kapalı yapıyorum. Üçüncüde öğrettim. Dördüncüde hata yapmamak için yapıyorum. Bunun güzelliği o insanın neyi yaşadığını hissedip onu ağırlamak ve ameliyat bittikten sonra sizi böyle kasık suratlı, ben meşgulüm ve hayatındaki acıları kusan bir kasıntı ile gülen, pozitif arkadaş gibi görmesi. Bu da tedavinin bir parçası. Bunu yaptığınızda iyi bir hekimsiniz. Yoksa yani şifacıyla hekimlik çok farklı şeyler. Bir okulu bitirince hekim olursunuz. Şifacı olmak o kişiyi hissedebilmek demek.
2: Hocam o kadar güzel anlattınız ki hiç araya da girmedim gerçekten. Çok da güzel şiir gibi tamam, konuştunuz.
0: Hiç bu kadar konuşan bilmiyordum radyoda.
2: Bekleriz hocam. Başka bir zaman stüdyomuzda da sizi ağırlamayı isteriz. Çok teşekkür ediyoruz verdiğiniz tüm güzel bilgiler için. İyi çalışmalar diliyoruz.
1: Teşekkürler hocam tekrar.
0: İyi günler. Ben teşekkür ederim.

0: taktiklerin ve güçlü savunma hattı...
1: Amerika'nın sinirini
2: bozuyor. Yani
3: gün içinde gündemi takip ediyor, yüzlerce haber okuyoruz. Peki kendi sağlığımızın gündemine ne kadar hakimiz? Bu ay tüm kadınların gündemi meme kanseri. 40 yaşından sonra her yıl bir kez yaptıracağım mamografi, elle hissedemeyeceğin kitlelerin fark edilmesi için çok önemli. Sağlıklı bir yaşam için kontrolü elden bırakma.
4: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel devam ediyor.
5: Gündem özele kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor Selçuk Kehtir bizlerle birlikte oldu. Çok güzel bilgileri bizlerle paylaştı. Evet. Çok da şiir gibi anlattı. Hiç korkutmadan hani bir doktorun, bir hekimin nasıl olması gerektiğini de aslında çok iyi anladık. Empatinin ne kadar önemli olduğunu ki sizle aynı anda bir göz göze geldik. Çünkü ikimizin de bu konuyla alakalı bir travması var, bu doktorların empati ilişkisiyle alakalı. Ama hekim ne kadar güzel söyledi hocamız, değil mi?
6: Ya tabii birçok bizi dinleyenlerin de, yani tabii ki hekimlik çok bu anlamda kutsal bir meslek. Evet. Hani bunu altını çizerek söylüyorum. Çok kıymetliler. Hekimlerimiz çok çok kıymetli. Ama bazen artık yoğunluklarına, yorgunluklarına hani gene de böyle vehmetmek istiyorum yani. Bazen böyle özellikle kritik durumdaki hastalar, durumlarla ilgili bizi dinleyen hekimler de beni mazur görsünler. Kurulan cümleler, yani mesela hani konuştuğunuz kişi ya o hastanın eşi, ya çocuğu, ya çok yakını, hani bir şeyi, yani siz muhtemelen 100 tane vaka görüyorsunuzdur o konuyla ilgili. Ama onun için bir tane, onun bir tane babası evet. var, bir tane annesi var, bir tane karısı var vesaire. Bunu ona kurduğunuzda, o cümleyi ters bir şekilde ona söylediğinizde ondaki durum, ondaki travmatik durum bambaşka oluyor. Yoksa hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Hepinize duacıyız. Hani bunu unuttuğumuz an Covid döneminde tekrar hatırlattınız. Sizin ne kadar kıymetli olduğunuzu hekimlerimiz. Ama bunu da böyle bir hani kenara bir not olarak edin yani.
5: Peki efendim, programımızın şimdiki kısmında yine bir konuğumuz olacak efendim. Birazcık beklettik, kendisine özür diliyoruz. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Sayın Seral Çelik yayınımızda. Sayın Çelik, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
5: Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kısa adıyla Pİ Kadın Kanserleri Derneği, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanısınız. 2014 yılında kurulan bir derneksiniz. Şimdi ben en başta şunu söylemek istiyorum. Her derneğin mutlaka bir hikayesi vardır. Her dernek bir ihtiyaçtan doğmuştur. Sizin hikayeniz nedir efendim?
7: Bizim hikayemiz aslında bir avuç yakın kadın arkadaşım duyduğu ihtiyaçtan kaynaklandı. Biz sağlık sektöründe de içimizde oldukça yoğun çalışan arkadaşlarımız vardı. Biz hastaları bu konuda, özellikle kadın kanserleriyle ilgili pek çok hastayla hastaya hizmet etmiştik. Onlarla beraberdik. Onların sorunlarını biliyorduk ama bir yandan da hasta yakınıydık. Ve hasta yakını olunca bir de aynı zamanda içimizde hasta, bu hastalık deneyimi yaşayan kadınlar olunca biz kendi içimizde oturduk, konuştuk ve dedik ki biz bu hastalığın özellikle kadınlarda bıraktığı koyu izi pembeye dönüştürelim. Umudun rengi olarak pembe izleri kurduk ve bir yol arkadaşlığı yapalım bu kadınlarla dedik ve öyle yola çıktık 2014 yılında.
5: Evet, gerçekten bu yol arkadaşıyız tanımınız beni gerçekten son derece etkiledi. Peki yol arkadaşlarınıza ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz?
7: Biz aslında şöyle iki ana faaliyet gösteren bir derneğiz. Bir, topluma bizim çalıştığımız meme ve jinekolojik kanserler alanında farkındalığı arttırmak için, toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışıyoruz. Bir de bu hastalık deneyimini yaşayan kadınların hayatını kolaylaştıracak, onlara destek sunacak bazı projelerle yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda geliştirdiğimiz ve deneyimleyen, bu projelerden yararlanan çok sayıda hastamız var. Bu deneyimi yaşayan kadınlarımız var. Dolayısıyla bu projelerden bahsedebilirim size. Oldukça çok diyeyim. Birinden başlayabilirim.
5: Buyurun.
7: Mesela şöyle anlatayım. Kız Kardeşim Köyü'nden bahsetmek isterim sizlere. Biliyorsunuz deprem...
6: Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Bir daha söyler misiniz? Köyü mü dediniz? Tam anlayamadım
7: evet, kız kardeşim köyü.
6: Kız kardeşim köyü.
7: Evet. Yani biz zaten bu yol arkadaşlarımıza zaman zaman ve büyük çoğunlukla kız kardeşler olarak sesleniyoruz. Gerçekten onlar bizim kız kardeşlerimiz. Biz depremden etkilenen, kanser tedavisi gören ve depremde evini kaybetmiş kız kardeşlerimiz için Hatay'ın Yaylıca köyünde bir 24 konteynerlik bir köy kurduk tamamen bağışlarla. Burada istedik ki onları özellikle deprem güvenliği açısından bir konut sunalım. Bu konutta elimizden geldiği kadar ferah koşullarda sunalım ve kişi sayısı olarak da bir konutta en fazla 3 kişi yaşasın istedik. Çünkü onların da mahremiyet bölgeleri açısından, ihtiyaçları açısından bunları yapmak istedik. Ve şu anda kız kardeşim köyümüzde kanserle mücadele eden kadınlar ve aileleri kalıyorlar. Onların tedavileri için de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. 2 yıldır yaklaşık kadınlarımız burada yol arkadaşlığı yapıyorlar bizlerle, biz onlarla. Başka bir projemizden bahsedelim.
6: Tabii ki.
7: Pink Dye diye bir projemiz var. Pink Dye nasıl? Aslında 2020 yılında başlattığımız tamamen ücretsiz, online, yani evinde kadına sunduğumuz bir hizmet. Nasıl? Bir psikologlarımız var. Psikologlarımızla buluşturuyoruz başvuran hastalarımızı.
6: Serel Hanım, çok özür dilerim. Başvuran demişken tam, ben size başvurmak istiyorum. Ne yapacağım? Hangi adresi arayacağım? Hangi telefon numarasını? Hangi mail adresi? Çünkü şöyle, hani daha sonra bize sorular geliyor. Neydi? Nasıl gideceğim? Diye. O yüzden böyle hani gerekirse telefon numarası verin. Gerekirse mail adresi verin. Hani detaylı bir şekilde şöyle anlatalım. Nasıl başvuracağım? Size psikolojik destek alacağım.
7: Şöyle hemen size söyleyeyim. Önce web adresimizi söyleyeyim. kadınkanserlerideerneği.org. Buradan başvurabilirler. Sosyal medya hesaplarımız var yine kadın kanserleri diye. Instagram'da, Facebook'ta. Oradan da bize yazabilirler.
6: Mesaj atacaklar Instagram'dan,
7: evet,
6: size.
7: Mesaj atıyorlar. Biz de zaten zaman zaman bunların yayınlarını, duyurularını yapıyoruz. Başvurun bize diye. Orada da görüyor. Yani şöyle düşünün. Bu 2020 yılından beri aşağı yukarı 10 bin seans, 7 bin kadına ulaştık diyebilirim. Burada 3 tane modülümüz var. Bir tanesi psikolojik destek veriyoruz. Bir tane beslenme ve diyet uzmanlarımızla buluşturuyoruz. Bir de aynı zamanda güzellik ve cilt bakımı, özellikle onkolojik tedavi gören güzellik ve cilt bakımı konusunda online destek veriyoruz kendilerine.
5: Şimdi işin bu kısmı, bir kadın olarak tabii hemen araya gireceğim. O kadar önemli ki, çünkü şimdi kanser denildiği zaman işte meme kanseri veya kadınların herhangi bir kansere geçirmesi durumunda hep işte kemoterapi, ameliyat, radyasyon, hep bunlar akla geliyor ama bu işin psikolojik boyutuna baktığınız zaman saçlarını kaybeden kadınlarımız var. Mesela onlar için bir peruk o kadar önemli bir ihtiyaç, evet, ki ve çok pahalı da bir şey, yani herkesin kolaylıkla gidip alabileceği bir şey değil. Dolayısıyla şimdi bu cilt bakımı deyince benim hemen ilgimi çekti. Yani kadınlarımız çekinmeden size ben saçlarımı kaybettim diye de başvurabilir mi? Bu konuda da yardım veriyor musunuz?
7: Şöyle, tabii ki. Yani bu konuda çeşitli firmalarla işbirliğimiz var. Özellikle peruk bağış konusunda çalıştığımız bir firma var. Onlar her yıl bize bağışta bulunuyorlar ve biz o bağış tutarı kadar peruğu dağıtıyoruz. Her Ekim ayında bizim bir peruk kampanyamız oluyor. Bu sene de 100 kadına bir peruk bağışlayacağız. Geçen sene aşağı yukarı 3 yıl içerisinde 3000'e yakın peruk bağışladık biz. Ama bu ihtiyaç sürekli bir ihtiyaç. O yüzden daha çok sayıda peruk dağıtmak için de yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle anlatayım size. Belki dinleyenlerimiz de nasıl bir ihtiyaç olduğunu anlayabilirler. Çünkü bazı insanlar şunu diyorlar. Ya bir saçı dökülmüş, 6 ay sonra çıkacak, bu kadar etkiler mi? Evet, bu kadar.
5: Nasıl etkiler?
7: Örneğin ben size şöyle söyleyeyim. Bir başvuru yapan bir genç bir kızımız vardı. 27 yaşındaydı. Nişanlıydı. Ve maalesef ki böyle bir hastalık tanısı konmuştu ve kemoterapi görmesi gerekiyordu. Hatta evlenecekti, düğünü yakın bir tarihteydi. Dışarıda şunu söylemiş, demiş ki hani ayrılabiliriz istersen, çünkü bundan sonraki yolculukta da belki ileride yükselebilir, şöyle olabilir falan diye anlatmış ama nişanlısı bunu kabul etmemiş ve gerçekten bir hayat arkadaşı olmuş, bir hayat yolculuğuna evet demiş nişanlısı ve bu genç kadınımız çok tatlı bir şekilde eşinin bu nasıl diyeyim vefasını bize anlatıyordu. Ama düğünü vardı ve düğüne işte kemoterapiden kısa bir süre sonra, yani bitiminden kısa bir süre sonra düğünü olacaktı. Düğünü de ertelemek istemiyorlardı ama küçücük saçlarıyla da gelin olmak istemiyordu ve o yüzden bizden peruk istemişti. Mesela biz ona gönderdik peruğunu, o peruğuna gelin oldu. Bir başka anne var, küçük anne, yani küçük çocuğu olan bir anne. Bu anne de aslında saçlarının dökülmesinden çok etkilenmiyor ama çocuğu orada eksik görünce, görmeyince daha doğrusu, annesine çok kötü bir şey olacağını düşünerek muhakkak işte saçların geri çıksın diye ısrar ediyor. Bunun üzerinden maddi gücü de yetmediği için dolayısıyla bize başvurdu. Bir göndermiştik peruk. Hatta kendi saçından biraz farklı bir peruktu. Daha kısa boyda, biraz daha tonu farklı. Fakat oğlu çok sevmiş bu peruğu ve saçları çıktığında da eskisi gibi saçlarının aynı tonda ve aynı kesimde olmasını istemiş. Ve kadın saçını bundan sonra öyle yapıyordu. Küçük bir çocuktu, 4-5 yaşındaydı. Onun için o peruk annesinin hayata bağlayan, sağlıklı olduğunu gösteren bir işareti. O yüzden şimdi başka bir hastalığı, daha doğrusu bir durumu deneyimlemeden o durumun nasıl kişiyi etkileyeceğini karşıdan bilme şansımız yok. Zaten biz de özellikle bu gibi hastalara destek vermek isteyen kişilere şunu öneriyoruz. Lütfen siz onlara çok güçlüsünüz demeyin. Lütfen bunu haşasında var, işte geçecek, çıkacak vesaire gibi gerçekten iyi niyetli bu cümleler, bu nasıl diyeyim ifadeler birçok kadını çok yaralıyor. Çünkü çok güçlü hissetmiyorlar kendilerini. Kırılgan bir dönemdeler ve o sizin 6 ay dediğiniz onun için çok önemli bir 6 ay oluyor. Dolayısıyla bu gibi hastalara destek olmayan kişilerin yapacağı tek şey onların yanında bazen sessizce durmak ve böyle yol arkadaşlığı yapmak. İstediği onun duygusunu sormak, neler hissettiğini sormak, o hissine göre de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, onun izin verdiği ölçüde o ihtiyaçları karşılamak çok değerli bir hal alıyor hastanın psikolojisi açısından.
5: Gerçekten öyle ve bu az önce anlattığınız hikayeye o kadar yakın bir hikaye, çok yakın dönemde yaşadım ki çok yakın bir arkadaşım böyle bir kanserle mücadelesi var şu anda ve 8 yaşında bir oğlu var, pardon 9 yaşında bir oğlu var. Oğlunun tabletini karıştırıyor arkadaşım ve tabletine şöyle bir şey yazmış: annemin saçları dökülüyor, ölecek mi? Evet. Yani gerçekten bunu birebir çok yakın zamanda yaşadım. O yüzden bu anlattığınız hikaye, bunlar gerçekten hepimizin başına gelebilecek şeyler, hepimizin yaşadığı şeyler ve hani bunu vurgulamamız çok önemli. Bütün hastalıklarda psikoloji çok önemli ama hani bir peruk deyip geçersiniz ama bakın bir çocuğun kalbine kadar dokunuyorsunuz aslında burada. Gerçekten şahane de bir iş yapıyorsunuz bu konuda. Tebrik etmek istiyorum.
7: Çok teşekkür ederim. Yani bunların her biri kendi açısından yaşayan için çok önemli. Bazen hayatının merkezi noktasında olabiliyor. Fakat karşı taraftan ya da işte eş, dost, akraba, çevreden bu duygu anlaşılmıyor. Anlaşılmamasını mal kabul ediyoruz. Çünkü herkesin deneyimi farklı, duygusu farklı. Fakat burada iletişim dilini iyi geliştirmek gerekiyor. Yani bir deneyimi olmadan birine ya da farklı deneyimli birinin bir diğerine sürekli tavsiye vermesi, teselli etmeye çalışmasından daha ziyade anlamaya çalışması, dinlemeye çalışması daha değerli bir hal alıyor.
6: Biraz önce bir uzman hekimimizle konuştuğumuzda, Selçuk Kihtır'la, kendisi de artık hocam teknik şeyleri anlattıktan sonra, yani ne yapılması gerektiği, meselenin tıbbi boyutunu anlattıktan sonra son cümlesi yine iletişime gelmişti konu. Konu iletişime gelince hatta daha uzun uzun konuşmak gerekiyor. Şimdi sizden de aynı şeyi duyunca ister istemez, yani empati kurmak zorunda değilsiniz. Yani ben şöyle bakıyorum, yani Anlayamazsınız da tabii ki. Yani karşınızda bu rahatsızlığı geçiren, ama dinlersiniz, hoşgörü gösterirsiniz. Hani hoşgörü derken yani anlamaya çalışırsınız. İtiraz etmezsiniz. Yaşanabilecekse o, bunun çünkü bir estetik boyutu da var. İşte peruk bu estetik boyutlarından biridir. Ya da meme kanserinde gerçekten, çünkü birçok insanımız var böyle, göğsünü, memesini kaybetmek zorunda olan bir kadının oraya protez ele bir şekilde o görüntüyü, yine kendini iyi hissettirecek görüntüyü sağlaması onun için çok önemlidir. Hayata devam etmesi için çok önemlidir. Bunlar önemlidir çünkü bu bir uzuv, bir şekilde görüntü. O yüzden kıymetli. Hani empati yapın, ben kendim empati yapın, anlayın falan değil. Hayır, talebi var, dikkate alın ve uygulamaya çalışın.
5: Bu kadar net aslında.
7: Evet. Dinlemeyi bilmek çok önemli bir hal.
5: Çünkü Sayın Çelik, bir saat başına gidiyoruz. Sonra son sözlerimizi alacağız, olur mu? Bir saat başına gidelim hemen.
7: Tamam.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Bir dakika. Telefonunuzda günde kaç bildirim geliyor? Toplantılar, alışveriş indirimleri, mesajlar. Peki en son ne zaman kendiniz için bir hatırlatıcı kurdunuz? Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve kendinize meme muayenesi yapın. Hayatınızdaki en önemli bildirimi ertelemeyin. Erken teşhis hayat kurtarır. Hemen bugün bir randevu alın veya aynanın karşısına geçin. Kendinize bu iyiliği yapın.
2: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam ediyor.
3: Efendim, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik yayınımızda. Son sözlerinizi alıyordum Sayın Çelik, buyurun.
4: Şöyle, meme kanseriyle ilgili söylenecek çok şey var. Özellikle erken teşhise yol açabilecek kadınların yapması gereken ve uzak durması gerekenlerden de bahsetmek isterdik ama süremiz doluyor. Ben şöyle söylemek istiyorum. Özellikle İstanbul'da oturanlar için 10 Ekim Cumartesi saat 14'te Levent Dindim'de bir halk etkinliği yapıyoruz. Bu halk etkinliğinde biz uzmanlarla hastaları buluşturuyoruz, söyleşilerimiz var. Özlem Tokaslan'ın yazıp yönettiği çok güzel bir kadın oyunu var, dantel. Biz burada meme farkındalığı için bir arada olacağız. Herkesi davet etmek isterim.
5: Tekrar edebilir
6: miyiz acaba? Şöyle biraz daha yavaşça lütfen.
4: Şöyle, 10 Ekim son söz deyince ben de biraz hızlanmayayım.
6: Hızlanmayın lütfen.
5: Buyurun.
4: 10 Ekim Cumartesi günü saat 14'te 14 ile 15 17.30 arasında bir halka açık etkinliğimiz var. Pembe İzler ve Brest İstanbul'un birlikte el ele düzenlediği bir etkinlik bu. Brest İstanbul'da şunu söylemek isterim. Türkiye'de her iki yılda bir yapılan meme kanseri üzerine bir konferans ve bilimsel bir konferans. Ama bu bilimsel konferans bütün dünyadaki konferanslardan farklı olarak ne yapıyor? Bir halk günü etkinliği yapıyor. Biz de Pembe İzler olarak bu halk günü gerçekleştiriyoruz. O yüzden de burada çeşitli programlarımız oluyor. Hocalarımız, beş hasta deneyimine sahip kişi, 5 hocamız her yönüyle meme kanserini bize anlatıyor olacak. Biraz eğlenceli, keyifli, mizahi bir oyun olacak. Bu oyunu yazan, yöneten ve sahneye koyan sanatçı Özlem Tokaslan, onu da tanıyorsunuz ekranlardan. Onun da oyunuyla, Dantel isimli oyunuyla birlikte olacağız. Yani keyifli bir öğleden sonra için.
3: Sahane.
4: Cumartesi günü takvimimize not edebilirsiniz.
3: Sahane. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çelik aktardıklarınız için. Derneğinizin başarıları devam etsin, daim olsun efendim.
4: Çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere bu farkındalık nedeniyle, ayın nedeniyle yaptığınız yayınlar için özellikle minnet duygularımızı iletmek isteriz. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Çok
3: teşekkür
4: sağ olun.
3: Ederiz. Çok teşekkür ederiz.
6: Teşekkür ederiz.
3: Evet. Gerçekten yaptıkları iş çok kıymetli. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biz meme kanseri farkındalık ayında olduğumuz için tabii meme kanseri üzerine konuşuyoruz. Ancak bu dernek tüm kadın kanserleri adında işler yapıyor. Onlardan bir tanesinin notunu paylaşmak istiyorum. Rahim ağzı kanseri farkındalığı kapsamında da maddi imkanları yetersiz ailelerin kız çocukları için, mesela 1000 kız çocuğu için ücretsiz HPV aşısı da sağlıyorlar. Sağlamışlar. Gerçekten şahane bir iş yapıyorlar.
6: Sloganları da var. HPV olsan bilir miydin diye bir sloganları da var. Rahim ağzı kanseriyle ilgili Ocak 2026'da bu kampanyaya başladılar. Sloganlarını da söylemek lazım. Bu anlamda çalışmalar da yapıyorlar. Tabii sadece biz senin de söylediğin gibi meme kanseri farkındalık haftasında, ayındayız. Ama böyle çalışmalarda genellikle zaten kadınlarla ilgili bu özellikle sağlık çalışan dernekler birçok kadın rahatsızlığı hatta yani kadın hastalığı, kadınlarla ilgili hastalıklarda birçok bölümde şey yapıyorlar. Biz sadece şu an meme kanseri farkındalık ayı olduğu için buraya dikkat çekiyoruz.
3: Radyo Sputnik olarak çekmeye devam edeceğiz. Ay boyunca canlı yayınlarımızın devam edeceğini, bu yayınımızın da tekrarı bugün saat 19'da.
6: 19.05'te. Bu yayınımızı dinleyenler varsa, başkalarının dinlemesi için eğer bir mesaj gönderecekseniz 19.05'te bu yayının tekrarı olacak. 2 değerli konuğun da söyledikleri önemliydi. Biz efendim hem spotlarımızla konuya dikkat çekiyoruz, hem bu arada meselenin her yönüyle biz bunu anlatıyoruz. Yani derdimiz insanları korkutmak değil. Geçen hafta ilk girizgah yaptığımızda şunu demiştim ya, yani bu biz sadece evet meme kanseri %99'u kadınlarda görülüyor. Erkeklerde görünüyor ama çok istisna.
7: Çok küçük bir oran. Hani
6: ama bu kadınların dinlemesi gereken sadece bir program değil. Anneniz, ablanız, eşiniz, kardeşiniz. Kendi örneğimden yola çıkmıştım geçen hafta. Şimdi tekrar anlatamayacağım, süre dar. Siz duyarsınız, siz dinlersiniz, siz etrafınıza bunu söylersiniz. Ve bir şekilde erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bize veriler gösteriyor. Çok çok önemli gerçekten. Ama bu şu anlama gelmiyor. Kendi muayenenizi yaptınız ve hiçbir şey hissetmiyorsanız, yani Yavuz Hoca'nın dediği gibi, şimdi tekrar şey ya, yani kurcalatmanıza gerek yok diyor ya, ama hani özellikle 40 yaş 50 yaşından sonra dikkat almak gerekiyor.
7: Ona bakın, ailede varsa, genetikte varsa.
6: Biz bunun, bu meselenin tabii böyle hani bir şekilde kadınları korkutup, aman bu çünkü bunun bir ticareti de yapılıyor, maalesef yapılıyor. Onu kaçırmamak gerekiyor. Çünkü buradaki, yani meme kanseri bölümündeki hani mazurumu yanlış anlamasınlar lütfen, beni mazur görsünler bu benzetmemi. Pasta da çok büyük. Yani 35 milyarla 45 milyar dolar arası.
7: Evet.
6: Ama Sedat Hoca'nın, değil mi? Yanlış söylemedim.
7: Selçuk
6: özür dilerim diyor. Selçuk Kihtır'ın hocanın söylediği şey çok önemliydi. Erken teşhisteki maliyet çok çok az, ama teşhis edilmezse, o erken teşhis konulmazsa maliyet
7: çok,
6: yani
7: daha fazlalaşıyor.
6: Tabii yani söylediği rakamı şimdi tam yanlışlık olmasa, ama 20 katın üstüne çıkıyor. O yüzden bu anlamda erken teşhis önemli efendim. Buna dikkat edelim, hassasiyet gösterelim.
7: Efendim, bu haftalık da biz ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine meme kanseri farkındalık ayında bir başka programla sizlerle olmak üzere. Hoşçakalın.
6: Hoşçakalın.
2: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel sona erdi.
8: 26 yaşında ana sınıf öğretmeni Tülay, düğününe bir hafta kala gelinlik provasında meme kanseri olduğunu öğrendi. İki çocuk annesi Selda, 45 yaşında rutin tetkiklerini yaptırırken bu tanıyı aldı. 38 yaşındaki sporcu Nurdan, duşta eline gelen bir kitleyi hissetti.
9: Bazılarının mücadelesi uzun sürse de asla vazgeçmedi. Meme kanseri yaş, meslek, yaşam tarz etmez. Benim başıma gelmez deme, kontrollerini erteleme. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı.
2: Radyo Sputnik, karasal yayınla Türkiye'nin 24 şehrinde, ayrıca Sputnik Türkiye web sitemizde tüm dünyada yayında. Türkiye'nin çok sesli haber radyosu, Radyo Sputnik. Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. Şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
10: Radyo Sputnik.
2: Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik Türkiye'nin 7 bölgesinde 7 gün 24 saat yayında.
10: Yayında.
2: Adana 107.4, Ankara 96.2, Antalya 104.8, Bursa 101.4, Çanakkale 107.2, Diyarbakır 89.6, Elazığ 98.5, Gaziantep 104.3, 106.1, İstanbul 97.8, İzmir 91, Kahramanmaraş 92.3, Kayseri 105.5, Kocaeli 90.2, Konya 88.6, Malatya 106, Manisa 101, Mardin 92.2, Sakarya 90.2, Samsun 107.7, Sivas 104.2, Şanlıurfa 95.3, Trabzon 102.4, Van 88. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
11: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
8: Meme kanseri olduğumu öğrendiğimde dünya başıma yıkıldı sandım. Meme kanseri hayatın sonu değil, yeni bir mücadelenin başlangıcı oldu benim için.
9: Saçlarım gibi hayallerimin de kayıp gitmesine izin vermedim.
8: Korkumdan kaçmayı değil, hayallerim ve sevdiklerim için savaşmayı tercih ettim.
9: Kanserden değil, geç kalmaktan korkun. Lütfen kontrollerinizi ertelemeyin. Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Radyo Sputnik'tesiniz. Ben spikeriniz Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. Maltepe Cevizli Mahallesi'ne 6 katlı bina çöktü. Bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İsrail'in kapatılması yönünde karar aldığı Doğu Kudüs'teki Birleşik Krallık Konsolosluğu'nun tabelaları kaldırıldı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Ayrıntılar bültenimizde. Maltepe Cevizli Mahallesi'nde 6 katlı bina çöktü. Binada kalanların olduğu belirtilirken olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. 3'ü çocuk 10 kişinin sağ kurtarıldığı öğrenildi. 1 kişinin ise cansız bedeni çıkarıldı. Enkazda 3 kişinin kaldığı öğrenildi. İçişleri Bakanlığı İstanbul'da çöken binanın planlaması, inşası ve tadilatı süreçlerinde kamu görevlerinin ihmali, kusuru ve sorumluluğunun olup olmadığını tespit etmek için 2 mülkiye müfettişi görevlendirdi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan Filojet yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Kimlik tespitine yönelik incelemeler başlatılırken kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükseldi. Kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Ankara'da kamuoyunda yeni nesil suç örgütleri olarak adlandırılan yapılanmalara yönelik soruşturma kapsamında 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Operasyonda yakalanan 11 şüpheliden 9'u tutuklandı. İkisi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Firari 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. İstanbul Büyükçekmece'de kendisini savcı olarak tanıtan bir kişinin iş ve memurluk vaadiyle 5 kişiyi toplam 3 milyon 570 bin lira dolandırdığı belirlendi. Cüneyt A. ve birlikte hareket ettiği Kadir M. gözaltına alınarak tutuklandı. Cüneyt A.'nın 8 ayrı suçtan 10 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ile arandığı ortaya çıktı. Başakşehir'deki okulda bıçaklı saldırıya ilişkin 3 şüpheli tutuklandı. İstanbul Başakşehir'de ortaokulda bir öğrencinin hayatını kaybettiği, 7 öğrencinin yaralandığı bıçaklı saldırıyı gerçekleştiren şüpheliyle annesi ve babasının emniyetteki işlemleri tamamlandı. Sağlık kontrollerinden geçiren saldırgan FM ile anne ve babası sevk edildikleri Küçükçekmece Adliyesi'nde çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. Mutlak butlan krizinde CHP'den istifa eden ve bağımsız olarak yoluna devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay dün AK Parti'ye geçti. Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
2: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor.
1: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında fon soruşturması hakkında da mesajlar verdi. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak dedi.
2: Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak. Çok daha çok daha sağlıklı bir bünyeye kavuşan finans piyasamız İnşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
1: Öte yandan fon vurgununda yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yılmaz, olağanüstü tavsiyenin temelini 1 milyon liraya kadar ana para ödemesinin oluşturacağını söyledi.
3: Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır. Bu yapılan ödemeler, ara ödemeler nihai noktada da mahsuplaşmayla bu hesaplara girmiş olacaktır.
1: Cevdet Yılmaz söz konusu 17 fonda bulunan 43.643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını açıkladı.
3: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buls ve Pardus olağan tasfiye süreciyle edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır.
1: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, tasfiye sürecinde fonların halihazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynaklarının kullanılacağını söyledi.
3: Tasfiye sürecinde öncelikli olarak fonların hali hazırda kendi uhdelerinde bulunan kaynakları kullanılacak. Ayrıca fahiş veya haksız gelir elde edenlerden geri alınacak kaynaklar ile sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek kaynaklar kullanılacaktır.
1: Yılmaz, bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağı kullanılmayacak dedi.
3: Bu süreçte oluşan özel zararlar için hazine kaynağının kullanılmayacağıdır. Risk düzeyi yüksek serbest fonlar başta olmak üzere fon piyasalarında bankacılık sistemimizdeki devlet garantisi söz konusu değildir. Tasfiye sürecinde her bir fon bazında yatırımcıların haklarını ilgili fonun kaynakları ile karşılamak esastır.
1: Bültene dış gündemle devam edelim. İsrail'in kapatılması yönünde karar aldığı Doğu Kudüs'teki Birleşik Krallık Konsolosluğu'nun tabelaları kaldırıldı. Ancak İngiltere ile İsrail arasında yapılan görüşmelerin ardından konsolosluk binasının kapatılmayacağı ve faaliyetlerin Birleşik Krallık misyonu Kudüs adıyla sürdürüleceği açıklandı. İngiltere Dışişleri Bakanı Ed Miliband, İsrail'in konsolosluğu kapatma konusunda hukuki yetkisini kabul etmediklerini bildirdi. Suudi Arabistan'la Suriye'nin Husilere karşı yürütülen operasyonunda Yemen'e Suriye askeri gönderilmesi seçeneğini görüştüğü öne sürüldü. Amerika Birleşik Devletleri Merkezi Axios'un haberine göre Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Eşşara bu seçeneği değerlendirirken henüz nihai bir karar alınmadı. Suriye yönetimi ise Yemen Savaşı'na katılacağı yönündeki iddiaları reddederek bölgesel politikasının yeni cepheler açmak yerine istikrar ve işbirliğine dayandığını açıkladı. Kanada'nın petrol zengini Alberta eyaleti ülkeden ayrılık tartışması kapsamında 19 Ekim'de referanduma gidiyor. Seçmenler Kanada'da kalmakla bağımsızlık için bağlayıcı bir referandum sürecinin başlatılması arasında tercih yapacak. Ayrılık yanlıları petrol ve doğalgaz gelirleriyle ekonomik bağımsızlığının mümkün olduğunu savunurken hükümet ve ekonomistler sürecin eyalet ekonomisine ağır maliyet getirebileceği uyarısında bulunuyor. İspanya'da 70 yıldır yaşadığı Madrid'deki evinden 23 Eylül'de polis zoruyla çıkarılan 87 yaşındaki Mari Carmen Abascal tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Abascal'ın evine dönmesini sağlayacak anlaşmaya varılmış ancak bu anlaşma yaşamını yitirmeden önce uygulanamamıştı. Almanya'nın başkenti Berlin'de Filistin'e destek amacıyla düzenlenen gösteriye polis müdahale etti. Orient Meydanı'nda toplanan binden fazla kişi Hermann Meydanı'na yürürken Kotbusser Tor yakınlarında polis gösteriyi sonlandırdı ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı. Polis müdahaleyi gerekçe olarak kamu güvenliğinin ciddi ölçüde tehlikeye girmesini gösterdi.
4: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.072 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 51 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarına baktığımızda dalgalanmalar devam etmekte. Gram altın 6.574, çeyrek altın 10.718, tam altın 42.730, ata altını ise 43.816 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
5: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ ile konuşacağız. Alo.
6: Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük sistemli, planlı, programlı bir soygunla karşı karşıyayız. Hemen derhal müdahale edin dedi. Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir. Türkiye'de sistem kötüdür. İstifa etmek istemiyorlar. Çünkü kendi arkadaşlarına dokunacağını ve aynı zamanda da bunlar bir değişim anında da bir mutabakat hükümetinde de bunlara hesap sorulacağını çok iyi biliyorlar.
7: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
8: Komutanım, F-35 deyince bir şey sorayım. Yani artık bu tür uçakların bir anlamı kaldı mı?
9: Ya F-35 başından beri hatalı bir proje. Bence hemen herkesin ilgisini soğutması lazım. Yavaş yavaş soğutuyor. Evet. Ama öte yandan da saldırgan bir Amerikan tıkası var. Hani Lockheed Martin'i bu kadar zor durumda bırakacak proje iptallerinin cezası olacağını düşünerek endişe ediyorlar. Bu bakımdan Türkiye'ye iyilik yapmış oldular F-35'ten Türkiye'yi çıkararak. S-400'ü oraya buraya veririz gibi esas olmayan düşüncelerin arkasına güç koyup F-35'i geri almaya çalışmayız. F-35'i alacak bence hava kuvvetlerinde yer yok. O boşluk doldurulmuş vaziyette.
8: Evet.
9: Milli uçaklarımızla.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
7: Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te. Basın turu.
1: Saatler 11.22, tarihler 8 Ekim Perşembe'yi gösteriyor. Basın turuyla karşınızdayız. Gündem yoğun ve akıcı, iç gündem ve dış gündemle gazete manşetlerine bakacağız. Ben Serkan Baştımar.
10: Ben Ebru Dönmez.
1: İlk olarak Posta Gazetesi'ne bakıyoruz. Ne şanslıyız ki onu izleyebildik. Güzel bir haberle başlayacağız basın turuna. Futbol tarihine adına altın harflerle yazdıran Lionel Messi, Arjantin'in Benin'i 3-0 yendiği hazırlık maçında son golünü de atarak milli takım kariyerini noktaladı. Monumental stadında 85 binden fazla taraftarın alkışları karşısında gözyaşlarını tutamayan Messi, veda konuşmasında "Bu forma için her şeyimi verdim, beni bu denli sevdiğiniz için teşekkür ederim" dedi ve görkemli bir veda töreni de düzenlendi. Maç sonunda özellikle maç öncesinde de Messi'ye yönelik tezahüratlarda bulunuldu. Hep bir ağızdan taraftarlar bağırdı ve diğer bir haberimize baktığımızda resimler ilacı oldu. Yunus Can, dünyada yalnızca 22 kişide görülen Savi hastalığında Türkiye'de kayıtlı tek vaka. Hastalık nedeniyle 3 parmağını kaybetti. Yunus Can azmetti. Hastane odalarında 2 parmakla yaptığı resimleri sergi salonlarına taşıdı. Bir hikayesinden bahsediyoruz. Ayda bir ABD yolcusu kendisi. Denizli'de yaşayan Yunus Can, dünyada oldukça nadir görülen Savi hastalığıyla henüz 1 yaşındayken tanıştı. Genindeki mutasyonlara bağlı olarak her geçen gün parmaklarını biraz daha kaybeden Can, 2015 yılında ailesiyle ABD'ye gitti ve tedavi süreci uzun yıllar orada devam etti. Ayda bir ABD'ye uçarak ilaç tedavisi gören Can, hastanelerde geçirdiği zamanı kara kalem çalışması yaparak değerlendiriyor ve büyük, çok güzel resimleri de mevcut, sanata yönlendirmiş.
10: Sözcü Gazetesi'ne geçelim. Sözcü Gazetesi'nin de manşetlerinde oldukça sert ifadeler ve göndermeler görüyoruz. Diyor ki Cemil de topukladı. AK Partililerin sahtekar hımbıl dediği Tugay AK Parti'ye katıldı diyor. Yine İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişiyle ilgili bu şekilde iğneleyici başlıklar kullanılmış. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay verdiği tüm sözleri yok saydı. AK Parti rozetini ailem diyerek taktı. İzmirlilerden irademizi çaldı tepkisi yağdı diyor Sözcü Gazetesi'nde. Ayrıca Saadet Partisi'nin çok konuşulan videosuna da yer vermiş Sözcü Gazetesi. İlk sayfasında Saadet AK Parti'nin İzmir Marşı videosuna sürpriz fonlu videoyla yanıt verdi diyor. Sizler de mutlaka sosyal medyada sıkça karşınıza çıkmıştır bu video. Çöp çiçek para siyasetin 3 hali başlığıyla verilen haberde Tugay'ın geçiş öncesi AK Parti sitesinde çöp dağları arasında çiçeklerin açtığı İzmir Marşı'nın çaldığı video paylaşılmıştı. Saadet Partisi de o videonun sonuna teracılar Emre Tezmen, Emre Kerem Alkin'le Fatma Sayın'ın para sayma görüntülerini ekleyerek yeni bir video oluşturdular. Bu da sosyal medyada çok yer aldı. Bir de Özgür Özel'in tepkisine yer vermiş Sözcü Gazetesi diyor ki bir sütü bozukluğa İzmir alınmaz. İrade hırsızlığına en sert tepki Özgür Özel'den geldi diyor. Bu sözlerle Özel rehin alan mülk ülke sahip olmaz vurgusunu yaptı Erdoğan'a. Mülk benim oldu zanneden var ve meydan mert olan beklemez sandığı koyar sözüyle de erken seçim restinde tekrar bulundu. Cemil Tugay'a da Osmanlıca'da sütü bozuk anlamına gelen betmaye ifadesiyle çıkışıyor. İktidara tehditle imza alınca İzmir'i alacağını sananlar yanılıyor diyerek de seslenmiş.
1: Yeni Şafak gazetesindeyiz. Gazete manşetleriyle devam ediyoruz. Yeni Şafak'ta İstanbul'da okula yeni koruma, biliyorsunuz ki son zamanlarda okullarda saldırılar artmış durumda ve güvenlik için her şey yapılıyor. Ve şunu da belirtelim, biliyorsunuz ki sabah saatlerinde İstanbul Maltepe'de bir çökme meydana gelmişti. 6 katlı binanın 3 katı çökmüştü. Valilik konuya ilişkin bir açıklama daha yaptı. Can kaybında maalesef yükselme var. Can kaybı şu an itibariyle 2'ye yükseldi. Şu anda arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Orada hemen söyleyelim ki arama kurtarma ekip ve polis ekipleri, ambulans, her şey hazır vaziyette, arama kurtarma çalışmalarının devam ettiğini bildirelim ve kaldığımız yerden devam edelim. Yeni Şafak'taydık. İstanbul'da okula yeni koruma manşetiyle devam ediyoruz. Başakşehir'de önceki gün ortaokulda bir öğrencinin hayatını kaybettiği bıçaklı saldırının ardından okullara yeni güvenlik tedbirleri geliyor. Yeni Şafak'a konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, tüm bahçe görevlilerine el dedektörü verileceğini, fiziki şartlara uygun okullarda da girişlere kapı tipi metal dedektörü kurulacağını söyledi. Gül tedbirleri şöyle açıklıyor: geçen seneden farklı olarak bu sene bütün okullarımızın bahçe görevlisi var. Görevliler cihazlarla desteklenecek. El dedektörü satın alıyoruz. Sipariş verdik. Daha önce 500 adet geldi. Önümüzdeki haftada 500 adet gelecek açıklamasında bulundu. Okullardaki güvenlik faaliyetlerini yükseltmeye yönelik, saldırıları engellemeye yönelik böyle bir tedbir söz konusu.
10: Evet, Eğitim Sen'in de bir önerisi var. Ne yapılmalı bu okul saldırılarına karşı? Bir Gün gazetesi de bunu aktarmış. Eğitim Sen okullardaki saldırılara karşı İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü önünde bir araya bir açıklamada bulundu. Okullarda şiddetin önlemenin yolu koruyucu hizmetleri güçlendiren kamusal politikalardan geçiyor dedi. Önleyici adım talebi derken Eğitim Sen şubeleri başkanı adına konuşan Selma Yıldız, Başakşehir'de yaşanan cinayetin ve artan saldırıların tüm yönleriyle aydınlatılmasını talep etti sendika adına ve olayın hemen ardından alınan yayın yasağı kararına tepki gösterdi ve gerçekleri gizlemek, kamuoyunun bilgi alma hakkını kısıtlamak ya da yaşananları yayın yasaklarıyla görünmez hale getirmek okullardaki şiddetin nedenlerini ortadan kaldırmayacaktır dedi. Yapılması gereken sorunların üzerine örtmek değil, ihmalleri ve yapısal nedenleri bütün açıklığıyla ortaya koyarak çözüm üretmektir. Başakşehir'de yaşanan olay bütün yönleriyle olası ihmaller de dahil olmak üzere araştırılmalı. Sorumluluğu ve ihmali bulunanlar hakkında da gerekli idari ve adli süreçler şeffaf biçimde yürütülmeli. Eğitim Sen 3 nolu şube başkanı Hüseyin Tosun da şiddet sarmalının yalnızca adli ve cezai yaptırımlarla durdurulamayacağının altını çizdi.
1: Çoğu gazetede fon soruşturması ağırlıklı olarak verilmekte. Hürriyet gazetesindeyiz ve diğer bir haberimize baktığımızda dış gündemle devam edeceğiz. Yemen'e Türk askeri gitmiyor. Mekke anlaşmasına taraf ülkelerin Riyad toplantısından sonra Türkiye Yemen'e asker mi gönderiyor tartışması başlamıştı, biliyorsunuz ki. Ankara'daki kaynaklara sorulduğunda çıkarılan sonuçları hemen sizlerle paylaşalım. Türkiye'nin Yemen'de savaşa girmesi ya da Yemen'de Türk savaş gücü konuşlandırılması söz konusu değil. Türkiye'nin muhtemel katkısı Suudi Arabistan sınırları içine ve savunma amaçlı olacak. Riyad'da ortak karargah kurulacak. Suudi Arabistan ihtiyaçlarına ilişkin bir talepler listesi hazırlayarak Türkiye ve Pakistan'a iletti. Şimdi iki ülke bu listeler üzerinde çalışıyor. Hürriyet gazetesinde Hande Fırat'ın özel haberine yer verdik. Hemen diğer bir haberimiz baktığımızda fon soruşturmasını ifade veren isimlerden bir tanesi de Fatma Betül Sayan'dı. Fon soruşturmasını yürüten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı eski bakan Fatma Betül Sayan Kaya ve eşi İlyas Kaya'yı şüpheli sıfatıyla ifadeye çağırdı. Fonlardan elde ettikleri 1,9 milyar lirayı TMSF'nin hesabına yatıran çift yaklaşık bir saat ifade verdi. Kaya çifti ifadelerinde yasal davrandıklarını ve kimsenin tavsiyesi ya da özel bilgi vermesiyle hareket etmediklerini söylediler.
10: Nefes gazetesine geçiyoruz. Özür dilerim. Nefes gazetesinde de yine Cemil Tugay'a sert tepkiler devam ediyor. Bu tepkilerden bir tanesi de oyuncu Berna Laçin'den gelmişti. Paylaştığı bir tweet sonrası jet hızıyla gözaltına alındı. Oyuncu ve sunucu Berna Laçin, ne demişti Cemil Tugay ile ilgili? Önce onu aktaralım. İzmir daha önce de işgal edildi. Korkma diye bir tweet paylaştı ve bu tweetinden ötürü de halkı kin ve düşmanlığa tahrik suçundan soruşturma başlatıldı. Laçin akşam saatlerinde bir paylaşım daha yaptı. Gözaltına alınıyorum dedi. Evimde arama yapılıyor dedi. Bu şekilde tweeti sonrası yaşanan süreci de paylaşmış oldu. Peki dönelim tekrar Cemil Tugay'a. AK Parti'ye katılırken yaptığı konuşmayla ilgili de diyor ki Nefes gazetesi, rozeti taktı, 40 yıllık AKP'li gibi konuştu diyor. Daha önceki açıklamasında AK Parti'ye katılırsam beni boşar dediği işiyle rozet takma törenine giden Tugay, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan büyük liderimiz diye söz etti diyor bu haberde de. Bir başka başlıkta da diyor ki parti değiştiren İzmir'de sokağa çıkamaz. 18 Haziran 2026 CHP'den istifa ettikten sonra görevini bağımsız olarak sürdüreceğini açıklayan Cemil Tugay'ın daha önce transfer iddialarına verdiği yanıtlardan bir tanesi bunlar. Partiden ayrılırsam aynı gün belediye başkanlığından da ayrılırım. Parti değiştiren başkan İzmir'de sokağa çıkamaz, tükürüğe boğarlar demiş. 25 Kasım 2025'te yaptığı konuşmadan bir alıntıydı bu da. 13 Ağustos 2025'te de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçişi hakkında yine bir yorumda bulunmuştu. CHP'den istifa ediyorum, aynı zamanda belediye başkanlığından da istifa ediyorum derse kabul edilebilir bir şey değil, tersi etik değil açıklaması bulunmuş yine Cemil Tugay. 29 Ocak 2026 6'da da AK Parti'ye geçsem öncelikle yakın çevremdekiler yüzüme bakmaz. Annem seni evlatlıktan reddederim dedi. Eşim de seni boşarım açıklamalarında bulunmuş Cemil Tugay'ın bu sözleri de yer alıyor basında bugün çokça.
1: Milli Gazete'deyiz. Çatışmalar, Hürmüz Boğazı belirsizliği, petrol geçiş noktalarındaki sorunlar tabii ki de petrole fiyat tahminlerini yükseltiyor. ABD Enerji Enformasyon İdaresi, Orta Doğu'da iki petrol arzı ve ihracatının kademeli olarak artacağı beklentisine rağmen bölgedeki arz kesintilerinin küresel petrol stoklarını azaltması ve dizel piyasalarındaki sıkışıklığın etkisiyle petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti. Buna göre Brent türü ham petrol ortalama varil fiyatının bu yıl 96,32 dolar, gelecek yıl 83,74 dolar olması bekleniyor. Bu da ülkemize fazlasıyla yansımakta, biliyorsunuz ki sürekli Brent petrolde yaşanan gelişmelere ilişkin zam haberlerini de sizlerle paylaşıyoruz. Bir diğer haberimize baktığımızda büyük oranda mevduata yöneldi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, enflasyon beklentilerinde sene başında öngördükleri iyileşmenin sağlanmamış olmasının dezenflasyon süreci açısından risk unsuru olmaya devam ettiğini ve ihtiyatlı duruşu sürdürmeyi gerekli kıldığını vurguladı. Karahan, son dönemde para piyasası ve benzeri fonlardan çıkışlar oldu. Ancak fonlardaki çıkışlar büyük oranda mevduata yöneldi açıklamasında bulunuyor.
10: Bugün biraz üşüttüm galiba.
1: Sağlık sorunlarından dolayı. Çok geçmiş olsun.
10: Yaşıyorum, özür dilerim dinleyicilerimizden de. Hemen akşam gazetesine geçiyorum. Kayyum'a da operasyon diyor. Yerel

0: ayağı fırlamış ve Ulutaş'ın firmadan aldığı paraları da kız kardeşi Tuğba Ulutaş Şenyüre'ye yönlendirdiği anlaşılmış yine bu kayyum operasyonunda. Ve yine dönelim Başakşehir'deki bu bıçaklı saldırıya, 15 yaşındaki kız öğrencinin gerçekleştirdiği bu saldırıyla ilgili maalesef bir öğrencimiz, bir çocuğumuz hayatını kaybetmişti. Bu saldırıda 7 çocuğumuz da yaralanmıştı. 15 yaşındaki bu saldırgan yine çocuk Telegram gruplarına girdiği öğrenildi diyor. Dünyanın kendisinden haberdar olacağı bir şeyler yapmak istediğini söylemiş ifadesinde ve annesi ve babası da tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bu yargı süreci de devam ediyor, soruşturma devam ediyor. Bunlarla ilgili de gelişmeleri an be an aktarmayı sürdürüyoruz biz de sizlere.
1: Türkiye gazetesindeyiz. Gazze'de enkaz altındaki 8000 ceset 8 yılda ancak çıkar. Böyle bir değerlendirme var. İsrail'in yerle bir ettiği Gazze'de durum korkunç. Şehrin yusunu yıkıldı. Enkaz altında en az 8000 ceset var. Mevcut imkanlarla yılda sadece 1000 ceset çıkarılıp defnedilebiliyor. Ve diğer taraftan da dün Gazze felaketinin 3. yıl dönümüydü. Gazze felaketin tam merkezinde ama Filistin'in tamamında zaten devam eden 80 yıllık felaketin boyutlarını kesinlikle unutmayalım. Evet, Gazze'de devam eden bir vahşet var ve bütün insanlık adına zorlu bir imtihan. Umarım bu soykırım bir an önce sona erer ve silah da susar. Yine diğer haber başlıklarına baktığımızda çoğunu zaten sizlerle paylaştık. Fon soruşturması ilk sırada yer almakta. Türkiye gazetesinin manşetlerinde Erdoğan'dan fon resmi var. Kimseye diyet borcumuz yok diyor. Dünkü yaptığı konuşmada da bunu ön planda açık bir şekilde belirtmişti. Ve diğer taraftan da ekonomiye yönelik haberler var. Ekonomi artık doğuya kayıyor. İstanbul Finans Merkezi'nde yatırımın yeni odağı zirvesine katılan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, küresel ekonominin ağırlık merkezi batıdan doğuya kayıyor. Pek çok ülke bu gerçeği yeni fark etti dedi. Merkez Bankası Başkanı Karahan da sıkı para politikasının süreceğini açıkladı ki zaten uzun zamandır bu sistemle devam eden bir ekonomik dezenflasyon süreci var.
0: Evet, Milliyet Gazetesi de yine İzmir'deki bu tarihi değişime yer vermiş manşetinde tabii ki, ama bir başka haberle devam edelim. Dün Rusya lideri Putin'le görüştü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması için yapılan çalışmaların önem arz ettiğini vurguladı. Rusya ile Ukrayna'nın doğrudan temaslara başlamasına ilişkin gayretlere de katkı vermeye hazırız açıklamasında bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ve lideri Putin'in dün doğum günüydü. Dünkü konuşmada Rusya lideri Putin'in doğum gününü de kutladı ve partisinin Duma seçimlerindeki başarısını da tebrik etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusya lideri Putin'le yaptığı görüşmede.
1: Tüm gazete manşetlerine değindik. İç gündem, dış gündem ve son olarak da tekrar edelim. Maltepe'deki binaya yönelik son dakika haberini sizlerle paylaşalım. 2 can kaybına yükseldi. Enkazda arama çalışmaları şu anda sürmekte. İstanbul Maltepe'de çöken binadan bahsediyoruz. Gelişmeleri Radyo Sputnik Saat Başı Haber Bültenlerinde sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Şimdilik basın turundan hepinize hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Basın turu. Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la basın turu hafta içi her gün saat 11.20'de Radyo Sputnik'te.
3: Engel ol efendim. İşte bizim işte şöyle bir şey dedi. Hadi efendim Twitter'a ceza keselim. Çok saçma yani. İşte bunu Türkiye'de yapıyor biliyorsunuz. Türkiye kapatıyor. Yani diyor ki işte Twitter'da Ahmet böyle böyle bir şeyler söylemiş, o zaman Twitter'ı kapatın. Ya abi Ahmet'i kapatıyorsunuz zaten. Twitter'a niye kapatıyorsun? Yani ne yapsın Twitter? Ya da işte şey oluyor, mesela bir olay oluyor. Hükümet onu engelleyemiyor, olayın olmasını engelleyememiş. Kendi sorumluluğunun üstünü örtmek için hop onları kapatıyor mesela. İşte bu tip cezalar, bir de buna para cezası eklenmeye çalışıldı. Yok efendim demişler, yapamazsın böyle demişler. Efendim kadınların şiddet görmesine karşı çıkarttıkları sese engel olmayın lütfen. Kadınların şiddet görmesinin taraftarı gibi gözükürsünüz böyle yaparsanız. İletişim olarak böyle gözüküyor. Engel olmayın efendim.
4: Serhat Ayan'la Yeni Şeyler Rehberi her pazartesi ve çarşamba saat 14'te. Paranın hareketi.
0: Ekonominin nabzını dinleyeceğiniz program Paranın Hareketi ile sizlerleyim. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Başkent yılın 9 aylık döneminde 13,8 milyar

0: dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin Eylül ayı dış satımı 3 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti. İşkur 9 ayda yaklaşık 1,1 milyon kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Borsa ile başlıyoruz. Borsa güne yükselişle başladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi güne %0,32 artışla 12.161 puandan başladı. Bankacılık endeksi %0,14, holding endeksi %0,47 değer kaybetti. Sektör endeksi arasında en fazla kazandıran %1,03 ile kimya, petrol, plastik, en çok gerileyen %6,08 ile finansal kiralama faktoring oldu. Serbest piyasada dolar 49,21 liradan güne başladı. Euro ise 55,27 lirayı gördü. Küresel piyasalara geçtiğimizde ABD Merkez Bankası'nın yıl sonuna kadar bir faiz artış daha yapabileceği beklentisinin güçlenmesi ve Orta Doğu'da yeni saldırılarla yükselen tansiyonun etkisiyle negatif seyrettiğini görüyoruz. Analistler enerji fiyatlarındaki yükselişin enflasyonist baskıları güçlendireceği beklentilerini artırdığını, bu durumun merkez bankalarının daha şahin politikalar benimseyebileceği ihtimallerini güçlendirdiğini kaydetti. Güçlenen faiz artış beklentilerinin ülke tahvil piyasalarındaki satış baskısının sürmesinde etkili olduğunu bildiren analistler, borçlanma maliyetlerinin uzun yıllardır görülmeyen seviyelere yükselmesinin kamu maliyesine ilişkin ileri de arttırdığını ifade etti. Avrupa borsaları ise dün satıcılı bir seyir izledi. Petrol fiyatlarının yüksek seyretmesi ve Fransa ekonomisine yönelik mali endişelerde fiyatlamalarda öne çıkıyor. Dün açıklanan verilere göre Almanya'da Ağustos ayına ilişkin sanayi üretimi aylık %2, yıllık %2,3 artarak beklentileri aştı. Uluslararası Para Fonu Başkanı Kristalina Georgieva, küresel ekonominin yapay zeka, enerji fiyatları ve kamu borçlarıyla büyük bir belirsizlik ve hızlı değişim döneminden geçtiğini belirterek, düşük büyüme oranlarını yukarı taşımak için acil politika adımları atılması çağrısında bulundu. Asya tarafında da mevcut gelişmeler doğrultusunda negatif bir seyir öne çıkıyor. Enerji tedarikine ilişkin endişeler ve merkez bankalarının para politikalarına yönelik beklentiler bölge piyasalarının yönü üzerinde etkili oluyor. Hafta başından bu yana tatil nedeniyle işleme kapalı olan Çin'de piyasalar bugün yeniden açıldı. Öte yandan bugün açıklanan verilere göre Japonya'da dış ticaret dengesi Ağustos'ta 4,06 trilyon yen, yani yaklaşık 25,7 milyar dolar fazla verdi. Petrol fiyatlarına bakalım ve jeopolitik risklerin enerji arzı üzerindeki tehditlerin belirginleşmesiyle petrol fiyatlarında yeni bir yükseliş gözleniyor. Brent petrolün varil fiyatı 102 dolara kadar çıkması dünya genelinde ekonomik görünümün karmaşık bir hal almasına neden oluyor. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün kapanışa göre %2,5 artarak 102,73 dolar oldu. Batı Teksas Dürham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 90,34 dolar olarak belirlendi. Fiyatlardaki yükselişte Orta Doğu'da ticari gemilere yönelik saldırıların artması, ABD'nin İran'a yönelik yeni saldırı hazırlığına yönelik haber akışı ve Körfez kıyısındaki üretimin kesintiye uğrayabileceği beklentisi etkili oldu. Petrol tedarikinin kritik güzergahlarından olan Hürmüz Boğazı'ndaki gemi trafiğinin azalması da bu fiyat hareketlerinde önemli rol oynuyor. Serbest piyasada gram altın 6527 liradan işlem görüyor. Çeyrek altın 10672 TL'ye satılırken Cumhuriyet altını da 42559 liradan işlem görüyor. Başkent yılın 9 aylık döneminde 13,8 milyar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Ankara'dan bu yılın 9 aylık döneminde yapılan ihracat geçen yılın aynı dönemine göre %21,3 artarak 13 milyar 847 milyon 342 bin dolara yükseldi. Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nden yapılan açıklamaya göre Türkiye ihracatının lider sektörü otomotiv endüstrisinin Eylül ayıdır satımı 3 milyar 940 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ülke ihracatında birinci sıradaki yerini koruyan sektörün toplam dış satımdan aldığı pay da %15,2 oldu. Otomotiv endüstrisinin 9 aylık ihracatı ise 31 milyar 145 milyon dolara ulaştı. İşkur 9 ayda yaklaşık 1,1 milyon kişinin işe yerleşmesine aracılık etti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İş Kurumu aracılığıyla 9 ayda yaklaşık 1,1 milyon kişinin işe yerleştirildiğini bildirdi ve Ocak-Eylül ayları arasında 1,1 milyona yakın işe yerleştirmeye aracılık ettik, 2,5 milyondan fazla bireysel görüşme gerçekleştirdik, 1,8 milyondan açık iş tespit ettik, iş arayanlarımıza, vatandaşlarımıza daha iyi hizmet sunmak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz dedi. Demiryolu tip onay belgesinin askıya alınması kesinleştiğinde uygulanacak idari para cezaları güncellendi. Buna göre tip onay belgesinin askıya alınmasının kesinleşmesiyle Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürü veya yetkilendirdiği personelce tip onay belgesi sahibine 1 milyon 804 bin 582 lira, tip onay belgesini onaylayan uygunluk değerlendirme kuruluşuna da 902 bin 283 lira idari para cezası uygulanacak. Paran hareketiyle ekonominin nabzını yokladık. Şimdilik hoşça kalın.
1: Paranın hareketi.
2: Merhabalar, ben sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen. Emeklinin cebinden, çalışanın bordrosundan, işsizin GSS borcundan, maaş nereye gidiyor, hak nerede duruyor? Bu soruları masaya bir yatıralım diyorum gene. Hayatınızda bol neşe ve kahkaha olsun. Emeklilik hayali kuranlara sabır, maaş bordrosuna bakanlara metanet diliyorum. Görüşmek üzere. Eksiksiz primler için takipte kalın.
1: Sosyal güvenlik uzmanı Melis Elmen mikrofon başına geçiyor ve soruları yanıtlıyor. Melis Elmen'le Çalışma Hayatı programı her cuma saat 15'te Radyo Sputnik'te.

0: enerjinin seyri.
1: Enerji sektöründen gelişmeleri aktarıyorum. Ben Serkan Başdımar. Önce özetler. Türkiye ve Ermenistan elektrik iletim bağlantısını görüştü. Arama motoru Google nükleer elektriği kullanacak. Doğu Batı Petrol Boru Hattı günlük 5,8 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine ulaştı. Ayrıntılar bültenimizde. Türkiye ve Ermenistan elektrik iletim bağlantısını görüştü. Interfax'ın haberine göre Ermenistan Bölgesel Yönetim ve Altyapı Bakanı David Kudatyan, Türkiye Elektrik İletim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Postu Başkanlığındaki Türk heyeti ile Ermenistan'ın Gümrük kenti ile Türkiye'nin Kars ili arasındaki enerji iletim hattının yeniden faaliyete geçirilmesini görüştü. Kudatyan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Ermenistan-Türkiye normalleşme süreci kapsamında Gümrük-Kars enerji iletim hattının yenilenmesi ve işletmeye alınmasına yönelik çalışmaları ele aldık. Her ikili hem de bölgesel işbirliği açısından Ermenistan ve Türkiye elektrik sistemlerinin birbirine bağlanmasının önemini vurguladık ifadesini kullandı. Ermeni Bakan, Türk heyetini ayrıca Erivan'da Ermenistan Elektrik Sistemi Operatörü ile Yüksek Gerilim Elektrik Şebekeleri şirketlerinin yöneticileriyle de görüştüğünü belirtti. Google nükleer elektriği kullanacak. ABD merkezi internet arama motoru Google 6 Ekim 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nin en büyük nükleer enerji operatörü Constellation Energy ile veri merkezi elektrik ihtiyacı için uzun vadeli bir enerji anlaşması imzaladı. Constellation Energy anlaşma kapsamında Illinois, Pennsylvania ve New Jersey'deki 6 sahadaki 11 nükleer reaktör ünitesinin kapasitesini artıracak. Şirket projelere 4,3 milyar dolardan fazla yatırım yapacak ve mevcut santrallerinin modernize edilmesiyle toplam 890 megawattlık yeni kapasite oluşturacak. İlk ek üretimin 2028'de 890 megawattın tamamı 2032 sonuna kadar devreye girmesi hedefleniyor. Şirket bunun birkaç küçük modüler reaktörün veya büyük bir yeni konvansiyonel reaktörün çıktısına denk geldiğini açıkladı. Doğu Batı Petrol Boru Hattı günlük 5,8 milyon varil ham petrol taşıma kapasitesine ulaştı. Suudi Arabistan Enerji Bakanı Abdülaziz Bin Selman, ülkesinin Hürmüz Boğazı'na alternatif olarak devreye aldığı Petroline adlı Doğu Batı Petrol Boru Hattı'nın Kızıldeniz'deki ihraç merkezine günlük 5,8 milyon varil petrol pompalama kapasitesine ulaştığını bildirdi. Bakan Bin Selman, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen bir panelde Doğu Batı Petrol boru hattına ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bin Selman, hattın operasyonel kapasitesinin bu sabah itibarıyla günlük 5,8 milyon varillik ham petrol taşıma kapasitesine ulaştığını belirtti. ABD ve İsrail'in saldırılarıyla başlayan savaşın ardından İran, Körfez petrolünün dünyaya ulaştırıldığı önemli geçiş noktalarından biri olan Hürmüz Boğazı'nı başta petrol tankerleri olmak üzere gemilerin geçişine kapattı. Brent petroldeki işlemlerle enerjinin seyrini noktalayalım. Brent petrolün varili uluslararası vadeli piyasalarda 102,73 dolardan işlem görüyor. Dün 102,59 dolara kadar yükselen Brent petrolün vadeli varil fiyatı günü 100,2 dolardan tamamladı. Brent petrolün Kasım vadeli varil fiyatı bugün saat 11.50 itibariyle kapanışa göre %2,5 artarak 102,73 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas Turu ham petrolün Kasım vadeli varil fiyatı da 90,34 dolar olarak belirlendi. Enerji sektöründen gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültenle görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
0: Enerjinin seyri.
2: Haber ve programlarımızda anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz.

Burası Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 12'yi gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. İstanbul Maltepe'de çöken binada can kaybı 2'ye yükseldi. Okullarda yeni güvenlik önlemleri masada. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ay başından bu yana yaşanan sistem sorunlarının arkasından siber saldırı ortaya çıktı. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. İstanbul Maltepe'de çöken binada can kaybı 2'ye yükseldi. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın 3 katında çökme meydana gelmesi sonucu enkaz altında kalan 14 kişiden ikisi hayatını kaybetti. 2 kişi için kurtarma çalışmaları sürüyor. Sabaha karşı alttaki 3 katın diğer 4 katı da yan batan binanın etrafında tamamen yıkılma riskine karşı önlem alındı. İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, Maltepe'de çöken binanın bulunduğu bölgede yaptığı açıklamada binaya sonradan ilave katlar eklendiğini söyledi.
3: 3 tane yurttaşımızı binamızdan aldıktan sonra çevrede gerekli güvenlik tedbirlerini aldık. Gerekli binaların boşaltılmasını Vali Bey de geldi, yerinde inceledi ve gerekli tedbirler konuşuldu ve alındı. Ama gördüğünüz gibi İstanbul bir deprem bölgesi zaten biliyorsunuz ve çok eski binalar var. Bu bina 1987 yılında yapılmış. Bodrum zemin kat ve üstüne 2 kat. O günün mühendisliği ve o günün imar planları gereği doğru bir bina yapılmış. Fakat sonradan ilave katlar çıkarılmış.
2: Okullarda yeni güvenlik önlemleri masada. İstanbul, Başakşehir ve Esenyurt'taki okullarda yaşanan bıçaklı saldırıların ardından alınacak yeni güvenlik önlemleriyle ilişkin Milli Eğitim Bakanı Tekin'den dikkat çekici bir açıklama geldi. Katıldığı bir programda konuşan Bakan Tekin, okullarda güvenliğin sağlanmasına yönelik yürütülen çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Okullarda güvenlik önlemlerinin artırıldığını belirten Tekin, Şubat ayı itibarıyla farklı bir çözümle kamuoyunun karşısına çıkacaklarını söyledi. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde ay başından bu yana yaşanan sistem sorunlarının arkasından siber saldırı ortaya çıktı. Bu durumdan yaklaşık 140 bin öğrenci ve 500 personelin etkilenmiş olabileceği belirtildi. Üniversite ise yaşanan teknik soruna ilişkin henüz kapsamlı bir açıklama yapmadı. Ancak üniversitenin 3 Ekim'de yaptığı açıklamada bu durumun teknik çalışma kaynaklı olduğu duyurulmuştu. Mutlak Mutlan krizinde CHP'den istifa eden ve bağımsız olarak yoluna devam eden İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dirmil Tugay dün AK Parti'ye geçti. Tugay'ın rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı.
4: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler, huzur içinde, uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor.
2: Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında fon soruşturması hakkında da mesajlar verdi. Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak dedi.
4: Bu sürecin sonunda Türk sermaye piyasaları safralarından kurtulacak. Küçük yatırımcının birikiminden beslenen aç gözlü parazitlerden arınacak. Çok daha sağlam, çok daha sağlıklı bir bünye kavuşan finans piyasamız inşallah yoluna güçlenerek devam edecektir.
2: Öte yandan fon vurgununda yol haritası belli oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda fon soruşturmasına ilişkin bilgilendirmede bulundu. Yılmaz, olağanüstü tasfiyenin temelini 1 milyon liraya kadar ana para ödemesinin oluşturacağını söyledi.
5: Olağanüstü tasfiyenin özünü 1 milyon liraya kadar ana paraların ödenmesi oluşturmaktadır. Fon alacaklılarının tahsili ve borçların ödenmesi kapsamında çalışmalar sürdürülecek. Nihai tasfiye bakiyesi 5-6 ay gibi bir süreç içinde sonuçlandırılmış olacaktır. Bu yapılan ödemeler, ara ödemeler nihai noktada da mahsuplaşmayla bu hesaplara girmiş olacaktır.
2: Yılmaz dün yaptığı konuşmada söz konusu 17 fonda bulunan 43.643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacağını açıkladı.
5: Bu 7 şirketten A1 Kapital, Buz ve Pardus olağan tasfiye süreciyle tasfiye edilecektir. 5 Ekim yani yarın itibariyle bu tasfiye süreci başlayacaktır. 17 fonun bu kapsamda tasfiye edileceğini öngörüyoruz. Geriye kalan 4 şirket ve altlarındaki fonlarla ilgili olağanüstü tasfiye süreci başlayacaktır.
2: Yayınımız Okan Aslan'la gün ortasıyla devam edecek.
6: Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası başlıyor.

0: Hanımlar beyler hepinize selamlar ve de sevgiler. Hoş geldiniz canlı yayınımıza. Okan Aslan'la gün ortası radyo programı radyonuz Radyo Sputnik'te başladı. Ben ve ekip arkadaşlarım sizlerle birlikteyiz. Saat 13.25'e kadar da sizlere eşlik edeceğiz. Kıymetli dinleyiciler, radyonuz Radyo Sputnik'te bu yeni gelen günde. Bugün Türk sanat dünyasının efsane ismi, değerli dinleyiciler, yaşayan efsanesi, Allah ona ömür versin, sevgili Mustafa Keser. Mustafa abimiz birazdan canlı yayında konuğum olacak. Geldi, içeride dinleniyor, soluklanıyor. Biz de bir öncesinde gündemi bir toparlayacağız. Saat 12.30'dan itibaren de hanımlar beyler, radyonuz Radyo Sputnik'te sevgili Mustafa Keser canlı yayında stüdyo konuğum olacak. Birazdan burada olacak. Kıymetli dinleyiciler, sorularınız varsa kendisine sorularınızı gönderebilirsiniz. 24 şehirde karasal yayındayız, biliyorsunuz. Radyo Sputnik Twitter hesabını takip edin. Telegram'da Sputnik Türkiye hesabındayız değerli dinleyiciler. Ve özellikle Mustafa abi için, Mustafa Keser için selamlarınızı, sevgilerinizi, mesajlarınızı iletmek isterseniz WhatsApp numaramız Mikail'de.
1: Artık siz de haberin öznesisiniz. Siz de haberin öznesisiniz. WhatsApp'tan 0505 171 6656'ya tanık olduklarınızı, yaşadığınız sorunları bildirin, ister yorumlarınızı yazın, ister sesinizi kaydedin ve gönderin. Radyo Sputnik WhatsApp hattı 0505 171 6656. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Çok sesli haber radyosu.
0: Hep söylediğim şey, çiftçiye git bir sor bakalım kardeşim ne derdin var diye, işte benim derdim şu şu der. Öğretmene git sor, ah geçinemiyorum der. Doktora gidersin der, ah bu nöbetler beni perişan etti. Eczacılara gitsen desen ki eczacılar işte dükkan kirası şöyle, eleman personel parası böyle, ilaç fiyatları, kur hesabı falan bize yetmiyor. Asgari ücretle çalış. Yani insanlar, ya emekliye git, emeklilik Allah'ını seversen iş bulsa çalışacak, ya da iş bulup zaten çalışanlar var, bu emekli maaşıyla ben nasıl geçineyim diyenler var. Kiracının ayrı bir derdi, ev sahibinin ayrı bir derdi. Biz nasıl bir ülke olduk böyle ya?
1: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

Değerli dinleyiciler, maalesef bugün güne güzel bir haberle başlamadık. Maltepe'den değerli dinleyiciler, çöken bir bina haberi geldi ki şu anda da onunla ilgili olarak kurtarma çalışmaları, arama kurtarma çalışmaları bir taraftan devam ediyor değerli dinleyiciler. Yeniden başladı bu arada. Kayma şüphesiyle arama kurtarma çalışmalarına ara verilmişti binada. Maltepe'de çöken binada iki cansız bedene maalesef ulaşıldı. 7 katlı bina değerli dinleyiciler çöktü ve olay yerine arama kurtarma ekipleri geldi değerli dinleyiciler. Ve üçü çocuk, şöyle bir baktığımızda sağ çıkarılanların sayısı 11'e yükseldi. Herhangi bir deprem veya dış etken olmaksızın binanın ilk 3 katı büyük bir gürültüyle çöküyor ve üst katların ağırlığıyla katların adeta pres gibi ezildiği görülüyor değerli dinleyiciler. Sokak bildiğiniz savaş alanına döndü. Orada 2 can kaybımız var. 2 kişi de enkazda, onları arama çalışmaları bir taraftan devam ediyor. Değerli dinleyiciler, hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır dileyelim. Değerli dinleyiciler, o diğer 2 kişiyle ilgili olarak da inşallah bir sıkıntılı haber almayız. Güzel bir haber alırız tekrar. Geçmiş olsun dileklerimizi iletelim sevgili dinleyiciler. Minik bir soluklanayım, Mikael devam edelim.

Evet sevgili dinleyiciler, bugün birazdan canlı yayında sevgili Mustafa Keser konuğum olacak. Kıymetli dinleyiciler, 14 kişi, 3'ü çocuk, kurtarılan 10 kişi var. 2 kişi aranıyor, 2 kişinin maalesef kayıp haberi geldi. Yani can kaybı haberi geldi değerli dinleyiciler Maltepe'den. Şimdi Ticaret Bakanı Ömer Bolat fon iddiaları üzerine yapmış olduğu açıklamalar vardı. Bakanlık görevinden önce 43 yıllık özel sektör, akademik hayat ve iş dünyası tecrübem boyunca biriktirdiğim tasarruflardan, Ticaret Bakanlığı görevimin başlamasından sonra profesyonel mesleki faaliyetlerime o anda ara verdiğimden dolayı 37.8 milyon TL tutarındaki aile tasarrufumuz 26 Şubat 2024 tarihinde hedef yatırım portföy bünyesindeki sukuk kira sertifikası hesabı niteliğinde yasal para finansal enstrümana yatırılmıştır. Bu veri mal beyanımda da kayıtlıdır. Bu yatırımın üzerinden 2 yıl 8 ay geçmiştir. Söz konusu tutar 2 yıl 8 ay boyunca aynı yatırım aracında kalmış. İlgili şahsın iftirasının tam tersi olarak sukuk hesabı bu tarihe kadar kesinlikle kapatılmamış ve 16 Eylül 2026 tarihindeki devletimizin açtığı soruşturmalardan sonra ilgili hesapta durmaktadır. Kamuoyunda fondaki para şeklinde itibarsızlaştırmak amacıyla yaftalanmaya çalışılan aile tasarrufu gerçekte sukuk olarak ifade edilen kira sertifikası niteliğinde kayıtlı ve yasal bir finansal yatırım aracıdır dedi Ticaret Bakanı Ömer Bolat. Borsada işlem gören herhangi bir hisse senedi değildir. 16 Eylül 2026 tarihinden önce veya sonra kesinlikle tasarruf hesabı kapatılmış değildir. 400 koydu 800 aldı ifadesi koskoca bir yalandır ifadelerini kullandı. Hanımlar beyler, Ticaret Bakanı yapmış olduğu açıklamada değerli dinleyiciler. Şimdi Fatma Betül Sayan Kaya, AK Parti ile ilişiği kalmadı kendisinin değerli dinleyiciler. Bu konuyla ilgili olarak AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan, Fatma Betül Sayan partimizin üyesi değildir. Geri kalan konu hukuki bir konudur. Ona da yargı karar verir. Fatma Betül Sayan Kaya'nın fon soruşturmasında verdiği ifade bu arada neler söylemiş ona da bakalım. Nisan 2026'da yaklaşık 250 bin lot Özata denizcilik hissesi aldım. Bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını da Eylül'de sattım. Fatma Betül Sayan Kaya'nın söyledikleri bunlar. Satıştan elde ettiğim kazancı kısa süre Tera fonunda değerlendirdim. Daha sonra fondan çıktım. Kazanç olarak görülen tutarı TMSF tarafından belirtilen hesaba gönderdim. Yatırım kararımda herhangi bir yönlendirme veya tarafıma aktarılan özel bir bilgi bulunmamaktadır sözleri değerli dinleyiciler. Burak Doğan da aynı zamanda bunu haberleştirdi. Burada biliyorsunuz bazı hani şeyler var. Özetle şöyle çok basit bir şekilde olaya girelim. Hep de söylüyoruz başından beri hanımlar beyler. Bu Özata denizcilik hisleri küçük rakamlardayken toplanmış alınmış. Ondan sonra da yükseldiğinde, ama öyle böyle bir yükseliş değil, baya bir yükseldiğinde de satılmış. Arada inanılmaz rakamlar konuşuluyor bildiğiniz üzere. Şimdi bununla ilgili olarak soruşturma devam ediyor. Bundan sonraki süreç ne olacak hep birlikte göreceğiz değerli dinleyiciler. Fonların tasfiyesi için AK Parti tarafından hazırlanan yaklaşık 10 maddelik bir kanun teklifi milletvekillerinin bu arada imzasına açıldı. Fon krizinden etkilenen toplam yatırımcı sayısının 455.578 olduğu bilgisi var. Yaklaşık 350 bin kişinin fonlarda 1 milyon TL'nin altına yatırımı bilgisi var. Düzenleme ile birlikte İlk aşamada 1 milyon TL'nin altındaki alacakların ödenmesi planlanıyor. 1 milyon TL'nin üzerinde alacağı bulunan yatırımcıların ödemeleri de sonraki aşamalarda gerçekleştirilecek. Yatırımcılara yatırdıkları ana paranın yanı sıra enflasyon farkının da ödenmesi hanımlar beyler planlanıyor. Bekleyeceğiz ve göreceğiz. Hatta bugün deniyor, bugün ödemeler olacak şeklinde. Şimdi SPK
Odin hisselerindeki incelemesini tamamladı. 21 kişinin daha suç duyurusunda bulunuldu. Odin'e değerli dinleyiciler hisselerindeki piyasa dolandırıcılığı incelemesi sonucunda 21 kişi hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu. Bu 21 kişiye borsa ve diğer piyasalarda 2 yıl süreyle işlem yapma yasağı da aynı zamanda getirildi. Söz konusu kişilerden 16'sının tüm sermaye piyasası lisansları bu arada iptal edildi. Hatta şöyle bir durum var, şüphelilerden bu haktan yararlanabilmesi için elde ettikleri haksız kazancın 2 katını en az 500 bin TL 15 gün içinde hazineye ödenmesi gerekiyor bunların bu arada. Şüphelilerden bazılarının kamuoyuna yansıyan bu fon dolandırıcılığı ve Terra Holding hisse incelemelerinde de adının geçtiği tespiti var değerli dinleyiciler, onu da aktarmış olalım sizlere. Ve Türkiye Futbol Federasyonu yönetimi Montella ile yolları ayırma kararı aldı. Montella'nın kendi isteği üzerine tazminat ödenmeyeceğine dair bir bilgi var. Hürriyet'in haberi bu değerli dinleyiciler. Bilmiyorum böyle bir şey var mı? Çünkü orada vazgeçilecek olan para, yani Montella'nın vazgeçmesini piçtiği söylenilen para da yine öyle az buz bir para değil yani. Hani üzerini çizelim, bu kadar rahat çizilebilecek bir para değil. Onu da söyleyelim değerli dinleyiciler. Dışarıda insanlara sormuşlar. Demişler ki çocukların özel okul ücretleriyle ilgili olarak insanlara sorular sormuşlar. Demişler ki ne paralar ödüyorsunuz özel okullara? Verilen cevaplar enteresan. Mesela 4. sınıfta birisi 4. sınıfta 1 milyon TL ödüyoruz. Buna yemek ve servis ücreti dahil değil. Okula ödenen para 1 milyon TL. İki çocuk 1,5 milyon TL'yi buluyor demiş bir tanesi. Anormal ve saçma fiyatlar olduğunu söylüyor. Mesela üniversitedeler yıllık 25 bin dolar ödüyorum diyen değerli dinleyiciler, bir başka vatandaş yine okul ücretleriyle ilgili olarak. Şimdi gençler genelde çocuk konusuna biraz uzak bakıyorlar. Yani çiftler, yeni evlenen çiftler, öyle mi İknur? Biraz uzak mı bakıyorsun? Hem çok masrafı. Bak ne kadar güzel, ne kadar güzel anlattı. Çok net bir ifade. Diyor ki sevgili İknur, değerli dinleyiciler, yani ben hem ekonomik açıdan değerlendiriyorum. Yani bir kadının elbette ki hayatta isteyeceği en önemli, en kıymetli şeylerden bir tanesi olsa gerek, ama öyle bir döneme, öyle bir süreçteyiz ki, işte mesela İknur diyor ki yani ben öncelikli olarak tabii ekonomiyi düşünüyorum. Çünkü bir bebeğin, bir çocuğun yani doğduğu andan yetiştiği ana, evden ayrıldığı ana kadar gidecek olan rakamlar, ona vereceğiniz ilgi, hastanesi, önce bir doğumla, doğum öncesiyle bir başlıyor, doğumla devam ediyor, sonrasında annenin orada ciddi bir mesaisi başlıyor bu arada, annelik başka bir şey yani, orada yapılan masraflar, bebekliğinde, çocukluğunda, sonra eğitim masrafları vesaire vesaire vesaire. Ama hadi bunları diyelim ki hallettik, tamam, yani o yola gireriz, yine de gözümüzü karartır o yola gireriz. Ancak asıl önemli olan konu şu, işte İknur'un ikinci maddesi o, gelecek kaygısı var diyor. Yani ben eğer çocuk sahibi olacaksam, bir çocuğum olacaksa, onun iyi bir gelecek, gelecek karşılaması, iyi bir geleceğin içerisinde olmasını arzu ederim. Mutlu olmasını isterim, sevdiği şeyleri yapmasını isterim, ekonomik kaygılarla yaşamasını diyor haklı olarak. Bu da büyük bir soru işareti. Aslına bakarsanız bu iki önemli sebep genel itibariyle de var. Bazıları biraz da şey diyorlar, olaya biraz daha farklı bakıyorlar. Yani ben çok özgür bir insanım, özgürlüğümün kısıtlanmasını istemem. Yani şimdi çocuk olsa ben gezemem, dolaşamam, bir yerlere gidemem, görmek istediğim yerleri göremem. Hayatım biraz daha böyle bir daralır, biraz daha böyle bir istemem bunu diyorlar. Yani bu da nedenlerden bir tanesi. Mükemmel, mükemmel. Bak ne güzel bir şey daha söyledi sevgili editörüm. Yeterli şey olsa, ekonomi olsa, yani işin her şeyi dönüp dolaşıp ekonomiye geliyor. Yeterli ekonomi olsa o da çözümlenir aslına bakarsanız diyor. Hakikaten de öyle bence. Berna Leç'in değerli dinleyiciler, dün biliyorsunuz yoğun bir gündem vardı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tugay gerçekten büyük bir coşkuyla AK Parti'ye katıldı. Ve İzmir Büyükşehir Belediyesi değerli dinleyiciler AK Parti'ye geçti.
Tabii bu gerçekten çok büyük bir sevinçle karşılandı. İktidar partisinde, iktidar kanadında dün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan rozeti taktı. Değerli dinleyiciler, Cemil Tugay'ın açıklamaları oldu. Şimdi sosyal medyada tabii bununla ilgili olarak hem destek mesajları, yorumları olduğu gibi aynı zamanda eleştiri yorumları da vardı. Berna Laç'ın sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, değerli dinleyiciler, İzmir daha önce de işgal edildi, korkma diye bir paylaşımda bulundu ve bu paylaşımı nedeniyle gözaltına alındı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Berna Laç'ın hakkında halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşağılama suçundan suçlaması yöneltildi. Değerli dinleyiciler, gözaltı işlemi de İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Üsküdar'daki evinde arama yapıldı. Soruşturmanın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına atıfla yapılan paylaşım nedeniyle başladığı basına yansımış olan durum, değerli dinleyiciler. Devam edelim. Şimdi Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanı'nın açıklamaları da var bu arada. Yusuf Tekin'in açıklamaları şöyle enteresan, bilmiyorum buna nasıl bakarsınız? Yani Sayın Bakan enteresan, yani bu noktada sizin yorumunuz ne olur? Asıl onu merak ediyorum. Hani diyoruz ya yorumlarda buluşalım diye. Aha da yorumlarda buluşulacak bir başlık veriyorum size. Sayın Bakan, Milli Eğitim Bakanı dedi ki bir çocuk yaklaşık 17 yılını eğitimde geçiriyor. Bu çocuklarımızın toplumsal hayata katılmasının, aile kurmasının önünde bir engel olarak tartışılıyor. Önümüzdeki dönemde Türkiye'nin eğitim sisteminin kısaltılması mutlaka gündeme gelecektir, dedi Sayın Bakan Yusuf Tekin. Evet, toplumsal katılması aile kurmasının önüne geçiyor diyor Sayın Bakan eğitim hayatından. 17 yılını eğitimde geçiriyor olmasını Sayın Bakan Yusuf Tekin fazla olduğunu, dediğimiz gibi toplumsal hayata katılmasının, aile kurmasının önüne geçiyor, okuduğu için aile kuramıyor, toplumsal hayata katılamıyor. Bundan dolayı biz bununla ilgili önümüzdeki dönemde bir düzenleme yapacağız ve eğitim süresini mutlaka gündeme getireceğiz diyor değerli dinleyiciler. Yorumlarınız ne bilmiyorum ama işin gerçeği merak etmiyor da değilim. Şimdi yine Sayın Bakan'ın açıklamaları, bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var. Mesela bir öğrenci veya öğretmen önünde LGBT veya çağrışım yapacak bir tişörtle okula gidiyorsa bu beni rahatsız eder, dedi Sayın Bakan. Sömürgeci bir ülkenin bayrağını reklam edecek şekilde gidiyorsa bu beni rahatsız eder, dedi Sayın Bakan. Benim öğretmenim öğrencilere bir marka dayatması yapacak şekilde okula gidiyorsa bu beni rahatsız eder, dedi. Biz şu an itibarıyla herkesin aklına gelebilecek okullarda tedbirler de alınmalı dedikleri tedbirleri okullarda aldık açıklamasında da bulundu. Değerli dinleyiciler, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in yapmış olduğu açıklama, kıymetli dinleyiciler. Devam edelim şimdi, şurada bir haberimiz vardı. Ha neydi? Bu ya, bir tane ilan bugün gözüme çarptı. İlan şu: bir vatandaş villasında çalışacak bir güvenlik görevlisi arıyor. Bak, güvenlik görevlisi arıyor, villada çalışacak. İlan şöyle, hatta ilanın fotoğrafı da vardı ama: benim villaya dümenden güvenlik alınacak. Yılın 11 ayı geceleri dümenden kontrol edecek adam lazım. Maaş 50 bin TL. Yeme içme günde 2 öğün bana ait. Havuzu kullanabilir güvenlik görevlisi. Hatta abartmamak şartıyla kullandığı havuza arkadaşlarını da getirebilir. Evet, düşünenler varsa, bu ilan hala var mı internette bilmiyorum ama Simge ben buna talibim dedi, adam dedi, güvenlik görevlisi adam, erkek anladığım kadarıyla istiyor. Evet, şimdi 50 bin TL maaş, 11 ay çalışacak, geceleri kalacak ama dümenden, varmış gibi, oradaymış gibi, onu da kabul ediyor abimiz. Yeme içme 2 gün 2 öğün yemek veriyor. Havuzu da kullanabiliyorsun ondan sonracıma. Daha ne olsun, 50 bin lira da maaş alıyorsun yani. Aa bak, getirdi, helal olsun sana ilk dur, süpersin. Şu anda o ilanı da Telegram'a getirdi sevgili editörüm. Evet değerli dinleyiciler, devam edelim.
Vaktimiz ne kadar kaldı? 1-2 dakikamız kaldı değil mi? Mikail, evet. Mustafa Keser, değerli dinleyiciler, 0505 171 66 56. Mustafa Keser birazdan canlı yayında olacak. 0505 171 66 56'dan hanımlar beyler mesajlarınızı gönderebilirsiniz kendisine. Çok eğlenceli bir insan ya. Vallahi bir geldi yüzümüz güldü. Şimdi kişisel verileri koruma kurulu işverenlerin çalışanlara tahsis ettiği kurumsal e-posta hesapları ve iş amacıyla kullanılan diğer iletişim kanallarını denetlemesine ilişkin yeni bir ilke kararı yayınladı. İşverenlerin çalışanların yazışmalarını sınırsız biçimde inceleyemeyeceğini belirtiyor kurul. Denetim için meşru gerekçe önceden bilgilendirme ve ölçülük artı vurgulanıyor. E-posta adresi bilgisayar şirketine ait olsa bile işveren cihaz benim istediğim gibi bakarım diyerek vatandaşın postalarını, kurum içi yazışmalarını, mesajlarını keyfi olarak denetleyemeyecek. İşveren bu denetimi yapacaksa çalışana hangi sebeple neleri inceleyeceğini ve bu verileri ne kadar saklayacağını önceden bildirmek zorunda olacak. Sadece e-postaları denetlenebilir şeklinde genel ve yüzeysel uyarılar artık geçersiz. İşveren bir denetim yaparken ilk olarak yazışmaların içeriğini okuyamayacak. Sadece trafik veya log kayıtlarını işte kim kime ne zaman e-posta atmış bakmakla yetinecek. E-postanın bizzat içine girip metni okumak sadece çok zorunlu ve istisnai durumlarda çare olarak kullanılacak. Patronun sistem üzerinde teknik yetkisi olması çalışanın kişisel hesaplarına veya özel değerli dinleyiciler nedir o mesajlarına girme hakkı vermeyecek. Hadi bakalım. Ben şimdi sizden bir minik müsaade istiyorum. Mustafa Keser'i buraya alıyoruz, sonra beraberiz. Evet.

0: bir şey söyleyeceğim. Atatürk çünkü
1: hocam ben Hüseyin de
0: Duran vals bile yaptı. Yok yok.
1: Okan'ım ben de her yolu var.
2: Sıkıntı yok ama
1: türküler şey can damarım yani. O başka bir şey.
2: Okan konuşturma beni şimdi.
1: Şimdi tabii biz
0: neyiz hocam? Türk sanat müziği ve Alaturka söyledin mi hiç?
1: Pandemi döneminde yaptığım hakikaten bir vals var. Yine bir sanat müziği. Yar diye turnam dedim diye bir şarkı da yaptım. Sözlerini eşim yazmış. 15-16 yaşlarında. Ben de besteledim onu.
3: Yar diye turnam.
4: Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.
1: Okan'ım ben de her yolu var.

0: Hanımlar beyler, tekrar sizlerle birlikteyiz ve bugün gerçekten bambaşka bir yayın olacak. Çünkü stüdyoda hakikaten bambaşka bir isim. Sevgili Mustafa abimiz var, Mustafa Keser var. Sevgili abim, hoş geldin.
1: Hoş bulduk.
0: Nasılsın, iyi misin? Birazcık seni yoracağım, mikrofona i̇şte yaklaşmanı
1: dedim,
0: isteyeceğim.
1: Ben bu hoş geldin lafından gıcık oluyorum abi. Yani işin doğrusu hoş mu geldin diyeceksin abi. Sen çünkü bilmiyorsun ben buraya nasıl geldim.
0: Ama
1: hoş mu geldin diyeceğim ben de, evet. Hoş geldin ve de hoş buldum diyeceğim.
0: Peki hoş mu geldin Mustafa abi?
1: Evet, hem hoş geldim hem hoş buldum.
0: Hoş buldun mu peki?
1: Tabii tabii, söylüyoruz ya.
0: O zaman şeyi de söylemen lazım. Hoş buldun mu diye sorman lazım.
1: Hoş ben buldum buluyorum mu oğlum? Sen değil, neye soracağım? Mesela diyor günaydın mesela. Yapma ya, öyle mi? Bakıyorum günaydın hakikaten. Gününüz aydın olsun.
0: Gününüz tam, aydın evet, olsun.
1: Bu abi.
0: Doğrusunu günaydın söylemek
1: yapma
0: lazım.
1: Yapma ya, öyle mi? Bir bakayım dışarı aydın mıdır diye.
0: Abi valla böyle takıntıların falan yoktur. Yok ama değil mi ya? Sen esprisine takılıyorsun. Abi seni iyi gördüm.
1: İyiyim Allah'a şükür. Masrafı kurtarır.
0: Mikail bak, hayatının en eğlenceli bir saat. Saatine hazır ol, ben sana söyleyeyim. Abi yaşlanmıyorsun sen Mustafa. Var mı bir gençlik sırrı, iksir?
1: Biri bana mail atmış. Baba seni difrizde mi saklıyorlar? Ben 20 sene önce gördüm aynısını diyor. Ben de diyorum oğlum, hani bu araba şeyler, otomobil fabrikaları mesela her sene model değişiyorlar. Ben model tuttuğu için değişmiyorum. Yani aynı modelden devam ediyorum. Yani satıyor mal, o zaman niye değiştireyim?
0: Mustafa abi şaka bir yana ya. Hakikaten evet. Şeyi soracağım. Değişmiyorsun.
1: Yani çok
0: enerjin, evet. Enerjin. Yaş kaç, 80?
1: Bu annemle babama teşekkür ediyorum. Bu dökümden bu yani. İşin montajdan yani, malzemeden sakınmamışlar. Allah'a şükürler olsun. İyi bir mamül çıkmış ortaya.
0: Sevgili Erkan burada mı bu arada?
1: Oğlum mu?
0: Erkan. Tamam Erkan, Erkan'a da teşekkür ediyorum. Sevgili Erkan bu arada Mustafa abinin oğlu. Senin aynı zamanda menajer değil mi?
1: İşte oğlanla ilgileniyorlar. Üç oğlan var.
0: Niye? Masraf olmasın diye mi Erkan? Masraf olmasın diye mi?
1: Neyi?
0: Masraf olmasın diye
1: mi? Ya bu zaten ortadan çıktı. Bu hesapta yoktu. Bu hani kız olsun diye şey yapmıştık. İşte zırna da peşe olmaz. Öyle oldu. Biraz üzüldük ama işte sonra alıştık artık.
0: Mustafa abi memnun musun çalışmasından peki?
1: Çok çok. En çok ondan memnunum.
0: Niye? Hep senin yanında diye.
1: Yani şeyleri şöyle söyleyeyim. Tabii evlatlar arasında
0: ayrım olmaz.
1: Tefrik ayrım falan olmaz. Yapı, insan kardeş olmakla da insanlar birbirine benzemeyebiliyor. Tabii. Mesela bana en yakın gördüğüm kadarıyla şey olarak mesela özellikle el becerileri şunlar bunlar açısından benim çünkü üst düzeyde bir el becerilerim
0: müthiş
1: var. O da bizim babadan bize genital yani bu şey.
0: Abi sen kısa zamanda bir sürü...
1: Babadan bize genital olarak geçiyor. Genetik kanıt. Ondan sonra ben yani bunun için özel bir çaba sarf etmedim. Yani işte yani vitaminler yok bilmem şunlar bunlar falan. Yüce Allah'ın verdiğiyle götürüyoruz işte yani. Elhamdülillah.
0: Bu sene mi Mustafa abi 60.
1: Tam 61
0: yıl.
1: Yıldır
0: 61 yıl mı oldu?
1: Evet, 61 yıl geçti yani.
0: Maşallah
1: 60
0: sana ya.
1: 62. yıldayız.
0: 5 yaşlarında falan başladı
1: lise,
0: değil mi?
1: Lise yılları hariç yani okul yılları hariç.
0: Ya şimdi sevgili
1: evet,
0: dinleyiciler.
1: Evet 5 yaşında başladım abi.
0: Sevgili dinleyiciler.

0: Yine Mustafa Keser'i gerçekten anlatmak için 50 dakika 50 dakika falan yetmez. 5 yaşında bir de Mustafa abi enteresan bir şey var. 5 yaşında senin bildiğin söylediğin şeyler türküler de çocuk türküsü falan da değil.
1: Yok
0: yani.
1: Yok abi, şu andaki az solistlerin hiçbiri şarkının adını bile duymamıştır. Bırak şarkıyı bilmesi yani. 5 yaşında ben Allah rahmet eylesin Ulu Önder Atatürk'ümüzün.
0: Amin.
1: Şark Bülbülü mahlasıyla şereflendirdiği Celal Güzelses, Diyarbakırlı.
0: Ya.
1: Onunla birlikte konser verdim ben. Şalvarlar, kuşaklar, egeller kafamda, Arap hani o şeyler. Babam keman çalıyor.
0: Bu arada keman çalıyor, keman da yapıyor aynı zamanda.
1: Tabii babam çok
0: Amerika'ya
1: yani,
0: falan göndermiş o kemanları.
1: Tabii yani o kadar iyi ustaydı
0: ince,
1: yani
0: ince
1: Amerika'ya gidecek kadar nitelikli. Yani ağaçtan adam yapardı, çok muazzam bir.
0: Sana da yaptı galiba değil mi abi?
1: İşte bana yaptı ama işte bana şimdi ben tabii ilk yaptığı çeyrek keman yani küçük keman yapmıştı.
0: Hı. Annenin sakladığı.
1: Ama Allah rahmet eylesin.
0: Allah rahmet eylesin.
1: Annem yani bize işte o zamanlar tabii şimdilerdeki gibi çocuğunu un kapanına koşturuyor.
0: Hı.
1: Yani hiçbir şey olamıyorsa sanatçı olsun bari. bir eda içinde değillerdi. O zamanlar aklını çalgı verir okumaz düsturu vardı. Bizim valide hanım da rahmetli, o da aynı düsturla hareket edip yıllarca benden sakladı. Ama var olan şey engellenemiyor bazı şeyler. İşte ben ortaokulu bitirdikten sonra bizim kazada, ben Madenliyim Elazığ. Kazada şey yoktu, lise yoktu.
0: Yatılı gittin.
1: Sivas'ta okudum, evet.
0: Sivas'ta.
1: Halamın oğlu da orada okumuştu o zamanlar. Sivas Lisesi'nde mezun olan %100 hepsi üniversiteye girerlerdi.
0: Hı hı.
1: Ben tutturamadım hariç.
0: Hı.
1: Ben liseden sonra okumadım.
0: Sende değil abi, tutturanlarda sıkıntı evet, var o dönemde.
1: Onlarda işte ben ancak sanatçı olabildim yani gibi. Şimdi tabii
0: okuldan mokuldan o dönemlerden seni hatırlayan, gelen, binen, duyan hiç
1: tabii,
0: oluyor
1: tabii
0: mu?
1: Burada Sivas Lisesi'nden çok arkadaşım var. Görüş, o dönemde hayır. Şu anda burada. Ustura Mehmet var. Şimdi nereden Ustura Mehmet? Biz o tarih hocasını boykot etmiştik. Nümayişler. Tabii abin en önde her şeyde.
0: Her zamanki gibi.
1: O nümayişlerde bu Kangallıydı bizim Mehmet. Bir bölüm usturaya vurdu kafasını protesto açısından.
0: Hı.
1: İlk usturaya vuran o kaldığı için Yiğit ölür nam kalır, Ustura Mehmet kaldı kaldı lakabı. Hatta bir gün bu ben şeyde çalışıyorum, İstanbul'a ilk geldiğinde Yeni Kapı'da Karides vardı.
0: Hı.
1: Bu Behzatların o oradaki büyük kazino neydi adı?
0: Hı.
1: Bir tarafta Luna Park, bir tarafta şey, onun sahipleriydi yani.
0: Hı.
1: Çok.
0: Hı.
1: Onlar çalıştırıyordu. Orada bir akşam işte sahneden sonra bir görüşelim falan diye bir kart geldi. Baktım bir bayanla bir şey oturuyorlar. Bir de lise yıllarından yazmış. Heyecanlandım falan. Neyse sahneden sonra gittim. Dedi beni tabi tanıyamadınız. Kim? Ben Mehmet. Bak soy ismini de unuttum.
0: Hı.
1: Avukattır.
0: Hı.
1: Dedim vallahi hatırlayamadım. Kulağıma geldi dedi. Ustura Mehmet. Ulan pezevenk dedim, Ustura Mehmet o zaman desene Ustura Mehmet bana avukat, sen avukat mıydın oğlum, bana şimdi avukat Mehmet yazmışsın oraya, Ustura Mehmet desene tanıyalım, tekrar kalktık sarıldık falan. Var o yıllardan çok arkadaşlarım var. Hasılı kelam biz birinci sömestri sonunda ben bir kolumda bağlama asılı, bir kolumda cümbüş, sırtımda keman, geldim eve.
0: Abi sen onları hakikaten çalmayı o kadar kısa zamanda
1: tabii,
0: öğrendin mi?
1: Tabii 3 ayın içerisinde ben 3-4 tane enstrümanı bayağı iyi derecede çalmasını
0: bunları
1: öğrendim.
0: Kendi kendine mi yaptın Mustafa abi?
1: Tabii.
0: Allah Allah.
1: İşte bu kulak meselesidir yani, kulak kulak sesleri algılıyorsa,
0: hı,
1: ritim duygun varsa kendi kendine öğrenebilirsin yani.
0: Hı hı.
1: Çünkü yanlış bastığın yeri kulağın duyar.
0: Hı.
1: Onu ararsın doğrusunu bulmayı.
0: Hı hı.
1: Ve bir daha da hep orayı basarsın yani zaman içerisinde. Ne kadar ilerlersin o da kabiliyetinin el verdiği kadar. Tabii onu kimse bilemez yani, ben ne kadar zamanda yetişirim derdi bana gelen talebelerim.
0: Hı hı.
1: Bunu karşıdan bakarak sen onun zamanı ne kadar ayırıyor, zaman içerisinde ne kadar çalışıyor. Lan ben günde 5 saat çalışıyorum. Tamam da 5 saatte yarım saat önce çalışıyorsun, gerisini dalga geç. şeye sorun.
0: O zaman o ilerlemez o zaman.
1: Tabii ilerler de işte.
0: Daha yavaş
1: bir
0: ilerler.
1: Bir yere kadar ilerler. Öbürü biraz daha ileri gider. Bu kabiliyeti doğrultusunda. Bazısı olağanüstü.
0: Sen bunu çok iyi, çok gerçekten yapmak istediğin için yani yok, ben yok, bu alanda hayır. ilerleyeceğim diye mi bir an önce öğrenmek istedin?
1: O zaman istedin. Değil. Şimdi işte okulda bir tane mesela bağlama çalan çocuk vardı. Çok güzel çalıyordu. Hı-hı. Ondan mesela bağlama, kemanı da zaten iyi kötü gıdıklıyordum. Hı-hı. Falan. Asıl kelime yani birini zaten çalarsan diğer sazları çalabilirsin yani. Birbirine bağlıdır bazı yerlerde. Böyle çalmasını öğrendim sadece. Ancak liseden sonra ben çeşitli ailevi durumlardan dolayı okumadım. Yani yoksa hatta
0: bundan dolayı hiç keşke devam etseydin falan dediğin oluyor Mustafa abi?
1: Şimdi kasada mesela herkes bana bu kadar bu zekayla bu çocuk 2-3 üniversite birden bitirir gözüyle bakardı. Ama maalesef işte annemle babam ben askerden ayrıldılar. Aile durumlarımızda biraz bozukluklar oldu. Okumadık yani. Bu ben işte bu durum düşün yani ben 17-18 yaşlarında solistlere çalar durumdaydım yani.
0: Vay be. O kadar tabii, yani.
1: Ve ben işte 18 miydim neydim? Allah rahmet eylesin. Babamla da pek iyi işinemezdik. Ben aldım sazımı, kemanımı vurdum koltuğuma, kaçtım İstanbul'a. Aynen o filmlerdeki gibi.
0: Ama sen buraya geldiğinde direkt müzik değil herhalde, başka işler de yaptın, şoförlük yaptın.
1: Yok, burada değil o. Burada onlar değil askerden mi? Sonra.
0: Askerden sonra mı?
1: Askerden sonra buraya geldim İstanbul'a. Hemen o Beyoğlu'nda şeyler var, organize büroları var. Dolaşıyorum, keman çalarım, saz çalarım, şarkı söylerim, türkü söylerim.
0: Ciddi misin
1: İş
0: ya?
1: İş arıyorum tabii. Hasılı kelam bir tane bulduk.
0: Mustafa
1: neyse.
0: Abi o zaman söylüyor musun peki? Bir taraftan da söylüyorsun tabii değil mi? Yani şimdi sadece enstrüman
1: mesela
0: yok.
1: Mesela bir tane türkücü olan vardı, Yılmaz. Soy ismini şu anda unuttum.
0: Ne?
1: Ordulu. Ona çalmaya başladım, iş buldum. Bağlama çalıyorum ona. Ondan sonra 12'den sonra da o zamanlar şey... No. Tek çalıp okumak modaydı. Adnan var veren Zekeriya Bozdağ. Aman aman falan gibi modaydı. İşte gecede en az 3-4 tane pavyon dolaşıyordum.
0: Ciddi misin
1: tabii
0: ya?
1: Tabii çalıp okuyordum.
0: Abi
1: tek,
0: yorucu olmuyor muydu bu ya?
1: Nasıl?
0: Yorucu olmuyor muydu?
1: Hasar ister. Arkadaşım Hitler öyle derdi.
0: Vay evet. Vay.
1: Hasar olmadan zafer olmaz abi. 17 yaşındayım. Yorulmak olur mu ya? Ben şu anda bile o tempoda çalışıyorum.
0: Her hala o tempoda.
1: Tane konserim var, 3 tane konserim var.
0: Hala, bu arada evet. Konserler devam ediyor.
1: Malalıcı buluyor, ben ne yapayım abi?
0: Sahneler devam ediyor.
1: Evet, devam.
0: Hala full değil mi sahneler?
1: Herkes full abi. Vallahi ya, hangi gazına, dün evveli gün şeydeydik, Ankara'daydık.
0: 23'ünde de şeyde.
1: Mahsus.
0: Mahsus'ta, çok evet. Da güzel bir yer bu arada sevgili Mustafa abinin. Hı-hı. Diyorum bak, Mustafa Keser ölmeden gidilecek olan sahne.
1: Yani zaten beni sahnede izlemeyen, benim %90'ımı tanımıyor abi.
0: Orada görecek. Öyle mi?
1: Tabii.
0: Sahne bambaşka yani.
1: Sahne bambaşka.
0: Vallahi bilmiyorum artık. Erkan'a evet. Söylerim. Erkan, bak az önce kulaklarını çınlattık. Vallahi yapışırım yakana söyleyeyim.
1: Evet.
0: Gelirim, eve gelirim. Kapıya gelirim. Kapıda yatarım.
1: İşte bak oğlum, bir şeyler yap, ayarla. İşte ondan sonra tabii ben...
0: Mustafa abi şeyi merak ediyorum ya. İlk Müzeyyen Senar mıydı? Müzeyyen Senar'dan evvel mi keşfedilme? İlk keşfedilmeyi merak ediyorum ben. Hani... ses. Bunu abi Mustafa'da iş var.
1: Ben şimdi demin dedin ya askerde işte ben burada bir yıl içerisinde bir buçuk sene askerden önce kaldım, çalıştım. Bayağı muhit edindim müzik camiasında.
0: Tanıdın ama, yani insanları.
1: Tabii. İnsanlar beni tanıdı iyi bir müzisyen olarak da işte yaşım 18.
0: Abi o zamanlarda böyle eğlenceli esprili misin? İnsanlar seviyor
1: abi,
0: muydu seni?
1: O dökümden dedi ki oğlum yani böyleydik gecede 7-8 işe giderdik. O pavyon senin, bu pavyon o zamanlar şeyde en azından 4-5 tane bütün sinemalarda program vardı. Yazlık sinemalarda her semtte bir yazlık sinema vardı.
0: Evet, evet.
1: 12'ye kadar program olurdu. 12'den film başlıyordu. Oradan film biter, sabah namazı, niyet, oruca. Millet 3'te 4'te çıkıyor sinemada derdi.
0: Vay be.
1: Allah rahmet eylesin, o Beyaz Kelebekler falan filan o zaman parlamıştı. Gene Allah rahmet eylesin. Hep unuturum adını ya. Gurbet o kadar acı ki ne varsa içinde. Yıldırım abi, Yıldırım Gürses.
0: Yıldırım Gürses.
1: O da işte adamın hani oğlu olmuş, çekmiş şeyini koparmış heyecandan. Yıldırım abi de altın mikrofon kazanmıştı. Hı. Hangi şarkıyla? Hı. Aga nereye gidiyor? Mikrofon ondan önce sahneye çıkıyor. Ya ne filmler yaşadık. Şimdi önce bir dört kişilik masa sahneye çıkıyor abi. Heh. Üstüne hep karşılaşırdık hani programlardan gittiğimiz yerlerde. Yıldırım abi sahneye çıkıyor. Önce bir dört kişilik masa, sahnenin ortasına güm. Üstüne bir örtü. O altın mikrofon güm sahne şeyin ortasına. Haydi altından zaten ondan önce 10 kere alkışlanırdı zaten. Hı. Adam sahneye çıkmadan alkışlanırdı. Hı. Millet mikrofonu alkışlıyor.
0: Vay be.
1: Abi nereye gitse gülerdik tabii biz. Dediğimiz gibi ben görmeyenin bir oğlu olmuş. Meselesi Allah rahmet eylesin. İyi bir değerli bir sanatçı abimizdi. Neyse uzatmayayım. Aslında ben askerden sonra İstanbul'a yerleşmek niyetimdi artık kalıcı olarak. Hı. Burada bayağı muhit edinmiş. Hı hı. Ama aksi bir tesadüf, artık aksi tesadüf mü diyesin ne dediğini bilemiyorum. Benim askerlik işim şeye çıktı. Hı. İzmir'e çıktı. Hı. Ben o zaman tabii Elazığ'ın maden ilçesinden bir delikanlı olarak İstanbul, Ankara, İzmir'in tefrikini yani ayrımını.
0: Bu arada tek başınasın değil
1: tabii,
0: mi?
1: Tabii ayrımını abi 14 yaşından beri ben gurbetteyim.
0: Ay arkadaş ya.
1: 14 yaşından beri gurbetteyim. 17-18 yaşından itibaren de kendi ekmeğimi kendim kazanıyorum.
0: Maşallah ya.
1: Kaldı ki ben kazanın en zengin adamının torunuydum. Hı. Ağa torunuyum.
0: Ama hiçbir şey sana payda olmadı.
1: Kazanın en zengini, anne tarafından dedem de kazanın en zengini. Hı. Ama ben hayatımı kendim bu şekilde kurmayı
0: seçtim. Sen bunu tercih ettin.
1: Ben bunu tercih ettim falan. Şimdi ben hani bazı arkadaşlar diyoruz ya televizyon falan işte böyle. Hı. Sohbet programında... İşte ben müziksiz yapamam. Hı. Falan küçük yaşta. Benim böyle bir durum yok. Ben mecburiyetten müzisyen oldum yani.
0: Bir de öyle bir şey var. Herkes seni şoförlükten falan müzisyenliğe yok, döndü zannediyor ama sen de hikaye öyle değil.
1: Şimdi ben işte askerlik bitti. Basmane'de Sayınlar pavyon yok. Bir pavyon vardı. Hı. Şu anda unuttum adını. Orada ut çalmaya başladım. Hem de fasıl okuyorum. Hem ut çalıyorum hem fasıl okuyorum. Param yok ut alayım.
0: Allah Allah.
1: Kiralık ut çalıyorum. Hı. Kemancı abim mesela akşam benden 5 lira ut kirası alıyor.
0: Allah yanında Allah. Öyle kiralık ut var yani. Kiralanıyor yani.
1: Evet, bana 5 lira zaten ben 10 lira aşağısına
0: yarısını çalışıyorum. Yarısına yakınını ona veriyorsun
1: zaten
0: yani.
1: Zaten gömleğim 40 lira olmasına rağmen ben 10 liramı kesiyor. He. Bunlar racondur yani. İşbaşı keser, sakal yapar. Ha. Onlardan. Onlara mı öyle kesiyor? Ama burada bir şey yok.
0: Olması gereken
1: çünkü
0: bu
1: bana
0: yani.
1: Bana soruyor 30 liraya çalışır mısın diyor. Ben de çalışırım
0: tamam diyorsun,
1: diyor.
0: Kabul ediyorsun.
1: 10 lirasını cebine atıyor. Ben bunu biliyorum ama çalışmam lazım. Ondan sonra 5 lirasında ut kirası veriyorum. Dediğin gibi kafadan yarısı gitti. 15 lirası gitti. Neyse. Allah rahmet eylesin. İlyas Tetik. He. İlyas'ın babasının utu vardı. Ondan 150 lira satın aldım ondan.
0: Ut
1: evet. 2 ay sonra para biriktirdim aldım. Neyse işte bu meyanda da Çiğli Askeri Havalanı'nda memuriyet imtihanı açılmıştı. Oraya girdim. Çiğli Askeri Havalanı'nda memuriyete başladım. 6 sene orada İngilizce parça katalogları vardı. İkmade çalışıyordum. Hani arızalı uçağın yanımızda ikmal.
0: Evet.
1: Şu an
0: evet.
1: Parçası lazım. Heh. Bana parçayı getiriyorlar. Ben katalogdan bakıyorum parça numarası stok doğru mu?
0: Oradan abi stokuma, ne alaka ya? Evet, yani işte müzik yapacağın Mustafa Keser olacaksın.
1: Kartoteks'ten bakıyorum depoda mevcut mu parça? Evet diyorum, okeyliyorum. Gidiyorlar depodan parça.
0: Ne kadar çalıştın orada Mustafa?
1: 6 sene.
0: 6 sene evet, çalıştım bir
1: tabii.
0: De.
1: İşte geliyorum.
0: Bu arada müzik devam ediyor mu?
1: Abicim, bizim çektiğimizi kimse çekmedi oğlum.
0: O esnada müzik devam ediyor mu bu arada?
1: Bir devam ediyor ya. 6 sene oğlum bak. Aklın tavana vurur. 6 sene ben gecede 2 saat uyudum sadece.
0: 6 sene boyunca.
1: Sadece 2 saat.
0: Allah Allah.
1: Gece 4'te geliyorum pavyondan. He. Kafamı koyuyorum yastığa.
0: Kalkıyorsun ben, sabah 6'da.
1: Yatamıyorum ki kalkayım oğlum. İşte o arızadan böyle yatınca başlıyordu bu dizlerim, izlerim sızım sızım sızlardı yorgunluktan. Gözlerim kan çanağı gibi. Beni bu adam
0: böyle bir durumda böyle bir durumda hiç vazgeçmedin mi Mustafa abi ya? Hayır, yeter abi. Dedin artık ben olmaz. daha
1: ben
0: fazla.
1: Ben çok idealist adamım.
0: Öyle mi?
1: Evet. Ondan sonra gece daha dalmışım dalmamışım. Heh. Anam bakıyorum dürtüyor kalkışı. Balık uydu oturuyorum. Vın tak basmanaya kadar koşuyorum.
0: Hayda.
1: Garın oraya kadar. Heh. Oradan dolmuşla konağa. Heh. Konaktan vapurla Karşıyaka'dan havaalanı servislerimizle Şile'ye gidiyorum.
0: Vay vay vay vay vay.
1: Git gel.
0: Kaç saat?
1: 2 saat.
0: 2 saat.
1: 2 saat de 4. Bazen vapuru kaçırıyordum. Haydi tekrar Basmane'ye geliyordum. Oo. Basmane'den Menemen otobüslerine biniyordum.
0: Abi ne çileli
1: Şili
0: bir hayat.
1: Kavşağında iniyordum. Oradan 1 saat havaalanına yürüyordum. O öğlen gibi ancak gidiyordum.
0: Evet. Allah Allah.
1: Neyse hasılı kelam. Durum geliyorum akşam. 8'de zor geliyorum. 5'te çıkıyorum. Hemen ayaküstü yemeğimi yiyorum. Hemen sazımı kopuyorum doğru pavyona. Durmak yok. Ondan sonra bir baktım ben şoför minibüs almışım. Çankaya Mersin'de minibüs süreye başlamışım. Hiç hesapta yok ama. 6 sene sonra. Hani öyle.
0: Abi minibüste seni tanıyan çıktı mı hiç? Şimdi, aracı kullanırken.
1: O zamanlar tabii televizyon.
0: O kadar değil
1: mi? Yok. Heh. Yani meşhurum, müzisyen olarak meşhurum. Heh. Ama kimse tanımıyor. O zamanlar şarkıcı değilim.
0: Of ne havası olurdu Mustafa abi.
1: Müzisyen olarak çalışıyorum. Şimdi askeri matine yaptırdık. Moral hani maskeleri, motel dansörler, masörler. Onun organize işlerini yapıyorduk. Bir de o yüzden Allah rahmet eylesin mi diyeyim bilmiyorum. Yaşıyorsa 100 yaşın üzerindedir. Sezgin abimiz vardı, o organize ederdi. O yorulmasın diye ben bu cumartesi günleri de yine sabahın köründe kalkardım. Ekibi toplardım. Dansözdür, şarkıcıdır hepsinden. Belki hani 5 lira bana fazla verir. Onlar yatardı otelde. Sıratına bakardı. Sağ olsun Allah razı olsun diyeyim. Yine bir şey demeyeyim. 5 kuruş fazla etmez. Bazen yemeği de keserdi. Gider. Şimdi,
0: Mustafa abi mesela, sen de dansöz, sen canına hiç acımamışsın.
1: Mesela dansöz bakıyoruz tamam mı? Gidiyoruz.
0: Allah'tan yani.
1: Evet, bildiğimiz dansözler yok mesela gittim evine. Haydi gece sabaha kadar pavyonlara dolaşıyorum vardı. Oryantal yapanlar vardı. Onlardan ayarlardım. Tamam derdi. Aga sabah gidersin kadıncağız içmiş kalkamaz. Elinden ayağından kışından başından
0: oradan
1: tutarım.
0: Oradan tabii sana...
1: Tutarım kaldırırım
0: sana,
1: abi.
0: Sana götürürüm, zor.
1: Evde elini yüzünü yıkarım. Ayıktırmaya
0: ondan,
1: çalışıyorum.
0: Ondan sonra şey olur.
1: Ayıktırmaya gidiyoruz. Bir gün hamamda dayak yiyordum karılar hamamında.
0: Abi radyodayız aman gözünü seveyim.
1: Şarkıcı aman, yok heh. Sakat yok. Dedi gittim eve Sevim Taner vardı. Hani Sevim Taner gibi okurdu harika. Başka bir şarkıcı aldım pavyondan. Gittik kadın leş yatıyor sarhoş akşamdan. Kaldıramadım bir türlü. Neyse gittim Sevim Taner'i her zaman onu alıyordum. Gittim annesi gene dedi almadınız bu hafta tabi dedi onu. Dedim abla her hafta almayayım işte bir değişiklik olsun. Al dedi değişiklik. Sevim yoktur dedi gitti hamama. Hadi ben doğru Agora'da kadınlar hamamı var. Küt açtım bir kapıyı Allah.
0: Çok fena.
1: Yani ben ta içeriye
0: delmiş. Yaş kaç o zaman?
1: Nasıl?
0: Yaş kaç?
1: Yaş askerliği yeni bitirmişim. Askerliği yeni bitirmişim. Aman aga nasıl beni nalanlarla kovalıyorlar takunyalarla. Zor attım kendimi sokağa.
0: Ya bu nasıl bir cesarettir bu böyle.
1: Abi ben resepsiyona gireceğim zannediyorum. Kapıyı bir açtım abi.
0: Hamama girmiş.
1: Evet tam içerisi değilse de işte oturuyorlar.
0: Abi dur.
1: Zor attım kendimi dışarı.
0: Bir saat başına gideceğiz. Beyler saat başına gideceğiz. Saat başı jingle'ımızı duyacağız. Sonrasında sevgili Mustafa abiyle Mustafa Keser'le sohbetimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Ayrılmayın geliyoruz. Bu arada 0505 171 66 56 mesajlarınız için numaramız.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Hayat ve zaman giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te. Okan Aslan'la gün ortası devam ediyor.

0: Değerli dinleyiciler, gerçekten çok kıymetli bir isim. Canlı yayında konuğum sevgili Mustafa Keser. Kıymetli dinleyiciler, hemen şimdi sizlerden gelen mesajlar var. Mustafa abiye canlı. Mustafa abi taksicilik bile yapmıştır bir zamanlar. Çalışkan, azimli adam. Selamlar demiş. Bakayım isminizi göremedim değerli dinleyicimiz. Okan Bey merhabalar. Mustafa abi konuk ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Bir akşam Yalova'ya geçerken feribotta karşı karşıya oturmuşluğum var Mustafa abiyle. Gayet beyefendi, yaşayan efsanedir benim gözümde. Ve bazı çok ünlü ismi lazım değil, türkücünün özendiğini düşünüyorum. Bir ara Gözleri Fetten Güzel şarkısını gece gündüz dinliyordum ki bütün şarkıları 10 numaradır abimin. Saygılar, sevgiler, iyi yayınlar demiş Demir Bey. Göndermiş
1: abi. Sağ olsun, maldan anlıyor.
0: Mustafa abi birkaç kez canlı izledim. Ömrü bol olsun demiş dinleyicimiz. Şöyle bir bakalım, Koray Bey göndermiş. Araç kullanırken çok fazla gülüyorum, polis durduracak demiş. Cem Bozlu göndermiş. Selamlar, sevgiler. Mustafa Keser abiye büyük saygılar demiş. Halit Bey göndermiş. Çok teşekkür ediyorum. Biz de bu önceki, bir dakika dur. Nazar değmesin maşallah demiş. Dodo Marina'daki konserini kaçırdık demiş bir dinleyicimiz.
1: Geçen hafta oradaydım.
0: Öyle mi?
1: Tuzla'da.
0: Ama evet. Olsun, sahnelerin senin bol. Mustafa abi bak, sözünü aldım. Erkan'a da söyledim.
1: Tamam.
0: Ondan sonra bak Mustafa abi,
1: yok. Oğlum duydun değil mi, bak çizerim. Hayır.
0: Tanımıyorum falan yapmazsın değil mi abi? Okan kim, tanımıyorum. Okan ben bu arada. İsmimi de söyleyeyim de ne olur ne olmaz, gözünü seveyim.
1: Öyle, Radyo sen Subutlu. Kimsin? Şimdi.
0: Canım abim. Bedel ödeyecek, ödeyerek gelen nadide sanatçılardan sayın Mustafa Keser'e saygılar. Böyle çok az sanatçımız kaldı, gençler iyi dinlesin demiş. Dinleyicimiz, isminizi görmek istiyorum. Oğuz Bey göndermiş. Mustafa abi, ya bir şey soracağım. Binlerce şarkı var hafızada. Sen bunları nasıl ezberledin, nasıl öğrendin?
1: Şimdi babacığım, hafızayı beşer nisyan ile malüldür diye bir atasözü var. Yani hafızanın unutmak gibi bir arızası vardır.
0: Hafıza unutur. Sende yok.
1: Hayır, bende de vardır. Bunu izale etmek, yani gidermek en büyük çaresi tekrar etmektir. Dolayısıyla ben şu bildiğim şarkıların en basitine bile nereden baksan 50 kere bakmışımdır yani notasına.
0: Öyle mi?
1: Kaçırdığım bir yeri var mı? Ben şu anda 61 sene hala günde en az 5-6 saat müzik çalışıyorum. Her gün ama.
0: Hala devam ediyorsun.
1: Hala devam
0: mı
1: abi? Öğrenme bitmez. Şimdi orada işte askerden dedim ya, terhis olduktan sonra ben müzisyenler kahvesi var biliyorsun, her şehirde vardır, gideriz oraya, işte düğün, dernek bir şey çıkar, işe gideriz,
0: ekmek parası alırız.
1: Şimdi ben oraya gittim bir süre, hani dediğim gibi ben mecburiyetten müzisyen oldum, hani okumayınca lise mezunu nedir, okur yazar hiçbir vasıf olmayan bir adam. Ben şimdi bu derece müzik enstrümanlar çalınca yani dedim benim ekmek paramdan müzikten olsun. Bu şekilde yani müziğe
0: devam ettim
1: yani. Yoksa
0: 5 yaşından başlayan hikaye.
1: Müziksiz yapamam, edemem falan meselesi değil. İhtiyaca binaen yani müzisyen olduk. Kahveye giderdik işte beklemek için. Baktım ki aga, bu iş bana göre değil. Yani ben ömrümü, dedim ulan Mustafa, sen oğlum bu ömrünü bu düğün dernek bekleyerek mi geçireceksin? Bu bana göre değil. Ben dedim bu ülkenin en büyük müzik adamlarından biri olacağım dedim.
0: Vay.
1: Evet.
0: Bunu söylediğinde kaç yaşındaydın?
1: İşte askerden yeni
0: geldi. Askerden yeni geldi. Hep de askerden yeni geldi.
1: Evet. Yani o zaman işte kuruluyor işler. İşin başı, temeller o zaman. Ben dedim bu müzik, yani ben şöhret olacağım, para kazanacağım falan değil. Ben bu ülkenin en büyük müzik adamlarından biri olacağım dedim.
0: Vay be.
1: Ve İşte yorulmadın metmez, bak arkadaş da orada herhalde büyük bir ihtimalle benim o söylediğiniz lafı bildiği için bedel ödemeyenler, her zaman söylüyorum o lafı, burada da söyleyeyim. Diyor ki faili meçhul, Google'dan gezdik ettik bulamadık kimin lafı olduğunu. Diyor ki ne o? Ne diyordu ya? Başarı için ömürlerinin bir bölümünü bedel olarak ödemeyenler başarısızlığın bedelini bir ömür boyu öderler.
0: Vay.
1: Harika bir laf ama. Kur'an ayeti gibi sümme haşa benzetmek olmasın. Yani ayet gibi bir laf abi. İşte sen de demin dedin ben buralara gelmek için çok bedeller ödedim.
0: Ama şöyle geri dönüp bir baktığın zaman Mustafa abi 61 yıla baktığın zaman ben iyi ki mücadeleyi verdim herhalde diyorsun değil mi? Sahnede olmak çok güzel bir şey değil mi abi ya?
1: Muhakkak.
0: Yani o insanların karşısında olmak.
1: Beni ayakta
0: sen baya eğleniyorsun ha sahnede.
1: He?
0: Sen baya eğleniyorsun
1: sahnede. O şekilde yapamazsan çekilmez. Ben sahneye cenazem gidiyor ya. O kadar sıkılıyorum sahneye giderken.
0: Niye sıkılıyorsun ya?
1: Abi,
0: hiçbir anlaşılmıyor.
1: 61 senedir perişan durumdayım ya.
0: Abi yardımcı olalım kurtaralım seni bu zıraptan.
1: Ama ne güzel bir hadisedir ki oraya çıktığımda abi ben de şaşırıyorum. Ne oluyor bana? Oluyorum 25 yaşında bir adam.
0: Konserden evvel falan heyecan böyle sahneye çıkmadan evvel yok. Daha doğrusu heyecanlanıyor musun?
1: Heyecan yok. Sinir var.
0: Sinir mi var?
1: Yine sahneye çıkıyorum. Allah yandık. Ama oraya çıkınca ne hikmettir abi? Oluyorum 25 yaşında bir adam. Tarzım, şeklim, her şeyim değişiyor.
0: Mustafa,
1: ne ağrım kalıyor, ne sızım kalıyor.
0: Senin en çok sevdiğin 3 tane türkü hangisi? 3 tane söyle. 2-3 taneyi söyle mesela. En ya. Sevdiğin. Ben mesela Şamama'ya bayılıyorum ya. Senden yok. Dinleyince var ya.
1: Şimdi şöyle, sizin tabii bakış açınız, kulağınız farklı. Benim 61 seneden sonraki kulağım ve bakış açım farklı. Bizim bir mevzuda, bir üründe aradığımız vasıflar başka. Şimdi senin tabii yeterli musiki bilgin, teorik bilgin olmadığı için sen bizim gördüğümüz hataların hiçbirini görmüyorsun. Dolayısıyla sen ayrı bir beğeniyorsun. Sen yani oradaki bir söz seni sarıyor. Ondan dolayı çünkü bunun biz yaşayarak en çok ispatlarını görmüşüz. Atıyorum diyor abi mavi mavi okusana. Ya diyorum başın neydi o şey? Ne bileyim abi diyor bak. Bir mavi maviyi takmış kafasına. O öyle sözünün hiçbir yerini bilmez abi. Yani insanlar.
0: Bir de Mustafa Keser başı nasıldı onun diye soruyor. Mümkün böyle bir şey.
1: Şarkının başı nasıldı ne bileyim abi diyor.
0: Şarkıyı yazan unutmuştur da Mustafa abi unutmaz.
1: Şimdi bazen insanlar ben buradan gençlere sahneye çıkanlara
0: tavsiyen olsun.
1: Öğüdüm olsun.
0: Süper. Onu soracaktım zaten
1: şimdi
0: sana.
1: Şöyle sahne yapısı itibariyle. Şimdi sahnede dikkat edersen sözü bir
0: Mustafa unutur. Abi biraz yaklaşsana.
1: Yaklaşayım azıcık. Abi.
0: Ne olur sesini
1: sözü bir unutur. Heh. Aman bir telaş başlar. O yana sorar, bu yana sorar, ona sorar. Bir daha dönür, dönerler, ederler bir türlü akıllarına gelmez. Seyirci bunu görüyor. Çok kötü bir durum. Çok kötü bir durum. ben de unuturum sahnede. Yani bu üstelik yani mesela benim unutmam çok doğal. Ben aynı zamanda 4-5 tane şeyi düşünüyorum.
0: Neydi?
1: Yani şarkı söylerken. Şimdi bir şarkıyı okumakta olduğum şarkıyı hatırlamaya çalışıyorum bir. Onun meyanı girmişimdir de ulan meyanı neydi? Üçüncü mısrası diye unutuyorsun diyelim. Onu hatırlamaya çalışıyorum bir. Oradan biri baba gözleri fettan güzel. Tamam diyorum okuyacağım diyorum. Ona da ayrı bir cevap veriyorum gözden özden. Garson getiriyor kağıdı. O ayrı bir şarkı istiyor. Hem okuduğun şarkıyı
0: söylüyorsun hem de onu okuyorsun.
1: Hem onu okuyorsun. Ona da tamam baba diyorsun. 4-5 parçaya oluyorsun. Öyle an geliyor ki yemin ediyorum. Aranamede bunları düşünüyorum. Dönüyorum. Sazlara hangi şarkıyı söylüyorum ki lan? Okuduğum şarkıyı unutuyorum. Bırak bunları. Okuduğum şarkı. Müzeyyen abla bir gün ne yaptı biliyor musun? Bir şarkı söylüyor. Şarkının başı A şarkısı. İkinci mısra B şarkısının ikinci mısrası. Üçüncü mısra C şarkısının üçüncü mısrası. Dördüncü şarkısı. Dördüncü başka bir şarkının son mısrası. Her isiş başka şarkı. Ama o kadar da benziyor ki şarkılar birbirine. En son dedi. Ok ettik lan dedi. Yani bu haller. İnsanlar bazen karşıdan. Ulan bak koskoca Mustafa Keser şarkı unuttu.
0: Hiç öyle değil
1: abi. Abi bunun koskocası maskocası
0: hiç
1: yok.
0: Hiç
1: benimle ilgili.
0: Abi bir de şunu soracağım sana. Mustafa Keser halk müziği, sanat müziği, arabesk. Değil mi başka? Pop. Yani zor
1: şimdi,
0: değil miydi Mustafa
1: abi? Şimdi bir sahnede olduğum için bizden tabii çok değişik şeyler istiyor. Gerçi genelde benden kimse o sanat müziğinin haricinde şarkıları pek istemezler yani. Hı, hı.
0: Bir benim, de senin sahneye güvenir benim insanlar sahnem, zaten.
1: Tabii bildiğim şeyler yani benim raconumun ne olduğunu biliyorlar, ona göre şeyler isterler. Hı. Ben mesela yeni çıkan bir şarkıyı ezberlemem. Ama ne zaman ki 2-3 program sonra bakıyorum ki herkes istiyor. Hı. O zaman mecbur kalıyorsun istemeye. Dördüncü de adam geldiğinde ya bilmiyorum diyemezsin. Adam sana abi öğren şarkıyı, bu dördüncüdür istiyorum, bilmiyorsun, olmaz. Ya olmaz, öğreneceksin. Seni sevip sevmemen önemli değil.
0: Tam bu noktada tam da sana sorulacak bir soru var aslında. Bilmiyorum hiç soran oldu mu? Hı-hı. Günümüz şarkılarını, günümüz müzisyenleriyle ilgili ne diyorsun abi sen? Ya bir sürü şarkı çıkıyor, bir evet. sürü müzisyen çıkıyor.
1: İşte sürü diyorsun ya, bak ha. şimdi bir sürü var, sürü. Hı-hı. Şimdi şöyle söyleyeyim abi. Çok iyi sesler var. Hı.
0: Takip ediyorsun, biliyorsun ses olarak takip yani. Ediyorsun.
1: Duyuyorum ben. Duyuyorsun. İsimlerini bilmiyorum senin. Duyuyorum tabii. Çünkü bir de zaten ayırt etmek de mümkün değil. Böyle şey Android gibi hepsi aynı türlü okuyor. Hı. Aynı şeyi yapıyor. İşte kimi kızların çoğu genelde Sezen taklitçisidir. Hı. Veya Ajda Pekkan taklitçisidir. Hı. İşte erkek olanların birçoğu işte Tarkan taklitçisidir falan filan. Dolayısıyla birbirinden ayırt etmek de zor. Tarz aynı, okumak ayrı, telaffuz aynı. Bunları şu konu var. Tabii benim demin de sana dedim ya, beğenimin kıstası
0: evet abi.
1: Nedir meselesi. Şimdi benim şimdi sen burada iki konu var. Nedir? Birisi güftedir, birisi de bestedir.
0: Evet.
1: Yani melodi, sözler.
0: Söz.
1: Şimdi burada benim için bir defa sözün bir edebi değeri, yani bir anlaşılırlığı, anlatmak istediği bir konu olmalı.
0: Olmalı.
1: İkincisi melodinin güfteye oturmuş meselesi. Hı. Nedir o? Yani güfte ve beste uyuşumu
0: vermeli.
1: Uyuşum olması lazım. Eski şarkılara baktığımızda yani gülen bir melodinin altında ağlayan bir söz göremezsin.
0: Hmm.
1: Veya ağlayan bir melodinin altında gülen bir söz göremezsin. Bu olursa işte sahnede adam iki gözüm iki çeşme diğer oynar. Hadi hep beraber, bir de o suçuna milleti de alet eder. Siz de hadi kaldırın eller. Aga, İki gözüm iki çeşme diyorsun ya. Bu nasıl iki gözüm iki çeşme lan? Bunu ben okuduğum zaman millet ağlıyor. Çünkü ben öyle anlatıyorum.
0: Hı hı.
1: Çünkü bana sorduğunuzda şarkı söylemek nedir diye ben talebelerime hep bunu söylüyorum. Şarkı söylemek melodi eşliğinde sohbet etmektir.
0: Hı.
1: Dolayısıyla bu anlayışla, çünkü güfte bir konudur.
0: Güfte bir konu, müzik de onu tamamlamalı yani.
1: Araç.
0: İkisi bir bütün.
1: Evet, bütün olmalı.
0: Hı-hı.
1: Araçtır yani, bu sözleri anlatmanda bir araçtır. Amaç değil, amaç sözlerdir. Bir şey anlatıyorsun çünkü karşı. O zaman şimdi konuşurken seninle bak, el hareketlerim, vücut dilim, ses tonum, şiddeti, hiddeti filan sözün manasına göre ayarlarsın konuşur.
0: Hı-hı.
1: O zaman şarkı söylerken niye bu tavırın değişir?
0: Abi sen
1: niye şimdi sözleri anlaşılmaz? Yani bir İngiliz ancak bu kadar Türkçe konuşabilir.
0: Hı hı.
1: Üstündeki o Türkçesi de tartışılır konuştukları Türkçe. Seni ben gidiyorum. O da ben. Hadi gazla ancak gidersin. Şimdi niye kesik kesik? Eskiden kamyonlar yapardı bu kesikliği yokuşta. Gaz yemez ya abi. Bu şekilde. Kimden öğrendin bunu, nasıl? Bazen merak ediyorum. Oğlum sen bak konuşurken düzgün konuşuyorsun. Şarkı söylerken niye İngiliz oluyorsun, İtalyan oluyorsun?
0: Abi seninkiler de söylüyor. Erkan sen söylüyor muydun?
1: Nasıl?
0: Erkan da sanki söylüyor. Gördüm. Senin çocuklar da söylüyor.
1: Ben ortanca arkamda
0: vokal
1: yapıyor.
0: Peki?
1: Büyük olan kanun çalıyor.
0: İyiler
1: kanun
0: mi?
1: Çalan büyük
0: sen
1: olan.
0: Sen var ya baya baya işi beleşe getirmişsin ha. Bütün aileyi toparlamışsın. Oraya para vermeyelim, buraya para vermeyelim.
1: Ulan emek ne olacak? Nasıl yaptık bunları anasıyla beraber?
0: Abi senin mendilin hikayesi
1: o
0: var.
1: Mendilin dedik ya.
0: Mendil hala.
1: Başarı için. Bedel çok bedel ödedik ya.
0: Mustafa abi ya. Mendil. Ya bir de var ya, senin mimiklere bayılıyoruz ya. Sahnede bir mimikler var, bir kaş göz
1: abi
0: hareketleri var.
1: Işte,
0: bir hareketler
1: şey,
0: var.
1: Uyumlu
0: vallahi billahi nasıl tatlı oluyorsun Mustafa abi
1: onu
0: ya.
1: Onu söylüyorduk. Şimdi benim bir şarkıyı beğenmem için bir defa baştan güftesinin iyi olması lazım. Neden? Çünkü bende mevcut şarkılarda yazmış Yahya Kemal, yazmış Ahmet Haşim. Yazmış.
0: Ya.
1: Bende bunlar var.
0: Evet abi.
1: Bunun yanına aynı nitelikli getireceksin ki benim dikkatimi cezbetsin.
0: Evet, evet, evet.
1: Bu yok. Bir. Üstüne melodi güzelliğini ekleyelim. Şimdi benim kafamdaki melodiler Hacı Arif Bey var, Saadettin Ak var, Saadettin Kaynak var, Selahattin Pınar var, Şerif İşli var, var da var. Senin yaptığın melodi işte iki tane tekerleme. Bu takbire bas ikiye, takbire bas ikiye, git gel. Bu da olmadı. Geldik okuyana. Şimdi benim kafamda Zeki Müren var, benim kafamda Aladdin Yavaşça var, benim kafamda Bekir Sıtkı Sezgin var, var da var. Benim kafamda Nesrin Sipahi var, Asaf Yayla var. Bunların üzerine çıkacak ki o tavır. Bakın ses güzelliği bahsetmiyorum. Çünkü sesi güzel olan çok kızlar ve şeyler var hakikaten. Ama güzel sesli olmak, güzel icra etmeni etmene kifayet değil. Yani bu olgularla beraber.
0: Evet, evet.
1: Şimdi hasile kelam bu böyle olmasa ben bu şarkıyı niye dinleyeyim abi? Benim onun için bu nitelikte hiçbirini görmüyorum maalesef.
0: Evet, evet Mustafa abi. Bu arada mesajlar geliyor hanımlar beyler. Hemen hızlıca mesajlarınıza şöyle bir bakayım, göz atayım. Ondan sonra yavaş yavaş sonuna yaklaşıyoruz. Selam ve sevgiler. Mustafa abime Kara Mürsel'den göndermiş dinleyicimiz. İsminizi görebiliyor muyum? Osman Bey göndermiş. Okan Bey, yıllardır sizi dinliyorum. Muhteşem bir yayın oluyor demiş. Yani konuğumuz Mustafa abi olunca, Mustafa Keser olunca böyle oluyor. Biz bir şey yapmıyoruz. Mustafa abime, hemşerime selamlar, sevgiler. Ellerinde öpüyorum. Sesinin güzel, birlikte Abbas söylemişliğim var demiş. Yaşayan efsane demiş kendisi. Sinan Güzel göndermiş.
1: Ben de gözlerinden pus ediyorum onu.
0: Vay ne güzel ya. Bu arada o kadar çok mesaj. Zeki Müren de seni 3 sefer mi izlemeye gelmişti abi?
1: Evet.
0: 3 kere.
1: Bu ben işte hani Müzeyyen Senar dedin ya. Müzeyyen abla.
0: Onu senin onunla tanıştıran değil mi Müzeyyen Senar?
1: Yok. Şimdi ben bu işte dedik ya yine asker sonundan başlayalım.
0: Vaktimiz daraldı hızlıca.
1: Zaman geçti abi uzun yıllar. Ben ta 16-17 sene sonra kaset yaptım. Artık dedim ben piştim. Yani yapabilirim. Bu arada işte Müzeyyen ablaya çalmaya gitmiştik biz. 1978.
0: 8 Bergama.
1: Kermes. Evet Bergama
0: Festivale
1: Kermes.
0: Festivale gidiyorsun, orada havuzun başında sana şarkı söyledi.
1: Evet. İşte uzatmayalım tabii, gel dedi, Kürt falan okuduk. Bana evladım sen dedi bu kadar güzel sesin var, sen niye solistik yapmıyorsun? Dedim abla İzmir'de yerli malına emniyet vermiyor kimse. Benim şarkıcı yok. Bak ben çok iyiyim dedim. Lüks şeylerde şu anda da Efes Meyhane'de çalışıyorduk. İstanbul İzmir'in en lüks kaliteli mekanı, yıllardır orada çalışıyorum, büyük solistlerde çalıyorum, ekmek paramı kazanıyorum, ben iyi müzisyenim. Solist olarak en fazla ben pavyonda şarkı söyleyebilirim. Pavyonda da şarkı söylemem dedim. Gibi. Yoksa müzisyen olarak çok çalıştım pavyonda. Ama durum böyle. Sen dedim madem solistin dedim. Bir programına koy çalışalım dedim. Yani çalışmayalım mı deriz. Tamam lan Kürt dedi. Kışa dedi.
0: Bunu sen mi söyledin Mustafa abi? Evet. Koy bir programa mı dedin?
1: Tabii.
0: Vay.
1: Abla dedim madem sen solistin dedim. Koy bir programına çalışalım. Çalışmıyoruz mu dedik. Tamam lan Kürt dedi. Kışa dedi bir programım var dedi. Seni koyacağım. Hakikaten Aralık'ın birinden yılbaşına kadar.
0: Vay be.
1: Burada Pembe Köşk var. Sahilde. Pembe Köşk'te. Program yaptık. En üstte bir tarafta Müzeyyen Senar yazıyor. Bir tarafta da en başta Mustafa Keser yazıyor. Esin Enginler bilmem kimler hep benim altımda kadro.
0: Vay be.
1: Kim bu demişler ya, ismi cismi yok demiş. Biz çalışmayız falan. Müzeyyen abla demiş. İstilemiş. Öyle herkes ekmek parası neyse çalışmışlar tabii.
0: Vay be.
1: Çalıştılar tabii. İşte onun üzerine ben... Tabii Müzeyyen ablanın bana bu açtık. Aman o Orhan Yazıtörler nasıl yalvar yakar. Aga Mustafa Bey hemen kalıyorsun. Sen artık şöhretsin. Türkiye çapında falan. Ben de büyük olanın doğumu yakındı. Ben dedim gideyim. Başlarında kimse yok. Olsun. Hemen
0: ondan
1: döneyim.
0: Ondan sonra gelirim dedim.
1: İşte gittik. O Müzeyyen ablanın bana açtığı kapıyı kullanamadık. Şöyle kullanamadık. O zamanlar tabii Türkiye'de müzisyen adayı ve şarkıcı adayının en büyük ideali TRT sanatçısı olmak. TRT'ye girmek.
0: Ama o da sana kısmet oldu zaten sonra.
1: İşte bir gittim, aman dediler, ben 15 senedir imtihan bekliyorum. 66 abacıların devresinde bir vesileyle askerdim, ben imtihanı kaçırdım. Ondan sonra da 15 sene imtihan olmadı. Bir imtihan dediler, aman aka sakın bir yere kaybolma, imtihan var. Bir girdim imtihan, kazandım, radyoya girdim, İstanbul'a geri dönemedim.
0: Vay be.
1: Aradan bir 10 sene sonra artık tekrar
0: ne günler be,
1: istediğimiz şeyler zuhur etti ve var olan şey hemen 2 ay içerisinde, 90'da da özel televizyonlar açılınca var olan şey Mustafa Keser çıktı.
0: Evet, yani vaktimizin sonuna yaklaşıyoruz. Mustafa Hocam, sizi annemle izliyordum, şimdi kızımla dinliyorum. 3 nesildir evimizin misafirisiniz demiş Ayşe Hanım, göndermiş. Madenin yetiştirdiği güzel insan, memleketimizden kucak dolu selamlar Elazığ, Cengiz, tamam. Cengiz Bey göndermiş. Hocam sizi televizyonda şarkıdan çok seyirciye yaptığınız esprilerle yazıyordum. Mustafa abi, radyodayız şimdi. Tabii bazı şeyleri tam böyle konuşamıyoruz. Çok böyle rahat konuşamıyoruz. Doğru. Malum radyo televizyon üst kurulu. İşte dikkat etmemiz gerekiyor ama senden
1: yani
0: şimdi senden şimdi fıkra almadan buradan seni göndermek olmaz.
1: Fıkra değil de bir kulis hatıramı anlatayım sana.
0: Nasıl istersen.
1: Tamam. Şimdi Allah rahmet
0: eylesin. Biraz yaklaş, ne olursun.
1: Başka da herkes öldü oğlum ya.
0: Ney?
1: Ben kimi anıyorum, ölmüş.
0: Yani Mustafa abi, gözünü seveyim yani.
1: Allah hani rahmet eylesin, Rıza abi vardı.
0: İnşallah hafızı. Benim için de aynı şeyi söylemezsin de.
1: Ha, yok,
0: bizim bir radyocu bir çocuk
1: ya
0: vardı.
1: Halk müziği sanatçısı Rıza abimiz vardı. Rıza Konyalı, bilirsin. Aman kardeşim diyordu, sakın oturmayasın. Oturunca telefon geliyor dedi. Gidiyorsun. Allah'tan kapsama düşeyim, beni bulamıyorlar diyordu. Neyse 90 küsürde yakaladılar onu. Onu da götürdüler. Şimdi sözümüzün başında sohbette konuşuyorduk ya. Hı. Beni bu yaşta hala ayakta tutan çünkü benim arkadaşlarımın %90'ı adres değiştiler. Kalan %10 da Darülacize'de abi. Darülacize'de. Dur şey anlatayım. Şimdi buna bağlı şey anlatayım. Öbürünü sonra bir denk gelirse anlatayım.
0: Abi o adresten arayan marayan gelmel diyen olursa gitme sakın, gözünü seveyim.
1: Abi işte kapsama dışına çıkmışım, bulamıyorlar. Şimdi bir arkadaşım var benim. O lise yıllarından. Hı. Liseyi ben yatılı okuduğum için Sivas'ta bütün arkadaşlar Zara'dan, Zile'den, oradan buradan. Heh. Şimdi Zile'li bir avukat arkadaşım var, ismini söylemeyeyim, sonra hı, onu tefe koyarlar zaten, biliyorlar, tefe koymuşlar zaten onu. Hı. Orada bu meseleden dolayı. Heh. Şimdi 3-5 sene önceydi galiba, bu Yaprak meşhur. Heh. Şeyin Tokat'ın. He. Sarma yaprağı.
0: Tamam, tamam.
1: Hanım dedi ki, bizim restoran vardı yani, bir müzikal. He. Dedi bir istese, o zileli arkadaşından dedi, istesene dedi. Hı. Bir şey yapsın bakalım.
0: Yaprak göndersin.
1: Göndersin. He. Burada bakalım uyarsa. He. İşte oradaki marketlerden birinden daimi isteriz gelir. He. Açtım, ayrolla ne haber? Aman söyledim adını. He. Neyse yandı. Gerçi adı o değil. Bir sülalesinin sülalesinin adıyla dedik onu. O deminki yarıda kaldı.
0: Tamam,
1: iyi, iyi. Dediğim gibi bilen şok var. Dedim aga ne haber? Kemal'dir adı. Aginek söyledim. Ay. Bana Allah Allah. Ne haber dedim, ama soyadı yok ortada.
0: Abi böyle gidecek zaten, o soyadı da gelecek.
1: Dedim ne haber aga, iyi şu bu. Nasıl dedim, biraz yaprak gönderme şu. Evet. Gönder biraz dedim oğlum, şey yapacağız. Bir test edeceğiz burada. Göndermiyorum lan dedi. Hı. Niye göndermiyorsun lan dedim. Ne var oğlum dedim, durduk yerde şimdi. Aha. Göndermiyorum. Tamam da oğlum, niye göndermiyorsun durduk yerde. Hı. Ne göndereceğim lan dedi. Her cumartesi senin yüzünden karadan laf işliyorum. O zaman cumartesi akşamları şeyde TRT Müzik'te çıkıyorum. Her cumartesi senin yüzünden karadan laf işliyorum. Hı. Niye? Sen dedi çıkıyorsun televizyona. Hı. Hanımı diyormuş bak, aynı yaştasınız. Adam topaç gibi dönüyor, sen mal gibi yatıyorsun. Kalkılan dedim, biraz action, dönmem dedim, biraz hareket yap dedim. Dönemiyorum lan dedi. Dizlerim ağrıyor, belim ağrıyor.
0: Ay Mustafa abi ya. Allah sana ömür versin.
1: Varsa öbürünü anlatırım. Yoksa onu da başka bir
0: zaman. Ne kadar vaktimiz var? Abi 2 dakika var. Anlatacaksan anlat.
1: Anlatayım.
0: Şimdi, sakat bir şey olmasın ama gözünü
1: seveyim. Olur mu ya?
0: Ha tamam hadi.
1: Şimdi kimdi? Turan hocamız. Heh. Turan Yasin hocamız. Hı. Rahmetli. Hı. Şimdi Efes Meyhanede çalışıyoruz.
0: Tamam.
1: O gün matine var. Heh. Matine bitti. Matineden sonra çabuk anlatıyorum. Hı. Matine bitti. Biz eve gidiyoruz. Zaten 9'da tekrar suare akşam programı için geliyoruz. Biz gittik. Turan hoca da bakmış, lan saat 2-3 saat var zaten demiş. gideceğim geleceğim ben burada ufaktan sızak olayım demiş. 3-4 tane sandalyeyi uzatmış. Rainer'i, meyneri.
0: İçki sağlığa zararlı, onu da söyledik.
1: İçki sağlığa muhakkak zararlıdır. Kendimden biliyorum.
0: Tamam. Bizim söylememiz gerekiyordu, evet. O yüzden söyledim.
1: Tabii. Orada duruyor. Uyumuş. İşte tam programa yarım saat var. Bizim Kayhan Batanay var. Kayhan Başmergen daha doğrusu. Yerli tambur. Bir girdik içeride, loş karanlık. Kulis. Kapıda hafif açık, ışık vuruyor. Bir baktık Turan oraya yatmış. Ulan sanki daha önceden ayarlamışız gibi. Tak, hemen senaryo hazır. Hemen üstüne bir tane beyaz kefen. Masa örtüsünden. Tamam mı? Masa örtüsünden bir beyaz kefen yaptık onun üstüne. Bir de bıçak koyduk karnına şişmesin. ceset şişmesin diye. Ondan sonra o kırmızı masa örtüleri yok mu? Kayhan bir tane omuzuna aldı. Hocanın cübbesi gibi. Kafasına da beyaz eden bir sarık yaptı hoca. Ben de girmişim masanın altına. Tamam mı? Oradan Allahu Ekber, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Allahu Ekber. Allahümme salli ala seyyidine. Bu şimdi bir gözlerini açtı aga. Turan hoca. Bir baktı böyle. Beyaz kefen.
0: Bıçak.
1: Bıçak. Öldüm zannettim. Gözler döndü. Sapsarı. Renk renk ne girdi. Nasıl girmesin? Alttan tekbirler, salavatlar kafasının üzerinde. Ey kafir kul, Ramazan kulu. Babasının adı Ramazan'dı. Beraberinde ey kafir kul, ne getirdin? Engir mengir sorgusu var. Bu Allah. Direkt öldüğünü zannediyor. Ondan sonra neyse bir ara.
0: Abi bitiriyoruz hemen açtı,
1: tak, hızlıca. Tak tak bakıyor. Bir baktı gözü rakıya ilişti. Allah, buradayım dedi.
0: Abi ayağına yüreğine sağlık. Vallahi iyi ki varsın. Sevgili eyvallah dinleyiciler, çok da fazla mesaj geldi. Onları da okuyamadık ama biz bu yayını tekrarlıyoruz. Erkan canımsın. Mustafa abi tekrarlayacağız. Daha doyamadık.
1: Geliriz abi.
0: Tamam, anlaştık.
1: Yol
0: o zaman.
1: Yol ettik ya.
0: Tamam. Mustafa Keser konuğumuzdu. Değerli dinleyiciler, hepinize güzel bir gün diliyorum. Hoşça kalın.
2: Delikanlılar dururken niye var?

0: sonunda olan oldu.
1: Okan Aslan'la gün ortası sona erdi. Hayat ve zaman akıp giderken tüm koşuşturmaların arasında gündemden uzak kalmayın. Ajandamızdaki detayları, son dakika gelişmelerini zaman zaman konuklarımız ve tabii ki siz dinleyicilerimizle konuşuyoruz. Gelişmeleri en net ve anlaşılır şekilde duyacağınız program Okan Aslan'la gün ortası hafta içi her gün saat 12'de Radyo Sputnik'te.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 13.30. Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar. Gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü. 2 kişi hayatını kaybetti. Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 77 zanlıdan 14'ü tutuklandı. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma çıkması ihtimalini düşünülemez olarak nitelendirdi. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul Maltepe'de 7 katlı bina çöktü. Olay yerine çok sayıda arama kurtarma ekibi sevk edilirken olay yerindeki çalışmalar sürüyor. Binanın alt katında tekstil atölyesi olduğu öğrenilirken alt 3 katının çöktüğü ortaya çıktı. Üst katta bina sakinleri kurtarıldı. Alt kattakileri kurtarma çalışmaları sürüyor. Yapılan son açıklamada 3'ü çocuk 10 kişi kurtarılırken 2 kişi hayatını kaybetti. 2 kişi için çalışmalar devam ediyor. İçişleri Bakanı, İki müfettiş Anadolu Başsavcılığı da bir başsavcı vekiliyle iki Cumhuriyet Savcısı görevlendirdi. İstanbul'da 1993 öncesi yapılan binalara yönelik hızlı taramalarda 18.800 yapısek ve çok yüksek risk taşıdığı belirlendi. İBB verilerine göre bunlar arasında 318 bina kendiliğinden çökme tehlikesi taşırken 1238 binanın deprem güvenliği sıfır olarak değerlendirildi. Riskli yapıların özellikle Avcılar, Zeytinburnu, Bağcılar ve Bahçeli evlerde yoğunlaştığı bildirildi. Yetkililer hızlı tarama sonuçlarının ön değerlendirildi. ...değerlendirme niteliğinde olduğunu ve kesin risk tespiti için ayrıntılı inceleme yapılması gerektiğini belirtiyor. Yeni Parti lideri Özgür Özel, Berna Laçin'in İzmir paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmasına tepki gösterdi. Özel, Kadir Mısıroğlu'nun Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaretlerini hatırlatıp iktidara tepki gösterdi.
2: Atatürk'ün heykellerinin bir gün köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceğiz diyen adama hiçbir şey yapmayanlar, onu hocamız diye görenler, baş tacı edenler, şimdi Berla Leçin'in İzmir ilk kez işgal edilmiyor korkma demesinde medet umuyorlar, onun üzerinden korku yaymaya çalışıyorlar. İzmir dün siyaseten işgal edilmiştir arkadaşlar. Doğruya doğru diyeceğiz. Dün İzmir'in iradesi gasp edildi, işgal edildi. Bu da İzmir'in yaşadığı ilk işgal değil. İzmir kendi iradesiyle her zaman işgalden kurtulmayı bilmiştir. İlk seçimlerde de siyasi iradesini işgal edenlere gerekli cevabı verecektir. Berna Laçin'in sonuna kadar arkasındayız. İfade özgürlüğünün arkasındayız.
1: Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı kapsamında askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğünü açıkladı. Bakanlık sürecin Türkiye'nin anayasası ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütüleceğini bildirdi. Riyad'da 5 Ekim'de yapılan toplantıda ayrıca bölgesel gelişmeler, kolektif savunma tedbirleri ve savunma sanayisi işbirliği ele alındı. Türkiye, Pakistan ve Suudi Arabistan, Mekke Savunma İttifakı kapsamında ortak savunma taahhütlerinin uygulanması için yeni kararlar aldı. Üç ülke, mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve hızla konuşlandırılması için gerekli tedbirleri alma konusunda anlaştı. Adımların, Suudi Arabistan'a yönelik tehditlere karşı hazırlık durumunu ve üç ülke arasındaki askeri entegrasyonu güvence hedefleniyor. Ancak hangi birlik ve savunma sistemlerinin ne zaman konuşlandırılacağına ilişkin ayrıntı henüz açıklanmadı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Levent Üzüncü görevinden istifa etti. Üzüncü, istifa kararını sosyal medya hesabından gördüğüm lüzum üzerine ifadeleriyle duyurdu. İstifa, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasının ardından Şehir Tiyatroları Danışma Kurulu üyelerinin de görevlerinden ayrıldığı süreçte geldi. Mersin'de uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 77 zanlıdan 14'ü tutuklandı. Şüphelilerin adreslerinde 43 gram esrar, bir miktar sentetik uyuşturucu, 175 sentetik ecza hapı, 4'er tabanca ve tüfek, çok sayıda fişek ve uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Gaziantep'te 5 katlı binanın teras katından düşen 4 yaşındaki Müslüm Efe Aslan kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ailesiyle yaşadığı binanın terasından aşağı bakmaya çalışırken dengesini kaybettiği belirtilen Aslan'ın cenazesi adli tıp işlemlerinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi. ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Türkiye ile Yunanistan arasında çatışma çıkması ihtimalini düşünülemez olarak olarak nitelendirdi. Rubio, iki ülkenin NATO müttefiki olduğunu belirterek böyle bir çatışmanın Türkiye, Yunanistan ve ABD için iyi olmayacağını söyledi. ABD'li bakan, olası gerilimlerin önlenmesi için diplomatik girişimlerin özel ve doğrudan görüşmeler yoluyla yürütülmesinin daha doğru olduğunu ifade etti. Azerbaycan'da 1. ve 2. Karabağ Savaşları'nda kaybolan 3682 kişinin akıbetini

0: kurulması ve gönüllü iade mekanizması oluşturulması hedefleniyor. Ankara'nın yılın 9 aylık dönemindeki ihracatı geçen yılın aynı dönemine göre %21,3 artarak 13 milyar 847 milyon dolara yükseldi. Başkentte en fazla ihracat 1 milyar 120 milyon dolarla Amerika Birleşik Devletleri'ne yapılırken Çin, Slovakya, Ukrayna ve Almanya onu takip etti. Ankara'nın ihracatında ABD'nin ardından Çin'e 959 milyon 968 bin, Slovakya'ya ise 921 milyon 958 bin dolarlık satış gerçekleştirildi. Türkiye'nin ihracatında lider sektör olan otomotiv endüstrisi Eylül'de 3 milyar 940 milyon dolarlık hız satım gerçekleştirdi. Sektörün 9 aylık ihracatı ise 31 milyar 145 milyon dolara ulaşırken toplam ihracatın aldığı pay %15,2 oldu. Eylül'de otomotivde en büyük pazar 629 milyon dolarla Almanya olurken Fransa 506 milyon, Birleşik Krallık ise 453 milyon dolarla sıralandı. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.116 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 21 kuruş, euro 55 lira 20 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.567, çeyrek altın 10.705, tam altın 42.681, ata altını ise 43.755 liradan işlem görüyor. Gelişmeleri aktardık. Bir sonraki bültende görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.
1: Bu hastalık dış görünüşümü değiştirdi ama mücadeleye olan inancımı asla. Binlerce kadın gibi ben de bu zorlu yoldan geçtim.
2: Korku bizi koruyan bir duygu değil, bazen gerçekleri görmemizi engelleyen bir duvardır.
1: Meme kanserini yendim çünkü korkup saklanmadım. Hemen harekete geçtim. Bugün sağlıklıysam o gün gösterdiğim cesaret sayesinde.
2: Sevgili kadınlar, vücudunuzu tanıyın, aynaya bakın ve kontrollerinizi yaptırın. Yalnız değilsiniz, biz çok güçlüyüz.
3: Özel Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var programına konuk olan gazeteci Fehmi Çalmuk, AK Parti'deki kimlik ve yenilenme tartışmalarını, Erdoğan'ın bürokrasiyle siyasette atabileceği adımları ve 2028 seçimleri öncesinde yürütülen yeni ittifak arayışlarını değerlendirdi. Çalmuk, olası Cumhurbaşkanı adaylarına ilişkin görüşlerini de paylaştı.
5: Bürokratlar siyasetçilerin de içinde yer aldığı milyarlarca dolarlık bir varlık ve bu el değiştirme söz konusu. Dünya malına gittikçe daha fazla önem verilmeye başlanmış. Rezidanslar, yalılar, yatlar, katlar, özel uçaklar, bütün bunlar geldikleri yerden bugüne nasıl bir kırılma noktasını işaretiyor? Ne oldu da böyle bir tablo bir anda ortaya çıktı? Oysa bugüne kadar AK Parti adı gibi temiz olduğunu savunan ve hep muhalefeti veya kendisi dışındaki kesim bu konuda suçlayan bir strateji izliyordu.
6: Rahmetli Necmettin Erbakan Hoca'ya yıllar önce ülke nasıl gidiyor filan diye yorum yaptığı zaman siyasiler yorum yaptı. Ben de bir takım şeyler söyleyince bana şunu söylemişti. Sen Kumton Rabası'nı bilir misin? Hocam bilmez miyim dedim. Hani Selmel de kapının önüne koyarız. Askerlikte kum torbası bize siper olur, mevzi olur. Hatta dedim boksörler kum torbasıyla çalışır falan gibi. Tabii ki eski gazeteciler bilir, bir siyasi büyük de konuştuğunuz zaman çok bilmiş edasına girmeyeceksiniz ki diş kirası alamazsınız. Benim aklıma gelen bunlar, siz lütuf buyurun hocam dedim. Dedi ki kum torbası dedi askeriyede istihbarat örgütlerinde kullanılır. Bir insandan zorla bilgi alabilmek için kum torbası işkence modelidir. İnsanın bedenine vurursunuz, dışarıdan bir şey değil ama içeriden çürütür. Bu dönem dedi biz içten çürüyoruz kültür olarak, dini anlayış olarak. İçimiz giderek çürüyor, bunun durdurulması lazım dedi. Şimdi siz dediniz ki geldiğiniz noktadan gelinen bu nokta. Belki bu fotoğrafa en çok üzülenlerin başında Sayın Cumhurbaşkanı gelebilir. Niye? Yol arkadaşlarının ihanetine ve brütüslüğüne uğramıştır. Çünkü ben Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çorbanın içinden geldiği dönemi çok iyi bilen bir gazeteciyim. Ama geldiği noktada çayın taşını la çayın kuşunu vurma modeli Erdoğan'ın bunu yapın dediği bir model değil. Hatta şöyle anlat.

0: yaptılar. Bugün ismi geçen o varlık fonunun biraz önce belirttiğiniz kişinin de içinde bulunduğu heyet bir Ramazan sofrasında bir fakir evine gidiyor. Yani evde bir koku var, fakirlik diz boyu, Emine Hanım orada. Kadın demek ki bir pişirecek bir şey yok, suyu çok fazla ama tanesi az bir çorba yapmış. Biz içerken bu çorbaya kaşık sallarken acayip iğrendik ama Tayyip Bey öyle bir içiyor ki hatta diyor dirseğiyle Emine Hanım'a vurdu. Emine bunun tarifini al sen de evde yap dedi ki o aileyi onur etmek için nereden nereye gelildi. Tabii ki Milli Görüş Tayyip Erdoğan'ın da daha önce yazmıştım Milli Görüş dedi bir gömlek mi çıkarayım? Hani bir inanç matematiği diye kendi taraftarlarını doğrulamayan bir hadise de var. Bunu Erbakan Hoca da söyledi. Ama Milli Görüş'ten yani hakça bir düzenden, adil bir paylaşımdan, komşusu açken tok yatma zihniyetini reddeden bir anlayıştan gelen bu seküler anlayış, o dini temayülden, helal haram çizgisinden kopma anlayış giderek sağcılaşan bir İslami siyasi partiyi ve böylelikle de halkın bir kesimini görmeyen, unutan bir kesim getirdi. Ben AK Parti'nin bu modelini Zülfikar abi şartında oda kiralayıp ayakkabıyı dışarıya çıkartmaya benzetiyorum. Yani bir yandan garplı gibi davranıyor ama bir yandan batılı. Bazı usulleri var, inanılmaz bakıyorsun ki şu andaki Milli Görüş'ün partilerine taç çıkaracak şekilde diyalektiği var. Ama yaptıklarına bakıyorsun ki Türkiye'de belki sol partinin yapmadığı işleri yapıyorlar. Bu bir kimlik bunalımı ama ben korkuyorum ki bu Türkiye'deki siyasi İslami hareketin içinde bir sınıf mücadelesini, bir kavgasını başlatacak bir ortam. Zengin daha fazla zengin, fakir daha fazla fakir oluyor. Bu isyan edilecek bir nokta. Ama üzülerek de şunu söyleyeyim. Hani biraz önce Erbakan Hoca'dan zatınız da bahsetti. Bu kadar ekonomik sorun var. Bunun bir faizli sistemin bunların müsebbibi ilan eden bir anlayış var. Ama bu ekonomiyi düzeltebilmek için müktesebatlarında var olan, belki de bizi dinleyenlerin şöyle anlatmam daha uygun anlaşılabileceğimi düşünüyorum. Çok şeritli bir otoban olarak görülen adil düzenden bir kelime bahsetmemeleri de yaşadıkları travmanın en büyük özelliği. Bu AK Parti'de var, Saadet'te, Yeniden Refah'ta yok mu? Bu kadar bir fon krizi oluyor, daralma oluyor. Bu borsa krizine gider mi? Bir daha ekonomik kriz olur mu? Çünkü kar topu gibi büyüyecek bir nokta. Siz biraz önce 20 milyar dolardan bahsettiniz. Türkiye her yıl 56 milyar dolar faiz ödüyor. Yani bu çekirdek Türkiye için. Evet. Ama öyle değil. Bu kar topu gibi 20 milyarın türevleriyle beraber bir kar topu gibi neye mal olacağını siz biraz önce vatandaş rakamsal boyutuyla çok iyi anlattınız. 450 bin aile var. Hadi 50 bini 1 milyonun üstünde para yatırmış ama 400 bin insan geçimini, ev kirasını, çocuğunun parasını, günlük ekmek parasını, nafakasını buraya yatırmış. Şimdi bazıları diyor ki bize mi sordular? Onlar da ortada bir tamahkarlık yapmışlar, bir gelir var. Biz de buradan yapalım. Onlar borsanın varlığını, İstanbul borsasının varlığını görüyorlar. İstanbul borsasının yönetim kuruluna baktığınız zaman kimleri görüyorsunuz? Varlık fonunu görüyorsunuz. Tabii. Varlık fonunun başındaki hanımefendi Cumhurbaşkanımızın baş danışmanı, kurullarda aktif görevli, Cumhurbaşkanımızın iletişim danışmanı var.
1: Borsa İstanbul'un da başkanı.
0: Evet. Cumhurbaşkanlığının idari mali başkanı var. Eski genel sekreter düzenli isim var. Bu insanlar var. İnsanlar bu borsadaki SPK'ya, bu borsaya güvenmeyecek de nereye güvenecek? Devlet güvencesi var, düşüncesi var. Devlet bankalar gibi garanti altına almıyor ama böyle bir yapı var. Buradan geliş. Ama şu düzen, o milletvekilinin çığlığı var değil mi?
1: Evet, Serkan Bayram Bey.
0: Evet. Türkiye'de milyonlarca insan çığlık atıyor ama biz duymuyoruz. Niye sessiz atıyor? Bu çok tehlikeli bir iş.
1: Peki şimdi bakıyoruz parti içerisinde işte milletvekilleri var. 1 milyon euroluk saat taşıyor kolunda. işte altlarındaki lüks arabalar. Ankara'da Çukurambar semti, yani Balgat, ben Ankara'ya ilk üniversiteyi kazanıp geldiğimde Gecekondu mahallesiydi. Geceleri kurtlar inerdi bu mahalleye. Ama şimdi Çukurambar AK Parti iktidarından sonra muhafazakar kesimin sosyetik bir semti haline dönüştü. Rezidanslar, özel siteler, villalar, restoranlar birbirinden lüks ve caddelerinde dolaşan araçlara baktığımız zaman, şimdi bu bir zihniyet değişikliği mi? Birinci sorumda da bunu özellikle vurgulamıştım. Bu bir zihniyet değişikliği mi? Bir kırılma noktası mı? Yoksa dünya malını geri planda bırakan ama hizmeti ön plana çıkartan, adil paylaşımı ön plana çıkartan zihniyetten bir kopuş mu? Kimler bu işin sorumlusu? Madem ana muhalefete veya diğer partilere arının diyoruz, peki biz nasıl arınacağız bu işten? Çünkü burada siyasi bağlantıları olan ve milyarlarca liralık bu fonlardan kazanç sağlayan insanlar, olaylar ortaya çıktığı halde ifadeye bile çağrılmıyor. Herhangi bir soruşturmaya uğramıyor. Sadece görevden affını isteyip kurtuluyor. Bir kısmı diyor ki yok, benim oğlum böyle bir şeye bulaşmaz. Mal varlığına tedbir konuluyor ama iki saat sonra o tedbir kaldırılıyor. Dolayısıyla bir siyasi müdahale olduğu izlenimi de siyasi kulislere yansıyor. AK Parti içinde bu çalkantı nasıl algılanıyor?
0: Zülfikar abi, eğer görürsek ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekrar aday olursa 2028'de, vatandaşın yakasına yapışacağı, hesap soracağı kişi Recep Tayyip Erdoğan. Bunların hiçbirini hesap sormayacak. Çünkü çoğu sorumsuz makamları var ama sorumluluk makamda halka hesap vermeyen bir düzeyde. Onun için başından bu yana her topu Recep Tayyip Erdoğan'a atan bir AK Parti geleneği vardı. Erdoğan bizim yerimize düşünür, Erdoğan seçimi kazanır. Üzerine kendi yapından, çevresinden, çapından daha ağır bir yük yüklendi. Zaten son Cumhurbaşkanlığı seçiminde aldığı oya baktığımız zaman AK Parti ile arasında ciddi bir makas olduğunu gösteriyor. Bu makas AK Parti açısından negatif düzeyde daha da azalacaktır. Şimdi elbette ki AK Parti içinde biz uçuruma doğru gidiyoruz. Cemil Çiçek'in bir deyimi vardır, hatırlarsınız. Fazilet kapanırken frenleri patlamış bir arabadayız, duvara çarpmak üzereyiz. AK Parti için bunlar söylenebilir. Ama bir yerde tedbir alınması lazım. Tedbir alacak şu anda tek adres Recep Tayyip Erdoğan gözüküyor. Parti kurullarında kimse inisiyatif alınmıyor. AK Parti ne yazık ki böyle tehlikeli bir noktaya göre geliyor. Bunun sosyolojik karşılığı var. Muhafazakar demokratlık Türkiye'deki siyasi İslami kesime bir deli gömleği olarak giydirildi. Yani bunun anlatımının özü şu: 28 Şubat süreci Necmettin Erbakan'ın elinden siyasi İslami hareketi alıp Fethullah Gülen denen terörist başına verme hareketiydi. Bu sağlandıktan sonra bu terbiye edilmeye başlandı. Parti kapatma bir terbiye modeliydi. Şimdi burada birçok bulaşık, maddi menfaat işine bulaştırma işi de bunlarla ilgili bir terbiye modeli. Yarın bir gün çıkıp halkın karşısına nedamet göstermesi lazım. Bunun geçmişte büyük bir özelliği var. Holdingleri hatırlarsınız, İslami holdingleri.
1: Evet.
0: Türkiye'de yayın kuruluşları var, birçok yapı var. Aynı bu şekilde insanlardan faizsiz kar ortaklığı diye para toplandı. Milyonlarca para batırıldı. Sonra gelip özür dileme yerine bırakın nedamet bile gösterilmedi. Şimdi bu modelin, bugünkü yaşadığımızın bir geçmişi var. Bunlar birbiriyle silsile halinde gidiyor ve tehlikeli boyut bu. Dışarıya çıkıp da insanlara nasihat atma, din adına konuşma konusunda güven o kadar azalıyor ki, eskiden dindar bir insan, başörtülü bir insana karşı var olan hürmetin giderek azaldığını görüyoruz. Bakın, eski bakanla ilgili yapılan eleştirilerin çoğu dini olarak temsil ettiği bir misyonla ilgiliydi. Hani sen bunu yapmaman gerekir. Niye? Bir iddian var, bir başörtüsü takmışsın. Toplumun karşısına ben dini inançlarımdan dolayı bunu takıyorum. Sadece bu kılık kıyafet değil, bir anlayış, bir duruş demen lazımken bunu yapmıyorsun, eleştirisine muhatap oluyor. Bu tabanda çokça konuşulan ama daha tavana varmayan bir nokta. Ben özellikle Recep Tayyip Erdoğan'ın o külliyede, Güney Oda'da yaptığı kahve sohbetlerini biliyor. Belki her akşam İslami kesimin önde gelen alimleriyle, ilahiyatçılarla, akademisyenlerle bu kültürel konuyu konuşuyor ve uzun zamandır diyor ki biz milli eğitim ve kültürel konuda bir iş yapamadık. Mesela Atilla Koç Bey vardı, hani bir zamanın uyuyan bakan diye modeli.
1: Evet. Atilla, hem kendisi hem kızı bakanlık yaptı.
0: Evet. Atilla Koç belki AK Parti iktidarlarında bugüne kadar gelmiş en entelektüel bakandır. İnanılmaz bir hazinesi vardır kültür. O apnesi nedeniyle, sağlık durumu nedeniyledir. Becerikli bakan. Onun bir gelini var. Gelininin kocası şu anda Türksel'in CEO'su. Geçen Mayıs ayında İngiltere'de Cambridge'de bir cami açılışına İngiliz kralı geldi. Bu başörtülü bir kadın. Ona diyorlar ki heyete, İngiliz kralı geldiği zaman şöyle duracaksınız, şöyle konuşacaksınız. İşte kadınlara diyorlar ki reverans yapacaksınız. Hatta yakasında Filistin direnişini anlatan bir karpuz şeyi var, magneti, rozeti. Onu çıkaracaksın diyor, bu siyasi bir şey. Kadın iki tane kendine göre teklif ediyor ki ben Müslüman bir kadınım. Bir kral karşısında reverans yapamam. İki, benim başımı kesseniz o karpuz rozetini çıkartmam diyor. Burayı terk ederim diyor. O mütevelliyetin içinde bir nokta. Ben bunu örnek olarak vermiş. Böyle model de var. Ama şöyle, şairin dediği gibi bir başkası olmaktan yorulur kalbim. Deve misiniz, kuşmuşsunuz, nesiniz? Yani hem böyle hem böyle. Olamayacağınız işin, ben belki bunlara ileri görüşlü cahiller demeyi daha uygun görüyorum. Ama bu kırılma giderek kendi içinde, AK Parti içinde büyük tartışmalar neden olabilir. Onun için ben Recep Tayyip Erdoğan'ın tırpanını çıkardığını, yakın zamanda bürokrasi ve siyasilerden başlayarak bir tırpanlama operasyonu yapması gerektiğini ve bununla ilgili hazırlık yaptığını düşünüyorum.
1: Yani büyük bir tasfiye hareketi gelebilir diyorsunuz.
0: Hani arınma dediniz ya.
1: Evet.
0: Arınma ile ilgili epeydir var. Çünkü önünde bir model var. Bir yeni parti modeli çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin geleneksel Kemalizm anlayışına pek de uygun olmayan, Mustafa Kemal Atatürk'ü Cumhuriyet değerlerini kabul eden ama Kemalizm demeyen bir sol gelenekten çıktı. Daha merkeze geldi. Onlar bir yeni parti olarak solu daha terbiye edilmiş, tabirini mazur görün, bir hale getirdi. Eğer yeni parti gibi partilerin bir yenileşme, CHP gibi arınma sürecinde olan partiler varken yenilenmiş bir AK Parti modeliyle çıkamazlarsa 2028'i zor görürler. Ya yani böyle bir tehlike var. Bu tehlikenin en büyük farkında olan Erdoğan, çünkü günlük kamuoyu anketleri yapıyor. İnanın ki fon kriziyle ilgili her gün eline araştırma firmaları, sadece kendisi değilken özel çalıştığı insanlardan da bu bilgi konusunda her gün kamuoyunun nabzını, ne diyeceğini ve ne demeyeceğini çok iyi belirlemeye çalışıyor.
1: Evet. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan geçtiğimiz günlerde şöyle bir laf etmişti. Öyle bir cumhurbaşkanı adayımız olacak ki, şimdi ismini açıklamıyorum, Silivri'de nüfus bir kişi daha artmasın, ama öyle bir cumhurbaşkanı adayı çıkartacağız ki 86 milyon yurttaşımız oh be diyecek demişti. Siz bu konuda yeni bir ittifak ve olası cumhurbaşkanı adayı olarak bir isim geldi mi size, ulaştı mı kulağınıza?
0: Ben bunları yazıp konuşan biriyim. Bazen bana diyorlar ki abi sen her konuşmanda muhakkak bir Abdullah Gül'den bahsediyorsun. Bakın, Türkiye'deki siyasi gelişmeler ve ekonomik gelişmelerle ilgili bütün yollar Abdullah Gül'den geçer. Ben bunu iddiayla Abdullah Gül'ü çok iyi tanıdığım için söylüyorum. Yetişme tarzını, siyaset yapma. Bu işin teknik direktörü Abdullah Gül. Abdullah Gül modeli. Çünkü Abdullah Gül AK Parti'yi kuran iradeydi. İradelerden biriydi. Faziletin ilk adayıydı. AK Parti içinde Recep Tayyip Erdoğan'la o makam için genel başkanlıkla ilgili gözle görülmeyen ama el altından süren bir mücadelesi vardı. Yani bu uzun bir konu. Ama şeyin modeli şu. Bir üçüncü yol tehdidi. Yani şimdi şöyle hemen hızlıca söyleyeyim. Erdoğan aday olursa solun adayı kim olacak? Ben Özgür Özel Genel Başkan olduğu günden bu yana Özgür Bey'in Cumhurbaşkanı adayı olacağını, İmamoğlu'nun aday olmayacağını anlatan ilk gazeteciyim. İkincisi, plana sadık kal üst başlığıyla Sinan Ogan adaydı. Sinan Ogan çekildi. Buna en uygun adam Mansur Yavaş. Plana sadık kalma yani modeli.
1: Kesimin
0: adayı. Peki burada üçüncü bir yol ne o? Peki burada bu oyunu bozmaya yönelik operasyonda kim olabilir? İşte Yeni Yol Grubu, Saadet Grubu, Gelecek Aradan Çekildi, DEVA, Anahtar Parti ile görüşüyorlar, İyi Parti ile görüşüyorlar, bir blok oluşturma hadisesi var. Denebilir ki ya altılı masa kuruldu, CHP'nin dışında bu partilerin ne oy oranı var? Gerçekten Türkiye'de kimse yerel seçimlerin dışında genel seçimde partilerin oy oranını şu anda bilmiyor.
1: Evet.
0: Ama oluşturacakları bir blok var ve şunu söylüyorlar. Yani onların uygun işte muhafazakar kesim, dindar kesim ama Türkiye'de sol görüşlü seçmenden de saygınlık gören isim. Bu konuda bir dönem Haşim Kılıç'ın işte eski Anayasa Mahkemesi Başkanı. Ama Haşim Kılıç'la ilgili o biliyorsunuz DEVA Partisi'nin genel başkanı olmayı çok istiyordu. Yapılan ankette Ali Babacan çıktığı için orada. Şimdi orada Haşim Kılıç egale edilince ortada yeniden vazgeçilmez aday olarak Sayın Abdullah Gül var. Çünkü Türkiye'de Erdoğan sonrası kimi düşünürsünüz yapısında ilk çıkan isimlerden biri Abdullah Gül, ikincisi Hakan Fidan. Böyle bir model var. Ama Erdoğan sonrası, Erdoğan aday olamazsa da ikinci şart geçerli. Erdoğan'ın karşısına aday olabilir mi? Abdullah Gül'ün siyasi işi risk almayan ve karşıya masayı vurmadan el altından sürdürülebilen bir pozisyonu var.
2: Zülfikar Doğan'la Ankara'dan Haber Var programına konuk olan gazeteci Fehmi Çalmuk, AK Parti'nin 2028 seçimleri öncesinde yenilenmemesi halinde ciddi bir riskle karşılaşacağını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bürokrasi ve siyasette tırpalanma operasyonuna hazırlandığını öne süren Çalmuk, Abdullah Gül'ün kurulması planlanan 3. Yol İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olabileceğini savundu. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Radyo Sputnik, özel röportaj. Özel röportaj.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler 14'ü gösteriyor. Haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını sert sözlerle eleştirdi. İstanbul Maltepe'de 3 katı çöken 7 katlı bina için İçişleri Bakanlığı 2 müfettiş, Anadolu Başsavcılığı da 1 başsavcı vekiliyle 2 cumhuriyet savcısı görevlendirdi. Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye'nin Suudi Arabistan asker konuşlandırma kararına ilişkin kuvvet süreci anayasaya yürütülecek açıklamasında bulundu. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Maltepe'de 3 katı çöken binanın ardından arama çalışmaları sürüyor. Binlerce kiracı da E-Devlet'te arama yapmaya başladı. Konutların risk altında olup olmadığını öğrenmek isteyenler sistemde yoğunluk oluşturdu. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Girne açıklarında 30 Ağustos'ta batan yolcu gemisindeki kayıpları arama çalışmalarında bir kişinin daha cesedine ulaşıldığı, kimlik tespitine yönelik gerekli inceleme ve çalışmaların başlatıldığı aktarıldı. Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 26'ya yükselirken kayıp bir kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş'la yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasını sert sözlerle eleştirdi. Özel, "Cemil Tugay bizim için hain, onlar için de kukladır," dedi.
2: Bir kişiliksizliğin, bir karaktersizliğin hududunun, sınırının olmayacağını gördük. Daha düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, hımbıl dedikleri, beceriksiz dedikleri, İzmir'de eleştirdikleri kişiyi davet edip de rozet takıyorlar. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir, İzmir için bir haindir, bizim için haindir. İzmir'deki duyguyu biliyorsunuz, o duyguya ihanet eden bir haindir ama AK Parti için de bir kukladır.
1: Özel, önümüzdeki günlerde İzmir'e bir genel sekreter görevlendirilmesi yapılacağını öne sürerek eski bir belediye başkanının bu süreçte görevlendirileceğini savundu. Özel, Tugay'ın ise törenlerde görünür olacağını söyledi.
2: Şimdi göreceksiniz, önümüzdeki günlerde bir genel sekreter görevlendirilmesi yapılacak. Eski bir belediye başkanı görevlendirecekler. Cemil Tugay'ın kenarda 23 Nisan başkanı gibi işte törenlerde boyunu göstereceğini, onun dışındaki bütün işlerin AK Parti koordinasyonunda yapılacağını, adeta AK Parti'nin İzmir'e bir kayyum atadığını, dün de bir kuklaya rozet taktığını görmüş durumdayız. Cemil Tugay'ın kişisel zaafları, kendisine sunulan dosyalar ve karakter zafiyeti üzerinden gösterdiği acziyet kendini, iradesini rehin düşürmüştür.
1: Yeni Parti lideri Özgür Özel, sanatçı Berna Leç'in İzmir paylaşımı nedeniyle gözaltına alınmasına da tepki gösterdi. Özel, Kadir Mısırlıoğlu'nun Atatürk'e ve Cumhuriyet'e hakaretlerini hatırlattı.
2: Atatürk'ün heykellerinin bir gün köpek leşi gibi sürüklendiğini göreceğiz diyen adama hiçbir şey yapmayanlar, onu hocamız diye görenler, baş tacı edenler, şimdi Berla Leçi'nin İzmir ilk kez işgal edilmiyor korkma demesinde medet umuyorlar, onun üzerinden korku yaymaya çalışıyorlar. İzmir dün siyaseten işgal edilmiştir arkadaşlar. Doğruya doğru diyeceğiz. Dün İzmir'in iradesi gasp edildi, işgal edildi. Bu da İzmir'in yaşadığı ilk işgal değil. İzmir kendi iradesiyle her zaman işgalden kurtulmayı bilmiştir. İlk seçimlerde de siyasi iradesini işgal edenlere gerekli cevabı verecektir. Berna Leç'in sonuna kadar arkasındayız. İfade özgürlüğünün arkasındayız.
1: Milli Savunma Bakanlığı Mekke Savunma İttifakı toplantısında Türkiye'nin Suudi Arabistan'a asker konuşlandırma kararına ilişkin kuvvet süreci anayasaya göre yürütülecek açıklamasında bulundu. Açıklamada ülkemiz tarafından sağlanabilecek askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasamız ve ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda yürütülecektir ifadeleri yer aldı. Açıklamada ayrıca hali hazırda Suudi Arabistan'da bulunan ve Türk askerleri tarafından çalıştırılan hava savunma sistemleriyle hava savunması katkısı ihtiyaç halinde devam edecek denildi.
3: Ekonomi.
1: Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi 12.077 puanda. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 21 kuruş, euro 55 lira 17 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.567, çeyrek altın 10.705, tam altın 42.681, ata altını ise 43.755 lira. Yayınımız Serhat Ayın'ın sunduğu Yapay Zeka Günlüğü ile devam edecek.
0: İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Aya'nın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü başlıyor.
3: Yapay Zeka Günlüğü'nden herkese merhabalar. Ben Serhat Ayan. Yine bir Yapay Zeka Günü'nde onu daha çok konuşmak, felsefi yönlerini konuşmak için sizlerle birlikteyiz efendim. Bana her daim Serhat Ayan ismindesiniz tüm sosyal medya araçları üzerinden ve YouTube kanalından dedikten sonra hemen çok değerli konuklarımıza merhaba demeye başlayalım. İlk konuğumuz Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sabri Gürses. Merhabalar Sayın Hocam.
4: Merhabalar Serhat Bey.
3: Merhabalar. Efendim çok teşekkür ediyorum programımıza katıldığınız için. En çok tartışılan yapay zeka konularından bir tanesi gerçekten de son zamanlarda bu çeviri yapıp yapamayacağı şey. Herkes bunu kendi satında deniyordur tabii. Ufak tefek denemeler yapıyordur. Ama tabii çeviri yapınca ya şu tweette ne yazıyormuş acaba, dur ben bunu öğreneyim deyip çevirtmekle sanırım edebi bir eseri çevirtmeye çalışmak birbirinden çok farklı şeyler değil mi?
4: Oldukça farklı şeyler. Yani ben de şeyle hani yapay zeka çeviri yapıyor mu, çevirmenlerini yeni alacaklar mı gibi hani sorularla başlamamayı tercih ederim. Yani çünkü aslında hani durum böyle değil. Yani eğer şeyse bir yapay zeka söz konusuysa her türlü mesleğin hani şey şeklini şemalini değiştirebilecek, onu yeniden yapılandırabilecek durumda ve hani her gün günden güne bunu görüyoruz. Şeyde yani sadece sosyal bilimlerle sınırlı kalmadı. Bütün pozitif bilimlere kadar girdi. Hani daha hızlı işlem yapabiliyor, daha hızlı çalışıyor ve hani şey fazla ücret de istemiyor ki o da tartışmalı bu sıralar. Çünkü şey çok fazla elektrik tükettiği, çok masraflı olduğu, aslında insan çalışanlardan daha pahalıya mal olduğu konuşuluyor. O yüzden de şey yani Çin öne geçiyor. Çünkü Çin yani çok büyük miktarda elektrik üretiyor gibi şeyler var.
3: Şimdi ilk başta baktığımızda evet yani kolay basit çevirileri. Yani mesela işte ya bu adam burada ne demek istemiş ya da neye atıfta bulunmuş falan gibi şeyler için gerçekten de çok önemli faydalar sağlıyor. Ama benim gibi böyle birazcık kafayı çizip acaba bir şiir çevirse mesela nasıl çevirirdi? Buradaki duyguyu bize aktarabilir miydi diye bakanlar sanırım ciddi hayal kırıklıklarına uğruyorlardır değil mi hocam?
4: Yani öyle diyebiliriz ama yani sonuçta hani her kötü çevirmen gibi şey yapay zeka ya da makinelerde çeviriyor. Yani sonuçta evet. Biz hani şeyi söylüyoruz, sonuçta herkes çeviri yapabilir. Birincisi şeyi yani çevirinin eğitimini almayanlar zaten aslında çeviri eğitimi almışlar kadar iyi yapamaz gibi bir savımız var. Yani her koşulda bunun bir eğitimini, terbiyesini almak gerekiyor diye düşünüyoruz. O yüzden hani makineler hani böyle bir eğitimi almamışken hani yapabilmeleri zor. Onların yaptığı şey hani birçok örnek var. Birçok dili hızla tarayabiliyorlar. Oradan şeyleri bir şey parçalar alıp birleştiriyorlar. Ve hani birleştirince güzel bir şey de bir şey çıkıyor sonuçta. Yani kullanışlı bir şey çıkıyor. Hani eğer o gün şey sevgilinize hani askerde herkes yapmıştır eskiden. Hani aşk şiirini başkasına yazdırırlar. Hani aynı şekilde çeviriyi de başkasına yaptırmak mümkün şeyde ama sonuçta o hani gerçek bir iş olmuyor. Yani dediğiniz gibi o nitelikte, insani nitelikte ve üstün bir şey olmuyor.
3: Evet evet. Yani bu söylediğiniz örnek bu arada benim başımdan bizzat geçti Sayın Hocam. Gerçekten de çavuşuma bir aşk şiiri yazmıştım. Akrostişli olsun mu deyince bana biraz tuhaf bakmıştı ama yapmıştık. Akrostişte yazmıştık onun şeyini sevgilisine. Peki hocam, yani şunu merak ediyorum. Şimdi evet, bir takım bir şeyler yapıyor. Sizce bunu çeviri anlamında nerelerde kullanmak doğru olur ya da nerelerde kullanmak daha az avantajlı olur? Bu konuda bir bilgi verebilir misiniz bize?
4: İşin aslı, yani uzun zaman belli şey, yani sonuçta aslında şey, yani çeviri işi dediğimizde, yani dediğiniz gibi küçük, yani örneğin bir edebi metni merak ediyoruz. Yanımızda işte şey, evet, yok, onun çevirisi yok, bir şey yok. Ona bakabiliyoruz. Evet. Yani küçük hızlı Google'a çevirtip bir fikir alabiliyoruz. Şey, ne denir, sosyal medyada bir mesaj gelmiş, onu hemen hızlı çevirtebiliyoruz. Ama işin aslında, evet, çeviri işleri, yani sözleşmeye dayanan işler. Diyelim bir büyük bir şey, yani küresel iş yapan bir işletme. Bunun bilgileri, evet, confidential. Yani dışarıya açılmaması gerekiyor. Dolayısıyla siz bunu şey, yani ChatGPT, Gemini'ye herhangi bir yapay zeka, yani şirket dışı bir yapay zekaya veremezsiniz. Şeyi, evet, aynı şekilde bir kitabı çevirmek istediniz. Yani Türkçe'de daha olmayan bir kitap. Yani bir yurt dışından telifle satın aldığınız kitabı. Onun, evet, makineye çevirtemezsiniz. Çünkü onun da şeyi, yani telifi var. Makineye verdiğinizde siz telif sözleşmesini ihlal etmiş oluyorsunuz. Yani bu, evet, yüzden aslında şeyi, yani makineye bu şekilde, ya ben işte veririm, Google Translate yaparım, işte Gemini Translate gibi, aslında yasa dışı bir iş yapmış oluyor. Ama hani orta karar şey, bir sonuç elde ediyor mu? Ediyor. Fakat hani bunlar şey olarak, hani resmi olarak kullanılabilir olan şeyler değil. Ama kullanılmaması gereken şeyler ayrıca.
3: Yani evet, ama tabii bunu bilmeden yapıyor olması da onu sorumluluktan kurtarmıyor değil mi hocam?
4: Hayır, kurtarmıyor. Yani sonuçta yani şey, yani siz başkasının telif hakkı olan şeyleri hani şeye, kamuya, ortalığa atmıştır. Zaten tam da bu yüzden şeyde bu şey, yani yapay zeka şirketleriyle ilgili büyük skandal çıktı. Sahiplerden, evet, kitapları topluyorlar, parçalayıp topluyorlar, evet, evet, ve işte eğitim için kullanıyorlar diye. Evet, gerçekten böyle yaptılar. Daha öncesinde şey, yani bütün dünyayı işte Wikipedia'da, Google Translate'de, başka işte o Google Docs, yani çeşitli yerlerde hani bizleri çalıştırdılar. Bizim verilerimizi bizden izinsiz olarak alıp oralarda kullandılar. Ya aslında evet, hani bizim eğittiğimiz makinelere bir takım işleri yaptırtıyorlar. İş oldukça karışık açıkçası. Yani şeydi.
3: Peki şunu sorayım ben size. Mesela çeviri dünyası deyince tabii herkesin aklına ne bileyim Shakespeare çevirileri falan geliyor. Charles Dickens çevirileri geliyor ama yani aslında çevirilerin büyük bir bölümü de teknik çeviriler, hukuki çeviriler falan. Burada sanki yapay zeka bir tık daha başarılı gözüküyor diğerlerine göre. Benim dışarıdan bakan gözlerim, hı-hı, eğitimsiz bakış açısındaki gözlerim, en doğru bilgiler sizde.
4: Çok. Yani her koşulda sonuçta evet, yani hani makine şeyi bize bütün ne o işin sıkıntılı, zor ya da şey, yorucu yanlarını kolaylaştıran bir araç. Yani sonuçta bütün, evet, teknoloji geçimler bunu sağladı. Bunun için yaptık zaten onları. Bunu sağlıyor ama son aşamada, hatta aşamalarda, yani birkaç aşamada insan, evet, çevirmenlerin, editörlerin bunları elden geçirmesi, onların sorumluluk alması gerekiyor. Yani siz bir makineye yaptırdığınız bir işi alıp aynen, yani bir yerde kullanamazsınız. Onu illaki bir onaylayan merci olması lazım. Yani tıpkı şeyde olduğu gibi, sonuçta siz hani halk arasında bir sürü karar veririz ama meclisin onayından geçmesi gerekiyor takım kararların. Daha üst düzeyde, doğru, Cumhurbaşkanlığı tarafından onaylanması, doğru, gerekiyor. Yani hani makine daha iyi karar alıyor olabilir ama bunun resmi merciler tarafından onaylanması lazım.
3: Evet, evet, evet. Peki Sayın Hocam, şöyle demek mümkün müdür? Yani biz hani yapay zekayı bazı işlerimizi kolaylaştırmak için kullanıyoruz. İşte ne bileyim, hesapta, kitapta, işte ne bileyim, farklı fikirler almakta filan. Çevirmenlerin bunu bir araç olarak kullanması mümkün olur mu? Yoksa yine o insan faktörünün dışına mı taşmış olur?
4: Yani uzun zamandır araç olarak kullanıyorlar zaten teknik çevirmenler.
3: Öyle mi?
4: Yani tabii şey, yani çeviri bellekleri, yani yaklaşık işte 80'lerden beri şey piyasaya girmiş durumda. Hani teknik çevirileri yapanlar yaptıkları çevirileri, çeviri belleklerini yüklüyor. Sonra o çeviri bellekleri onlara otomatik şey, hani yanıtlar veriyor. Sen daha önce şöyle yapmışsın diye. Şimdi yine aynısı oluyor aslında. Yani burada hani makineyle bir iş yaptığınızda yani bu böyle çevrilmişti bak falan diyor aslında. Yani siz de ha tamam evet o öyle çevrilmiş, güzel de çevrilmiş, ben de bir iki değiştireyim kullanayım diyebilirsiniz. Hani şey, o dediğim yasal çerçeveler ışığında. Teknik çeviride de aslında bu şey entegre olmuş durumda. Ama dediğiniz şeyden hani sanatsal, edebi çevirilerde işte tam iş öyle değil. Yani çünkü evet, sonuçta şey yani tüketici okur burada insan izi istiyor. İnsan ismi olsun, muhakkak, görünürlüğü olsun istiyor. Evet, hani karşısında evet, kim var diye işler değişiyor. Yani sonuçta bir Shakespeare olması lazım karşıda.
3: Ya benim çevirmen ismiyle aldığım kitaplar var Sayın Hocam. Yani bir çevirmeni beğenmeyince bir başka çevirmenin çevirdiği kitapları alıp okumuşluğum var. Çünkü hani biraz daha edebi tadı yukarıda olan insanları böyle bir seçiciliğe doğru gidiyor ki bu da yanlış değil, değil mi?
4: Evet, evet kesinlikle öyle. Yani durum aslında tam hani onun gibi. Yani biz de kendi insan çevirmenler olarak aramızda hani, hani beğendiğimiz çevirmenler var, beğenmediğimiz çevirmenler var. Bazıları hani şey yani kötü çevirmiş, sorunlu çevirmiş, ya takır tukur çevirmiş evet, diyoruz. Bazıları çok güzel çevirmiş. Aa, nasıl bunu bulmuş diyoruz. Ve hani evet, hep bu şey nasıl bulmuş, ne kadar güzel yaratmış dediğimiz insanları aramaya çalışıyoruz.
3: Evet, evet, evet. Kesinlikle o bir yere götürüyor. Ama beni mesela şaşırtan şeyler oldu hocam çevirilerde. Ben de çeviri örnekleri verdim. Mesela Frank Baum'un, o Wizard of Oz'u yazarı Frank Baum'un bir sürü kitabı var. Onların üstünde denemeler yaptım. Bazı denemeler yaptım. Hani nasıl çeviriyor acaba diye. Çünkü eserleri çok iyi biliyordum. Şeyleri, yapısını çok iyi biliyordum. Mesela çevirirken bana enteresan dar verdi. Ya burada yazar bunu yazmış. Aslında şunu demek istiyor gibi. Hani benim çevirmenlerde epeydir görmediğim dipnot kavramını bana getirdi. Gerçekten çok şaşırttı beni. Yani bir yere doğru gidiyor sanki o yapay zekanın çevirmenliği.
4: Evet, ya oraya gitti. Yani sonuçta şey, biz de onu yaşadık. Ya yani örneğin şöyle basit bir örnek verirsem şey diyeyim, yani Rusya'ya gitmek şeyde 90'larda yasak şey 90 şey Sovyetler'de alınca sorunlu bir evet, durumdu. Hani seyahat evet, olmuyordu. Ama ondan evet, sonra internet açıldı. Hani ve bir Rus interneti aracılığıyla hiç oraya Rus gitmeden de hani benzer deneyimler elde edebilmeye başladık.
3: Doğru.
4: Şeyde. Ve hani ve böylece oradaki kütüphanelere daha rahat girmeye, oradaki bilgileri almaya, oradaki dipnotları bulabilmeye başladık. Ve bütün diğer dillerde hani benzer şeyler, yani hiç bilmediğiniz, ulaşamadığınız dünya kütüphanelerine ulaşır hale geldik internetle. Aynı şey, yani aynı durumu orada da yaşadık. Şimdi yani yapay zeka ile bunu daha hızlı şekilde yaşıyoruz. Hani vallahi daha hızlı ulaşıyoruz orada şey evet.
3: Bize bir şekilde yol açıyor. Bir de şu var, son olarak size bunu da sormak istiyorum Sayın Hocam. Mesela ben bazı yazılar yazıyorum, ondan sonra insanlarla konuşurken insanlara bunun yapay zeka destekli şekilde yazdığımı söyleyince insanlar bir burun büküyorlar. Ya sen yazmadın mı yapay zeka mı? Hayır diyorum, yapay zekadan faydalandım deyince bir negatif algı oluşuyor. Çevirmenler de bunu stresi yaşıyorlar diye konuşuyorum arkadaşlarımla. Onlar da bana bunu söylüyorlar. Yani o çeviride yapay zekayı kullanmak, yazıda yapay zekayı kullanmak bu kadar burun bükülmesi gereken bir şey midir acaba?
4: Yani o konuda şey, bir uzlaşmaya doğru gideceğiz sanırım. Yani dediğim gibi teknik çeviride zaten şey iş evet, yapay zekayla ortak gidiyor durumda. Başka türlü olması da mümkün değil çünkü iş hacmi çok fazla. Edebi sanatsal çevirilerde yani iş öyle değil çünkü yani işin şeyi hani hacmi ve yani süresi farklı. Fakat sonuçta dediğiniz gibi hani daha yaratıcı çözümler bulmak şey yani makineyle belki ufak tefek şeyleri tartışmak. Ya ben böyle yaptım sen ne diyorsun gibi şeyleri tartışmak olanakları olduğu için. Ya da orada yani Shakespeare şu sözü söylemiş ben hiçbir yerde bulamadım bunun hani ne anlama geldiğini ya, evet, diye yardım istemek ya da işte bir kaynağı bulmak gibi şeyler mümkün. Hani bu anlamda bir uzlaşma olacak gibi var gibi görünüyor. Ama hani şu anki bildiğim kadarıyla hani yayın evi sözleşmelerinde işte hani çevirmenden yani bunu işte kendim yaptım da getirdim diye imza atması bekleniyor.
3: Evet.
4: Şeydi. Fakat yani arada kaçaklar da anlık öyle çok oluyor ki çünkü bazı yeni çıkan kitaplarda arada çok garip şeylerle karşılaşıyoruz. Yani şey bir şey de yani evet sonuçta bir uzlaşma sağlanacak yani sonuçta hani hayat böyle bir şey yani makinesiz bir hayat geçirmediğimiz için hani okurların tüketicilerin kendileri de geçirmediği için üreticilerin de onlarla beraber çalıştığını ortaya koyması doğal bir şey olacak.
3: Anlıyorum hocam. Peki son olarak size şunu sorsam Sayın Hocam yani siz kullanıyor musunuz bizzat?
4: Ben o dediğim gibi şeyi yani ya şunu şöyle yaptım, böyle mi yapsam diye hani konuştuğum şey oldu. Fakat hani kendi payımı şeyi söyleyeyim, hani o bir önceki kuşaktan geldiğim için hani kendi çevirdiğim bir kişiliğimi şey, önceden oluşturduğum için biraz daha rahat hissediyorum kendimi. Yani bizim yeni kuşağın işi gerçekten zor. Yani o dediğiniz şeyi hani kendi insan çevirmen kimliğini hangi şekillerde ortaya koyacağını şu anda şekillendirmeye başlıyor. O farklı bir durum. Hani o anlamda hani onların yani şu anda şeyde okulda sürekli olarak şeyle mücadele ediyoruz. Gelen ödevlerde ya bunu niye makineye yapıyordun? Hani şeyi senin kendi deneyimin önemli burada diye. O açıdan yani şeyin değişeceğini düşünüyorum ben biraz ortadan. Yani bizim hani çeviri, mütercim, tercümanlık ve çeviri bilim bölümleri hani sadece çevirilerin yapıldığı yerler, çevirmen sadece bu kişi çeviri yapar, şey, iki dil arasında iletişim yapar şey değil. Aynı zamanda kültür uzmanları bu kişiler. Yani iletişimin her türlü alanında çalışacak, bu işlerde yani kafa yoracak, aracı olacak ve kültüre yeni şeyler getirecek kişiler. Hani her türlü alanda uzmanlaşmaları gerekiyor aslında. O yüzden yani zengin bir alanda olduğunuzu düşünüyorum. Yani o anlamda makineler bize epey yardımcı oluyor.
3: Vallahi hocam çok teşekkür ediyorum gerçekten bu bilgiler için. Bize yeni ufuklar açtınız. Ben zaman zaman sizi rahatsız etmeyi çok isterim. Bu konuda yaşanan tartışmaları masaya koymak için.
4: Tabii tabii, teşekkür ederim. Yani biz de bu alanda hani projeler yaptık, hani çalışmalar yaptık. Yani şeyde hani Türkiye iyi bir yerde hani bu açıdan, bu araştırma açısından doğrusu şeyin hani bunun daha da ilerlemesini umut ediyoruz. Şey açısından söylenirse yani hani durumumuz biraz şeydi, bugün hani sizinle konuşmaya hazırlanırken aklıma geldi. Bu hani Simpsons denen bir çizgi film vardır.
3: Evet.
4: Orada şey hani insanlığın ve bizim durumumuz şeyden Simpsons'ı bir nükleer reaktör yönetiminin başına koymuşlardır. Yani aslında çok hani yeteneksiz bir adım falan. Yani öyle bir riskli durumdayız aslında şu anda dünya olarak.
3: Evet, evet efendim. Ben çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu çok değerli bilgiler için Sayın Hocam.
4: Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun.
3: Saygılar efendim. Evet, Üsküdar Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesinden İngilizce Mütercim ve Tercümanlık Bölüm Başkanı Doktor Öğretim Üyesi Sabri Gürses'le konuştuk. Şimdi çok enteresan bir tarafa doğru sizlerle beraber, bir eşiğe doğru hep beraber seyahat edelim istiyorum. Attığımızda çok değerli bir konuğumuz var. Koalay Sigorta Co-CEO'su Saadet Kutlu Hızlar hattımızda. Merhaba.
5: Merhaba, nasılsınız? İyi yayınlar.
3: Çok teşekkür ederim. Sağ olun efendim. Siz de iyisiniz inşallah.
5: Çok teşekkürler, biz de iyiyiz.
3: Efendim, enteresan bir konuyu konuşacağız sizinle ama bu konuya geçmeden önce biraz koalayın ne olduğunu sizden alalım ki neden sizinle bu konuyu konuştuğumuz daha iyi ortaya çıksın.
5: Tabii seve seve. Koalay Sigorta 14 yıllık bir sigorta karşılaştırma web sitesi. Bu genelde bizim toplumda nasıl sigorta karşılaştırılıyor diye hala sorulan bir soru. Aslında acenteden ya da bankadan hiç farkımız yok. İnternetten 14 yıldır sigorta tekliflerini karşılaştırıyor ve müşterinin satın almasını sağlıyoruz. Türkiye'deki öncü tüm şirketlerle de çalışıyoruz. 14 yıllık bir firmayız. Türkiye'de ilk dijital poliçeyi kesen online brokerız. İddiamız bu. Ve ben de uzun yıllardır bu şirketteyim. 12. yılımı tamamladım.
3: Süpersiniz. Şimdi efendim tabii herkesin hayatında bir kendine sigorta satmış ya da satışını önermiş birisi vardır. Herkes bir konuda bir telefon almıştır. Bir uzman bir destek vermeye çalışmıştır. Yani hayatımda benim hiç sigorta yok diyen biriyle tanışamayız. Ya muhtemelen ya bu Robinson Crusoe'dur, bir adada yaşıyordur ya da bir şey. Hani herkesin bir sigortaya değmişliği var.
5: 90'lı yıllarda sigortacılar ve pazarlamacılar giremez diye kapılara yazılırdı.
3: evet.
5: Uzun yıllar kesinlikle boyunca da devam etti. Herkesin
3: ne devirlerden geçti.
5: Terzisi, kuaförü var, evet.
3: Evet ya. Şimdi şunu söyleyeceğim. Yani herkes bir sigortacıyla konuştuğu için şimdi geçtiğimiz günlerde sizden enteresan bir bilgi geldi. Bilgi notu geldi. Yapay zeka asistanı ilk poliçesini kesti diye. Beni çok ilgilendirdi bu. Neden? Çünkü yani bir satış yapması, yapay zekanın satış yapması bana çok enteresan geliyor. Çünkü şimdi mesela yapay zeka bizi bilgilendirebilir. Diyebilir ki ya ben bugün ne yapayım? Şunu yap. Güzel. İşte ben nereye gideyim? Şuraya git. Güzel. Yemeğin içine ne koyayım? Bunu koy. Güzel. Tamam. Bunlar bilgiyle beraber yapılabilir şeyler. Ama satış başka bir şey. Satışta karşıdakini tanıyacaksınız. İşte ne bileyim onun ihtiyaçlarını anlayacaksınız. Ona yaratıcı çözümler getireceksiniz. Değil mi efendim? O kadar bilgi vermek kadar kolay bir şey değil.
5: Kesin öyle. Sigorta zaten sigorta okuryazarlığı gerektiren bir ürün aslında. Alınması çok ciddi bir ürün ve ihtiyaç anında da alınamayan tek ürün diyebilirim. İhtiyacınız olduğunda bir sigorta poliçesi alamazsınız. Önceden almanız gerekir.
3: Kesinlikle.
5: O yüzden oldukça da insanların hayatına dokunan bir ürün. Ama biliyorsunuz yapay zeka çok hızlı gelişti. Son iki yıldır gelişim hızı diğer tüm sektörlerin çok önünde. Ve Türkiye'de de kullanım sayısı bir hayli hızlı. TÜİK verilerini sizler de görmüş olabilirsiniz. 25
3: evet, geçtiğimiz hafta konuştuk.
5: %55 kullanıyor.
3: Evet.
5: 16-24 yaş arası zaten %65'leri geçmiş durumda. Dolayısıyla Koalay Sigorta olarak dijitalin öncüsüyüz. Biz neden yapay zekayı entegre etmeyelim ve yapay zekadan satışı denemeyi bir hayli kafa patlattık. Ve bunun olabileceğini de gördük. Üstünde 7 ay kadar çalıştık yapay zekadan satış yapma organizasyonu nasıl yaparız diye. Oldukça da heyecanlıydık ama bu kadar ilgi göreceğini gerçekten beklemiyorduk müşteri tarafında. Canlıya aldığımız ilk gün yüzlerce yazışma oldu. Yüz sayısını geçtik gerçekten ve ilk poliçe 24 saat içinde sattık. Gerçekten almış mı diye böyle sabah 8'de gece yarısı almıştı.
3: İnanamıyorsunuz değil mi?
5: Evet, ofiste müşteri hizmetlerinde böyle bir çığlık kıyamet, herkes çok mutlu oldu. Çünkü yaptığımız şeyin ilgi görmesi bizleri çok mutlu ediyor. Dijital sigortacılara özellikle. Çünkü sigortanın da dijitalleşeceğine, hatta dijitalleşmeden AI'leşeceğine oldukça inanıyoruz.
3: Evet. Ya şimdi hani dediğim gibi satış başlıyor. Hani eskiden vapurlarda bize ihtiyacımız olmayan bir sürü şeyler satabilen abiler vardı ama alırdık yani. Öyle bir satarlardı ki alırdık. Şimdi yapay zeka bu aşamaya gelebildi mi efendim? Yani sizde çok önemli örnekleri var bunun.
5: Geldi. Biz her gün yazışmaları yine yapay zekaya sorarak özetini alıyoruz. Kim ne sormuş, ne yapmış. Hep gelişen bir teknoloji biliyorsunuz. 2-3 ayda bir yeni teknolojiler geliyor. Aslında yapay zeka ile poliçe kesildi derken satışı baştan sona yapay zeka asistanıyla yürüttüğünü kastediyoruz. Bu tamamen baştan sona yapay zeka ürünü. Müşterimiz sitemize yazıyor. Hiçbir temsilciyle konuşmadan poliçesine ulaşabiliyor. Peki bunu nasıl yapıyor? Tabii yapay zekada da kişisel verilerin korunması kanununa oldukça dikkat ediyoruz. Sigorta regülasyonlarına oldukça dikkat ediyoruz. Yapay zeka teklifi sigorta şirketlerinden alıyor. Sigorta şirketlerinin servisleriyle iletişim kurarak müşteri hangi teklifi istediyse, trafik mi, kasko mu, hangi teklifi istediyse sigorta şirketlerinden cevabı ve müşteriyle bunu artık tartışmaya başlıyor. Müşteriye hangi teminatı yüksek buldunuz, onu değiştirebilirim gibi sorular sorabiliyor.
3: Ya evet, özellikle sigortada başımıza çok geliyor. Yani mesela işte ne bileyim bana bir şey öneriyor. Ya benim öyle bir şeyim yok. Yani ben onu kullanmayacağım ama bunun parasını veriyorum ya da riskinin parasını veriyorum diyelim. İşte orada hakikaten o belli dengeleri tutturunca müthiş bir sigorta poliçesi de çıkıyor ortaya, değil mi?
5: Tamamen terzi işi yapabiliyorsunuz poliçelerinizi. Tabii sigorta şirketlerinin ön verdiği müddetçe. Sizin eğer evinizde iki araç varsa, bir aracınızda kaza yaptıysa aslında sizin yedek araç teminatına ihtiyacınız yok. Ve bunu yapay zekayla tartışarak bana teminatlarda lütfen yol yardım verme. Çünkü benim ikinci bir aracım var diyebiliyorsunuz ve o sorguyu tekrar sigorta şirketlerine gönder. Artık sizin poliçenizde yedek araç teminatı olmadan ve fiyatı düşürerek bir teklif sunmuş oluyor.
3: Süper. Şimdi aslında şunu da soracaktım ben size. Biz bunu tek taraflı düşündük. Yani şöyle ben düşündüm tabii. Siz birçok tarafını düşünmüşsünüzdür. Şimdi son kullanıcı dedik, buna çok şey gösterdi, ilgi gösterdi ve girdi. Peki sigorta şirketleri tarafı buna nasıl ilgi gösterdi? Buna bağlantılı bir sorum daha var. Bunu öğreneyim sizden, ona göre üstünden yürüyeceğiz.
5: Aslında şöyle, sigorta şirketlerinin çoğunda sohbet robotu var ve bunların da çoğu evet. AI'dan besleniyor.
3: Ama sohbet tabii başka, satış başka.
5: Evet, ama yine de poliçesiyle ilgili soru sorabileceği, biz tabii bu yapay zeka ürününü çıkarırken bu sektörde ve globalde kim ne yapmış, bunların hepsini araştırdık. Evet. Dünyada da birçok örnekleri var. ChatGPT gibi platformları kullanıyorlar ama bunların da çoğu teklif verip satın alma için konvansiyonel bir insana yönlendiriyor. Sigorta şirketlerinde de oldukça etkili. Bu hafta da sigortacılık haftası. Oldukça yankı buldu. Çok da destekliyorlar. Çünkü yapay zekayı desteklemiyorum ya da ondan kaçınmam gerekiyor gibi bir gerçeklikte değiliz dünya olarak. Sadece sigortacılık sektörü olarak değil. Dolayısıyla bayağı yankı buldu. Bence çok kısa sürede, 2-3 ay gibi sürede bunun örnekleri çok çıkacak. Sigorta şirketleri de merkezi satış olarak web sitesinden satış yapan sigorta şirketleri var. Aslında yapay zekayı çokça kullanıyor şirketleri. Ama bunun çeşitli modelleri var. Satış için ilk broker biziz ve biz kullandık. Sonrasında ben devamının hızlıca geleceğine eminim.
3: Muhakkak, muhakkak. Şimdi buna bağlantılı şu soruyu ben aslında size sormak için buna girdim efendim. Şimdi bir yapay zeka elbette ki birçok insanın aynı anda yapamayacağı kadar fazla iş yapıyor. Bu hepimizin malumu. Yani buna tartışacak bir şey yok. Yani bir insanın veremeyeceği kadar fazla cevap verebiliyor o kadar fazla kişiye. Ama diğer taraftan... Tabii dakikalar için. Aynen öyle. Aynen öyle. Bir de efendim şu tarafı var tabii işin içinde. Şimdi yapay zekanın en önemli özelliği kendi önüne sunulan veriler içinde desenler bulmak. Yani birbiriyle örtüşen farklı desenleri çıkartabilmek. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Mesela yapay zeka insanlarla konuşurken sigorta şirketleri için yeni paket önerileriyle gelebilir mi? Ya ben bu adamla konuşuyorum. Bak bu adamın arabası da varmış. Hayat sigortası da varmış. İkisini birleştirip bilmem ne yapsak süper olurdu gibi fikirler veriyor olabilir mi?
5: Bir sonraki adım o. Çok güzel bir soru sordunuz. Çünkü biz şunu yapmak istiyoruz. Müşteriye trafik sigortası aldı. Müşteriye mutlaka sınırsız ihtiyari mali mesuliyet sigortası al diye müşteriyi ittirmek istiyoruz. Çünkü bugün zorunlu trafik sigortası 400 bin TL karşılıyor tek taraflı hasarlarda ve karşıdaki araç çok yüksek ihtimalle değeri daha yüksek bir araç oluyor trafikte. Gezen araçların 1,5-2 milyon gibi bir ortalaması var. Özeti şu, kesinlikle yapacağız ve hatta bir örnek daha vereyim, sağlık sigortasından lütfen vereyim. Bir ay içerisinde tamamlayıcı sağlık sigortası teklifi de vereceğiz. Ama genelde tamamlayıcı sağlık için 10 muayeneli teklifler piyasada bilinir, sigorta sektöründe bilinir. Ama siz 10 kullanmıyorsunuz. Sizin az önce söylediğiniz konuya değinmiş oluyorum. Siz 10 muayene kullanmıyorsunuz. 2 sizin maksimum kullanacağınız. O yüzden yapay zeka şunu söyleyecek size, proaktif ajanlar, arkada ajanlar olduğunu söylemiştim Serhat Bey. Siz 2 muayene kullanıyorsanız 2 muayenelik X şirketin ürünü var ve fiyat olarak şu kadar avantajlı, incelemek ister misiniz diye mesela soru olacak. Evet.
3: Ya bana şunu söylese bile efendim çok önemli bir aset bu. Yani mesela bu doktora işte üçüncü şeyi sen yapay zeka sigorta kapsamında yaparsan primin şu kadar artar. Ya da ne bileyim işte bunu yapmazsan şu kadar avantaj sağlarsın. Ya da bu sigorta şirketini seçersen şu hastanelere gidemezsin gibi bilgileri bana verse o şeffaflıkla. Ben onu baş tacı yaparım, omzumdan indirmem yani.
5: Bunu anında verebiliyor. Şeffaflık bizim için önemli şey. Asistanı Koala'nın 14 yıllık birikimiyle donattık. Kesinlikle kendisi bir şey kurgulamıyor. Müşteriyi doğru yönlendiriyor. Özetle güveni teknolojinin sınırıyla dürüstçe göstererek sağlıyoruz. Ama harika. Sizin sorduğunuz gibi tamamlayıcı sağlık sigortası. İstanbul Bakırköy'de oturuyorum. Ben hangi hastanelere gidebilirim bu X sigorta şirketinin ürününü alarak?
3: Tam bizi anlattınız.
5: Gerçek zamanlı.
3: Tam bizi anlattınız diyorum.
5: Gerçek zamanlı X hastaneye, hastaneye gidebilirsin ama eğer Z hastaneyi istiyorsan şayet onun için bir üst paket alman gerekiyor. Yok ya da mesela ben sadece bu hastaneyi kullanıyorum. Paketi çok kesinlikle daha dar alayım. Tamam, o zaman çok daha az ödeyeceksin gibi müşterinin aklındaki tüm sorulara yanıt verebilen bir AI kurduk.
3: Yani peki sigorta şirketleri bundan zarar görmeyecek mi efendim? Bu kadar şeffaf ve her şey açık olunca?
5: sigorta şirketi dediği de bu. Türkiye'deki sigortalanma oranı 1.2 kişi başına. Bizim zorunlu trafik sigortasında bile %80'lerdeyiz Türkiye olarak.
3: Kasko ne diyorsunuz?
5: Bazen geliyoruz, bazen gelmiyoruz. Müşterinin sigortaya olan inancını ve güvenini etkilemek için bunu tüm aracılar ve tüm sigorta şirketleri kullanacak. Çünkü sigorta şirketleri pahalı ürün satmak istemiyor. Sigorta şirketleri sürdürülebilir, müşterinin gerçekten ihtiyacına göre ürün satmak istiyor. Biz o sigorta şirketiyle anlaşmalıyız ve hepsinin gayesi bu.
3: Sigorta kullanan çevremdeki insanlarla zaman zaman yaptığımız böyle komik konuşmalar var. Mesela işte sağlık sigortası almış, diyor ki ah be, bu sene gene sağlık sigortasına verdiğimiz para yandı. Ya diyorum, yanmadı. İyi ki yandı. Doktora gitmedin. Kalbine bir şey olmadı. Bacağına bir şey olmadı. Keşke hepsi yansa. Diyorum işte, o risk satın almanın manası tam çözülememiş durumda belki de sigorta sektörü için.
5: Öyle. Özellikle sağlık sigortasında böyle bir kullanmak istiyor insan. Bu hepimizde var içgüdüsel olarak, ama ben şeyi çok görüyorum. Kasko yaptırıyor. Servise götürmüyor. Yani anlaşmalı servise götürüp kasko

0: parayla, hani elde ettiğim faydayla herkese bunu canlı olarak anlatabilirim. Gerçek zeka olarak anlatabilirim. O ayrı. Peki efendim, tekrar yapay zeka tarafına dönelim izninizle.
1: Evet.
0: Şimdi burada bu noktadayız ve benim yine sizinle yaptığım konuşmalardan anladığım kadarıyla şu anda yazılı olarak konuşuyor sizinle. Yani siz bir soru soruyorsunuz, ihtiyaçlarınızı, isteklerinizi belirtiyorsunuz. O size satış yapacak doneleri veriyor. Peki
1: Evet.
0: bunu herkes yapabilir mi bilmiyorum, karşılıklı bilgisayarda yazmayı. Konuşarak bilgi almak ya da satış yapma aşamasından çok uzak mıyız?
1: Çok uzak, sadece 2 ay. Biz denemelerini
0: Çok
1: yapıyoruz.
0: uzakmışız.
1: Yapay zeka teknolojisi böyle. 3 ayda bir teknoloji değişiyor ve bunu yakalamamız
0: Evet.
1: gerekiyor.
0: Evet.
1: Konuşarak yapay zekayla teklifleri şu anda testteyiz, veriyoruz. Ama dediğim gibi bizim güvenimiz teknolojinin sınırından ve şeffaflığından geliyor. Kovalar sigorta müşterisinin önüne yanıltıcı bir cevap verilmemesi ya da anlaşılamayan bir soru gelmemesi gerekiyor. Den sese yapay zeka şu anda kullanılıyor. Sigorta sektöründe de öncülerden biri olacağız. Bunların testlerini yapıyoruz şu anda.
0: Vallahi
1: Yani
0: dört
1: orada
0: gözle bekliyorum.
1: nasıl bugün OpenAI ile hepimiz araba kullanırken sesli komutla sormaya başladık. Aynısını
0: Kesinlikle.
1: sigorta teklifiyle ilgili, sadece satın alma için değil. Poliçenizi aldınız ve bir sorunuz var, aklınıza geldi. O soruyu da poliçenizi yükleyerek ya da üyeliğinizden poliçenizi adresleyerek sorabileceksiniz sesli olarak.
0: Ay çok güzel bir şey bu. Yani bunun ne kadar önemli bir şey olduğunu işte yaş almış büyüklerimizi de bu işin içine sokarak belki de herkes daha iyi görecek. Peki şunu da soracağım ben size efendim. Şimdi sigorta şirketleri dediğimiz şirketler gerçekten çok büyük, çok büyük sermayeleri olan, çok işte çok fazla insanları olan filan şirketlerden bahsediyoruz. Siz
1: Evet.
0: onlarla kıyasladığımızda o seviyede değilsiniz. Tabii bilmiyorum sizi ama hani 1
1: Değiliz.
0: milyar
1: Çok
0: dolarlık bir
1: değiliz.
0: şirket olduğunuzu düşünmüyorum açıkçası. Ya böyle
1: Evet, şu an o
0: bu
1: aşamada değiliz.
0: inşallah o öyle olduğunuz zaman da konuşuruz sizinle ama
1: İnşallah.
0: şunu merak ediyorum ben. Yani siz bunu yapabildiyseniz herkes yapar ama tabii sizin bilgi birikiminiz vesaire bunları bir kenara bırakarak bunu söylüyorum. Gerçekten çok zor oldu mu bunu yapmak? Ne kadarlık bir kadroyla, ne kadarlık bir yatırımla bunu yaptınız? Bunu farklı alanlarda yapay zekayı kullanmak için birinin dürtmesini bekleyen insanlara veri olarak vermek istiyorum.
1: Şöyle, Kovalay'ın dijital geçmişi çok uzun yıllara dayanıyor. 14 yıl az gibi görünse de Türkiye'de dijital
0: Değil, değil.
1: sigortacılık pandemiden sonra konuşulmaya başlandı. Gül sigortacılık
0: Evet.
1: pandemi ile birlikte hayatımıza girdi. Biz
0: Evet.
1: öncü olmamızın sebebi aslında bir sigorta brokeri olmamız ve dümeni kolay çeviriyor olmamız. Çok büyük ekiplerde sizler de bilirsiniz, dümeni çok kolay çeviremiyorsunuz. Çünkü bir insan
0: Tabii,
1: kaynağı
0: tabii.
1: var ve herkeste bir endişe var. Yapay zeka
0: Tabii.
1: bizim yerimizi alacak mı? Hayır, yapay zeka insanın yaptığı işin niteliğini değiştirecek. Biz tabii bu yapay zekayı geliştirirken alanında çok deneyimli şirketlerden de danışmanlık aldık. Araçlar aldık. Çünkü tek başınıza bir şey yapmaya çalıştığınızda, az önce bahsettiğim gibi, teknolojiyi kaçırabiliyorsunuz. Kendi ekibinizle gömüldüğünüzde bir işi yapmak için etraftaki o gelişen AI teknolojisini kaçırabiliyorsunuz. O yüzden çok güçlü şirketlerden bununla ilgili destekler aldık. Yaklaşık 15 kişilik bir ekiple, kendi ekibimizde de yapay zekadan sorumlu arkadaşlarımız var. Özetini söyleyeyim, dış firmalardan da destek alıyoruz.
0: Ya şimdi benim böyle kadim dostlarımdan programımızın en iyi dinleyicilerinden biri Serdar Öncel var. Onun sorduğu soruları ben size aktarmak istiyorum. Çok enteresan sorular vermiş çünkü. Kendisi böyle müthiş bir mühendis kafası olduğu için onun sorduğu her soru beni acayip besliyor. Size de
1: Ben de
0: katkısı
1: çok
0: olacaktır
1: merak
0: diye
1: ettim.
0: düşünüyorum. Şöyle diyor ki sigortada önemli olan acente diye kabul edersek hani bu siteden sigorta almanın ortadan kalkıyor mu acaba diyor. Bir de
1: Tam
0: mesela tahsilat
1: anlayamadım.
0: sırasında yani şöyle hani acenteyi ortadan kaldırarak mı siz bu işi yapıyorsunuz? O zaman acente ortadan kalkarsa işte benim tahsilat vesaire gibi şeylerde sıkıntı yaşar mı son kullanıcıya getiriyor sanırım.
1: Acenteyi ortadan kaldırmaz. Acenteler de zaten sigorta sektörünün %70 üretimi, 70 diyebiliriz ortalamada, acentelerden geliyor. 3-4 farklı kanal var. Acenteler, sigorta brokerları, banka süransı kanalı ve merkezi satışlar. Acente, yaklaşık 20 bin sigorta acentesi var. Bunun

0: ortadan kalkması söz konusu değil. Sadece nitelikleri de değişecek. İnsanlara danışman olarak destek verecekler diye düşünüyorum. Bu benim şahsi görüşüm. Sigortacı olarak görüşüm. Acenteyi ortadan kaldırmayacak ama bireysel ürünler için kasko, trafik, tamamlayıcı sağlık, biz pet sigortasını yayına alacağız 2027 Ocak ayında. Pet sigortası gibi bireysel ürünlerin çok daha hızlı dijitalden sorgulanacağı bir dünya bizi bekliyor. Çünkü Türkiye'de 10 internet kullanıcısının 6'sı internetten alışveriş yapıyor. Bu kaçınılmaz bir son. Sigortanın dijitalleşmesi ya da online'dan satın alması.
1: Peki şunu sormadım. Artık en zor soruya gelelim efendim isterseniz. Satmayı başarabildi mi? Yani siz dediniz bir tane sattı falan. Bir tane mi sattı? Ne kadar satıyor? Bir insan satıcıyla yapay zeka satıcısını yan yana getirdiğimizde performansı farkı oluştu mu? Gözle görünür bir performans var mı efendim?
0: Daha güçlü desem belki bizim sektör için inandırıcılığını korur. Çok daha güçlü bir dönüşüm oranı var. Biz buna conversion rate diyoruz sektörde. Dönüşüm oranı var. Şu anda tabii siteye gelen herkes yapay zekaya soru sormuyor. Bizim için de bir öğrenme aşaması. Teknoloji araçlarını yayına aldığınızda her ne kadar 7 ay üzerine gece gündüz çalışmış olsanız da müşteriden çok şey öğreniyoruz. Dolayısıyla biz bunu çok fazla işte Google reklamlarından yapay zekaya şu anda indirmiyoruz. Dolayısıyla bizdeki her 100 müşteri ortalama 100-150 gibi bir sohbet gerçekleşiyor. Ve satışa dönüşüm oranı şu anda %20. Bu nasıl oluyor? Herkes yapay zekanın içinden mi alıyor? Hayır. Proaktif ajan 10-15 saniye gibi bir aralıkta diyor ki Saadet, eğer karar veremediysen seni onu ister misin? Çünkü insan gerçeği hala sigortacılıkta var. Yatsınamaz. Beni ara dediğinde de maksimum 30 dakika içerisinde bizim müşteri hizmetleri ekibimiz kendisini arıyor ve toplam dönüşüm oranı %20 şu anda. Yapay zekada bunun yarısı aslında. %10. Şu anda her gelen kişi %10 yapay zeka üzerinden alıyor. Hatta size hani ben de enteresan bir şey.
1: %20 ile %10 arasındaki farkı ben tam anlayamadım efendim. Yani yapay zeka %10 satıyor, %20, insanlar %20 mi satıyor?
0: Evet, toplamda %20. Bunun %10'u online yapay zeka AI üzerinden alıyor.
1: Ha, sadece yapay zekanın sattığına bakacak olursak %10 ama yapay zekanın etki ettiklerine bakacak olursak %20.
0: Doğru. Tam olarak süper. Siz benden çok daha iyi açıkladınız.
1: Estağfurullah. Estağfurullah. Süper bir şey bu. Peki insanlarda bu rakam nedir efendim? Yani yapay zeka değil de oraya bir satıcı koymuş olsaydık bu conversion rate, işte dönüşüm oranı kaç olurdu?
0: Ortalama şu an %13-14 gibi dış arama yaptığımızda. Anladım. Yapay zeka insanlara güven veriyor. Ben yaklaşık 20 günlük canlı deneyimimiz var. Bunu anladım. Çünkü sorduğu her soruya en hızlı şekilde yanıt alıyor. Yani işte az önce yedek araç teminatını verdik size. 19 kasko teklifi karşılaştırdıysak tüm teminatları karşılaştırın, kafanızı karıştırmıyoruz. Siz bir soru soruyorsunuz, bir ihtiyaç söylüyorsunuz ve bütün tekliflerden o ihtiyaca yönelik sizinle konuşmaya başlıyor Koala AI. Anahtar kaybı istemiyorum diyorsunuz. Tamam, o zaman minimum teminat ya da yok teminatı seçiyorum. Sizin için okey midir diyor ve teklifi revize ediyor. Dolayısıyla insanlara ciddi bir güven verdiğini, ben açıkçası bununla ilgili çok şaşkınım. Çünkü dönüşüm oranının bu kadar yüksek olmasını ben de beklemiyordum. Ama insanlar oraya girip teklif aldıysa ve soru sorduysa, yaklaşık bir sohbet 7-8 dakika sürüyor. Onu da söyleyeyim çünkü çok soru soruyorlar. İlk defa karşılaştıkları bir şey kullanıcılarında. Çok soru sorup günün sonunda evet ben bu ürünü satın alabilirim diyor. Ve
1: alakasız şeyler de soruyorlar mı efendim? Sizin tokenlar oralara da gidiyor mu?
0: Soruyor. Başım ağrıyor, ne yapabilirim diyor.
1: Eyvah.
0: Evet, ama hepimiz bu yapay zeka ile tanıştığımızda bu soruları sorduk ve cevap vereceğini merak ettik. Dolayısıyla biz onu hiç yadırgamıyoruz. İstediği tüm soruları sorabilir. Biz sadece çizdiğimiz çerçeve sigortacılıkla ilgili cevapları veriyoruz.
1: Evet, yani şey olmuştu. Sosyal medya ilk çıktığında hiç unutmuyorum. Nilüfer Belediyesi vardı. Nilüfer Belediyesi'ne sen kız mısın? Bana bir resmini gönder falan diyen insanlar vardı. İşte belediyeyim ben diye Nilüfer Belediyesi cevap vermek zorunda kalmıştı. Hiç unutmuyorum böyle başımızdaki enteresan konuşmalardan biriydi. Efendim gerçekten sizi kutluyorum. Çok teşekkür
0: Çok
1: ediyorum verdiğiniz
0: teşekkürler.
1: bu bilgiler için. Enteresan bir yere doğru gidiyoruz. Yani ben yapay zekanın satış yapıp yapamayacağını çok merak ediyordum. Siz bize bir eşik gösterdiniz. Artık bu eşikten sigortacılarla birlikte geçtiniz kol kola. Artık buradan telefon satıcıları mı geçer, ev satıcıları mı geçer der onu hep beraber göreceğiz. Ama bir eşik aşıldı gibi geliyor bana.
0: Biliyorsunuz yaklaşık 1,5-2 ay önce artık Gemini ve ChatGPT'ye reklam verilebiliyor. Bizim de bundan sonraki
1: Evet.
0: bir hedefimizi de söylemiş olayım. Bir
1: Evet.
0: hedefimiz de çok kullanılan yapay zeka araçları üzerinden satış yapıyor olmak. Bu da çok yakın.
1: Hayırlısı, hayırlısı. Var ya
0: Tabii.
1: buradaki mesela şey, o da benim çok merak ettiğim bir konu. Oradaki reklamların conversion'ları da çok merak ediyorum. Siz bunları yapın, ben size programı alma sözü veriyorum efendim.
0: Evet, şunu da ekleyeyim. Tabii anlatacak
1: Lütfen.
0: çok şey var. Hemen kısa anlatacağım. Şu anda
1: Lütfen.
0: çok kullanılan yapay zeka araçlarından web site ziyaretçilerimizin sayısı %15'i aştı. Dijitalden sigorta
1: Oo.
0: aratacağım. Hangi dijital karşılaştırma platformlarına gireyim diye hatırı sayılır bir insan soruyor ki bize oradan gelen, reklamsız gelen, yani buna SEO diyebiliriz, organik
1: Evet.
0: diyebiliriz, organikten gelen aştı. O yüzden bu rüzgarı biz yakalamayı hedefliyoruz ve regülasyonlar ön verdiği ölçüde de çok kullanılan AI'larda da müşteri Koala'ya gelmeden, Koala sigortaya gelmeden ilgili AI tool'larından müşteriyi yakalayacağız. Hedefimiz
1: Biz
0: bu.
1: de doğru şeyi yakalamışız efendim. Geçen hafta çünkü SEO mu CEO mu diye konuşmuştuk. Aşağı yukarı iyi doğru gidiyorum ben. En azından sektörden çok uzakta değiliz. Ben de buradakilerinizden bunu anlamış oldum. Çok teşekkür ediyorum verdiğiniz bu
0: Ben
1: değerli
0: de
1: bilgiler
0: çok
1: için. Size
0: keyifliydi. Çok
1: başarılar diliyorum.
0: teşekkürler. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Görüşmek
1: Saygılar sunuyorum
0: üzere.
1: efendim.
0: Saygılar.
1: Sağ olun.
0: Hoşça kalın.
1: Evet, Koalay Sigorta'nın Co-CEO'su Saadet Kutlu Hızlan'la konuştuk. Evet, yani enteresan gerçekten de şu anda içinde bulunduğumuz nokta enteresan. Yıllar sonra ya ne zaman başlamıştı acaba bu yapay zeka ile satışlar nasıl bir başarıyla başlamıştı? Hangi dönüşüm oranıyla başlamıştı? Dediklerinde bu program gerçekten de önemli bir eşik olacak, başvuru kaynağı olacak efendim herkes için. Bunları söyledikten sonra hadi bir iki tane haber okuyalım, çok kısa vaktimiz kaldı. Şöyle efendim. Efendim, insan hücrelerinin dijital ikizleri yapılmaya başlanmış. Yapay zekayı bu konuda insan hücrelerinin dijital ikizlerinin yani tıpkı kopyalarının dijital ortamda yapılabilmesi için 1,8 milyar dolar aktarılmış. Mark Zuckerberg ve Priscilla Chan Biohub diye bir şey desteklemişler, uygulamayı desteklemişler. Teknoloji şirketleri ve Amerikan hükümetiyle insan hücrelerinin davranışlarını tahmin edecek yapay zeka modelleri geliştirilmek isteniyor ki bu da bizi bir sonraki haberimize getiriyor aslında. Yapay zeka ilaçları insanlardan önce deniyor. Sanal klinik deneyler geliyor diyor. Yani siz şimdi ne yapılıyor? Mesela bir ilaç çıkıyor. İlacı insanlara zerk ediyorsunuz. İşte deney grupları yapıyorsunuz. 5 sene onlara bir şey oldu mu olmadı mı diye bekliyorsunuz. Bir ilaç çıkıyor size 10 senede anca. İşte şeyde pandemide böyle olamayacağını gördük. Pandemide bir şey çıktı. Abi hadi ne yapacağız? Aman geç deneyleri dediler. Sonra da gelsin kalp krizleri bilmem neler falan. Bayağı bir tartışmaları olduğunu. Ama işte yapay zekanın o belki hücre ikizleriyle belki insan ikizleriyle bu işin üstüne gitmesi bizi çok enteresan bir yere götürebilir. Yani bu günler çok önemli günler. Yine üstünde konuşulmaya değer günler efendim olacak bunlar. Yani şirketler, ilaç şirketleri klinik araştırma sonuçlarını sanal hastalar üzerinde öngörüp maliyetli başarısızlıkları önlemeyi hedefliyor diyor haber. Tahminler umut verse de doğruluk henüz kesinleşmiş değil tabii ki. Öyle hop tamam bir tane başarılı oldu hadi yürüyoruz artık falan öyle olmaz. Olmamalı da zaten. Ama diğer taraftan da bakın şöyle de enteresan bir şey var. Tıpla başladık tıpla devam edelim isterseniz. Doktor adayları yani yeni nesil doktor adayları yapay zeka hastalarla eğitim görecek diyor haber. Bu da enteresan bir haber. Bunu da Northeastern Edu'dan aldım. Yani bir üniversite haberi bu. Üniversitenin çıkarttığı bir haber. Şöyle, Northeastern Üniversitesi konuşabilen ve tepki verebilen sanal hastalarla sağlık öğrencilerinin klinik görüşme ve iletişim becerilerini geliştirmeye başlıyor. Tabii burada şey değil. Hani havada böyle siz akciğer ameliyatı yapmıyorsunuz. Ya da karaciğerini almıyorsunuz. Pankreasını bilmem ne yapmıyorsunuz. Öyle bir şey değil. Ama en azından hastayla nasıl konuşulur, hasta size nasıl cevap verir, ne yapar filan, o iletişim beceri yükseltme amacıyla bunu kullanıyorlar. Bence çok iyi bir başlangıç. Bence çok iyi bir başlangıç. Bizi bir yere götürecek gibi gözüküyor. Bir de bu hafta vermem gereken yine çok önemli haberlerden bir tanesi bu. Yapay zekayı buluttan bilgisayarın içine indirmek için çalışmalar tam gaz sürüyor efendim. Niçin? Biz şu anda mesela ChatGPT, Gemini, işte Claude falan kullanıyoruz. Nasıl kullanıyoruz bunları? Browser'a tarayıcıyı açıyoruz. Tarayıcıya bir şeyler yazıyoruz. O buluta gidiyor, soruyu soruyor. O buluttan soruyu alıp cevabını alıp getiriyor, bize veriyor. Ama internetimiz yoksa, bilmem ne yoksa, ya da mesela az önce konuştuğumuz gibi Kovalay Sigorta'nın durumu gibi, Türkiye'nin içinde ya da sizin belli kenarlarınızda kalması gerekiyorsa bu, ne yapacaksınız? İşte o zaman lokalinizde bunu çalıştırmanız gerekiyor. Bunun için de Microsoft'la Nvidia yapay zeka uygulamalarının kişisel bilgisayarda çalışmasını ve otonom ajanların güvenliğinin arttırılmasını hedefleyen yeni stratejilerini duyurmuş. Ben bunu minik ajancıklar yaparak kendi şeyimde çok kısıtlı işler için yapıyorum tabii. Yani bunu böyle büyük, acayip projeler, hani al bunu dünyayı değiştir falan, öyle şeyler için değil. Ama mesela haber yaparken işte haberin şu tarafı ile ilgili araştırmaları bir ajana veriyorum. Bu tarafı ile ilgili çevirilerini başka bir ajana veriyorum gibi küçük ufak tefek işleri ben minik ajanlara yaptırıyorum. Ama tabii bunu yine bulut üstünden yaptırıyorum. Kendi bilgisayarınızın üstünde bunu yaptırabilseniz çok acayip olur değil mi efendim? İşte Microsoft'un CEO'su Satya Nadella ve Nvidia'nın CEO'su Jensen Huang San Francisco'da bir ortak basın toplantısı yapmışlar ve vizyonlarını anlatmışlar. Ve Surface Laptop Ultra diye üstünde Windows çalışan yeni bir üstünde yapay zekayı da çalıştırabilen bir şey üstünde çalışıyorlar. Cihaz üstünde çalışıyorlar ve bu arada cihaz ön siparişe girmiş. Yani nedir bu? Ya, tabii bu normal bilgisayarlardan daha pahalı olacak. Yani Amerika fiyatı mesela 2600 dolar. Türkiye'de bunu 5000 doların altına alırsanız ben vay be derim, çok ucuza gelmiş derim. Hani böyle bir şey var. Bunu aklımızda tutalım. Ucuz bir bilgisayar olmayacak. Ama ön siparişler alınmaya başlamış. 2600 dolardan şu anda ön siparişlerde peynir ekmek gibi gittiği söyleniyor. Hep beraber bunu göreceğiz. Bu haberi de ben Reuters'dan çektim. Bu arada Nvidia demişken, Nvidia'nın CEO'su da bu hafta bir konuşma yaptı. Jensen Huang, yapay güvenliği konusunda yaklaşımı sektörün ilerleme hızıyla düzenleme ihtiyacı arasındaki gerilimi görünür kılıyor diyor. Yani evet, sektör çok hızlı gelişiyor, yapay zeka çok hızlı gelişiyor. Güvenlik konusu da çok hızlı, zaten koştur koştur giden bir şey. Yani insanların zaten yetişemedikleri bir şey. Hani eğer güvenliğimiz yapay zeka yüzünden tehlikeye giriyorsa, güvenliğimizi sağlayacak şeylerin de yapay zeka hızında gelmesi lazım diyor. Biraz kendi ürünlerini pazarlıyor gibi geliyor bana. Son olarak da şu haberi verelim isterseniz. Nereden aldım? Washington Post'tan aldım bu haberi. Yapay zeka Amerikan ekonomisini ayakta mı tutuyor diye soruyor Washington Post. Veri merkezi yatırımları enerji, imalat, inşaat ve emlak piyasasını canlandırmış Amerika'da. Ekonominin tek bir teknoloji dalgasına bağımlı ise yeni riskler doğuruyor diyor. Yani diyorlar ki abi, yapay zekayı bizi şu anda aldı, uzaya götürüyor, ileriye götürüyor. Ama ya yapay zeka tökezlerse o zaman ne yapacağız? Neden? Çünkü bir sürü şey saydık işte efendim, inşaat, emlak, imalat, enerji, bir sürü piyasayı bu işin içine soktuk ve hepsi buradan acayip besleniyorlar. Dedikten sonra artık yavaş yavaş programın da sonuna gelmiş olalım efendim. Ben Aratayan, Yapay Zeka Günlüğü'nde sizlerle birlikteydik. Yarın yine aynı saatlerde, bu sefer haftanın keyfinde, neşeli ve daha keyifli şeyleri konuşmak için burada olacağım. Hepinize mutlu günler diliyorum. Hoşça kalın.

0: Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü sona erdi. İnsanlık iletişimden eğitime, iş yapış şekillerinden sağlığa kadar birçok alanda yepyeni bir döneme giriyor. Bu dönemin adı yapay zeka. Peki Türkiye ve dünya bu yeni döneme ne kadar hazır? Şu an kullanımımıza sunulan yapay zeka araçları neler? Ne kadar zekiler, ne kadar zeki olmalılar? Serhat Ayan'ın hazırlayıp sunduğu Yapay Zeka Günlüğü her hafta bu soruların cevaplarını yapay zeka ile birlikte arıyor. Yapay Zeka Günlüğü her Perşembe saat 14'te. Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Moskova'nın NATO'nun savaş söylemlerini yakından izlediğini ve olası tehditlere karşı gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi. Doğu Timor Dışişleri Bakanı Bendi Tuferitas'la görüşmesi sonrasında düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Lavrov, "Biz duyuyoruz ancak atasözümüzde de olduğu gibi kulağımız delik, yani son derece teyakkuzluyuz" ifadelerini kullandı. Lavrov, Moskova'nın önceliğinin devlet başkanı Vladimir Putin'in özel askeri harekat kapsamında belirlediği görevleri yerine getirmek olduğunu söyledi. Rus diplomat, Rusya'ya yönelik batılı kaynakta herhangi bir tehdidin engelleneceğini kaydetti. Lavrov ayrıca Ukrayna krizinin kök nedenleri ortadan kaldırılarak çözülmesi gerektiğini ifade etti. ABD ve Avrupa'nın Asya Pasifik'te bloklar oluşturmaya çalışmasının endişe verici olduğunu belirten Sergey Lavrov, Orta Doğu'daki istikrarsızlıktan da iç işlerine müdahale eden batılı ülkeleri sorumlu tuttu. Afganistan ve Pakistan arasındaki normalleşme sürecine de değinen Lavrov, Rusya'nın sorunların çözümüne yardımcı olmak için elinden geleni yaptığını söyledi. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, NATO'nun savaş hazırlıklarına ilişkin açıklamalarını takip ettiklerini belirterek, batılı komşulardan gelebilecek tehditlere karşı teyakkuzlu olduklarını söyledi. Bunu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Haber ve programlarımızla anlatılmayanları anlatıyoruz. Dinletilecek en güzel müzikleri dinletiyoruz. 7 bölge, 24 şehirde yayındayız. Burası Radyo Sputnik.
0: Radyo Sputnik.
1: Anlatılmayanları anlatıyoruz.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
2: Bakın, Rusya'dan aldığımız petrol daha önce %60-70'lerdeydi. Şu anda %40'lara kadar geriledi. Yerine işte Amerika'dan aldığımız örneğin LNG miktarı hızlı bir şekilde artıyor.
3: Ya kaça alıyoruz?
2: Bakın, bu nedenle Avrupa ekonomileri çöktü. Zaten bizde kırılgan bir ekonomi var. Enerji fiyatlarını pahalandırmanın ne anlamı vardır? Çiftçi nasıl üretim gerçekleştirecek? Yani böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 5'te Radyo Sputnik'te.
2: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Evet, bugün iki konuğumuz olacak. Birisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, birisi CKD Yönetim Kurulu üyesi Avukat Elif Eskin. Adana'da bir deprem serisi yaşandı. Bu ne anlama geliyor? Bölgede bir enerji birikmesinden söz ediyor. Özellikle Pazarcık merkezi ve yaklaşık ondan fazla şehrimizi ilgilendiren depremden sonra bu bölge sürekli tetikte olduğumuz yerlerden birisi. Adana'daki depremleri hocamızla görüşeceğiz ki biliyorsunuz Doğan Perinçek Pazarcık depremini 2 gün önce hesabından duyurmuştu ve 2 gün sonra o çok acı veren deprem, yani 1000 yılın felaketi geldi. O hocamla bunları konuşacağız. Bir de tabii nafaka kararı var. Anayasa Mahkemesi'nden çıkan bir karar var. Yeni bir hazırlık yapılıyor. Nafaka kuralları nasıl olacak? İşte ne kadar olacak? Ömür boyu olmaz dedi Anayasa Mahkemesi. İşte diyelim ki bir ay evli kaldılarsa ne olacak? 10 yıl evli kaldılarsa, bunları konuşacağız. Bu konuda çalışmaları olan bir isim Cumhuriyet Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Elif Eskin. Onunla da bu konuları görüş. Ancak öncesinde her zaman olduğu gibi dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerle ilgili kısa bir özet veriyoruz. Evet, Aksa tufanı 3. yılı doldu. Yani bugün geldiğimiz noktada Aksa tufanı nedir ne değildir hala tartışılıyor. Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen İsrail'in saldırıları ve soykırımı devam ediyor. Bir anlaşma yapıldığı söylendi ama bu anlaşmanın hükümleri bir türlü yerine getirilmiyor. Tabii yani Amerika orada İsrail için her şeyi yapıyor. Uygun olan her şeyi yapıyor. Şimdi 7 Ekim değerlendiriliyor 3. yılında. İşte efendim ne oldu orada? Keşke 7 Ekim olmasaydı, bu kadar Gazze'li ölmezdi tarzında eleştiriler yapılıyor. Yani ilk bakışta şöyle gelebilir bu. Ya hakikaten işte çok büyük zulüm oldu. Keşke olmasaydı da bunlar yaşanmasaydı diye görüşler dile getiriliyor. Tabii bunları şöyle ciddiye almıyorum ben şahsen. Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de bir harita göstermişti. İsrail'in haritası. Ne kadarı Filistinlerindi, ne kadarı İsrail'indi. Bunu ta 1947'den itibaren yanılmıyorsam 3 farklı zaman dilimine yayarak o haritayı Birleşmiş Milletler kürsüsünden, genel kurulu kürsüsünden göstermişti. Orada görülen şey şuydu. İlk başta İsrail'in büyük kısmı Filistinlerin, aradan belli bir süre geçiyor, yarıya düşüyor, belli bir süre geçiyor, çok küçük bir alan kalıyor. Üstelik de bu alanlar parçalı. Yani diyelim ki Batı Şeria ile Gazze'nin arası kesilmiş, oralarda aralara yerleşimler yapılmış ve yani neredeyse adacıklar kurulmuş, etrafı Yahudilerle çevrili. Şimdi böyle bir manzara var. Yani hep yapıyor İsrail. Bu soykırımı ilk defa yapmış değil. Zaten bu 7 Ekim'den sonra Hamas'ın yetkilileriyle yapılmış bir röportaj var. Bu röportajda da çok net bir şekilde şunu söylüyor Hamas yöneticileri. Biz diyor istihbarat almıştık. İstihbarat almıştık. Hani neden şimdi diye sorduğumuz sorular vardı. Gazetecilerin sorduğu sorular. Hamas siyasi büro üyesi Mahmut Merdavi. Şöyle diyordu aynen. Hamas'ın edindiği istihbarata göre İsrail yeni bir operasyon hazırlığında olduğunu, önce direniş liderlerine yönelik suikastların ardından Gazze ve başka bölgelerde operasyonların planlandığını öğrenmiştik diyor. Direnişin aldığı istihbarata göre İsrail zaten bir operasyon hazırlığı içindeydi ve biz ön aldık diyor. Yani 7 Ekim'deki olay olmasaydı da zaten İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürecekti. Yani ilk yumruğu biz attık diyor. Peki bu 7 Ekim'de ne olduğu sorusu var. Bu tartışılıyor. Mossad her şeyi bilir iddiası vardı. Bu çöktü. Efendim Shin Bet her şeyi görür deniyordu istihbarat örgütü. O da çöktü. İsrail sınırları aşılamaz deniyordu. Yani bir hem karadan hem denizden hem de havadan deniyordu. O da çöktü. İsrail ordusu her zaman hazır deniliyordu. O da çöktü. 7 Ekim saldırısının bence sonuçlarını böyle değerlendirmek lazım. Bu arada efendim danışıklı dövüş mü acaba falan diye bir takım iddialar var. Yani İran için bunlar söyleniyor. Tabii bunlar çok komik. Özellikle 12 gün savaşları ve 40 gün savaşları bu iddiaların ne kadar kof olduğunu ve çürük olduğunu net bir şekilde gösterdi. Yani o nedenle burada bir de tabii Yemen meselesi var. Son günlerde bu Yemen'de tartışılıyor. Efendim Yemen İsrail'le ortak çalışıyor falan gibi. Yani birileri sürekli fitne yayıyor bölgede. İnsanlar arasında güvensizlik yaratmak için veyahut da işte ortalığı karıştırmak için. Şunu net bir şekilde söyleyelim. 2023'ten beri Filistin'e en büyük destek Yemen'den geldi, Hizbullah'tan geldi. Yani onlar sadece konuşmadılar. Canlarını ortaya koydular. Yani bu gerçeği bir kere tespit edelim. Yani ona göre yapalım. Doğrudur yanlıştır. Onu ayrı bir şekilde tartışırız. Ama yani canlarını verdiler. Şimdi siz bunları yok efendim şuymuş buymuş falan diye onları küçültmeye ve küçümsemeye çalışırsanız ciddi bir şekilde hem Filistinlere haksızlık etmiş olursunuz hem de İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı direnen halklara, örgütlere karşı da haksızlık etmiş olursunuz. Evet, iç siyaset dün AK Parti'ye önemli bir transfer gerçekleşti. İzmir Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı. Ya bundan 6 ay önceydi, ben bir televizyon programındaydım ve orada İşte AK Parti'ye yakın gazeteciler dediler ki çok büyük bir büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye katılacak. İsim söylemiyoruz dediler. Bana sordular siz ne düşünüyorsunuz diye. Ben de dedim ki İzmir'in dağlarına çiçekler açacak demiştim. İzmir'in dağlarına çiçekler açar şeyini söyledim. Yani bu da şunu gösteriyordu ki Zaten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gideceği, AK Parti'ye katılacağı 6-7 ay önceden belliydi. Bir süre sonra CHP'den istifa etti, parti içi tartışmaları gerekçe gösterdi ama belliydi. Peki kim ısrar etti de bu başarısı tartışılan Cemil Tugay'ı yeniden belediye başkanı yaptı? CHP'nin eski genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, şu anda genel başkanı da, o dönemde genel başkan olmadığı için eski genel başkan diyorum. Kemal Kılıçdaroğlu 4 belediye başkanı başkanlığı için uyarı yapmıştı. Bunlardan birisi de İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dı ve sakın koymayın diyordu ama konuldu. Bilemiyorum tabii o tercihi yapanlar şimdi ne söylerler. Herhalde yani bilmiyorum, kendi işlerinde bir hesap verirler diye düşünüyorum. Peki Cemil Tugay'ın geçmesiyle ne olacak? İşte AK Parti ilk kez İzmir'de belediye başkanlığı almış oluyor ama yani benim de acizane bir uyarım var AK Parti'ye. Cemil Tugay CHP için de zaten bir yüktü. Yani bundan sonrasını AK Parti düşünmesi lazım. Çünkü Cemil Tugay'la artı kazanılacak bir durum yok. Efendim biz hükümet olanaklarını kullanırız İzmir'de, işte bir takım yatırımlar yaparız falan da. Ya Cemil Tugay'la siz belediye başkanlığı seçimlerine girseydiniz sonuç ne olurdu? Yani kazanma şansı var mıydı? Hiç, sıfır ihtimaldi. O nedenle bu tür transferlerde artıp katmamasına bakmak lazım. O nedenle ben Cemil Tugay için AK Parti bir şans değil, bana göre şanssızlık. Bir de AK Parti yani seçime giderken yani ele geçiremediğiniz yerleri bu tür transferlerle ele geçirmek AK Parti'ye ne kazandırır onu da bilemiyorum. Yani bir adalar olayı var örneğin. %23 oy almışsın, belediye meclisi üyesinleri sayısında ikisin. 5 katın, 6 katın fazla senden diğeri, yani CHP o dönemde. Şimdi belediye adalarda AK Parti'de. Yani bunu izah edemezsiniz. Yani seçimde bu sonuç değişmez. Ha bir şey söyleyeyim yalnız. Şimdi kulağımıza gelen bilgiler var. Kulağımıza gelen bilgiler, şimdi müteahhitler belediye meclisi üyesi ayarlıyor. Bakın çok net bir şekilde söyleyeyim. Cemil Tugay da son Ankara'ya gelişinde yanında kimin olduğuna ilişkin bilgiler var. Ha bu yanındaki kişinin şirketi önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ölçekli bir iş alırsa bilemiyorum. Veya belediye meclisi üyelerini transferini ayarlayan müteahhitler. Ya bunlar müteahhitler, parti fark etmez. Eğer size belediye meclisi üyesi ayarlamışsa önünüze bir fatura koyar ve karşılığını almadan da bu işlere girişmezler. Ha biz eğer bir süre sonra keser söner sap döner, bir süre sonra biz bu kişilerin yolsuzluklarını haber masalarında tartışır hale gelirsek o da bana göre sürpriz olmaz. O nedenle bilmiyorum, acizane AK Parti'ye uyarım. Yani seçimi kazanamadım ama bak ben transferlerle belediyeleri teker teker alıyorum algısı. %88 oranında sandığa giden bir halk için ne kadar etkili olur bilemiyorum. Hele hele şu son fon krizinden sonra neler olur bilemiyorum. Şimdi bu fon krizinde de belli bir noktaya geldi. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı mecliste bir bilgi verdi. Tabii o arada ilginç bir şey daha oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısının özel kalem müdürü de fonda para oynamış. De 7 milyon arkadaşlarla toplanmış, 7 milyonluk kendisine gelmiş. Çok mağduruz, 7 milyon arkadaşlarla bir araya geldik, 7 milyonluk hisse aldık. İşte o da kaldı demiş. Ya niye arkadaşlarla toplanıp oynuyorsunuz ki? Bir kişi yapabilir bunu. Yani Türkiye'de arkadaşlara toplanmaya ihtiyaç mı var? 10 bin liranız varsa da alabilirsiniz o ölçüde. Efendim 7 milyonunuz varsa niye arkadaşlarla toplanıp aldık noktasına geliyorsunuz? Ya ben onu da şaşırdım. Niye grup grup da bu işlerin içine giriyorsunuz? Ha, bu 50 milyarlar, 10 milyarlar, 5 milyarlar bunlar acaba bu paraları yatıranlar piyasanın tabiriyle söyleyeyim çantacılar mı? O çantaların içinde kimler var? Şimdi asgari ücretli birisi söylentilere göre 50 milyara yakın oyun oynuyor. Asgari ücretli birisinin böyle bir şey oynaması mümkün mü? Yoksa onun adına, onun üzerinden adının duyulmasını, adının geçmesini istemeyen birileri mi oynuyor? Bunlar eninde sonunda açığa çıkacak. Ha şu anda bunların açığa çıkmaması için yoğun bir çaba gösterenler var. Bakın AK Parti içi epey karışmış vaziyette. Daha geçtiğimiz günlerde Metin Külünk, AK Parti kurucularından ve 3 dönem milletvekilliği yapmış bir isim. Onu konuk ettik. Dedi ki bakın eğer bu vurguncular açıklanmazsa bu dalga ikiye katlanır. Yani tepki dalgası ikiye katlanır dedi. O nedenle bence bu mesele bir şekilde açığa çıkması lazım. Efendim işte listeler bir saat içinde çıkar. Bakın MASAK Başkan Yardımcısı bütün gazeteleri açıklama yaptı. Sosyal medyada açıklamalar yapıyor. İki saat içerisinde bir saat içerisinde bütün listeyi oluşturabiliriz dedi. Yani o nedenle ben bu listelerin ya çıksın. Şimdi bakın biz bunun üzerine gideceğiz. Kim olursa olsun demekle iş bitmiyor. Bakın aradan kaç gün geçti? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Hanım ifadeye kaç gün sonra çağrıldı? 12 gün sonra değil mi? 12 gün sonra çağrıldı. Peki diğer belediyeleri gece yatağından kaldırıyorsunuz? Hatta kızının gecelikli fotoğraflarını, görüntülerini servis ediyorsunuz. Ya niye 12 gün sonra delil karartma? Peki bunda olamaz mı? Şimdi ifadelerine bakıyoruz. Öğrenilen basındaki ifadelerine. Ben kimseden bilgi almadım, kimseden öneri almadım falan demiş. Peki niye çıktınız tam batarken? Yani bu inandırıcı mı? Yani bir daha çok kulağımıza gelen bilgiler var ama yani bunları yargıya bırakalım. Yargı çözsün. Fakat bu da bakın bu iş organize bir suç. Organize bir vurgun. O nedenle açılacaksa dava organize suçtan açılması gerekir. O zaman durum çok daha farklılaşıyor. Yani bir sistem kurulmuş birileri. Oh milyarlar gelsin. Efendim 163 milyon yatır 5 ayda 2 milyar olsun. Asgari ücret de 28 bin liraya geçinmeye ay sonunu getirmeye uğraşsın. Ya bu kazanılan paralar senin benim param. Yani birileri batıyor birileri alıyor bu bileşik kaplar gibi bir şey. Yani biri batmadan birisi alamaz onu. Bu kazananları paraları kazananlar... Çıkıp gidenler hatta yurt dışına kaçıranlar. Bakın bununla da ilgili yoğun bilgiler var. O paraları yurt dışına çak. Bakın başka sıkıntılar da var. Yine Metin Külünk çok önemli noktalara dikkat çekti. Dedi ki yani bunları eğer açıklamazsak. Peki içerideki adamlar bunları biliyorlar mı? Biliyor. Ya beni kurtarırsınız ya da sizi de yakarım derse... Ve bunu şantaj olarak yapıp kendilerinin kurtarılmasını sağlarsa yetkili ve etkili isimlere. Bakın bunların hepsi risk ve güvenlik riski. Ya peki bütün bu görüntüler, bütün bilgiler ne üzerinden yapılıyor bu transfer? Evet, SWIFT üzerinden, Amerikan sistemi üzerinden. CIA bunları öğrenebilir mi? Çok rahat öğrenir. Hatta kuruşuna kadar öğrenir. Peki bu bilgilerle uluslararası hat örgütleri Türkiye'deki bazı isimlere şantaj yaparsa ne olur? Bakın o kadar çok sıkıntı var ki. Bu arada Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı olduğu bilinen bir isim Ali Emre Ballı ölü bulundu arabasında. Bilmiyorum. İntihar mı? Cinayet mi? Fakat çok ilginç. Sezgin Korkmaz Baran'dı galiba, değil mi? Amerika'da yaşıyor. Sezgin Baran Korkmaz. Amerika'da yaşıyor ve tweet attı bir. Dedi, ilk öldüğünü ilk ben açıkladım dedi. Sen Amerika'dasın, nereden biliyorsun bunu? 3 saat sonra da o sildirildi. Bakın, sildi demiyorum. Sildirildi. Neden acaba? Evet, yani konu çok. Evet, şimdi geliyoruz esas konumuza. Biraz sonra bağlanacağız. Profesör Doktor Doğan Perinçek'le görüşeceğiz. Adana'da peş peşe gelen depremleri konuşacağız. Bir risk oluşturuyor mu? Adanalılar ne yapsın? Bunları ele alacağız. Kısa bir aradan sonra. Fon vurgunu. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Yani Türkiye çapında değil. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Meclisteydik dün. Bu olayı konuşuyoruz tabii. Herkesin dilinde bu. Bu işlerle hiç alakası olmayan bir milletvekiline dedim ki ne oluyor? Konuşmak istemedi. Bazı bildikleri olduğu anlaşılıyordu. Sadece masum değiliz hiçbirimiz diye bir şarkı var biliyorsunuz. Onu mırıldandı. Gerçekten de hiçbiriniz masum değilsiniz yani. Mecliste bulunan birçok partinin yönetici veya milletvekilinden de bu vurgunda payı olanlar var.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
2: Tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Adana depremini konuşacağız. Adana'da neler oluyor? Konunun uzmanı Profesör Doktor Doğan Perinçek'le ele alacağız. Hocam merhabalar.
4: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun hocam, sizi Hindistan'da Himalaya dağlarının eteklerinde bulduk. Doğru
4: evet,
2: mudur?
4: Evet, Nepal'deyiz.
2: Evet, mesleki bir şey miydi yoksa?
4: Aslında turistik bir gezi ama tabii ben meslek olarak da değerlendiriyorum bunu.
2: Evet. Hocam bu Adana depremleri peş peşe depremler oldu. Tabii siz de daha önce yaptığımız programlarda da bir enerji birikmesi uyarısı da yaptığınızı hatırlıyorum. Nasıl yorumlamak lazım bu Adana depremlerini?
4: Şimdi bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu depremlerin hiçbiri haritada olan aktif faylar üzerinde olmadı. Bu nokta çok önemli. Şimdi... Evet. Maalesef bazı meslektaşlarımız diyorlar ki biz bu depremi bekliyorduk. Yok böyle bir şey. Yani aktif fayların olmadığı yerde depremler oldu. Fakat ilginç tarafı 2023 depremlerinde benim koyduğum bir model var.
2: Evet.
4: Bu modeldeki eski faylar, yani biz onlara paleo fay diyoruz. Eski faylar, Ölü Deniz fayına ve Doğu Anadolu fayına dik uzanan faylarımız var. O 2023 depremlerinde depremleri sırasında bunlar kısmen tetiklendi ve ama deprem yaratmadı ama tetiklendiler ve bu faylar boyunca kuzeybatı güneydoğu faylar boyunca bir takım depremler oldu veya olan depremleri sınırladılar. Şimdi 10 gün önce Sahinbeyli'de bir deprem olmuştu.
2: Evet.
4: O Sahinbeyli depremde aynı şekilde faylar üzerinde değildi. Benim modelimde uygun olarak kuzeybatı, güneydoğu faylar üzerinde kaldı. Şimdi bu Adana depremi dediğimizde aslında Feke'nin üstünde olan depremler. Buradaki depremler kuzeybatı, güneydoğu ve kuzeydoğu, güneybatı yani farklı yönlerde saçıldılar. Şimdi benim modele uygun olanlar var. Ona uygun olmayanlar var. Ama bu arada son olan depremlerin hepsini birden incelediğinde bu kez de Sındırık'taki depremler gibi dairesel bir alan içinde kümeleştiğini gördük. Yani şimdi benim yorumum bu depremler için öncelikle şunu belirteyim. Paleo fayların yani eski fayların büyük deprem yaratma potansiyeli yok. Yani en fazla 5.8-6 üretebilir. Bunu bir net bir şekilde belirtelim. İkincisi de mama kökenli depremler de Sındırık'ta olduğu gibi en fazla 6 yaratabilir. Bunların da herhangi bir şekilde Kuzey Anadolu Fayı veya Doğu Anadolu Fayı gibi veya Menderes Vadisi'nde olan faylar gibi herhangi bir şekilde 7'den büyük deprem yaratma şansı olduğunu düşünmüyorum. Ama bu konuda tabii araştırma yapmaya devam etmek lazım. Fakat şunu ben net olarak gördüm. Hem Arabistan'daki çalışmamda, hem Suriye'deki ziyaretimde, hem Irak'ta ve Kuveyt'teki çalışmalarımı birleştirdim. 2023 depreminden sonra bütün Arap kıtasının, yani Güneydoğu Anadolu ve Arabistan, Kuveyt'in olduğu yerler Arabistan kıtası diyoruz. Arap kıtasının üzerinde kuzeybatı, güneydoğu faylar var. Bu faylar Anadolu'ya ve Suriye'ye yaklaşınca depremler yaratıyorlar. Fakat bu faylar aynı zamanda da petrolün dağılımını kontrol ediyorlar. Yani ben dünyanın en büyük petrol sahası da Gavar'da da çalıştım. Bunun boyu 250 kilometre. Bizim Marmara Denizi'nin boyu kadar bir boyu var. Ve oradan petrol üretiyorlar. Oradaki çalışmalarımda da bu kuzey, batı, güneydoğu fayları tespit ettim. Faylar petrolün dağılımını kontrol ediyor. Evet. Yani o öyle bir rezervardaki kırık sistemi nedeniyle.
2: Evet.
4: Mesela yani petrolün açacağınız yerde bu faylardan uzak durmanız lazım. Onu söyleyeyim.
2: Evet.
4: Yani bu daha teknik bir açıklama olabilir ama. Şimdi
2: yanlış anlaşılmasın hocam. Dünyanın en büyük petrol sahası Gabar'da da çalıştım dediniz de onu galiba Türkiye'nin şu anki demek istediniz herhalde.
4: Tabii hayır, şöyle ben Gabar'daki örneği verirken kuzey batı güney doğu fayları doğrulamak için verdim.
2: Evet,
4: yani
2: evet.
4: Hem orada var, hem Kuveyt'te var bu faylar.
2: Evet.
4: Hem de bizim 2023 depremlerinde kendilerini belli ettiler.
2: Evet.
4: Ama yani söylemek istediğim şu, Adana'daki faylar ve Sahinbeyli'deki 10 gün önce olan depremler ve Adana'daki depremler kuzeybatı güneydoğu faylar üzerinde oluştu. Şimdi buna ben Arabistan'dan, Suriye'den ve Kuveyt'ten destek getiriyorum. Yani bu modeli doğrulamak için destek getiriyorum.
2: Anladım.
4: Aynı zamanda kuzeybatı güneydoğu faylar Ölüdeniz fayına ve Doğu Anadolu fayına neredeyse dik uzanıyorlar. Dolayısıyla onların büyük deprem yaratma potansiyeli yok. Sınırlı. En fazla 6 üretebilirler. En fazla. Ama Ölüdeniz fayı, Doğu Anadolu fayı, Kuzey Anadolu fayı ve Menderes grabeninde, Gediz grabenindeki fayların 7 deprem yaratma kabiliyetlerini hepimiz biliyoruz, yaşadık.
2: Evet. Peki hocam, yani bu olaylardan sonra yani enerji birikmesi olup daha büyük bir, yani dedi 6'dan büyük pek olacağını sanmıyorum dediniz ama endişe etmeli miyiz, yani şimdi etmemeli miyiz?
4: Şimdi şöyle bakın, ben şahsen 2023 depremlerinde önemli oranda Elazığ'dan Malatya'ya, Malatya'dan Hatay'a, Hatay'dan Adana'ya enerjinin boşaldığını düşünüyorum.
2: Evet.
4: Sadece ve sadece Suriye'de Ölüdeniz fayının güney kısmında orada bir deprem olabilir orada.
2: Evet.
4: Ama o uzak olduğu için bizi çok fazla etkilemez, yıkıcı olmaz bizim için.
2: Anladım.
4: Ama yani ben 2023 depremlerinden sonra bu saydığım bölgede büyük bir deprem beklemiyorum. İşte 5'lik, 6'lık olabilir ama bunlar da çok yıkıcı olmayacaktır. Tabii derinliğine bağlı. Bizim yaşadığımız Adana ve Sahinbeyli depremleri ise kesinlikle ve kesinlikle eski fayların aktif hale gelmesi, tetiklenmesi, ama bu geçici bir süre için olan bir şey. Yani ben bir endişe duymuyorum. Adana'daki fayların daha büyük bir deprem yaratması gibi bir potansiyel beklemiyorum şahsen.
2: Evet, yani Adana'da 5-6 civarında olabilir. Daha yüksek bir deprem düşünmüyorum.
4: Beklemiyorum.
2: Evet.
4: Evet, evet.
2: Evet. Peki hocam, son sizi yakalamışken uyarmanız gereken, yani belli bölgeleri sürekli uyarıyorsunuz ama yeni bir uyarınız var mı?
4: Valla benim listemde, uyarı listemde olanları devamlı tekrarlıyorum. Batı Marmara, Erdek, Bandırma'dan başlamak üzere Çanakkale, Biga, yani Çanakkale'nin Biga ilçesi, Çan ilçesi ve yani, O civarda üçüncü bir yer. İkinci bir yer. Üçüncü yerin Isparta Burdur dolayı. Dördüncü yeri Burdur dolayı. Dördüncü yerim civarı. Beşinci yer ise Şemdinli Yüksekova civarı. Ve en son da işte Bingöl ile Erzincan arasında Didisu fayımız var. Onu bütün arkadaşlar endişe içinde takip ediyorlar.
2: Evet. Yani daha çok uyarınız Batı Anadolu ve Trakya'yı kapsıyor anladığım kadarıyla.
4: Yani alamadım.
2: Yani uyarınızı diyorum. Daha çok Batı Anadolu, Trakya, yani Türkiye'nin tam ortasının batısına doğru daha çok endişeleriniz var gibi.
4: Marmara Adası dolayı diyelim.
2: Evet. Isparta, Aydın, efendim Çanakkale hepsi batıda olduğu için onu söyledim.
4: Evet doğru. Evet. Çoğunlukla öyle.
2: Evet.
4: Şendinli, Yüksekova hariç hepsi batıda.
2: Hocam çok teşekkürler. Yoğunsunuz orada. Sizi yoldan çevirip yayına aldık. Çok teşekkür ediyoruz.
4: Evet. Oldu. İyi yayınlar diliyorum.
2: Sağ olun. Evet sayın dinleyiciler, Adana depremiyle ilgili Sayın Doğan Perinçek'in görüşleri böyle. Özetleyecek olursak, aktif faylarda diyor bir sorun yok. Depremler diyor aktif faylarda olmadı diyor. Adana depremi eski faylarda bir tetiklemenin sonucu olabileceğini söylüyor. Eski faylarda büyük depremin olmayacağını belirtiyor. Adana'da büyük bir deprem beklemediğini vurguluyor. Evet, yani Adanalı yurttaşlarımız

0: Size de bu bilgileri aktarmış olalım. Evet, şimdi kısa bir ara. Bu kısa aradan sonra da bu nafaka meselesi. Çok tartışılan, çok konuşulan bir konu. Nafaka meselesi nedir, ne değildir? Yasa Mahkemesi bir karar verdi. Sonsuza değin, yani ölene kadar nafaka ödenmesini doğru bulmadı. Şimdi yeni bir yasa hazırlıkları var. Bu konuda çalışmalar yapan, bazı teklifler de hazırlayan Cumhuriyet Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Elif, avukat Elif Eskin'le görüşeceğiz. Kısa bir aradan sonra. Hükümetin izlediği neoliberal politikaların çıkışı olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Çiftçi, ya düşünün, yani mazot parası neredeyse 100 liraya dayandı. 100 liralık 1 litre mazotla yani çiftçilik yapmak, tarla sürmek, şusu busu mümkün mü? Hani iktidar açısından da şunu hemen söyleyelim. Tamam, muhalefet darmadağın, şu bu darmadağın, ama halkın oyunun tercihini belirleyecek en önemli şey ekonomi. Eğer ekonomi düzgün olmazsa, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Tencere iktidarları götürür diye. Tencere sorunu giderek büyüyor. Giderek, o kadar söyleyelim.
1: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
0: Tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Bu bölümde de çok tartışılan nafaka meselesini ele alacağız. Cumhuriyet Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi avukat Elif Eskin'le birlikteyiz. Elif Hanım, merhabalar.
2: Merhabalar İsmet Bey, nasılsınız?
0: Teşekkür ederiz. Bildiğim kadarıyla hem dernek olarak hem de bireysel olarak bu konu üzerine epey bir çalışma yaptınız. Bu Anayasa Mahkemesi'nin kararı ne anlama geliyor?
2: Evet, izleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum, dinleyicilerimizi. Evet. Derneğim adına da, kendim adına da. Evet. Şimdi, evet, uzun yıllardır aslında biz bu alanda çalışıyoruz. Çünkü kamuoyu bunu dediğiniz gibi çok tartışıyor. Süresiz nafaka mağdurları adı altında çeşitli oluşumlar var. Tabii yani çok tartışılan bir konu. Biz de bu nedenle yıllardır raporlar düzenliyoruz. İşte toplantılarda gündeme getiriyoruz. En son yargı paketleriyle konu önümüze gelecek diye beklerken Anayasa Mahkemesi'nin bir yerel mahkemenin önüne getirdiği bu konuda bir iptal kararı, süresiz olarak ibaresini iptal etti Anayasa Mahkemesi. Şu anda gerekçesi de yayınlandı kararın.
0: Evet.
2: Ve şu anda bir yasal boşluk var bu alanda, yeni bir düzenleme yapılana kadar. Tabii boşluk derken yeni düzenleme yapılana kadar eski kurallar geçerli. 9 ayda bir süresi var yasa koyucunun. Evet. Haziran 2027'ye kadar bu konuda bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Önümüze düzenleme geldiğinde tabii onu değerlendireceğiz. İsterseniz kararın gerekçesi konusunda biraz bilgi vereyim. Evet, dikkatimi çekelim.
0: Ilgili. Onu rica edelim, yani şundan dolayı, yani bugüne kadar şöyle tartışmalar oluyordu. Ya kardeşim, kısa bir süre evlilik kalıyor, işte bir sene evlilik kalıyor, ömür boyu maaş ödeniyor diye eleştiriler vardı. Ya bunun bir düzeni olması gerekir diyenler vardı. Bir taraftan da kadınların haklarını, gelecekleri gibi bir görüş vardı. İsterseniz Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını bize bir anlatın. Daha sonra bu tartışmalara da girelim.
2: Tamam, tamam, tabii ki. Anayasa Mahkemesi'nin kararında birkaç önemli vurgu var. Sosyal devlet ilkesi vurgusu var. Bu zaten nafakanın özünde olan, boşanma sonrasında da eşler arasındaki dayanışma yükümlülüğünün devam etmesi üzerinden kararlarda da vurgulanan bir husus. Sosyal devletin kişilerin maddi ve manevi varlığını korumak gibi bir görevi var. Dolayısıyla yasalarımızdaki düzenlemelerinde bunu yapması, bunu yaparken de tarafların arasında adil bir dengeyi gözetmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi kararının ilk vurgusu adil dengenin bozulabildiği yönünde. Zaten kamuoyundaki tartışmalarda bu yönde idi. Evet. Hani nafaka alacaklısının o maddi manevi gelişimini sağlarken diğer tarafın sınırsız olarak bu gelişimine ket vurulabilmesi, onun maddi manevi geleceğinin karartılması gibi bir endişeden yola çıkılıyor. Tabii ki çeşitli vakalarda bu olabilir. Birazdan tartışmalar üzerinden de onu konuşuruz ama çıkış noktası bu. Taraflar arasında

hain halkını sattı diye protesto etmişler. Kimlik siyaseti seni ancak bir yere kadar götürebilir demişler. Amerikan politikalarında bu işten pek çıkış olanağı doğrusu göremiyorum. Bu şekilde vuku bulmuş. Evet, tabii Amerikan dış politikası bir yandan Orta Doğu'da bu savaşlara girişirken Ukrayna'da tabii bir zorluk içerisindeler. Trump çok girmemeye çalışıyor ama CIA'nin yürüttüğü bir çatışma olduğunu hepimiz takip ediyoruz, görüyoruz. Avrupalıları küstürüyor Trump, o kadar da iplemiyor gibi. İlginç bir şey, Danimarkalı sanatçı Jens Galschiot, böyle okunuyor herhalde, Avrupa Parlamentosu'nun göbeğine bir Trump'a hedef alan Turuncu Veba isimli bir hiciv heykeli yapmış. Strasbourg'daki parlamento binasında sergilenecek, 2,5 metre yüksekliğinde 23 ayar altına kaplamışlar heykeli. Trump bir elinde adalet terazisi, diğerinde golf sopası, öyle birinin tepesinde, kendisini zar zor taşıyan bir insanın tepesinde adaletsizliğin çıplak kralı diye. Muhtemelen Trump'ın kulağına gidecektir bunlar ve kim bilir neler söyleyecek. Çünkü tabii çok eleştirel bir adamın sırtında oturuyorum. O benim yükümün altında batıyor. Onaylayacağı her şeyi yapardım ona yardım etmek için. Sırtından inmek hariç diye de kaidesine yazmışlar. Bilmiyorum. Trump en son Fransa'da, birazdan aktaracağım, öğrenci protestoları ile ilgili İslam'ın kontrolü ele geçirme isteği diye de bir yorum yapmış. Kitlesel göç bütün bunlara, okul meselesi, eğitimle alakası yok, kalabalık sınıflar vesaire, öğrencilerin talepleri bunlar ama boş verin onları demeye çalışıyor Donald Trump. Amerika'nın içi kadar tabii Avrupa ile ilgili yorumları da bu şekilde dikkat çekici. Amerikan dış politikası bu arada, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Avrupa turuyla birlikte Avrupa'ya kaydı. İzlanda'yı aktarmıştım. Ardından Yunanistan'ı ziyaret etti. Protesto gösterileri arasında 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı ile için bir anlaşma yapılmış. Yorgos Yerapatridis tarafından ağırlandı. Diyalog görüşmeleri bunlar. Tabii savunma ve güvenlik işbirliği öne çıkıyor. Bu anlamda Yunanistan bolca para ödeyecek. 4 milyar dolarcık askeri teçhizat alacaklar. Rubio Yunanistan'ı büyük bir müttefik, istikrar kaynağı falan diye sundu. Enerji vurguları çok önemliydi. Amerika'nın LNG ihracatı, bağlantı hatları, enerji koridorları, Balkanlara Amerikan LNG'sini Yunanistan üzerinden sevk etme hamleleri var. Geçen gün aktarmıştım size Amerika'nın Atina Büyükelçisi'nin gerekirse burada da darbe yaparız, her yerde yaparız gibi lafları skandal yaratmıştı Yunanistan'da. Tabii Türkiye'yi ilgilendiren dikey koridor Akdeniz'de Güney Avrupa üzerinden Orta Doğu Avrupa'ya gaz taşımayı amaçlayan dikey koridor atfı dikkat çekici. Amerikan LNG'si sevkiyatlarında burası kilit nokta haline geldi. Ticaret, güvenlik, ortak değerler, stratejik ortaklık falan, böyle bir sürü laflar etmiş. Aynı zamanda tabii Yerapatridis'in açıklamaları da Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sağlanmasına dair, kendileri de eğer koşullar uygun olursa bize destek olabiliriz diye. F-16'ların Viper konfigürasyonlarına yükseltilmesi konusu var. 5. nesil F-35 savaş uçakları tedariki var. Bunlar tabii Amerika ile güvenlik anlaşması çerçevesinde üzerinde durdukları konular efendim. Aynı zamanda tabii Kıbrıs, Doğu Akdeniz güvenlik mimarisi, yani çok da Türkiye'nin lehine bir takım girişimler olmadığını anlıyorum. Verilen mesajlardan, enerji şirketleri tabii Yunanistan'daki varlıklarını arttırdığı dikey koridor çerçevesiyle bu vurgular yapılmış durumda. Marco Rubio Türk-Yunan krizini tahayyül bile edemediğini söylemiş Amerika için, iyi olmaz diye. Tarihte bir it değil tabii bu. Daha önce de Amerikan hafızaları var mı emin değilim. Yeni kuşak Amerikalı yöneticiler tıpkı Avrupalılar gibi biraz tarihsiz, şuursuz, tarihsizlik, şuursuzluk getiriyor tabii mutlaka. Hele devlet adamlığı, bir ülkenin dış politikası söz konusu olduğunda. Katimerini gazetesinin sorusuna yanıt vermiş Marco Rubio. Kötü giderse çünkü ilişkileri, hani ABD'nin güvenlik taahhüdü olur mu gibi. ABD böyle krize asla izin vermez. Hepimizin hep söylediği şey. Tasavvur bile edilemez demiş.

2000 NATO müttefiki söz konusu olan, dolayısıyla gerçekleşmez zaten kimsenin yararına olmaz. Amerika için iyi sonuçlar doğurmaz. S-400'lerle ilgili tabii yine Katimerini ile söylesinde açıklamaları var. S-400 çözülene kadar F-35 falan Türkiye'ye verilemez diyor. Yani yapacak bir şey yok. Kongre meselesi. Hani başkan istiyor. Türkiye tabii ödemesini çoktan yaptı. Ama tabii kongre bir yasa çıkarttı, ne yapalım. Amerikan yasalarını bütün dünyaya dayatıyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla da her şey S-400'ler etrafında şekilleniyor. Çözülene kadar yasal olarak transfer mümkün değil. Başka konular da var. Yani NATO zirvesinde Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiği ama saat işliyor. Benim ilk başta söylediğim gibi vakit daralıyor. İki kongrenin iki kanadı Cumhuriyetçilerin kontrolünde şu an. Oradan da çıkmıyor. Eğer Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi kongre arası seçimlerinde darbe alırsa iyice vaatlerini tutması zorlaşacak çok açık bir biçimde. Marco Rubio bu arada tabii Avrupa'ya da mesajlar veriyor. Batı medeniyetinin işte simgesi Akropolis kürsüsünden Partenon tapınağının önünde işte bayağı böyle doğu medeniyetini aşağılamış efendim. Çok komik. Batı dünyasının liderlik konumunu koruyup koruyamayacağı ya da gerileme, kölelik ve çöküş geleceğine razı olup olmayacağı, bunu belirleyeceğiz izleyeceğimiz politikalarla diyor. 10 yıl önümüzdeki 10 yılın gelecek yüzyıl hikayesini yazacağını söylüyor. Başta Avrupa olmak üzere uluslar antik Yunan değerlerine dönmeli ve bu tehditlere karşı birlikte durmak için kurumlarını ve ittifaklarını yeniden inşa etmeli diyor. Avrupa'nın uzun uykusundan uyanmasından bahsediyor. Binlerce yıl önce burada var olan ateşi yeniden yakması, kendilerini savunmaları lazım, yükü üstlenmeleri lazım. Bayağı bildiğiniz emperyalist, batı sömürgeci vurguların her şeyi var. Batı üstünlüğü, medeniyet üstünlüğü, her şey var Marco Rubio'nun konuşmasında ama şaşırtıcı değil. Daha önce kendisinden zaten bunları, benzerlerini işitmiştik. Yeni sömürgecilik de nedir? Bildiğiniz güzel sömürgecilik günleri varken gibi lafları hakikaten Münih konferansıydı yanılmıyorsam geçen sene açık açık sömürgecilik çağrısı yapmıştı. Evet efendim, diğer yandan tabii Amerika Birleşik Devletleri, Rusya Federasyonu, Trump illa Rusya lideri Vladimir Putin'le görüşmek istiyor. Dün de bu Amerika'da bir veba salgını Rusya'ya atfen, ben hani açıklamalara bakıyorum, resmi açıklamalara bakıyorum. Rusya işte Halk Sağlığı Teşkilatı'nın açıklamalarına bakıyorum. O yüzden çok acayip geliyor. Yani insan sağlığı, tüketici haklarını koruma servisi diye bir servis var. Rospotrebnadzor diye, onların açıklamalara bakıyorum. Zatüre temelli Irkutsk şehrinde gerekli bütün önlemler alınmış öyle anlıyorum. Ama tabii bir başka bir şey tasvir ediliyor. Trump'a önce bu yüzden sorular sordular. O da Putin'le görüşeceğim gibi bir laf etti. Dün akşam tekrar görüştünüz mü diye sormuşlar. Ve o da bugün bir telefon görüşmem var. Bugün Putin'in doğum günü. Eminim bunu kutlayacaksınız diye. Amerika'da saat farkı var tabii. Akşam saatlerinde yapıyor. Planlanmış telefon görüşmesi olduğunu söylüyor. Ama Kremlin bir mutabakat sağlanmadığını söylüyor Dmitri Peskov. Bilmiyorum, olabilir tabii, yapabilirler tabii. Rusya bu arada bu salgınla ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü'ne gerekli bilgileri vermiş. Onlardan da herhangi bir uyarı görmedim ben en azından. Ama işi o kadar acayip yerlere vardırıyorlar ki bu hikaye yazanlar. Rus biyolojik silahı olarak veba falan gibi temalar görüyorum. Bu arada tabii Rusya kimyasal biyolojik silahlarını BM onaylı bir biçimde ortadan kaldırmıştı. Amerika'nın kaldırmadığını biliyoruz. Bu konuda anlaşmaya tam olarak uymamışlardı. Fakat Trump'a böyle sorular soruyor, o da sallıyor. Çok yakında ortaya çıkacak, biz öyle düşünmüyoruz ama hayır, biz öyle düşünmüyoruz, onlara bakarsanız durum kontrol altında, umalım ki gerçekten öyle olsun, onlar çok deneyimli, çok zeki insanlar, kontrol altında tuttuklarını iddia ediyorlar. Nasıl bir hikaye Allah'ım, yani gerçekten bunlar daha da artacak, bu hibrit saldırılar, sabotaj komploları,
Ne sallarsan nasılsa yiyecek bir kitle varsa kardeşim, kanıtlarla ne diyorsunuz bir anlatın bakalım, neye dayanarak böyle şeyler koyuyorsunuz diye sorgulayacak kitleler çoğuna ulaşmadığı müddetçe Trump muhteşem bir figür yani. Sallıyor çünkü, ama Avrupalılar da farklı mı? Neyse, onlar da kanıtlarla ilgilenmiyorlar. Efendim tabii Marco Rubio'nun açıklamaları var Ukrayna ile ilgili olarak. Yani çatışmaların müzakere yoluyla için herhangi bir umut çok da görmedikleri yolunda. Marco Rubio açıkça böyle konuşmuş. Şu anda müzakereler yoluyla çatışmanın çözülmesi için bir umut görünmüyor. Geçmişte bu yönde girişimlerde bulunduk ancak şu ana kadar bir sonuç elde edemedik. Evet, girişimlerde bulundular ama zaten Trump'ın tek yapması gereken şey istihbarat akışını kesmek, bitirmek istiyorsa çatışmayı. Bu darbeyi yapan Amerikalılar 2014'te Donbas krizi, iç savaş yaratan Amerikan yönetimi, Victoria Nuland, aşırı sağ iktidara getiren, destekleyen onlar, Avrupa'dan bile daha fazla onlar başlangıç. Sonra Avrupalılar tabii kendilerine mal ettiler ve atlama tahtasına çevirdiler ama Minsk anlaşmaları onları uygulamayan yine Batı. Dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin fazla bir şey yapması da gerek yok. Yardım kesse yeter zaten. Kendi kendine çözülür. Ama tabii bu bir jeopolitik yenilgi olarak tarihe geçeceği için onlar açısından zor. İşin insani kısımlarıyla da çok ilgilenmiyorlar. Çünkü kendi kanları dökülmüyor. Onlar bir takım vasal, aşırı sağcı adamları iktidara getirmişler. Onlar zaten o kanı kendileri için döküyor. Böyle bir durum. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları toplantısında açıklamaları oldu. Ankoruç geçen sene 15 Ağustos'ta Trump Alaska'da Putin'i ağırlamıştı havaalanında karşılayarak. Ama kısa sürmüştü zirve, sonra bir mutabakat tartışması almış yürümüştü. Sergey Lavrov Avrupa'nın baskısıyla gömdüğü Amerika'nın, baskıya direnemediği Trump yönetiminin bu işlerden Rusya'nın sorumlu olmadığı. Yani bizim vicdanımız rahat diyor. Alaska'da Amerika'nın sunduğu teklifi de Amerika sundu. Biz de tamam dedik ama daha sonra Avrupa gömdü. Tekrar üçlü görüşme diye tutturmuş durumdalar. Onun için de Rusya'daki Duma seçimlerinin beklenmesi gerektiği ifade edilmiş Moskova tarafından. Ama seçimler bitti. Yine tabii sabote ediyorlar. Bir yandan ateşkes istiyor. Tek istedikleri ateşkes. Çünkü yani kim ateşkes ister? Cephede kötü duruma düşen ister. Barış müzakerelerinin ateşkes ilan edilecek diye bir şart yok tarihte. Sürekli hatırlatıyorum ama Amerika hiçbir çatışmasında barış müzakere ederken ateşkes ilan etmemişti. Burada da tabii Rusya daha önce Minsk anlaşmalarında kazık attığı için Batılılar Zelenski'nin müzakerecilerinin ne göndereceğini bilmek istiyoruz. Yani boş yere niye konuşalım bu adamlarla, ne olacak, ne yapacak, teklif ediyorsunuz vurgusu yapmış. Biz bir söz verdiğimizde tutarız. Burada da tuttuk. Dolayısıyla bizden top çıkıyor diye. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un da açıklaması var. ABD'den çözüm konusunda aktif bir çaba şu an için görmediklerini vurgulamış. Evet efendim, tabii hal böyleyken bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Karadeniz'le ilgili, Karadeniz biliyorsunuz aktarmıştım size yaz sonunda, Zelenski'nin 40 günlük Rusya'ya saldırı ve masaya zorla oturtma operasyonu faciayla sonuçlanmıştı Ukrayna için ve Karadeniz limanları kapanmıştı tamamen abluka. Moskova öyle mi? Peki madem böyle istiyorsunuz o zaman saldırılara, rafineriler, sivil tesisler, perakende zincirleri, depoları, her yer Ukrayna tarafından vuruldu. Rusya Federasyonu da Ukrayna'daki mirror, yani ayna, tıpkısı aynısı diyerek misilleme yapmışlardı. Aynı zamanda Azak Denizi'nde 100'den fazla sivil Rus tankeri vurdu aylar içerisinde Kiev yönetimi ve ardından da Rusya Federasyonu bugüne kadar yapmadığını yapıp Karadeniz'i kapattı. Yani tahıl mahıl çıkarmak götürmek, bilemiyorum hangi gemi sigortacılığı böyle şeyler o limanlara götürmeye cesaret, ancak
askeri malzeme taşıyanlar böyle bir riski göze alabilirler. Onlar da vuruluyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz diyor Türkiye olarak çok çaba sarf ettik. Montrö Sözleşmesi'ni ve Karadeniz tahıl girişimini titizlikle uygulamamız bu yaklaşımın somut örneğini diyor. Bugün Karadeniz'e sıçradığını görüyoruz. Yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin vermemeliyiz ama ne yazık ki genişliyor. Karadeniz'de de öyle. Değerlendirmeleri iki tarafla da paylaşıyoruz, önerileri sunuyoruz. Tabii bir iki tarafta büyük taarruz içinde ne demek onu anlamadım, öyle bir şey görmüyorum. Ben iki tarafta taarruz içinde değil, tam tersine Ukrayna tarafı çok zor durumda. Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğini ciddi biçimde etkiliyor demiş. Etkiliyor çünkü 40 günlük, hatta Zelenski ikinci 40 günlük savaşta ilan etmiş durumda, tam olarak kestirmek zor bu koşullarda. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Valdai'da son ortaya atılan bir takım öneriler için saçmalık ifadesini kullanmıştı. Tabii dün akşam yine kombine saldırılar, Geran 4'ler, 5'ler, aynı zamanda bir takım füzle enerji sistemlerinde askeri uzmanlardan dinliyorum bir takım deneymeler yapıldığını aktarıyorlar. Tabii Ukrayna'da Rusya'ya hedef aldı İHA'larla. Kırım'da elektrik dağıtım tesisleri, Sasova'da Yandex veri merkezi İHA'ların hedefi olmuş durumda. Yani onlar da İHA fırlatıyorlar. Sivil hedefler, yine ölen kız çocuğu gördüm 11 yaşında. Geçen gün tabii bir köprülerle ilgili bir saldırıyla alakalıydı galiba. Batılılar Rusya çok kötü saldırıyor falan diyorlar. Bakıyorsunuz iki kayıp hakikaten burada. Minap'taki gibi 150 kişiyi, 160 kişiyi birden öldürmek de bir Batılıların başarısı diyebiliriz rahatlıkla. Nasıl nokta saldırıları yapılıyorsa can kaybı en aza indiriliyor. O da enteresan. Efendim tabii Avrupa Birliği çerçevesinde de notlar var. Dimitrov savunma politikasını AB'nin Rusya ile çatışmaya dayalı olduğunu söylüyor. Dün NATO Askeri Komitesi Kiev'de toplandı. Dragone, Amiral Dragone liderliğinde Kiev'de, hani sürekli olarak Ukrayna Rusya çatışması diyorlar ama nasıl oluyor NATO Askeri Komitesi Kiev'e gidiyor? Her türlü ihtiyaç, gelecekteki tehditler. Ukrayna NATO üyesi bir ülke değil, Sovyetler Birliği'nin parçası. Ayrılışının da şartları vardı, o şartları darbeyle değiştirdiler ama tekrardan zorluyorlar elbette. Avrupa Birliği'nde işte bir askeri Schengen, ülkeler NATO üyesi ama bütün sistemleri birbirinden farklı. Dolayısıyla bir askeri Schengen kurma çabaları hala devam ediyor. Efendim Politico'ya göre büyük çaplı hibrit saldırılara hazırlık yapıyorlar. Böyle kamuoylarında muazzam bir panik hali yaratmaya çalışıyorlar. Kış geliyor. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Houston bir problemimiz var demiş. Apollo 13 filmindeki meşhur replik. Houston, we have a problem diye uzayda geçer biliyorsunuz uzay filmi. Kıtayı bekleyen zorlu kış koşulları tabii. Kiev'in Güney Kore ile papaz olduğunu aktarmıştım size. Büyükelçisini geri çekme kararı almış. Rusya toprakları içerisinde Kursk'ta ele geçirdikleri iki Kuzey Koreli'yi gizli anlaşmayla Güney Kore'ye veriyorlar ama Zelenski dilini tutamayıp ifşa ediyor. O yüzden kriz çıkmıştı. Özür de dilemiyor. Dışişleri Bakanlığı'yla dilenen özrü, kanalıyla dilenen özrü de Güney Kore lideri kabul etmedi. Şimdi büyükelçilerini geri çekiyorlar. Avrupa Birliği'nin Çin'le başı dertte, ticaret açığı had safhaya ulaşmış durumda. Ticaret komiseri Çin Ticaret Bakanı'yla görüşmüş. Günlük 1 milyar euro gibi rekor seviyelerden bahsediyorlar. Doğru mu gördüm diye gözümü açıp tekrar baktım doğrusu. Tabii Haziran'dan beri müzakereler yürütülüyor. Özellikle elektrikli araçlar meselesi. Çin'den ithalata ürün bazlı kota talebi var. Çinliler kabul etmiyorlar tabii. Yani kapasite fazlası ne demek yani. Almanya çok zengin ürünlerini ihracat şampiyonu olup satınca kimse Almanya'nın kapasite fazlası da çok sinir bozucu demiş miydi? Dememişti. Çin
Çin'e gelince böyle deniyor tabii ki. Şimdi önlemlerden bahsediyorlar. Geçen gün aktarmıştım, ilk defa Fransa ve Almanya ortak bir biçimde Çin'e karşı resmen iç, pazardan etme gibi tehditler savurdukları Avrupa Komisyonu'na bir mektup yazmıştı. Çin'e de papaz oluyorlar. Birazdan Almanya'yı konuşacağız efendim. Friedrich Merz açıkça Rusya bize savaş, tıpkı Hitler Nazizmi döneminde Göbels taktikleri kullanıyor. Polonya Savaşı'nı da bir yanıltma operasyonuyla Naziler başlatmışlardı. Şimdi burada Rusya sanki Almanya'ya saldırıyormuş gibi bir tablo çiziyor. Leipzig örneği, bunun kanıtlarını açıklamadılar daha bu arada. Silahlı saldırı mecaz değil tabi burada, yani 5. madde vesaire gerektiriyor. Dolayısıyla da bize savaş açtı ifadelerini bu kadar açıkça kullanabilmesi inanılmaz. Dışişleri Bakanı Almanya'nın Vadepul'de Almanya'ya karşı gelmenin hesaplanamaz bir risk olduğu konusunda Moskova'yı uyarmış. Savaş söz konusuysa bundan bahsetmekten çekinmeyiz. Alman kibri herhalde, Nazi kibri geri dönüyor diye aklıma düşüyor doğrusu. Bu arada da anketleri bu hafta aktardım. Birazdan Sayın Osman Çutsay'la da konuşacağız. Evet, tamamlayamadım açıkçası. Daha başka notlar da vardı ama girişte en azından biraz özetlemiştim. Biz şimdi Osman Çutsay'la konuşacağız programın son bölümünde. Az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen devam ediyor.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar Osman Çusay var. Almanya'ya bağlanıyoruz. Osman abi, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir sizinle konuşamamıştık ama biriktiriyordum. Almanya'yı her gün yani verilen demeçler, gelişmeler, anketler takip ederken zorlanıyorum. Çok da iyi bildiğim bir ülke değil bu arada. Gerçekten yani şaşırtıcı gelişmelerle karşı karşıyayız. İç siyasette, ama önce dışarıdan bir şeyler sormak istiyorum. Malum bu hafta işte Fransa'da eylemler, liseliler, üniversiteliler, hatta savaş karşıtı, Ukrayna savaşı karşıtı pankartlar, grevler çok konuşuldu. İspanya'da konut krizi, yani ekonomi temelli aslında Batı dünyasının hegemonyasını sürdürebilmek maksatlı çıkardığı çatışmaların bumerang gibi geri dönüp Avrupa ülkelerini nasıl vurduğunu görmemek mümkün değil. Bunların başında Almanya geliyor. Fakat Alman siyasetinden, siyasi liderliğinden dolu dizgin bir savaş söylemi görüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? En son ulusal televizyonda Friedrich Merz'in Rusya bize savaş aç diye bir takım söylemleri var. Çok ileri söylemler bunlar. Ve Dışişleri Bakanı Badepul'ün de savaştan bahsetmekten çekinmeyiz gibi lafları var. Yani nasıl oluyor da Rusya'yla savaştan tarihsel hafıza düşünüldüğünde bu kadar açıkça söz edebiliyorlar? Buna hiç tepkiler yok mu? Önce bunu sorarak başlamak istiyorum. Daha sonra Mert'e geleceğim ama merak ediyorum, yani bu kadar militarist, bu kadar savaş söylemini hangi güçle, nerelerden destek alarak yapıyorlar?
2: Bence güçle, aldıkları güçle değil de güçsüzlükle yapıyorlar. Yani ayaklarının altındaki toprak kaydıkça bu tür yani eylemlerde değil henüz ama söylemlerde bulunuyorlar. Bunun çok basit bir nedeni var. %10'un altına düştü Friedrich Merz'in kamuoyu nezdindeki desteği. Bu Batı Almanya tarihinde ilk kez rastlanan bir şey. Hiçbir başbakan bu kadar düşük bir destek, kamuoyu araştırmaları sonucunda bu kadar düşük bir desteğe sahip olmamıştı. Bu da çok normal. Zaten yani sizler de izliyorsunuzdur. Almanya'da hakikaten farklı gelişmeler oluyor ve birkaç günde olmaya başladı. En son işte birkaç gün için, yani ne bileyim, hafta başındaydı. Yani şey çıktı. Salı günü buradaki bir eyaletin, Doğu Almanya'daki bir eyaletin başına yani şu andaki Alman siyasetinin şeytanı kabul edilebilecek bir parti eyalet meclis başkanı olarak kendisini seçtirdi. Şimdi bu Hristiyan Demokratlar içinde de bir takım birincisi şu, yani yangın merdiveni ve yangın duvarı daha doğrusu kırıldı. Bastıklarını attılar. Yani biz bunlarla hiçbir iş yapmayız falan dedikleri, yukarıdakiler öyle diyor ama aşağıdaki Hristiyan Demokratlar öyle demiyor. İş kötüye gidiyor. Biz bunlarla niye bir işbirliği yapmayalım? Bu AfD denilen ki bana sorulursa sağın sağında bir hareket ve içinde gerçekten faşizan, neofaşist çeteler de var. Onları kullandıklarını söylüyorlar. Ama yani toplu bir NSDAP ya da bir Hitler Partisi denemez. Bu çok yanlış olur. Şimdi bu biz bunlarla hiçbir işbirliği yapmayız diyenlerin yukarıdaki paniklerini alttakiler paylaşmıyor herhalde ki o eyalette bazı, muhtemelen de 7-8 tane Hristiyan Demokrat eyalet milletvekili tamam AfD
1: destek vermiş. Destekledi. Onların oylarıyla seçiliyor değil mi? Onlarıyla evet. Seçiliyor.
2: Evet evet, başka türlü seçilemezdi. Ama şu da var. %44 oy oranı var adamların orada. Yani her aşağı yukarı her iki kişiden biri eğer solda kabul edilmesi gereken BSW, Zara Wagenknecht ve arkadaşlarını devreye sokarsak o zaman %50'nin üzerine çıkıyor ki yani bu eyalette her iki kişiden biri yerleşik müesses nizamın karşısında oy vermiş, kullanmış oluyor. Yani bu çok zor bir durum. Yani dolayısıyla böyle hatalar yapıyorlar. Ama şu da söylenebilir, 30 yıl önce ya da 40 yıl önce böyle bir açıklama yapsaydı o başbakan ya da o politikacının hayatı bitmişti. Yani söyledikleri bu Vadeful bir yana, Vadeful Dışişleri Bakanı ve bu Friedrich Merz Başbakan yaptıkları açıklamalarla pot üstüne pot kırıyorlar ama yani bunu ancak tabansızlıklarıyla açıklayabiliriz. Yani hakikaten şu anda Almanya'da yeni bir durum var. Son birkaç gündür yeni bir durum var diyeceğim. Çünkü Fransa'da ne olursa biliyorsun komşuda pişer bize de düşer. Yani Fransa'daki hareketlenme buradaki gençleri de hareketlendirmeye başladı bana kalırsa. Ve ama dün akşam Berlin'de gerçekten ciddi tokat sürtüşmeleri oldu diyelim. Ve ona tabii gerçek bir şeytanlaştırmayla onların da aslında antisemitik, İsrail düşmanı bir yeni şeytan grubu olduğu ileri sürülüyor ama alakası yok. Hakikaten antisemitizm suçlaması bir savaş bahanesi olarak kullanılacak gibi ve Filistin konusunda da çok çok kötü bir politika izliyorlar, onu söylemiş olalım.
1: Yasaklamışlar galiba Filistin yürüyüşünü, o yüzden de arkasından bir takım çatışmalar diye gördüm. Peki şeyi soracağım, yani bir yandan da tabii askerileşme, gençleri işte askeri mobilizasyon içine alma çabaları var. Partiler düzeyinde bir direniş yok mu buna? Ben şuradan da sormak istiyorum. En son sürekli de paralar veriliyor. Yani Berlin, yani Merz'in son Kiev ziyareti. Yine 1.3 milyar euro. Bir tek Alice Weidel eleştiriyor gibi gözüküyor. AfD'nin içerisinde bir takım çeteler vesaire hepimizin söylediği. Fakat parti politikası da savaş karşıtı gibi gözüküyor. Almanya'da kim savaş karşıtı, kim savaş destekçisi? Biraz kafa karıştırıyor. Ne dersin? Yani Sahra Wagenknecht ve AfD hattı sanki savaş karşıtı gibi. Hazır olmadıkları için mi? Yoksa yani nedir tam olarak? Yani kim savaş karşıtı? Siyasi düzlemde anlamak çok zor çünkü.
2: Doğru. Onun bir örneği de şu. Bu dün akşam yine ajanslardan düştü. Muhtemelen AfD, BSW ikisi de şu anda Saksonya-Anhalt eyaletinde parlamentodalar ve malum işte biraz önce anlattım. AfD kendini kabul ettirdi. Onların ortak bir girişimi var. Rusya ile savaşın sona erdirilmesi konusunda ama bunun eyalet düzeyinde ne yapılabileceğini ben şu anda bilemiyorum. Oturup araştırmak lazım. Ama bu iki partinin ayrı ayrı bir takım girişimlerde bulundukları ve barış için yani bir takım girişimlerde bulundukları bu göz ardı edilemez. Yani şunu söylemiş olalım. AfD'nin iki tane politikası var. Tamamen neoliberal bir parti. Sağın sağındayız kardeşim, biz gerçek muhafazakarız diyorlar. Bunda da haklı olabilirler. Hani faşistlik konusunda onu da düşünelim ama içinde gerçekten faşist kafalar var. O da bir kenarda dursun. Ama başka bir şey var. Bunlar şimdi bir göçmen meselesini aşağı sınıfları, gelir düzeyi anlamında aşağı sınıfları kafalamak için kullanıyorlar. Ya bak bu göçmenler çok geliyor gidiyor, hem bizim kızlara saldırıyorlar hem de olmadık işler yapıyorlar, gördünüz mü, bunlar olmasa bunlar sınırları açtılar falan filan diye oradan bir giriyorlar. Fakat esas mesele sermayenin, sanayi sermayesinin yani büyük burjuvazinin doğrudan üretimle ilgili kesimlerine şu sinyali veriyorlar: kardeşim sen artık dünya pazarlarına açılamayacak kadar açıldın. Yani bayağı maliyetler yükseldi. Biz bu Rusya meselesini çözeceğiz. Yani senin buradan fabrikalarını taşımanı engelleyeceğiz. Böyle giderse sen zaten düşeceksin. Yani böyle kabaca.
1: Kabaca. Evet.
2: İki politikaları var. Başka hiçbir klasik sağcı, Hristiyan demokratları gömecek kadar sağcı bir hareket içindeyiz ve yükseliyorlar. Onu da çok açık söyleyeyim. Çok açık yükseliyorlar yani.
1: Ama başka da alternatif yokmuş gibi. Yani böyle de acıklı bir durumdayız. Yani partinin adı da alternatif Almanya için. Yani peki başka alternatif olmamasını dert edinen hiç kimse yok mu Almanya'da? Yani ben çok umutsuz bakıyorum ama acaba çok fazla mı umutsuz bakıyorum? Onu da çözemiyorum.
2: Yok yok. Almanya'nın içinden bakarak bu umutsuzluğu paylaştığımı söyleyebilirim. Birincisi bu. İkincisi AfD'nin yükselişi tabii müesses nizamın sallamaya başladığı için başka bir takım kafalar çıkacaktır. Yani yine dün ya da önceki gün Savunma Bakanı meydana çıktı ve şeyden sonra bu işte AfD Saksonya Anhalt'ta işte eyalet meclis başkanlığına gelince milli marş söyledi eline mikrofonu alıp. Yani onları
1: Pistorius.
2: Pistorius, evet, Boris Pistorius. Bu yani bu böyle Almanya'nın pek alışmadığı bir sahne bu. Yani bu bu adam yani birçokça söyleyeyim politik olarak savaştan nemalanan insanların temsilcisi. Sosyal demokrat olduğu doğru, böyle sosyal demokratlar var ama bir de aşağıdan gelen bir basınç var. Yani bu basıncı da görmezlikten gelemeyiz. Örneğin genç sosyalistler dedikleri partinin sosyal demokrasinin diyelim gençlik örgütleri görece bağımsızdır onlar ama onlardan çok ilginç sesler çıkıyor. Yeşillerin alt tabakalarından çok ilginç sesler çıkıyor. Ama Yeşiller dahil Sol Parti ya da SPD, yani Sosyal Demokratlar, Hristiyan Demokratlar zaten öyle. Yani bunların üst yönetimleri şu anda savaş politikasının kendilerine yarayacağı görüşündeler. Bir şeyi daha ekleyeyim. Friedrich Merz işte yine aldır küldür gitti Kiev'e falan filan, orada bir şey söyledi. Biz dedi 72 milyar bugüne kadar Kiev'i destekledik. Yani 72 milyar avroluk bir destek vermişler. Bu tabii bir farkında değiller ama burada giderek artan yoksullaşmaya, yaygınlaşan yoksulluğa o masalara bir bomba gibi düştü. Ya kardeşim bu kadar parayı nereye veriyorsunuz? Biz okullardaki tuvaletlerin hali berbat. Çocuklara şeyi bulamıyoruz. Ellerin durumu berbat. Yani sürekli sosyal güvenlik harcamalarında kısıtlamalara gidiyorsunuz. Bunu toplum sormaya başladı. Bunun sonu olur. 72 milyarlık bu harcama, şunu biliyoruz ki kendisine, yani ekonominin üst yönetimlerine verilmiş bir tür destek. Nasıl? Yani 72 milyarı Ukrayna'ya veriyor adam ama hani o Ukrayna'ya verilen o paralar tabii Almanya'dan alınmaması gereken mallar anlamına gelmiyor. O mal, o 72 milyar Türk Almanya'dan Almanya'da üretilen ve Almanya'nın ihraç ettiği malların sunumu demek. Dolayısıyla kendi içindeki sorunlu olabilecek sermaye gruplarına, ya siz de bu işi pek karıştırmayın. Bak bu savaştan biz bu paraları veriyoruz ama bunlar hibe değil.
1: Geri alacağız.
2: Karşılığında kalıyor. Alıyorlar zaten. Yani o paralar dönüyor. Yani kimseyi aldatmasınlar. Siyaset yani siyasal iktisatları okumamızı, milli muhasebe bunu okumamızı kolaylaştırıyor. Hangi kalemler nereye gidiyor? Bu soruna geleyim. Yani şeyi sordum. Bu şey yok mu? Yani bu ne oluyor? Ya bu kepazeliği durduracak bir güç yok mu? Dediğim gibi bu umutsuzluğunu paylaşıyorum şu anda. Büyük bir benim görüşümle şahsim Almanya'da bir tür bizdeki halk kemalizmini ya da sol kemalizmi andıran bir hareket var. O da Oscar Lafontaine gibi bir isim ve yani onun eşi olan Zara Wagenknecht'in temsil ettiği bir çizgi. Şimdi bunları çok solcu diye abartmaya gerek yok. Zaten sol kemalizmi de solcu diye abartmayalım. Ama böyle bir hareket de var. Yani çünkü bu işin sonu kötü. Yani Almanya buradan hiç iyiye gitmez. Çünkü Fransa kaynamaya başladı. Ama şunu söyleyeyim. Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika, İngiltere'deki durumu da biliyoruz, Farage meselesini. Buralarda çok açık bir biçimde kamuoyu araştırmalarına bakarsak zaten iktidarda olan partiler aşırı sağ denilen partiler. Yani Avrupa'da bir şey olmuş. Farkında değiller. Hani Türkçe'de bir laf var ya, ölmüşüz de haberimiz yok, ya da yani böyle bir durumdalar. Olan olmuş zaten, oluyor. Gecikerek oluyor. Büyük bir sıkıntı var. Yani Avrupa'nın çok ciddi bir krizde olduğunu görmek zorundayız.
1: Evet.
2: Türkiye'nin çok ferahlı olduğu anlamına gelmez ama.
1: Gelmiyor tabii, doğru.
2: Söyleyebiliriz.
1: Evet ya, ben hakikaten bazen şaşırıyorum ama tabii medyanın rolü çok önemli. Osman abi şimdi Friedrich Merz'in Leipzig olayını ağzına doluyor ama kanıt soruyorlar. Yani Rusya bize saldıracak histerisi için. Ortada kanıt yok, kanıt da söylemiyorlar. Ben mesela 2 sene önce, 3 sene önce hatırlıyorum. Alman subaylar Ayaz'da yakalanmışlardı. Rusya'yı nasıl vururuz Kerç Köprüsü'nü diye. önlem almadıkları için konuşmaları sızmıştı. Yani kendileri bu arada Rusya 1991 öncesi topraklarını vurma planları yapan adamlar. Şimdi tabii medyada kimse bunları hatırlatmazsa, yani Sayın Başbakan siz işte Leipzig diyorsunuz ama lütfen kanıt gösterin. Bakın 3 yıl önce bizim subaylar böyle yakalandı. Nedir bunun kanıtı diye soran bir tane medya var mı?
2: Yani,
1: yok.
2: Yani demokrat medya diye buralara kapağı atan arkadaşlarımıza da hatırlatmak isterim. Sizin o demokrat medyanız Türkiye'deki A Haber'den farklı değil. Yani Türkiye'deki A Haber neyse Almanya'daki tek tük bağımsız bir iş yapmaya çalışan insanların dışında, yani egemen medya tırnak içinde düzen muhalefeti dahil, bunların hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Ya bu olacak şey değil. Demek ki çok fazla bir şey beklemeyen. Fransa'da durum biraz farklı olabilir. Orada sizin arkadaşlarınız yani başka bir tablo verebilir. Ama burada şu anda tekrar senin umutsuzluk saptamana geliyorum. Evet. Yani görünen bu tabloda şu anda bir ışık yok. Onu bir konuşalım. Yani orada bir sıkıntı var. Bizi ilgilendiren yanı ne? Almanya'da 10 alet var. Bizi ilgilendiren yanına geleceğim ve bu konuşmamızın da aslında temel noktası benim açımdan o. Almanya'da bir 17. eyalet var. O 17. eyaletin coğrafyası yok. O 17. eyaletin bir dili var. Türkçe. Türkiye'den gelmiş, kökleri Türkiye'de 4,5 milyona yakın gayri resmi tablolara göre. Yani Türkiye'de bir biçimde ilişkili olan 4 milyonun üzerinde, kimilerine göre 4 milyon 300 bin insan yaşıyor burada. Burada Türkçe kullanılıyor. Bu dilin coğrafyası bütün bir ülke. Ama 16 eyaletin dışında bir 17. eyaletten söz etmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, sayıları 2,5 milyonu bulan Rusya Almanları var. Bunlar kendi aralarında hala Türkçe, Almanca konuşuyorlar. Rusça konuşuyorlar. Rusça konuşan ve 1 milyondan fazla Ukraynalı da var burada. Onları da daha saymıyoruz. Yani burada 17. ve 18. eyaletler var. Arap dünyası o kadar güçlü değil. Onu söyleyeyim. Yani 1,5-2 milyonluk bir Arapça konuşan ve birbirlerini de anlamaz o Araplar. Onu biliyoruz. Yani o Arapçaların lehçeleri birbirlerini anlamaz. Fakat tekrar diyorum, yani bizi birinci derecede ilgilendiriyor. Türkiye'nin birinci derecede Türkiye'yi uhdesine almış en büyük dış Avrupa gücü olduğu için değil. Batı içindeki bizim dünya sistemindeki sorumluluğumuzu üstlenmiş başkent olduğu için değil. Bir de aramızdaki ilişkiler çok iç içe. Yani Türkiye'de en iyi konuşulan Batı dili Almanca. Buradaki Türk çocuklarının, özellikle de kızların her hafta bir ya da iki tane romanı, işte hikayesi, her alanda çok etkili bir yayıncılığı var. Gazetecileri de öyle ve çok mükemmel bir Almanca kullanıyorlar. Şimdi bu neresinden bakılırsa bakılsın bu iç içelik bir gün bir sorun olarak masaya gelecek zaten. Dolayısıyla hani burada olur ya, orası Almanya, biz hiç alakası yok. Çok fazla ilgilendiriyor. Medya dedim biraz önce, çok haklısın. Medya bu kadar önemli bir ülkenin ve bu kadar önemli bir dış gücün Türkçe'de ve Türk medyasında işlendiğini görmüyoruz. Yani bu çok önemli bir şey. Buradaki ayak izlerini bile biliyorlar insanlar. Yani Almanya'da konuşulan, Alman dünyasını çok iyi bilen bir Türkçe konuşulan dünya var. Türk dünyası var. Türkiye dünyası. Bunun hakkını veren bir medya hareketi yok. Bunun şey değil. Yani dolayısıyla burada bir şeyler olduğu zaman bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Birinci derecede ilgilendirecek. Birinci derecede ilgilendirecek.
1: Evet, ya bir de Osman abi, şu Volkswagen'ı sormak istiyorum. Çünkü tabii bir sanayi burjuvazisi, büyük sanayi vesaire konuşuyoruz. Belki de bundan birkaç sene önce olsa yok artık filan diyeceğimiz, artık çok şey oluyor tabii ama geçen hafta toplu sözleşmeleri feshetme kararı yansıdı Volkswagen'dan. Emek hareketinde ki etkileri nedir? Yani artık çünkü somut olarak kendilerini, yani sıradan çalışan emekçileri etkileyecek düzlemlere gidiyor işler. Çok büyük bir olay değil miydi? Niye bu kadar yankılanmadı? Ben çok az yerde haberini gördüm. Toplu sözleşmelerini feshetme. Ben mi abartıyorum ya da? Hani bize aydınlatırsan çok merak ettim. Volkswagen'da tabii bu arada Nazi Almanyası'ndan bu yana sembol oldu. bir şey. Bütün semboller hortladık da acayip bir yerdeyiz. Nasıl değerlendirirsin bu son vakayı?
2: Oradan sızan haberlere göre yaklaşık 100 bin çalışana yıllar içinde yani çıkış verilecek zaten. Şimdi bu Vivo Wirtschaftswoche gibi işte Almanca konuşulan dünyanın en önemli The Economist gibi bir dergi. O kapaktan girmişti meseleyi. Ya çok sallanıyoruz diye özetleyebiliriz. Fakat bu emek hareketi de çok iyi dikkat çektin. Doğru. Baştaki o saptamana tekrar döneyim. Umut pek göremiyorum, saptaman doğru. Emek hareketi bunu görmemekte direniyor. Yani sanki öyle yapmayalım biz bu şeyi, bu biraz önce söylemiştim, sanayi sermayesinin yaşadığı sorunları militarize ederek ekonomiyi yırtabileceklerini sanıyorlar ama bunun mümkün olmadığını anlayacaklar bir süre sonra. Bu çok ciddi bir sorun. Yani ve emek hareketi, sendikalar, sosyal demokrasinin yönetici kadrolarının elinde olduğu için gerçekten bütün elinden, ya Sosyal Demokrat Parti tarihe karışmak üzere. Yani hakikaten tarihe karışmak üzere. Onu bırakın. Hristiyan demokratlar da yavaş yavaş öyle. Şimdi buradan ne sonuç çıkar? Şu sonuç çıkar. Yani eğer emek hareketi ve sosyal demokratlar ya da sendikalar bu meselenin üzerine gitmezlerse işçiler AFD'yi seçmeye başlarlar. Son derece klasik sağında bir neoliberal parti işçilerin oylarını topladı. Yani şu andaki işçi sınıfının partisi, bunu yapan arkadaşlarımız, gözlemleyen arkadaşlarımız var, haklılar. AFD. Ya bu Almanya için şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü Nazi Almanyası da işçilerin omuzları üzerinde yükselmişti. Yani bunu da biliyoruz. İşçi sınıfı şey değil ya, peri kızı değil, böyle her türlü meleklerden oluşmuyor. Onların da kendilerine göre böyle bir hesapları var ama Almanya gerçekten ciddi bir biçimde sallanıyor. Bir şeyi de sen daha önce bir dikkat çekmiştin, August Hanning'in yaşadığı sorun. Yani adam Almanya'nın dış istihbaratının başında ve şu anda muhtemelen içeride, ya içeriye atılacak zaten.
1: Tutuklandı en son. Evet. Çok acayip bir şey o. Yani İsrail var, Azerbaycan, İngiltere gördüm. Neyse ki Rusya'yı karıştırmamışlar galiba. Yani daha çok Batı içinde sanıyorum şey yapmış. Bilmiyorum, karıştırırlar mı? Nereden karıştıracaklar?
2: Letonya. Letonya'daki bir bankanın denetleme kurulunda bu adam. Başı da o yüzden nerede giriyor zaten.
1: Evet.
2: O banka batıyor. Batınca bunların sorumlulukları var. O daha önceki NATO genel sekreteri olan Danimarkalı adam bir biçimde yırtıyor ama bu Hanning bir türlü yırtamıyor. Olaf Scholz'la konuşuyor falan. Ya lütfen araya girsen de bana bir kolaylık sağ falan filan diye. Bugünkü Bild gazetesinde bugün dermişler bazı. O her zaman bir ara içeriden iyi bilgi alır o gazete. Almanya'nın en büyük medya kuruluşu. Yani oradan çıktı. Bu çok büyük bir, yani 30 bin avroluk falan, 30 milyonluk falan bir para söz konusu ve bu adamın maaşına haciz gelmiş zaten, 11 bin avroluk maaşına yüklü bunlar çok güzel maaşlar tabii, yani resmen haciz gelmiş adam, borçtan yırtmak için bir takım bilgiler sızdırmış olabilir ama bunu şiddetle reddediyor avukatı üzerinden, böyle bir şey yok, hiçbir şey yapmadım. Özel kaleminde bir adam var onun, adamını
1: asıl o, evet.
2: Evet. Onun bir takım ilişkileri de çok sorunlu. Oradan giriyorlar. Yani tuhaf bir yerdeyiz, tuhaf bir ülkedeyiz. Dış haberleri, yani dış istihbaratın başındaki adam içeride, iç istihbaratın başında da İstanbul doğumlu bir Türk var.
1: Evet, doğru söylüyorsun. Öyleydi. Peki, çok teşekkür ediyorum Osman abi. Birazcık Almanya'daki gelişmeleri konuşmuş olduk. Ben demeçleri, bazı gelişmeleri aktarıyorum ama içerideki tartışmaları tabii doğru anlamak lazım. Çok sağ ol, çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Sağ ol. Evet, Almanya'ya bağlandık. Gazeteci yazar Osman Çusay'dan değerlendirmeleri aldık. Hakikaten savaş söylemini giderek yükseltiyorlar. Hibrit saldırı deniyor efendim. Kanıt konmuyor ortaya ama son derece saldırgan bir durumdalar. İç politikada da anketlere bakınca çok da sıkışmış gözüküyor var olan Alman siyasi elitleri. İyi bir yere gitmiyor. Yapacak bir şey yok. Takip ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz bizi nereye sürükleyecek. Bugünlük bu kadar efendim. Yarın yine dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere Eksen'den. Hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan, Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
3: Hayatta ertelediğimiz o kadar çok şey var ki, gidilmeyen geziler, okunmayan kitaplar. Ama sağlıkla randevunu erteleme, yılda sadece bir gününü kontrole ayır, hayatını kurtar. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayında kendine dokunan bir iyilik yap. Her 8 kadından biri olma.

0: yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la yol arkadaşı birazdan Radyo Sputnik'te.
1: Radyo Sputnik, anlatılmayanları anlatıyoruz.
2: Saatler 17.30, Radyo Sputnik'tesiniz. Ben Serkan Baştımar, gelişmelerle sizlerleyim. Önce başlıklar. AK Parti grubu DEM Parti heyetiyle mecliste bir araya geldi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu. Fon soruşturması kapsamında tahsiye edilen 17 yatırım fonundaki yatırımcılara yönelik ödemeler bugün başladı. Ayrıntılar bültenimizde. İstanbul Maltepe'de 7 katlı binanın ilk 3 katı çöktü. Enkazdan 10 kişi sağ çıkarılırken 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Enkaz altında olduğu değerlendirilen 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. AK Parti grubu DEM Parti heyetiyle mecliste bir araya geldi. Görüşmeye AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Genel Başkan Vekili Efkan Ala ve parti sözcüsü Ömer Çelik katıldı. Görüşmede terörsüz Türkiye sürecine ilişkin değerlendirmeler yapıldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, gazeteciler İsmail Saymaz ve Murat Ağırel hakkında suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusunun fon soruşturması kapsamında Bakan Bolat'a yönelik ifadeler ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle yapıldığı belirtildi. Bolat, söz konusu iddialara ilişkin hukuki sürecin başlatıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Macaristan Dışişleri Bakanı Orban'la görüşmesinin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu. Fidan, Mekke Anlaşması ile ilgili yaptığı açıklamada önemli değerlendirmelerde bulundu.
3: Bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Bu bir saldırı anlaşması değil. Yani Türkiye başka bir ülkeye toprağını askerip gönderip orada bir saldırı yapmayacak. Savunma anlaşması Suudi Arabistan'da şu anda yaptığımız yardımların neticesi olarak, işbirliğinin neticesi olarak bir savunma işbirliği oluşturuyoruz.
2: Dış gündemle devam edelim. Rusya Dışişleri Bakanlığı Maria Zaharova, Almanya Başbakanı Friedrich Merz'in Ukrayna ziyaretine ilişkin sert açıklamalarda bulundu. Zaharova, Merz'e ekibinin Ukrayna'daki yolsuzluk çarklarının içinde olduğunu ve Kiev üzerinden aktarılan paraların dağıtımının görüşüldüğünü öne sürdü. Merz'in 4 Ekim'deki ziyaretinde Ukrayna'ya 1 milyar euroluk yeni askeri yardım açıkladığı da hatırlatıldı. İtalya Temsilciler Meclisi, Başbakan Giorgia Meloni'nin öncülük ettiği tartışmalı seçim reformuna nihai onayı verdi. Düzenleme, %42'den fazla oy alan ittifaka parlamentoda çoğunluğu garanti eden ek sandalyeler verilmesini öngörüyor. Reform, gelecek yıl yapılması planlanan genel seçimler öncesinde muhalefetin tepkisini çekerken, tasarı gizli oylamada 164'e karşı 227 oyla kabul edildi.
0: Ekonomi.
2: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın toplam rezervleri 2 Ekim haftasında bir önceki haftaya göre 3 milyar 816 milyon dolar azalarak 167 milyar 388 milyon dolara geriledi. Brüt döviz rezervleriyle altın rezervlerinde de düşüş kaydedildi. Böylece Merkez Bankası rezervlerindeki gerileme üst üste 6. haftaya taşındı. Fon soruşturması kapsamında tahsiye edilen 17 yatırım fonundaki yatırımcılara yönelik ödemeler bugün başladı. A1 Kapital, Buys ve Pardus Portföy tarafından yönetilen fonlarda bulunan 43.643 yatırımcıya ödeme yapılacak. Ödemeler fonların kendi kaynaklarından karşılanacak, hazineden kaynak kullanılmayacak. Halkalı Kapıkule hızlı tren hattının 153 kilometrelik Çerkezköy Kapıkule kesimi yarın hizmete açılacak. Böylece hızlı tren ağı Avrupa sınırına kadar ulaşırken Tekirdağ, Kırklareli ve Edirne'de hızlı tren ağına dahil olacak. Hizmete girmesiyle Halkalı Kapıkule arasındaki yolcu seyahat süresinin 4 saatten 1,5 saate düşmesi hedefleniyor. Borsa İstanbul'daki işlemlerle bülteni sonlandıralım. Borsa İstanbul'da BIST endeksi 12.128 puandan işlem görüyor. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 21 kuruş, euro 55 lira 28 kuruş. Kapalı çarşıdaki altın fiyatlarının satış işlemlerine baktığımızda gram altın 6.566, çeyrek altın 10.703, tam altın 42.677, atı altını ise 43.754 liradan işlem görüyor. Yayınımız Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı ile devam edecek. Hoşça kalın.
4: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ ile konuşacağız. Alo.
5: Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük, sistemli, planlı, programlı bir soygunla karşı karşıyayız. Hemen derhal müdahale edin dedi. Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir. Türkiye'de sistem kötüdür. İstifa etmek istemiyorlar. Çünkü kendi arkadaşlarına dokunacağını, aynı zamanda da bunlar bir değişim anında da bir mekiği mutabakat hükümetinde de bunlara hesap sorulacağını çok iyi biliyorlar.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: Everybody knows the good guy's lost. Everybody knows the fight was fixed. The poor stay poor. Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Bugünkü hakikat yolculuğumuz başlasın.
1: This is the way.
2: This is the way.
3: This is the way.
0: Kişiler, rakamlar havada uçuşuyor, iddialar da öyle, yalanlamalar da öyle. Oldukça sıcak bir gün. Şimdi 16 Eylül'de fonlardan çıkan 650 kişi. Bir 650 kişi aranıyor. Kim bu 650 kişi? Şimdi zaten bütün bu fon vurgunundan sonra bir şeffaflaşma, şeffaf bir yürütme olmadığı için işte bugünkü polemikler ortaya çıkıyor. Yani birazdan anlatacağım Mahinur Göktaş'ın adı niye geçti, nasıl yalanladı, Ömer Bolat yine bakan, o isimler neden var. Ama mesele bu isimler açıklanmadığı için daha devam edecek. Ama o 16 Eylül'de 349,6 milyar para vardı. Sonra çekilen para miktarı bir günde 227 milyar lira. Şimdi bu ne kadar doğru? O 227 milyar varsa, o gün çekildiyse, ne diyordu Melik Gökçek?
4: Hani meşhur bir laf vardır, bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın, üçüncüsünü yakalarsın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
0: İşte o liste olmayınca

0: Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı, öğrenci başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemek verilse yıllık maliyeti 235 milyar lira. Yani bakıldığında bütçenin %1'i. 2026'nın ilk 9 ayında bütçeden faize ödenen para 2 trilyonu aştı. Sadece bu fon vurgunundan giden para, hani hala bir rakam ortaya konmadığı için, en az 20 milyar. Hani etkisi sermaye piyasalarındaki diğer fonların bundan etkilenmesiyle rakam çok yüksek, ama vurgunda giden en az 20 milyar dolar. Şimdi bu 20 milyar dolarla 32 milyon kişinin bir aylık veya 2,67 milyon kişinin bir yıllık net asgari ücreti ödenebiliyordu. 15 milyon öğrenci, şu anda var olan 15 milyon öğrenciye tam 4 eğitim yılı bütün yemek masrafı karşılanabiliyordu. Rakamı ve vurgunda giden parayı anlam açısından önemli. Diğer duyurumuz... Trafikte Çakarlı araç terörüne son verilsin. Hani trafikte Çakarlı araç sayısı azalmadığı gibi artıyor da. O lüks araçlarda o çakarlar nasıl alındı, kimler verdi? Çünkü hiçbirinin yasal dayanağı yok. Yasaya göre hiçbir lüks araca çakar takılamaz. Memleket halleri yine çok, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamankinden daha çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
1: İstanbul'un Maltepe ilçesinde 39 yıl önce yapılan 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Çökme sırasında enkaza mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana dek 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Arslan, 28 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatılırken 4 katının 1990'da kaçak olarak yapıldığı öğrenildi. Çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Yatırım fonlarının tavsiyesine ödeme süreci bugün itibariyle başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ceyret Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na verdiği bilgilere göre A1 Kapital, Buyus ve Pardus'un olağan tavsiye kapsamındaki 17 fonunda bulunan 43.643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi hakkında gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Hedef yatırım portföy bünyesindeki bir yatırım aracına 37,8 milyon liralık aile tasarrufunu yatırdığını açıklayan Bolat, hesabın soruşturmalar öncesinde veya sonrasında kapatılmadığını savundu. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşür açıklamasını yaptı.
0: İstanbul Maltepe'de çöken binada hayat ve yaşam arasında saniyeler, dakikalar daha da önemli hale geldi. Çünkü 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor, ama bu Maltepe'de daha önce de bina çökmüştü. Şu fon vurgununda anlatırken giden paraya bakıldığında, deprem tedbirleri yatırımları diye bir bölüm anlatmıştım size. Bak, eğer o para deprem tedbirleri yatırımlarına dönüştürülseydi şu andakinden 1,5 kat daha fazla önlem alınabiliyordu. Yani doğal olarak o binalar çoktan yenilenmişti. O hayat riski taşıyan binalarda oturan yüzlerce, hala binlerce insanın hayatı kurtarılabilirdi. Fon vurgununa birazcık da böyle bakalım. Şimdi organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Fon vurgunu bugün de tartışılmaya devam ediyor. Yarın da tartışılması gayet doğal. Çünkü çapı, ebatı, sosyal, siyasal etkileri çok büyük. Ama bir taraftan da Türkiye'de hayat devam ederken, o devam ediş halinde başka vurgunlar göz ardı olmaya başladı. Unutulmaya başladı.

yaşlandı ya da görünmemeye başladı. Onlardan birisi de faiz. İnan Mutlu ekonomist tablosunu çıkarmış. İlk 9 ayda hazine 2 trilyon 188 milyar lira faiz ödedi. İlk 9 ayda. Tabii şimdi milyarlar, trilyonlar, milyonlar havalarda uçuşuyor. Gerçekten para algımız yıkıldı. Yani bir şeyi ifade ederken rakamlar öyle bir halde ki, hani bir de paradan 6 sıfır atıldı ya, bunlar katrilyonlar, trilyonlar konuşulması gerekirken algımız yitirdi. Ama bu faizi ödenen 9 ayda 2 trilyon 188 milyarın dolar karşılığı 44 milyar 457 milyon. Yani 44,5 milyar dolar bir para faize gitti. Özgür.

0: En yakıcı sorunlarından birisi de eğitim. Eğitim meselesi, eğitim kendi içerisinde okullarda şiddet, okullarda öğrencilerin aç karnına okula gitmesi, karnının doymaması, açlıktan karnının zil çaldığı bir ülkede ne diyorlar? Eğitimde biz çağ atladık. Çağ atlanılan yerde nedir bu kadar özel okul? Özel okullardaki masrafları sormuşlar sokağa çıkıp. O masraflara vatandaşlar konuşmuş, en son haber yapmış haberi. Dinleyelim bakalım neler demişler.
1: Yani şu anda 4. sınıfta 1 milyon ödüyoruz ama buna yemek de servis dahil değil. Servis 100 bin lira ama o da mesafemiz çok yakın diye.
2: İki çocuk 1,5 milyon buluyor. Anormal, saçma sapan fiyatta.
3: Üniversitedeler 25 bin dolar yıllık.
4: 900 bin lira, 800-900'e geliyor bu yıl. Mesela kaç para verdi kitaba? 220 bin lira verdik. Yüksek tabii ama şey yok, yani yapacak çok fazla bir şey yok. Çünkü yabancı dil eğitimi alması gerekiyor.
5: Yani 600 civarı falan herhalde şu an ama hazırlık sınıfında şu anda. Ama İstanbul şartlarında biraz çaresiz kalıyoruz.
6: 2 milyon.
7: Yaklaşık bir tanesininki 1 milyona falan geliyor herhalde. İngiltere'deki üniversite fiyatları, dünya sıralamasındaki üniversite fiyatlarıyla şu an Türkiye'deki özel üniversite fiyatları arasında ciddi fark var ve İngiltere daha ucuz kalıyor.
8: Değmiyor. Eğitim dediğin şey bedava olmalı. Ama maalesef öyle değil.
0: Eğitim bedava olmalı. Çok doğru bir son sözdü. Şimdi mecliste fon meselesi bir türlü hakkıyla konuşulamıyor. Çünkü komisyon kurulmuyor. Komisyon hani ucu nereye varırsa varsın dediler ama ucu bir yerlere varınca o komisyon kurulamadı. Genel kurulda Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılmadığı için genel kurul kapatıldı. Ama muhalefet oradaydı ve çözümde hiç esirgemedi. Onlardan birisi de İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ydu. Dinleyelim.
9: Dün yoklama talebiyle kapatıldı artık genel kurul. Siz de tepkinizi gösterdiniz.
10: Genel kurul kapatılmadı. İktidar meclisten kaçtı.
9: Dediniz.
10: Kaçtı, evet.
0: O akşamı Musavat Dervişoğlu böyle özetledi. Bir devam edelim.

0: İktisatçı milletvekili Ümit Özlale Osman Arıkan Nacar meselesini bir kez daha hatırlattı. Birazdan Ümit Özlale'nin bu Mahinur Göktaş'la ilgili iddialarını, Cevdet Yılmaz'la ilgili iddialarını ayrıntılı konuşacağız ama bu gözden kaçırılan Osman Arıkan Nacar var. 400 milyon dolarla kaçtığı söyleniyor. Hala ortada yok. Avukatlar aracılığıyla açıklama yaptı. Dedi ki ya o kadar para değil. Kaç lira para ve nerede? Osman Arıkan Nacar wanted. Kayıp. Bakalım Ümit Özdağ'a ne demiş.
1: Nasıl bir liyakattan bahsediyoruz biz? Osman Arıkan Nacar, Tıbbi Cihaz Kurum Başkanı, 400 milyon dolarla kaçtı. Ya bir insan 400 milyon doları yurt dışına havale ederken hiç şüpheli işlem yapılmaz mı? Burada MASAK yok mu? BDDK yok mu? 400 milyon doları siz dışarıya transfer ediyorsunuz ve ne MASAK ne de BDDK böyle bir işlemden en ufak bir şüphe...
0: Benim gibi wanted Osman Arıkan Nacar. Buna bir wanted grafiği hazırlamak lazım. Osman Arıkan Nacar nerede olduğu belli değil ama ortakları nerede? O cezaevinde. Mesela Ali Göl 3 Ekim'de tutuklandı. Yine eski ortağı Tahir Fatih Mutlu o da tutuklandı. Eski ortağı Osman Sungur o da tutuklandı. Kendisi bir bürokrat. 2015-2018'de Adalet ve Kalkınma Partisi Adana milletvekili adayıydı. Sonra da hızlı bir yükselişi ve vınlayışı var Osman Arıkan Nacar'ın. Devam edelim Özgür. İzmir milletvekili Ümit Özlale önemli iddialarda bulundu. O iddiaları bir dinleyelim. Sonra ayrıntılarıyla konuşacağız bunu.
1: Şimdi benim burada size bir sorum var. Fatma Betül Sayankaya yalnız mıdır? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcı, sizin kabinenizde kendi adına değil ama babası adına fona para yatırıp 470 milyonu 830 milyon yapmış bir bakan var mıdır? Kendisi değil babası bir fona 470 milyon yatırıp fon krizi patlak vermeden önce 830 milyon yapmış mıdır? Çıkmamış mı? Bir başka soru. Mevcut kabinedeki bakanlardan bir tanesi. 170 milyonla bu fondan fon krizi patlak vermeden çıkmış mıdır çıkmamış mı? İkinci soru. Üçüncü soru. Sayın Cevdet Yılmaz, sizin özel kaleminiz Sayın Fatih Kılıç pusulalı kapalı fonunda parası var mıydı yok muydu?
0: Ümit Özdağ'a bunları sordu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yanıt verdi. Onu da dinleyelim.
2: Fatih Kılıç doğru özel kalemim. Hadiseler geliştikten sonra bana geldi. Bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Dedi ki ben ve bazı arkadaşlarım aramızda bir para topladık ve bu fona yatırım yaptık. 7 milyon lira. Şu anda da büyük bir kayıp yaşıyoruz dedi. Bu bahsettiğimiz 455.758 yatırımcı hani hep birlikte diyoruz ya ne yapmak lazım, nasıl çareler bulmak lazım. Bunlardan biri de Fatih Kılıç. Bunun dışında hukuka aykırı bir işlemi varsa herhangi bir şekilde hukuki bir sorunu varsa sizden önce hesabını ben sorarım.
0: Şimdi Cevdet Yılmaz'ın yanıtı üzerine konuşacağız ama ya dikkat çekici bir şey var. Bu özel kalemi kendisi de söylüyor Fatih Kılıç'ın. Arkadaşlarla aramızda para topladık diyor. 7 milyon lira yatırdık diyor. Yani ya bunlar nasıl rakamlar işte bak algımız yitirdik diyoruz ya bir özel kalem 7 milyon lirayı nasıl toplayabilir? Nasıl bir arkadaş çevresi var? Hani bu paralar nasıl bir araya gelebiliyor? Kaç lira maaş alıyor ki bu? Özel kalem kaç lira maaş alıyor? Bir Özgür bir yazsan orada hemen görürsün ya. Ya bu kaç lira maaş alıyor olabilir? Yani bu parayla bu kadar oynayabilecek 7 milyon hadi bak bir fon varmış. Oraya gidelim bir toplaşalım dediğinde 7 milyon nasıl toplanabilir ya anında? 82 ile 95 bin lira maaş alan birisi. En yüksek 140 var o da yani en azıdır hani alan 140. Ha diyelim 150 bin lira alsın. Yemese içmese yılda 1,5 milyon toplayamıyor ya. Kendisi yemese içmese hiçbir şey yapmasa. Hani bu mesele burada bu asıl bence gözden kaçırdığımız... En önemli ayrıntılar bunlar. Hani 7 milyon kaçırdı o da ne bak mağdur oldu şimdi. Tamam, ona üzülelim. Mağdur oldu, parası kaldı içeride. Nihat Zeybekçi için ağladık bir hafta zaten. İçeride parası kaldı diye. Ha, bir haftada buna ağlayalım da. İyi de nereden buldun o 7 milyonu? Abi kimsiniz? Ne iş yapıyorsunuz siz bu kadar paralar? Milyonlar. Yani... Ya kaç yaşında adamım? Epey de arkadaşım vardır yani, iş adamı bilmem ne. Hadi toplayalım desem 50 bin lirayı zor toplarız artık yani. Ya çünkü iş adamı olanlar da çok zor durumda. Hani benden daha kötü durumda konuşunca. Ay, bu paralar bu kadar normalleşmemeli. İşte düşünce her şey birbirine karışıyor. Şimdi Ümit Özdağ'a bu üstü kapalı sordu. Dedi ki işte... Kabinenizde babası adına fona para yatırıp 470 milyonu 830 milyon yapmış bir bakan var mıdır diye sordu. Buna yanıt vermedi. Özel kalem müdürünü söyledi Cevdet Yılmaz ama buna yanıt vermemişti. Bir de o 170 milyonlu olan bakan kimdi diye. Şimdi Ümit Özdağ'a bugün de çıktı kameraların karşısına, isim verdi. Önce o isimleri bir duyalım.
3: Sayın Bolat, hedef portföyde MKK işlem nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptı mı? Birçok işlem tespit ettik, hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge nosunu veriyorum size. 235-42-284.
0: Şimdi bu kadar net. Mahinur Özdemir Göktaş'ı dedi ki bu parayı baban almış ve 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdi. Hemen Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş buna yanıt verdi. Dinleyelim.
4: Hakkınızda iddiaları oldu.
5: Baban... İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdi adına. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan, burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
4: Ha, benim ailemin benzerliği efendim.
5: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacak. Kendisini de görevini, gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir.
0: Şimdi tabii Mahinur Göktaş bunu söylüyor. Ama öyle bir ayrıntı var ki söylediğinde. Şimdi tamam, bu polemik kısmına döneceğim. Ama bak, dinlerken ben de ilk defa dinledim şimdi sizde. Öyle bir ayrıntı var ki Mahinur Göktaş'ın söylediğinde. Diyor ki Bartınlı birisi diyor. E listeyi biliyor. E liste var. Ya açıklasanız da şu listeyi. Öncelikle bak, Mahinur Göktaş gibi olmadığını söylüyor. Başka birisi olduğunu söylüyor. TC'yi söylüyor. Tamam, babanız değil, anladım. Ama Bartınlı olduğunu söylediğiniz anda onu biliyorsunuz. Kim olduğunu, çünkü o bilgiye nasıl ulaştınız? Nereden geldi bu bilgi? Ya liste birilerinin elinde dolaşıyor. Ya açıklayın bu listeyi, bu ortadan kalksın. Bir başkası da şu yarından itibaren veya bugünden itibaren onun hakkında da böyle bir şey olmasın. Açıklayın şu listeyi ya. Kim ne almış etmiş? Görelim hepimiz. Bilelim şunu. Ya listeyi bildiğini artık biliyorum. Bak her gün yayında söylerim. Bu liste var Mahinur Göktaş'ta diye. Nereden bildiniz o insanın ilini, TC'sini? Yani şunu demiyor. Bak, bu benim babam değil. Böyle bir işlemi yoktur demiyor. TC veriyor ve diğer o babasının adına yapılmış gibi olan işlemdeki kişinin yerini söylüyor, TC'sini söylüyor. Bu bütün bilgileri bildiriyor. O liste var elinizde. O anlama gelir. Bak, bu ayrıntı çok önemli. Dönelim şimdi bu polemik meselesine. Ya şimdi burada işte bu şeffaflık olmayınca bu şeyler hep olacak. İsim benzerliğinden çıkacak, başka bir şey olacak. Belki de birileri öyle verdi bu ismi. Mahinur Göktaş diye verdi. Yani şöyle bir durum var. Tamam, buradan bir mağduriyet çıkarılması başka bir siyaset yaptırır. Yani farkındayım, hemen sosyal medyada başladılar işte Adalet ve Kalkınma Partili eski bakanlar, şunlar bunlar, bunun üzerinden iyi olmuşu var. Bak daha olmuşunu söyleyeyim, ben bir şey iddia etmiyorum. Bana öyle bilgi falan da sızmaz, gelmez. Yok öyle bir kaynağım. Bilirler, ben almam. Açık olmayan hiçbir bilgi gelmez bana. Ama bak diyor ki Cevdet Yılmaz, söylüyorum, 7 milyon lira özel kalemi işlem yapmış. Ya bu normal mi? Diyelim bak 7 milyonu toparladı. Öyle güvenilir, çevresi olan birisi. Nasıl o fona o parayı yatırabilir ya? Kimin parası bu 7 milyon? Kimmiş bu arkadaşları mesela? Cevdet Yılmaz, gidip özel kalemine sorsana. Tamam, mağdur olduğunu söylüyorsun. Tamam, onun için de ağlarız. 2 günde onun için ağlarız. Bizde gözyaşı çok. Hani onun için de ağlayalım. O 7 milyon kimmiş? Arkadaşlarını bir sorsana. Hani arkadaşını sor, kim? Neydi o? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Vardır ya bizim atasözü. Kimmiş arkadaşları bakalım? E niye? Çünkü özel kalemin temsil ediyor ya. Ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz. Öyle herhangi birisinden bahsetmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakandan evladır. Konumu, makamı. Kim o 7 milyon? Bak diğer şu isim çıkmış, yanlış çıkmış, babası yanlışmış, bilmem ne. Oy. Bak bu kadar somut. Kendisi Cevdet Yılmaz ağzından söylüyor mu? Benim özel kalemim 7 milyon orada götürdü. Parası gitti, eridi. Tamam, ben kesin ağlayacağım. Ama şu 7 milyon nereden bulmuş? Kim bu arkadaşlar hemen o 7 milyonu getiren? Ben şimdi ağlamaya gidiyorum. Ondan sonra görüşürüz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın canlı yayınımızda.
2: Bu büyük bir iktisadi vurgundur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur. Bunların tamamında bir tek parti devleti görüntüsü var ve bir çürümüşlüğün görüntüsü var. Yani her türlü yetkiyi Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz ama sorumluluktan...
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
3: Fatma Betül Sayan Kaya nihayet ifade verdi. Verdi de nasıl bir hukuksal süreç işledi burada? SPK hala hakkında suç duyurusunda bulunmadı. İsnat edilen suç ne? Suç olmadığı için de ceza nasıl olabilir? Ortada bir suç yok. Hani suç olacak ki ceza gelsin. Suç ve ceza. WhatsApp gruplarından çıkarılma gibi en ağır cezası WhatsApp gruplarından çıkarılma şu ana kadar. Gerçek durumda, yani o durumda herhangi birisi olsaydı bu hukuksal süreç nasıl işleyecekti? Yani bu hukuksal sürecin işleyişi de önemli. Ne yapıldı onu da bir bilmemiz gerekiyor. Onun için eski savcı avukat Ali Özgündüz canlı yayınımızda. Alo.
4: Merhabalar, Mustafa Bey, yayınlar diliyorum.
3: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
4: Hoş bulduk, sağ olun.
3: Eski savcı kimliği burada benim için biraz daha önemli. Bir hukuk insanısınız, avukatlık da yapıyorsunuz, siyaset de var ama şu eski savcı kimliğinizle o şu süreci anlamaya çalışıyorum. Burada Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu ifadeye gidişi, ifadedeki sızdırılan ifadesindeki sözleri, bütün buna baktığınızda bir hukuksal bir şey var mı burada? Bir çerçeve var mı? Siz şimdi
4: gelse,
3: böyle bir suçtan ben size gelsem, siz savcısınız, böyle bir süreç mi işletirsiniz bana?
4: Şimdi normalde Musa Bey, sermaye piyasası kanununa göre bu kanundan doğan suçlardan dolayı efendim soruşturma, kovuşturma yapılabilmesi, dava açılabilmesi için sermaye piyasası kanunun 115. maddesine göre kurulun efendim bu konuda yazılı olarak Cumhuriyet Savcılığına bir şikayette bulunması ve rapor hazırlayıp sunması lazım. Çünkü bu bir teknik konu olduğu için hatta Cumhuriyet Savcısı şüphelilerin ifadesini alırken bile sermaye piyasası kurulundaki uzmanlardan faydalanabilir diyor kanun. Yani onları da hazır ederek ifade sırasında tetkik meselelerin açıklanmasını isteyebilir. Çünkü uzmanlık alanı. Dolayısıyla normal prosedürde SPK'nın efendim dosya hazırlayıp işte işlem bazlı manipülasyon var ya da içeriden bilgi suistimali, insider trading denilen bir suç var diyerek raporlar hazırlayıp Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmak lazım. Ve savcının efendim bunun üzerine soruşturma yapmak lazım. Fakat burada tabii konu tabii zeyt terafelerinin zahım patlayınca Cumhuriyet Savcılığı STK'dan önce harekete geçerek özellikle suçtan kaynaklı mal varlıklarının transferini önlemek, uçuşuna çıkışını engellemek, başkalarına geçmesini engellemek için biliyorsunuz mal varlıklarına tedbir koyarak reyten soruşturmayı başlattı. Bu Fatma Betül Sayan Kaya hakkında da bu şekilde bir soruşturma başladı ve efendim SPK'ya yazı yazarak Cumhuriyet Savcısı bu konuda ifade almak için izin istedi bir nevi. Dolayısıyla SPK da bu izni verdi. Yani dünkü ifade konusu aslında Cumhuriyet Savcılığının zaten harekete geçerek SPK'dan bu soruşturma için izin istemesi ve SPK'nın da izin vermesi üzerine bu ifade alınmıştır. Ama normal prosedür böyle işlemez. Bu kadarını söyleyeyim.
3: Şöyle bir durumu, SPK hala şimdi 21 kişi hakkında daha suç duyurusunda bulundu. Fatma Betül Sayan Kaya yok o suç duyurusunda. Bir de şöyle, mal varlığına tedbir konulduğunu açıklandı. Bunu biliyoruz. Savcılık nasıl olur da bunu, parayı gönder, ben bunu askıya aldım sonra tekrar kapattım. Bu çok olacak bir şey mi? Yani gerçekten yapabilir mi böyle? Mahkemeler vermiyor mu bunun kararını?
4: Şimdi evet, elbette ki mahkeme verecek. Tedbir kararını da mahkeme uyguluyor. Burada Fatma Betül Sayan Kaya'nın banka hesaplarına tedbiren konulduğu için benim anladığım kadarıyla, yani basına yansıyan bilgilerden, efendim ben işte bu haksız elde edilen menfaati yatırmak istiyorum, bu nedenle hesabımdaki blokayı kaldırın diye müracaatta bulunuyor TPK'ya. TMTF'nin belirlediği hesaba yatırmak için, yani rızayı ödeme. Bunun üzerine TPK savcılığa yazı yazıyor, diyor ki bu kişi bu parayı yatırmak istiyor, bu konuda izin veriyor musunuz, bu blokayı kaldırıyor musunuz? Savcı da evet diyor.
3: Böyle yapabilir mi?
4: Yani bu normal bir prosedür değil. Dediğim gibi zaten normal prosedürde aslında çünkü savcılık neye göre el koyuyor? Sermaye piyasası kanununa göre el koymuyor. Bu mal varlıklarına tedbir uygulamıyor. Türk Ceza Kanunu 282. maddeye göre, yani suçtan kaynaklı mal varlığını aklama efendim suçu nedeniyle bunlar üzerine el konuluyor. Çünkü biliyorsunuz bir kısım failler, sanıklar yurt dışına kaçırdı. Yurt dışına kaçırmak başlı başına Türk Ceza Kanunu 282. maddesine muhalefet oluşturuyor. Dolayısıyla TPK kanununa göre mesela Fatma Betül Sayan Kaya hakkında, yani 106. maddeye göre mi, 107.1'e göre mi soruşturma yapılıp yapılmayacağını da STK raporuyla ancak ortaya çıkacak savcılık bunun üzerine. Çünkü yani içeriden bilgi alarak henüz kamuya açıklanmamış fakat açıklandığı zaman işte fiyatları etkileyecek, yatırımcı kararlarını etkileyecek içsel bilgilere dayalı bir şey midir? Burada bir manipülasyon, bir insider trading olayı mıdır? Bilgi suistimali midir? Yoksa manipülasyon piyasa dolandırıcılığı mıdır? Yani sermaye piyasası kanunun 106. maddesi mi, 107. maddesi kapsamında mı soruşturma yürüyor? O da henüz net değil. Buna da karar verecek olan yine TPK'dır. Fakat başka bir ilginç durum var. Şimdi TPK hakkında da Devlet Denetleme Kurulu bir inceleme denetleme yapıyor. Yani görevi ihmal var mı? Çünkü deniyor ki efendim İstanbul, Borsa İstanbul TPK'ya 130'dan fazla ihbarda bulunmuş. Fakat bunlar dikkate alınmamış. O zaman TPK yöneticileri hakkında da bir soruşturma var. Yani hem Devlet Denetleme Kurulu yapıyor hem de savcılığın böyle bir soruşturması var. Peki siz aynı zamanda bu hakkında soruşturma olan kişilerin hazırlayacağı rapora göre de işlem yapacak olacak. Yani öncelikle bence hakkında soruşturma olan TPK üyelerinin de mutlaka açığa alınması lazım. O görevden el çektirmeleri lazım.
3: Yani biz şimdi dostlar alışverişte görsün bir şey mi görüyoruz? Bütün bunlara bak. Çünkü söylediğiniz hiçbir şey, yasal hiçbir şey uymuyor. Ne SPK'nınki uyuyor, ne savcılığınki uyuyor. Çünkü orada eğer mal varlığındaki tedbirin kaldırılmasını istiyorsa buna mahkeme karar verir. Savcılığın böyle bir karar verme yetkisi de yok.
4: Evet.
3: Talep eder savcılık.
4: Tabii orada tedbir kaldırılmıyor.
3: Ayrıcalık yapılabilir mi böyle bir şey? Kişiye özel bir yasa uygulaması mümkün mü?
4: Tabii ki yapılamaz. Haklısınız. Yasalar herkes için eşittir. Dolayısıyla burada bir başka şey daha var. Yani Fatma Betül Sayan Kaya'nın efendim ana para dışında haksız edindiği menfaati yatırmış olsa da olsa da bu cezadan bir muafiyet sağlamıyor. Çünkü sermaye piyasası kanununa göre etki pişmanlık olabilmesi için
3: iki katını
4: edinilen malların en az iki katı tutarında bir ödeme yapılması lazım. Ki bunun da bakın, şimdi buradaki enteresan nokta, soruşturma başlamadan önce yapılması lazım. Hangi soruşturma? Savcılık soruşturması. Savcılık soruşturması nasıl başlayacak? Yine SPK, Sermaye Piyasası Kanunu'nun 115. maddesine göre
3: suç duyurusuna bulunması lazım.
4: İhbarıyla yazılı, hem de yazılı olarak. Bakın bu olmadan savcılık soruşturma yapamaz, koruşturma yapamaz, mahkemeye dava açamaz, iddianame düzenleyemez. Yani STK raporu ve yazılı şikayet olmadan savcılık bu iddianame düzenleyemez. Savcılık bir izin istedi, izin gelmese idi, bu dosyayı savcının kapatmak zorundaydı mesela. Şimdi bu izin yazılı şey gibi, benim anladığım kadarıyla savcının izniyle birlikte STK şikayette bulunmak zorunda kaldı bu kişi hakkında. Yani Etiyatı Kanunu 115. maddesine göre bir yazılı şikayette bulunmuş oldular dün itibariyle.
3: Peki şimdi TMSF'ye para yatırıldı deniyor ya.
4: Evet.
3: Bunun yasal bir şeyi de yok. Çünkü SPK suç duyurusunda bulunacak, bu parayı işte etkin pişmanlıktan faydalanıp hazineye getirmesi lazım o paranın. Şimdi TMSF'deki parayı geri alabilir mi Fatma Betül Kaya?
4: Çok doğru. Şimdi TMSF yani bu konuda
3: yasal bir muhatap değil çünkü.
4: Değil. Böyle çok güzel, çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Şimdi burada kanun diyor ki efendim haksız edilen menfaatin iki misli bedeli hazineye yatırır ise, hazineye dikkat edin, yani devletin bütçesine yatırdığı zaman efendim cezasız kalır. Ne zaman? Soruşturmadan önce. Eğer soruşturma başladıktan sonra, yani bugünden, dünden itibaren, çünkü dün itibariyle SPK izin vermiş oldu, bir nevi şikayette bulunmuş oldu, bu dünden itibaren yatırırsa bu soruşturma sırasında yatırmış olacak. O zaman 1/2 oranında indirim olacak cezada. Yine cezası kalıyor. Eğer dava aşaması olursa 1/3 oranında indirim olacak. Dolayısıyla buradaki TMSF konusu, efendim işte bir şey çıkardılar. Bu da yasal değil. Yani siz kendiniz gönüllü olarak buraya yatırabilirsiniz. Ne olacak? Niye yatırayım? İşte efendim bu işten zarar görenlerin zararını karşılanması için. Bir nevi TMSF'de bir şey havuz oluşturuyor. Şimdi oraya yatırmış olması sermaye piyasası kanunu muhalefet suçuyla ilgili bir ödeme sayılır.
3: O zaman o yasadan yararlanamaz.
4: Hayır, yararlanamaz. Yani o yasadan yararlanması için bakın bugünden itibaren yatırsa dahi efendim yani iki katını yatırsa dahi 1/2 oranında alacak cezada indirim sağlanabilir. Çünkü soruşturma aşaması yatırmış olacak. O TMSF'ye yatırdığı para da işte gönlünden kopmuş olmuş olacak. Yani onu artık tekrar geri isteyemez.
3: Şimdi bu TMSF'deki parayı geri istese alabilir.
4: Hayır, gönüllü olarak yatırmış. Şimdi.
3: Vazgeçtim. Gönlümden o zaman öyle geçti. Gönlümden öyle koptu. Şimdi gönlüm öyle istemiyor. Parayı geri istiyorum dese, dava açsa o parayı TMSF'e geri vermek zorunda değil mi?
4: Evet, ya da dedi ki adamım ben yanıltıldım. Bana dendi ki siz buraya yatırın, işte bu etkin pişmanlık kapsamında değerlendirecek. Çünkü çünkü açıklamalar da o yönde. Yani Tayyip Bakan'ın da, Adalet Bakan'ın da yaptığı açıklama, işte efendim bu cezayı kaldırmaz ama etkin pişmanlık kapsamında değerlendirebilir diyor. Hayır, yani etkin pişmanlık kapsamında değerlendirme olamaz. Çünkü TMSF muhatap değildir. Hazineye yatması lazım ve en az haksız edinilen menfaatin iki katı oranında para cezası yatması lazım.
3: Yani o parayı gerçekten geri alabilir şu anda.
4: İsterse evet, yani ben bunun buraya transferini istiyorum, yani hazineye aktarılmasını istiyorum derse o para onundur. Yani emaneten geçici olarak TMSF'nin tasarrufu altındadır diye düşünüyorum. Şimdi burada başka bir mesele var. Bu bilgi suistimali, yani 106. maddeye girer ise eğer eylem, yani henüz kamuya açıklamamış işte içeriden bilgi alarak yatırımcıları etkilemek için alım satım emri vermek, değiştirme şeklinde olarak değerlendirilirse, şimdi bu haliyle şimdi enteresandır, 106. maddede yine 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası veya diyor orada efendim iki katı para cezası, yani hapis veya para cezası 106. maddede, ama 107. madde öyle değil. 107. maddede 3 ila 5 yıl arası hapis artı haksız edinilen menfaatin bir katı para cezası. Eğer bunun iki katını soruşturma öncesi yatırırsa o zaman cezası hali doğuyor. Dolayısıyla teknik bir mesele, şu anda TMSF'de yatırılan para bu anlamda kanun kapsamında yatırılmış bir ödeme sayılmayacaktır.
3: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
4: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
3: Sağ olun. Eski savcı Ali Özgündüz'le Fatma Betül Sayan Kaya'nın ifade sürecinde ne oldu onu anlamaya çalıştık. Aslında o ifade veriş biçimi, süreci, ifadelerin dışarı sızdırılması, söylemesi. Birazdan o ifadelerdeki cümleleri alacağım. Hani onu da konuşacağız. Çünkü o ifade aşamasına geldiğinde aracılarla, propagandistler aracılığıyla ne demişti Fatma Betül Sayankaya? Bu işe kim aracılığıyla girdim? Ne oldu? Hepsini söyleyeceğim. Ne dedi orada içeride savcıya? Hiç kimse yönlendirmedi. Bak ikisi arasında geçen sürede bir şeyler olduğu kesin. Ha hukuksal anlamda ne oldu? Onu da eski savcı Ali Özgündüz anlattı. Hukuksal bir bağlam bulamadı. Burada daha önemli bir ayrıntı var. TMSF'ye yatırdığı para bu işlediği varsayılan suçla da bir ilgisi yok. Kaplıyor. TMSF'de gönlünden ne koparsa havuzunda şu anda. Gönlünden kopmadı o parayı geri alabilir. Böyle tuhaf işler. Devam edelim Özgür.
5: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
6: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
9: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
10: Ülkemiz bir hukuk devleti.
3: Hukuk devletinde gazeteci Selahattin Günday 25. günü tamamladı. Gazeteci Lale Ozan Arslan 34. günde. Gazeteci Tuğba Tekerek 24. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 347. günde. Gazeteci Fatih Ergin 11. günde. Gazeteci Derya Okatan 6. günde. Çiğdem Mater 1631. Selçuk Kozağaçlı 3242. Selahattin Demirtaş 3628. Tayfun Kahraman 1631. günde. Tayfun Kahraman için 2 gün önce Anayasa Mahkemesi dedi ki gerekçeli kararını açıkladı. Hak ihlali ortadan kaldırılsın diye. Ama Tayfun Kahraman 1631 gündür içeride. Aykut Erdoğdu 490 günü tamamladı. Necati Özkan 569, Erdal Beşikçioğlu 71, Sinem Dedetaş 72, Ömer Günel 204, Mine Özerdem 1631, Hakan Bahçetepe 491, Gürkan Akgün 570 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. Daha önce Anayasa Mahkemesi iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1631 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz.
11: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız evet. Sesimiz kesildi ya.
3: Dün İzmir için Cumhuriyet Halk Partisi ne gönül verenler için, hatta yeni partiye verenler için önemli bir gündü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitmeyi tercih etti. Bu 27 yıl sonra ilkti İzmir'in el değiştirmesi. Cemil Tugay'ın Dombra eşliğinde kendini Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına atmasıyla birlikte. Şimdi orada bir tartışma ortaya çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi bu transferi o kadar önemsedi ki daha önce bir sürü transfer gördük geçenler. Özlem Çerçioğlu geçti. Bu Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal geçti. Böyle belli isimler, başka isimler de geçti ama İzmir'inki farklıydı herhalde. Karşılanışı, rozeti takışı, sunumu, sosyal medyadan karşılıklı birbirlerine gönderilen selamlar, kalpler biraz farklıydı. Nedeni İzmir olması. Ama orada bir tartışma da döndü. Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir'i böyle çöp dağı gibi gösteren, eden bir İzmir marşıyla biten bir video yayınladı ama orada da işte hani eğer İzmir çöp dağı olduysa oranın belediye başkanı kim? Cemil Tugay. Nerede şimdi? Sizde. Çöp dağını almış oldunuz. O ayrı bir tartışma ama İzmir marşı üzerinden bir tartışma devam ediyor. Onu da mesela Deva Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin bir paylaştı. Şu İzmir marşı gelsin. Ben konuşurken de arka fonda gelsin Özgür. İdris Şahin'in İdris Şahin Bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki İzmir'in asırlık hafızasını bir transfer operasyonuna meze yapıp üstüne marş çalmak siyasi hırsınızın ne kadar gözü dönmüş bir noktaya geldiğinin tescilidir diye söyledi. Şimdi İzmir Marşı'nın önemi şurada. İzmir Marşı Mustafa Atatürk'ün ve milli mücadelenin ve bağımsızlık uğruna can verenlerin önemli bir hatırası. Simge o. Hani herhangi bir marştan söz etmiyoruz. Simgesi ve anlamı budur. Versene sesi. Versene Özgür'sü.

0: Şimdi bak bu dinleyince bile böyle bir olduğunda siyaset, böyle günlük siyaset, öyle yok İzmir şunun olmuş bunun olmuş mu gelir İzmir Marşı dinlendiğinde? Böyle bir o ulusal mücadelenin ruhu vardır. Mustafa Kemal Atatürk görünür bu marşı dinlediğinde. O yüzden herkes nereye ne laf söylerken biraz dikkat edecek. Bu kadar kolay olmaz o. Böyle bir anlamı vardır insanların yüreğinde, içinde. Cemil Tugay'ı aşar bu iş. Cemil Tugay kim ki İzmir Marşı'yla özdeşleşecek? Hatta CHP Genel Başkanı'nı da aşar. Yeni Parti'yi de aşar. Ya kimin ne yaptığını bilmesi lazım. Ha tamam, her şeyi aşını ediyor ama o kadar da değil artık yani. Bak mecliste dün Yücel Arzen Hacıoğulları, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekiliymiş kendisi. Dinleyelim bakalım ne yapmış o.
1: Hadi safları sıklaştırın ve içinizden geçirin sözleri.

0: Ray, ray, rinna, rinna, rinna, rinna, nay. Ray, ray, rinna, rinna, rinna, rinna, nay.
1: Sayın Barut.
2: Ne bu şimdi ya? Olacak iş mi bu ya? Cemil Tugay kim ya? Yücel Arzen Hacıoğulları kim ya? Ya ne yapıyorsunuz siz ya? O oturduğun koltukta oturuyorsan o marş sayesinde oturuyorsun orada. Neyle dalga geçiyorsun sen ya? Abi delirdi bu ülke. Aklını yitirdi, şuurunu yitirdi. Ve orada kimse de ne yapıyorsun diye söylemiyor şuna, ne yapıyorsun? Bir de mırıldanamıyor marşı zaten. Yok ki içinde, yok ki. Yok içinde olmayınca. Yani bu İzmir Marşı Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşunun simgesi ya. 1922. Özgür devam edelim.

0: Kürt.
1: İkinci çözüm sürecinde de tuhaflıklar devam ediyor. Bir adım ileri, iki adım geri. Çok bilinmeyenin denklem öyle gidiyor. Şimdi PKK'dan bir açıklama var. İlginç, diyor ki devlet yetkilileri yasanın hazırlanması sürecinde gazeteciler başta olmak üzere birçok kesimle Abdullah Öcalan'ın görüşebileceğini taahhüdünde bulundu. Ama böyle bir adım atılmadı. Bak, bu taahhüt bulunulmuş, böyle söylüyor. Yani İmralı Deme Heyeti'nin görüşmesi dışında bu tecrit devam ediyor. Buna rağmen, diyor, Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının artık hiçbir bahanede bulunmaması ve sürece yetersiz yaklaşımına gerekçe yapmaması için Türkiye içinde herhangi bir çatışma riski yaratmayan güçlerimizi de birkaç gün önce tümden geri çekmiş bulunuyoruz, diyor. Ama buradaki tehdit kısmı, bak, Türkiye içinde herhangi bir çatışma riski yaratmayanları çektik, diyor. Ben şunu mu anlayacağım? Çatışma riski yaratanlar duruyor. Onu mu söylemeye çalışıyorlar? Yani yine ZAP'ın batısında bulunan Metina'daki 4 savaş tünelini ve mevzilerini de aynı günlerde boşalttık, diyor. E diğerleri? Onlar duruyor. Ya böyle bir aba altından sopa gösterme haline doğru gidiyor iş, ama bende bir sürü dejavu da oluşuyor, ama bakalım, süreci izleyelim, gün gün takip edelim, öyle gelsin. Devam edelim Özgür.
2: Öyle bir içimden geldi, aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
1: Şimdi az önce söylemeyi unuttum. Bu hani İzmir Marşı ile ilgili gerçekten kızdım, bunu da söyleyeyim. Yani çünkü değersizleştirilmeye çalışılan şeyin anlamını bilirsen öfke de o kadar yüksek olmalı. Hani tamam, bir yere kadar güç sizde, her şeyi yapabilirsiniz, ama öyle o kadar kolay değil bu iş. Şimdi Berna Laçin de gözaltına alındı. İzmir daha önce de işgal edildi, korkma dediği için. Ama aynı şekilde iktidara yakın sosyal medya hesaplarında da İzmir'in fethi kutlu olsun başlıkları vardı. Kim neyi fethediyor ya? İzmir zaten daha önce fethedildi bir kez. Ama şimdi burada çifte standart açısından da önemli. Çifte standart, çifte hukuk anlayışı açısından da önemli bu örnek. Fatma Betül Sayan Kaya ile devam edelim. Şimdi ifadesinde şunu söylüyor. Diyor ki İlyas Kaya, Nisan 2026'da Özata Denizcilik'ten yaklaşık 150 bin lot almış. Hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını da Eylül'de sattığını söylemiş. Satıştan elde ettiği paranın bir kısmını Halk Yatırım ve Tere Yatırım üzerinden fonlarda değerlendirmiş. Kaya diyor ki yatırımlarda kimsenin yönlendirmesi olmadı, diyor. Ve soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duymuş ve elde ettiği kazançları da TMSF'nin bildirdiği hesaba göndermiş, vicdanı rahatsızlıktan dolayı. Hani ya, şimdi bak, bu ifade veriş biçimi, söylemeye, bunun yansıtılış biçimi tuhaf değil mi ya? Ya kim vicdan ya, 2 milyarı vurgun almışsınız, o 2 milyarı o 2 milyarı tuttuğunuz güne kadar da faizini de almışsınız, gelip şimdi vicdan. Nerede vicdan burada? Yani burada temel son söylerken kimsenin yönlendirmesi olmadı. Nereden haber aldınız? O fon vurgun ortaya çıkmadan nereden haber aldınız da çıktınız? Yani bütün onlar işte bu adım adım geldi. Bu adım adım hesaplanmış süreci işliyoruz. Dostlar alışverişte görsün diyebileceğim en önemli özet odur. İktisatçı Nazır Kapusuz diyor ki bak, eğer diyor yatırım amaçlı aldın hisseni ve o yüzden parayı ver demek lazımdı. 163 milyon ana parayı kurtardı. Üstüne 28 günde 60 milyon lira faiz geliri elde etti. Elinde 223 milyonu var. Aslında 1,3 milyon lira hakkı. Yani... Ve şu anda 223 milyon oldu. Ya 163 verdi, 223 oldu. Bir de mağdur oldu, vicdan oldu. Bir de diyor ki bütün Türkiye bana ağlasın. Ben ağlıyorum. Ekonomist Emre Şirin diyor ki Fatma Betül Sayankaya ve eşi en dipten hareket başlamadan önce hisseyi alıyor. En tepeye yakın yerden ve piyasa patlamadan hemen önce satıyor. Ve verdiği ifadede hiçbir bilgi gelmedi diyorlar. Muazzam, kendilerinden eğitim alalım. İşte gerçek yatırım üstadları. Cengiz Erdinç gazeteci diyor ki Fatma Betül Sayankaya'nın durumu açıkça bilgi ticareti. 106. madde özellikle satarken soruşturmaların geldiğini, piyasa çökeceğini bildiği açık. 107. madde ile fark hapis ve iki katı para cezasının bir arada olması diyor. Az önce Ali Özgündüz de, eski savcı Ali Özgündüz de buna dikkat çekmişti. Konumuzu arıyor muyuz? Tamam. Şimdi ilginç, bu fon meselesinde gözden kaçan önemli bir ayrıntıyı konuşacağız. Bu ayrıntı o kadar gözden kaçtı ki, ama çok önemli. Niye önemli? Bakın, fon meselesinde gözden kaçtı dedim. Çünkü Diyanet Vakfı'nın fonda parasının olması. Ya bu başlı başına bir şeydir. Diyanet'in fonda parası varmış. Hem de bir ayda 1 milyar 228 milyon liraymış. 637 milyona düşmüş. Aslında soru çok basit. Diyanet'in parası neden fonda? Diyanet bir rant kuruluşu mudur? Bu soruyu herkesin sorması gerekiyordu ama o kadar dallandı, budaklandı, toz bulutu var ki herkes sormadı. Ama bir kişi bu soruyu sordu. İlahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör şimdi canlı yayınımızda. Alo.
0: Efendim Mustafa Bey.
1: Özcan Bey hoş geldiniz.
0: Teşekkür ediyorum, sağ olun efendim.
1: Yani bir şimdi bu fonda olan herkes işte milyarmış gitmiş, vicdan diyor, şu diyor, bu diyor, vicdan da artık nerede vicdan, o da karıştı. Rakamları baktıkça algımız da gitti, rakam para, en azından benim gitti. Yani kim ne para söylese çok mu az mı ayırt edemeyecek haldeyim, ama siz çok net bir şekilde Diyanet'e sordunuz, yahu bu para niye fonda ve bu para düşünce ne oldu diye, ne dediler size?
0: Şöyle Mustafa Bey, ben dün bu fondan çekilen miktarı görünce içinde sorular barındıran bir takım sorular sordum Diyanet Vakfı'na. Yani bu paralar sizin ticari olarak elde ettiğiniz paralar mı, yoksa zekat, sadaka, kurban bağışı ve benzeri paralar mı? İşte bunu ne zaman karar verdiniz ona aktarılmasına? Burada kar elde etmişseniz ne kadar, zarar etmişseniz ne kadar gibi bir takım sorular aslında. Doğrusu benim de gerçekten samimi olarak bu ülkenin bir akademisyeni olarak özellikle Diyanet'in böyle bir şeyde olmasını asla arzu etmediğim için merakla sordum. Bugün aradılar beni gerçekten, Diyanet Vakfı'nın mütevelli heyet başkanı Sayın İzani Turan aradı. Dedi ki hocam biz 2015'te bu kararı aldık. Çünkü dedi Vakıflar Genel Müdürlüğü bize böyle bir paranızı sabit bir şekilde tutamazsınız. Değer kaybediyor enflasyon karşısında. Götürün yatırın dedi. Biz de yatırdık. Dedim ki peki şu anda mesela, ayrıca devamında şunu söyledi. Şimdi dedi bu fon krizi patlayınca biz bunu izah edemeyiz kimseye diye düşündük. Başkan da dedi ki bunu o zaman çekelim. Çektik dedi, şey yatırdık. Biz katılım bankasına yatırdık dedi. Yani şunu demek ki katılım bankasına para yatırdıklarında zarar etmeyeceklerini, katılım bankalarının da belli bir miktar onlara kar verebileceklerini biliyorlar. Burada anladığım kadarıyla ve ifadesiyle faizli bir fon olmadığını, yatırdıkları fonun riskli bir fon olmadığını, faizli olmadığını, sadece enflasyon karşısında paranın değer kaybetmemesini muhafaza etmek için o fona yatırdıkları ifade etti. Doğrudur, ben ona bir şey demiyorum. Fakat hala elbette cevaplanmayan sorular var. Yani Diyanet Vakfı ki geçen yıl yaklaşık 28 milyar Türk lirası civarında bir bilanço açıkladılar. Yapılan bağışlar bunlar. Çünkü bu bir fabrika falan değil. Bu paranın da yaklaşık işte 2 milyar küsür Türk lirasını, eski parayla trilyon parayı oraya yatırmışlar. Şimdi de büyük oranda bu fondan çıktıklarını söyledi. Bir zarar var mı dedim. Yani bu zonda yok dedi. Biz hiç zaten zarar etmedik dedi. Çok böyle kendinden emin bir şekilde. Hiç zarar etmeden, sadece bu algıda yaşanmaması için sıkıntıların paranın büyük bir kısmının çekildiğini, aslında diyor tamamını çekecektik ama diyor para piyasalarında diyor bu tür bir şey izin mümkün değil, çekemedik, o yüzden geri kalanında diyor peyderpey veya en kısa sürede çekeceğiz diyor. Anladığımız şu, evet, yani Diyanet Vakfı faize yatırmamış, zarar etmemiş ama birileri bunlara oraya yönlendirmiş. O parada o belli bir miktar orada doğal olarak piyasalar açısından nemalanmış. Zarar etmemişler ama ne kadar kar ettiklerini de tam söyleyemedi. Yani ne kadar kar edildi madem hani zarar etmediyseniz karınız ne kadar, bunları biz bilmiyoruz. Doğrusu Diyanet Vakfı'nda bunu duymak beni mutlu etti. En azından buna güvenmek durumundayım ben genel müdürün ifadelerine. Fakat mesele şu anda Mustafa Bey sadece Diyanet değil, yani biz şunu görüyoruz, üzülerek görüyoruz. Ahlakın üstünlüğünü, dindarlığımızın sembolünü, doğal olarak bazı şeylerde biz üzülüyoruz. Hani takdir edersiniz ki yalan çok kötü bir şeydir ama imam yalan söylüyorsa veya papaz ya da neyse yani haham yalan söylüyorsa bu daha kötü bir şeydir. Hırsızlık çok kötü bir şeydir. Yani kimse bunu kabul etmez, hırsızlığı. Ama noter hırsızlık yapıyorsa veya bu konuda, bu daha kötü bir şeydir. Şu anda ülkemizde şu veya bu şekilde uzunca bir süredir bir takım dindarlık, muhafazakarlık, dini değerler üzerinden siyaset yapan ve bununla da ahlaki görece ahlaki üstünlük sağlayarak siyasal iktidar olmaya devam eden bir yapı var. Ama elimizde maalesef nepotizm diyorsanız nepotizm, aile değerlerini kötüye, istismara kullanmak diyorsanız kötüye, istismara kullanmak, ahlaki anlamda üstündeki kıyafetten dolayı insanlarda güven telkin etmesi gereken, ettiği düşünülen insanların içinde bulunduğu durum gerçekten çok üzücü. Gerçekten ülkemizin sosyal sermayesi açısından, insanlarımıza değerlerimiz açısından, ifade ettiklerimiz açısından bir tutarsızlıkla karşı karşıyayız. Bu toptan demek ki bu Diyanet Vakfı'na da zamanla birisi işte bunu böyle yapalım diye, Allah'tan ki zarar etmemişler, Allah'tan ki
1: bilmiyoruz ki onu edip etmediğini. Yani zarar etmesi kadar kar etmesi daha kötü bence.
0: Yani kar etmesi
1: hayır şundan dolayı ya Diyanet var şimdi tabii ki Özcan Bey, hani şöyle, siz ilahiyatçısınız. Hani bir, burada herhangi bir kurum olsa belki onun üzerinden tartışılır ama Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur?
0: Gerçekten izahı zor bir şey. Yani hani
1: hani biz her şeyi normal görmeye başladık ama zaten orada kar zarardan öte senin orada ne işin var? Evet. Sorusu daha da önemlidir. Diyanet o para kaç tane insanın, çoluğun çocuğun karnını doyurur? Ya da Kur'an kurslarında başka yerlerde bir sürü mezalim gören çocukları kurtarır. Ya para yok diye ben Diyanet...
0: Evet, gerçekten duyarlılığınız konusunda bence de haklısınız. Bu konuları Türkiye'de din üzerinden, Diyanet kurumu üzerinden konuşmak da oldukça zor. Diyanet...
1: Onda da siz haklısınız. Anlıyorum.
0: Her hafta biliyorsunuz, her hafta hala Kur'an kurslarımız için falan para topluyor. Tabii ki toplasın. Niye çocuklar rahat etsin diye. Şimdi madem o kadar paranız vardı da bu her hafta çocuklardan ya da camilerimizden, Kur'an kursumuzdaki hafızlarımıza veya belki bazı ihtiyaç sahiplerine toplamaya devam ediyoruz. Gerçekten sorulacak çok soru var. Fakat bunu daha fazla böyle insanların güvenini iyice istismar eden Kızılay'da biz büyük bir tecrübe yaşadık. Kızılay inanılmaz bir güven kaybına uğradı. Ondan sonra şimdi Diyanet Vakfı ile ilgili de bir derin şüphenin uyandırılması toplumsal anlamda, toplumsal güven anlamda, toplumsal yozlaşma anlamında inanın toplumun çok zararına olacak şeyler. Yetkililerin açık, şeffaf ve vaaz ettikleri üslubuyla da hesap verebilir bir pozisyonda olmalarını bekliyoruz. Ama tabii ki bu durum algı açısından da, gerçek açısından da yönetilmesi zor bir durum.
1: Ben sizin hassasiyetinizi anlıyorum. O hassasiyet de çok doğru bir hassasiyet. Çünkü o kurumun yapmak istedikleri, daha doğrusu gerçek amacında kullanılsa çok fayda sağladığını biliyorum. Ama

0: bireysiniz. Bu soruları sorduğunuzda da cesaretle bunun arkasında durup bunun hesabını zaten bulmanız şu zaman mümkün değil de şeffaf ve açık bir şekilde Allah'tan bugün yani açıkça söylemem lazımsa İzhan Hoca izah etti bana güzel samimi bir şekilde. Ama bu soruları biz ülkece sadece Diyanet için değil başka kurumlarımız için de sorabilseydik inanın şu anda gözümüze baka baka 500 bin insanın emeğini hiç eden bir yapıyla karşı karşıya kalmazdık. Soramadığımız, tepki veremediğimiz gerektiği yerlerde bunu bir şekilde faturasını bu kötülüğü bile bile yapanların, bu hukuksuzluğu bile bile yapanların bunlar niye yapıyorlar? Çünkü hesap vermeyeceklerini düşünüyorlar. Yani kaç defa bu ülkede yaşanan sıkıntılar yaşandı. Yani yurt yandı, bir sürü gencimiz öldü. Başka bir yerde çocuklar istismara uğradı. Başka bir yerde başka sıkıntılar yaşadık. Hem dini anlamda hem toplumsal anlamda. Allah aşkına bir tane bile çıkıp ya özür dileriz biz gerçekten sizin bize emanet ettiğiniz evlatlarınızı, maddi varlığınızı özür dileyen gördünüz mü siz? Görmediniz.
1: Hiç olmadı.
0: Bunu takip edip ısrarla kardeşim siz bu ülkede insanların emeğini, insanların size olan itimadını, bu vatanın adına Beytülmal diyorsanız Beytülmalini size emanet ettik ne yapıyorsunuz deyip bunu ısrarlı bir şekilde takip ederek sorabilseydik şu anda tecrübe üzerine tecrübe yaşadığımız şeyleri yaşayamazdık. Yani maalesef şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Özellikle iktidar üzerinde söylememiz lazım. Bizim iktidar kendi hesap yapmamazlığından kaynaklanan, kendi plansızlığından kaynaklanan, kendi daha önce alması gereken tedbirleri almadığı için başımıza gelen işleri sonra çözüyormuş gibi yapıyor ve orada puan topluyor. İyi ama yani Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti olmak üzere bir sürü şu anda olaylarla karşı karşıyayız. Bu fon olayı da dahil. Arkadaş bu kimin zamanında oldu? Hangi yönetici kimi korudu? Hangi yönetici kime vesayet etti? Hangi atama neye sebep oldu? Üniversitelerimizin hali, eğitim kurumlarımızın hali. Bakın şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın uğraştığı şeye bakın. Şu anda uğraştığı şey. Bugün yine bir başka Manisa şehrimiz olmuş. Geçenlerde son 20 günde 6 ayrı olay oldu. Bu geçen yıldan beri geliyor. Şimdi çözmeye çalışıyoruz. Efendim sizin zamanınızda almadığınız rehberlik tedbirleri, zamanında almadığınız güvenlik tedbirleri, zamanında verirken çift verdiğiniz tutarsızlıklarının sebebiyle bunlar oluyor. Şimdi bunu çözüyormuş bir de kahraman olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şaşırmıyorum sadece ülkem adına bu kadar tutarsızlıkların, ülkem adına bu kadar hesapsızlıkların, ülke insanının olması gerektiği yerde değil de hala bir türlü sıkıntının içerisinde doğruyu arama peşinde olması beni üzüyor bu ülkenin bir akademisyeni bir aydın olarak. Dolayısıyla artık şaşırma hissimiz çok fazla kalmadı. Yani koca koca güvendiğimiz insanların yaptıkları ihmal ettiklerini duydukça gördükçe böyle bir ortamdayız yani.
1: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
0: Efendim ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
1: Hoşçakalın. İyi akşamlar.
0: Sağ olun. Sağ olun. İyi akşamlar.
1: İlahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör'le konuştuk. Önemliydi. Yani fonda Diyanet'in parası olduğu resmi ağızdan da ilk kez doğrulanmış oldu. Paranın bir kısmını çekmişler, bir kısmını da çekecekler. Sonra da faizsiz bir katılım bankasına yatırmışlar. Ama söyledikleri bu. Hani bir kaybımız olmadı. Diyanet'in fonda niye parası var? Madem paranız var o zaman niye bu halde? Diyanet'in yönetiminde olduğu ya da sorumluluğunda olduğu birçok şey. Ve hala cami avlusunda para topluyorsunuz. Fon için mi? Devam edelim.
2: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın anam.
1: Fon meselesi, operasyonlar, siyaset bilmem ne hakikaten toz bulutu çok büyük. Haklı da çok büyük olması lazım. Çünkü fon vurgunu sermaye piyasası tarihinin en büyük, hatta cumhuriyetin bile, öyle söyleyenler de var. Ama bir taraftan da çok acayip şeyler oluyor. Onlardan bir tanesi, hani bir millet iki devlet diye yola çıktı. Azerbaycan'la Türkiye. Son dönemde ilişkiler öyle bir gerildi ki, çok acayip bir yere gidiyor. Şöyle başladı. Yani Netanyahu konuşurken Azerbaycan temsilcisi Birleşmiş Milletler'de salonda kalmıştı. Türkiye bunu eleştirmişti. Sonra Azerbaycan'da bazı okullarda başörtüsüyle girme yasağı gelmişti. Türkiye siyasetçiler de dahil bu kararı eleştirdi. Aliyev

0: üstü kapalı, işlerimize karışmayın diye çok sert bir üslupla söyledi bunu. Tam böyle ortalık yatışmış gibi görünürken Azerbaycan'ın resmi haber ajansı APA'da Türkiye'den İsrail'e 456 gemi seferi diye haber çıktı. Bak can damarına. Hani 456 gemi seferi diye. Biz Birleşmiş Milletler'den çıkmadık diye değiştiriyorsunuz. Karşılığında verilene bak neler oluyor. Neler söylüyorsun? Azerbaycan'ın yanıtı inanılmaz. Sonra ne oldu? O yayından kaldı. Ama orada verilmek istenen mesaj bu. Acayip işlerden bir tanesiydi bu. Devam edelim.
1: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
2: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
2: Hatırladın mı?
4: Hatırladın mı?
3: Hatırladın mı?
0: Hafızamızda Vahit Bıçak var. Hani hukukçu kimliğini kullanan ama suçla suçlu arasındaki en temel ayrımı bile yok sayan, ihlal eden bir isim. Vahit Bıçak. Suçluyu değil suçu savunacak kadar gözü dönmüş bir adamdı. Kimdi bu? Anlattım. Burada da anlattım. Daha önceki çıktığım televizyonlarda da her şeyde Vahit Bıçak'ı hiç unutturmam. Vahit Bıçak simge. Bak Vahit Bıçak kimdi? Nihal Lemitoğlu'nun Fethullahçı yapılanmayı ilk anlatan, deşifre eden kitaplardan biridir Köstebek. Bakın açın o Köstebek kitabını, Vahit Bıçak'ı görürsünüz. İçinde Vahit Bıçak var. Vahit Bıçak herhangi birisi değil. Polis Akademisi'nin akademisyeni idi. Eğer bu Ceren Damar Şenel 2 Ocak 2019'da Hukuk Fakültesi'ndeki odasında öldürdü ya onu, Hasan İsmail Hikmet, önce tabancayla sonra da bıçakla hunharca, işte onun avukatlığını yaptı Vahit Bıçak. Ondan sonra akademideki görevinden ayrıldı. Çünkü Ceren Damar Şenel'e iftira attı. Bu tespit edildi. Sonra ailesi vazgeçmedi. Ceren Damar'ın ailesi şikayet etti. Onlarca şikayet etti. Birçoğunda haklı bulundu. Onlardan birisi de kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yayma suçundan 1 yıl 8 aylık hapis cezası almıştı. İstinaf da yine bozuldu. Bak bu çekirge meselesi var ya, zıplıyor ya. Ceren Damar'ın öldürüldüğü sıradaki o hassasiyetin olduğu dönemde zıplayamamıştı Vahit Bıçak. Hem akademik görevini kaybetti, hem arabulucu haklarını, hem barodan kınama cezası aldı, peş peşe cezalar aldı ama şimdi zıplamaya başladı. Bak bir yer buldu yine kendine, zıplayabilecek. Şimdi istinaftan tekrar bu karar çıktı. 1 yıl 8 aylık hapis cezası ikinci kez bozuldu. İstediği kadar çekirge gibi zıplamaya çalışsın. Vahit Bıçak'ın her yaptığı adımın takipçisi olmaya devam edeceğim ben. Bugün de bitirdik. Yarın haftanın son gününde yeni bir hakikat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Ben giderim, Tom Waits başlar.

0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
2: Fatma Betik Sayar'ın ödeme yaptığını ne Sermaye Piyasası Kurulu ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamadı. 2001 krizine yaptığımızı yapalım diyorum ben şu anda. Ben buna agresif tahsilat diyorum. Agresif tahsilat. Ben elektriği bulmadım. Yapılmış bir şey anlatıyorum yani. Yapıldı şu an. Evet, yaptık bunu. 2001'de olduğu gibi sadece kendilerinden değil, sadece yakın akrabalarından değil, elan verdiklerinden çay içtiklerinden hesapları kontrol edilmiş. Fatma Betik Sayar'ın dışında kimler var? Büyük insanlar olduğundan emin. Yemin ederim ama ispat ederim.
0: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te.
3: Taktiklerin ve güçlü savunma hattı.
4: Amerika'nın sinirini
5: bozuyor. Türkiye tabii 12 milyon
6: faatlerimiz. Gün içinde gündemi takip ediyor, yüzlerce haber okuyoruz. Peki kendi sağlığımızın gündemine ne kadar hakimiz? Bu ay tüm kadınların gündemi meme kanseri. 40 yaşından sonra her yıl bir kez yaptıracağın mamografi, elle hissedemeyeceğin kitlelerin fark edilmesi için çok önemli. Sağlıklı bir yaşam için kontrolü elden bırakma.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Saatler gösteriyor, haberleri aktarıyorum. Ben Ebru Dönmez. Önce özetler. 17 yatırım fonuna ait ödemeler başladı. Ticaret Bakanı Bolat fon iddialarına yanıt verdi. İmralı heyeti AK Parti ile görüştü. Ayrıntılar şimdi bültenimizde. Ziraat Bankası'nca yürütülen fon tasfiye süreci kapsamında 17 yatırım fonuna ait ödemeler başladı. Tasfiye sürecinde A1 Kapital, Buls ve Pardus'a ait 17 fonda ödemeler yapılıyor. Tutarlar ilgili banka ve aracı kuruluşlar üzerinden yatırımcı hesaplarına aktarılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat fon soruşturmaları üzerinden kendisine yönelik iddialara yanıt verdi. Bolat adının gündeme getirilmeye çalışılmasını kara propaganda ve linç avcılığının bir versiyonu olarak niteledi. Adalet Bakanlığı da yeni genel başkanı Özel'in fon soruşturmalarında bazı isimlerin özellikle Adalet Bakanlığı kaynaklı olarak muhalefete sızdırıldığı açıklamalarına yanıt verdi. Özel'in açıklamalarının bakanlığı zan altında bırakmaya dönük ağır bir iftira olduğunu savunulduğu açıklamada fon soruşturması spekülasyonlara göre değil delillere göre kararlılıkla sürdürülmektedir denildi. Yeni Parti Genel Başkanı Özgür Özel, MHP lideri Bahçeli'nin erken seçim açıklamalarına yanıt verdi. Özel, eğer erken seçime dünden razıyız ama bir hafta önceki seçim için kimse kapımızı çalmasın dedi.
2: Eğer erken seçime geliyorlarsa biz dünden razıyız, bugünden hazırız ama o öne alınan seçim, bir hafta önceki seçim, onun için kimse bizim kapımızı çalmasın.
1: Özgür Özel, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesini ise sert sözlerle eleştirdi. Özel, bizim için hain, onlar için de kukladır dedi.
2: Bir kişiliksizliğin, bir karaktersizliğin hududunun, sınırının olmayacağını gördük. Daha düne kadar her türlü hakaretle tanımladıkları, hımbıl dedikleri, beceriksiz dedikleri, İzmir'de eleştirdikleri kişiyi davet edip de roze yakıyorlar. O kişi evet İzmir'e ihanet etmiştir. İzmir için bir haindir. Bizim için haindir. İzmir'deki duyguyu biliyorsunuz. O duyguya ihanet eden bir haindir. Ama AK Parti içinde bir kukladır.
1: AK Parti'ye geçen Cemil Tugay rozeti taktıktan hemen sonra 5 günlük izne ayrıldı. Sözcü TV'nin aktardığına göre Tugay izin kararını belediye personeline gönderdiği bir mesajla duyurdu. Tugay'ın izin kararı yönetimdeki değişikliklerle de aynı döneme denk geldi. Başkan vekili Levent Yıldır görevinden istifa ederken Tugay'ın izni süresince yerine meclis üyesi Mustafa Özuslu'nun vekalet edeceği bildirildi. Bernal Açın serbest bırakıldı. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçmesi üzerine yaptığı sosyal medya paylaşımı nedeniyle gözaltına alınan ve tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edilen sanatçı Bernal Açın ifadesinin ardından serbest bırakıldı. İmralı heyeti AK Parti ile görüştü. DEM Parti İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan ve Mithat Sancar, AK Parti Başkan Vekili Efkan Ala, Grup Başkanı Abdullah Güler ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik'le bir araya geldi. Görüşmede sürecin geldiği aşama ve izlenecek adımlar değerlendirildi. Artvin Hopa'daki tır parkında dağdan kopan dev kayalar araçların üzerine düştü. Sabah saatlerinde yaşanan heyelanda 8 tır hasar alırken bir tanker yan yattı. Olayda bir sürücü de hayatını kaybetti.
0: Ekonomi.
1: Borsa günü yükselişle tamamladı. Borsa İstanbul'da BIST endeksi günü %0,75 değer kazanarak 12.213 puandan tamamladı. İstanbul serbest piyasada dolar 49 lira 21 kuruş, euro 55 lira 26 kuruş. Kapalı çarşıda gram altın 6.553, çeyrek altın 10.682, tam altın 42.591, ata altın ise 43.666 lira.
0: Yol durumu.
1: İBB trafik haritasına göre kent genelinde trafik yoğunluğu şu dakikalarda %76'larda seyrediyor. Köprülere giden yollara baktığımızda Avrupa'dan Anadolu'ya geçişlerde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü önünde Hürriyet Tepesi, Mecidiyeköy ve Zincirlikuyu'nun oldukça yoğun seyrettiğini görüyoruz. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü önünde de Fatih Sultan Mehmet Köprüsü gidiş yönünde bir yoğunluk gözleniyor. Anadolu'dan Avrupa'ya geçişlerde ise 15 Temmuz Köprüsü yönünde Küçükyalı ve Altunzade, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü yönünde de Ataşehir'de yoğunluk var. Yayınımız Selin Yazıcı ve Fethi Yılmaz'ın sunduğu Gündem Özel tekrar programıyla devam edecek. Efendim, yepyeni bir günden, yepyeni bir Gündem Özel'den yine herkese merhabalar. Radyo Sputnik'tesiniz. Önümüzdeki zaman dilimi içerisinde yine sizlerle birlikte olacağız. Ben Selin Yazıcı ve hemen yanımda da Radyo Sputnik Haber Müdürümüz
3: Fethi Yılmaz.
1: Gündem Özel'de biliyorsunuz Ekim ayında meme kanseri farkındalık ayındayız ve dolayısıyla geçtiğimiz hafta ilk yayınımızı gerçekleştirdik. Ay boyunca da Radyo Sputnik mikrofonlarında bu konuyu konuşacağız dedik. Her programımızda farklı uzmanlarımız olacak, dernek çalışanlarımız olacak, dernek başkanlarımız olacak. Yani biz meme kanserine ilişkin bu ay konuşmamız gereken her şeyi konuşacağız. Gün içerisinde, hafta içerisinde de ben mesaj hattımıza gelen birçok soru oldu. Birçok kadından bu konuyla alakalı fazlaca soru aldık. 0505 171 66 56 0505 171 66 56'dan yine bizlere mesajlarınızı yollayabilirsiniz. Meme kanseriyle ilgili öğrenmek istediklerinizi, sormak istediklerinizi ya da belki de yaşadıklarınızı, paylaşımlarınızı bizlere aktarabilirsiniz diyelim ve geçtiğimiz hafta yaptığımız yayın çok sevildi. Çok güzel, çok olumlu tepkiler aldı. Sosyal medyada da öyleydi ve aslında biz bu farkındalığı Radyo Sputnik olarak devam ettirmek bizim için çok önemliydi ve ben bunu başardığımızı düşünüyorum açıkçası.
3: Geçtiğimiz hafta hem Yavuz Dizdar hem de Bilecik Belediye Başkanı ile yaptığımız yayın sonrasında gerçekten dediğin gibi çok fazla soru geldi. Ya bu konuyla ilgili hala hangi yolun izlenmesi gerektiği konusunda bazı kadınların ya da bazı insanların bize hani nereye gidelim, nasıl tarif edelim şeklinde soruları oldu. Geçen hafta da İlk yayında da söylemiştik. Tabii biz bu farkındalık ayında sık sık bunu yapacağız. Neden yapıyoruz bunu? Çünkü meme kanseri, yani kanser vakalarının içinde kadınlarda ölüm sıralamasında ikinci sırada. Kanser vakalarının içinde de toplam kanser, yani erkek kadın ayırt etmeksizin orada da ikinci sırada. Birinci sırada akciğer kanseri var. Ölümlü vakalar olarak konuşuyoruz. Olduğunda. Tabii biz burada verileri de veriyoruz. Yani dünyadaki kanser rakamları, meme kanseri. Bu arada araştırma yapınca meme kanserinin evet %99'u kadınlar ama erkeklerde de
1: evet, çok kısa bir
3: oluyor. Geçen hafta doçent doktor Yavuz Dizdar'ın, kamuoyu da çok yakından kendisini tanır. Hani meme steril bir organ değildir aslında ifadesi. Biraz oraya atıf yapmak gerekiyor ama tabii steril bir ortam değil ama toplumsal gerçeklik onu, yani konuşurken bile değil mi? Biz mesela meme bu kanseriyle ilgili bu ay içerisinde konuşurken meme kanseri diyebiliyoruz.
1: Evet.
3: İşte kadın memesini muayene ederken ne yapması gerektiğini tarif edebiliyoruz. Ama hala şunu söyleyelim. Bir haberde ya da bir olayda ya da bir şeyde bu ifadeyi kullanırken böyle çekinerek değil mi?
1: Evet,
3: yani ağzımızın ucuna getiriyoruz, söyleyemiyoruz. Yani farklı bir algıya sebep olur. Acaba nasıl düşünülür? Maalesef böyle, maalesef altını çizerek söylüyorum. Böyle bir durum var. Yani o yüzden hani Yavuz Dizdar'ın geçen hafta söylediği meme steril bir organ değildir ifadesi aslında altında çok çok fazla şeyi barındırıyor. Dediğim gibi bu kanser vakaları içerisinde biraz böyle rakamlar vesaire çıkardık. Mesela meme kanseri nedeniyle ölümleri aslında büyük bölümü kara kıta, yani Afrika kıtasında. Normalde ölümler hep 50 yaş üstünde daha fazla olurken Afrika kıtasında bu 50 yaş altındaki ölümlerin, yani yarıya yakını meme kanseri nedeniyle ölümlerin Afrika kıtasında gerçekleşiyor. Bu da bize şunu, şöyle bir şey gösteriyor aslında. Yani bu erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu. Tabii tüm bunları yaparken bizim derdimiz dinleyenleri, işte kadınları ya da yakınlarını vesaire korkutmak değil. Hayır, aslında.
1: Bir paniğe.
3: Tabii ki korkutmak değil. Çünkü öyle ya da böyle bunun bir ticari bir
1: boyutu da var.
3: Bunu da altını programlarımızda sürekli çizmeye devam edeceğiz ki geçen hafta Yavuz Dizdar bunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştı.
1: Yavuz hocamın lafları viral oldu.
3: Şey mi?
1: Memenizi kurcalatmayın dedi ya.
3: Bak ne kadar rahat konuşabiliyoruz değil mi? Bir tıp doktoru, bir hekim bunu söyleyince biz ne kadar rahat konuşabiliyoruz. Kesinlikle. Bu rahatlıkta aslında yıl boyunca konuşmamız lazım.
1: Ben bunu kendi yayınımda, yayın dilimde söyleyemezdim mesela. Hocamdan duyunca söyleyebildim.
3: Tabii ki
1: en basitinden.
3: Bir de kurcalatmayın ifadesini birçok defa kullandı. Yani belki geçen haftaki yayını ya da tekrarını dinleyemeyen, bu arada bugünkü yayının tekrarı da olacak saat 19.05'te. Tekrar da yayınlanacak. Tekrar dinlemek isteyenler ya da birilerine göndermek istiyorsanız 05'te bu yayını tekrar dinleyebilirsiniz. Kurcalatmayın ifadesi memografiye atıf yapmıştı. Evet. Ve mesela
1: gereksiz yere yapılanlarla
3: gereksiz yere yapılması şey çok ilginçti. Tabii atıf yaparak biraz demiz gerekiyor. Teknolojinin ilerlemesiyle birlikte aslında mesela şey örneği çok ilginçti. Hala ben aklımdadır yani. Erkeklerde
1: prostat,
3: kadınlarda meme. Erkeklerde her 70 yaşında, 80 yaşında erkeğin prostatında aslında ufak oranda kanser hücresi bulunabiliyormuş. Yani bununla yaşanına da biliyor. Evet. Mesela kadının göğsünde bir kitle varsa, hani bunun adına biz kitle diyelim, tıbbi adı başka olabilir. Eğer bununla hayatını devam ettiriyorsa ve bu bir kansere sebebiyet vermiyorsa, hayat formunda da bir değişikliğe, bir rahatsızlığa sebebiyet vermiyorsa, Yavuz Hoca'nın dediği gibi yani bununla yaşayın o zaman. Niye bunun üzerine sürekli araştırmalar, tekrar işte memografiler, işte ilaçlar vesaire vesaire.
1: Tabii takip edilmesi gereken durumların haricinde, tabii dediğiniz doğru. Şimdi hattımızda hemen yine çok değerli bir hekim bizlerle birlikte olacak. Doktor Selçuk Kihtir, genel cerrahi uzmanı kendisi. Hoş geldiniz yayınımıza.
4: Hoş bulduk, iyi yayınlar.
1: Teşekkür ediyoruz. Şimdi hocam size o kadar çok soru hazırladım ki en başta onu söyleyeyim. Çünkü bir kadın olarak meme kanserini tabii ki çok önemsiyoruz ve ben bu hafta boyunca gerçekten etrafımdaki bütün kadınlarla bu konuyu konuştum. Dedim böyle böyle hocalarımız var, ne öğrenmek istiyorsunuz? Şimdi ben aslında en sonda soracağım soruyu ilk soru soracağım. Yani teşhisi tedavi değil ama şöyle söyleyeceğim, meme kanseri denildiğinde kadınların aklına ilk olarak ne geliyor hocam biliyor musunuz? Mememi kaybedecek miyim korkusu. Gerçekten kadınların hemen hemen hepsinde direkt akla ilk gelen şey bu korku. Bu korkudan dolayı bile dura gitmeye çekinen kadınlar var. Şimdi ben o yüzden size öncelikle bunu sormak istiyorum. Günümüzde gerçekten her meme kanseri teşhisi konulduğu zaman illa o meme dokusunun tamamı veya işte bir kısmı bu cerrahi yöntemle alınması şart mı?
4: Şöyle, ben öncelikle biraz sizi dinledim. Beyefendi konuşmaları bir kurcalatmayın, biraz da güldüm. Şimdi öncelikle ben oradan gireyim konuya. Bir kere sizin de söylediğiniz gibi hastalarımız yanlış bilgilerle korkutuluyor. Şimdi meme kanseri bugün dünyada 3 erken önlenebilen kanser var. Ben bütün onkolojiyle uğraşıyorum. Özellikle yalanım meme. En önemlisi meme, daha sonra rahim ağzı, sonra da kalın bağırsak. Yani 48-50 yaşlarında herkesten kolonoskopi istiyoruz. Her kadına iyi bir kadın doğum kontrolü istiyoruz ve her kadından da 40 yaş sonrası yıllık mamografi istiyoruz. Şimdi mamografiden korkutuluyor. İşte baktırmayın, kurcalatmayın. Bugün mamografi bir Ankara-İstanbul uçak seyahati yaptığınızda havada aldığınız radyasyon mamografinin 7 misli. Bugün Caddebostan'dan Bostancı'ya güneşte yürüyün. Güneşten aldığınız radyasyon mamografiden daha fazla. 40 yaşından sonra senede bir mamografi istememizin nedeni 65 yaşına kadar. Ailede ileri yaşlar varsa da 65'ten sonra 2 senede bir açıyoruz. Tümör hızını biliyoruz. Yani bugün çektiren bir kadında bu olay olmasın ama ertesi sabaha başlasa, biz mamografide bunu düzgün yapılan, istisnalar harici iyi bir mamografi cerrah radyoloji ilişkisiyle 4-5 milimlerde en fazla 1 santim altı yakalıyoruz ve sizin de bana demin sorduğunuz gibi bu safhada yakaladığımızda da meme koruyucu dediğimiz çok ufak bir memetin kozmetiğini bozmadan alarak, üstüne işin tedavisiyle meme sağlığını tamamen koruyarak hastamız hayatına devam ediyor. Bugün 70 yaşlarına kadar yaşayan kadın popülasyonunda meme kanseri riski %12'lerde. Diğer bir istatistikle 8 kadında bir. Ama bugün bilinçli toplumlarda, ben mesela Amerika'da ihtisasımı orada yaptım, uzmanlığımı orada aldım. Biz high school, lise seviyesinde kızlarla gidip meme eğitimi verirdik. Yani korkutma değil, bilinçlendirme. Bugün bilinçli bir kadın için meme kanseri bir hastalık değil. Yani memesini kaybedeceği, kemoterapiler alacağı kadar. Öyle bir hastalık değil. İstisnalar hariç, çok ağır genetik hastalıklar haricinde çok rahat önlenebilen bir hastalık. Tek önemli şey bilinç, korkutmamak ve hastaya iyi iletişimle ağırlayıp o senelik kontrol ellerine onu güvenli hissettirebilmek.
3: Şimdi hocam, siz meme cerrahisi, meme kanseri, bir de biraz önce kendiniz de söylediniz rahim ağzı ile ilgili Yurt dışında da bu konuyla ilgili hem gözlemci olarak katıldığınız süreçler var, hem eğitimini de orada almışsınız cerrahi anlamında. New York'ta ve John Hopkins Tıp Fakültesi'nde. Biraz önce şeyi söylediniz, iyi çekilmiş bir memografi dediniz. Evet. Yani burada şimdi bunu biraz detaylandırır mısınız? Çünkü mesela ücretsiz memografiler çekiliyor şimdi KETEM'de. Biz bunları işte vatandaşlara da anlatıyoruz. Hangi yöntemi izleyecekler, nereye arayacaklar, nereye gidecekler? İyi çekilmiş bir memografi derken neyi kastediyorsunuz? Yani evet, kötü çekilenler
5: kötüsü
3: mi var?
5: De mi var değil mi?
3: Şimdi bunu bilmek gerekiyor, önemli çünkü.
4: Tabii tabii. Şimdi şöyle, öncelikle çok güzel bir soru bu. Şimdi ülkemizde maalesef standart yok. Yani bunu çok açabiliriz de bu konuyu. Onun için erken teşhiste 3 önemli şey var. 1. Kadının kendi muayenesi, o kendisi yapıyor. Bilinçli kişi doktoru da bilinçlendiriyor. Hı hı. Bunlar iletişim olayları. Diğeri, bu arada eksik söyledim, sadece mamografi değil, mamografi artı ultra son yapılması lazım. Çünkü bu memedeki iyi kötü lezyonları tamamen ayırt edebilmek için ikili yapılması gereken bir tetkik. Ve üçüncüsü, o radyologla cerrahın ilişkisi önemli. Bu cerrah, mamografi, ultrason ve kendi kendini muayene. Bu bir üçgen. Bunu tam yaptığımızda erken teşhis koyuyoruz. Mamografi bir doğru çekilmeli. Zamanında çekilmeli. Mamografinin sadece raporu değil, mamografinin kendisi cerrah tarafından görülmeli. Bazen tüm memeyi göstermeyebiliyor. Bazen dozu yanlış oluyor. İşte orada cerrah, radyolog konuşması onu daha mükemmelleştiriyor. Artı ultrasonuyla yorumlar yapıldığında artık mamografi aleti bir yüksek teknolojide sabit çeken bir şey. Bunu iyi çeken bir sistem, iyi okuyan bir radyolog. Bizim amacımız meme kanserini daha kitle haline gelmeden çok ufak belirtileriyle yakalamak. Memede bir şey 1 santim 2 santime geldiğinde kanser olarak tarifliyorum. Biz minimum 2-3 seneyi geçmişliğinden bahsediyoruz. Bizim amacımız erken yakalamak. Bu da nasıl oluyor işte? İyi bir teknolojiye sahip mamografi, iyi çekilen bir mamografi teknisyeniyle, onu iyi yorumlayan bir radyolog ve onun ikinci süzgeci olan muayenesiyle filme ikinci bakan bir cerrahla radyolog ilişkisi. Bu üçgen kurulduğunda biz erken teşhis yapıyoruz. Maalesef ülkemizde işte mamografi çektirip o mamografin raporuyla başka bir merkez. O merkezdeki radyologla öbür cerrahın bir iletişimi yok. Eksiklikler oluşuyor ve böylece bu konuşulan bütün o sistem çökebiliyor. Düzgün yapıldığında dediğim bu sistemiyle o üçgeni kurarak takipli kastediyorum.
5: Peki hocam, şimdi az önce bahsettiniz, bu KKM kendi kendine muayene olarak geçiyor zannedersem. Şimdi bir kadın memesini elle muayene ederken hangi değişiklikleri ciddiye almalı? Yani ele gelen her kitle bir meme kanseri anlamına gelmiyor.
4: Yok, kesinlikle. Aslında ele gelen kitlelerin, yani kadın tarafından elime bir şey geldi denen şeylerin sadece %2'si meme kanseri. Şimdi bir kere onu bir meme cerrahı tarafından muayene şeklini hastamız öğrenmeli. Bir de zamanlaması önemli. Şimdi meme için kadın, bir kadın için meme çok farklı bir organ. Bir kolu ağrıdığındaki reaksiyonuyla memesinde ağrı hissindeki reaksiyonu bambaşka. 8 kadında bir demek, bir kadının mutlaka etrafında bir yakınıyla bu olayı yaşaması demek. Evet. Ve bu da bir bilinçaltı anksiyete yaratıyor. Bizim hekim olarak bunu çok iyi anlamamız lazım. Buna saygı göstermememiz lazım ve ona göre davranmamız lazım. Şimdi kendi kendi muayene bir hekim tarafından gösterilmeli. Meme yapısını menopoza girmediğimiz sürece, yani reg gördüğü dönemlerde her kadının memesi fizyolojik olarak 4-5 günde bir yapı değiştiriyor. Vücudumuzdan her ay ödem dediğimiz meme içine bir sıvı alıyor ve geri veriyor. Bunu her ay yaşıyoruz bir kadın olarak. Bu bir kaba tabirle çok hafif delikli bir süngeri ıslatıp sıkmak, biliyorum tarifim için, ama o memenin yaşadığı o. Şimdi gelişi güzel günlerde muayene ettiğimizde memenin doğal fizyolojik değişikliklerini kötü bir şey sanıp bir panik oluyor. Hmm. Memenin kendi kendi muayenesi menopoza girmeyen bir kadın popülasyonda adetinin, reglinin başladığının 7. 10. günüdür. Reglinin kaç gün sürdüğü önemli değil. Başlangıç gününe 7 gün koyacak. Yani 1 ise 8'i, 10 ise 17'si. Bu memenin bir önceki adetten, siklustan aldığı ödemi vücuda geri verip en kuru olduğu, en nötr olduğu zaman, o zaman yaparak, aynı şekilde yaparak ve sadece o gün yaparak, arada hiç muayene etmeden bunu başarabilirse, buna biz tekrar dokunma hafızası diyoruz. Yani özür dilerim, görme özürlü vatandaşlarımız da öyle yaşıyor. Hafızayla yaşıyor. Hasta fark etmeden o muayeneyle beyin meme yapısını kaydediyor. Ve kadın bunu artık fark eder hale geliyor. Bu muayenenin amacı bu. Menopozda ise artık meme yapısı çok değişmeyeceği için her ayın biri, veya her ayın 5'i, çünkü regl artık hormonlarla etkilenmediği için burada mühim olan bir mesafe koymak araya. Bu şey gibi kaba tabirle, sürekli yanınızda birini görürseniz yaşlandığını, şey olduğunu pek fark etmezsiniz. Ara verdiğinizde beyin sentezler farkı fark edersiniz. Meme muayenesinde bu ara verme çok önemli ve bir kadının kendine yapacağı en büyük kötülük memem ağrıdı bir bakayım demesi. Bir kere meme kanseri istisnalar dışında ağrı yapmıyor. Meme kanseriyle meme ağrısının çok ileri safhalarda olursa olur. Meme fizyolojik olarak ağrıyan bir organ. Regl döneminde sıvı aldığı için gerginleşiyor, basır. İki, göğüs kasına bağlı bir organ olduğu için harekete bağlı ağrıyor. Orada hastalarımızda özellikle regl dönemlerinde sütyen taşıyıcı, sütyen aslında Fransızca soutenir, alttan tutan demek. Memeyi taşıyan bir doku, çok basmayan, çok da gevşek olmayan, bu sarsıntı yönlediği için kas altında ödemi azaltıyor, ağrı azalıyor. 3. Bütün boyun, omuz ağrıları memeye yansır, memenin dış ve yanlarına. Ve bir de mitolojide bile kadının stresini meme emer. Çok sıkıldığında, yorulduğunda, yani ağrıda kanser en son arkada gelen bir şey. Onun için hastamıza bunu söylememiz lazım. Memeniz arada ağrır. İşte reglinize dikkat edin. Regl dönemi diyet, yani çok abartmadan tuzlu şeyler, kafeinli içkiler, içecekler, asitli içecekler, bunlardan uzak duracağız. Bu tuz şey ödemi arttırıyor. Onun dışında ağrıyla barışık olması lazım hastanın. Benim çok hastam ağrıyıp elini göğsüne atıp fizyolojik zamanda bir oluşan bir dolgunluğu bir şeylikle geliyor. Bizim bu paniği temizlememiz 6 ay sürüyor. Her şey bilinçle.
3: Bu dediğiniz lazım. Çok önemli hocam. Ağrı en son, yani hı-hı, ağrı tabii kanser ki ağrı yapmaz ifadesi çok çok önemli. Çünkü o, biz de biraz yayınlarımızda da bundan da bahsediyoruz hocam. Derdimiz aslında korkutmak değil, hı-hı, doğru yönlendirmeye çalışmak. O yüzden sizin gibi bu konuda uzmanları yayına alıyoruz. Bir sorum daha olacak hocam benim. Şimdi şöyle, etrafımda da bana bu soru geldi. Yazılı olarak da geldi. Şimdi doğum yapmış kadınlar bir süre sonra bu emzirmeyi bıraktıklarında, tabii ki o zaman meme dokusunda değişiklikler oluyor herhalde. Emzirmeyi, hı-hı, bıraktıktan sonraki süreçte, yani hani benim tarifim mazur görün, beze vesaire gibi böyle şeyler oluyor. Yani, hı-hı, bu emzirme bırakıldıktan sonra ne kadar süre geçerse bu göğüsteki beze ya da bunun gibi şeyleri dikkate alıp kontrol ettirmek gerekiyor. Çünkü bu yönde bana soru da geldi çok. Hani işte 3 ay oldu, emzirmeyi bıraktırdım ama göğsüme dokulduğumda hala bir sürü ufak ufak bezeler gibi şeyler elime geliyor diyen kadınlara ne dersiniz?
4: Tabii ki. Şöyle, öncelikle ileri yaşta hamilelik planlayan kadın hastalarımızı, yani bu benim dediğim 35'ler, 40'lar, hı-hı, öyle bir şey planlıyorsa 40 yaş öncesi bir mamografi ultrason çektirmesini istiyoruz biz. Daha doğrusu ben istiyorum. Neden? Çünkü hamilelikte radyasyon, dediğiniz gibi hamilelik zamanında laktasyon, meme ile süt birikimleri değişikliklerden dolayı bir memeyi bir iki sene gibi civarı bizden kopuyor kontrol olarak. En azından öncesi bir mamografi ultrasonla o olayı biz bir garantiliyoruz, sorun var mı yok mu diye. Şimdi ben size meme hasreti sözel nasıl tarif edilir? Bir gözünüz önüne bir üzüm salkımı getirin. Ana sapı meme başı gibi düşünün. Üstüne bir deri örün. Arasında yağla doldurun. Bu üzümler süt keseleri. O kanal şeyler, saplar, süt kanalları ana sapta meme başına açılıyor. Arada da yağ dokusu var. Şimdi hamilelikte ne oluyor, daha doğrusu lohusalık döneminde? Bütün bu o üzümdeki sapları düşün, genişliyor. Üzümleri düşünün, büyüyor ve yağ dokusuna basıyor. Bu hamilelik sonrası, yani laktasyonu bitirdikten sonra, özür dilerim, emzirme. Bu yapı tekrar eski haline dönüyor ama işte o yağ dokusu etrafta kozmetik amaçlı duran yağ ve bağ dokusuna bası yaptığı için son emzirme sonrası memede bir değişiklikler olabiliyor kozmetik olarak. Bu memenin yapısına, yoğunluğuna göre de değişiyor. Ama mamografi ve ultrasonda bizi yanıltmayacak hale gelmesi o meme dokusunun son emzirmeyi bıraktıktan sonra, yani süt kesildikten sonra minimum bir 6 ay bekletiyoruz. O 6 ay içinde meme kendini toparlıyor, sonra tetkiklere başlıyoruz.
5: Hocam şimdi birkaç soru var. Onları ben size yöneltmek istiyorum. Bu biraz kafa karışıklığı yaşanıyor. Bu ultrason ve mamografi ile alakalı olarak bunlar birbirinin alternatifi olan şeyler değil. Birbirini tamamlayan yöntemler. Evet. Hani ultrasonla mamografi nedir? Birbirinden farkı nedir? Öncelik mamografi ve sonrasında mı ultrason olmalı? Bunun sıralaması şöyle, nasıl?
4: Tabii ki. Şimdi memede biraz önce de söylediğim gibi hastanın eline gelen veya bizim test ettiğimiz kitlelerin %98'e kadar iyi huylu. Memede kanser, o kelimeyi kullanıyorum, dışında kanser kitlesi dışında memede neler var? Regl dönemi sıvı toplayıp boşalttığı için o kalan sıvılar, bazen meme mükemmel boşalamıyor herhalde. Diyet, stres, kullandığı ilaçlar. Orada oluşan su kesecikleri, bunlara kis diyoruz. Onun dışında memenin yağ dokusunun oluşturduğu katı kitleler var. Bu cilt altında yağ bezesi aldırtmak farklı değil. Onlara da fibroadenom diyoruz. Bir de yağ dokusunun kendi dış dokusu içinde doğal sertleşmeleri var. Şimdi ultrason bunları görüntülüyor. İlk önce hastaya mamografi çekeriz. Bu kistler, o fibroadenomlar dediğim yağdaki değişiklikler mamografide bir takım görüntü değişikliklerine neden oluyor. Daha sonra radyolog ultrasonu yapar ve bunları mamografiye bakarak ikinci bir gözle bakar. Evet, buradaki kist, buradaki fibroadenom, buradaki yağ dokusu, buradaki şüpheli. Yani o ikisini bir yapmamız lazım. Bir de erken teşhiste esas tetkik mamografi. Mamografi bir şeyi doğru yapıldığında daha kitle oluşturmadan bizim kireçlenme dediğimiz çok ufak belirtilerle gösterebiliyor. Ultrasonun bir şeyi görebilmesi için onu kitle haline gelmesi lazım. Yani mamografi ultrasondan bayağı bir süre öncesi teşhisi koyuyor. Hı hı. Onun için genelde her zaman mamografiden sonra ultrason yapıp komplik gerekiyor. Burada tabii hastalığımızın korktuğu mamografinin radyasyonu. Bunun deneyleri yapıldı. Bugün Johns Hopkins'te yıllar önce bir 40-70 yaş arası bir herhangi bir kadın hastamızın mamografiden alacağı radyasyon dozu fiziksel olarak hesaplanabiliyor. Bunun normal kadın popülasyonda uygulanmadan önce yaklaşık 200, 300 ve 500 misli dozlarıyla denekler üzerinde denemeler yapıldı. Biyopsiler yapıldı. Zararlı olmadığı, kanserojen olmadığı belirtilip şu anda 500'de 1 ile gidiliyor. Yani mamografinin şeyinden korkulmaması lazım. Ha, bazı ülkeler 2 senede 1 yapıyor. Tabii bu ülkenin de ekonomik şartları ile ilgili bir 10 milyon kadına her sene mamografiyle 2 senede 1 çok farklı. Ama ben bir insana değer verdiğinizde onu namuslu paranda takip ettiğini düşünüyorum. Önce insana değer vereceğiz. Çünkü şunu da söyleyeyim size, biraz sıkmıyorum değil mi?
3: Yok yok hocam, gayet güzel dinliyoruz
4: size. Size şeyi söyleyeyim. Maalesef gelişmiş ülkelerde önce insandır. Gelişmekte olan ülkelerde önce kısa yoldan paradır. Günümüzde de yaşıyoruz bir sürü örneğiyle. Bugün Avustralya'da çalışan kadının iş yerine portable mamografi geliyor. Yani bırakın kadını bilinçlendirmeyi, iş yerinize geliyor. Ve bugün MD Anderson'da, ben orada bir 6 sene falan çalıştım. Yıllar önce yapılan bir araştırma var. Tabii çok multifaktöriyel inceliyor insanlar bu sağlık olayını. Bugün erken teşhis, yani yıllık mamografisini çektiren bir kadında, genelde biz meme kanserini çok küçük yakalayıp biyopsiye yakın bir müdahaleyle tedavi edip ışın tedavisi ve hayatına hemen dönebilen bir kadın bu. Geç teşhislerde ameliyat büyüyor, koltuk altına giriyor, kemoterapiler başlıyor. Tabii bir bu hastalığın aileye, evli mi değil mi, işi var mı, eşi var mı, bütün bunlar multifaktörle hesaplanılıyor. Çıkan sonuç ne? Erken teşhisi konulan bir hastanın, Amerika'da yapıldı bu, ülkeye kostuma şeyi, bunu özür dileyerek söylüyorum, maliyeti 30 bin dolar. Geç safhanın 550 bin dolar. Şimdi bu neyi getiriyor? Aslında insana, önce insanı düşündüğünüzde bilinçaltı zaten öbür tarafta halloluyor. Öbür tarafı düşündüğünüzde zararlı çıkıyorsunuz. Önce insan, değer ve bilinçlendirme.
3: Bu anlamda tam sizin söylediklerinizi destekler nitelikte bir şey eklemek istiyorum hocam. Şimdi Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı'nın 2022 verileri. Mesela orada şöyle bir rakam var. Dünyada yeni vakaların, özellikle işte batıda ya da bu gelişmiş ülkelerdeki yeni vakaların %71'i 50 yaş altında tespit ediliyor. Afrika'da bu rakam maalesef tam tersi yönünde. Şimdi hayatını bundan dolayı kaybeden, dünyadaki toplam bu meme kanseri nedeniyle hayatını kaybeden kadınların yarısına yakını da Afrika'da ve 50 yaşın altında. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı bunu erken teşhisin ve bu anlamda mamografi ya da teknik diğer yani önceden teşhis edilmesi için yapılması gereken işlemlerin ne kadar önemli olduğunu söylemek adına eklemek istedim. Bu önemli. Afrika, yani kara kıtadaki durum biraz böyle ya da o coğrafyada tablo maalesef tam tersi yönünde.
4: Tabii ki. Hep dediğim gibi sizinle teşekkür ederim eklemini. Hep insana değerli oluyor olay. Biz bu arada hani hanımefendi sorduğu için, hastalar memeyi kaybetmekten korkuyorum. Bugün meme cerrahisi son 15-20 senede çok ileri. Yani hastanın lehine. Bir kere erken teşhiste memeyi kurtarıyoruz, o kesin. Ama işte bazen şanssızlık olarak memenin birkaç odağında olabiliyor. Mecburen meme dokusunu almak zorunda kalıyoruz. Eskiden onda mastektomi dediğimiz kaba tabirle düz erkek göğsüne çevirme gibi ameliyatta artık rekonstrüksiyonlarımız var. Meme başını koruyabiliyoruz, cildi koruyabiliyoruz. Aynı anda rekonstrüksiyonla doğal doku ve protezlerle hastamızı en azından bir simetriyle uyandırabiliyoruz. Bunlar çok ilerledi. Eskiden koltuk altına direkt girip koltuk altı bezlerini temizlerdik. Sadece şimdi birini örnekleyip temizse hiç ellemiyoruz. Bunlar hep minimuma indi hastanın lehine. Fakat yine de en önemli şey erken teşhis. Erken teşhis olduğunda bu ufacık bir ameliyat ve çok kısa sürede hayata dönüş, büyük bir olasılıkla hiç kemoterapi almadan bir hormonal tedaviyle hiçbir şey olmamış gibi hayatına devam ediyor hastalarımız. Bu arada hani ben dinleyen hastalarımız, bunu yaşayanlarımız varsa ben onlara hep kahraman diyorum. Yaşayan onlar. Memede en ileri safhada bile onlar uğraşıyor. Biz yardım ediyoruz. Çok rahat hayatınıza devam ediliyor ama bunu ufak bir ameliyatla atlatmak varken öbür taraflara gitmemek lazım. Bunu kadının suçu değil, ülkenin bilinçlendirmesiyle ilgili.
3: Bir de sen bekleyeceksin.
5: Şimdi bir şey sormak istiyorum da ben yine gelen bir soru üzerine bu işte cerrahi ile alakalı olaraktan. Şimdi şöyle bir bu bir şehir efsanesi mi değil mi bunu ben direkt size sormak istiyorum. Bazı kadınlarda kitleyi aldırırsam kanser yayılır diye bir korku var efendim. Hani cerrahi müdahalenin kanseri yaydığını düşünen insanlar var. Bunun için ne söyleyeceksiniz?
4: Şöyle aslında o zamanda veya maalesef günümüzde de yanlış tedavinin halka yansıyan çok gerçekçi bir cümlesi. Şimdi onkolojik cerrahide mühim olan bir mesela biz meme kanserine eğer kitle çok büyükse ve onun özel açım biyokimyasal histokimyasal açımları var. O detayları çok boğmak istemiyorum dinleyenlerimizi ama bazı durumlarda biz kitle büyüklüğü ve agresif yüksekse ona önce neoadjuvan dediğimiz ameliyat öncesi kemoterapi verip küçültüp sonra ameliyat yapıyoruz. Yani kitlenin tamamını etrafından sağlıklı bir dokuyla çıkaramayacağınız durumlarda yine de bu ameliyatı yapmaya kalkarsanız geride bir parça kalabiliyor ve o parça da iyileşme sürecinde kanser hücresi mahallenin aç çocuğu gibi o iyileşmeye gelen kan ve hücrelerin hepsini alıp daha da yani bıçak deyince tümör azar kelimesinin anlamı bu. Onun için bir onkolojik cerrah bunu çok iyi bilmeli. Hangi vakada cerrahi uygulayıp hangi vakada önce kemoterapi artık ek tedavileri yapacağını çok iyi bilmeli. Bu doğru dürüst yapıldığında o cümle kullanılmıyor. Öyle bir korkumuz yok.
5: Çok şahane. Peki o zaman meme kanseriyle mücadelede kadınların yaptığı bir hata nedir? En büyük hata işte kontrolünü ertelemek mi? Belirtileri önemsememek mi? En büyük hata nedir? Buradan kadınlara ne söylemek istersiniz?
4: Ben öncelikle kadınlarımızı hiçbir şekilde suçlamıyorum. Çünkü bu tamamıyla bir...
5: Ama hocam bazen korku o kadar ağır basan bir duygu haline geliyor ki.
4: Bir sosyoekonomik durum var maalesef ülkemizin bir gerçeği. Sigorta, devlet desteği. Biz diyoruz ki her kadına, ben de şu anda sağ olun aracılığıyla radyoda söylüyorum. Her kadına diyorum ki aslında 35'lerde bir yapmak lazım mamografi o detay. Ama her 40 yaş sonrası kadına diyorum ki senede bir bize geleceksiniz. Bu bir devlet hastanesi, özel de olur, ofis de olur. Her sene geleceksiniz. Şimdi ben hekimim. Bazen kendime bir tetkik yaptırıyorum. Giderken insan geriliyor. Hepimiz insanız. Acaba bir şey çıkar mı? Şimdi bu kadında zaten bilinçaltında bir meme kanseri şeyi var. Zaten bir otomatik anksiyete ürkmesi var. Biz o kadına bize geldiğinde çok iyi ağırlamamız lazım. Teknisyeninden, radyoloğundan, cerrahından imzi çok iyi yapmamız lazım. Ve oradan çıktığında da hiçbir şeyiniz yok. Seneye bekleriz de söylediğimizde onu hak etmemiz lazım. İletişim bozukluğu olan, etrafın kötü olduğu, ne bileyim bu işte rapor ne zaman çıkacak? 20 gün sonra çıkacak. Şimdi bunlarla yaşayan bir kadın bir daha gelmiyor. Bugün biz mesela mamografide bazen bir tetkikte bir ek bir tetkik isteyebiliyoruz. Aynı mamografi çekimde hastamız bir yerde oturur, radyoloğumuz bakar, iyiyse ultrason açar. Mesela ek tetkik çekildiğinde birçok merkezde radyoloji teknisyeni hastamız çağırıyor, bir film daha çekmemiz lazım diyor. Şimdi o hasta orada eyvah ben kanser oldum diyor refleks olarak.
3: Evet.
4: Halbuki o radyo teknisyen hastamıza şu cümleyi kullansa, hanımefendi hiçbir sorun yok, bir filmimizde bir sorun yaşandı, tekrar şekilde. Tek bu bir cümle bile o hastanın oradan çıkarken travma yaşamamasını sağlıyor. Her şey iletişim, ağırlama, bilinçle ilgili. Biz bunu sağlamak zorundayız.
5: Hocam zaten... keşke bütün hocam. Hekimlerimizde olsa bu anlayış, bu empati diyorum ben.
3: Ya bu dediğiniz meme ile ilgili meme kanseri ya da bu tip kontrollerin dışındaki bütün diğer sağlık bilimlerine dair dallarda geçerli bu iletişim meselesi. Çünkü en büyük problem buradan yaşanıyor.
5: Yani.
3: Biz de yaşıyoruz bunu burada olarak.
4: Rahmetli babam da cerrah. Ben zamanında bana çocuğum olduğunu göremedi, biraz geç yaptım çocuğum, onun üzüntüm o başka da. Oğlum ne yaparsan yap çocuğun olursa sevgili. Şimdi ben CEO'ların hayatlarını okudum. CEO'ların ki hayattaki başarıların en önemli faktörü empati kurabilmesi. Empati kurmak öyle kolay bir şey değil. Empati kurmak için bir kere insan kişiliğinin %86 yaşında bitiyor. Önce bir kemik iliğiniz dolu olacak. Aileniz bunun ekonomik şeyi yok. Anne babanız size saygı duyacak, sevildiğinizi hissettirecek. Siz kendinizi narsizm anlamında değil, sosyal anlamda bir seveceksiniz. Yani kırmızı ışıkta geçerken ben kendime kötülük yapıyorum diyen bir sosyal birey olacaksınız. Bir markete gittiğinizde araba işi bitince onu arabaların olduğu yere koyacak bilince sahip olacaksınız. Biri size takip ettiği için değil, kendinizden utanmanız için. Biz nesillerimizi böyle yetiştirirsek bu hastaya yansır. Yani bu bir sırf doktorlukta değil, hukukta da her yerde yaşıyoruz bunu. Bu bir sosyal bir sorun. Aile, biz ülkemizde sorunları kişilerle çözüyoruz. Sistemlere bakmamız lazım. Türkiye'deki aile yapısı nedir? Anne baba eşitliği nedir? Ekonomik anlamda demiyorum.
3: Evet.
4: Sosyal anlamda. Bugün bir yurt dışına gittiğimizde ekonomisi çok daha düşük ülkelerde huzur bulmamızın nedeni orada bir kadın erkek eşitliği var. Bir İtalya'ya gidin, ne bileyim bir Cenova'ya gidin, beton yığını. Ama kadın erkek eşitliği olduğu için onun yıllar önce çözmüş. O beton yığında ne bileyim bir panjuru mor, oradan bir çiçek sarkıyor, bir parfüm var. Yani bu sosyal şey bizde çok maalesef, yani başka konulara girdim ama bu yani kişiye saygıyla alakalı.
3: Yo, çok çok anlattıklarınız çok çok önemli hocam. Belki yani tıp ya da hekimlerle ilgili bunu daha fazla konuşmamızın nedeni doğrudan sağlık meselesi olduğu için daha hassas bir konu. Kesinlikle. Burada yapılacak bir iletişim hatası yoksa dediğiniz gibi katılıyorum. Birçok diğer mesleklerde de mevcut ama burada biraz daha insan daha hassas oluyor anladığım kadarıyla.
4: Bir şey söyleyeyim mi? O kadar haklısınız ki. Mesela bu mesleğin kutsallığı demek. Ben hastalığına bazen hani iletişime giriyorum. Benim Amerika'da hocam derdi. Bir ameliyat edeceğin hastayı ameliyattan en azından 2-3 saat daha fazla konuşmalısın diye. Bu kişi bana kendini teslim ediyor. Ben bir mimarı çağırdım. Mimara hakaret anlamı değil. Kendimce onun da hoşlanmadığı yorum yapabiliyorum. İşte şunu böyle boya, bunu kısa yap. Şimdi hastam bana midemi alırken şöyle yap diyemiyor. Bana güveniyor. Ve bütün her şeyle kendini teslim ediyor. Ve bir kişiyi düşünün, bir kadın. Hiç hayatta planları var. 35-40 yaşlarında bir kontrole gidiyor. Biri ona diyor ki memenizde bir şey var. Şimdi bu ben insan kişinin şeye benzetiyorum. Bir 30-40 katlı bir göktürkün aşağı bakmaya çalışın. Şimdi orada trabzan yoksa aşağı oraya yanaşamazsınız. Böyle uzaktan bakarsınız. Trabzan olursa en azından onu tutar, öyle bakarsınız. Şimdi o trabzan bizim hayatımızda sosyal olarak kendimize kurduğumuz güvenlik hattı. Mutlu, huzurlu yaşayanlarda o manzara oluyor. Kötü yaşayanlarda kapanıyor. Şimdi bu o trabzan ne olursa olsun o cümleyi duyduktan sonra o ortadan kalkıyor. Ve tek güvendiği kişi, bunu özür dileyerek narsistik anlamda söylemiyorum, siz oluyorsunuz. Doktor bey beni iyi edecek. Bu müthiş bir sorumluluk. Bunun tadını çıkarmak bu mesleğin bir güzelliği. Yoksa ben ameliyatı gözümü kapalı yapıyorum. Üçüncüde öğrettim. Dördüncüde hata yapmamak için yapıyorum. Bunun güzelliği o insanın neyi yaşadığını hissedip onu ağırlamak ve ameliyat bittikten sonra siz böyle kasık suratlı, ben meşgulüm ve hayatındaki acıları kusan bir kasıntı insan değil de gülen, pozitif, arkadaş gibi görmesi. Bu da tedavinin bir parçası. Bunu yaptığınızda iyi bir hekimsiniz. Yoksa yani şifacıyla hekimlik çok farklı şeyler. Bir okulu bitirince hekim olursunuz. Şifacı olmak o kişiyi hissedebilmek demek.
5: Hocam o kadar güzel anlattınız ki hiç araya da girmedim gerçekten. Çok da güzel şiir gibi konuştunuz.
4: Ben bu kadar konuşan bilmiyordum.
5: Bekleriz hocam. Başka bir zaman stüdyomuzda da sizi ağırlamayı isteriz. Çok teşekkür ediyoruz. Siz tüm güzel bilgiler için iyi çalışmalar diliyoruz.
3: Teşekkürler hocam tekrar.
4: İyi günler. Ben teşekkür ederim.

0: derin ve güçlü savunma hattı.
1: Amerika'nın sinirini
2: bozuyor. Türkiye tabii 12
3: milyon insan. Gün içinde gündemi takip ediyor, yüzlerce haber okuyoruz. Peki kendi sağlığımızın gündemine ne kadar hakimiz? Bu ay tüm kadınların gündemi meme kanseri. 40 yaşından sonra her yıl bir kez yaptıracağın mamografi, elle hissedemeyeceğin kitlelerin fark edilmesi için çok önemli. Sağlıklı bir yaşam için kontrolü elden bırakma.
4: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı ile Gündem Özel devam ediyor.
5: Gündem Özel'e kaldığımız yerden devam ediyoruz. Doktor Selçuk Kihtir'le birlikte oldu. Çok güzel bilgileri bizlerle paylaştı. Evet. Çok da şiir gibi anlattı. Hiç korkutmadan hani bir doktorun, bir hekimin nasıl olması gerektiğini de aslında çok iyi anladık. Empatinin ne kadar önemli olduğunu ki sizle aynı anda bir göz göze geldik. Çünkü ikimizin de bu konuyla alakalı bir travması var, bu doktorların empati ilişkisiyle alakalı. Ama hekim ne kadar güzel söyledi hocamız, değil mi?
6: Ya tabii birçok bizi dinleyenleri, yani tabii ki hekimlik çok bu anlamda kutsal bir meslek. Evet. Hani bunu altını çizerek söylüyorum. Çok kıymetliler. Hekimlerimiz çok çok kıymetli. Ama bazen artık yoğunluklarına, yorgunluklarına hani gene de böyle vehmetmek istiyorum yani. Bazen böyle özellikle kritik durumdaki hastalar, durumlarla ilgili bizi dinleyen hekimler de beni mazur görsünler. Kurulan cümleler, yani mesela hani konuştuğunuz kişi ya o hastanın eşi, ya çocuğu, ya çok yakını, hani bir şeyi, yani siz muhtemelen 100 tane vaka görebiliyorsunuzdur. Görüyorsunuzdur o konuyla ilgili. Ama onun için bir tane, onun bir tane babası, evet, annesi var, bir tane karısı var vesaire. Bunu ona kurduğunuzda, o cümleyi ters bir şekilde ona söylediğinizde ondaki durum, ondaki travmatik durum bambaşka oluyor. Yoksa hepinizin ellerine, emeklerine sağlık. Hepinize duacıyız. Hani bunu unuttuğumuz an Covid döneminde tekrar hatırlattınız. Sizin ne kadar kıymetli olduğunuzu hekimlerimiz. Ama bunu da böyle bir hani
5: not geçelim,
6: kenara bir not olarak edin yani.
5: Peki efendim, programımızın şimdiki kısmında yine bir konuğumuz olacak efendim. Birazcık beklettik, kendisine özür diliyoruz. Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Sayın Sera Çelik yayınımızda. Sayın Çelik, yayınımıza hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
5: Teşekkür ediyoruz efendim. Şimdi kısa adıyla Pi Kadın Kanserleri Derneği, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanısınız. 2014 yılında kurulan bir derneksiniz. Şimdi ben en başta şunu söylemek istiyorum. Her derneğin mutlaka bir hikayesi vardır. Her dernek bir ihtiyaçtan doğmuştur. Sizin hikayeniz nedir efendim?

0: kendi içimizde oturduk, konuştuk ve dedik ki biz bu hastalığın özellikle kadınlarda bıraktığı koyu izleri pembeye dönüştürelim. Umudun rengi olarak pembe izleri kurduk ve bir yol arkadaşlığı yapalım bu kadınlarla dedik ve öyle yola çıktık 2014 yılında.
1: Evet, gerçekten bu yol arkadaşıyız tanımınız beni gerçekten son derece etkiledi. Peki yol arkadaşlarınıza ne gibi desteklerde bulunuyorsunuz?
0: Biz aslında şöyle iki ana faaliyet gösteren bir derneğiz. Bir, topluma bizim çalıştığımız meme ve jinekolojik kanserler alanında farkındalığı arttırmak için, toplumsal farkındalığı arttırmak için çalışıyoruz. Bir de bu hastalık deneyimini yaşayan kadınların hayatını kolaylaştıracak, onlara destek sunacak bazı projelerle yol arkadaşlığı yapmaya çalışıyoruz. Bu konuda geliştirdiğimiz ve deneyimleyen, bu projelerden yararlanan çok sayıda hastamız var. Bu deneyimi yaşayan kadınlarımız var. Dolayısıyla bu projelerden bahsedebilirim size. Oldukça çok değil, birinden başlayabilirim.
1: Buyurun.
0: Mesela şöyle anlatayım. Kız Kardeşim Köyü'nden bahsetmek isterim sizlere. Biliyorsunuz deprem...
2: Çok özür dilerim. Bir daha söyler misiniz? Köyü mü dediniz? Tam anlayamadım
0: evet,
2: Kız Kardeşim Köyü.
0: Evet. Yani biz zaten bu yol arkadaşlarımıza zaman zaman ve büyük çoğunlukla kız kardeşler olarak sesleniyoruz. Gerçekten onlar bizim kız kardeşlerimiz. Biz depremden etkilenen, kanser tedavisi gören ve depremde evini kaybetmiş kız kardeşlerimiz için Hatay'ın Yaylıca Köyü'nde bir 24 konteynerlik bir küçük bir köy kurduk tamamen bağışlarla. Burada istedik ki onları özellikle deprem güvenliği açısından bir konut sunalım, bu konutta elimizden geldiği kadar ferah koşullarda sunalım ve kişi sayısı olarak da bir konutta en fazla 3 kişi yaşasın istedik. Çünkü onların da mahremiyet bölgeleri açısından, ihtiyaçları açısından bunları yapmak istedik ve şu anda Kız Kardeşim Köyümüzde kanserle mücadele eden kadınlar ve aileleri kalıyorlar. Onların tedavileri için de elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. 2 yıldır yaklaşık kadınlarımız burada yol arkadaşlığı yapıyorlar bizlerle, biz onlarla. Başka bir projemizden bahsedelim.
2: Tabii ki.
0: Pink Dye diye bir projemiz var. Pink Dye nasıl? Aslında 2020 yılında başlattığımız tamamen ücretsiz, online, yani evinde kadına sunduğumuz bir hizmet. Nasıl? Bir psikologlarımız var. Psikologlarımızla buluşturuyoruz başvuran hastalarımızı.
2: Serel Hanım, çok özür dilerim. Başvuran demişken tam ben size başvurmak istiyorum. Evet. Ne yapacağım? Hangi adresi arayacağım? Hangi telefon numarasını? Hangi mail adresi? Çünkü şöyle, hani daha sonra bize sorular geliyor. Neydi? Nasıl gideceğim? Diye. O yüzden böyle hani gerekirse adım telefon adım numarası verin. Gerekirse mail adresi verin. Hani detaylı bir şekilde şöyle anlatalım. Nasıl başvuracağım, size psikolojik alacağım?
0: Şöyle hemen size söyleyeyim. Önce web adresimizi söyleyeyim. kadınkanserleriderneği.org. Buradan başvurabilirler. Sosyal medya hesaplarımız var yine Kadın Kanserleri diye. Instagram'da, Facebook'ta. Oradan da bize yazabilirler.
2: Mesaj atacaklar Instagram'dan,
0: evet,
2: size.
0: Mesaj atıyorlar. Biz de zaten zaman zaman bunların yayınlarını, duyurularını yapıyoruz. Başvurun bize diye. Orada da görüyor. Hı-hı. Yani şöyle düşünün. Bu 2020 yılından beri aşağı yukarı 10 bin seans, 7 bin kadına ulaştık diyebilirim. Burada 3 tane modülümüz var. Bir tanesi psikolojik destek veriyoruz. Bir tane beslenme ve diyet uzmanlarımızla buluşturuyoruz. Bir de aynı zamanda güzellik ve cilt bakımı, özellikle onkolojik tedavi gören güzellik ve cilt bakımı konusunda online destek veriyoruz kendilerine.
1: Şimdi işin bu kısmı, bir kadın olarak tabii hemen araya gireceğim, o kadar önemli ki. Çünkü şimdi kanser denildiği zaman işte meme kanseri veya kadınların herhangi bir kansere geçirmesi durumunda hep işte kemoterapi, ameliyat, radyasyon, hep bunlar akla geliyor ama bu işin psikolojisine baktığınız zaman saçlarını kaybeden kadınlarımız var. Mesela onlar için bir peruk o kadar önemli bir ihtiyaç, evet, ki ve çok pahalı da bir şey, yani herkesin kolaylıkla gidip alabileceği bir şey değil. Dolayısıyla şimdi bu cilt bakımı deyince benim hemen ilgimi çekti. Yani kadınlarımız çekinmeden size ben saçlarımı kaybettim diye de başvurabilir mi? Bu konuda da yardım veriyor musunuz?
0: Şöyle, tabii ki. Yani bu konuda çeşitli firmalarla işbirliğim var. Özellikle peruk bağışı konusunda çalıştığımız bir firma var. Onlar her yıl bize bağışta bulunuyorlar ve biz o bağış tutarı kadar peruğu dağıtıyoruz. Her Ekim ayında bizim bir peruk kampanyamız oluyor. Bu senede 100 kadına bir peruk

0: bağışlayacağız. Geçen sene aşağı yukarı 3 yıl içerisinde 3000'e yakın peruk bağışladık biz. Ama bu ihtiyaç sürekli bir ihtiyaç. O yüzden daha çok sayıda peruk dağıtmak için de yeni projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Çünkü şöyle anlatayım size. Belki dinleyenlerimiz de nasıl bir ihtiyaç olduğunu anlayabilirler. Çünkü bazı insanlar şunu diyorlar, ya bir saçık dökülmüş 6 ay sonra çıkacak, bu kadar etkiler mi bir kadına? Evet, bu kadar
1: etkiler. Nasıl etkiler?
0: Örneğin ben size şöyle söyleyeyim, bir başvuru yapan bir genç bir kızımız vardı, 27 yaşındaydı, nişanlıydı ve maalesef ki böyle bir hastalık tanısı konmuştu ve kemoterapi görmesi gerekiyordu. Hatta evlenecekti. Düğünü yakın bir tarihteydi. Dışarıda şunu söylemiş. Demiş ki hani ayrılabiliriz istersen. Çünkü bundan sonraki yolculukta da belki ileride yükselebilir, şöyle olabilir falan diye anlatmış ama nişanlısı bunu kabul etmemiş ve gerçekten bir hayat arkadaşı olmuş, bir hayat yolculuğuna evet demiş nişanlısı ve bu genç kadınımız çok tatlı bir şekilde eşinin bu nasıl diyeyim vefasını bize anlatıyordu ama düğünü vardı ve düğüne işte kemoterapiden kısa bir süre sonra, yani bitiminden kısa bir süre sonra düğünü olacaktı, düğünü de ertelemek istemiyorlardı ama küçücük saçlarıyla da gelin olmak istemiyordu ve o yüzden bizden istemişti. Mesela biz ona gönderdik peruna. O peruna gelin oldu. Bir başka anne var. Küçük anne. Yani küçük çocuğu olan bir anne. Bu anne de aslında saçlarının dökülmesinden çok etkilenmiyor ama çocuğu saçları da eksik görünce, görmeyince daha doğrusu annesine çok kötü bir şey olacağını düşünerek muhakkak işte saçların geri çıksın diye ısrar ediyor. Bunun üzerinden gücü de yetmediği için dolayısıyla bize başvurdu. Bir göndermiştik peruk. Hatta kendi saçından biraz farklı bir peruktu. Daha kısa boyda, biraz daha tonu farklı. Fakat oğlu çok sevmiş bu peruğu ve saçları çıktığında da eskisi gibi saçlarının aynı tonda ve aynı kesimde olmasını istemiş. Ve kadın saçını bundan sonra öyle yapıyordu. Küçük bir çocuktu, 4-5 yaşındaydı. Onun için o peruk annesinin hayata bağlayan, sağlıklı olduğunu gösteren bir işaretti. O yüzden şimdi başka bir hastalığı, daha doğrusu bir durumu deneyimlemeden o durumun nasıl kişiyi etkileyeceğini karşılayabilme şansımız yok. Zaten biz de özellikle bu gibi hastalara destek vermek isteyen kişilere şunu öneriyoruz. Lütfen siz onlara çok güçlüsünüz demeyin. Lütfen bunu halledersin, ne var işte geçecek çıkacak vesaire gibi gerçekten iyi niyetli bu cümleler, bu nasıl diyeyim ifadeler birçok kadını çok yaralıyor. Çünkü çok güçlü hissetmiyorlar kendilerini, kırılgan bir dönemdeler ve o sizin 6 ay dediğiniz onun için çok önemli bir 6 ay oluyor. Dolayısıyla bu gibi hastalara destek olmayan kişilerin yapacağı tek şey onların yanında bazen sessizce durmak ve böyle yol arkadaşlığı yapmak, istediği onun duygusunu sormak, neler hissettiğini sormak, o hissine göre de ihtiyaçlarını karşılamaya çalışmak, onun izin verdiği ölçüde o ihtiyaçları karşılamak çok değerli bir hal alıyor hastanın psikolojisi açısından.
1: Gerçekten öyle ve bu az önce anlattığınız hikayeye o kadar yakın bir hikaye, çok yakın dönemde yaşadım ki, çok yakın bir arkadaşım böyle bir kanserle mücadelesi var şu anda ve 8 yaşında bir oğlu var, pardon 9 yaşında bir oğlu var. Oğlunun tabletini karıştırıyor arkadaşım ve tabletine şöyle bir şey yaz: annemin saçları dökülüyor, ölecek mi?
0: Evet.
1: Yani gerçekten bunu birebir çok yakın zamanda yaşadım. O yüzden bu anlattığınız hikaye, bunlar gerçekten hepimizin başına gelebilecek şeyler, hepimizin yaşadığı şeyler ve hani bunu vurgulamamız çok önemli. Bütün hastalıklarda psikoloji çok önemli ama hani bir peruk deyip geçersiniz ama bakın bir çocuğun kalbine kadar dokunuyorsunuz aslında burada. Gerçekten şahane de bir iş yapıyorsunuz bu konuda. Tebrik etmek istiyorum.
0: Çok teşekkür ederim. Yani bunların her biri kendi açısından yaşayan için çok önemli. Bazen hayatının merkezi noktasında olabiliyor. Fakat karşı taraftan ya da işte eş, dost, akraba, çevreden bu duygu anlaşılmıyor. Anlaşılmamasını da doğal kabul ediyoruz. Çünkü herkesin deneyimi farklı, duygusu farklı. Fakat burada iletişim dilini iyi geliştirmek gerekiyor. Yani bir deneyimi olmadan birine ya da farklı deneyimli birinin bir diğerine sürekli tavsiye vermesi, teselli etmeye çalışmasından daha ziyade anlamaya çalışması, dinlemeye çalışması daha değerli bir hal alıyor.
2: Biraz önce bir uzman hekimimizle konuştuğumuzda Selçuk Kihtır'la kendisi de artık hocam teknik şeyleri anlattıktan sonra, yani ne yapılması gerektiği, meselenin tıbbi boyutunu anlattıktan sonra son cümlesi yine iletişime gelmişti konu. Konu iletişime gelince hatta daha uzun uzun konuşmak gerekiyor. Şimdi sizden de aynı şeyi duyunca ister istemez, yani empati kurmak zorunda değilsiniz. Yani ben şöyle bakıyorum, yani anlayamazsınız da tabii ki. Yani karşınızda bu rahatsız geçiren, ama dinlersiniz, hoşgörü gösterirsiniz. Hani hoşgörü derken yani anlamaya çalışırsınız. İtiraz etmezsiniz. Bazı karşılanabilecek talepler ya da sizin gibi dernekler aracılığıyla bir şekilde karşılanabilecekse o, bunun çünkü bir estetik boyutu da var. İşte peruk bu estetik boyutlarından biridir, ya da meme kanserinde gerçekten çünkü birçok insanımız var böyle, göğsünü, memesini kaybetmek zorunda olan bir kadının oraya protez ele bir şekilde o görüntüyü, yine kendini iyi hissettirecek görüntüyü sağlaması onun için çok önemlidir. Hayata devam etmesi için çok önemlidir. Bunlar önemlidir çünkü bu bir uzuv, bir şekilde görüntü. O yüzden kıymetli, hani empati yapın, ben kendim empati yapın, anlayın falan değil. Hayır, talebi var, dikkate alın ve uygulamaya çalışın.
1: Bu kadar net aslında.
0: Evet, dinlemeyi bilmek her zaman çok önemli bir hal.
3: Bir dakika. Telefonunuzda günde kaç bildirim geliyor? Toplantılar, alışveriş indirimleri, mesaj. Peki en son ne zaman kendiniz için bir hatırlatıcı kurdunuz? Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve kendinize meme muayenesi yapın. Hayatınızdaki en önemli bildirimi ertelemeyin. Erken teşhis hayat kurtarır. Hemen bugün bir randevu alın veya aynanın karşısına geçin. Kendinize bu iyiliği yapın.
4: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel devam ediyor.
1: Efendim, Pembe İzler Kadın Kanserleri Derneği Başkanı Seral Çelik yayınımızda. Son sözlerinizi alıyordum Sayın Çelik, buyurun.
0: Şöyle, meme kanseriyle ilgili söylenecek çok şey var. Özellikle erken teşhise yol açabilecek, kadınların yapması gereken ve uzak durması gerekenlerden de bahsetmek isterdik ama süremiz dolu. Ben şöyle söylemek istiyorum. Özellikle İstanbul'da oturanlar için 10 Ekim Cumartesi saat 14'te Levent Lindum'da bir halk etkinliği yapıyoruz. Bu halk etkinliğinde bir uzmanlarla hastaları buluşturuyor, söyleşilerimiz var. Tok Hastan'ın yazıp yönettiği çok güzel bir kadın oyunu var, Dantel. Biz burada meme farkındalığı için bir arada olacağız. Herkesi davet etmek isterim.
2: Bir daha
1: tekrar
2: edebilir miyiz acaba? Şöyle biraz daha yavaşça lütfen.
0: Şöyle, 10 Ekim son söz deyince ben de biraz hızlandım.
2: Yok, hızlanmayın lütfen.
0: Buyurun. 10 Ekim Cumartesi günü saat 14'te 14 ile 17.30 arasında bir halka açık etkinliğimiz var. Pembe İzler ve Brestanbul'un birlikte el ele düzenlediği bir etkinlik bu. Brestanbul'da şunu söylemek isterim. Türkiye'de her iki yılda bir yapılan meme kanseri üzerine bir konferans ve bilimsel bir konferans. Ama bu bilimsel konferans bütün dünyadaki konferanslardan farklı olarak ne yapıyor? Bir halk günü etkinliği yapıyor. Biz de Pembe İzler olarak bu halk günü gerçekleştiriyoruz. O yüzden de burada çeşitli programlar, hocalarımız, 5 hasta deneyimine sahip kişiyi, 5 hocamız her yönüyle meme kanserini bize anlatıyor olacak. Biraz eğlenceli, keyifli, mizahi bir oyun olacak. Bu oyunu yazan, yöneten ve sahneye koyan sanatçı Özlem Tokaslan, onu da tanıyorsunuz ekranlardan. Onun da oyunuyla, Dantel isimli oyunuyla birlikte olacağız. Yani keyifli bir öğleden sonra için.
1: Sahane.
0: Cumartesi günü takviminize not edebilirsiniz.
1: Sahane. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Çelik aktardıklarınız için. Derneğinizin başarıları devam etsin, daim olsun efendim.
0: Çok teşekkür ediyorum. Biz de sizlere bu farkındalık nedeniyle, ayın nedeniyle yaptığınız yayınlar için özellikle minnet duygularımızı iletmek isteriz. Çok değerli bir iş yapıyorsunuz. Çok
1: teşekkür
0: sağ olun.
1: Ederiz. Çok teşekkür ederiz.
2: Teşekkür ederiz.
1: Evet. Gerçekten yaptıkları iş çok kıymetli. Bu arada şunu da söylemek istiyorum. Şimdi biz meme kanseri farkındalık ayında olduğumuz meme kanseri üzerine konuşuyoruz. Ancak bu dernek tüm kadın kanserleri adında işler yapıyor. Onlardan bir tanesinin notunu paylaşmak istiyorum. Rahim ağzı kanseri. kanseri farkındalığı kapsamında da maddi imkanları yetersiz ailelerin kız çocukları için mesela 1000 kız çocuğu için ücretsiz HPV aşısı da sağlıyorsalar, sağlamışlar. Gerçekten şahane bir iş yapıyorlar.
2: Da var. HPV olsan bilir miydin diye bir sloganları da var. Rahim ağzı kanseriyle ilgili Ocak 2026'da bu kampanyaya başladılar. Sloganlarını söylemek lazım. Bu anlamda çalışmalar da yapıyorlar. Tabii sadece biz senin de söylediğin gibi meme kanseri farkındalık haftasında ayındayız. Ama böyle çalışmalarda genellikle zaten kadınlarla ilgili bu özellikle sağlık bölümünde çalışan dernekler birçok kadın rahatsızlığı hatta yani kadın hastalığı, kadınlarla ilgili hastalıklarda birçok bölüm de şey yapıyorlar. Biz sadece şu an meme kanseri farkındalık ayı olduğu için buraya dikkat çekiyoruz.
1: Radyo Sputnik olarak çekmeye devam edeceğiz. Ay boyunca canlı yayınlarımızın devam edeceğini, bu yayınımızın da tekrarı bugün saat 19'da.
2: 19.05'te. Bu yayınımızı dinleyenler varsa, başkalarının dinlemesi için eğer bir mesaj gönderecekseniz, iki değerli konunun da söyledikleri önemliydi. Biz efendim hem botlarımızla konuya dikkat çekiyor. Bu arada meselenin her yönüyle biz bunu anlatıyoruz. Yani derdimiz insanları korkutmak değil. Geçen hafta ilk girizgah yaptığımızda şunu demiştim ya. Yani bu biz sadece evet meme kanseri %99'u kadınlarda görülüyor. Erkeklerde görünüyor ama çok istisna.
1: Çok küçük bir oran. Hani
2: ama bu kadınların dinlemesi gereken sadece bir program değil. Anneniz, ablanız, eşiniz, kardeşiniz. Kendi örneğimden yola çıkmıştım geçen hafta. Şimdi tekrar anlatamayacağım, süre dar. Siz duyarsınız, siz dinlersiniz, siz etrafınıza bunu söylersiniz. Ve bir şekilde erken teşhisin ne kadar önemli olduğunu bize veriler gösteriyor. Çok çok önemli gerçekten. Ama bu şu anlama gelmiyor. Kendi muayenenizi yaptınız ve hiçbir şey hissetmiyorsanız, yani Yavuz Hoca'nın dediği gibi şimdi tekrar şey ya, yani kurcalatmanıza gerek yok diyor ya, ama özellikle 40 yaş kriterlerini 50 tabii dikkat almak sonra gerekiyor. Dikkat almak gerekiyor.
1: Ve ona bakın. Ailede varsa, genetikte varsa.
2: Biz bunun, bu meselenin tabii böyle hani bir şekilde kadınları korkutup aman bu, çünkü bunun bir ticareti de yapılıyor maalesef yapılıyor. Orayı da kaçırmamak gerekiyor. Çünkü buradaki yani meme kanseri bölümündeki, hani mazurumu yanlış anlamasınlar lütfen, beni mazur görsünler bu benzetmemi. Pasta da çok büyük ya, yani 35 milyarla 45 milyar dolar arası.
1: Evet.
2: Ama Selçuk Kihtir'in, hocanın söylediği şey çok önemliydi. Erken teşhisteki maliyet çok çok az, ama teşhis edilmezse, o erken teşhis konulmazsa maliyet
1: çok, yani daha fazlalaşıyor.
2: Tabii yani söylediği rakamı şimdi tam yanlışlık olması ama 20 katın üstüne çıkıyor. O yüzden bu anlamda teşhis önemli efendim. Buna dikkat edelim, hassasiyet gösterelim.
1: Efendim bu haftalık da bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yine meme kanseri farkındalık ayında bir başka programla sizlerle olmak üzere. Hoşçakalın.
2: Hoşçakalın.
4: Fethi Yılmaz ve Selin Yazıcı'yla Gündem Özel sona erdi.
3: Hayatta ertelediğimiz o kadar çok şey var ki. Gidilmeyen geziler, okunmayan kitaplar. Ama sağlıkla randevunu erteleme. Yılda sadece bir gününü kontrole ayır. Hayatını kurtar. 1-31 Ekim meme kanseri farkındalık ayında kendine dokunan bir iyilik yap. Her 8 kadından biri olma.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik müzik zamanı.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
2: Gazeteci Nalan Yazgan, Ceyda Karahan'a Eksen programının konu oldu. Yazgan, Mekke İttifakı kapsamındaki gelişmeler ve Türkiye'nin Yemen'e asker gönderme ihtimaline ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
3: Ticaret yolları, enerji koridorları, özellikle Hürmüz Boğazı'ndaki yaşadıklarımızdan sonra dünya ticaretinin ne hale gelebildiğini gördükten sonra şimdi daha da önem kazandı bu enerji koridorları. IMEC diye bir koridorun inşası üzerine uğraşılıyor uzun zamandır. Bu Hindistan, Orta Doğu, Avrupa ekonomik koridoru. Hindistan'dan başlıyor ve oradan Birleşik Arap Emirlikleri, işte Suudi Arabistan, Ürdün, İsrail, oradan da Yunanistan'a, Avrupa'ya giden bir hat ve bu hat Türkiye'yi pas geçiyor. Türkiye çok stratejik bir yerde, işte Afrika, Asya, Avrupa'nın kesişiminde, işte köprü filan, ama eğer bu IMEC hayata geçerse o zaman Türkiye'nin ticaret yollarındaki aktifliği, konumu bayağı dışlanmış olacak ve biz de buna alternatif olarak bazı başka koridorlar yaratmaya çalışıyoruz. Kendimizi, yani nesne olmaktan ziyade öznesi olabileceğimiz enerji koridorları yaratmaya çalışıyoruz. İşte kalkınma yolu da bunlardan bir tanesi. 2010 yılında bizim Suudi Arabistan'la bir askeri anlaşmamız olmuş. Yani burada eğitim, teknik ve bilimsel alanda bir işbirliği söz konusu. Oraya zaten hani eğitim amacıyla giden Türk askeri varmış. Biz hep hani Katar'daki üssünü konuşuyorduk. Orada da ufak çaplı bir şey var 2010'dan bu yana ve bu hani kanunen legal bir şey. Şimdi bunu biraz daha bu son 5 Ekim'deki açıklamalardan sonra hani kolektif savunma vesaire, hani bunun ne olacak, işte Türk askeri gidecek mi filan diye hani hepimiz konuşmaya başladık. Ama tabii burada böyle bir parantez de var, hani ülkelerin ulusal kararlarına
4: ulusal mevzuat diye bir atıf var.
3: Evet, bizim de anayasanın 92. maddesine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin böyle bir durumu onaylaması gerekiyor. Yani burada sadece askeri bir karar değil, aynı zamanda siyasi bir karar da var. Meclisten geçmediği sürece oraya bizim Türk askerini yollamamız zaten mümkün değil. İşte hava savunma sistemleri, radarlar vesaire, teknik ekipman ve bunları kullanacak personeli gönderebiliyoruz. Bu Mekke İttifakı çerçevesinde. Askeri olarak oradaki bir varlık gösterme aslında hani bundan şu anda ibaret. Yemen Türkler için, hani Osmanlı Devleti'nin Orta Doğu'dan aslında çıkışı Türkülere bile konu olmuş. Bazı gazeteler Türkiye'nin Orta Doğu'dan çıkışı Yemen'den olmuştu, geri dönüşü yine Yemen'den olacak diye de konuşuluyor. Kişisel olarak ben hiçbir zaman hani Türk askerini tabii ki orada görmek istemem. Evet. Teknik istihbarat paylaşımı, hava savunma sistemlerinin oraya konuşlandırılması vesaire, hani bunlar Mekke İttifakı'nın içinde olabilecek durumlar. Burada da dediğim gibi aslında Türkiye biraz da bu IMEC koridoru yerine kalkınma yolunu ön plana çıkarak Suudi Arabistan'ı da kendi lehine çıkarak, hatta Hicaz Demiryolu geçenlerde Nisan ayında bahsedildi. Hicaz Demiryolu'nun yeniden canlandırılması. Bu da zaten hani enerji koridorları sadece boru hatları değil. Yani demiryolları, merkezler, karayolları hepsi bunun içine dahil enerji koridorunun. Dolayısıyla bu da aslında buna dairdi. Yani Mekke İttifakı'nın aslında bu da bir parçası. Bu da oradan yeni bir koridor açmanın, yeni bir ticaret olanağının aslında başlangıcı. Bu sadece evet kutsal yerler Mekke, Medine. Burada hani tartışılan şeyler bu gerçekten hani acaba false flag operasyonu muydu? Hani Husilerle olan bu savaş yeni değil. Bu çok uzun zamandır devam eden bir savaş. İlk defa kutsal yerleri birdenbire imzaladıktan sonra bum bir anda hani sağlı sollu geliyorlar. Hani bu da biraz tesadüf yoktur diye. Yani hani acaba bunu gerçekten kim yaptı? Niye yaptı? Amaç neydi? Kimi kışkırtmak isteniyor ya da kimi ikna edilmek isteniyor? Husilere baktığımızda ya da Ensarullah hareketine baktığımızda biraz daha kapsamlı olarak söylersek şu anda Gazze'deki soykırıma, oradaki haksızlıklara aslında sadece kınamakla yetinmeyen ve fiili olarak da pratikte bir şeyler yapan bir Hizbullah var zaten, bir de Husiler var.
1: Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
2: Ceyda Karan'la Eksen programına konuk olan Yazgan, Türkiye'den Yemen'e asker gönderilmesi için meclis onayı gerektiğini söyledi. Mekke İttifakı kapsamında gösterilen askeri varlığın hava savunma sistemleri, radarlar ve teknik ekipmanla sınırlı olduğunu söyleyen Yazgan, bazı Arap gazetelerde Türkiye'nin Orta Doğu'dan çıkışı Yemen'den olmuştu, dönüşü de Yemen'den mi olacak diye konuşuluyor. Kişisel olarak hiçbir zaman Türk askerini Yemen'de görmek istemem. Ancak teknik istihbarat paylaşımı ve hava savunma sistemlerinin oraya konuşlandırılması Mekke İttifakı'nın kapsadığı alanlar dedi. Yazgan, Türkiye Mek yerine kalkınma yolunu ön plana çıkartmak istiyor. Hicaz Demir Yolu'nun da yeniden canlandırılmasından da bahsedildi. Enerji koridorları sadece boru hatlarıyla olmuyor. Demir ve karayolları da bu koridorlara dahil. Mekke İttifakı da yeni bir koridor açmanın bir parçası ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
0: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
5: What you drinking?

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, mahkemenin verdiği mutlak butlan kararının ardından Cumhuriyet Halk Partisi'nden 18 Haziran'da istifa ederek 7 Ekim'de AK Parti'ye katıldı.
2: İstifasının ardından bağımsız kalacağını söyleyen Tugay, sözünü sadece 81 gün tutabildi.
1: Peki adaylığından seçilmesine, işçi eylemlerinde yaptığı grev kırıcılığından partisinden istifasına kadar gündemde yer edinen Cemil Tugay kimdir?
2: Radyo Sputnik editörleri Cemil Tugay portresini hazırladı.
1: Cemil Tugay 1967 yılında babasının mecburi hizmeti sırasında Van'da dünyaya geldi. Öğretmen bir babayla ev hanımı bir annenin çocuğu olan Tugay eğitim hayatını İzmir'de sürdürdü.
2: İzmir İnönü Lisesi'nin ortaokul bölümünden 1980'de, lise bölümünden ise 1980'de mezun oldu. Aynı yıl Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne başlayan Tugay 1989'da tıp eğitimini tamamladı.
1: Tıp Fakültesinden mezun olduktan sonra Çorum ve Tire'de yaklaşık 4 yıl pratisyen hekim olarak görev yapan Tugay 1993'te plastik cerrahi ihtisasına başladı.
2: 1993-2000 yılları arasında plastik cerrahi eğitim alan Tugay, 2000 yılında İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde uzman doktor oldu. Uzmanlık eğitimi sırasında 1997'de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki Cleveland Clinic'te bir yıl araştırmacı doktor olarak çalıştı.
1: Uzmanlığının ardından 2001-2005 yılları arasında Karşıyaka Devlet Hastanesi'nde, 2005-2009 yılları arasında ise İzmir Çiğli Kent Hastanesi'nde plastik cerrahi uzman olarak görev yaptı.
2: 2009'da Karşıyaka'da serbest hekimliğe başlayan Tugay'ın siyaseti yolu yine aynı yıl kesişti. Cemil Tugay'ın sadece 16 yıl sürecek olan CHP üyeliği 2010 yılında başladı. Tugay, CHP'nin il ve ilçe yönetimlerinde kademe kademe görevlerde bulundu.
1: 7 yıl sonra AK Parti'ye geçecek olan Cemil Tugay, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP tarafından Karşıyaka Belediye Başkanlığı'na aday gösterildi.
2: Seçimde 159.150 oy alan Cemil Tugay, %70,85'lik oranla belediye başkanı seçildi.
1: 31 Mart 2024 yerel seçimlerine gidilirken CHP önemli bir yol ayrımına çıktı.
2: 5 Kasım 2023'te yani yerel seçimlere 4 aydan az kala CHP'nin genel başkanı değişti.
1: Özgür Özel CHP genel başkanlığına seçildi ve 31 Mart 2024 yerel seçimlerine belediye başkanlarına atama yetkisi aldı.
2: Cemil Tugay, 2023 yılında yapılan 38. Cumhuriyet Halk Partisi olağan kurultayı sürecinde parti içinde başlayan değişim hareketine destek vererek Özgür Özel ve Ekrem İmamoğlu liderliğindeki kanatta yer aldı.
1: Kurultay sürecinde İzmir delegasyonun büyük kısmının Kemal Kılıçdaroğlu'na destek verdiği dönemde Tugay değişimden yana tavır koymuş ve Özgür Özel'in genel başkan seçilmesini desteklemişti.
2: Yerel seçimler için CHP tüm Türkiye'de adaylarını tek tek açıklarken İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için ise isimler tek tek konuşulmaya başlanmıştı.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı için en güçlü aday mevcut belediye başkanı Tunç Soyer'di.
2: İkinci isimse ıslan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökçe'ydi.
1: Karşıyaka Belediye Başkanı Cemil Tugay ise zayıf bir aday olsa da ismi en az Olgun Atilla, Musa Çam, Yüksel Çakmur ve Atilla Sertel kadar konuşuluyordu.
2: İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı açıklanmadan hemen önce sert bir tartışma çıktı.
1: CHP eski genel başkan yardımcısı Eren Erdem sosyal medya üzerinden Cemil Tugay'ın Mehmet Cengiz ve Cengiz Holding'le ilişkisi olduğu iddialarını ortaya attı.
2: Erdem, Tugay'ın Karşıyaka Belediyesi döneminde Cengiz Holding'e belediye arazisi hissesi satışı yapıldığını ve bazı yapıların ruhsatlandırıldığını ileri sürdü.
1: Ayrıca Tugay'ı Cengiz Holding'e yakın olmakla suçladı ve adaylığının arkasında kurultayda Özgür Özel'i desteklemesinin bulunduğunu iddia etti.
2: Bu iddialar üzerine CHP Grup Başkan Vekili Ali Mahir Başarır, Eren Erdem'e karşı çıktı.
1: Başarır, Tugay'ı tanıdığını belirterek Erdem'in iddialarına karşı iftira atana gereken yapılır dedi ve Tugay'ın mal varlığında artış varsa bunun ortaya konulmasını istedi.
2: Tugay ise Mehmet Cengiz'i hayatını hiç görmediğini, tanımadığını ve tanımadığını söyledi.
1: 29 Ocak 2024 Pazartesi gecesi CHP Parti Meclisi kararıyla Cemil Tugay 31 Mart 2024 yerel seçimler için CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı ilan edildi.
2: 10 gün önce yaklaşık 3 saat süren MYK toplantısında Tugay'ın ismi kararlaştırıldı ve PM'ye sunuldu. Ardından parti meclisinin onayıyla adaylık kesinleşti.
1: 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde son 5 seçimin en düşük ikinci oyunu alan Cemil Tugay, %48'lik oy oranıyla İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi ve 5 Nisan 2024'te mazbatasını alarak göreve başladı.
2: Kemal Kılıçdaroğlu'na yakın isimlerin parti yönetiminin meşruiyetini sorgulamak amacıyla ortaya attığı ve kurultay kararlarının hukuken geçersiz olduğunu iddia eden Mutlak Butlan tartışmalarında da Ekrem İmamoğlu ve Özgür Özel liderliğindeki parti çizgisini savundu.
1: Tugay, Kılıçdaroğlu'nun mahkeme tarafından genel başkan olarak atanmasının ardından yaşanan süreci tarihin en büyük ihanetlerinden biri ve parti yönetimini ele geçirmeye yönelik bir kasalaştırma çabası olarak nitelendirdi.
2: CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Özgür Özel'e Cemil Tugay'ı sakın aday yapma dediği iddia edilirken Tugay, Kılıçdaroğlu ve ekibini doğrudan hedef alarak şunları söyledi.
3: Geleceği sizi kötülük, geleceği sizi ihanet, geleceği sizi alçaklık göreceksiniz. Dilinde demokrat, sözünde siyaset ama damarında ahlaksızlık olan bazı insanlar bunlarla iş tuttular, iş tuttular. Biz o insanların sözüne inanmıştık. Onların uyuduğu saatlerde biz geceleri geç saatlere kadar, onların uyanmadığı sabahlarda sabahın köründe inanarak onlara halka gitmiştik. Ve onlar için oy istemiştik, oy. Onları biz yoldaş sanmıştık. Onları biz gibi sanmıştık. Koca birer yalanmışsınız. Koca birer utançmışsınız. Hangi yüzle gideceksiniz ve o koltuklar kendi hakkınızmış gibi oturacaksınız. Sizlere bir gram hakkımı helal etmiyorum. Helal etmiyorum size. Size ve işbirlikçiler. Bu milletin de hakkını helal edeceğini düşünmüyorum.
1: Cemil Tugay'ın belediye başkanlığı dönemi ise çalkantılı olaylara sahne oldu.
2: 2025'te yaklaşık 23 bin belediye işçisinin greve çıkmasıyla İzmir'de ulaşım ve belediye hizmetlerinde büyük aksamalar, Cemil Tugay'la da sendikalar arasında ücret ve toplu sözleşme krizi yaşandı.
1: Grev sürecinde Tugay, belediye şirketlerinde çalışan bazı işçilerin işten çıkarılacağını açıkladı. İşçi sendikaları karara tepki gösterdi.
2: Tugay, Soyer döneminde seçimden kısaca imzalanan toplu iş sözleşmesinin belediyeye ağır mali yük getirdiğini savundu. Soyer ise sözleşmenin arkasında durdu.
1: 2024'te yaşanan balık ölümleri, koku ve kirlilik sorunu Tugay döneminin en önemli çevre tartışmalarından biri oldu. Tugay, sorunun yalnızca belediyeden kaynaklanmadığını savundu.
2: İSTO'nun su tarifelerine yaptığı zamlar İzmir'de su fiyatları üzerinden tartışma yarattı. Belediye zamları artan maliyetlerle gerekçelendirdi.
1: Belediye ile tüm Belsen arasında sosyal denge tazminatı nedeniyle gerilim yaşandı. Sendika hak kaybı olduğunu savunurken Tugay, mevzuat ve Sayıştay kararlarını gerekçe gösterdi.
2: 90 dakika uygulamasından İzban'ın çıkarılması sonrasında Tugay yönetimiyle AK Parti arasında tartışma yaşandı. Belediye, İzban'ın Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demir Yolları ile ortak yapısına ve mali yük paylaşımına dikkat çekti.
1: Yıllardır çözülemeyen basmane çukurunun geleceği Tugay döneminde yeniden gündeme geldi. Alanın nasıl değerlendirileceği ve belediyenin kamu yararını nasıl koruyacağı tartışıldı.
2: Eski Buca cezaevi arazisinin nasıl kullanılacağı tartışma konusu oldu. Tugay, alanın önemli bölümünün yeşil alan ve sosyal donatı olarak değerlendirilmesini önerdi.
1: Önceki dönemde İzbeton üzerinden yürütülen kentsel dönüşüm ve kooperatif projeleri Tugay döneminde incelemeye alındı. Projelerde mağduriyet ve usulsüzlük iddiaları soruşturma konusu oldu.
2: Tugay göreve geldikten sonra belediyenin ve iştiraklerinin mali durumunu sık sık gündeme getirdi. Önceki dönemden devralınan borçlar ve personel giderleri üzerinden Soyer'le karşılıklı açıklamalar yapıldı.
1: Cemil Tugay, CHP'den istifa açıklamasında bir gün geri dönebilme umuduyla partiden ayrıldığını belirterek belediye başkanlığını bağımsız sürdüreceğini duyurdu.
2: İstifasının hemen ardındansa Özel'in yeni parti kurması halinde bu oluşuma katılacağını söyledi.
1: Bu tutum Tugay'ın CHP içindeki ayrışmada Özel'in yanında duracağı beklentisini güçlendirirken 24 Temmuz'da yeni parti kurulduğunda beklenen katılım gerçekleşmedi.
2: Tugay bağımsız kalmayı tercih etti.
1: Bu süreçte Özel'le ilişkisine dair açıklamaları da tartışma yarattı.
2: Tugay'ın istifa kararına Özel'in destek verdiğini anlatmasına karşılık Özel, istifaya rıza göstermediğini ve kendisine atfedilen destek sözlerini söylemediğini açıkladı.
1: Böylece başlangıçta dışarıdan CHP'deki Kılıçdaroğlu yönetimine karşı aynı siyasi itirazın parçası görünen iki isim arasında mesafe oluştuğu kamuoyuna yansıdı.
2: Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılımı ise kamuoyunun gündeminde yerini almayı günden güne artırdı.
1: Tugay'ın yeni partiye katılmamasıyla birlikte AK Parti'ye geçeceği iddiaları yaz aylarında yoğunlaştı.
2: İlk olarak AK Parti'nin kuruluş yıl dönümünde 14 Ağustos'ta rozet takabileceğine ilişkin haberler yayımlandı. İktidara yakın Sabah gazetesine çıkan bir haberde Tugay'ın kapalı bir toplantıda Özel'in çevresindeki isimleri eleştirdiği ve yeni partiye katılmasının mümkün olmadığını söylediği aktarıldı.
1: Tugay 13 Ağustos'ta ise geçişlerini reddederek şu an bir parti geçme gibi bir durumum yok dedi. Tugay bağımsız kalacağını belirtirken siyasi geleceği için bazı gelişmelerin netleşmesini beklediğini de ifade etti.
2: Cemil Tugay verdiği bir demeçte AK Parti'ye geçsem öncelikle yakın çevrendekiler yüzüme bakmaz. Annem seni evlatlıktan reddederim dedi, eşim seni boşarım dedi ifadesini kullandı.
1: Tugay, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun AK Parti'ye geçtiği günlerde konuyla ilgili şu açıklamayı yapmıştı.
4: Ben etik bulmuyorum. Çok basitçe etik bulmuyorum yani. Bunu yani doğal ve normal bir şey olarak göremeyiz. Yani her şeyden önce hani Cumhuriyet Halk Partisi adına belediye başkanı adayı olmuş. O şekilde seçilmiş. Dolayısıyla Cumhuriyet Halk Partisi'ne gönül vermiş insanların oyunu alarak seçilmiş birisinin yine onların onayı olmadan böyle kafasına göre parti değiştirmemesi lazım. Bunu defalarca söyledim. Yani bu hiçbir anlamda etik olamaz.
2: Gazeteci Enver Aysever'in yayınına konuk olan Cemil Tugay, AK Parti'ye transfer olma sorusuna ise net bir şekilde şu yanıtı verdi.
5: Önümüzdeki dönemde Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçmek gibi bir olasılığınız var mı? Milyonda bir bile olsa.
4: Doğrudan cevap veriyorum. Milyonda bir bile bir olasılık yok. İlkesel olarak Cumhuriyet Halk Partisi, partisi adına belediye başkanı olmuş bir kişinin ben canım istedi partimi değiştiriyorum, belediye başkanlığı görevimde devam edeceğim ama partimi değiştiriyorum deme hakkı olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Bunu çok ayıp buluyorum, etik dışı buluyorum. Ben böyle bir insan değilim, böyle bir şey asla yapmam. Yani olur da gerçekten Cumhuriyet Halk Partisi ile ilişkilerimi koparmam gerekirse belediye başkanlığımla da istifa edeyim.
1: Yeniden büyüten gelişme Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Eylül'de Tugay'ı Beştepe'de kabul etmesi oldu.
2: Basına kapalı kabulün ardından Tugay, İzmir'in gündemindeki konular ve geleceğine yönelik projeler hakkında Erdoğan'a bilgi sunduğunu açıkladı.
1: Tugay'ın adaylık döneminde en çok tartışılan konulardan biri Karşıyaka Belediyesi'nin Mavişehir'deki bir taşınmazda bulunan hissesinin Cengiz İnşaat'a satılmasıydı.
2: Tugay, belediyenin büyük bir parsel içinde küçük bir hissesi bulunduğunu, satışın belediyeye gelir sağlamak amacıyla ve usulüne uygun yapıldığını savundu ve Mehmet Cengiz'le kişisel ilişkisi olduğu iddiasını da reddetti.
1: Büyükşehir Başkanlığı döneminde ise belediye işçileriyle yaşanan ücret ve toplu sözleşme anlaşmazlıkları öne çıktı.
2: 2025'teki grevin ardından Tugay'ın 1030 işçinin işten çıkarılması için süreç başlatıldığını açı, belediyenin mali disipliniyle çalışanların hakları arasındaki tartışmayı büyüttü. Tugay, ücret farklılıklarını ve mali yükü gerekçe gösterirken işten çıkarma yaklaşımı sendikal çevrelerin tepkisini çekti.
1: Tugay ile ilgili bir başka tartışma konusu Tunç Soyer'in tutuklanması sürecinde yaşandı. Tugay'ın Selefi Soyer'le yaşadığı gerilim, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kentsel dönüşüm projelerini kooperatifler aracılığıyla yürütmesine ilişkin soruşturmayla derinleşti.
2: Soyer'in tutuklandığı süreçte soruşturmanın Tugay yönetiminin şikayetiyle başlatıldığı ve yeni yönetimin kooperatiflerin inşaat çalışmalarını durdurarak projeleri çıkmaza soktuğu iddiaları gündeme geldi. Tugay ise belediyenin savcılığa veya başka bir kuruma şikayeti bulunmadığını belirterek her iki suçlamayı da reddetti.
1: Peki İzmir neden bu kadar önemli?
2: AK Parti açısından İzmir'i güçlü adaylar çıkarmasına rağmen Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazanamadığı bir kent.
1: Parti 2014'te Binali Yıldırım, 2019'da Nihat Zeybekçi, 2024'te Hamza Dağ'la İzmir'de yarıştı ancak CHP'ye karşı kazanamadı.
2: CHP ve Yeni Parti açısından ise İzmir, sosyal demokrat siyasetin hem tarihsel hem örgütsel ağırlık merkezlerinden biri. Büyükşehir Belediye Başkanlığı 2000 bu yana kesintisiz şekilde CHP'li isimlerdi.
1: İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın siyasi kariyeri CHP'deki yükselişinden belediye başkanlığı dönemindeki tartışmalara ve AK Parti'ye geçişine uzanan dikkat çekici bir sürece sahne oldu.
2: Karşıyaka Belediye Başkanlığı'nın ardından 2024'te İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Tugay, adaylık sürecindeki Cengiz Holding tartışmaları, belediye işçileriyle yaşanan grev ve ücret anlaşmazlıkları, kentsel dönüşüm projeleri ve eski başkan Tunç Soyer'le yaşadığı gerilimlerle gündeme geldi.
1: CHP'den istifa ederken bağımsız kalacağını açıklayan Tugay, 81 gün sonra AK Parti'ye katıldı.
2: Radyo Sputnik editörleri Cemil Tugay'ın doktorluktan siyasete uzanan kariyerini, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı dönemindeki tartışmaları ve AK Parti'ye geçiş sürecini mercek altına aldı.
1: Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edelim.
2: Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok sesli bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Ekonomist Hurşit Güneş, Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konu oldu. Fon vurgunundaki para hareketlerini, halka arzı manipülasyonları anlatan Güneş şunlara söyledi.
2: Bu büyük çaplı paralar girmiş ve büyük vurgunlar yapmışlar demektir. Ve dolayısıyla bu en büyük 50 para koyanın miktarı ve isimleri bizim için son derece önemli. Yani bu işin ne kadar organize bir suç olduğunu belirlenmesi açısından bu son derece önemli. Bu Türkiye'nin sermaye piyasalarında çok büyük hatalar, çok büyük günahlar işlenmiş. Bunlardan bir tanesi halka arzlar. Bu halka arzlar çok sayıda yapılmış ve bu küçük şirketlerle yapılmış ve bunlar manipülasyona son derece müsait şirketler olmuşlar. Ve olağanüstü yüksek rakamlara ulaştırmışlar. Yani bir Özata Denizcilik adeta bir Tüpraş kadar büyük bir şirket haline gelmiş. Olacak iş değil. Olacak iş değil. İsmi bilinmeyen bir şirket. Ve Türkiye'de bu Borsa İstanbul'un ilk 30 şirketinin arasına girebilmiş. Ve endekse girmiş. Tam bir rezalet. Tam bir skandal. Büyük manipülasyonlar dönmüş. Bekçi de bunun farkındaymış. Bekçi uyarılmış. SPK Borsa İstanbul. Onlar da bir şey yapmamışlar. Yani ev soyulurken Bekçi güzel seyretmiş. Soyulsun canım, bir sıkıntı yok demiş. Çoklu bir, yani soygunun çoklu suçlusu var. Tekli suçlusu yok, çoklu. Parayı götüren de var. Manipülasyon sayesinde zenginleşen de var. Burada da adım atmazlarsa Türkiye'den çok büyük çaplı yabancı yatırım çıkışı olacak. Onun üzerine operasyona başladılar. Bunun 300 binin küçük tasarrufçu olduğunu tespit etmişler. Onlara sus payı, para piyasası fonlarındaki paralarından 1 milyona kadar olanlarını ödeyecekler. Dolayısıyla epeyce geniş bir kesimi susturmuş olacaklar. Diyecekler ki ondan sonra sayı azaldı, 150 bin kadar insan kaldı. Onları da yavaş yavaş öderiz. Bu meseleyi örtbas etmeye çalışıyorlar, kapatmaya, sönümlendirmeye çalışıyorlar. Çünkü büyük bir skandalla karşı karşıya iktidar. Bence muhalefete de çok büyük bir görev düşüyor. Bu işin arkasını bırakmamaları gerekiyor. Muhalefetin bu işi kapatmaması gerekir. Devam etmesi lazım. Özellikle bu ara çok sıcakken.
1: Mustafa Hoç'la Yol Arkadaşı programının konu olan ekonomist Hurşit Güneş, fon vurgunundaki para hareketlerini halka arz ve manipülasyonlara yorumladı. Fon vurgununun organize bir suç olduğunu savunan Güneş, ev soyulurken bekçi güzelce seyretmiş. Çoklu bir soygunun suçlusu var. Tam bir rezalet, tam bir skandal ifadelerini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj.
3: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Entriamo io, me ed altri guai.
1: Radyo Sputnik özel haber.
2: Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında finans dünyasından dini yapılara uzanan geniş bir ilişki ağı ortaya çıktı. Milyarlarca liralık manipülasyon iddialarının araştırıldığı soruşturmada tasfiye edilen finans kuruluşları ve tutuklanan bazı üst düzey yöneticilerin başta Nur Cemaati olmak üzere çeşitli dini yapılarla organik ve finansal bağları bulunduğu iddiaları gündeme geldi. Adli dosyalara, MASAK raporlarına ve basına yansıyan bilgilere göre soruşturmanın merkezindeki isimlerin dini yapılar içerisindeki konumları ve geçmiş faaliyetleri de dikkat çekiyor. Soruşturma kapsamında tutuklanan veya mal varlıklarına el konulan isimlerden Pusula Holding ve Katılım Evim AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Turhan'ın Nur Cemaati'nin okuyucu koluna mensup olduğu belirtiliyor. Turhan'ın Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'na 2020 yılında gerçekleştirdiği ziyaret cemaat hesaplarında da paylaşılmıştı. Ancak operasyon ardından bu paylaşımlar silindi. Turhan'ın ayrıca Katılım Evim üzerinden cemaat kökenli vakıf ve derneklere düzenli finans sağladığı ileri sürülüyor. Borsa ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında tutuklanan bir diğer dikkat çekici isim Uğur Akkafa. Akkafa, kamuoyunda Nur Mektebi olarak bilinen derneğin başkanlığını yürütüyor. Akkafa'nın başında olduğu yapı 15 Temmuz sonrası KHK ile kapatılıp ardından yeniden açıldı. Sosyal medyada milyonlarca takipçisi bulunan Hayal Hanem ve Sözler Köşkü gibi yeni nesil Nurcu gençlik oluşumlarının önde gelen isimlerinin de geçmişte bu mektepten yetiştiği biliniyor. Soruşturmanın kritik halkalarından biri olan ve tutuklanan Muhammed Yarız'ın ise Serdar Turhan'la birlikte hareket ettiği ve fon paralarının yurt dışına kaçırılmasında rol oynadığı iddia ediliyor. MASAK raporlarına yansıyan bilgilere göre Yarız'ın İsviçre'deki bir banka hesabına 2.8 milyar lira transfer ettiği ileri sürülüyor. Yarız'ın da Pusula grubu içerisindeki yapı gereği aynı Nurcu okuyucu kanadıyla finansal ve operasyonel bağları olduğu biliniyor. Emniyet ve MASAK analizlerinde fon ağının merkezindeki Nurtebi Derneği'nin kurumsal geçmişi de inceleniyor. Firari durumdaki Cemil Tokpınar'ın geçmişte bu mektepte uzun süre dersler vermiş olması nedeniyle fon ağının arkasında FETÖ sızmalarının ve ilişkilerinin bulunup bulunmadığı da adli makamlarca araştırılıyor. Manipülasyonla elde edilen kayıt dışı servetin cemaate ait legal görünümlü yapılara yardım ve bağış adı altında aktarıldığı öne sürülüyor. Bu yapılardan biri Çare Yardımlaşma ve Kalkınma Derneği. Kamuoyunda Nur Cemaati'nin önde gelen isimlerinden biri olarak bilinen Rıza Derindağ, cemaate yakınlığıyla bilinen Çare Derneği'nin yöneticisi.

0: Hanem, Sözler Köşkü ve Maksat 114 gibi Nurcu Gençlik Derneklerinin de bu fon ağıyla tarihsel bağrı olduğu konuşuluyor. Kamuoyunda bu yapıların mali kaynaklarının incelenmesi gerektiği yönünde çağrılar yapılıyor. Operasyonlar yalnızca cemaat figürleriyle sınırlı kalmıyor. Borsa piyasasında etkili olan dev holdinglere de uzanıyor. SPK'nın fonlarını tasfiye ettiği ve mahkemenin mal varlıklarını dondurduğu finans yapıları arasında Hedef Holding, Tere Yatırım Holding, Boost Yatırım Holding ve Miem Yapı bulunuyor. Hedef Holding'in yönetim kurulu üyeleri Namık Kemal Gökalp, Sibel Gökalp ve Mehmet Ziya Gökalp soruşturma kapsamında tutuklandı. Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen tutuklanan şirket ofislerinde aramalar yapıldı. Bulls Yatırım Holding'de ise piyasanın büyük aktörlerinden Kemal Akkaya ve Lidya Holding Başkanı Enver Çevik'in ortak olduğu belirtiliyor. Bu yapının da mal varlıkları donduruldu. Sistemdeki bilgi işlem ve altyapı transferlerini yürüttüğü iddia edilen Miem Yapı yöneticisi Yunus Caf da tutuklandı. Konuyu yakından takip eden uzmanlar cemaat ağlarının dev holdingler ve aracı kurumlar üzerinden finansal kılcal damarlarla sisteme entegre olduğunu belirtiyor. Ayrıca devletin son dönemde Süleymancılar ve Furkan Vakfı gibi diğer büyük yapıları takibe almasının hemen ardından borsa krizinin patlak vermesinin manidar olduğu belirtiliyor. Olayların medyada fon vurgunundan Nurcular çıktı başlıklarıyla yer almasının ardından cemaat yazarlarından tepkiler geldi. Yeni Asya Gazetesi yazarı Ahmet Battal, piyasa dolandırıcılığına Nurcuları sokuşturanlar başlıklı yazısında soruşturma üzerinden tüm camianın hedef alındığını belirtti. Yazısında gözaltına alınan şahısları kişisel olarak tanımadığını ve suçlamaların henüz kesinleşmiş bir hükme dayanmadığını ileri süren Battal, ceza hukukunun temel ilkelerine dikkat çekti. Suç ve cezanın şahsi olduğunu ifade eden Battal, geçici deliller ve iddialar üzerinden bir dini grubun veya Risale-i Nur hizmetlerinin topyekün karalanmaya çalışıldığını savundu. Cemaat yapılarının suç işlemek amacıyla kurulamayacağını öne süren Yeni Asya yazarı, şahısların işlediği iddia edilen kusur veya suçların camianın tamamına mal edilmesinin adalet ilkesiyle bağdaşmadığını ifade etti. Soruşturma kapsamında milyarlarca liralık kayıt dışı paranın cemaat, ticaret, siyaset üçgeninde nasıl döndüğünün araştırılmaya devam ettiği belirtilirken gözler mahkemenin hazırlayacağı kapsamlı iddianameye çevrildi. Sermaye Piyasası Kurulu ve İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen fon ve piyasa dolandırıcılığı soruşturmasında bazı tutuklu isimlerin ve finans kuruluşlarının dini yapılarla bağlantıları dikkat çekiyor. MASAK raporlarına yansıyan 2.8 milyar liralık İsviçre transferi iddiasının yanı sıra bazı dernek ve gençlik oluşumlarına finansman sağlandığı öne sürülüyor. Soruşturmanın holdingler ve diğer finans yapılarıyla genişlediği belirtilir. Cemaat çevrelerindense suç ve cezanın şahsiliği vurgusuyla itirazlar geliyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
1: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Fransa'da liselerde başlayan ve daha sonra üniversite öğrencileri, veliler ve büyük sendikalarında katıldığı protestolar ülke geneline yayıldı. Öğrenciler, kalabalık sınıflar, öğretmen ve personel eksikliğiyle okulların bağımsızlığına tepki gösteriyor. Union Sanicare Lisans, yüksek öğretimde 150 bin yeni kontenjan açılması, okulların acil onarımı için 10 milyar euro kaynak ayrılması ve öğretmen sayısının artırılması taleplerini dile getiriyor. Bazı öğrenciler ise taleplerinin eğitim bütçesinin ötesine geçtiğini ve geleceklerine ilişkin daha geniş kaygıları kapsadığını belirtiyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zaharova da protestolara yönelik polis müdahalesine tepki gösterdi. Zaharova, Telegram hesabından yaptığı paylaşımda Fransa'da polisin gençlere yönelik müdahalesini eleştirerek Avrupa Birliği yetkililerine seslendi. Zaharova şu ifadeleri kullandı. Paris'te polisin kendi çocuklarını hırpalaması normal karşılanıyor. Elise Sarayı'nın endişeleri ve insan hakları duyarlılığı nerede? Kaya Kalas'la Güzelbahçe'nin diğer sakinlerinden de ses çıkmıyor. Ses verin. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Zaharova, Fransa'da eğitim sistemindeki sorunlara karşı düzenlenen protestolarda polisin güç kullanmasını eleştirerek Avrupa Birliği yetkililerinin sessiz kaldığını söyledi. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olacağız. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. En kaliteli müzikler. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik özel haber.
1: Arizona'daki Sonora Çölü'nde bulunan dev balık figürü Las Playas Intaligo'nun yaşı yeni bir araştırma ile yeniden değerlendirildi. Araştırmacılar David Whitley ve Ronald Dorn, jeoglifin üzerindeki kaya verniğinin katmanlarını inceleyerek yapının 6500 ila 7300 yıl önce oluştuğunu belirledi. Araştırmacılara göre incelenen kaya verniği katmanı jeoglifin oluşturulmasından sonra meydana geldi. Bu nedenle figürün gerçek yaşı elde edilen tarihten daha eski olabilir. Sonuçlar doğruysa Las Playas Intaglio, Amerika kıtasında bilimsel olarak tarihlendirilmiş en eski jeogliflerden biri olmanın yanı sıra Mısır piramitlerinden yaklaşık 2000, Stonehenge'in başlangıcındansa yaklaşık 1500 yıl daha eski. Whitley ve Dorn, 1979'da bölgeden alınan örneklerde kaya verniği mikrolaminasyon tarihlendirmesi yöntemini kullandı. Güneşe maruz kalan kayaların yüzeyinde zaman içinde oluşan ince katman, bölgesel iklim değişimleriyle karşılaştırılmasına dayanan yöntemle örneklere kronometrik yaş atandı. Ancak yaklaşık 83 metre uzunluğundaki tarihi figür bu araştırmanın yapıldığı dönemdeki haliyle artık korunamıyor. 23 Nisan 2026'da Meksika sınır duvarı inşaatında çalışan yüklenicilerin iş makineleriyle jeoglifin üzerinden geçmesi sonucu alanda geri döndürülemez hasar meydana geldi. Yerli topluluklar tarafından kutsal kabul edilen alanla ilgili gelişmeye Tona Otom Başkanı Verlon Jose de tepki gösterdi. Jose, kaybın yıkıcı ve önlenebilir olduğunu belirterek jeoglifin Odam halkının tarihi açısından önemine dikkat çekti. Biyolojik Çeşitlilik Merkezi'nden Ras Maksappedense, jeoglifin tahrip edilmesinin yerli toplulukların tarihine zarar verdiğini söyledi. Max Paden, kongrenin sınır duvarı çalışmasının kimlerin onayıyla yürütüldüğünü ve alana yönelik uyarıların dikkate alınıp alınmadığını ortaya koyacak kayıtları incelemesi gerektiğini belirtti. Jeoglifin bulunduğu bölge, Tona Odom ve Hiyajet Odom halkları tarafından atalarının yurdu olarak kabul ediliyor. Araştırmacılar yapının fiziksel olarak zarar görmüş olmasına rağmen bu topluluklar açısından kültürel önemini koruduğunu vurguluyor. Bölgedeki diğer tarihi alanlar içinde de endişeler sürüyor. Sınır duvarı çalışmalarının Organ Pipe Kaktüs Ulusal Anıtı'ndaki kutsal Kutobaktio Pınarları da dahil olmak üzere başka eski alanları etkileyebileceği belirtiliyor. ABD-Meksika sınır duvarı çalışmaları sırasında zarar gören 83 metrelik Las Playas Intaligo'nun en az 6500 yıllık olduğu belirlendi. Yeni araştırma, jeoglifin Mısır piramitleri ve Stonehenge'den binlerce yıl daha eski olabileceğini gösteriyor. Konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel haber. Haber bu frekansta. Çok seslilik bu frekansta. Gazeteciler bu frekansta. Kulağınız Radyo Sputnik'te olsun. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen başlıyor.
1: Eksen'den merhabalar. Bugün 8 Ekim 2026 günlerden Perşembe, dünyadan gelişmelerle karşınızdayız. Batı Asya, Orta Doğu bölgesinden çok sayıda gelişme var. Amerika devletleri ara seçimlere giderken İsrail seçimi var tabii. Öncesinde 27 Ekim'de gelişmeler hız kazanıyor. Amerikan tarafından İran'a yeniden saldırı hazırlığı haberleri var. Hafta sonu, geçtiğimiz hafta sonu Camp David'de Trump'ın ekibi toplanmıştı. Tabii Trump mitinglerini devam ettiriyor. Seçimler öncesinde Teksas'ta yuhalandığı görüntüler yansıdı. Yuhalayanları da kelepçeleyip götürdüler tabii ki. İran'dan da mesajlar var. Hürmüz, Kızıldeniz hattı ve Yemen tabii gündemin en öne çıkan başlıkları. İç savaşta Yemen iç savaşı, tabii Suudi Arabistan ve Arap Koalisyonu'nun dış desteği, Mekke İttifakı tartışmaları var. Bugün yeni açıklamalar geldi, aktaracağım. Batı medyasından haberler var, yoğunlaşan. Gerek Suriye'nin Suudi Arabistan saflarında çatışmalara katılacağı iddiaları, ki yalanlandı, gerek Pakistan, Pakistan'ın özel bir savunma anlaşması da var Suudi Arabistan'la. Ve tabii Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Macaristan'dan mevkidaşıyla görüşmesi sırasında açıklamalar yaptı. Önemli açıklamalar Mekke İttifakı'yla ilgili. Trump'ın da tabii bu arada Mekke İttifakı yorumları, kısa yorumları var. Amerikan dış politikası Yunanistan'a taşındı. Atina'da dün Yunan mevkidaşıyla görüşmeleri olmuştu. Çok sık böyle yurt dışına çıkıp Dışişleri Bakanlığı da yürütmüyor. Avrupa turuna tabii İzlanda'ya gitti, oradan Atina'ya geçti protestolar eşliğinde. Türk-Yunan ilişkileriyle ilgili de yorumları vardı. Avrupa'ya da mesajları vardı. Ukrayna dosyasıyla ilgili de açıklamaları var Marco Rubio'nun. Aktaracağım size. Tabii aynı şekilde Rusya'dan da Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un özellikle Alaska mutabakatının bozulmasıyla ilgili Rusya dışişlerinin çok da Amerika'dan da şu an için fazla beklentileri bulunmamasıyla ilgili açıklamaları var. Avrupa'da ise dolu dizgin bir savaş teması. NATO askeri komite üyeleri Kiev'de toplandılar. Hani Ukrayna-Rusya çatışması dendiği için söylüyorum, çok dikkat çekin. Aynı zamanda tabii bu işlerin başını çeken Almanya. Bugün programın son bölümünü Almanya'ya ayırdım. Almanya'ya bağlanacağız. Gazeteci yazar Osman Çutsay'dan gelişmeleri alacağız. Son anketler Başbakan Friedrich Merz'in durumunu çok iyi göstermiyor doğrusu. Alternatif fizik var. Son anketleri size bu hafta aktarmıştım aslında. Fakat tabii Friedrich Merz gidici mi değil mi tartışmaları Brüksel'e de yansıyor. Ama bütün bunlar Almanya'nın yönelimini değiştirmiyor. Hızla bir militarizm diyelim. Dün Almanya Dışişleri Bakanı'nın oldukça savaşçı Rusya'ya karşı açıklamaları da yansıdı. İç değerlendirmeleri alacağım. Tabii Almanya için alternatif partisi Almanya'da şu an savaş karşıtı bir resim çizen tek parti görünümünde. Tabii Sahra Wagenknecht hareketini de eklemek gerekiyor elbette buna. Osman Çutsay'ın değerlendirmelerini alacağız. Fransa'da da liselilerin protestoları genişliyor. Grevler söz konusu. Macron'un artık son dönemi, çok da kaybedeceği bir şey yok, pek de ilgilenmiyormuş gibi doğrusu gözüküyor, ama sıkışıklık her yerde diyebiliriz. Avrupa Birliği'nin Çin'le ticaret açığıyla ilgili ticaret müzakereleri devam ediyor, oradan da haberler var. Ve tabii İspanya konut krizi, özellikle son protestolara esin kaynağı olan yaşlı bir kadın evinden atılması olmuştu. Kadıncağız hayatını yitirmiş hastanede. İyice bir hareketi gazlıyor. Bu son gelişme öyle gözüküyor. Son sözleri anılıyor. Aktaracağım bunları da sizlere. Hep bir gelişme var dünyadan. O yüzden daha özetleri uzatmadan tekrardan hatırlatalım. Türkiye 7 bölgesi 24 ilde karasal yayın frekanslarımız var. İnternet üzerinden bizi takip edebilirsiniz. Sputnik web sitesi, işte Telegram hesabından bize erişebilirsiniz diye hatırlatalım. Başlayalım Eksen'e.
0: Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
1: Evet, önce Amerika-İran düğümünden başlayacağım. Tabii bütün dünyayı, dünya ekonomisini ilgilendiren Hürmüz, Kızıldeniz, yani İran'la Yemen'deki iç savaşı birleştiren gelişmeler Amerika ve İsrail'in 28 Şubat'ta İran'a yaptıkları saldırıyla başlamıştı. Şimdi şu an bir sıcak aşama yok, sıcak aşama daha çok Yemen tarafına taşınmış gibi gözüküyor. İç savaşın yeniden harlanmasıyla birlikte, ama tabii ki alttan alta da bir Amerika-İran kapışması devam ediyor. Amerikalılar ekonomik baskı uyguluyorlar. Bugün bir Irak uçağının İran'a ilk defa indiği haberi geldi. Muafiyet aldıkları, alamadıkları ne kadarı bir ay, o da belli değil. Ekonomik baskı D-Day diye anmıştı Amerikan Hazine Bakanı Scott Bessent. Ama tabii bir yandan da müzakereler, arabulucu ülkelerin sıkıntıları baki. Katar açıklamalar yaptı. Mesaj alışverişinin sürdüğünü söyledi. Farklı mesaj alışverişi bölgesel ortaklar üzerinden devam ediyor diye açıklama yapmıştı. Katar dışişleri yetkilisi İbrahim El Haşimi'nin açıklaması bu. Reuters haber ajansında bir haber var. Müzakere yapılmadığı özellikle nükleer konularda, bu da bugün net olarak İran tarafından açıklandı. Bu da tabii Amerikan Başkan Yardımcısı J.D. Vance'in son açıklamalarına binaen 5 Ekim'de Reuters haber ajansına hani tümüyle uranyum zenginleştirmeyi bitirmeseler bile önemli, anlamlı bir biçimde azaltmaları gerekiyor diye bir ifade. Amerikalılar kah Hürmüz, kah nükleer dosya, kah İran'ın saldırganlığı, pek çok temalar işliyorlar tabii bu çatışmayı gerekçelendirmek için. Ama gelinen noktada İran Dışişleri Sözcüsü İsmail Bekai son durumu özetledi belki. İran'ın net pozisyonu açık ve kesin bir biçimde ifade ediliyor. Mesajlaşmayı o da doğruluyor ve Amerika'nın en son İran'ın önerilerine yanıtı olmuştu. İran da bu önerilere yanıtı arabulucular üzerinden verecek. Bu şekilde değişen bir şey yok açıkçası. Ama tabii bu diplomasi tartışmaları devam ederken Amerikan basınında yeni saldırı alametleri var. Yani pek çok süreci takip eden insanın, benim de defalarca söylediğim gibi, özellikle 3 Kasım öncesi ya da sonrası yeniden bir sıcak aşama beklentisi yüksekken Axios haber sitesi Pentagon'un, yani Amerikan Savaş Bakanlığı'nın CENTCOM'a İran'a saldırıları sürdürülmesi için hazırlıkları tamamlama talimatı verdiğini yazdı. Amerikalı yetkililere dayandırılıyor bu haber. Yeniden askeri operasyonların başlaması ihtimaline karşı bir hazırlık olarak formüle edilmiş haber Axios'ta. Ama tabii Trump henüz karar vermedi diye de belirtiliyor. Tarih yok. Ay sonunda İsrail seçimlerinden önce başlayabileceği yolunda da iddialar yer alıyor burada tabii. İşte nükleer tesisler, altyapı, enerji tesislerinin hedef alınması İran'da. Bu durumda İran'da Körfez'de misillemeler yapacak tabii. Axios, İsrail ordusunun da yeniden en son çatışmalarda İsrail dışarıda kalmıştı. Ama İsrail ordusunun da bu kez yeniden operasyonlara, yani İran'a saldırılara katılabileceğini yazmış. Tabii Beyaz Saray yetkilileri elimiz bizim güçlü, İran çok büyük darbe yedi, zor olacak, bütün kozlar elinde diye iddia ediyorlar. Trump da böyle iddia ediyor zaten. bu hafta başlarında aktarmıştım size, Camp David'de birkaç saatlik bir toplantı yaptıkları, J.D. Vance başkanlığında, Amerikan Başkan Yardımcısı ve bu toplantıda kısmi olarak tam ölçekli bir çatışmaya geri dönüşün ele alındığı sızmıştı Amerikan medyası. Aynı zamanda tabii Yemen hikayesi de görüşüldü denmişti. Axios haber sitesinin dışında bir de tabii Atlantik dergisi konuyu ele almış. Yönetim yetkilileriyle onlar da konuşmuşlar ve Amerika'da 3 Kasım ara seçimlerinden önce saldırıların yeniden başlatılması hazırlığı burada da yer alıyor. Tabii Atlantik dergisi bütün bunların petrol fiyatlarına etkileriyle ilgili endişeleri dile getiriyor. Ve yaklaşık işte bölge çapında 50 bin civarında Amerikan askeri dağınık vaziyette bulunuyor. Bunların tabii İran misillemelerine maruz kalabileceği endişelerini de ifade etmişler. Amerikan Kongresi bu arada araştırma hizmetleri bir rapor yayınlamış en son. 28 Şubat'tan sonraki süreç içerisinde Amerika-İran savaşında 81 askeri hava aracını ya kaybetmiş ya da kalıcı olarak hasara uğramış bu araçlar. Toplam değeri tabii Savunma Bakanlığı'nın yenileme planlarına bağlı biçimde 1.9 milyar dolarla 3.3 milyar dolar arasında hesaplanıyormuş. Çok sayıda MQ-9 Reaper İHA'ları, çok gelişkin pahalı İHA'lar, en çok kaybedilen onlar. En az 45 diye veriyorlar. İran tabii 50'den fazlasını imha ettiğini duyurmuştu. Kim bilir hangisi doğru söylüyor bilmiyorum ama daha önce aslında bunların bir kısmı da yansımıştı son olarak. İşte Amerikan Kongre Araştırma Hizmetleri'nin raporuna da geçmiş. Tabii bunu yazmalarının nedeni bir an önce Amerikan savunma sanayinin üzerinde baskılar oluştuğu ve hızla bunların yerlerine yenilerinin gelip gelmeyeceğinin tartışılması, ortaya konması diyebiliriz. Tabii bütün bu yeniden savaşın kinetik aşamasına giden hazırlık haberlerine İran'dan da dün ordu sözcüsü Tuğgeneral Muhammed Ekremini'ye yanıt vermişti. Son savaş sıcak çatışma aşamasında önleyici operasyonlar yaptıklarını, işte Ürdün, Irak'ın kuzeyinde silahlı grupların askeri ekipmanlarının vurulması ve gerekirse diyor düşmana herhangi bir saldırıda caydırmak için önleyici operasyonlar gerçekleştireceğiz. Yani sadece misilleme değil, önleyici saldırıya işaret ediyor. Bütün bunlar efendim tabii Ürmüz'deki gerilim hepimizin cebini yakmaya devam ediyor. Enerji fiyatları her yerde bu arada. Türkiye'de bunun işinde. Son 24 saatte Ürmüz Boğazı dışında bu sabah itibariyle iki geminin vuruldu. Fücere açıklarında biri Antigua, Barbuda bayraklı Acer tankeri, ikincisi de Marshall Adaları'ndan bir büyük petrol tankeri Dalhut Hut diye ismi aktarılıyor. Brent petrol yine 102 dolar civarında, tedarik zincirlerindeki aksaklıklar tabii petrol fiyatları bir düşüyor bir çıkıyor, bayağı bir spekülatif bir ortam yaratıyor bütün bu gelişmeler. Hürmüz'e Kızıldeniz hattı çoktan eklendi diyebiliriz rahatlıkla. Yemen iç savaşı yeniden gazlandı. Bir aktarıyorum size, tabii Türkiye'de yakından ilgilendiriyor. Bir tabii 2015'ten bu yana devam eden bir savaş bu. Aslında kökleri Arap isyanlarına dayanıyor Yemen'de. Bir iç savaş var. Sana'da nüfusun çoğunluğuna hükmeden bir yönetim var. Bir de uluslararası toplumun meşru kabul ettiği, aslında tabii bunların hiçbirinin temsiliyetle bilgisi yok. Ne ne Sana hükümetinin ne de Suudi Arabistan destekli hükümetin böyle seçimler, işte demokratik süreçler falan bunlarla bir alakası yok elbette, ama içerideki iktidar odaklarının güç savaşları tabii sonucu. Tabii Sana'yı elde tutan Ensarullah Hareketi siyasi hareket olarak liderlik ediyor. Onlar Suudi Arabistan'ın son 24 saatte başkent Sana'da farklı vilayetlerde 156 hava saldırı yaptığını açıkladılar. Yahya Seri artık nam saldı. Husilerin askeri sözcüsü diye geçiyor. Sana, Taiz, Sada, Cef, Marib, Amran vilayetlerinde Suudi hava saldırıları var. Toplamda 1798 hava saldırısı yapılmış. Açıkçası tabii hava saldırılarıyla Sana hükümetini devirmek bilemiyorum ne kadar mümkün. Epeydir yapıyorlar bu işleri zaten. Pek bir işe yaramış değil. Amerika'da beceremedi, onu da belirtmek gerekiyor. Tabii misleme yapıyoruz diyorlar. Ayrıca Yemen ordusu, yani sana hükümetine bağlı ordunun Suudi destekli birliklere, bunların bir kısmının paralı askerler olduğu, işte Afrika'dan falan getirilen, onların toplandığı alanlara balistik füze saldırıları yaptıklarını duyurdu. İşte 11 balistik füze diyor. Tabii Riyad destekli başkanlık konseyi de açıklamalar yapıyor. Onlar da Yemen Şafağı operasyonu başlatmışlardı bu hafta. Kızıldeniz kıyısına hakim dağlık bölgelerde ilerleme kaydettiklerini iddia ediyorlar onlar da. Hangisi doğru bilmiyorum doğrusu. Ama Ensarullah Hareketi ya da Sana hükümetinin hedef aldığı Suudi Arabistan'da özellikle iki uluslararası havalimanında kayıplar da olmuş. Suudi Arabistan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü APA, gün aktarmıştım, APA'yı vurmuşlardı ve Riyad'daki Kral Halit Havalimanı'nı vurmuşlardı. 6 ve 7 Ekim. 3 ölü 36 yaralı olarak açıklama yaptılar. Yemen'deki hükümet, yani Sana hükümeti de uluslararası hava yolu şirketlerine tekrar bir uyarı yayınladık. Bu hafta ikinci oluyor bu. Uçuşları durdurun Suudi Arabistan hava sahasına. Kutsal şehirler Mekke ve Medine hava sahası hariç diyorlar. Askeri operasyonlarını Mekke ve Medine'de gerçekleştirmediklerini söylüyorlar. Bu tabii Riyad'ın açıklaması iddiasıyla çelişen bir durum. Kutsal şey hedef alındığını öne sürmüştü Suudi Arabistan Krallığı. Ama Ensarullah Hareketi ya da Sana hükümeti diyor ki biz oraları hedef almıyoruz. Havayolu şirketlerine Suudi Arabistan'la ilgili uyarıda bulunurken de Ensarullah Hareketi kutsal şehirler Mekke ve Medine hava sahası hariç diyorlar. Evet, bilemiyorum bu işin sonu nereye varacak. Suudi Arabistan Deniz Kuvvetleri Komutanı, Amerikan Deniz Kuvvetleri Komutanı ile görüşmüş. Yani bir takım çıkartmalar mı planlanıyor? Deniz güvenliği, işte Selüh Sefer serbestisi teması var. Ama tabii Batı medyasında çok sayıda rivayet dolaşıyor. Bir takım yetkililer bu gazetelere fısıldamasalar dolaşmaz. Birileri fısıldıyor yani bir şekilde. Muhammed bin Salman, Suudi Veliaht Prensi geçtiğimiz gün Riyad'da Yeni Suriye'nin de facto lideri Ahmed El Şara ile görüşmüştü. Onu ağırlamıştı. Hemen ardından çok sayıda haber iddia ortalığı kapladı. Axios bir haber yapmış. Bu konuda Suriye güçlerinin Yemen Savaşı'na sevki, asker desteği yani, ABD Merkez Komutanlığı ile bir takım istişareler içeren tartışmalar yürütüldüğünü Axios iddia ediyor. Aslında Lübnan'da da Suriye'deki daha militan yapıda henüz ordu yeni kuruluyor. O güçleri aktarma tartışmaları olmuştu. Bir takım Amerikalı yetkililer tabii Axios'a bu bilgileri aktarıyorlar. Kendi işlerine geldiği gibi aktarıyorlar diyebiliriz. Ahmed El Şara'nın bu fikri ciddi ciddi değerlendirdiğini iddia ediyorlar. Ama nihai karar alınmamış. Bir Amerikalı yetkiliye göre Şara'nın Suudi talebini kabul etme olasılığı yüksekmiş. Tabii yeni Suriye'de Amerika'nın büyük bir desteği var her açıdan. Mali açıdan, yaptırımların kaldırılması, El-Kaide ve IŞİD kökenli de oldukları için meşruiyet açıkça Batı'dan alıyorlar. Bilemiyorum tabii ne kadar sıkıştırır. Axios'taki kaynak Suriye'nin Yemen'e 10 bin ila 20 bin arasında asker gönderebileceğini de iddia ediyor. Önerilen birim için Şam yakınındaki 90. tümen konuşuluyor. 84. tümen bu yabancı İslamcı, Sünni İslamcı savaşçılardan oluşuyor. Amerika'nın da karşı olmadığı bir nevi ek destek. Bilemiyorum, konular hep CENTCOM'a danışılmış. Ama tabii bu Amerikalıların iddiası. Bugün Ahmed El Şara Riyad ziyareti sonrası Birleşik Arap Emirlikleri lideri Nahyan'la telefonda görüşmüş. Onun bilgileri açıklanırken Axios haberi yalanladığı Suriye tarafının görüldü. Enformasyon Bakanlığı kanalıyla güçlü bir biçimde Suudi Arabistan'ın desteklendiği, ancak Suriye Silahlı Kuvvetleri'nin koalisyonun yanında savaşmadığını söylüyorlar. Medya danışmanı Zeydan da açıklama yapmış Suriye hükümetine bağlı. Körfez ve Suriye'nin güvenliği için çok önemli Suudi Arabistan diyor. Tabii kutsallığına dikkat çekiyor. Ama bazı medya organlarının krallığın Suriye güçlerini Suudi Arabistan ya da Yemen'e gönderme talebinde bulunduğuna dair yaydıkları bilgiler yalandır. Hiçbir gerçek payı yok diyor. Böyle bir kati bir yalanlama. Göreceğiz. Tabii bütün bunların resmi olarak yapılması gerekiyor mu sorusu var. Bu soruyu da ortaya atanlar var. El Akbar gazetesi, daha Hizbullah'a yakın bir yayın organı, istihbarat kaynaklarına dayanarak Suriye'den Yemen'e yüzlerce aşırılıkçı unsurun transfer edildiği iddia ediliyor. Bilmiyorum ne kadar doğru bütün bunlar, yani doğrulamakta açıkçası çok zor. Evet, Ensarlı Hareketi Yemen'de Sana hükümetine öncülük eden siyasi hareket diyebiliriz. Onun siyasi büro üyesi Hizam el-Esad'ın açıklamaları var. Pakistan ve Türkiye'nin olumlu bir rol oynayabileceğini söylüyor. Suriye hükümetinin yıllardır sürdürdüğü ablukayı bitirmesine destek olabileceklerini, ama tabii şöyle bir genel ifade kullanmış: kimden gelirse gelsin halkımıza yönelik herhangi bir saldırıya, her türlü saldırıya karşılık verme hakkımız var. Evet, Mekke İttifakı tartışmaları daha çok olacak tabii. Trump'ın yorumları düştü. Dün soru sormuşlar Amerikalı gazeteciler Amerikan Başkanı'na Mekke İttifakı ile ilgili. Askeri güç gönderme konusunda Türkiye ve Pakistan'ın, Suudi Arabistan'a tabii, anlaştıkları ne düşünüyorsunuz diye soruyorlar. Trump da bu ülkeler Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar, bence bu harika bir şey, öyle demiş. Efendim, New York Times'a bugün bakarsanız Pakistan askeri yetkililerin gazeteye Yemen'e yönelik saldırılarda Pakistan Hava Kuvvetleri savaş uçaklarında kullanıldığını doğrulamış gözüküyorlar. SİHA ve füze tehditlerinin zayıflatılması da pozisyonundan bir formüle ediş bu. Anladığım kadarıyla yani Yemen'den fırlatılan füze ve İHA'ları Pakistan Hava Kuvvetleri'nin vurduğuna dair. Bugün Milli Savunma Bakanlığı'ndan sabah saatlerinde açıklama düştü. Tabii 5 Ekim'de caydırıcılığın mekanlaşmasının, caydırıcılık unsurunun aktive edildiği ortak açıklama olarak yayınlanmıştı. Bunun anlamını herkes sorgularken ortak açıklama aslında net, ama içinde tabii bir ulusal mevzuat vurgusu vardı. Milli Savunma Bakanlığı bugün yine açıklamasında asker konuşlandırılması konusunun görüşüldüğünü doğruluyor. Tabii daha henüz yeni bir yapı, sekreteryanın başlangıç yapılanmasının belirlendiği, savunma sanayi işbirliği, efendim ittifakın kurumsallaşması, böyle vurgular var. Aynı zamanda tabii idari, siyasi, askeri, savunma sanayi mekanizmalarına yönelik çalışmalar var. Ve ulusal süreçler doğrultusunda sürdürme. Şöyle deniyor: ülkemizin sağlayabileceği askeri kuvvet ve yeteneklere ilişkin süreç anayasa ve ilgili mevzuat doğrultusunda yürütülecek. 92. madde meclise getirilmesi, onaylanmasını içeriyor. Evet, yani bir yandan metinde mutabık kalınan, nedir o bilmiyoruz mutabık kalınan tam olarak, askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirlerin görüşüldüğü var. Diğer yandan da anayasa ve ilgili mevzuatlar vurgusu var. Dün aktarmıştım size Fransa ile de. Fransa bu arada hiç mecliste Macron onay bile aramadan, büyük eleştiriler altında, askeri destek sağlamaya karar vermişti. Sadece hani sivil gemilere yardımcı olmak falan değil, bildiğiniz işte donanma, radarlar, askerler vesaire, Yanbu Limanı, Doğu Batı petrol boru hattı. Hemen ardından Türkiye ve Fransa'nın da savunma konusunda yol haritası haberi düşmüştü. Milli Savunma Bakanlığı bu konuda da bir açıklama yayınlamış, yol haritasının imzalanması. Bu da tabii içinde yani düzenli istişareler, efendim hibrit tehditlerle mücadeleler falan gibi hususlar var. Bir de dikkat çekici bir nokta: üçüncü ülkelerde bölgesel istikrara katkı sağlayacak eğitim ve kapasite geliştirme faaliyetlerinin koordineli şekilde yürütülmesi. Şimdi tabii Fransa'da Suudi Arabistan'a yardıma koştuğu için üçüncü ülkeler deyince akla hemen tabii Suudi Arabistan düşüyor. Onun dışındakiler işte ortak eğitim, personel değişimi, proje, iş imkanları vesaire, bildiğimiz savunma işbirliği vurguları var. Milli Savunma Bakanlığı açıklaması bu şekilde efendim. Bugün tabii Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Macaristan Dışişleri Bakanı Anita Orban'la basın toplantısı yaptı kabul sonrasında. Tabii sorular Mekke İttifakı'yla alakalıydı, orada yoğunlaştı. Hakan Fidan şu mesajları verdi. Dedi ki şu an arazide Yemen'de meşru hükümet güçleri mücadeleyi devam ettiriyor. Suudi Arabistan'da onlara destek veriyor. Meşru hükümet dediği uluslararası tanınmış hükümet. Ama diğer taraftan olayın barışla, diyalogla çözümlenmesi için biz elimizden geleni de yapıyoruz. Bir yandan da hani müzakere, iç savaş söz konusu olduğu için. Bu konuda Suudi Arabistan'ın da desteği olduğunu söylüyor. Tabii neden alevlendi bu çatışmalar? Abluka devam ediyor. Sana hükümetin talepleri pek de yerine getirilmedi. Neyse. Ama bunu da ifade edelim. Savunma anlaşması, bu anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz onun yanında olursunuz. Yani burada tabii kim saldırıya uğradı sorusu var ortada. Temmuz ayına kadar böyle sıcak çatışmalar yoktu. Temmuz'da Sırbistan Sana havaalanını vurmuştu. Hamane'in cenaze törenine gidenlerin uçakla geri dönmesi esnasında hava ablukası, tabii onu kırmaya yönelik bir girişim olarak sivil bir uçaktan bahsediyoruz, askeri uçak da değil, neyse. Sonuçta burada kim saldırıya uğruyor sorusuna tabii yanıt vermek gerekiyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ama tekrar ediyorum, bunun adı bir savunma anlaşması. Anlaşmaya taraf olan ülke saldırıya uğradığı zaman siz savunması için yanında olursunuz. Tabii bu kriz çok uzundur devam ediyor. Yani yeni bir savaştan bahsetmediğimizi hatırlamakta fayda var. Yani biz o da ilginç tabii. Yani eğer 2015'ten beri savaşta olan bir tarafla sonradan ittifak anlaşması yapılıyorsa, o da enteresan bir durum. Dışişleri Bakanı altını çiziyor. Bu bir saldırı anlaşması değil. Genellikle Amerika'da da Savaş Bakanlığı diye, Trump da bir bakan adını değiştirdi ama, Savunma Bakanlığı şeklinde formüle ediyorlar. Hakan Fidan, Türkiye başka bir ülkeye askerini gönderip orada bir saldırı yapmayacak diye de bir yandan çok net bir ifade kullandı. Bu tabii böyle on binlerce asker gidenin geri dönmediği, Yemen'e on binlerce asker gönderme şeklinde bir sürecin düşünülmesi bana zor geliyor. Bilemiyorum, yanılır mıyım bu ifadelerde. Başka bir ülkeye askerini gönderip orada bir saldırı yapmayacak ifadesi. Hani belki daha özel kuvvetler, işte İHA'lar ki zaten gidiyor. Belki onları akla getiriyor. Tabii Pakistan'la birlikte teknik değerlendirmeler yaptıklarını, devam ettiğini sürecin onları belirtmiş. Savunma desteği, Mekke Anlaşması meclise, bu bir savunma desteği dedikten sonra Mekke Anlaşması meclise gönderilecek. Bu da ulusal mevzuat vurgusu. Yani ben hani böylesine bir ittifaka bu koşullarda her ne kadar Kore Savaşı'nda öyle yapılmış olsa bile gidileceğini çok düşünmüyorum. Bilmiyorum yanılıyor muyum, ama Dışişleri Bakanı da Mekke Anlaşması meclise gönderilecek diye açıkça ifade etmiş. 7 Ağustos'ta imzalanmıştı. Çok içeriğini bilmiyoruz. O yüzden meclise tartışıldığında belki bütün bu sorulara daha açık yanıtlar, analizler yapılabilecek.
0: Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Durum bu. Tabii IMF'den enerji maliyetleri uyarısı var. 12-18 Ekim'de Bangkok'ta bir yıllık toplantılar yapacak IMF. Enerji maliyetlerinin uzun süre yüksek kalabileceğini işaret etmiş Genel Direktör Kristalina Georgieva. Körfez'deki çalışmalar tabii en baş sebep. Yani bir kısım enerji şoku tabii yakıt kaynakları çeşitlendirildiği, stratejik rezervler devreye sokulduğu için atlatılmış durumda, yani kontrol altında, ama yine de çok yüksek tabii. LNG sıkıntısı özellikle Avrupa'da işte kış mevsiminin kuzey yarı kürede yaklaşmasıyla sıkıntılara atıf yapıyorlar. Amerika'da gözüküyor tabii 3 Kasım'a Amerika Birleşik Devletleri yüksek benzin fiyatlarıyla, akaryakıt fiyatlarıyla gidiyor. Donald Trump yönetimi biraz sıkıntıda, ne çıkacak? Az bir şey kaldı hakikaten. Artık Trump şehir şehir dolaşıp tabii bu Amerikan iç sorunlarından çok İran Savaşı ve başka konularda açıklamalar da yapıyor. Bağlamlarını her zaman çözmek kolay değil. Söylüyorum, dış haberciler için en zorlu dönem bu. Yatıp kalkıp Trump'ın söylemlerini anlamaya çalışıyoruz tam olarak ne dediğini. Trump tabii Texas'taydı, San Antonio kentindeydi. Öncesinde Beyaz Saray'dan ayrılırken, Beyaz Saray'da daha doğrusu İran için İran'la ilgili olarak tuhaf açıklamalar yaptı. Texas mitingini de tekrarlamış, birilerinden öyle bir senaryo mu yazılmış artık bilemiyorum. Bir füzenin San Diego ya da Los Angeles'a isabet ettiğini bir hayal edin, böyle bir saldırı olursa. Yani yeni bir 11 Eylül mü bu şehirlerde? Tabii demokratların ağırlıkta olduğu Amerikan eyaletleri diyelim, maviler yani, kırmızılar değil. Ve Trump kendi kentlerine, Amerika'nın kendi kentlerine 11 Eylül tipi saldırıları hayal edin gibi cümleler kuruyor. Bırakın vursunlar, korku filmi mi izlemek istiyorsunuz? Bırakın San Diego'yu vursunlar, bırakın Los Angeles'a vursunlar. Kötü şeyler mi istiyorsunuz? Yani şey de demeye çalışıyor, hani ülke kaosa sürükleniyor, biz buna izin vermeyeceğiz. Ben çıkamadım işinden gerçekten. Texas'ta bu arada Trump yuhalanıyor. Enerji fiyatları tabii herkesin derdi Amerika'da. Tabii ilk 45 dakikasında en az 12 kişi, oraları da cumhuriyetçilerin kaleleri tabii, yuhalama yapıyor bayağı, herkes duyuyor. Polis hemen kelepçelemiş protestocuları. Ardından Trump da annesinin yanına dönüyor ama bilmediği şey annesinin Trump'a oy verdiği diye yorum yapıyor. Daha sonra devam etmiş tabii. Onları da küçümsüyor Donald Trump. Ülkemizin düşmanları tarafından ödeme yapılıyor bu insanlara diyor. Tabii kendisi başka ne diyor? İşte Nobel tarihinde benden daha fazla bu ödülü hak eden, Nobel Barış Ödülünü kimse yok diyor. 8 savaşı sona erdirdim. Hillary Clinton'a çok kötü şeyler yapabilirdim. Joe Biden'a yapabilirdim. Obama'ya, Barack Obama'ya da çok kötü şeyler yapabilirdim. İstesem, ne istesem yapabilirim dedikten sonra, işte sonra demokratlar kazanırsa 1929 tarzı ekonomik buhran yaşanacak. Efendim resmi rakamları ben biliyorum. Hani durum da kötü demeye çalışıyor. Yani Amerika'da durum kendisi sayesinde çok iyiydi. Ben anlamlandıramıyorum. Anlamlı bir bütün çıkmıyor Amerikan başkanının konuşmalarında. Dün 7 Ekim'di bu arada, New York Belediye Başkanı, ilk Müslüman Belediye Başkanı Zohran Mamdani bir mesaj, yazılı mesaj yayınladı. 7 Ekim'de Hamas'ın El Aksa Tufanı saldırısı, sonra İsrail Gazze'yi dümdüz etmesi. Tabii bu, yani aslında bildiğimiz açıklamaları yapmış. Soykırım ifadesini kullanıyor Gazze'de İsrail'in. Vergilerimizle bu savaş suçlarını finanse ediyoruz diyor. Yas tutuyoruz diyor bu sayede. Bir yandan Hamas'ın saldırısında ölen 1100'den fazla İsrailli'nin İsrailli'yi anıyor. Rehin alanları anıyor. Yani New York'taki dengeleri kurmaya çalışıyor. Acı o gün başlamadı, o gün bitmedi diyor. Yani bu büyük bir siyasi mesele diye. Yahudiler de eleştirmiş kendisini. Filistinliler de memnun kalmamışlar Mamdani'den. Yani Filistinlileri destekleyenler diyelim. Birlikte yaşam anmasında ve Mamdani'yi hain, halkını sattı diye protesto etmişler. Kimlik siyaseti seni ancak bir yere kadar götürebilir demişler. Politikalarında bu işten pek çıkış olanağı doğrusu göremiyorum. Bu şekilde vuku bulmuş. Evet, tabii Amerikan dış politikası bir yandan Orta Doğu'da bu savaşlara girişirken Ukrayna'da tabii bir zorluk içerisindeler. Trump çok girmemeye çalışıyor ama CIA'nin yürüttüğü bir çatışma olduğunu hepimiz takip ediyoruz, görüyoruz. Avrupalıları küstürüyor Trump, o kadar da iplemiyor gibi. İlginç bir şey, Danimarkalı sanatçı Jens Galschiot, böyle okunuyor herhalde, Avrupa Parlamentosu'nun göbeğine bir Trump'a hedef alan Turuncu Veba isimli bir hiciv heykeli yapmış. Strasbourg'daki parlamento binasında sergilenecek. 2,5 metre yüksekliğinde 23 ayar altınla kaplamışlar heykeli. Trump bir elinde adalet terazisi, diğerinde golf sopası, öyle birinin tepesinde kendisini zar zor taşıyan bir insanın tepesinde adaletsizliğin çıplak kralı diye muhtemelen Trump'ın kulağına gidecektir bunlar ve kim bilir neler söyleyecek. Çünkü tabii çok eleştirel bir adamın sırtında oturuyorum. O benim yükümün altında batıyor. Onaylayacağı her şeyi yapardım ona yardım etmek için. Sırtından inmek hariç diye de kaidesine yazmışlar. Bilmiyorum. Trump en son Fransa'da birazdan aktaracağım öğrenci protestoları ile ilgili. İslam'ın kontrolü ele geçirme isteği diye de bir yorum yapmış. Kitlesel göç bütün bunlara. Okul meselesi, eğitimle alakası yok. Kalabalık sınıflar vesaire, öğrencilerin talepleri, bunlar aşverin onları demeye çalışıyor Donald Trump. Amerika'nın içi kadar tabii Avrupa ile ilgili yorumları da bu şekilde dikkat çekici. Amerikan dış politikası bu arada Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Avrupa turuyla birlikte Avrupa'ya kaydı. İzlanda'yı aktarmıştım. Ardından Yunanistan'ı ziyaret ettiği protesto gösterileri arasında 4 milyar dolarlık askeri teçhizat alımı ile için bir anlaşma yapılmış. Yorgos Yerapatridis tarafından ağırlandı. Stratejik diyalog görüşmeleri bunlar. Tabii savunma ve güvenlik işbirliği öne çıkıyor. Bu anlamda Yunanistan bolca para ödeyecek. 4 milyar dolarcık askeri teçhizat alacaklar. Rubio Yunanistan'ı büyük bir müttefik, istikrar kaynağı falan diye sundu. Enerji vurguları çok önemliydi. Amerika'nın LNG ihracatı, bağlantı hatları, enerji koridorları, Balkanlara Amerikan LNG'sini Yunanistan üzerinden sevk etme hamleleri var. Geçen gün aktarmıştım size Amerika'nın Atina Büyükelçisi'nin gerekirse burada da darbe yaparız, her yerde yaparız gibi lafları skandal yaratmıştı Yunanistan'da. Tabii Türkiye'yi ilgilendiren dikey koridor Akdeniz'de Güney Avrupa üzerinden Orta Doğu Avrupa'ya gaz taşımayı amaçlayan dikey koridor atfı dikkat çekici. Amerikan LNG'si sevkiyatlarında burası kilit nokta haline geldi. Ticaret, güvenlik, ortak değerler, stratejik ortaklık falan böyle bir sürü laflar etmiş. Aynı zamanda tabii Yerapatridis'in açıklamaları da Hürmüz Boğazı'ndan geçiş sağlanmasına dair kendileri de eğer koşullar uygun olursa bize destek olabiliriz diye. F-16'ların Viper konfigürasyonlarına yükseltilmesi konusu var. 5. nesil F-35 savaş uçakları tedariki var. Bunlar tabii Amerika ile güvenlik anlaşması çerçevesinde üzerinde durdukları konular efendim. Aynı zamanda tabii Kıbrıs, Doğu Akdeniz güvenlik mimarisi, yani çok da Türkiye'nin lehine bir takım girişimler olmadığını anlıyorum. Verilen mesajlardan enerji şirketleri tabii Yunanistan'daki varlıklarını arttırdığı dikey koridor çerçevesiyle bu vurgular yapılmış durumda. Marco Rubio Türk-Yunan krizini tahayyül bile edemediğini söylemiş Amerika için iyi olmaz diye. Tarihte bir ilk değil tabii bu. Daha önce de Amerikan hafızaları var mı emin değilim. Yeni kuşak Amerikalı yöneticiler tıpkı Avrupalılar gibi biraz tarihsiz, şuursuz, tarihsizlik, şuursuzluk getiriyor tabii mutlaka. Hele devlet adamlığı, bir ülkenin dış politikası söz konusu olduğunda. Katimerini gazetesinin sorusuna yanıt vermiş Marco Rubio. Kötü giderse çünkü ilişkileri, hani ABD'nin güvenlik taahhüdü olur mu gibi. ABD böyle bir şeye, krize asla izin vermez. Hepimiz hep söylediği şey. Tasavvur bile edilemez demiş. 2000 NATO müttefiki söz konusu olan, dolayısıyla gerçekleşmez. Zaten kimsenin yararına olmaz. Amerika için iyi sonuçlar doğurmaz. S-400'lerle ilgili tabii yine Katimerini ile söyleşisinde açıklamaları var. S-400 çözülene kadar F-35 falan Türkiye'ye verilemez diyor. Yani yapacak bir şey yok. Kongre meselesi. Yani başkan istiyor. Türkiye tabii ödemesini çoktan yaptı. Ama tabii kongre bir yasa çıkarttı, ne yapalım. Amerikan yasalarını bütün dünyaya dayatıyorlar biliyorsunuz. Dolayısıyla da her şey S-400'ler etrafında şekilleniyor. Çözülene kadar yasal olarak transfer mümkün değil. Başka konular da var. Yani NATO zirvesinde Trump'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söz verdiği ama saat işliyor. Benim ilk başta söylediğim gibi vakit daralıyor. İki kongrenin iki kanadı Cumhuriyetçilerin kontrolünde şu an. Oradan da çıkmıyor. Eğer Trump'ın Cumhuriyetçi Partisi kongre arası seçimlerinde darbe alırsa iyice vaatlerini tutması zorlaşacak çok açık bir biçimde. Marco Rubio bu arada tabii Avrupa'ya da mesajlar veriyor. Batı medeniyetinin işte simgesi Akropolis kürsüsünden Partenon tapınağının önünde işte bayağı böyle doğu medeniyetini aşağılamış efendim. Çok komik. Batı dünyasının liderlik konumunu koruyup koruyamayacağı ya da gerileme, kölelik ve çöküş geleceğine razı olup olmayacağı bunu belirleyeceğiz, izleyeceğimiz politikalarla diyor. 10 yıl, önümüzdeki 10 yılın gelecek yüzyıl hikayesini yazacağını söylüyor. Başta Avrupa olmak üzere uluslar antik Yunan değerlerine dönmeli ve bu tehditlere karşı birlikte durmak için kurumlarını ve ittifaklarını yeniden inşa etmeli diyor. Avrupa'nın uzun uykusundan uyanmasından bahsediyor. Binlerce yıl önce burada var olan ateşi yeniden yakması, kendilerini savunmaları lazım, yükü üstlenmeleri lazım. Bayağı bildiğiniz emperyalist, Batı sömürgeci vurguların her şeyi var. Batı üstünlüğü, medeniyet üstünlüğü her şey var Marco Rubio'nun konuşmasında ama şaşırtıcı değil. Daha önce kendisinden zaten bunları, benzerlerini işitmiştik. Yeni sömürgecilik de nedir? Bildiğiniz güzel sömürgecilik günleri varken gibi lafları hakikaten

O yüzden çok acayip geliyor. Yani insan sağlığı tüketici haklarını koruma servisi diye bir servis var. Rospotre Rebnadzor diye onların açıklamalara bakıyorum. Zatüre temelli Irkutsk şehrinde gerekli bütün önlemler alınmış öyle anlıyorum. Ama tabii bir başka bir şey tasvir ediliyor. Trump'a önce bu yüzden sorular sordular. O da Putin'le görüşeceğim gibi bir laf etti. Dün akşam tekrar görüştünüz mü diye sormuşlar. Ve o da bugün bir telefon görüşmem var. Bugün Putin'in doğum günü. Eminim bunu kutlayacaksınız diye. Amerika'da saat farkı var tabii. Akşam saatlerinde yapıyor. Planlanmış telefon görüşmesi olduğunu söylüyor. Ama Kremlin bir mutabakat sağlanmadığını söylüyor Dmitri Peskov. Bilmiyorum, olabilir tabii, yapabilirler tabii. Rusya bu arada bu salgınla ilgili olarak Dünya Ticaret Örgütü'ne gerekli bilgileri vermiş. Onlardan da herhangi bir uyarı görmedim ben en azından. Ama işi o kadar acayip yerlere vardırıyorlar ki bu hikaye yazanlar. Rus biyolojik silahı olarak veba falan gibi temalar görüyorum. Bu arada tabii Rusya kimyasal biyolojik silahlarını BM onaylı bir biçimde ortadan kaldırmıştı. Amerika'nın kaldırmadığını biliyoruz, bu konuda anlaşmaya tam olarak uymamışlardı. Fakat Trump'a böyle sorular soruluyor, o da sallıyor. Çok yakında ortaya çıkacak, öyle düşünmüyoruz ama hayır, biz öyle düşünmüyoruz, onlara bakarsanız durum kontrol altında, umalım ki gerçekten öyle olsun, onlar çok deneyimli, çok zeki insanlar, kontrol altında tuttuklarını iddia ediyorlar. Nasıl bir hikaye Allah'ım, yani gerçekten bunlar daha da artacak, bu hibrit saldırılar, sabotaj komploları, ne sallarsan nasılsa yiyecek bir kitle varsa kardeşim, kanıtlarla ne diyorsunuz bir anlatın bakalım, neye dayanarak böyle şeyler koyuyorsunuz diye sorgulayacak kitleler çoğuna ulaşmadığı müddetçe Trump muhteşem bir figür yani. Sallıyor çünkü. Ama Avrupalılar da farklı mı? Neyse, onlar da kanıtlarla ilgilenmiyorlar. Efendim tabii Marco Rubio'nun açıklamaları var Ukrayna ile ilgili olarak. Yani çatışmaların müzakere yoluyla çözümü için herhangi bir umut çok da görmedikleri yolunda. Marco Rubio açıkça böyle konuşmuş. Şu anda müzakereler yoluyla çatışmanın çözülmesi için bir umut görünmüyor. Geçmişte bu yönde girişimlerde bulunduk ancak şu ana kadar bir sonuç elde edemedik. Evet, girişimlerde bulundular ama zaten Trump'ın tek yapması gereken şey istihbarat akışını kesmek, bitirmek istiyorsa çatışmayı. Bu darbeyi yapan Amerikalılar 2014'te Donbas krizi, iç savaş yaratan Amerikan yönetimi, Victoria Nuland, aşırı sağ iktidara getiren, destekleyen onlar, Avrupa'dan bile daha fazla onlar başlangıç, sonra Avrupalılar tabii kendilerine mal ettiler ve atlama tahtasına çevirdiler ama Minsk anlaşmaları onları uygulamayan yine Batı, dolayısıyla Amerika Birleşik Devletleri'nin fazla bir şey yapması da gerek yok. Yardım kesse yeter zaten. Kendi kendine çözülür. Ama tabii bu bir jeopolitik yenilgi olarak tarihe geçeceği için onlar açısından zor. İşin insani kısımlarıyla da çok ilgilenmiyorlar. Çünkü kendi kanları dökülmüyor. Onlar bir takım vasal, aşırı sağcı adamları iktidara getirmişler. Onlar zaten o kanı kendileri için döküyor. Böyle bir durum. Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Bağımsız Devletler Topluluğu Dışişleri Bakanları toplantısında açıklamaları oldu. Ankoruç geçen sene 15 Ağustos'ta Trump Alaska'da Putin'i ağırlamıştı. Havaalanında karşılayarak. Ama kısa sürmüştü zirve. Sonra bir mutabakat tartışı almış yürümüştü. Sergey Lavrov Avrupa'nın baskısıyla gömdüğü Amerika'nın, baskıya direnemediği Trump yönetiminin bu işlerden Rusya'nın sorumlu olmadığı. Yani bizim vicdanımız rahat diyor Alaska'da. Amerika'nın sunduğu teklifi de Amerika sundu. Bize tamam dedik ama daha sonra Avrupa gömdü. Tekrar üçlü görüşme diye tutturmuş durumdalar. Onun için de Rusya'daki Duma seçimlerinin beklenmesi gerektiği ifade edilmiş Moskova tarafından. Ama seçimler bitti. Yine tabii sabote ediyorlar. Bir yandan ateşkes istiyor. Tek istedikleri ateşkes. Çünkü yani kim ateşkes ister? Cephede kötü duruma düşen ister. Barış müzakerelerinin ateşkes ilan edilecek diye bir şart yok tarihte. Sürekli hatırlatıyorum ama Amerika hiçbir çatışmasında barış müzakere ederken ateşkes ilan etmemişti. Burada da tabii Rusya daha önce Minsk anlaşmalarında kazık

yaptığı için Batılılar Zelenski'nin müzakerecilerinin ne göndereceğini bilmek istiyoruz. Yani boş yere niye konuşalım bu adamlarla, ne olacak, ne edecek, teklif ediyorsunuz vurgusu yapmış. Biz bir söz verdiğimizde tutarız. Burada da tuttuk. Dolayısıyla bizden top çıkıyor diye. Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov'un da açıklaması var. ABD'den çözüm konusunda aktif bir çaba şu an için görmediklerini vurgulamış. Evet efendim, tabii hal böyleyken bugün Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Karadeniz'le ilgili, Karadeniz biliyorsunuz, aktarmıştım size yaz sonunda, Zelenski'nin 40 günlük Rusya'ya saldırı ve masaya zorla oturtma operasyonu faciayla sonuçlanmıştı Ukrayna için ve Karadeniz limanları kapanmıştı tamamen abluka. Moskova öyle mi? Peki madem böyle istiyorsunuz o zaman saldırılara, rafineriler, tesisler, perakende zincirleri, depoları, her yer Ukrayna tarafından vuruldu. Rusya Federasyonu da Ukrayna'daki mirror, yani ayna, tıpkısı aynısı diyerek misilleme yapmışlardı. Aynı zamanda Azak Denizi'nde yüzden fazla sivil Rus tankeri vurdu aylar içerisinde Kiev yönetimi ve ardından da Rusya Federasyonu bugüne kadar yapmadığını yapıp Karadeniz'i kapattı. Yani tahıl mahıl çıkarmak, götürmek, bilemiyorum hangi gemi sigortacılığı böyle şeyler o limanlara götürmeye cesaret edebilir. Ancak askeri malzeme taşıyanlar böyle bir riski göze alabilirler. Onlar da vuruluyorlar. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, biz diyor Türkiye olarak çok çaba sarf ettik. Montreux Sözleşmesi'ni ve Karadeniz tahıl girişimini titizlikle uygulamamız bu yaklaşımın somut örneğini diyor. Bugün Karadeniz'e sıçradığını görüyoruz. Yeni bir çatışma cephesine dönüşmesine izin vermemeliyiz ama ne yazık ki genişliyor. Karadeniz'de de öyle. Değerlendirmeleri iki tarafla da paylaşıyoruz. Önerileri sunuyoruz. Tabii bir iki tarafta büyük taarruz içinde ne demek onu anlamadım. Öyle bir şey görmüyorum. Ben iki tarafta taarruz içinde değil, tam tersine Ukrayna tarafı çok zor durumda. Karadeniz'deki seyir sefer güvenliğini ciddi biçimde etkiliyor demiş. Etkiliyor çünkü 40 günlük, hatta Zelenski ikinci 40 günlük savaşta ilan etmiş durumda. Tam olarak kestirmek zor. Bu koşullarda Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen hafta Valdai'da son ortaya atılan bir takım öneriler için saçmalık ifadesini kullanmıştı. Tabii dün akşam yine kombine saldırılar, Geran 4'ler, 5'ler, aynı zamanda bir takım füzelerle enerji sistemlerinde askeri uzmanlardan dinliyorum bir takım deneymeler yapıldığını aktarıyor. Tabii Ukrayna'da Rusya'ya hedef aldığı İHA'larla Kırım'da elektrik dağıtım tesisleri, Sasova'da Yandex veri merkezi İHA'ların hedefi olmuş durumda. Yani onlar da İHA fırlatıyorlar. Sivil hedefler, yine ölen kız çocuğu gördüm 11 yaşında. Geçen gün tabii bir köprülerle ilgili bir saldırıyla alakalıydı galiba. Batılılar Rusya çok kötü saldırıyor falan diyorlar. Bakıyorsunuz iki kayıp hakikaten burada. Minap'taki gibi 150 kişiyi, 160 kişiyi birden öldürmek de bir Batılıların başarısı diyebiliriz rahatlıkla. Nasıl nokta saldırıları yapılıyorsa can kaybı en aza indiriliyor. O da enteresan. Tabii Avrupa Birliği çerçevesinde de notlar var. Dmitri Peskov savunma politikasını AB'nin Rusya ile çatışmaya dayalı olduğunu söylüyor. Dün NATO Askeri Komitesi Kiev'de toplandı. Dragone, Amiral Dragone liderliğinde Kiev'de hani sürekli olarak Ukrayna-Rusya çatışması diyorlar ama nasıl oluyor NATO Askeri Komitesi Kiev'e gidiyor? Her türlü ihtiyaç, gelecekteki tehditler. Ukrayna NATO üyesi bir ülke değil, Sovyetler Birliği'nin parçası. Ayrılışının da şartları vardı, o şartları darbeyle değiştirdiler ama tekrardan zorluyorlar elbette. Avrupa Birliği'nde işte bir askeri Schengen, ülkeler NATO üyesi ama bütün sistemleri birbirinden farklı. Dolayısıyla bir askeri Schengen kurma çabaları hala ediyor. Efendim politikaya göre büyük çaplı hibrit saldırılara hazırlık yapıyorlar. Böyle kamuoylarında muazzam bir panik
hali yaratmaya çalışıyorlar. Kış geliyor. Slovakya Başbakanı Robert Fico, Houston, bir problemimiz var demiş. Apollo 13 filmindeki meşhur replik, Houston we have a problem diye uzayda geçer biliyorsunuz, uzay filmi. Kıtayı bekleyen zorlu kış koşulları tabii. Kiev'in Güney Kore ile papaz olduğunu aktarmıştım size. Büyükelçisini geri çekme kararı almış. Rusya toprakları içerisinde Kursk'ta ele geçirdikleri iki Kuzey Koreli'yi gizli anlaşmayla Güney Kore'ye veriyorlar ama Zelenski dilini tutamayıp ifşa ediyor. O yüzden kriz çıkmıştı. Özür de dilemiyor. Dışişleri Bakanlığı'yla dilenen özrü, kanalıyla dilenen özrü de Güney Kore lideri kabul etmedi. Şimdi büyükelçilerini geri çekiyorlar. Avrupa Birliği'nin Çin'le başı dertte, ticaret açığı had safhaya ulaşmış durumda. Ticaret komiseri Çin Ticaret Bakanı'yla görüşmüş. Günlük 1 milyar euro gibi rekor seviyelerden bahsediyorlar. Doğru mu gördüm diye gözümü açıp tekrar tekrar baktım doğrusu. Tabii Haziran'dan beri müzakereler yürütülüyor. Özellikle elektrikli araçlar meselesi. Çin'in ithalatına, Çin'den ithalata ürün bazlı kota talebi var. Çinliler kabul etmiyorlar tabii. Yani kapasite fazlası ne demek yani? Almanya çok zengin ürünlerini ihracat şampiyonu olup satınca kimse Almanya'nın kapasite fazlası da çok sinir bozucu demiş miydi? Dememişti. Çin'e gelince böyle deniyor tabii ki. Şimdi önlemlerden bahsediyorlar. Geçen gün aktarmıştım, ilk defa Fransa ve Almanya ortak bir biçimde Çin'e karşı resmen pazardan etme gibi tehditler savurdukları Avrupa Komisyonu'na bir mektup yazmışlardı. Çin'e de papaz oluyorlar. Birazdan Almanya'yı konuşacağız efendim. Friedrich Merz açıkça Rusya bize savaş, tıpkı Hitler Nazizmi döneminde Göbels taktikleri kullanıyor. Polonya Savaşı'nı da bir yanıltma operasyonuyla Naziler başlatmışlardı. Şimdi burada Rusya sanki Almanya'ya saldırıyormuş gibi bir tablo çiziyor. Leipzig'i bunun kanıtlarını açıklamadılar daha bu arada. Silahlı saldırı mecaz değil tabii burada, yani 5. madde vesaire gerektiriyor. Dolayısıyla da bize savaş açtı ifadelerini bu kadar açıkça kullanabilmesi inanılmaz. Dışişleri Bakanı Almanya'nın Vadepul'de Almanya'ya karşı gelmenin hesaplanamaz bir risk olduğu konusunda Moskova'yı uyarmış. Savaş söz konusuysa bundan bahsetmekten çekinmeyiz demiş. Alman kibri herhalde Nazi kibri geri dönüyor diye aklıma düşüyor doğrusu. Bu arada da anketleri bu hafta aktardım. Birazdan Sayın Osman Çusay'la da konuşacağız. Evet, tamamlayamadım açıkçası. Daha başka notlar da vardı ama girişte en azından biraz özetlemiştim. Biz şimdi Osman Çutsay'la konuşacağız programın son bölümünde. Az sonra buradayız.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Ceyda Karan'la Eksen tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Evet, Eksen'in son bölümündeyiz. Hattımızın diğer ucunda gazeteci, yazar Osman Çusay var. Almanya'ya bağlanıyoruz. Osman abi, hoş geldin yayınımıza.
2: Merhaba, iyi yayınlar.
1: Çok teşekkür ediyorum. Epeydir sizinle konuşamamıştık ama biriktiriyordum. Almanya'yı her gün yani verilen demeçler, gelişmeler, anketler takip ederken zorlanıyorum. Çok da iyi bildiğim bir ülke değil bu arada. Gerçekten yani şaşırtıcı gelişmelerle karşı karşıyayız iç siyasette. Ama önce dışarıdan bir şeyler sormak istiyorum. Malum bu hafta işte Fransa'da eylemler, liseliler, üniversiteliler, hatta savaş karşıtı, Ukrayna savaşı karşıtı pankartlar, grevler çok konuşuldu. İspanya'da konut krizi, yani ekonomi temelli aslında Batı dünyasının hegemonyasını sürdürebilmek maksatlı çıkardığı çatışmaların bumerang gibi geri dönüp Avrupa ülkelerini nasıl vurduğunu görmemek mümkün değil. Bunların başında Almanya geliyor. Fakat Alman siyasetinden, siyasi liderliğinden dolu dizgin bir savaş söylemi görüyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? En son ulusal televizyonda Friedrich Merz'in Rusya bize savaş aç diye bir takım söylemleri var. Çok ileri söylemler bunlar. Ve Dışişleri Bakanı Vadepul'ünde savaştan bahsetmekten çekinmeyiz gibi lafları var. Yani nasıl oluyor da Rusya ile savaştan tarihsel hafıza düşünüldüğünde bu kadar açıkça söz edebiliyorlar? Buna hiç tepkiler yok mu? Önce bunu sorarak başlamak istiyorum. Daha sonra Merz'e geleceğim ama merak ediyorum, yani bu kadar militarist, bu kadar savaş söylemini hangi güçle, nerelerden destek alarak yapıyorlar?
2: Bence güçle, aldıkları güçle değil de güçsüzlükle yapıyorlar. Yani ayaklarının altındaki toprak kaydıkça bu tür yani eylemlerde değil henüz ama söylemlerde bulunuyorlar. Bunun çok basit bir nedeni var. Yüzün altına düştü Friedrich Merz'in kamuoyu nezdindeki desteği. Bu Batı Almanya tarihinde ilk kez rastlanan bir şey. Hiçbir başbakan bu kadar düşük bir destek, kamuoyu araştırmaları sonucunda bu kadar düşük bir desteğe sahip olmamıştı. Bu da çok normal. Zaten yani sizler de izliyorsunuzdur. Almanya'da hakikaten farklı gelişmeler oluyor ve birkaç gün içinde olmaya başladı. En son birkaç gün için, yani hafta başındaydı. Yani şey çıktı. Salı günü buradaki bir eyaletin, Doğu Almanya'daki bir eyaletin başına yani şu andaki Alman siyasetinin şeytanı kabul edilebilecek bir parti eyalet meclis başkanı olarak kendisini seçtirdi. Şimdi bu Hristiyan Demokratlar içinde de bir takım birincisi şu, yani yangın merdiveni ve yangın duvarı daha doğrusu kırıldı. Başlıklarını attılar. Yani biz bunlarla hiçbir iş yapmayız falan dedikleri, yukarıdakiler öyle diyor ama aşağıdaki Hristiyan Demokratlar öyle demiyor. İş kötüye gidiyor. Biz bunlarla niye bir işbirliği yapmayalım? Bu AfD denilen ki bana sorulursa sağın sağında bir hareket ve içinde gerçekten faşizan, neofaşist çeteler de var. Onları kullandıklarını söylüyorlar. Ama yani toplu bir NSDAP ya da bir Hitler Partisi denemez. Bu çok yanlış olur. Şimdi bu biz bunlarla hiçbir işbirliği yapmayız diyenlerin yukarıdaki paniklerini alttakiler paylaşmıyor herhalde ki bu eyalette bazı muhtemelen de 7-8 tane Hristiyan Demokrat eyalet milletvekili tamam AfD
1: destek vermiş. Onların oylarıyla seçiliyor değil mi? Onların oylarıyla seçiliyor.
2: Evet, başka türlü seçilemezdi ama şu da var. %44 oy oranı var adamların orada. Yani her aşağı yukarı her iki kişiden biri eğer solda kabul edilmesi gereken BSW, Zara Wagenknecht ve arkadaşlarını devreye sokarsak o zaman %50'nin üzerine çıkıyor ki yani bu eyalette her iki kişiden biri yerleşik müesses nizamın karşısında oy vermiş, kullanmış oluyor. Yani bu çok zor bir durum. Yani dolayısıyla böyle hatalar yapıyorlar. Ama şu da söylenebilir, 30 yıl önce ya da 40 yıl önce böyle bir açıklama yapsaydı o başbakan ya da o politikacının hayatı bitmişti. Yani söyledikleri bu Vadeful bir yana, Vadeful Dışişleri Bakanı ve evet, bu Friedrich Merz başbakan yaptıkları açıklamalarla pot üstüne pot kırıyorlar ama yani bunu ancak ansızlıklarıyla açıklayabiliriz. Yani hakikaten şu anda Almanya'da yeni bir durum var. Son birkaç gündür yeni bir durum var diyeceğim. Çünkü Fransa'da ne olursa biliyorsun, komşuda pişer bize de düşer. Yani Fransa'daki hareketlenme buradaki gençleri de hareketlendirmeye başladı bana kalırsa. Ve ama dün akşam Berlin'de gerçekten ciddi sokak sürtüşmeleri oldu diyelim. Ve ona tabii gerçek bir şeytanlaştırmayla onların da aslında antisemitik, İsrail düşmanı bir yeni şeytan grubu olduğu ileri sürülüyor ama alakası yok. Yani hakikaten antisemitizm suçlaması bir savaş bahanesi olarak kullanılacak gibi ve Filistin konusunda da çok çok kötü bir politika izliyorlar, onu söylemiş olalım.
1: Yasaklamışlar galiba Filistin yürüyüşünü, o yüzden de arkasından bir takım çatışmalar diye gördüm. Peki şeyi soracağım, yani bir yandan da tabii askerileşme, gençleri işte askeri mobilizasyon içine alma çabaları var. Partiler düzeyinde bir direniş yok mu buna? Ben şuradan da sormak istiyorum. En son sürekli de paralar veriliyor. Yani Berlin, yani Merz'in son Kiev ziyareti. Yine 1.3 milyar euro. Bir tek Alice Weidel eleştiriyor gibi gözüküyor. AfD'nin içerisinde bir takım çeteler vesaire hepimizin söylediği. Fakat parti politikası da savaş karşıtı gibi gözüküyor. Almanya savaş karşıtı, kim savaş destekçisi, biraz kafa karıştırıyor, ne dersin? Yani Sahra Wagenknecht ve AfD hattı sanki savaş karşıtı gibi, hazır olmadıkları için mi, yoksa yani nedir tam olarak, yani kim savaş karşıtı, siyasi düzlemde anlamak çok zor çünkü.
2: Doğru. Onun bir örneği de şu. Bu dün akşam yine ajanslardan düştü. Muhtemelen AfD ile BSW, ikisi de şu anda Saksonya-Anhalt eyaletinde parlamentodalar ve malum işte biraz önce anlattım. AfD kendini kabul ettirdi. Onların ortak bir girişimi var. Rusya ile savaşın sona erdirilmesi konusunda ama bunun eyalet düzeyinde ne yapılabileceğini ben şu anda bilemiyorum. Oturup araştırmak lazım. Ama bu iki partinin ayrı ayrı bir takım girişimlerde bulundukları ve barış için yani bir takım girişimlerde bulundukları, bu göz ardı edilemez. Yani şunu söylemiş olalım. AfD'nin iki tane politikası var. Tamamen neoliberal bir parti. Sağın sağındayız kardeşim, biz gerçek muhafazakarız diyorlar. Bunda da haklı olabilirler. Hani faşistlik konusunda onu da düşünelim ama içinde gerçekten faşist kafalar o da bir kenarda dursun. Ama başka bir şey var. Bunlar şimdi bir göçmen meselesini aşağı sınıfları, gelir düzeyi anlamında aşağı sınıfları kafalamak için kullanıyorlar. Ya bak, bu göçmenler çok geliyor gidiyor, hem bizim kızlara saldırıyorlar hem de olmadık işler yapıyorlar. Gördünüz mü, bunlar olmasa bunlar sınırları açtılar falan filan diye oradan bir giriyorlar. Fakat esas mesele sermayenin, sanayi sermayesinin, yani büyük burjuvazinin doğrudan üretimle ilgili kesimlerine şu sinyali veriyorlar. Kardeşim, sen artık dünya pazarlarına açılamayacak kadar açıldın. Yani bayağı maliyetler yükseldi. Biz bu Rusya meselesini çözeceğiz. Yani senin buradan fabrikalarını taşımanı engelleyeceğiz. Böyle giderse sen zaten düşeceksin. Yani böyle kabaca böyle bir şey.
1: Kabaca,
2: İki politikalar var. Başka hiçbir klasik sağcı, Hristiyan demokratları gömecek kadar sağcı bir hareket içindeyiz ve yükseliyorlar. Onu da çok açık söyleyeyim. Çok açık yükseliyorlar yani.
1: Ama başka da alternatif yokmuş gibi. Yani böyle de acıklı bir durumdayız. Yani partinin adı da alternatif Almanya için. Yani peki başka alternatif olmamasını dert edinen hiç kimse yok mu Almanya'da? Yani ben çok umutsuz bakıyorum ama acaba çok fazla mı umutsuz bakıyorum? Onu da çözemiyorum.
2: Yok. Almanya'nın içinden bakarak bu umutsuzluğu paylaştığımı söyleyebilirim. Birincisi bu. İkincisi, AfD'nin yükselişi tabii müesses nizamın sallamaya başladığı için başka bir takım kafalar çıkacaktır. Yani yine dün ya da önceki gün Savunma Bakanı meydana çıktı ve şeyden sonra bu işte AfD, Saksonya, Anhalt'ta işte eyalet meclis başkanlığına gelince milli marş söyledi eline mikrofonu alıp. Yani onları
1: Pistorius.
2: Pistorius, evet, Boris Pistorius. Bu yani bu böyle Almanya'nın ve Almanya'nın pek alışma sahne bu. Yani bu bu adam yani açıkça söyleyeyim politik olarak savaştan nemalanan insanların temsilcisi. Sosyal demokrat olduğu doğru, böyle sosyal demokratlar var ama bir de aşağıdan gelen bir basınç var. Yani bu basıncı da görmezlikten gelemeyiz. Örneğin genç sosyalistler dedikleri partinin sosyal demokrasinin diyelim gençlik örgütleri görece bağımsızdır onlar ama onlardan çok ilginç sesler çıkıyor. Yeşillerin alt tabakalarından çok ilginç sesler çıkıyor. Ama yeşiller dahil sol parti ya da SPD yani sosyal demokratlar, Hristiyan demokratlar zaten öyle. Yani bunların üst yönetimleri şu anda savaş politikasının kendilerine yarayacağı görüşündeler. Bir şey daha ekleyeyim. Friedrich Merz işte yine aldır küldür gitti Kiev'e falan filan, orada bir şey söyledi. Biz dedi 72 milyar bugüne kadar Kiev'i destekledik. Yani 72 milyar avroluk bir destek vermişler. Bu tabii bir farkında değiller ama burada giderek artan yoksullaşmaya, yaygınlaşan yoksulluğa o masalara bir bomba gibi düştü. Ya kardeşim bu kadar parayı nereye veriyorsunuz? Biz okullardaki tuvaletlerin hali berbat. Çocuklara o şeyi bulamıyoruz. Emeklilerin durumu berbat. Yani sürekli sosyal güvenlik harcamalarında kısıtlamalara gidiyorsunuz. Bunu toplum sormaya başladı. Bunun sonu olur. 72 milyarlık bu harcama, şunu biliyoruz ki kendisine yani ekonominin üst yönetimlerine verilmiş bir tür destek. Nasıl? Yani 72 milyarı Ukrayna'ya veriyor adam ama hani o Ukrayna'ya verilen o paralar tabii Almanya'dan alınmaması gereken mallar anlamına gelmiyor. O mal, o 70'ler Almanya'dan Almanya'da üretilen ve Almanya'nın ihraç ettiği malların sunumu demek. Dolayısıyla kendi içindeki sorunlu olabilecek sermaye gruplarına ya siz de bu işi pek karıştırmayın. Bak bu savaştan biz bu paraları veriyoruz ama bunlar hibe değil.
1: Geri alacağız.
2: Karşılığında kalıyor. Alıyorlar zaten. Yani o paralar dönüyor. Yani kimseyi aldatmasınlar. Siyaset yani siyasal iktisatları okumamızı, milli muhasebe bunu okumamızı kolaylaştırıyor. Hangi kalemler nereye gidiyor? Bu soruna geleyim. Yani şeyi sordum. Bu şey yok mu? Yani bu ne oluyor ya? Bu kepazeliği durduracak bir güç yok mu? Dediğim gibi bu umutsuzluğunu paylaşıyorum şu anda. Büyük bir benim görüşümle şahsi görüşüm Almanya'da bir tür bizdeki halk kemalizmini ya da sol kemalizmi andıran bir hareket var. O da Oscar Lafontaine gibi bir isim ve yani onun eşi olan Zara Wagenknecht'in temsil ettiği bir çizgi. Şimdi bunları çok solcu diye abartmaya gerek yok. Zaten sol kemalizmi de solcu diye abartmayalım. Ama böyle bir hareket de var. Yani çünkü bu işin sonu kötü. Yani Almanya buradan hiç iyiye gitmez. Çünkü Fransa kaynamaya başladı. Ama şunu söyleyeyim. Fransa, İtalya, İspanya, Avusturya, Hollanda ve Belçika, İngiltere'deki durumu da biliyoruz, Farage meselesini. Buralarda çok açık bir biçimde kamuoyu araştırmalarına bakarsak zaten iktidarda olan partiler aşırı sağ denilen partiler. Yani Avrupa'da bir şey olmuş. Farkında değiller. Hani Türkçe'de bir laf var ya, ölmüşüz de haberimiz yok ya da yani böyle bir durumdalar. Olan olmuş zaten, oluyor. Gecikerek oluyor. Büyük bir sıkıntı var. Yani Avrupa'nın çok ciddi bir krizde olduğunu görmek zorundayız.
1: Bu
2: Türkiye'nin çok ferahlı olduğu anlamına gelmez ama
1: gelmiyor tabii. Doğru.
2: Söyleyebiliriz.
1: Ya ben hakikaten bazen şaşırıyorum ama tabii medyanın rolü çok önemli. Osman abi şimdi Friedrich Merz'in Leipzig olayını ağzına doluyor ama kanıt soruyorlar. Yani Rusya bize saldıracak histerisi için. Ortada kanıt yok. Kanıt da söylemiyorlar. Ben mesela 2 sene önce, 3 sene önce hatırlıyorum. Alman subaylar Ayaz'a yakalanmışlardı. Rusya'yı nasıl vurur Kerç Köprüsü'nü diye. Evet. Önlem almadıkları için konuşmaları sızmıştı. Yani kendileri bu arada Rusya 1991 öncesi topraklarını vurma planları yapan adamlar. Şimdi tabii medyada kimse bunları hatırlatmazsa, yani Sayın Başbakan siz işte Leipzig diyorsunuz ama lütfen kanıt gösterin. Bakın 3 yıl önce bizim subaylar böyle yakalandı. Bunun kanıtı diye soran bir tane medya var mı?
2: Yani, yok.
1: Yok.
2: Yani demokrat medya diye buralara kapağı atan arkadaşlarımıza da hatırlatmak isterim. Sizin o demokrat medyanız Türkiye'deki A Haber'den farklı değil. Yani Türkiye'deki A Haber neyse Almanya'daki tek tük bağımsız bir iş yapmaya çalışan insanların dışında, yani egemen medya, tırnak içinde düzen muhalefeti dahil, bunların hepsi aynı şeyi söylüyorlar. Ya bu olacak şey değil. Demek ki çok fazla bir şey beklemeyen. Fransa'da durum biraz farklı olabilir. Orada sizin arkadaşlarınız yani başka bir tablo verebilir. Ama burada şu anda tekrar senin umutsuzluk saptamana geliyorum. Evet. Yani görünen bu tabloda şu anda bir ışık yok. Onu bir konuşalım. Yani orada bir sıkıntı var. Bizi ilgilendiren yanı ne? Almanya'da Almanya'da 16 eyalet var. Bizi ilgilendiren yanına geleceğim ve bu konuşmamızın da aslında temel noktası benim açımdan o. Almanya'da bir 17. eyalet var. O 17. eyaletin coğrafyası yok. O 17. eyaletin bir dili var. Türkçe. Türkiye'den gelmiş, kökleri Türkiye'de 4,5 milyona yakın gayri resmi tablolara göre. Yani Türkiye'de bir biçimde ilişkili olan 4 milyonun üzerinde, kimilerine göre 4 milyon 300 insan yaşıyor burada. Burada Türkçe kullanılıyor. Bu dilin coğrafyası bütün bir ülke. Ama 16 eyaletin dışında bir 17. eyaletten söz etmemiz gerekiyor. Bu bir. İkincisi, sayıları 2,5 milyonu bulan Rusya Almanları var. Bunlar kendi aralarında hala Türkçe, Almanca konuşuyorlar. Rusça konuşuyorlar. Rusça konuşan ve 1 milyondan fazla Ukraynalı da var burada. Onları da daha saymıyoruz. Yani burada 17. ve 18. eyaletler var. Arap dünyası o kadar güçlü değil. Onu söyleyeyim. Yani 1,5-2 milyonluk bir Arapça konuşan ve birbirlerini de anlamaz o Araplar. Onu biliyoruz. Yani o Arapçaların lehçeleri birbirlerini anlamaz. Fakat tekrar diyorum, yani bizi birinci derecede ilgilendiriyor. Sadece Türkiye'nin birinci derecede Türkiye'yi huhtesine almış en büyük dış Avrupa gücü olduğu için değil. Batı içindeki bizim dünya sistemindeki sorumluluğumuzu üstlenmiş başkent olduğu için değil. Bir de aramızdaki ilişkiler çok iç içe. Yani Türkiye'de en iyi konuşulan Batı dili Almanca. Buradaki Türk çocuklarının, özellikle de kızların her hafta bir ya da iki tane romanı, işte hikayesi, her alanda çok etkili bir yayıncılığı var. Gazeteciler de öyle ve çok mükemmel bir Almanca kullanıyorlar. Şimdi o neresinden bakılırsa bakılsın bu iç içelik bir gün bir sorun olarak masaya gelecek zaten. Dolayısıyla hani burada olur ya, orası Almanya, biz hiç alakası yok. Çok fazla ilgilendiriyor. Medya dedim biraz önce, çok haklısın. Medya bu kadar önemli bir ülkenin ve bu kadar önemli bir dış gücün Türkçe'de ve Türk medyasında işlendiğini görmüyoruz. Yani bu çok önemli bir sıkıntı. Buradaki ayak izlerini bile biliyorlar insanlar. Yani Almanya'da konuşulan, Alman dünyasını çok iyi bilen bir Türkçe konuşulan dünya var. Türk dünyası var. Türkiye dünyası. Bunun hakkını veren bir medya hareketi yok. Bunun şey değil. Yani dolayısıyla burada bir şeyler olduğu zaman bizi ilgilendirmez diyemeyiz. Birinci derecede ilgilendirecek. Birinci derecede ilgilendirecek.
1: Evet, ya bir de Osman abi, şu Volkswagen'ı sormak istiyorum. Çünkü tabii bir sanayi burjuvazisi, büyük sanayi vesaire konuşuyoruz. Belki de bundan birkaç sene önce olsa yok artık filan diyeceğimiz, artık çok şey oluyor tabii ama geçen hafta toplu sözleşmeleri feshetme kararı yansıdı Volkswagen'dan. Emek hareketinde ki etkileri nedir? Yani artık çünkü somut olarak kendilerini, yani sıradan çalışan emekçileri etkileyecek düzlemlere gidiyor işler. Çok büyük bir olay değil miydi? Niye bu kadar yankılanmadı? Ben çok az yerde haberini gördüm. Toplu sözleşmelerini feshetme. Ben mi abartıyorum ya da hani bizi aydınlatırsan çok merak ettim. Volkswagen da tabii bu arada Nazi Almanya'sından bu yana sembol olmuş bir şey. Bütün semboller hortladığı için çok da acayip bir yerdeyiz. Nasıl değerlendirirsin bu son vakayı?
2: Oradan sızan haberlere göre yaklaşık 100 bin çalışana yıllar içinde yani çıkış verilecek zaten. Şimdi bu Wirtschaftswoche gibi işte Almanca konuşulan dünyanın en önemli The Economist gibi bir dergi. O kapaktan girmişti meseleyi. Ya çok sallanıyoruz diye özetleyebiliriz. Fakat bu emek hareketi de çok iyi dikkat çektin. Doğru. Bir o saptamana tekrar döneyim. Umut pek göremiyorum, saptaman doğru. Emek hareketi bunu görmemekte direniyor. Yani sanki öyle yapmayalım biz bu şeyi, bu biraz önce söylemiştim, sanayi sermayesinin yaşadığı sorunları militarize ederek ekonomiyi yırtabileceklerini sanıyorlar ama bunun mümkün olmadığını anlayacaklar bir süre sonra. Bu çok ciddi bir sorun. Yani ve emek hareketi, sendikalar, sosyal demokrasinin yönetici kadrolarının elinde olduğu için gerçekten bütün elinden, ya Sosyal Demokrat Parti tarihe karışmak üzere. Yani hakikaten tarihe karışmak üzere. Onu bırakın. Sosyal Demokratlar da yavaş yavaş öyle. Şimdi buradan ne sonuç çıkar? Şu sonuç çıkar. Yani eğer emek hareketi ve sosyal demokratlar ya da sendikalar bu meselenin üzerine gitmezlerse işçiler AFD'yi seçmeye başlarlar. Son derece klasik sağında bir neoliberal parti işçilerin oylarını topluyor. Yani şu andaki işçi sınıfının partisi, bunu yapan arkadaşlarımız, gözlemleyen arkadaşlarımız var, haklılar. AFD. Ya bu Almanya için şaşırtıcı bir şey değil. Çünkü Nazi Almanyası da işçilerin omuzları üzerinde yükselmişti. Yani bunu da biliyoruz. İşçi sınıfı şey değil, ya peri kızı değil. Böyle her türlü meleklerden oluşmuyor. Onların da kendilerine göre böyle bir hesapları var ama Almanya gerçekten ciddi bir biçimde sallanıyor. Bir şeyi de sen daha önce bir dikkat çekmiştin, August Hanning'in yaşadığı sorun. Yani adam Almanya'nın dış istihbaratının başında ve şu anda muhtemelen içeride, ya içeriye atılacak zaten.
1: Tutuklandı en son. Evet. Çok acayip bir şey o. Yani İsrail var, Azerbaycan, İngiltere gördüm. Neyse ki Rusya'yı karıştırmamışlar galiba. Yani daha çok Batı içinde sanıyorum şey yapmış. Biliyorum karıştırırlar. Ama nereden karıştıracaklar?
2: Letonya. Letonya'daki bir bankanın denetleme kurulunda bu adam. Başı da o yüzden nerede giriyor zaten. Evet. O banka batıyor. Batınca bunların sorumlulukları var. O daha önceki NATO genel sekreteri olan Danimarkalı adam bir biçimde yırtıyor ama bu Hanning bir türlü yırtamıyor. Olaf Scholz'la konuşuyor falan. Ya lütfen araya girsen de bana bir kolaylık sağlasalar falan filan diye. Bugünkü Bild gazetesinde bugün vermişler bazı. O her zaman bir ara içeriden iyi bilgi alır o gazete. Almanya'nın en büyük medya kuruluşu. Yani oradan çıktı. Bu çok büyük bir, yani 30 bin avroluk falan, 30 milyonluk falan bir para söz konusu ve bu adamın maaşına haciz gelmiş zaten, 11 bin avroluk maaşına. Yüklü bunlar çok güzel maaşlar tabii, yani resmen haciz gelmiş adam. Borçtan yırtmak için bir takım bilgiler sızdırmış olabilir ama bunu şiddetle reddediyor avukatı üzerinden. Böyle bir şey yok. Hiçbir şey. Özel kaleminde bir adam var onun. Adamın
1: asıl o. Evet.
2: Onun bir takım ilişkileri de çok sorunlu. Oradan giriyorlar. Yani tuhaf bir yerdeyiz, tuhaf bir ülkedeyiz. Dış haberleri, yani dış istihbaratın başındaki adam içeride, iç istihbaratın başında da İstanbul doğumlu bir Türk var.
1: Evet, doğru söylüyorsun, öyleydi. Peki, çok teşekkür ediyorum Osman abi. Birazcık Almanya'daki gelişmeleri konuşmuş olduk. Ben demeçleri, bazı gelişmeleri aktarıyorum ama içerideki tartışmaları tabii doğru anlamak lazım. Çok sağ ol, çok teşekkürler.
2: Biz teşekkür ederiz, iyi yayınlar.
1: Sağ ol. Evet, Almanya'ya bağlandık. Gazeteci yazar Osman Çusay'dan değerlendirmeleri aldık. Hakikaten savaş söylemini giderek yükseltiyorlar. Hibrit saldırı deniyor. Efendim, kanıt konmuyor ortaya. Ama son derece saldırgan bir durumdalar. İç politikada da anketlere bakınca çok da sıkışmış gözüküyor var olan Alman siyasi elitleri. İyi bir yere gitmiyor. Yapacak bir şey yok. Takip ediyoruz, anlamaya çalışıyoruz. Bizi nereye sürükleyecek? Bugünlük bu kadar efendim. Yarın yine dünyadan gelişmelerle görüşmek üzere. Eksen'den hoşçakalın.
0: Ceyda Karan'la Eksen sona erdi. Dünya kadar mesele, dünyanın tüm meseleleri. Ceyda Karan Eksen'de dünyada olup biten her şeyi uzman konuklar ve analistlerle birlikte masaya yatırıyor. Dünyadaki meseleleri merak edenlerin programı Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te. Ceyda Karan'la Eksen programının tekrarını dinlediniz.

0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
1: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konuğu oldu. 3 dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Aziz Kocaoğlu, AK Parti'yi geçen Cemil Tugay hakkında sert açıklamalarda bulundu.
2: Ne hissettiniz?
3: Çok o, şey hissettik.
2: İzlediniz mi o töreni, konuşmasını Cemil Tugay'ın?
3: Hayır, ben bir yönetim kurulu toplantım vardı ama sonra gördüm tabii. İzmirli takdir edecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları takdir edecek.
2: Yani bunu bir kötülük olarak mı görüyorsunuz?
3: Kendisine kötülük olarak görüyorum.
2: Peki siz...
3: Kendi kişiliğine, kendisine. İşte... İzmir'in duruşu var, İzmir'in kişiliği var, İzmir Cumhuriyet'in kenti. İzmir kuruluşun ve kurtuluşun kenti. Önce kurtuldu İzmir, sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.
2: Doğru.
3: İzmir farklı bir kent. Çok kötümser bakmıyorum. Bunlar bir yol kazası. Cemil Tugay geçti diye İzmir AKP'ye geçmez. Aday olup seçim almıyorsunuz. Bağımsız kazanmadınız. İzmir'de son dönemde en çok oy alan benim. Şimdi kendi bir şey. Ama ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi olmadan böyle bir seçim alacak bağımsız bir gücüm yok. Belki 3 puan, belki 5 puan milletin bize teveccühünden dolayı oyumuzu arttırmışızdır. Ama oyun tabanı partinindir. Siz bir partiyle seçildiniz. Ne seçildiniz? Bu partinin oyuyla seçildiniz. Sabahleyin belediye başkanlığından istifa edersiniz. Öğlenden sonra istediğiniz partiye gidersiniz. Ne varsa bu belediye başkanlığı koltuğunda 15 sene yaptık.
2: Ne var?
3: Bilmiyorum.
2: Yani siz bilmiyorsanız kimse bilmez.
3: Hayır, günde 3 saat 4 saat uykuyla gece gündüz koşmak var, çalışmak var, problem çözmek var. Ben Tunç Bey'e de, genel seçimde de, sana da, ben partiliyim. Bu partinin sayesinde 15 sene belediye başkanlığı yaptım. Benim partiye borcum var. İzmirli'ye vefa borcum var. Ben partime ve İzmirli'ye çalışacağım her seçimde. Çalışıyorum. Sana da çalışırım. Yani sen niye ayrılıyorsun? İzmir'e hizmet edecekmiş.
2: Size soruda siz tercih etseydiniz Cemil Tugay'ı Büyükşehir Belediye Başkanı yapar mıydınız?
3: Şimdi içeride olduğu için bir şey demek istemiyorum. Tunç Bey'i de en küçük ilçeye yapmazdım. Cemil Bey'i de en küçük ilçeye yapmazdım. Benim yetkim yok tabii. Onu böyle söylemem.
2: Büyükşehir değil, o ilçeye bile yapmazdım.
3: En küçük ilçe hangisiyse onu da yapmazdım. En azından sağlam bir karakterin, yani maddi manevi doymuş, zengin değil. Yani doygun adam olman lazım.
2: Şimdi bu kriterler yerine kazanacak insan.
3: Bunlar kazanacak insan değil. Tunç Bey'i buna karıştırmak istemem. Şu anda
2: cezaevinde.
3: Suçu da yok garibin. Yani onu karıştırmak istemem ama Tunç Bey de yanlıştı. Eğer belediyecilik anlamında konuşuyorum. Ben kişilik olarak kimsenin, herkesin...
2: Anladım, anladım. Tamamen öyle söylüyorsunuz.
3: Şimdi AKP belediye başkanına şunu yapar. CHP'li belediye başkanından farklı olarak. Sigortayı ödemez, göz yumar, üstüne gitmez. Muhtasarı ödemez, göz yumar. Kredi alması için önünü açar. İşte varsa doğru dürüst bir projesi, Dünya Bankası'ndan kredi alması için izin verir. Üstüne gitmez.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programının konu olan eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini yorumladı. Cemil Tugay'ın bir yol kazası olduğunu savunan Kocaoğlu, Cemil Tugay geçti diye İzmir AK Parti'ye geçmez diye konuştu. Belediye başkanlığı görevi için sağlam bir karaktere sahip olması gerektiğini de söyleyen Kocaoğlu, Cemil Tugay'ı en küçük bir ilçeye bile aday yapmazdım ifadesini kullandı. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik özel röportaj. Özel röportaj.
4: Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
2: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş. Yeni Yol Partisi Grup Başkan Vekili Selçuk Özdağ ile konuşacağız. Alo.
3: Türkiye Cumhuriyeti kurulduğundan beri en büyük sistemli, planlı, programlı bir soygunla karşı karşıyayız. Hemen derhal müdahale edin dedi. Türkiye bağırsaklarına kadar kirlenmiştir. Türkiye'de sistem kötüdür. İstifa etmek istemiyorlar. Çünkü kendi arkadaşlarına dokunacağını ve aynı zamanda da bunlar bir değişim anında da bir mekiği mutabaka hükümetinde de bunlara hesap sorulacağını çok iyi biliyorlar.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo Sputnik'te. Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı başlıyor.

0: the good guys lost. Everybody knows the fight was fixed.
1: Merhaba, burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yol arkadaşına hoş geldiniz. Yolumuz hakikat yoludur. Bugünkü hakikat yolculuğumuz başlasın.
2: This is the way.
3: This is the way. This is the way.
1: Kişiler, rakamlar hava düşüyor. İddialar da öyle, yalanlamalar da öyle. Oldukça sıcak bir gün. Şimdi 16 Eylül'de fonlardan çıkan 650 kişi. Bir 650 kişi aranıyor. Kim bu 650 kişi? Şimdi zaten bütün bu fon vurgunundan sonra bir şeffaflaşma, şeffaf bir yürütme olmadığı için işte bugünkü polemikler ortaya çıkıyor. Yani birazdan anlatacağım Mahinur Göktaş'ın adı niye geçti, nasıl yalanladı, Ömer Bolat yine bakan, o isimler neden var? Ama mesele bu isimler açıklanmadığı için daha devam edecek. Ama o 16 Eylül'de 349,6 milyar para vardı. Sonra çekilen para miktarı bir günde 227 milyar lira. Şimdi bu ne kadar doğru? O 227 milyar varsa, o gün çekildiyse, ne diyordu Melik Gökçek?
4: Hani meşhur bir laf vardır. Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın. Üçüncüsünü yakalarsın. Ama ben 500 sefer sıçradım.
1: İşte o liste olmayınca çekirgeler zıplamaya devam ediyor. Şimdi SPK ne zaman açıklama yaptı? 23 Eylül 2026'da. Dedi ki 455.758 kişi bu fonlara para yatırdı. Tamam. 455.758 kişi bilindiğine göre bunların yatırdığı paranın toplamı kaç liradır? Ya bu kadar basit. Bunu biliyorsanız o rakamı da biliyorsunuz. Neden o açıklanmıyor? O açıklanmadığı için işte çekirgeler zıplamaya devam ediyor ve devam edecek gibi de görünüyor. Bugün de duyurularımızı yapalım. Okullarda bir öğün ücretsiz yemek verilsin, okul zili çocukların karnında çalmasın. Her şey dahil bir öğün yemeğin kişi başı, öğrenci başı maliyeti 85 lira. 180 gün üzerinden 15 milyon öğrenciye her gün yemekte yıllık maliyeti 235 milyar lira. Yani bakıldığında bütçenin %1'i. 2026'nın ilk 9 ayında bütçeden faizi ödenen para 2 trilyonu aştı. Sadece bu fon vurgunundan giden para, hani hala bir rakam ortaya konmadığı için, en az 20 milyar. Hani etkisi sermaye piyasalarındaki diğer fonların bundan etkilenmesiyle rakam çok yüksek, ama vurgunda giden en az 20 milyar dolar. Şimdi bu 20 milyar dolarla 32 milyon kişinin bir aylık veya 2,67 milyon kişinin bir yıllık net asgari ücreti ödenebiliyordu. 15 milyon öğrenci, şu anda var olan 15 milyon öğrenciye tam 4 eğitim yılı bütün yemek masrafı karşılanabiliyordu. Rakamı ve vurgunda giden parayı anlam açısından önemli. Diğer duyurumuz... Trafikte çakarlı araç terörüne son verilsin. Hani trafikte çakarlı araç sayısı azalmadığı gibi artıyor da. O lüks araçlarda o çakarlar nasıl alındı, kimler verdi? Çünkü hiçbirinin yasal dayanağı yok. Yasaya göre hiçbir lüks araca çakar takılamaz. Memleket halleri yine çok acayip, dünya halleri ise daha da acayip, yol şartları ise her zamankinden daha çok çetin. Şimdi haber turuyla yolculuğumuz devam ediyor.
2: İstanbul'un Maltepe ilçesinde 39 yıl önce yapılan 7 katlı bir binanın ilk 3 katı çöktü. Çökme sırasında enkaza mahsur kalan 2 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. 2 kişiye ulaşmak için arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Şu ana dek 3'ü çocuk, 10 kişi kurtarıldı. İBB Başkan Vekili Nuri Arslan, 28 kişinin hastaneye kaldırıldığını söyledi. Binanın çökmesine ilişkin soruşturma başlatılırken 4 katının 1990'da kaçak olarak yapıldığı öğrenildi. Çöken binanın mimarı ve şantiye şefi gözaltına alındı. Yatırım fonlarının tavsiyesine ödeme süreci bugün itibariyle başlıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na verdiği bilgilere göre A1 Kapital, Uyus ve Pardus'un olağan tavsiye kapsamındaki 17 fonunda bulunan 43.643 yatırımcıya bugün ödeme yapılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, fon soruşturmaları kapsamında kendisi hakkında gündeme gelen iddialara yanıt verdi. Hedef yatırım portföy bünyesindeki bir aracına 37,8 milyon liralık aile tasarrufunu yatırdığını açıklayan Bolat, hesabın soruşturmalar öncesinde veya sonrasında kapatılmadığını savundu. Milli Savunma Bakanlığı, Mekke Savunma İttifakı Stratejik Siyasi ve Savunma Komitesi toplantısına ilişkin üzerinde mutabık kalınan askeri kuvvet ve yeteneklerin Suudi Arabistan'a sağlanması ve konuşlandırılması için gerekli tedbirler görüşülmüştür açıklamasını yaptı.
1: İstanbul Maltepe'de çöken binada hayat ve yaşam arasında saniyeler, dakikalar daha da önemli hale geldi. Çünkü 3 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor ama bu Maltepe'de daha önce de bina çökmüştü. Şu fon vurgununda anlatırken giden paraya bakıldığında deprem tedbirleri yatırımları diye bir bölüm anlatmıştım size. Bak eğer o para deprem tedbirleri yatırımlarına dönüştürülseydi şu andakinden 1,5 kat daha fazla önlem alınabiliyordu. Yani doğal olarak o binalar çoktan yenilenmişti. O hayat riski taşıyan binalarda oturan yüzlerce, hala binlerce insanın hayatı kurtarılabilirdi. Fon vurgununa birazcık da böyle bakalım. Şimdi organik doğal zeka haberlerine gidiyoruz. Fon vurgunu bugün de tartışılmaya devam ediyor. Yarın da tartışılması gayet doğal. Çünkü çapı, ebatı, sosyal, siyasal etkileri çok büyük. Ama bir taraftan da Türkiye'de hayat devam ederken o devam ediş halinde başka vurgunlar göz ardı olmaya başladı. Unutulmaya başlandı ya da görünmemeye başladı. Onlardan birisi de faiz. İnan Mutlu ekonomist tablosunu çıkarmış. İlk 9 ayda hazine 2 trilyon 188 milyar lira faiz ödedi. İlk 9 ayda. Tabii şimdi milyarlar, trilyon, milyonlar havalarda uçuşuyor. Gerçekten para algımız yıkıldı. Yani bir şeyi ifade ederken rakamlar öyle bir halde ki hani bir de paradan 6-0 atıldı ya, bunlar katrilyonlar, trilyonlar konuşulması gerekirken algımız yitirdi. Ama bu faizi ödenen 9 ayda 2 trilyon 188 milyarın dolar karşılığı 44 milyar 457 milyon. Yani 44,5 milyar dolar bir para faize gitti. Özgür.

0: Ülkenin en yakıcı sorunlarından birisi de eğitim. Eğitim meselesi, eğitim kendi içerisinde okullarda şiddet, okullarda öğrencilerin aç karnına okula gitmesi, karnının doymaması, açlıktan karnının zil çaldığı bir ülkede ne diyorlar? Eğitimde biz çağ atladık. Çağ atlanılan yerde nedir bu kadar özel okul? Özel okullardaki masrafları sormuşlar sokağa çıkıp. O masraflara vatandaşlar konuşmuş, en son haber yapmış haberi. Dinleyelim bakalım neler demişler.
1: Yani şu anda 4. sınıfta 1 milyon ödüyoruz ama buna yemek de servis dahil değil. Servis 100 bin lira ama o da mesafemiz çok yakın diye.
2: İki çocuk 1,5 milyon buluyor. Anormal, saçma sapan fiyatlar.
3: Üniversitedeler 25 bin dolar yıllık.
4: 900 bin lira, 800-900'e geliyor bu yıl. Mesela kaç para verdik?

0: Hava olmalı. Çok doğru bir son sözdü. Şimdi mecliste fon meselesi bir türlü hakkıyla konuşulamıyor. Çünkü komisyon kurulmuyor. Komisyon hani ucu nereye varırsa varsın dediler ama ucu bir yerlere varınca o komisyon kurulamadı. Genel kurulda Adalet ve Kalkınma Partisi kapatılmadığı için genel kurul kapatıldı. Ama muhalefet oradaydı ve çözümde hiç esirgemedi. Onlardan birisi de İyi Parti Genel Başkanı Musavat Dervişoğlu'ydu. Dinleyelim.
1: Dün yoklama talebiyle kapatıldı genel kurul. Siz de tepkiniz gösterdiniz.
2: Genel kurul kapatılmadı. İktidar meclisten kaçtı.
1: Dediniz ve...
2: Kaçtı, evet.
0: O akşamı Musavat Dervişoğlu böyle özetledi. Bir devam edelim.

0: İktisatçı milletvekili Ümit Özdağ'la Osman Arıkan Nacar meselesini bir kez daha hatırlattı. Birazdan Ümit Özdağ'ın bu Mahinur Göktaş'la ilgili iddialarını, Cevdet Yılmaz'la ilgili iddialarını ayrıntılı konuşacağız ama bu gözden kaçırılan Osman Arıkan Nacar var. 400 milyon dolarla kaçtığı söyleniyor. Hala ortada yok. Avukatlar aracılığıyla açıklama yaptı. Dedi ki ya o kadar para değil. Kaç lira para ve nerede? Osman Arıkan Nacar wanted. Kayıp. Bakalım Ümit Özdağ ne demiş.
1: Liyakattan bahsediyoruz biz. Osman Arıkan Nacar, Tıbbi Cihaz Kurum Başkanı 400 milyon dolarla kaçtı. Ya bir insan 400 milyon doları yurt dışına havale ederken hiç şüpheli işlem yapılmaz mı? Burada MASAK yok mu? BDDK yok mu? 400 milyon doları siz dışarıya transfer ediyorsunuz ve ne MASAK ne de BDDK böyle bir işlemden en ufak bir şüphe duymuyor.
0: Benim gibi wanted Osman Arıkan Nacar, buna bir wanted grafiği hazırlamak lazım. Osman Arıkan Nacar nerede olduğu belli değil ama ortakları nerede? O cezaevinde. Mesela Ali Göl 3 Ekim'de tutuklandı. Yine eski ortağı Tahir Fatih Mutlu, o da tutuklandı. Eski ortağı Osman Sungur, o da tutuklandı. Kendisi bir bürokrat. 2015-2018'de Adalet ve Kalkınma Partisi Adana milletvekili adayıydı. Sonra da hızlı bir yükselişi ve vınlayışı var Osman Arıkan Nacar'ın. Devam edelim Özgür.

0: İzmir milletvekili Ümit Özlale önemli iddialarda bulundu. O iddiaları bir dinleyelim, sonra ayrıntılarıyla konuşacağız bunu.
1: Şimdi benim burada size bir sorum var. Nöbetçi Sayan Kaya yalnız mıdır? Sayın Cumhurbaşkanı Yardımcı, sizin kabinenizde kendi adına değil ama babası adına fona para yatırıp 470 milyonu 830 milyon yapmış bir bakan var mıdır? Kendisi değil babası bir fona 470 milyon yatırıp fon krizi patlak vermeden önce 830 milyonla çıkmış mıdır, çıkmamış mı? Bir başka soru. Mevcut kabinedeki bakanlardan bir tanesi 170 milyon. Milyonla bu fondan fon krizi patlak vermeden çıkmış mıdır, çıkmamış mı? İkinci soru. Üçüncü soru. Sayın Cevdet Yılmaz, sizin özel kaleminiz Sayın Fatih Kılıç pusulalı kapalı fonunda parası var mıydı, yok muydu?
0: Ümit Özdağ'a bunları sordu. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz yanıt verdi. Onu da dinleyelim.
2: Fatih Kılıç doğru, özel kalemim. Hadiseler geliştikten sonra bana geldi. Bunu çok açık bir şekilde ifade ediyor. Dedi ki ben ve bazı arkadaşlarım aramızda bir para topladık ve bu fona yatırım yaptık. 7 milyon lira. Şu anda da büyük bir kayıp yaşıyoruz dedi. Bu bahsettiğimiz 455.758 yatırımcı, hani hep birlikte diyoruz ya ne yapmak lazım, nasıl çareler bulmak lazım. Bunlardan biri de Fatih Kılıç. Bunun dışında hukuka aykırı bir işlemi varsa, herhangi bir şekilde hukuki bir sorunu varsa sizden önce hesabını ben sorarım.
0: Şimdi Cevdet Yılmaz'ın yanıtı üzerine konuşacağız ama ya dikkat çekici bir şey var. Bu özel kalemi, kendisi de söylüyor, Fatih Kılıç'ın. Arkadaşlarla aramızda para topladık diyor. 7 milyon lira yatırdık diyor. Yani ya bunlar mısır

0: rakamlar işte, bak algımızı yitirdik diyoruz ya, bir özel kalem 7 milyon lirayı nasıl toplayabilir? Nasıl bir arkadaş çevresi var? Hani bu paralar nasıl bir araya gelebiliyor? Kaç lira maaş alıyor ki bu? Özel kalem kaç lira maaş alıyor? Bir Özgür bir yazsan orada hemen görürsün ya. Ya bu kaç lira maaş alıyor olabilir? Yani bu parayla bu kadar oynayabilecek 7 milyon, hadi bak bir fon varmış, oraya gidelim bir toplaşalım dediğinde 7 milyon nasıl toplanabilir ya anında? 82 ile 95 bin lira maaş alan birisi. En yüksek 140 var, o da yani en azıdır hani alan 140. Ha diyelim 150 bin lira alsın. Yemese içmese yılda 1,5 milyon toplayamıyor ya. Kendisi yemese içmese hiçbir şey yapmasa. Hani bu mesele burada, bu asıl bence gözden kaçırdığımız en önemli ayrıntılar bunlar. Hani 7 milyon kaçırdı, o da ne bak mağdur oldu şimdi. Tamam ona üzülelim, mağdur oldu, parası kaldı içeride. Nihat Zeybekçi için ağladık bir hafta zaten, İçeride parası kaldı diye. Ha bir haftada buna ağlayalım da iyi de nereden buldun o 7 milyonu? Abi kimsiniz, ne iş yapıyorsunuz siz bu kadar paralar, milyonlar? Yani ya kaç yaşında adamım, epey de arkadaşım vardır yani, iş adamı bilmem ne, hadi toplayalım desem 50 bin lirayı zor toplarız artık yani. Ya çünkü iş adamı olanlar da çok zor durumda. Hani benden daha kötü durumda konuşunca. Ay bu paralar bu kadar normalleşmemeli. İşte normalleşince her birbirine karışıyor. Şimdi Ümit Özdağ'a bu o gün üstü kapalı sordu. Dedi ki işte kabinenizde babası adına fona para yatırıp 470 milyonu 830 milyon yapmış bir bakan var mıdır diye sordu. Buna yanıt vermedi. Özel kalem müdürünü söyledi Cevdet Yılmaz ama buna yanıt vermemişti. Bir de o 170 milyonlu olan bakan kimdi diye. Şimdi Ümit Özdağ'a bugün de çıktı kameraların karşısına, isim verdi. Önce o isimleri bir duyalım.
1: Sayın Bolat, hedef portföyde MKK işlem nosu 292-89-013 olan 170 milyon liralık işlem size mi ait? Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Sayın Mahinur Özdemir Göktaş. Babanız Hasan Özdemir, PHE ve PRY fonlarında hiç işlem yaptım. Birçok işlem tespit ettik, hepsinin belgesi var. Bir tanesinin MKK belge nosunu veriyorum size. 235-42-284.
0: Şimdi bu kadar net. Mahinur Özdemir Göktaş'ı dedi ki bu parayı baban almış ve 830 milyon liralık işlem gerçekleştirdi. Anında hemen Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş buna yanıt verdi. Dinleyelim.
2: Hakkınızda iddiaları oldu.
3: Babam. İddia demeyelim, bunlar yalan ve iftira sevgili arkadaşlar. Nitekim de kayıtlıdır. Hiçbir işlem yoktur ne benim babamın adına ne de ailemin her bir ferdine. Biz bu tür iftira ve yalan çamur siyasetinden artık bıktık. Bunlara kendilerinin çeki düzen vermesini bekliyoruz. Bunlardan burası Türkiye Büyük Millet Meclisi. Yalan ve iftira makinesi değildir. İnsanları isim benzerliği üzerinden yıpratmaya kimsenin hakkı yoktur.
2: Ha, benim ailemin benzerliği efendim.
3: Bartın kayıtlı bir vatandaşın ismidir. Benim babam Konya nüfusuna kayıtlı. TC numaralı son iki numaralarını paylaştım. Keşke muhalefet biraz daha zeki olsaydı ve bunları araştırsaydı. Gerçekten kendilerine yazıklar olsun diyorum. Ben lanetliyorum. Böyle siyaset olmaz. Ve kendisini derhal istifaya davet ediyorum. Böyle siyaset olmaz. Tamamen dava açacak. Kendisini de görevini gerçekten eğer insansa ne yapması gerektiğini bilir.
0: Şimdi tabii Mahinur Göktaş bunu söylüyor. Öyle bir ayrıntı var ki söylediğinde. Şimdi tamam bu polemik kısmına döneceğim. Ama bak dinlerken ben de ilk defa dinledim şimdi sizde. Öyle bir ayrıntı var ki Mahinur Göktaş'ın söylediğinde. Diyor ki Bartınlı birisi diyor. E listeyi biliyor. E liste var. Ya açıklasanız da şu listeyi. Öncelikle bakın Mahinur Göktaş gibi olmadığını söylüyor. Başka birisi olduğunu söylüyor. TC'yi söylüyor. Tamam babanız değil anladım. Ama Bartınlı olduğunu söylediğiniz anda onu biliyorsunuz. Kim olduğunu, çünkü o bilgiye nasıl ulaştınız? Nereden geldi bu bilgi? Ya liste birilerinin elinde dolaşıyor. Ya açıklayın bu listeyi, bu ortadan kalksın. Bir başkası da şu yarından itibaren veya bugünden itibaren onun hakkında da böyle bir şey olmasın. Açıklayın şu listeyi ya. Kim ne almış etmiş görelim hepimiz. Bilelim şunu. Ya listeyi bildiğini artık biliyorum bak. Her gün yayında söylerim. Bu liste var mı Aynur Göktaş'ta diye. Nereden bildiniz o insanın ilini, TC'sini? Yani şunu demiyor. Bak bu benim babam değil. Böyle bir işlemi yoktur demiyor. TC veriyor ve diğer o babasının adına yapılmış gibi olan işlemdeki kişinin yerini söylüyor, TC'sini söylüyor. Bu bütün bilgileri biliyor. O liste var elinizde. O anlama gelir. Bak bu ayrıntı çok önemli. Dönelim şimdi bu polemik meselesine. Ya şimdi burada işte bu şeffaflık olmayınca bu şeyler hep olacak. İsim benzerliğinden çıkacak, başka bir şey olacak. Belki de birileri öyle verdi bu ismi. Aynur Göktaş diye verdi. Yani şöyle bir durum var. Tamam, buradan bir mağduriyet çıkarılması başka bir siyaset yaptırır. Yani farkındayım. Hemen sosyal medyada başladılar işte Adalet ve Kalkınma Partili eski bakanlar, şunlar bunlar. Bunun üzerinden iyi olmuşu var. Bak daha olmuşunu söyleyeyim. Ben bir şey iddia etmiyorum. Bana öyle bilgi falan da sızmaz, gelmez. Yok öyle bir kaynağım. Bilirler, ben almam. Açık olmayan hiçbir bilgi gelmez bana. Ama bak diyor ki Cevdet Yılmaz, söylüyorum, 7 milyon lira özel kalemi işlem yapmış. Ya bu normal mi? Diyelim bak 7 milyonu toparladı. Öyle güvenilir, çevresi olan birisi. Nasıl o fona o parayı yatırabilir ya? Kimin parası bu 7 milyon? Kimmiş bu arkadaşları mesela? Cevdet Yılmaz, gidip özel kalemine sorsana, tamam mağdur olduğunu söylüyorsun. Tamam, onun için de ağlarız. 2 günde onun için ağlarız. Bizde gözyaşı çok. Hani onun için de ağlayalım da. O 7 milyon kimmiş? Arkadaşlarını bir sorsana. Hani arkadaş kim? Neydi o? Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim. Vardır ya bizim atasözü. Kimmiş arkadaşları bakalım. Niye? Çünkü özel kalemin temsil ediyor ya. Ekonomiden sorumlu Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz. Öyle herhangi birisinden bahsetmiyoruz. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde bakandan evladır. Konumu, makamı. Kim o 7 milyon? Bak diğer şu isim çıkmış, yanlış çıkmış, babası yanlışmış, bilmem ne. Oy. Bak bu kadar somut. Kendisi Cevdet Yılmaz ağzından söylüyor mu? Benim özel kalemim 7 milyon orada sürdü. Parası gitti, eridi. Tamam, ben kesin ağlayacağım. Ama şu 7 milyon nereden bulmuş? Kim bu arkadaşlar? Hemen o 7 milyonu getiren. Ben saat başına ağlamaya gidiyorum. Ondan sonra görüşürüz.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
5: Burası Radyo Sputnik. Ben Mustafa Hoş. Yeni Parti Grup Başkan Vekili Gökhan Günaydın canlı yayınımızda.
6: Bu büyük bir iktisadi vurgundur. Türkiye Cumhuriyeti'nin gördüğü en büyük soygundur. Bunların tamamında bir tek parti devleti görüntüsü var ve bir çürümüşlüğün görüntüsü var. Yani her türlü yetkiyi Cumhurbaşkanı'na vereceksiniz ama sorumluluktan az.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı devam ediyor.
0: Fatma Betül Sayan Kaya nihayet ifade verdi. Verdi de nasıl bir hukuksal süreç işledi burada? SPK hala hakkında suç duyurusunda bulunmadı. İsnat edilen suç ne? Suç olmadığı için de ceza nasıl olabilir? Ortada bir suç yok. Hani suç olacak ki ceza gelsin. Suç ve ceza. WhatsApp gruplarından çıkarılma gibi en ağır cezası WhatsApp gruplarından çıkarılma şu ana kadar. Gerçek durumda, yani o durumda herhangi birisi olsaydı bu hukuksal süreç nasıl işleyecekti? Yani bu hukuksal sürecin işleyişi de önemli. Ne yap onu da bir bilmemiz gerekiyor. Onun için eski savcı avukat Ali Özgündüz canlı yayınımızda. Alo.
7: Merhabalar, Mustafa Bey, yayınlar diliyorum.
0: Teşekkür ederim, hoş geldiniz.
7: Hoş bulduk, sağ olun.
0: Şimdi siz eski savcı kimliği burada benim için biraz daha önemli. Bir hukuk insanısınız, avukatlık da yapıyorsunuz, siyaset de var ama şu eski savcı kimliğinizle o şu süreci anlamaya çalışıyorum. Burada Fatma Betül Sayan Kaya'nın bu ifadeye gidişi, ifadedeki sızdırılan ifadesindeki sözleri, bütün buna baktığınızda bir hukuksal bir şey var mı burada? Bir çerçeve var mı?
7: Yani
0: siz şimdi gelse böyle bir suçtan ben size gelsem, siz savcısınız, böyle bir süreç mi işletirsiniz bana?
7: Şimdi normalde Musa Bey, sermaye piyasası kanununa göre bu kanundan doğan suçlardan dolayı efendim soruşturma, kovuşturma yapılabilmesi, dava açılabilmesi için sermaye piyasası kanununun 115. maddesine göre kurulun efendim bu konuda yazılı olarak Cumhuriyet Savcılığına bir şikayette bulunması ve rapor hazırlayıp sunması lazım. Çünkü bu bir teknik konu olduğu için hatta Cumhuriyet Savcısı şüphelilerin ifadesini alırken bile sermaye piyasası kurulundaki uzmanlardan faydalanabilir diyor kanun. Yani onları da hazır ederek ifade sırasında teknik meselelerin açıklanmasını isteyebilir. Bu bir çünkü uzmanlık alanı. Dolayısıyla normal prosedürde STK'nın efendim dosya hazırlayıp işte işten bazı manipülasyon var ya da içeriden bilgi suistimali, insider trading denilen bir suç var diyerek raporlar hazırlayıp Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunması lazım. Ve savcının efendim bunun üzerine soruşturma yapması lazım. Fakat burada tabii konu tabii zeyt terapiyatından patlayınca Cumhuriyet Savcılığı STK'dan önce harekete geçerek özellikle suçtan kaynaklı mal varlıklarının transferini önlemek, uçuşuna çıkışını engellemek, başkalarına geçmesini engellemek için biliyorsunuz mal varlıklarına tedbir koyarak rehten soruşturmayı başlattı. Bu Fatma Betül Sayan Kaya hakkında da bu şekilde bir soruşturma başladı ve efendim STK'ya yazı yazarak Cumhuriyet Savcısı bu konuda ifade almak için izin istedi bir nevi. Dolayısıyla STK da bu izni verdi. Yani dünkü ifade konusu aslında savcılığının zaten harekete geçerek STK'dan bu soruşturma için izin istemesi ve STK'nın da izin vermesi üzerine bu ifade almıştır. Ama normal prosedür böyle işlemez. Bu kadarını söyleyeyim.
0: Şöyle bir durum var. SPK hala şimdi 21 kişi hakkında daha suç duyurusunda bulundu. Fatma Betül Sayan Kaya yok o suç duyurusunda. Bir de şöyle mal varlığına tedbir konulduğunu açıklandı. Bunu biliyoruz. Savcılık nasıl olur da bunu parayı gönder ben bunu askıya aldım sonra tekrar kapattım. Bu çok olacak bir şey mi? Yani gerçekten yapabilir mi böyle? Mahkemeler vermiyor mu bunun kararını?
7: Şimdi evet elbette ki mahkeme verecek tedbir kararını da uyguluyor. Burada Fatma Betül Sayan Kaya'nın banka hesaplarına tedbiren konulduğu için benim anladığım kadarıyla yani basına yansıyan bilgilerden ben işte bu haksız elde edilen menfaati yatırmak istiyorum. Bu nedenle hesabımdaki blokayı kaldırın diye müracaatta bulunuyor TPK'ya. TMTF'nin belirlediği hesaba yatırmak için yani rızayı ödeme. Bunun üzerine TPK savcılığa yazıyor diyor ki bu kişi bu parayı yatırmak istiyor. Bu konuda izin veriyor musunuz? Bu blokayı kaldırıyor musunuz? Savcı da evet diyor.
0: Böyle yapabilir mi?
7: Yani bu normal bir prosedür değil. Dediğim gibi zaten normal prosedürde aslında şu anda çünkü savcılık neye göre el koyuyor? Sermaye piyasası kanununa göre el koymuyor. Bu mal varlıklarına tedbir uygulamıyor. Türkçe'de kanun 282. maddeye göre yani suçtan kaynaklı mal varlığını aklama efendim suçu nedeniyle bunlar üzerine el konuluyor. Çünkü biliyorsunuz bir kısım failler sanıklar yurt dışına kaçırdı. Yurt dışına kaçırmak başlı başına Türkçe'de kanun 282. maddesine muhalefet oluşturuyor. Dolayısıyla TPK kanunu göre mesela Fatma Betül Sayan Kaya hakkında yani 106. maddeye göre mi 107.1'e göre mi soruşturma yapılıp yapılmayacağını da STK raporuyla ancak ortaya çıkacak savcılık bunun üzerine. Çünkü yani içeriden bilgi alarak henüz kamuya açıklanmamış fakat açıklandığı zaman işte fiyatları etkileyecek, yatırımcı kararlarını etkileyecek içsel bilgilere dayalı bir şey midir? Burada bir manipülasyon, bir insider trading olayı mıdır? Bilgi suistimali midir? Yoksa manipülasyon piyasa dolandırıcılığı mıdır? Yani sermaye piyasası kanunun 106. maddesi mi, 107. maddesi kapsamında mı soruşturma yürüyor? O da henüz net değil. Buna da karar verecek olan yine SPK'dır. Fakat bir ilginç durum var. Şimdi SPK hakkında da Devlet Denetleme Kurulu bir inceleme denetleme yapıyor. Yani görevi imal var mı? Çünkü deniyor ki efendim İstanbul, Borsa İstanbul SPK'ya 130'dan fazla ihbar da bulunmuş fakat bunlar dikkate alınmamış. O zaman SPK yöneticileri hakkında da bir soruşturma var. Yani hem Devlet Denetleme Kurulu yapıyor hem de savcıların böyle bir soruşturması var. Peki siz aynı zamanda bu hakkında soruşturma olan kişilerin hazırlayacağı rapora göre de işlem yapacaksınız. Nasıl olacak? Yani öncelikle bence hakkında soruşturma olan SPK üyelerinin de mutlaka açığa alınması lazım. O görevden el çektirmeleri lazım.
0: Yani biz şimdi dostlar alışverişte görsün bir şey mi görüyoruz? Bütün bunlara bak. Çünkü söylediğiniz hiçbir şey, yasal hiçbir şey uymuyor. Ne SPK'nınki uyuyor, ne savcılığınki uyuyor. Çünkü orada eğer mal varlığındaki tedbirin kaldırılmasını istiyorsa buna mahkeme karar verir. Savcılığın böyle bir karar verme yetkisi de yok.
7: Evet.
0: Talep eder savcılık.
7: Tabii orada tedbir kaldırılmıyor.
0: Ayrıcalık yapılabilir mi böyle bir şey? Kişiye özel bir yasa uygulaması mümkün mü?
7: Tabii ki yapılamaz. Saklısınız, yasalar herkes için eşittir. Dolayısıyla burada bir başka şey daha var. Yani Fatma Betü Sayan Kaya'nın efendim ana para dışında haksız edindiği menfaati yapılmış olsa da olmuş olsa da bu cezadan bir muafiyet sağlamıyor. Çünkü sermaye piyasası kanununa göre etkin pişmanlık olabilmesi için
0: iki katını
7: edinilen malların en az iki katı tutarında bir ödeme yapılması lazım ki bunun da bakın şimdi buradaki enteresan nokta soruşturma başlamadan önce yapılması lazım. Hangi soruşturma? Savcılık soruşturması. Savcılık soruşturması nasıl başlayacak? Yine SPK Sermaye Piyasası Kanunu'nun 115. maddesine göre
0: suç duyurusuna bulunması lazım.
7: İhbarıyla yazılı hem de yazılı olarak. Bakın bu olmadan savcılık soruşturma yapamaz, koşturma yapamaz, mahkemeye dava açamaz, iddianame düzenleyemez. Yani STK raporu ve yazılı şikayet olmadan savcılık bu iddianame düzenleyemez. Savcılık dün izin istedi, izin gelmese idi, bu dosyayı savcılık kapatmak zorundaydı mesela. Şimdi bu izin yazılı şey gibi benim anladığım kadarıyla savcılığın izniyle birlikte STK şikayette bulunmak zorunda kaldı bu kişi hakkında. Yani Sermaye Piyasası Kanunu 115. maddesine göre bir yazılı şikayette bulunmuş oldular dün itibariyle.
0: Peki şimdi TMSF'ye para yatırıldı deniyor ya.
7: Evet.
0: Bunun yasal bir şeyi de yok. Çünkü SPK suç duyurusunda bulunacak, bu parayı işte etkin pişmanlıktan faydalanıp hazineye getirmesi lazım o paranın. Şimdi TMSF'deki parayı geri alabilir mi Fatma Betül Kaya?
7: Çok doğru. Şimdi TMSF yani bu konuda
0: yasal bir muhatap değil çünkü.
7: Değil. Çok güzel. Çok önemli bir noktaya temas ettiniz. Şimdi burada kanun diyor ki efendim haksız edilen menfaatin iki misli bedeli hazineye yatırır ise, hazineye dikkat edin, yani devletin bütçesine yatırdığı zaman efendim cezasız da kalır. Ne zaman? Soruşturmadan önce. Eğer soruşturma başladıktan sonra, yani bugünden dünden itibaren, çünkü dün itibariyle STK izin vermiş oldu, bir nevi şikayette bulunmuş oldu. Bu dünden itibaren yatırırsa bu soruşturma sırasında yatırmış olacak. O zaman 1/2 oranında indirim olacak cezada. Yine cezası kalı yok. Eğer dava aşaması olursa 1/3 oranında indirim olacak. Dolayısıyla buradaki temel sefer konusu efendim işte bir şey çıkardılar. Bu da yasal değil. Yani siz kendiniz gönüllü olarak buraya yatırabilirsiniz. Ne olacak? Niye yatırayım? İşte efendim bu işten zarar görenlerin zararını karşılanması için bir nevi TMSF'de bir şey oluşturuyor, havuz oluşturuyor. Şimdi oraya yatırmış olması sermaye piyasası kanunu muhalefet suçuyla ilgili bir ödeme sayılmış.
0: O zaman o yasadan yararlanamaz.
7: Hayır, yararlanamaz. Yani o yasadan yararlanması için bakın bugün itibaren yatırsa dahi efendim yani iki katını yatırsa dahi 1/2 oranında ancak cezada indirim sağlanabilir. Çünkü soruşturma aşaması yapılmış olacak. O TMTV'ye yatırdığı para da işte gönlünden kopmuş olmuş olacak. Yani onu artık tekrar geri isteyemez.
0: Şimdi bu TMSF'deki parayı geri istese alabilir.
7: Hayır, gönüllü olarak yatırmış şimdi.
0: Vazgeçtim. Gönlümden o zaman öyle geçti. Gönlümden öyle koptu. Şimdi gönlüm öyle istemiyor. Parayı geri istiyorum dese, dava açsa o parayı TMSF'e geri vermek zorunda mı?
7: Evet, ya da dedi ki adamım ben yanıltıldım. Bana dendi ki siz buraya yatırın, işte bu etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilecek. Çünkü çünkü açıklamalar da o yönde. Yani Sayın Bakanım da, Adalet Bakanım da yaptığı açıklama. İşte efendim bu cezayı kaldırmaz ama etkin pişmanlık kapsamında değerlendirilebilir diyor. Hayır, yani etkin pişmanlık kapsamında değerlendirme olamaz. Çünkü TMSF muhatap değildir. Hazineye yatması lazım ve en az haksız edinilen menfaatin işi kapı oranında para cezası yatması lazım.
0: Yani o parayı gerçekten geri alabilir şu anda.
7: İsterse evet, yani ben bunun buraya transferini istiyorum, yani hazineye aktarılmasını istiyorum derse o para onundur. Yani emaneten geçici olarak TMSF'nin tasarrufu altındadır diye düşünüyorum. Şimdi burada başka bir mesele var. Bu bilgi suistimali, yani 106. maddeye girerse eğer eylem, yani henüz kamu açıklamamış ve içeriden bilgi alarak yatırımcıları etkilemek için alım satım emri vermek, değiştirme şeklinde olarak değerlendirilirse, şimdi bu haliyle şimdi enteresandır, 106. maddede yine 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası veya diyor orada efendim 2 katı para cezası, yani hapis veya para cezası 106. maddede. Ama 107. madde öyle değil. 107. maddede 3 ila 5 yıl arası hapis artı haksız edinilen menfaatin bir katı para cezası. Eğer bunun iki katını soruşturma öncesi yatırırsa o zaman cezasızlık hali doğuyor. Dolayısıyla teknik bir mesele, şu anda TMSF'de yatırılan para bu anlamda kanun kapsamında yatırılmış bir ödeme sayılmayacaktır.
0: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
7: Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
0: Sağ olun. Eski savcı Ali Özgündüz'de Fatma Betül Kaya'nın ifade sürecinde ne oldu onu anlamaya çalıştık. Aslında o ifade veriş biçimi, süreci, ifadelerin dışarı sızdırılması, söylemesi. Birazdan o ifadelerdeki cümleleri anlatacağım. Hani onu da konuşacağız. Çünkü o ifade aşamasına geldiğinde aracılarla, propagandistler aracılığıyla ne demişti Fatma Betül Sayankaya? Bu işe kim aracılığıyla girdim? Ne oldu? Hepsini söyleyeceğim. Ne dedi orada içeride savcıya? Hiç kimse yönlendirmedi. Bak, ikisi arasında geçen sürede bir şeyler olduğu kesin. Ha, hukuksal anlamda ne oldu? Onu da eski savcı Ali Özgündüz anlattı. Hukuksal bir bağlam bulamadı. Burada daha önemli bir ayrıntı var. TMSF'ye yatırdığı para, bu iyi varsayılan suçla da bir ilgisi yok. Kapmıyor. TMSF'de gönlünden ne koparsa havuzunda şu anda. Gönlünden kopmadı, o parayı geri alabilir. Böyle tuhaf işler. Devam edelim Özgür.
8: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti. Türkiye insan haklarına saygılı bir hukuk devletidir.
9: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
10: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devletidir.
11: Türkiye Cumhuriyeti Devleti bir hukuk devleti.
12: Türkiye Cumhuriyeti bir hukuk devletidir.
13: Ülkemiz bir hukuk devleti.
0: Hukuk devletinde gazeteci Selahattin Günday 25. günü tamamladı. Gazeteci Lale Ozan Arslan 34. günde. Gazeteci Tuğba Tekerek 24. günde. Gazeteci Merdan Yanardağ 347. günde. Gazeteci Fatih Ergin 11. günde. Gazeteci Derya Okatan 6. günde. Çiğdem Mater 1631. Selçuk Kozağaçlı 3242. Selahattin Demirtaş 3628. Tayfun Kahraman 1631. günde. Tayfun Kahraman için 2 gün önce Anayasa Mahkemesi dedi ki, gerekçeli kararını açıkladı. Hak ihlali ortadan kaldırılsın diye. Ama Tayfun Kahraman 1631 gündür içeride. Aykut Erdoğdu 490 günü tamamladı. Necati Özkan 569, Erdal Beşikçioğlu 71, Sinem Dedetaş 72, Ömer Günel 204, Mine Özer'den 1631, Hakan Bahçetepe 491, Gürkan Akgün 570 ve Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay. Daha önce Anayasa Mahkemesi iki kez Can Atalay meclise gitsin, yemin etsin, görevine başlasın demesine rağmen Hatay'ın seçilmiş milletvekili Can Atalay 1631 gündür hapiste. Biz devam ediyoruz.
4: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı programı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
14: Vay anasını ya. Ne oldu kocam böyle ya? Elimiz ayağımız, evet. Sesimiz kesildi ya.
0: Dün İzmir için Cumhuriyet Halk Partisi ne gönül verenler için, hatta yeni partiye göre verenler için önemli bir gündü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Adalet ve Kalkınma Partisi'ne gitmeyi tercih etti. Bu 27 yıl sonra ilkti İzmir'in el değiştirmesi. Cemil Tugay'ın Dombra eşliğinde kendini Adalet ve Kalkınma Partisi saflarına atmasıyla birlikte. Şimdi orada bir tartışma ortaya çıktı. Adalet ve Kalkınma Partisi bu transferi o kadar önemsedi ki, daha önce bir sürü transfer gördük geçenler. Özlem Çerçioğlu geçti. Bu Afyon Belediye Başkanı Burcu Köksal geçti. Böyle belli isimler, başka isimler de geçti ama İzmir'inki farklıydı herhalde. Karşılanışı, rozeti takışı, sunumu, sosyal medyadan karşılıklı birbirlerine gönderilen selamlar, kalpler biraz farklıydı. Nedeni İzmir olması. Ama orada bir tartışma da döndü. Adalet ve Kalkınma Partisi İzmir'in böyle çöp dağı gibi gösteren Edem İzmir marşıyla biten bir video yayınladı ama orada da işte, hani eğer İzmir çöp dağı olduysa oranın belediye başkanı kim? Cemil Tugay. Nerede şimdi? Sizde. Çöp dağını almış oldunuz. O ayrı bir tartışma ama İzmir marşı üzerinden bir tartışma devam ediyor. Onu da mesela Deva Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin bir paylaştı. Şu İzmir marşı gelsin. Ben konuşurken de arka fonda gelsin Özgür. İdris Şahin bunu şöyle anlatıyor. Diyor ki İzmir'in asırlık hafızasını bir transfer operasyonuna meze yapıp üstüne marş çalmak siyasi hırsınızın ne kadar gözü dönmüş bir noktaya geldiğinin tescilidir diye söyledi. Şimdi İzmir Marşı'nın önemi şurada. İzmir Marşı Mustafa Kemal Atatürk'ün ve milli mücadelenin ve bağımsızlık uğruna can verenlerin önemli bir hatırası, simge o. Hani herhangi bir marştan söz etmiyoruz. Simgesi ve anlamı budur. Versene sesi. Versene Özgür'sü.

0: Şimdi bak dinleyince bile böyle bir öyle olduğunda siyaset, böyle günlük siyaset, öyle yok İzmir şunun olmuş bunun olmuş mu gelir İzmir Marşı dinlendiğinde. Böyle bir o ulusal mücadelenin ruhu vardır. Mustafa Kemal Atatürk görünür bu marşı dinlediğinde. O yüzden herkes nereye ne laf söylerken biraz dikkat edecek. Bu kadar kolay olmaz o. Böyle bir anlamı vardır insanların yüreğinde, içinde. Cemil Tugay'ı aşar bu iş. Cemil Tugay kim ki İzmir Marşı'yla özdeşleşecek? Hatta CHP Genel Başkanı'nı da aşar. Yeni Parti'yi de aşar. Kimin ne yaptığını bilmesi lazım. Tamam her şeyi aşını ediyor ama o kadar da değil artık yani. Bak mecliste dün Yücel Arzen Hacıoğulları, Adalet ve Kalkınma Partisi İstanbul Milletvekiliymiş kendisi. Dinleyelim bakalım ne yapmış o.
1: Hadi safları sıklaştırın ve içinizden geçirin sözleri.

0: Ray, ray, rinna, rinna, rinna, rinna, nai. Ray, ray, rinna, rinna, rinna, rinna, nai.
1: Sayın Barut.
2: Ne bu şimdi ya? Olacak iş mi bu ya? Cemil Tugay kim ya? Güzel Arzen Hacıoğulları kim ya? Ya ne yapıyorsunuz siz ya? O oturduğun koltukta oturuyorsan o marş sayesinde oturuyorsun orada. Neyle dalga geçiyorsun sen ya? Abi delirdi bu ülke. Aklını yitirdi, şuurunu yitirdi. Ve orada kimse de ne yapıyorsun diye söylemiyor şuna. Ne yapıyorsun sen ya? Bir de mırıldanamıyor marşı zaten. Yok ki içinde, yok ki. Yok içinde olmayınca. Yani bu İzmir Marşı Türkiye'de Kurtuluş Savaşı'nın, Mustafa Kemal Atatürk'ün ve 9 Eylül 1922'de İzmir'in kurtuluşunun simgesi ya. 1922. Özgür devam edelim.
3: Kürt aşağı, Kürt aşağı, Kürt yukarı. Azra bir Kürt. Azra bir Kürt daha. Azra bir Kürt.
2: İkinci çözüm sürecinde de tuhaflıklar devam ediyor. Bir adım ileri, iki adım geri. Çok bilinmeyenin denklem. Öyle gidiyor. Şimdi PKK'dan bir açıklama var. İlginç, diyor ki devlet yetkilileri yasanın hazırlanması sürecinde gazeteciler başta olmak üzere birçok kesimle Abdullah Öcalan'ın görüşebileceğini taahhüdünde bulundu. Ama böyle bir adım atılmadı. Bak bu taahhüt bulunulmuş, böyle söylüyor. Yani İmralı Deme Heyeti'nin görüşmesi dışında bu tecrit devam ediyor diyor. Buna rağmen diyor Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarının artık hiçbir bahanede bulunmaması ve sürece yetersiz yaklaşımına gerekçe yapmaması için Türkiye içinde herhangi bir çatışma riski yaratmayan güçlerimizi de birkaç gün önce tümden geri çekmiş bulunuyoruz diyor. Ama buradaki tehdit kısmı, bak Türkiye içinde herhangi bir çatışma riski yaratmayanları çektik diyor. Ben şunu mu anlayacağım? Çatışma riski yaratanlar duruyor. Onu mu söylemeye çalışıyorlar? Yani yine ZAP'ın batısında bulunan Metina'daki 4 savaş tünelini ve mevzilerini de aynı günlerde boşalttık diyor. E diğerleri? Onlar duruyor. Ya böyle bir aba altından sopa gösterme haline doğru gidiyor bu iş, ama bende bir sürü dejavu da oluşuyor, ama bakalım süreci izleyelim, gün gün takip edelim, öyle gelsin. Devam edelim Özgür.
4: Böyle bir içimden geldi, aslında bu yoktu. Evet. Bu yoktu. Anasını satayım, içimden geldi.
2: Şimdi az önce söylemeyi unuttum. Bu hani İzmir Marşı ile ilgili gerçekten kızdım, bunu da söyleyeyim yani. Çünkü değersizleştirilmeye çalışılan şeyin anlamını bilirsen öfke de o kadar yüksek olmalı. Hani tamam bir yere kadar güç sizde, her şeyi yapabilirsiniz, ama öyle o kadar kolay değil bu iş. Şimdi Berna Laçin de gözaltına alındı. İzmir daha önce de işgal edildi, korkma dediği için. Ama aynı şekilde iktidara yakın sosyal medya hesaplarında da İzmir'in fethi kutlu olsun başlıkları vardı. Kim neyi fethediyor ya? İzmir zaten daha önce fethedildi bir kez. Ama şimdi burada çifte standart açısından da önemli. Çifte standart, çifte hukuk anlayışı açısından da önemli bu örnek. Fatma Betül Sayan Kaya ile devam edelim. Şimdi ifadesinde şunu söylüyor. Diyor ki İlyas Kaya, Nisan 2026'da Özata Denizcilik'ten 150 bin lot almış. Hisselerin bir bölümünü Ağustos'ta, kalanını da Eylül'de sattığını söylemiş. Satıştan elde ettiği paranın bir kısmını Halk Yatırım ve Tere Yatırım üzerinden fonlarda değerlendirmiş. Kaya diyor ki yatırımlarda kimsenin yönlendirmesi olmadı diyor. Ve Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duymuş ve elde ettiği kazançları da TMSF'nin bildirdiği hesaba göndermiş vicdani rahatsızlıktan dolayı. Hani ya şimdi bak, bu ifade veriş biçimi, söylemeye, bunun yansıtılış biçimi tuhaf değil mi ya? Ya kim vicdan ya, 2 milyarı vurgun. Almışsınız o 2 milyarı. O 2 milyarı tuttuğunuz güne kadar da faizini de almışsınız. Gelip şimdi vicdan. Nerede vicdan burada? Yani burada temel son söylerken kimsenin yönlendirmesi olmadı. E nereden haber aldınız? O fon vurgun ortaya çıkmadan nereden haber aldınız da çıktınız? Yani bütün onlar işte bu adım adım geldi. Bu adım adım hesaplanmış bir süreci işliyoruz. Dostlar alışverişte görsün. Benim en önemli özet odur. İktisatçı Nazır Kapusuz diyor ki bak, eğer diyor yatırım amaçlı aldın hisseni ve o yüzden parayı ver demek lazımdı. 163 milyon ana parayı kurtardı. Üstüne 28 günde 60 milyon lira faiz geliri elde etti. Elinde 223 milyonu var. Aslında 1,3 milyon lira hakkı. Yani. Ve şu anda 223 milyon oldu. Ya 163 verdi, 223 oldu. Bir de mağdur oldu, vicdan oldu. Biliyor ki bütün Türkiye bana ağlasın. Ben ağlıyorum. Ekonomist Emre Şirin diyor ki Fatma Betül Sayankaya ve eşi en dipten hareket başlamadan önce hisseyi alıyor, en tepeye yakın yerden ve piyasa patlamadan hemen önce satıyor. Ve verdiği ifadede hiçbir bilgi gelmedi diyorlar, muazzam, kendilerinden eğitim alalım, işte gerçek yatırım üstadları. Cengiz Erdinç gazeteci diyor ki Fatma Betül Sayankaya'nın durumu açıkça bilgi ticareti. 106. madde özellikle satarken soruşturmaların geldiğini, piyasanın çökeceğini bildiği açık. 107. madde ile fark hapis ve iki katı para cezasının bir arada olması diyor. Az önce Ali Özgündüz de, eski savcı Ali Özgündüz de buna dikkat çekmişti. Konumuzu arıyor muyuz? Tamam. Şimdi ilginç, bu fon meselesinde gözden kaçan önemli bir ayrıntıyı konuşacağız. Bu ayrıntı o kadar gözden kaçtı ki, ama çok önemli. Niye önemli? Bakın, fon meselesinde gözden kaçtı dedim. Çünkü Diyanet Vakfı'nın fonda parasının olması. Ya bu başlı başına bir şeydir. Diyanet'in fonda parası varmış. Hem de bir ayda 1 milyar 228 milyon liraymış. 637 milyona düşmüş. Aslında soru çok basit. Diyanet'in parası neden fonda? Diyanet bir rant kuruluşu mudur? Bu soruyu herkesin sorması gerekiyordu. Ama o kadar dallandı, budaklandı, toz bulutu var ki herkes sormadı. Ama bir kişi bu soruyu sordu. İlahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör şimdi canlı yayınımızda. Alo.
1: Efendim Mustafa Bey.
2: Özcan Bey, hoş geldiniz.
1: Teşekkür ediyorum. Sağ olun efendim.
2: Yani bir şimdi bu fonda olan herkes işte milyarları almış gitmiş, vicdan diyor, şu diyor, bu diyor, vicdan da artık nerede vicdan, o da karıştı. Rakamları baktıkça algımız da gitti, rakam para, en azından benim gitti. Yani kim ne para söylese çok mu az mı ayırt edemeyecek haldeyim, ama siz çok net bir şekilde Diyanet'e sordunuz bu para niye fonda ve bu para düşünce ne oldu diye. Ne dediler size?
1: Böyle Mustafa Bey, ben dün bu fondan çekilen miktarı görünce içinde sorular barındıran bir takım sorular sordum Diyanet Vakfı'na. Yani bu paralar sizin ticari olarak elde ettiğiniz paralar mı, yoksa zekat, sadaka, kurban bağışı ve benzeri paralar mı? İşte bunu ne zaman karar verdiniz ona aktarılmasına? Burada kar elde etmişseniz ne kadar, zarar etmişseniz ne kadar gibi bir takım sorular aslında. Doğrusu benim de gerçekten samimi olarak bu ülkenin bir akademisyeni olarak özellikle Diyanet'in böyle bir şeyde olmasını asla arzu etmediğim için merakla sordum. Bugün aradılar beni gerçekten Diyanet Vakfı'nın mütevelli heyet başkanı Sayın İzani Turan aradı. Dedi ki hocam biz 2015'te bu kararı aldık. Çünkü dedi Vakıflar Genel Müdürlüğü bize böyle bir paranızı sabit bir şekilde tutamazsınız. Değer kaybediyor enflasyon karşısında. Götürün yatırın dedi. Biz de yatırdık. Dedim ki peki şu anda mesela ayrıca devamında şunu söyledi. Şimdi dedi bu fon krizi patlayınca biz bunu izah edemeyiz kimseye diye düşündük. Başkan da dedi ki bunu o zaman çekelim. Çektik dedi şey yatırdık. Biz Katılım Bankası'na yatırdık dedi. Yani şunu demek ki Katılım Bankası'na para yatırdıklarında zarar etmeyeceklerini, katılım bankalarının da belli bir miktar onlara kar verebileceklerini biliyorlar. Burada anladığım kadarıyla ve kendisinin de ifadesiyle faizli bir fon olmadığını, yatırdıkları fonun riskli bir fon olmadığını, faizli olmadığını, sadece enflasyon karşısında paranın değer kaybetmemesini muhafaza etmek için o fona yatırdıkları ifadesi doğrudur. Ben ona bir şey demiyorum. Fakat hala elbette cevaplanmayan sorular var. Yani Diyanet Vakfı ki geçen yıl yaklaşık 28 milyar Türk lirası civarında bir bilanço açıkladılar. Yapılan bağışlar bunlar. Çünkü bu bir fabrika falan değil. Bu paranın da yaklaşık işte 2 milyar küsür Türk lirasının eski parayla trilyon parayı oraya yatırmışlar. Şimdi de büyük oranda bu fondan çıktıklarını söyledi. Dedim ki zarar var mı dedim. Yani bu zonda yok dedi. Biz hiç zaten zarar etmedik. Çok böyle kendinden emin bir şekilde hiç zarar etmeden sadece bu algıda yaşanmaması için sıkıntıların paranın büyük bir kısmının çekildiğini aslında diyor tamamını çekecektik ama diyor para piyasalarında diyor bu tür bir şey izin mümkün değil. Çekemedik. O yüzden geri kalanında diyor peyderpey ve en kısa sürede çekeceğiz diyor. Anladığımız şu evet yani Diyanet Vakfı faize yatırmamış, zarar etmemiş ama birileri bunlara oraya yönlendirmiş. O parada o belli bir miktar orada doğal olarak piyasalar açısından nem alanmış. Zarar etmemişler ama ne kadar kar ettiklerini de tam söyleyemedi. Yani ne kadar kar edildi madem hani hiç zarar etmediyseniz karınız ne kadar bunları biz bilmiyoruz. Doğrusu Diyanet Vakfı'nda bunu duymak beni mutlu etti. En azından buna güvenmek durumundayım ben genel müdürün ifadelerine. Fakat mesele şu anda Mustafa Bey sadece Diyanet değil yani biz şunu görüyoruz, üzülerek görüyoruz. Ahlakın üstünlüğünü, dindarlığımızın sembolünü doğal olarak bazı şeylerde biz üzülüyoruz. Hani takdir edersiniz ki yalan çok kötü bir şeydir ama imam yalan söylüyorsa veya papaz ya da neyse yani haham yalan söylüyorsa bu daha kötü bir şeydir. Hırsızlık çok kötü bir şeydir. Yani kimse bunu kabul etmez hırsızlığı. Ama noter hırsızlık yapıyorsa veya bu konuda bu daha kötü bir şeydir. Şu anda ülkemizde şu veya bu şekilde uzunca bir süredir bir takım dindarlık, muhafazakarlık, dini değerler üzerinden siyaset yapan ve bununla da ahlaki görece ahlaki üstünlük sağlayarak siyasal iktidar olmaya devam eden bir yapı var. Ama elimizde maalesef nepotizm diyorsanız nepotizm, aile değerlerini kötüye istismara kullanmak diyorsanız kötüye istismara kullanmak, ahlaki anlamda üstündeki kıyafetten dolayı insanlarda güven telkin etmesi gereken ettiği düşünülen insanların içinde bulunduğu durum gerçekten çok üzücü. Gerçekten ülkemizin sosyal sermayesi açısından insanlarımıza değerlerimiz açısından ifade ettiklerimiz açısından bir tutarsızlıkla karşı karşıyayız. Bu toptan demek ki bu Diyanet Vakfı'na da zamanla birisi işte bunu böyle yapar. Allah'tan ki zarar etmemişler. Allah'tan ki
2: bilmiyoruz ki onu edip etmediğini. Yani zarar etmesi kadar kar etmesi daha kötü bence.
1: Yani kar etmesi
2: hayır şundan dolayı ya Diyanet var. Şimdi tabii ki Özcan Bey hani şöyle siz ilahiyatçısınız. Hani burada herhangi bir kurum olsa belki onun üzerinden tartışılır ama Diyanet Vakfı'nın fonda ne işi olur?
1: Gerçekten izahı zor bir şey. Yani hani
2: hayır, biz her şeyi normal görmeye başladık ama zaten orada kar zarardan öte senin orada ne işin var? Evet. Sorusu daha da önemlidir. Diyanet o parayı kaç tane insanın çoluğun çocuğun karnını doyurur? Ya da Kur'an kurslarında başka yerlerde bir sürü mezalim gören çocukları kurtarır. Ya para yok diye ben yani...
1: Evet, gerçekten duyarlılığınız konusunda bence de haklısınız. Bu konuları Türkiye'de din üzerinden, Diyanet kurumu üzerinden konuşmak da oldukça zor. Diyanet...
2: Onda da siz haklısınız. Anlıyorum.
1: Her hafta, biliyorsunuz her hafta hala Kur'an kurslarımız için falan para topluyor. Tabii ki toplasın. Niye çocuksun diye. Şimdi madem o kadar paranız vardı da bu her hafta çocuklardan ya da camilerimizden, Kur'an kursumuzdaki hafızlarımıza veya belki bazı ihtiyaç sahiplerine toplamaya devam ediyoruz. Gerçekten sorulacak çok soru var. Fakat bunu daha fazla böyle insanların güvenini iyice istismar eden Kızılay'da biz büyük bir tecrübe yaşadık. Kızılay inanılmaz bir güven kaybına uğradı. Ondan sonra şimdi Diyanet Vakfı ile ilgili de bir derin şüphenin uyandırılması toplumsal anlamda, toplumsal güven anlamda, toplumsal yozlaşma anlamında inanın toplumun çok zararına olacak şeyler. Yetkililerin açık, şeffaf ve vaaz ettikleri üslubuyla da hesap verebilir bir pozisyonda olmalarını bekliyoruz. Ama tabii ki bu durum algı açısından, gerçek açısından da yönetilmesi zor bir durum.
2: Yani ben sizin hassasiyetinizi anlıyorum. O hassasiyet de çok doğru bir hassasiyet. Çünkü o kurumun yapmak istedikleri, daha doğrusu gerçek amacında kullanılsa çok fayda sağladığını biliyorum. Ama meseleyi işte şöyle, bu fonda ya da başka bir şeyde bu kadar rahat olmaları da aslında sizin gibi insanların, sizi hariç tutuyorum çünkü sordunuz o soruyu, diğerlerinin suskun kalması. Çünkü bu soru oldu mu, fonda ne işimiz var dediğinde o fonda duramazsınız.
1: Evet.
2: Olmamalısınız zaten. Yani bunun çok basit bir çözümü var. Fonda olmazsınız. Bu kadar basit.
1: Türkiye'de biliyorsunuz gerçekten bu tür konuları açıklıkla sormak bir bedel istiyor.
2: Doğru.
1: Koca koca kurumların karşısında siz bir bireysiniz. Bu soruları sorduğunuzda da cesaretle bunun arkasında durup bunun hesabını zaten bulmanız şu zaman mümkün değil de şeffaf açık bir şekilde Allah'tan bugün yani açıkça söylemem lazımsa İzhan Hoca izah etti bana. Güzel, samimi bir şekilde. Ama bu soruları biz ülkece sadece Diyanet için değil başka kurumlarımız için de sorabilseydik inanın şu anda gözümüze baka baka 500 bin insanın emeğini hiç eden bir yapıyla karşı karşıya kalmazdık. Soramadığımız, tepki veremediğimiz gerektiği yerlerde bunu bir şekilde faturasını bu kötülüğü bile bile yapanların, bu hukuksuzluğu bile bile yapanların bunlar niye yapıyorlar? Çünkü hesap vermeyeceklerini düşünüyorlar. Yani kaç defa bu ülkede yaşanan sıkıntılar yaşandı. Yani yurt yandı, bir sürü gencimiz öldü. Başka bir yerde çocuklar istismara uğradı. Başka bir yerde başka sıkıntılar yaşadık. Hem dini anlamda hem toplumsal anlamda. Allah aşkına bir tane bile çıkıp ya özür dileriz biz gerçekten sizin bize emanet ettiğiniz yerinizi, maddi varlığınızı özür dileyen gördünüz mü siz? Görmediniz.
2: Hiç olmadı.
1: Bunu takip edip ısrarla kardeşim siz bu ülkede insanların emeğini, insanların size olan itimadını, bu vatanın adına Beytülmal diyorsanız Beytülmalini size emanet ettik, ne yapıyorsunuz deyip bunu ısrarlı bir şekilde takip ederek sorabilseydik şu anda tecrübe üzerine tecrübe yaşadığımız şeyleri yaşayamazdık. Yani maalesef şöyle bir şeyle karşı karşıyayız. Özellikle iktidar üzerinde söylememiz lazım. Bizim iktidar kendi hesap yapmamazlığından kaynaklanan, kendi plansızlığından kaynaklanan, kendi daha önce alması gereken tedbirleri almadığı için başımıza gelen işleri sonra çözüyormuş gibi yapıyor ve orada puan topluyor. İyi ama yani Muhsin Yazıcıoğlu cinayeti olmak üzere bir sürü şu anda olaylarla karşı karşıyayız. Bu fon olayı da dahil. Arkadaş bu kimin zamanında oldu? Hangi yönetici kimi korudu? Hangi yönetici kime vesayet etti? Hangi atama neye sebep oldu? Üniversitelerimizin hali, eğitim kurumlarımızın hali. Bakın şimdi Milli Eğitim Bakanlığı'nın uğraştığı şeye bakın. Şu anda uğraştığı şeye bakın. Bugün yine bir başka Manisa şehrimiz olmuş. Geçenlerde son 20 günde 6 ayrı olay oldu. Bu geçen yıldan beri geliyor. Şimdi çözmeye çalışıyoruz efendim. Sizin zamanınızda almadığınız rehberlik tedbirleri, zamanında almadığınız güvenlik tedbirleri, zamanında verirken çift verdiğiniz tutarsızlıklarının sebebiyle bunlar oluyor. Şimdi bunu çözüyormuş bir de kahraman olmaya çalışıyorlar. Dolayısıyla şaşırmıyorum. Sadece ülkem adına bu kadar tutarsızlıkların, ülke adına bu kadar hesapsızlıkların, ülke insanının olması gerektiği yerde değil de hala bir türlü sıkıntının içerisinde doğruyu arama peşinde olması beni üzüyor. Bu ülkenin bir akademisyeni, bir aydın olarak. Dolayısıyla artık şaşırma hissimiz çok fazla kalmadı. Yani koca koca güvendiğimiz insanların yaptıkları, ihmal ettiklerini duydukça, gördükçe böyle bir ortamdayız yani.
2: Peki. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Efendim, ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum.
2: Hoşça kalın. İyi akşamlar.
1: Sağ olun. Sağ olun. Yaşamış.
2: İlahiyatçı Profesör Doktor Özcan Güngör'le konuştuk. Önemliydi. Yani fonda Diyanet'in parası olduğu resmi ağızdan da ilk kez doğrulanmış oldu. Paranın bir kısmını çekmişler, bir kısmını da çekecekler. Sonra da faizsiz bir katılım bankasına yatırmışlar. Ama söyledikleri bu. Hani bir kaybımız olmadı. Diyanet'in fonda niye parası var? Madem paranız var, o zaman niye bu halde? Diyanet'in yönetiminde olduğu ya da sorumluluğunda olduğu birçok şey. Ve hala cami avlusunda para topluyorsunuz. Fon için mi? Devam edelim.
5: Ay ağzımızın tadı bozulmasın. Bozulmasın annem.
2: Fon meselesi, operasyonlar, siyaset bilmem ne, hakikaten toz bulutu çok büyük. Haklı da çok büyük olması lazım. Çünkü fon vurgunu sermaye piyasası tarihinin en büyük vurgun, hatta cumhuriyetin bile, öyle söyleyenler de var. Ama bir taraftan da çok acayip şeyler oluyor. Onlardan bir tanesi, hani bir millet iki devlet diye yola çıktı Azerbaycan'la Türkiye. Son dönemde ilişkiler öyle bir gerildi ki çok acayip bir yere gidiyor. Şöyle başladı. Yani Netanyahu konuşurken Azerbaycan temsilcisi Birleşmiş Millet derde salonda kalmıştı. Türkiye bunu eleştirmişti. Sonra Azerbaycan'da bazı okullarda başörtüsüyle girme yasağı gelmişti. Türkiye, siyasetçiler de dahil, bu kararı eleştirdi. Aliyev üstü kapalı, işlerimize karışmayın diye çok sert bir üslupla söyledi bunu. Tam böyle ortalık yatışmış gibi görünürken Azerbaycan'ın resmi haber ajansı APA'da Türkiye'den İsrail'e 456 gemi seferi diye haber çıktı. Bak can damarına. Hani 456 gemi seferi diye. Biz Birleşmiş Milletler'den çıkmadık diye eleştiriyorsunuz. Karşılığında verilene bak neler oluyor. Neler söylüyor? Azerbaycan'ın yanıtı inanılmaz. Sonra ne oldu? O yayından kaldırıldı. Ama orada verilmek istenen mesaj bu. Acayip işlerden bir tanesiydi bu. Devam edelim.
6: Hatırladın mı eskiden? Geçmişteki günlerde.
7: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
9: Hatırladın mı?
7: Hatırladın mı?
8: Hatırladın mı?
2: Hafızamızda vahit bıçak var. Hani hukukçu kimliğini kullanan ama suçla suçlu arasındaki en temel ayrımı bile yok sayan, ihlal eden bir isim. Vahit Bıçak. Suçluyu değil, suçu savunacak kadar gözü dönmüş bir adamdı. Kimdi bu? Anlattım, burada da anlattım, daha önceki çıktığım televizyonlarda da her şeyde Vahit Bıçak'ı hiç unutturmam. Vahit Bıçak simge. Bak Vahit Bıçak kimdi? Necip Avlemitoğlu'nun Fethullahçı yapılanmayı ilk anlatan, deşifre eden kitaplardan biridir Köstebek. Bakın açın o Köstebek kitabını, Vahit Bıçak'ı görürsünüz. İçinde Vahit Bıçak var. Vahit Bıçak herhangi birisi değil. Polis Akademisi'nin akademisyeni idi. Eğer bu Ceren Damar Şenel 2 Ocak 2019'da hukuk fakültesindeki odasında öldürdü ya onu, Hasan İsmail Hikmet. Önce tabancayla, sonra da bıçakla, hunharca. İşte onun avukatlığını yaptı Vahit Bıçak. Ondan sonra akademideki görevinden ayrıldı. Çünkü Ceren Damar Şenel'e iftira attı. Bu tespit edildi. Sonra ailesi vazgeçmedi. Ceren Damar'ın ailesi şikayet etti.

edecek. Şimdi istinaftan tekrar bu karar çıktı. 1 yıl 8 aylık hapis cezası ikinci kez bozuldu. İstediği kadar çekirge gibi zıplamaya çalıştım. Vahit Bıçak'ın her yaptığı adımın takipçisi olmaya devam edeceğim ben. Bugün de bitirdik. Yarın haftanın son gününde yeni bir kat yolculuğunda buluşmak üzere. İyi akşamlar, hoşça kalın. Ben giderim, Tom Waits başlar.

0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı sona erdi.
1: Burası Radyo Sputnik, ben Mustafa Hoş.
2: Fatma Betim Sayar'ın ödeme yaptığını ne sermaye teklif kurulu ne de Hazine ve Maliye Bakanlığı açıklamadı. 2021 krizine yaptığımızı yaparım diyorum ben şu anda. Ben buna agresif tahsilat diyorum. Agresif tahsilat. Ben elektriği bulmadım. Yapılmış bir şey anlatıyorum yani. Yapıldık şu an. Biz yaptık bunu. 2021'de olduğu gibi. Sadece kendilerinden değil, sadece yakın akrabalarından değil, selam verdiklerinden, çay içtiklerinden hesapları kontrol edilmiş. Fatma Betim Sayan'ın dışında kimler var? Büyük insanlar olduğundan emin. Yemin ederim ama ispat ederim.
0: Mustafa Hoş'la yol arkadaşı hafta içi her gün saat 17.30'da Radyo

0: Sputnik'te.
1: Mustafa Hoş'la Yol Arkadaşı tekrarını dinlediniz.
0: Kısa kısa gülümseten bölümlerle dilimizin altındaki baklayı birlikte çıkarıyoruz. Bu bölümde deyimlerin hikayesini dinleyecek, kültürün derinliklerine kısa ama keyifli bir yolculuk yapacaksınız. Bir fincan kahvenin 40 yıl hatırı varsa, bir deyimin de 1000 yıllık hatırası var. Her bölümde bir deyim, bir anlam, bir hatıra. Hadi o zaman bize kulak verin ve deyim yerindeyse başlasın.
2: Dedikodu, kimi zaman boş zaman eğlencesi, kimi zaman zararsız parasında dolaşır. Ama bazen biri gelir ki söyledikleri tam da bu deyimi hak eder. Tavuk ayağı yiyor sanki. Bu deyim gevezelikte dedikoduyla eşleştirilir. Tavuklar yere düşen en küçük kırıntının peşinde çılgınca gagalar ama ortada dişe dokunur bir şey yoktur. Tavuk ayağında da doğru düzgün et yoktur zaten. O kadar uğraş ama elde var sıfır. Tıpkı dedikoducular gibi. Laf üretirler, konuşurlar, ağızlarında laf tutmaz ama sonunda kimseye fayda gelmez. Yazar Memduh Şevket Esendal öyküsünde şöyle yazar. Bunlar da tavuk ayağı yemişler, ağızlarında bat da ıslanmıyor. Bugün hala sabah kahvesinde komşusunu çekiştiren biri için şöyle denir. Bırak şu tavuk ayağına, işine bak. Deyimler davranışların aynısıdır. Bugün tavuk ayağı yemek deyimini konuştuk. Yeni konu başlığıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
3: Bir dakika. Telefonunuzda günde kaç bildirim geliyor? Toplantılar, alışveriş indirimleri, mesajlar. Peki en son ne zaman kendiniz için bir hatırlatıcı kurdunuz? Ekim ayı meme kanseri farkındalık ayı. Sadece 5 dakikanızı ayırın ve kendinize meme muayenesi yapın. Hayatınızdaki en önemli bildirimi ertelemeyin. Erken teşhis hayat kurtarır. Hemen bugün bir randevu alın veya aynanın karşısına geçin. Kendinize bu iyiliği yapın.
1: En kaliteli şarkılar. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Antalya'nın Belek, Kızılot, Lara ve Kundu sahillerinde caretta carettaların yuvalama ve yavruların denize ulaşma süreci büyük ölçüde tamamlandı. Akademisyen ve gönüllüler sezon boyunca bölgede 4400 yuva tespit etti. Hacettepe Üniversitesi Öğretim Görevlisi ve Ekolojik Araştırmalar Derneği Başkanı Ali Fuat Canbolat öncülüğünde yürütülen deniz kaplumbağalarını izleme ve koruma projesi kapsamında Mayıs ayından bu yana sürdürülen çalışmalarda yaklaşık 200 bin yavrunun denizde buluştuğu kaydedildi. Ekolojik Araştırmalar Derneği Kızılot Bölgesi Proje Sorumlusu Biyolog Fatih Polat, ekiplerin yuvaları GPS ile işaretleyerek koruma altına alındığını, zamanı gelen yuvaları kontrol ederek yavru sayılarını belirlediğini söyledi. Polat, denize ulaşan her bin yavrudan yalnızca bir ikisinin ergenliğe ulaşabildiğine dikkat çekti. Bu yıl hava koşulları nedeniyle bazı yuvaların geç oluştuğunu belirten Polat, Kızılot'ta 4 yuvanın sürecinin devam ettiğini ve yaklaşık bir hafta içinde yavruların denize ulaşmasının beklendiğini ifade etti. Polat, sezon boyunca bazı yuvaların insanlar tarafından kazıldığını, ışık kirliliğinin yavruların deniz yerine karaya yönelmesine neden olduğunu ve sahile giren araçların yuvaların üzerinden geçtiğinin tespit edildiğini aktardı. Bu durumların hem ergin kaplumbağaları hem de yavruları tehdit ettiğini söyledi. Çalışmalara bu yıl 8 ülkeden 45 yabancı gönüllü de destek verdi. Antalya'nın önemli caretta yuvalama alanlarında bu yıl yaklaşık 200 bin yavrunun denize ulaşması kayda geçirildi. Ekipler birkaç yuvada çalışmalarını sürdürüyor. Yeni konu başlıklarıyla sizlerle olmaya devam edeceğiz. Radyo Sputnik'te kalın.
0: Radyo Sputnik Özel Haber. Radyo Sputnik.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Güçlü Özgenler, Geri ve Zamanı tekrar yayını.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı başlıyor.
2: ...8 Ekim 2026 Perşembe, ben Güçlü Özgan, Radyo Sputnik'tesiniz. Kulağı ve aklı yeri ve zamanında olan tüm dinleyenlere aydın, elbette ekip arkadaşlarımla beraber editörüm İrem ve teknik masada Simge ile birlikte güzel, sağlıklı bir gün dileyerek, keyifli bir gün dileyerek başlıyorum programa. Ne yapacağız? Her sabah olduğu gibi Türkiye ve dünya gündemine bakacağız. Gerçekte olanı sadece bize anlatılanlarla yetinmeden, nedenleri ve olası sonuçlarıyla, sorduğumuz sorular ve bu sorulara vermeye çalıştığımız yanıtlarla, görmeye, çok daha önemlisi anlamaya çalışacağız. Özetle bu sabahta anlatılmayanı anlatmaya devam edeceğiz. Geçmeden önce günün, gündemin öne çıkan başlıklarına hatırlatmalarımı tekrar edeyim izniniz olursa. Radyo Sputnik karasal yayında 7 gün 24 saat Türkiye'nin 7 ayrı bölgesinden, 24 ayrı kent merkezinden dinleyebilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımız X'te @radiosputniktr'deyiz ya da Telegram'da Sputnik Türkiye kanalını takibe alırsanız hem programlarımızın görüntülü canlı yayınlarına hem de program tekrarlarına dilediğiniz yerde ve dilediğiniz zamanda kolaylıkla ulaşabilirsiniz. Benimle doğrudan iletişim kurmak isterseniz de X, Instagram ya da Blue Sky Güçlü Özgan, birleşik ve küçük harfle Güçlü Özgan yazarsanız bana da doğrudan ulaşabilirsiniz. Görüşleriniz, önerileriniz ve elbette eleştirileriniz bizler için Radyo Sputnik'in WhatsApp hattını da cep telefonunuza çoktan kaydettiğinizi umut ediyorum. 0505 171 66 56 tekrar ediyorum. 0505 171 66 56. Hadi başlayalım.
1: Yeri ve zamanında gündemden başlıklar.
2: Sabahın sıcak haberi Maltepe'den, İstanbul Maltepe'den geldi. Az önce Selin Yazıcı da bültende detayları, elimizde olan detayları aktardı. Ben de şöyle bir üzerinden geçeyim, tekrar hatırlatayım. Bir binanın zemin katında çökme meydana geldi. Yani şöyle söyleyebilirim, görüntüleri de bazı görüntüler var Telegram'dan. Şimdi İrem de onları sizlerle paylaşacak. Binanın zemin katında meydana geldi. Zemin katın üzerine çöktü bina aslında bakılırsa. Bütün binanın yıkılması şu an itibariyle gelen görüntülere, gelen canlı görüntülere de bakıyorum. Binanın yıkılması söz konusu değil ama ilk iki katı, yani zemin ve üst katı, bir üst katı üzerine bina oturmuş durumda, çökmüş durumda. Şöyle görüntüler, yoğun güvenlik önlemlerinin etrafta alındığını, arama kurtarma ekiplerinin şu an itibariyle bina içerisinde o çalışmalarına, arama çalışmalarına devam ettiği yönünde bilgiler var. Elimizde görüntüler de bunu gösteriyor. Çelişkili bilgiler var bu bina ile ilgili olarak. Dediğim gibi az önce sevgili Selin Yazıcı da aktardı. Hani bir kentsel dönüşüm var mıydı yok muydu, bina boş muydu, şöyle bakıyorum pencerelerine, binanın pencerelerine perdeler var, perdeler olduğuna göre yaşamın da devam ettiğini bilmiyorum tabii, gelen resmi açıklamalar da göreceğiz. Bir can kaybı, bir yaralanma şu dakikaya kadar Maltepe, İstanbul Maltepe'deki Cevizli'de, daha doğrusu o 6 katlı binada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı var mı yok mu, dediğim gibi teyitli net bilgiler olmadığı için bunları sizlerle paylaşmıyoruz. Elbette o konuda, bu konuyla ilgili olarak bir resmi açıklama gelir ise sizlerle paylaşacağım. Binada kalanların olduğu yönünde şu an bakıyorum, şöyle bilgiler var ama dediğim gibi tablo nedir, bilanço nedir, şu dakika itibariyle net bir bilgi yok. Yoğun bir güvenlik önlemi bir çevresinde, binanın çevresinde herhangi bir yıkılmaya karşı, ki binanın geri kalan katları, yani üst katları ayakta duruyor şu an itibariyle. Buna karşılık, o binanın çökme ihtimaline karşılık söylediğim gibi yoğun güvenlik önlemlerinin alındığını da söyleyebiliriz. Şimdiden yurttaşlara geçmiş olsun diyelim. Umarız elbette yaralanma ya da bir can kaybı yoktur. Program içerisinde şöyle bir bakıyorum bilgileri, elimdeki bilgileri tekrar incelliyorum. Şöyle bir bakıyorum. Şu dakikaya kadar söylediğim gibi bir can kaybı ya da bir yaralanma bilgisi yok. Geçmiş olsun diyelim. Hani hep konuşuyoruz bunları, yaşadığımız binalarla ilgili sorunlar. Tabii neden böyle bir çökme meydana geldi bilmiyoruz. Bu da ortaya çıkacak elbette ama işte hep konuştuğumuz mesele, yaşadığımız binalara güvenmiyoruz. Asıl mesele, asıl sorunumuz da bu. İşte bu olayda, ortaya çıkan bu olayda hepimizin aklında tabii nedenleri üzerine bazı fikirler oluşmuştur diye tahmin ediyorum. Göreceğiz elbette, yaşadığımız binalara neden güvenmiyoruz sorusunun yanıtı olan bir olayla bu sabah saatlerinde Maltepe'de, İstanbul Maltepe Cevizli'de o olay meydana geldi. Tekrar ve tekrar yurttaşlara geçmiş olsun dileyelim ve biz diğer gündem başlıklarımızla devam edelim programa. Onu söyledim. Cevizli'deki bu olayla ilgili olarak, bu çökmeyle ilgili olarak herhangi bir gelişme, herhangi bir resmi açıklama geldiği anda elbette sizlerle, siz Radyo Sputnik dinleyicileriyle de paylaşacağız bu ayrıntıları, bu detayları. Geçelim diğer başlıklara. 16 Eylül'den beri neyi konuşuyoruz? Bu fon skandalı, fon meselesi üzerinden tartışmaları sürdürüyoruz. Bir tabii mağdurlar da var, mağdur olmayanlar da var, bu işi kâra çevirenler de var. Buna dair birkaç gelişme, buna dair birkaç başlık sizlerle paylaşacağım. Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bilgilendireceğini söylemiştim. Sabah saatlerinde, dün sabahki program sırasında bu başlığı sizlere aktarmıştım. Oldukça ayrıntılı bir açıklama yaptı Cevdet Yılmaz. Özellikle bu ödemelerle ilgili olarak nasıl bir yol, nasıl bir yöntem izlenecek, bunu anlattı milletvekillerine. Dolayısıyla onlar aracılığıyla da bizler de öğrendik. 1 milyon liraya kadar Ekim ayı içerisinde 1 milyon liraya kadar ana para ödemesi yapılmasının planlandığı bilgisini ve bununla ilgili de Adalet ve Kalkınma Partisi'nin bir kanun teklifi hazırladığını öğreniyoruz. Kimden? Cumhurbaşkanı yardımcısının yaptığı açıklamalarla ilgili olarak sizlerden çok soru geliyordu. Bu ödemeler nasıl yapılacak ki bu 1 milyon liraya kadar olan ödemelerle ilgili, bu ödemenin olacağını zaten daha önce de konuşmuştuk. Buna dair başlıkları da sizlerle paylaşmıştık. Dedi ki, nereden, hazineden mi yapılacak bu ödemeler? Hayır dedi Cevdet Yılmaz, fonlarda oluşan özel zararların karşılanması için hazine kaynağı kullanılmayacak. Peki nereden gelecek o para? Tasfiye sırasında yatırımcıların haklarının öncelikle her fonun kendi kaynaklarıyla karşılanmasının esas olduğunu söyledi. Bunun yanı sıra fahiş ya da haksız gelir elde edenlerin geri alınacak kaynaklar da sistem ya da sistem dışına, ki yurt dışına da bazı paraların kaçırıldığı, farklı yöntemlerle, farklı araçlarla yurt dışına kaçırıldığı bazı paraların da biliyoruz. Yapılan açıklamalar, resmi açıklamalar bize bunu gösteriyor. Dedi ki sıra dışı işte fahiş ve haksız kazanç elde edenlerin edenlerden geri alınacak kaynaklar ve sistem dışına çıkarılan malların satışından elde edilecek paralarla, gelirlerle bu ödemeler yapılacak cümlesi benim dikkatimi çekti. İş Bankası ve Ziraat Bankası, bu 131 fondan bahsediyoruz biliyorsunuz. 7 ayrı şirkete ait 131 fondan bahsediyoruz. Ziraat Bankası ve İş Bankası'ndan yürütülecek bu tasfiye süreçleri. Bu bilgi de yine bakandan geldi. İlk ödemeler ne zaman başlıyor? Bugün 8 Ekim itibariyle olağan tasfiye sürecindeki fonlarla, fardan o fonlara yatırım yapanların ödemeleri bugün itibariyle, 8 Ekim itibariyle ödenecek. Çok ayrıntı, çok detay da verdi. İşte hangi fondan kim, ne, kaç mağdur var ya da kaç yatırım yapan kişi var, bunların ayrıntılarını da verdi Cumhurbaşkanı yardımcısı. Şöyle bir bakıyorum, 455.758 tekil yatırımcıdan bahsetti. Bu ayrıntıları da yine kamuoyuyla, daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki temsilcilerimize aktardı. Kendisi şöyle birkaç başlık daha var. Şu benim dikkatimi çekti, onu atlamayayım, onu unutmayayım. Cevdet Yılmaz konuşurken, ya bu işte dedi çok mağdur var. Hatta bakın bu çok dikkat çekici. Benim özel kalem müdürüm de bu fonda büyük paralar kaybetti, büyük kayıp yaşadı. Özel kalem müdüründen bahsetti Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz. İsim de verdi, Fatih Kılınç'tan bahsetti. Şöyle dedi Yılmaz. Musk Kılıç'ın kendisine şu bilgileri verdiğini belirtti. Ben ve bazı arkadaşlarım aramızda para topladık. Bu fona 7 milyon lira yatırım yaptık. Şu anda hepimiz büyük kayıplar yaşıyoruz şeklinde de bir açıklaması oldu. Hani çok isim konuşuluyor, çok isimler üzerinden bu konu yürütülüyor, tartışmalar yürütülüyor. O isimlerden birinin de kim olduğunu işte öğreniyoruz. O kayıp yaşayanlardan, mağdur olanlardan birisinin de Cumhurbaşkanı yardımcısının özel kalemi olduğunu da öğreniyoruz. Bir isim daha var, Fatma Betül Sayan Kaya. Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkan Yardımcısıydı. Eski bakandı. Hatta AK Partiliydi. Öğreniyoruz ki artık AK Partili de değil kendisi, ama şöyle söyleyelim, kendisiyle ilgili birkaç da gelişme var, onları sizlerle paylaşalım. Bu fon soruşturması kapsamında eşi İlyas Kaya ile birlikte şüpheli sıfatıyla ifade verdi dün Cumhuriyet Başsavcılığı. Soruşturmanın kamuoyuna yansımasının ardından vicdani rahatsızlık duyduğunu söylemiş kendisi. O ifadesi de medyaya yansıdı. Ben de oradan sizlerle paylaşıyorum elbette. Bu sebeple elde ettiği kazançları TMSF tarafından bildirilen hesaba gönderdiğini de söyledi. Vicdani rahatsızlık duyduğundan bahsetmiş kim? Fatma Betül Sayan Kaya. Tabi oldukça büyük paralardan bahsediyoruz. Yani bizim hayal edemeyeceğimiz paralardan bahsediyoruz. Hani şöyle düşünüyorum. Tabi hiçbir danışmanlık almadım. Yani fon krizinin odağında olan bir isimden bahsediyoruz elbette. Hani hiçbir yerden ben bir içeriden bilgi vesaire böyle bir şey almadım dedi, ama yani bu kadar büyük paraların 130 milyon liradan galiba bahsediliyordu. Hani böyle adı sana duyulmamış bir fona yatırılmış olması, çok yatırımcı açısından söylüyorum, gayet böyle saf şekilde soruyorum bu soruyu. Bu kadar büyük miktarın adı sana duyulmamış bir fona tek seferde yatırılıyor olması hani bir risk, çok büyük bir risk. Kendisi bu riski almış görebildiğim kadarıyla, benim anlayabildiğim kadarıyla böyle bir tablo var. Neden eski AK Partili dedim Fatma Betül Sayan Kaya için? Vallahi şöyle oldu, Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ın açıklaması. A Haber programa katıldı kendisi ve Fatma Betül Sayan Kaya ile ilgili olarak şöyle bir açıklamada bulundu. AK Parti olarak Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yetkili kurullarımızın tespiti doğrultusunda gereken işlemleri yaptık. Bugün dedi Fatma Betül Hanım partimizin üyesi değil. Partimizin mensubu da değildir ifadesi dikkat çekici. Bugün birkaç yayının, farklı yayınlara baktım. Değişik başlıklar kullanılmış. Bir tanesi mesela, birkaç başlıkta ihraç ifadesi tanımlaması kullanılırken, yani ihraç edildi, partiden atıldı. Türkçesi bu. Partiden ihraç edildi ifadesi kullanılırken, bazı yayın kuruluşlarının da istifa ettiğini, partiden de görevlerinin dışında partiden de istifa ettiğini de söylüyor. Böyle bilmiyorum, bir yorum herhalde bu benim anlayabildiğim kadarıyla. Kimin açıklamaları üzerine bu yorum yapılmış? AK Parti Genel Sekreteri Eyüp Kadir İnan'ın açıklamaları üzerine bu yorum yapılmış. Zaten çok büyük bir yaptırım uygulanmıştı kendisine, hatırlayınız. Partinin bütün WhatsApp gruplarından çıkarttı kendisi, değil mi? Böyle hatırlıyoruz biz yaşanan gelişmeleri. Fon krizinde bir başka ayrıntı yine benim dikkatimi çekti. Hani iddia bu yönde, eski bir bürokrat, doçent doktor Osman Arıkan Nacar'la ilgili. Diyeceksiniz ki kim bu isim? Kim olduğundan daha çok böyle inanılmaz bir kariyeri var kendisinin. İddia şu yönde, o soruşturmada 20 milyar lira çekerek yurt dışına kaçtığı iddia ediliyor kendisinin. Bakanlıklarda üst düzey görevler üstlenmiş bir kişi kendisi. Yine görüyoruz ki Nacar'ın sigorta kayıtlarına bakılınca ne ortaya çıkmış biliyor musunuz? 2023'ten beri makam şoförü olarak gösterildiği kendisinin ve brüt 33.030 lira ücret aldığı yönünde iddialar var. Enteresan bir kariyer, enteresan bir tablo burada. Bakın 2001-2002 döneminde Şırnak'ta, Şırnak'ın Silopi ilçesinde Verem Sağlık Ocağı'nda memur olarak çalışmış kendisi. 2002'de Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne geçiyor. Burada 2013 yılına kadar çalışıyor. Daha sonra Sağlık Bakanlığı bünyesinde tıbbi cihaz, kozmetik ürünler daire başkan yardımcılığına yükseliyor. Sonrasında 2015-2017 Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde görev yapıyor. İşte sonra Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın müsteşar yardımcılığı ve böyle inanılmaz bir kariyer kendisinin. Çok çalışkan birisiymiş anladığım kadarıyla. Bu kariyer süreci benim dikkatimi çekti. Şimdi işte iddia kendisinin 20 milyar lirayla birlikte yurt dışına kaçtığı yönünde. Bakalım bu soruşturma kapsamında nasıl bir yol izlenecek? O soruşturmalar kapsamında savcılıklar bir karar alacak mı, almayacak mı? Hep beraber göreceğiz. O ayrıntıları da, o detayları da evet altta verelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlarım da, sevgili İrem'le Simge de bana söylüyorlar, bu İstanbul'da Maltepe'de Cevizli'de çöken bina, o ilk iki katı, zemin katı çöken bina ile ilgili görüntüler de gelmiş. Telegram'dan takip eden dinleyicilerimiz merak ederlerse eğer, verelim alttan küçük olarak o görüntüyü de izlesin de dinleyicilerimiz görsünler. Söylediğim gibi şu dakikaya kadar da o bina ile ilgili bir resmi açıklama yok. Bir yaralanma var mı, bir can, umarız yoktur, elbette olmasın zaten. Resmi açıklamalar ışığında sizleri de bilgilendirmek istiyorum. Doğrusunu söylemek gerekirse, hani teyitli olmayan bir bilgi de paylaşmak istemiyorum ama dediğim gibi eğer Telegram'dan takip ediyorsanız o bina ile ilgili şu andaki çalışmalar ne durumda, ne oluyor, ne bitiyor, hemen ekranının sol alt köşesinde o görüntüleri de takip edebilirsiniz. Bir süre kalsın eğer bir o görüntü arkadaşlar, sonrasında ben detay geldikçe dinleyicilerimizle paylaşacağım, onu söyleyeyim. Devam edelim bu soruşturma meselesi, fon soruşturması ile ilgili. Sermaye Piyasası Kurulu'nu biliyorsunuz, savcılıktan şöyle bir açıklama gelmişti. Yani biz soruşturmaya başlayamıyoruz, SPK bir suç duyurusu yapılmaz ise diyordu savcılık. Şimdi görüyoruz ki bir bülten yayınladı SPK ve 21 kişi hakkında sermaye piyasası dolandırıcılığı, bunun adı nedir, manipülasyon iddiasıyla suç duyurusunda bulunduğunu biz öğreniyoruz. SPK'nın çok sayıda isim var, özellikle Odin hissesinde işlemler nedeniyle bu 21 kişi hakkında dolandırıcılık iddiası da suç duyurusu bulunduğunu öğreniyoruz. Aslında bu isimler, dediğim gibi bu 21 ismi şimdi sıralamayacağım elbette size ama daha önce bu Katılım Evim, Tera, Finansal Yatırımlar, Gündoğdu Gıda hisseleri nedeniyle de bu isimler hakkında yine suç duyurusunda bulunulmuştu. Onu da hatırlatalım. Fatma Betüyü Sayankaya'yı az önce söyledim. Savcılıkta ifade verdi. İfadesinin ayrıntılarını da aktarmıştım sizlere. Onunla ilgili bir suç duyurusu yok, onu da hatırlatalım. Devam edelim şöyle başlıklarımıza. Şu var, bu para nedir boyutunu hep anlatmaya çalışıyorum size. Ortada dönen, konuşulan bu 800 milyar lira ile ilgili hani çok tartışmalar var biliyorsunuz. Şöyle bir bilgi sizlere paylaşayım, bir kez daha görelim o paranın boyutu nedir, ne anlama geliyor. Şöyle, bu 800 milyar lira birkaç kişinin cebinde şimdi, değil mi? İadelerde başladı gerçi de, bu para yurttaşın cebinde olsa yılda ortalama 16 kez el değiştirecekti. Ekonomiye 12 trilyon lira büyüme katacaktı. Piyasalar canlanabilirdi. İşsizlik azalabilirdi. Devlete de, bütün bunların üzerine devlete de 1 trilyon liralık vergi kalabilirdi. Eğer bu para sistemde, yasal şekilde sistemde kalsaydı, aklımızın bir kenarında bulunsun diye bunu sizlerle paylaşmak, bunu sizlere aktarmak istedim. Şöyle birkaç başlığım, birkaç ayrıntım daha var. Cumhurbaşkanı Erdoğan da bu konuya dair bazı açıklamalarda, dün biliyorsunuz grup toplantısı vardı Cumhurbaşkanı'nın ve orada da aslına bakılırsa bu konuya dair açıklamalarda bulundu Cumhurbaşkanı Erdoğan. Ne söyledi? Eğer Tayyip Erdoğan da, onun dava arkadaşları da bu sorunun çözümü için gerekeni yapar ifadesini kullandı Cumhurbaşkanı Erdoğan. Dün grup toplantısında Adalet ve Kalkınma Partisi genel merkezinde düzenlenen grup toplantısından bahsediyorum. Elbette bunun da ayrıntısı önemli. Özlem Zengin konuştu Meclis Genel Kurulu'nda. Biliyorsunuz muhalefetle böyle bir gerilim yaşıyor iktidar kanadında. Muhalefetin de bu isimler, bu fon meselesinde adı geçenlerin ya da o listelerde olanların açıklanmasını istiyor. Valla bu isteğe Özlem Zengin de katıldı. AK Parti Grup Başkan Vekili. O da tam olarak buna katıldı ve bu dileğe katıldı. Listenin tamamı açıklansın dedi ama yürütmede Adalet ve Kalkınma Partisi, yani değil mi? Bu anlamda kimsenin elini tutulmuyor. Kimse aman açıklanmasın gibi bir yaklaşım içerisinde değil kimse. İşte iktidar da bekliyor demek ki. İktidar kanadından gelen açıklamalar da bu yöndeyse eğer. Tamam, o zaman bu isimler açıklansın. Benim görebildiğim, benim anlayabildiğim mesele tam olarak bu. Neyse, bu kadar yeter. Çok bu fon meselesi üzerine belli ki daha çok uzun süre konuşacağız. Diğer başlıklar şu: Mekke İttifakı dün biliyorsunuz Namık Tan, emekli büyükelçi, eski Washington büyükelçisi konuğumuzdu. Aynı zamanda yeni parti milletvekili kendisi. Çok detaylı yorumlar yapmıştı. Özellikle bu anlaşmanın, bu Mekke anlaşmasının gündeme, daha doğrusu meclis gündemine, meclis onayına gelmemesini eleştirdi. Adalet ve Kalkınma Partisi'nden bir açıklama var bu konuyla ilgili olarak. Çok yakın bir sürede Ömer Çelik konuştu. Dedi ki çok yakın bir sürede bu düzenleme, Türkiye, daha doğrusu bu uluslararası bir anlaşma bu tabii ki, Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine gelecek ifadesi benim dikkatimi çekti. Böyle cuma günü konuşuluyor. Bu önümüzdeki cuma, yani yarın ya da pazartesi günü işaret ediliyordu ama mesela Namık Tan bir milletvekili ve hayır, bizim bilgimiz yok bu konuya dair, bize bir bilgi verilmedi şeklinde bir açıklama yapmıştı dün itibariyle. Tabii gün içerisinde başka bir gelişme oldu mu bilmiyoruz. Bu Mekke anlaşması meselesi tartışılırken Reuters enteresan böyle yetkililere, yani Türk yetkililere dayandırdığı, iki yetkiliye daha doğrusu dayandırdığı bir haber paylaştı. Bu çok dikkat çekici. Suudi Arabistan'a, biliyorsunuz Yemen'de Husilere yönelik operasyonları devam ediyor Suudi Arabistan. İşte Mekke anlaşması da tam bu noktadan tartışılıyor. Bu nokta üzerinden tartışılıyor. İddia şu yönde, Reuters iddiasıdır, tekrar ediyorum bunu, buna dair resmi bir açıklama gelmedi benim görebildiğim kadarıyla. Türkiye dendi, savunma ve teknik destek gönderecek. Nereye? Nereye? Suudi Arabistan'a. Şöyle deniyor haberde, Reuters'a konuşan iki yetkili, desteğin NATO üyesi Türkiye ile Pakistan ve Suudi Arabistan'ın Ağustos'ta imzaladığı ortak savunma anlaşması çerçevesinde sağlandı. Daha doğrusu geçmiş zaman kipi kullanıldığı için bunların gönderildiğini iddia ediyor. Kim? Reuters haber ajansı. Hani bu ayrıntıda dikkat çekici. Hazır Mekke anlaşması demişken, hazır bu meseleler hem iktidarın hem de muhalefetin hem de haber ajanslarının gündemindeyken, Trump'tan buna dair bir açıklama var. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu Mekke anlaşmasını diye sordu gazeteciler. O da dedi ki bence Suudi Arabistan'a yardım etmek istiyorlar. Türkiye'yi kastetti. Ve bence bu çok iyi bir, Türkiye ve Pakistan'ı kastetti. Bence dedi bu çok iyi bir fikir. Trump'tan da Mekke anlaşması yorumu tam olarak bu şekilde. Programın sonunda, son bölümünde şu hakem atamaları meselesini konuşacağız. Oraya geleceğiz. MHK soruşturması vesaire. Ama oradan önce dün söylemiştik, Futbol Federasyonu'ndan yeni istifalar bekleniyor bu süreç içerisinde demiştik. Abdullah Ayaz, Türkiye Futbol Federasyonu Genel Sekreteri, istifa etti. Aslında geçtiğimiz aylarda da 5-6 ay önce de kendisinin istifa ettiği bilgisi medyaya yansımıştı. Hatta TFF, Futbol Federasyonu Başkanı'nın hani kendisini vazgeçirdiği belirtilmişti bu istifa kararından. Bu arada şunu da söyleyelim bir dipnot olarak, Hacı Osmanoğlu'nun Federasyon Başkanı'nın da yeğeni, öz yeğeni kendisi. İşte kendisi de Türkiye Futbol Federasyonu genel sekreterinden istifa etti. Dün kulağımıza geldiğini söylemiştik, yeni istifalar olabilir diye. İşte o bilginin doğru olduğunu da gösteren bir açıklama bu. Yarın bir toplantı var federasyonda. Oradan da hani Montella ile ilgili bir karar alınacağı ya da işte yeniden bir seçim için karar alınacağı yönünde bilgiler var ama Yani tek başına Montella'nın gönderilmesi kısa bir gündem değişikliğinin dışında çok da fazla bir şey ifade etmiyor. Başakşehir'de gerçekleşen o okul saldırısı, yayın yasağı var biliyorsunuz, o okul saldırısıyla ilgili olarak çok ayrıntı yok, veremiyoruz daha doğrusu. Çok ayrıntı var da çok ayrıntı sizlerle paylaşamıyoruz. O okul saldırısına ilişkin emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilmişti şüpheli 15 yaşındaki FM ve şüphelinin anne ve babası çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandılar ve cezaevine gönderdiler. Hani bu ayrıntı, bu bilgiyi de sizlerle paylaşalım. Bir müzik arası vereceğim. Ben de o arada İstanbul'da Maltepe'de ne oluyor, bir ona dair bilgileri bir toparlamaya çalışayım. Ama müzik arasına gitmeden önce Ozi bize yine bugün çok sosyal mesajı da olan bir liste hazırlamış, müzik listesi hazırlamış. Şöyle söyleyeyim, Ekim ayının ilk perşembe günü bütün dünyada ve Türkiye'de, ülkemizde de disleksi farkındalık günü olarak kabul edilmiş durumda. İşte Ozi'de hem bu konuya dikkat çekmek için hem de bizim de bilgilenmemiz bu farkındalık, disleksi farkındalık günü açısından hepimizin gündeminde olması gereken bir konu. Bunu gündemde tutabilmek için bir liste hazırlamış. Hem yani sadece disleksi üzerine konuşmayacağız. Disleksi tanısı konan müzisyenleri de bugün dinleyeceğiz. Mesela programa girerken Şer'den bir şarkı dinlemiştik, hatırlayınız, The Shop Shop Song şarkısını dinlemiştik. Oasis'ten birazdan dinleyeceğiz. Şöyle birkaç bilgi, birkaç ayrıntı da vereyim. Dünya Disleksi Farkındalık Günü nedeniyle dediğim gibi disleksi tanısı almış müzisyenlerden bugün o listeyi hazırlamış, o müzisyenlerden seçmiş şarkılarını sevgili Ozi. Yani normal veya normal üstü zeka düzgüsüne sahip bireylerin okuma, yazma ve heceleme becerilerinde yaşadıkları nörolojik kökenli bir öğrenme farklılığı olarak tanımlanıyor. Disleksi yani bir hastalık değil, beynin yazılı dili işleme biçiminden kaynaklanan nöro gelişimsel bir öğrenme farklılığı sadece. Bunu görmek, bunu anlamak, bunu bu şekilde tanımlamak gerekiyor. Yani farklı şekillerde etkiler gösterebiliyor. Disleksi diğer özgül öğrenme güçleriyle birlikte de görülebiliyor. Genellikle aileden geçiyor ve yaşam boyu devam eden, yaşam boyu süren bir durumdur. Bu notları da vallahi sağ olsun Ozi hem bu şarkı listelerini hazırlayıp hem de bu notları bizlerle paylaşmış. Disleksili pek çok birey muhakeme yürütme, görsel alanlar ya da yaratıcılık gibi konularda son derece güçlüler de sergiliyorlar. Hani sadece bir okuma güçlüğü olmanın çok ötesinde insan beyninin bilgiyi işleme biçimindeki büyüleyici bir çeşitlilik olarak hatta tanımlamalar da var bilim dünyasında yapılıyor. Bilim dünyası demişken mesela bir örnek vermiş Ozi, çocuk ve ergen psikiyatristi Figen Kösem Şen'e göre diyor, özellikle okul çağında ortaya çıkan disleksi belirtilerinin başında okuma güçlüğü, harf ve sayıları karıştırma geliyor. Bu da beraberinde öğrenme güçlüğüne neden oluyor. Bu yüzden bu dönemde özel eğitim çok büyük önem taşıyor diye de hocanın bir vurgusu, hocanın bir uyarısı var. Bunu söyleyelim. Ünlü isimler yok mu? Disleksi sahipleri Einstein, Edison, Steve Jobs, Tom Cruise, Orlando Bloom, Da Vinci, Leonardo da Vinci, Picasso ve Agatha Christie örneklerinde sevgili Ozi bizlerle paylaşmış. Dediğimiz gibi bugün disleksi tanımış müzisyenlerden şarkılarımızı seçtik. Sırada Oasis var, Wonderwall.
0: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: Yaşlanan nüfusumuzu gördükçe hangi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz biliyor musunuz? Bunlara önlem almak gerekiyor. Sadece genç nüfusu arttırmaya çaba göstermek işte. Bırakın evlenmeyi, bırakın çocuk yapmayı. Mevcut şartlar dahilinde insanlar aşık olmaya bile korkuyorlar. Nasıl olacak bu iş? Yaşlanan nüfus denince alarm. Dikkat. Sağlık sektörü özellikle gelecek açısından bir alarm veriyor. Mesela sadece yaşlanan nüfusun bakımı değil. Aynı zamanda bu tedavi süreçleriyle birlikte ne artıyor? Sağlık harcamaları artıyor. Genç bir bireye kıyasla yaşlı bireylerimizin yıllık sağlık maliyeti kat kat daha fazla. Ciddi finansal baskılarla önümüzdeki dönem itibariyle karşı karşıya kalabiliriz. Bunu görmek gerekiyor. Genç nüfusun arttırılmasına yönelik çabalar tamam ama bir yandan da bir başka risk arkadan geliyor.
1: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
2: Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özkan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
0: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve devam ediyoruz. Maltepe'de, Cevizli'de çöken bina. Yani burada bazı bilgiler değişti, bazı bilgiler güncellendi. Onları sizlerle paylaşayım. Binanın 6 katlı olduğunu söylemiştik. Binanın 7 katlı olduğunu öğreniyoruz. Zemin kattı çöken, zemin kat bilgisi yine gelmişti. Alttaki 3 katın çöktüğünü öğreniyoruz. Gelen bilgiler bu yönde. Alanlar içinde arama kurtarma çalışmaları sürüyor bilgisi de yine gelen önüme düşen bu müzik arasında da benim bakıp güncellemeye çalıştığım bilgiler arasında yer alıyor. İstanbul Valiliğinden bir açıklama var bu arada. AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri şu an itibariyle bölgedeler ki programın başlangıcında da o görüntüleri sizlerle paylaşırken aktarmıştım. Bu bölgede çalışmalara devam ediyor bu ekipler şeklinde de bir bilgi İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şu dakika itibariyle bunlar. Şöyle bir bakıyorum, dediğim gibi AFAD, itfaiye ve sağlık ve emniyet ekipleri de şu an itibariyle hem binanın çevresinde, bina tamamen yıkınkı, hem bina çevresinde önlemlerini almış durumdalar, hem de ekiplerde arama kurtarma faaliyetlerine devam ediyorlar. Şimdiden bir kez daha geçmiş olsun diyelim. Dediğim gibi program içerisinde bir yeni detay, bir yeni başlık ulaşırsa sizlerle paylaşacağım. Bir dinleyicim demiş ki Fatma Betül Sayankaya hakkında suç duyurusu yok dediniz. Suç duyurusu var. TKP bir suç duyurusunda bulunmuştu. Doğru, bunu hatırlıyorum ama savcılığın harekete geçebilmesi için SPK tarafından bir suç duyurusu yapılması gerekiyor. Hani böyle bir teknik ayrıntı, teknik detay var. Hani o yüzden ben de tabii ki unutmadım. TKP'nin bu konuda bir suç duyurusu olduğunu elbette biliyoruz ama teknik bazı işte meseleler bunlar. Simge, hadi biz devam edelim.
3: Siyasetse, particilikse ben bunun danışkasını bilirim. Danışkasını.
0: Siyasetin en çok tartışılan konusu ki dün de böyle uzun uzun konuşmuştuk, anlatmıştık haftalardır. Ölüyoruz bu meseleyi, böyle olabilir, olacaktır zaten demiştik. Hatta Adalet ve Kalkınma Partisi de sosyal medya hesabı üzerinden İzmir'le ilgili yayınladığı o videoyla neredeyse dün sabah itibariyle bu transferi açıklamıştı. Neden bahsediyorum? Cemil Tugay, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı bağımsızdı biliyorsunuz. Haziran ayında CHP'den istifa etmişti. Yeni partiye katılır mı katılmaz mı tartışmaları katılmayacakmış gibi görünüyor demiştik. Hatta geçen hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'la da görüştükten sonra olabilir, muhtemeldir ki Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçecektir demiştik. Rozetini kim taktı? Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı. O törende bazı açıklamaları vardı Erdoğan'ın. Bir kulak verelim, devam edeceğiz.
4: Rüşvetsiz selam dahi vermeyen parti derebeylerinin baskısından bıkanlar gecenin bir yarısında sinkaflı küfürlere maruz kalmak istemeyenler huzur içinde uyum içinde şehirlerine hizmet etmeye çalışanlar en güvenli adres olarak AK Parti'yi görüyor. Bizzat kendi tabirleriyle karınları bir türlü doymayan yamyamlar yerine seçmenlerine hizmet etmek isteyenler çareyi yine burada arıyor.
0: Gördüğünüz gibi Adalet ve Kalkınma Partisi Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Erdoğan o törende, Cemil Tugay'a rozet taktığı törende bu ifadeleri, bu açıklamaları gündemine almıştı. Tabii yeni parti kanadında da, CHP kanadında da bu meseleler çokça tartışılıyor. İzmir'de gösteriler vardı. Cemil Tugay'a tepki gösterileri vardı. İlginç bir, benim dikkatimi çeken bir röportaj. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum. Hani yeni parti kanadında, CHP kanadında ya da İzmir'de bu meseleler nasıl konuşuluyor, nasıl tartışılıyor? Benim uzun yıllar boyunca belediye başkanlığını yapmış Aziz Kocaoğlu, Cemil Tugay'ın AK Parti'ye geçişini Radyo Sputnik'te kime? Gazeteci Mustafa Hoş'a değerlendirdi. Enteresan açıklamaları vardı Aziz Kocaoğlu'nun. Bir kulak verelim, devam edeceğiz.
5: Ne hissettiniz?
6: Çok şey hissettik.
5: İzlediniz mi o töreni, konuşmasını Cemil Tugay'ın?
6: Hayır, ben bir yönetim kurulu toplantım vardı ama sonra gördüm tabii şey. İzmirli takdir edecek, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları takdir edecek.
5: Yani bunu bir kötülük olarak mı görüyorsunuz?
6: Kendisine kötülük olarak görüyorum.
5: Peki siz...
6: Kendi kişiliğine, kendisine kötülük olarak görüyorum. İzmir bu burası. İzmir'in duruşu var, İzmir'in kişiliği var, İzmir Cumhuriyet'in kenti. İzmir kuruluşun ve kurtuluşun kenti. Önce kurtuldu İzmir, sonra Türkiye Cumhuriyeti kuruldu.
5: Doğru.
6: İzmir farklı bir kent. Çok kötümser şey bakmıyorum. Bunlar bir yol kazası. Cemil Tugay geçti diye İzmir AKP'ye geçmez. Aday olup seçim almıyorsunuz. Bağımsız kazanmadınız. İzmir'de son dönemde en çok oy alan benim, şimdi kendim şey. Ama ben bunu Cumhuriyet Halk Partisi, partisi olmadan böyle bir seçim alacak bağımsız bir gücüm yok. Belki 3 puan, belki 5 puan milletin bize teveccühünden dolayı oyumuzu arttırmışızdır ama oyun şeyi, tabanı partinindir. Siz bir partiyle seçildiniz. Bu partinin oyuyla seçildiniz. Sabahleyin belediye başkanlığından istifa edersiniz Mustafa Bey.
5: Evet.
6: Öğlenden sonra istediğiniz partiye gidersiniz. Ne varsa bu başkanlığı koltuğunda 15 sene yaptık.
5: Ne var?
6: Ne var? Bilmiyorum.
5: Yani siz bilmiyorsanız kimse bilmez.
6: Hayır. Yani günde 3 saat 4 saat uykuyla gece gündüz koşmak var, çalışmak var, problem çözmek var. Ben Tunç Bey'e de, genel seçimde de, sana da, ben partiliyim. Bu partinin sayesinde 15 sene belediye başkanlığı yaptım. Benim partiye borcum var. İzmirli'ye vefa borcum var. Ben partime ve İzmirli'ye çalışacağım. Her seçimde çalışıyorum. Sana da çalışırım dedim. Yani sen niye ayrılıyorsun? İzmir'e hizmet edecekmiş. Yani ben
5: size soru da, siz tercih etseydiniz Cemil Tugay'ı Büyükşehir Belediyesi Başkanı yapar mıydınız?
6: Şimdi içeride olduğu için bir şey demek istemiyorum. Tunç Bey'i de en küçük ilçeye yapmazdım. Cemil Bey'i de en küçük ilçeye yapmazdım. Benim yetkim yok tabii. Onu
5: Büyükşehir değil, o ilçeye bile yapmazdım.
6: En küçük ilçe hangisiyse onu da yapmazdım. En azından sağlam bir karakterin. Yani maddi manevi doymuş, zengin değil. Yani doygun adam olman lazım.
5: Hmm. Yani. Şimdi bu kriterler yerine kazanacak insan.
6: Bunlar kazanacak insan değil. Tunç Bey'i buna karıştırmak istemem. Şu anda
5: cezaevinde.
6: Suçu da yok garibin. Yani onu karıştırmak istemem ama Tunç Bey de yanlıştı. Eğer belediyecilik anlamında konuşuyorum. Ben kişilik olarak kimsenin, herkesin.
5: Anladım, anladım. Tamamen öyle söylüyorsunuz.
6: Şimdi AKP belediye başkanına şunu yapar. CHP'li belediye başkanından farklı olarak. Sigortayı ödemez, göz yumar, üstüne gitmez. Muhtasarı ödemez, göz yumar. Kredi alması için önünü açar. İşte varsa doğru dürüst bir projesi, Dünya Bankası'ndan kredi alması için izin verir. Üstüne gitmez.
0: Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, Mustafa Hoş'un sorularını yanıtladı. Dün konuk oldu onun programına da. İlginç, enteresan açıklamaları vardı. O yüzden benim dikkatimi çekti. Yani ben de sizlerle paylaşmak istedim Aziz Kocaoğlu'nun açıklamalarını.

Maltepe-Ceviz'deki yıkılan bina, daha doğrusu çöken bina ile ilgili olarak bir yaralının şu an itibariyle, iki güncellendi, iki yaralının şu an itibariyle o binadan çıkarıldı. Güzel haber. O binadan çıkarıldı. Güzel haber. İyi haber. İki yaralının o bina çıkarıldığı yönünde bir bilgi var. Söylediğim gibi program içerisinde size bu ayrıntıları, bu detayları aktarmaya devam edeceğiz. Güzel haberler gelsin. Umarız daha güzel haberler gelsin. Esenyurt Belediyesi'ne bir operasyon gerçekleştirilmişti. Dün söylemiştim bunu. Zaten kayyumla yönetilen bir belediyeydi. Hatırlayınız, Ahmet Özer'in tutuklanmasından sonra bir kayyum ataması söz konusuydu. 17 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Burada enteresan, ilginç bir ayrıntı. O MASAK raporundan, o operasyona dair bir MASAK raporu elbette var. Kayyum Can Ata Aksoy'un göreve getirdiği isimlerden bir tanesi Yusuf Ulutaş. O Ulutaş'ın evinde yüklü miktarda döviz, altın ve silah bulunduğu yönünde bir bilgi. MASAK raporunda kız kardeşiyle 212 milyon lirayı aşan bir işlem hacmi olduğunu da öğreniyoruz. Bu operasyon kapsamında gözaltına alınan isimlerden bir tanesi. Murat Ağarel de şöyle bir paylaşım yaptı tam da bu yolsuzluk operasyonuna dair. Esenyurt Belediyesi'ndeki, dedi, bazı ihalelerde fesat karıştırıldı ve işi alan firmalardan hak edişlerin ortalama %20'si oranında para talep edildiği iddiasıyla bu soru soruşturmanın yürütüldüğünden bahsetti ve işte az önce bahsettiğimiz gibi o Yusuf Ulutaş'la ilgili olarak başkan yardım olarak atanmış kendisi. Daha önce Esenyurt Belediye Başkan Yardımcısı Yusuf Ulutaş, onun da gözaltında olduğunu biz öğreniyoruz. AK Parti yönetimindeki Beyoğlu Belediyesi'nde de daha önce başkan yardımcılığı yaptığı bilgisini Murat Ağarel kendi sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kamuoyuna aktardı. Bir ayrıntı daha, bu kent uzlaşısı meselesi. Hani Esenyurt Belediyesi demişken onu da söyleyelim. Onunla ilgili yürütülen bir dava vardı. 8 kişi, o davada 8 kişi hakkında da beraat kararı verildi. Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi Elif Gül ve Beyoğlu Belediye Meclis Üyesi Turabi Şen de ise, bu iki isim ise ayrı ayrı 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı. O kent uzlaşısı davası üzerinden bakarsak sürece dair bir gelişme var mı? Süreç, yani neden bahsettim biliyorsunuz, terörsüz bir Türkiye sürecine dair başlıklar. DEM Parti grup toplantısında neler söylemişti, onları size aktarmıştım sizlere. Yeni açıklamalar geliyor. DEM Parti çok böyle sürecin ilerleyiş çok da memnun değil. Yapılan açıklamalar itibariyle bunu görüyoruz elbette. Grup başkan vekilleri Gülistan Kılıç, Koç Yiğit ve Sezai Temelli parlamento muhabirleriyle bir araya geldiler. Orada benim dikkatimi çeken Sezai Temelli'nin yeni çözüm sürecinin nasıl ilerlemesi gerektiğine dair dikkat çeken bir bilgisi, daha yorumu var. Biliyorsunuz şimdi o yasa mecliste rekor oyla, değil mi, kabul edilen o yasa, o yasanın uygulanması için MGK'nın bir onayı gerekiyor. Evet, terör örgütü silah bırakıyor. Bizim beklediğimiz boyutta o süreç ilerliyor. Onayı gelirse Milli Güvenlik Kurulu'ndan o yasa işletilmeye başlanacak. Ne dedi Sezai Temelli? Şöyle dedi, mecliste çıkarılan yasanın Milli Güvenlik Kurulu vesayetinden kurtarılması gerektiğini söyledi. Oysa ki bu yasa hazırlanırken, daha tartışılırken, bu yasa çıkarılırken, mecliste konuşulurken, bu mecliste o yasayı savunanlar, savunan siyasi partiler ya da o partilerin temsilcileri özellikle ve özellikle bu konuya vurgu yapmışlardı. Bu yasa çıkıyor ama MGK onay vermeden hiçbir şekilde atılmayacak demişlerdi. Yasa zaten bu şerhle beraber kabul edilmişti. O zaman bunu kabul eden DEM Parti neden şimdi bütün bu süreç içerisinde karar değiştirdi ve böyle bir açıklama yapıyor? Göreceğiz süreç içerisinde nasıl bir tabloyla karşı karşıya olacağımızı da anlayacağız. Birkaç notum daha var, onları da son simge de uyarıyor beni, son iki dakikamız diye. Berna Leç'in gözaltına alındı. Az önce İzmir'deki süreci anlattım size. İzmir'de o parti değiştirme sürecini aktardım. Cemil Tugay'ın AK Parti'ye katılmasına ilişkin bir sosyal medya paylaşımı yaptı. Gözaltına alındı bu sosyal medya paylaşımı gerekçe gösterilerek. Şöyle söyleyeyim, avukatından açıklamalar da var. Bugün Segbis'le ifade vereceği, dün gece gözaltına alındı. Bugün

0: gün içerisinde Segbis'te ifade vereceği yönünde bir bilgi var elimizde. Bunu sizlerle paylaşmış olayım. Bülent Arınç'tan bir sosyal medya paylaşımı, bu benim dikkatimi çekti. Neden? Orada Kahraman, biliyorsunuz AYM kararı alınmıştı Tayfun Kahraman'la ilgili ve bir tazminat kararı, yeniden yargılanması konusunda AYM kararını, daha doğrusu resmi gazetede gerekçesini açıklamıştı. Bülent Arınç da şöyle bir ifade kullandı. Murat Çalık, Mithat Bülent Özmen, Tayfun Kahraman gibi isimleri işaret etti ve dedi ki Gayretullah'a dokunmasın bu isimlerle ilgili alınan yargı kararları. Gördüğüm kadarıyla dedi, her ikisi de mükemmel ahlaklı, temiz, çalışkan ve işini yapan insanlardı. Şimdi bunların ikisi cezaevinde ifadelerini kullandı. Tayfun Kahraman hakkında da ben hukukçuyum, hukuku ve adaleti önceleyenler Anayasa Mahkemesi'nin ikinci defa verdiği Tayfun Kahraman kararını bir kez daha okusunlar ve adli yargılama ya da hak ihlalinin ne olduğunu görsünler cümlesi dikkat çekici. Böyle bir misyonu da var benim görebildiğim kadarıyla. Geçmiş dönem açıklamalarına da bakarsak Bülent Arınç'ın. İlk bölümün yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Tayfun Kahraman dedik, onu hatırlatmamızı da yapalım. Her gün yapıyoruz. Can Atalay 1661 gündür Hatay milletvekili. Gazeteci Lale Ozan Arslan 34 gündür. Tayfun Kahraman 1661 gündür cezaevinde ve gazeteci Merdan Yanardağ da yine aynı şekilde 348 gündür cezaevinde. İkinci bölümde ben yine sizlerle birlikte olacağım.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: konuşmanın, dinlemenin, anlamanın, yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
1: Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'na devam ediyoruz. Programın ikinci bölümüne hoş geldiniz. Hatırlatmalarımla başlayayım izniniz olursa. Radyo Sputnik'in WhatsApp hattı 0505-171-6656. Tekrar cep telefonunuza kaydediniz ya da öyle umut ediyorum. 0505-171-6656. Benimle doğrudan iletişim kurmak isteyen dinleyicilerimiz de sosyal medya hesaplarımı kullanabilirler. Güçlü Özgan X'te, Instagram'da ya da Blue Sky'da. Bunu hatırlatalım. Mesajlarınız da geliyor, gelmeye devam ediyor. Oradan bir iki ayrıntı sizlerle, bir iki mesaj daha doğrusu paylaşmak istiyorum. Serkan Bey diyor ki, Beykoz'dan Serkan Bey diyor ki, Güçlü Bey merhabalar, 121 BS Sultaniye Mecidiyeköy otobüsünü kullanarak toplu taşımayla işe gitmeye çalışıyorum. Otobüslerin koltukları insanların ihtiyaçlarını karşılamaktan çok uzaklar. Yani oturamıyoruz, otursak ayaklarımızı koyacak yer, oturmasak oturamıyoruz zaten. Ayakta gitsek ayaklarımızı nereye sığdıracağımızı bile bilemiyoruz diyor. Kimsesizlerin kimselerine sizin aracılığınızla sormak istiyorum. Sadece bir defa sabah saat 6.50'de bizimle yolculuk yapabilirler mi diye de sormuş. Bunu sizlerle paylaşmak istiyorum demiş. Biz de bu paylaşımınızı, bu dileğinizi, bu isteğinizi, bu talebinizi buradan aktarıyoruz. Üsküp'e selamlar Hüsam Bey. Simge de annesine, Üsküp'ten, Üsküp'teki annesine selamlar yolluyor. Vatandaşlarımız vize nedeniyle fazla gidecek yeri olmadığı için hemşehrilerimiz bayağı yoğun burada diyor. Valla Üsküp'e de, Makedonya'ya da, Balkanlara da, ben de bir benim dedem de Selanik doğumlu, o yüzden özel bir ilgi, özel bir sevgi duyarım Balkanlara. Balkanlara da, Üsküp'e de özellikle Hüsam Bey'e de buradan selamlarımızı iletmiş olalım. Bir not, az önce İstanbul Valisi bu Maltepe'deki çöken bina ile ilgili bir açıklama yaptı. 12 daire olduğunu söyledi binada, toplamda 33 kişi yaşıyordu bu binada. Yine İstanbul Valisi'nin verdiği açıklamaları sizlerle paylaşıyorum. Ve yine gelen son bilgi ki az önce Selin Yazıcı da bültende aktardı. İki yurttaşımız yaralı olarak binadan çıkartıldılar. Arama kurtarma çalışmaları da şu an itibariyle devam ediyor. Yine vali dedi ki, valinin açıklamaları, düzeltiyorum bu son bilgi. 5 kişi kurtarıldı. Vali Gül'ün açıklaması, 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Şu an itibariyle bu son gelen bilgi, binadaki 12 kişiden 5'ini kurtardık. Ekiplerimiz bu 5 kişiyi sağ salim çıkarttı. Geri kalan 12 kişiyi de kurtarma çalışmalarımız, düzeltiyorum, 7 kişiyi de arama kurtarma çalışmaları da devam ediyor. Açıklaması yine İstanbul Valisi Gül'den geldi. Biz devam edelim programa. Pek çok başlık var tabii sizlerle paylaşacağımız. Takip ettiğimiz davalar var. O davalardan bir tanesi Hakan Tosun, gazeteci arkadaşımız Hakan Tosun'un, biliyorsunuz bir gece yarısı evine gitmeye çalışırken saldırı organların hedefi haline gelmişti ve hayatını kaybetmişti. O saldırının arkasından hayatını kaybetmişti. Dün o davada, Hakan'ın öldürülmesiyle ilgili görülen o davada karar duruşması vardı. Şöyle söyleyeyim, tutuklu sanıklar iki isim, Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'e kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Gazeteci, belge, ekoloji aktivisti Hakan Tosun. Biz bu soruşturmayı, bu davayı ilk gününden beri takip ediyoruz. Sadece biz değil tabii, bütün gazeteci arkadaşlarımız da bu konuyu, bu davayı yakından takip ediyor. O davayı, bahsettiğim bu davayı takip eden isimlerden bir tanesi, bütün duruşmaları takip eden gazetecilerden bir tanesi T24 muhabiri Emre Şimşek telefon attığımızda ki dünkü duruşmada da oradaydı kendisi. Emre merhabalar.
3: Merhabalar, iyi yayınlar Güçlü Ozgan.
2: Çok çok teşekkür ederim. Şimdi konuşacak çok şey, çok konu var. Yani soruşturmanın daha ilk saatlerinden itibaren ihmaller, tartışmalar, ailenin, avukatların itirazları vardı. Ama şuradan dünden başlayalım iznin olursa. Sonrasında da bütün bu soru işaretlerini, yani o 27 saatlik kayıp zaman, kendisiyle ilgili hastane kayıtları ile ilgili tartışmalar, gözaltı süreçleri, kamera kayıtları, soracak çok konu var ve bir cinayetin fotoğrafını çekelim. Ülkede kolay ölümler ülkesi diyoruz. Konuşuyorum burada bazen başka ölümleri anlatırken ama Hakan'ın öldürülmesi üzerine bu konuyu bir daha detaylı konuşmak istiyorum. Önce şunu söyleyeyim. Dünkü karar iki isimle ilgili kasten öldürme suçundan müebbet hapis verildi. Aile ve hukukçular, avukatlar bu kararı nasıl değerlendirdiler? Önce buradan başlayalım istersen.
3: Evet, dün Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde karar çıktı. Hakan'a saldıran iki kişi hakkında, Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin hakkında kasten öldürme suçundan müebbet hapis cezası verildi. Sanıklar hakkında yani herhangi bir haksız tahrik indirimi de uygulanmadı mahkeme heyeti tarafından. Hani ailenin bu biraz içini evet rahatlattı ama aile ve avukatların özellikle çizdiği bir konu var, üçüncü saldırgan. Yani Hakan'ın ölümüyle ilgili üçüncü saldırgan, ailenin ve avukatların motosikletli saldırgan dediği Yusuf Özak da hala dışarıda şu anda. Şimdi bununla ilgili yeni bir dava açılması bekleniyor.
2: Buna dair bir adım gelecek mi? Bunu açıkladılar mı? Yani bir suç duyurusu ya da daha önce suç duyurusu var mıydı o isimle ilgili olarak?
3: Evet, daha önce suç duyurusu vardı. Şu anda avukatlar Hakan'ın ulaşılabilen güvenlik görüntüleri üzerinden bir çalışma hazırladılar, bir video çalışması. O video çalışmasına baktığınızda bu üçüncü saldırganın aslında Hakan'ın ölümüyle doğrudan bağlantılı olduğunu görebiliyorsunuz. Bu diğer iki saldırganı, yani şu an müebbet cezası alan Abdurrahman Murat ve Adnan Şahin'i olay yerine götüren, getiren, hatta Hakan'a ikinci saldırıda gerçekleşen ikinci saldırıyı da aslında tekrar bu iki saldırganı olay yerine getir olarak biliniyor. Bununla ilgili yeni bir başvuruda bulunacak avukatlar.
2: Biz de bunu tabii ki takip edeceğiz, sen başta olmak üzere. Şimdi bir olayın başına gitmek istiyorum. O saldırının gerçekleştiği ana ve daha o anla ilgili hemen sonrasında meydana gelen gelişmelere. Şimdi cinayetin hemen arkasından polis ekiplerinin olay yerine gidip güvenlik kameralarının görüntülerini almaması, bu çok konuşuldu. Ardından sanık yakınlarının kamera kayıtlarını toplayıp yok etmesi ya da buna dair iddialar daha doğrusu ortada. Bunu ihbar eden esnafın sonrasında bir şekilde tehdit edildi vesaire, buna dair tartışmalar. Bunlar dava seyrini nasıl ya etkiledi? Yani kolluğun ilk 27 saat ki o 27 saatlik bir kayıp zaman var. Hakan'ın da kayıp olduğu bir zaman var. O ilk 27 saatteki tutumu sence süreci, bu soruşturma sürecini nasıl etkiledi?
3: Şimdi aslında ilk Hakan'ın kaybolduğu güne belki gitmek gerekiyor. Çünkü Hakan aslında 12 gecesi İstanbul annesinin, Esenyurt'ta annesinin evine gitmek istiyor ve saat 7 gibi annesine geleceğini söylüyor. Aradan geçen 3 saatin ardından anne oğlunu aradığında, Fatma Tosun oğlu aradığında ulaşılamıyor. Ve ertesi sabah aile kayıp başvurusunda bulunmak için Mevlana Polis Merkezi'ne gidiyorlar. Ve biz Hakan'ın kaybını bu saatten sonra öğreniyoruz. Çünkü anne bir yandan Hakan'ın en yakın arkadaşını arıyor. İzmir'de Koray Türkay'ı arıyor ve oğluna ulaşılamadığını, bunun bilgisini veriyor. Daha sonra annesinin akbilini kullandığı için hemen sistemden en son nerede kart bastığına bakıyorlar ve bir şekilde güvenlik görüntülerine ulaşabiliyorlar. Tabii bu süre içinde Hakan Tosun'a ne oldu sorusunu sorduktan sonra, olay sosyal medyaya basına yansıdıktan sonra tabii bir hareketlenme oluyor. Ve saat 4 gibi sabah saatlerinde, yani 27 saatin sonunda kız kardeşine emniyet tarafından bir bilgi veriliyor ve Hakan'ın Başakşehir Şamsakur Hastanesi'nde olduğu söyleniliyor. Tabii hiçbir giriş kaydı yok hastaneye. Hani kimliksiz bir giriş kaydı da yok. Parmak izi alınmadan hastanede bekletiliyor Hakan ve zaten 13 Ekim'de de hayatını kaybediyor. O dönemde, o kayıt süresi içerisinde senin de dediğin gibi aslında polisler ilk etapta olayın yaşandığı sokağa gidip güvenlik kameralarına bakmak istiyorlar. Saat 9 ve 11'de iki kez gidiyor esnafa ve güvenlik kameralarını soruyor ancak almıyor. Ardından olay yerine polisin ardından bu saldırganlardan 18 yaşındaki saldırgan Abdurrahman Murat'ın yakınları giderek güvenlik kameralarını, cihazlarını söküp götürüyor. Güvenlik kameralarını yok ediyorlar. Hatta esnafa şöyle söylüyorlar, polis gelip hani sorarsa bizde olduğunu söylersin ve bu şekilde biz bu bilgiyi öğreniyoruz ve Halk TV'den Umut Taşlan'ın bir haberi vardı.
2: Evet, hatırlıyorum.
3: Saldırgan yakınlarının Mevlana Polis Merkezi'nden bazı emniyet personeli görevlileriyle bir ocak başında görüştüğüne dair ki bu aslında Emniyet Genel Müdürlüğü bu konuyla ilgili bir soruşturma başlatıyor. Evet. İki baş müfettişini görevlendiriyor ve 13 polisin ifadesi alınıyor. Aynı zamanda oradaki esnafın da ifadesi alınıyor ve hazırlanan baş müfettişlik raporunda da polisler evet bir ocak başında aileyle görüştüğünü kabul ediyorlar. Zaten bu saatten sonra ailenin ve avukatların yapacağı hem Mevlana Polis Merkezi ile ilgili bir suç duyurusunda bulunmak hem de bu üçüncü saldırgan Yusuf Özak'ta bununla ilgili yeni bir soruşturma başlatılmasını talep ediyorlar.
2: Ve, Yusuf Özak'ta devam et lütfen.
3: Buyur lütfen.
2: Yani Yusuf Özak'ta davada tanık olarak dinlendi değil mi?
3: Evet,
2: benim
3: tanık
2: hatırladığım
3: olarak.
2: Kadarıyla. O enteresan.
3: Duruşmada tanık olarak dinlendi. Aslında bu iki saldırgan da hani gözaltına alınmadı. Telefonla ifadeye çağrıldılar. Adnan Şahin ve Abdurrahman Murat.
2: Ve bu isimler şimdi müebbet hapi cezası aldı.
3: Evet, müebbet.
2: Telefonla çağrılan bu iki isim.
3: Evet.
2: Enteresan bir fotoğraf. Şu tanık beyanları meselesi, mahkemede bir tanığın hani devlet beni koruyacaksa bildiklerimi anlatırım diyerek verdiği ifade çok benim en azından o süreç içerisinde bu dava sürecinde dikkatimi çeken bir durumdu. Neden bir tanık böyle bir ifade mahkeme heyetine karşı böyle bir cümle kurmak zorunda hissetti sence?
3: Şöyle Bakırköy 17. Ağır Ceza Mahkemesi'nde tabii ilk duruşmada mahkeme heyeti bütün tanıkları dinliyor. Her iki tarafında sanıkların getirdiği tanıkları da dinliyor. Evet benim de o çok ilgimi çekmişti. Yani ben tek başıma çocuk bakan bir kadının hani ben devlete yemin verdim. Devlet de beni koruyacaksa ben bütün bildiklerimi açıklayabilirim demişti. Burada ailenin hem mahkeme salonunda hem de basına verdiği açıklamalarda bu saldırgan yakınlarının o mahalledeki yaşayan kişileri tehdit ettiği yönünde bilgisiydi ki bir esnaf da zaten dükkanını tamamen kapatıp o bölgeden ayrılıyor güçlü.
2: Yani Hakan'ın tabii neden olduğu o gece ona dair de çok fazla spekülasyon da yapıldı. Hani sen tabii hem dava sürecini yakından takip ettin. İlk günden beri takip ettin. Aileyle de yakın ilişki içerisindesin. Zaten T24 olarak da siz hani hem sen hem kurum olarak da bu işin peşini hiç bırakmadınız. Ben de takip ediyorum. Yakından takip ediyorum. Hakan neden hedef oldu o gün sence?
3: Ve biz bu sorunun cevabını hala bilmiyoruz güçlü. Yani 22 Eylül'de 3. duruşmada sanık avukatlarının katılmadığı duruşmada Türkiye İşçi Partisi İstanbul Milletvekili Sera Kadigil de bunu söyledi. Yani biz bu dosyada Hakan'ın hala neden öldürüldüğünü bilmiyoruz. Yani neden hedef alındığını bilmiyoruz. Yani karşı taraf baktığınızda sanıklar şunu söylüyorlar. Hakan bize küfrediyordu, hakaret ediyordu. Bu yüzden biz saldırdık ama güvenlik kameralarında böyle bir görüntü yok. Yani biz hala Hakan'ın neden öldürüldüğünün bilgisine sahip değiliz. Yani o iki saldırganı, o cesareti kişilere hala ulaşmış değiliz.
2: Evet, şimdi Yargıtay istinaf süreçleri tabii bu süreçle ilgili başlanacak. Aile ne hissediyor? Tek son sorum da bu olsun. Eğer senin davaya, sürece dair eklemek istediğin bir şey yoksa, ki varsa dinlerim. Ama hani aile bu kararı nasıl karşıladı? Dün sen beraberdin aileyle de.
3: Ben en çok Hakan'ın annesine aslında üzüldüm. Yani ilk etaptan beri müebbet alsınlar diyordu. Çünkü ben hani oğlumu arıyorum, ulaşılamıyor diyor. Hani sesini bile duyamıyorum. Dün karardan sonra ben hem kız kardeşlerinin hem de Fatma teyzenin yanına gidebildim. Yani şunu söyledi. Evet biraz içim rahatladı. Ben çocuğumu göremiyorum ama onlar da gittiklerinde çok kötü şartlarda görecekler dedi.
2: Anladım. O da anlatıyor bu cümlede ne olduğunu anlatıyor. Biz de takip yani edeceğiz bana, bütün bu. Evet.
3: Yani bana yaşattıklarını yaşasınlar diyor. Annenin tek söylediği bu.
2: Pek çok davayı takip ediyoruz. Sen de öyle, ben de öyle. Pek çok davanın arkasından hani inatla takip etmeye devam ediyoruz gazeteciler olarak. Bu cümleyi o kadar çok kişiden duyuyoruz ki son dönem itibariyle. Göreceğiz, takip edeceğiz biz de. Emre Şimşek, çok çok teşekkür ediyorum sana.
3: Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
2: Sağ olasın, kolaylıklar diliyorum sana da. T24 muhabiri Emre Şimşek konuğumdu. Hakan'ın davasını, Hakan Tosun davasını en başından beri takip eden, haberleştiren, bunun peşini bırakmayan gazeteci arkadaşlarımdan bir tanesi Emre. O yüzden anlattıkları, söyledikleri ve yorumları son derece önemli. Hani Hakan Tosun cinayeti üzerinden konuşuyoruz. Dediğim gibi sokakta bir gece yarısı evinize giderken, gitmeye çalışırken böyle bir saldırı sonrasında işte hayatınızı kaybedebiliyorsunuz. İşte yargılama süreçleri, o delillerin toplanma süreçleri, iddianamenin hazırlanma süreçleri, orada yaşanan aksaklıklar da biraz fazlasıyla, daha doğrusu düzeltiyorum, konuşuldu. Biz de bir kez daha bu karar verilmişken Hakan Tosun'un ölümüne ilişkin iki sanığa müebbet hapis cezası verilmişken o davayı, o dava sürecinde yaşananları da hatırlatmak istedik. Tabii ki söylediğim gibi istinaf ve yargıtay süreçlerinde de süreçlerini takip edeceğiz. Ailenin yine o saldırı noktasında olan o üçüncü kişiyle ilgili de bir hukuk mücadelesi bundan sonra devam edecek. O mücadelede de ne aşamada ne olacak pek hep beraber izleyeceğiz ve tabii ki sadece izlemekte kalmayacağız. Sizlerle de paylaşacağız. Devam edeyim, birkaç başlığım daha var izninizle, şöyle hızlıca aktarayım onları da. Gazeteci Selahattin Günday 12 Eylül 2026 tarihinden bu yana cezaevinde iki ayrı tutuklama kararı nedeniyle Silivri'de ya da Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda bulunuyor. Avukatı Selahattin Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz'den bir açıklama var. İsnat edilen suçlamanın hiçbir maddi dayanağı olmaması bir yana diyor Hüseyin Ersöz. 2011 senesinde kanunda suç olarak düzenlenmeyen ve her halükarda zaman aşımına uğramış bir fiil sebebiyle özgürlüğü kısıtlanmış durumda diyor. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığınca Kaşif Kozinoğlu'nun şüpheli ölümüne ilişkin yürütülen soruşturmada Selahattin Günday'a isnat edilen fiilin şüpheli ölüm iddiasıyla hiçbir ilgisi yok. İsnat edilen tek eylem Kaşinoğlu'nun Beşiktaş Adliyesi'ne geldiği gün 50'nin üzerinde gazeteciyle birlikte o görüntülerin çekilmesi ifadesini kullanıyor Hüseyin Ersöz, avukat Hüseyin Ersöz. Bu sebeple diyor Silivri Cumhuriyet Başsavcılığına sunduğum dilekçeyle dosyanın tefrik edilmesini ve Selahattin Günday'ın ayrılan dosyasının yetkili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesini talep ettik ifadesini kullanıyor Selahattin Günday'ın avukatı Hüseyin Ersöz. Ben de sizlerle paylaşmak istedim. Bir not daha, tabii ki deprem davalarını takip ediyoruz. Düzeltiyorum. Okul saldırı, o deprem davalarıyla ilgili başka haberlerim var da bir an aklım oraya gitti. Kahramanmaraş'taki okul saldırısı. Onu konuşuyoruz. İşte İstanbul'da da değil mi meydana gelen, daha önce başka kentlerimizde meydana gelen o saldırılarla ilgili haberler. Mehmet Oflas, emeğe saygı, bunu haberleştirmiş Anka'dan. Kahramanmaraş'taki Aysel Çalık Ortaokulu'nda düzenlenen silahlı saldırı, hatırlıyorsunuz o silahlı saldırıyı. O saldırıda hayatını kaybeden ya da yaralanan öğrencilerin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, okulda yangın merdiveni, ikincil kaçış yolu ve mevzu uygun tahliye düzeni bulunmadığını söylüyor ve sorunlar hakkında soruşturma yürütülmesi ve tahliye zafiyetinin araştırılması için bir talepte. Nereden? Tabii ki Cumhuriyet Savcılığından bir talebi oluyor. Benim dikkatimi çeken haberlerden bir tanesiydi. O okul saldırılarını tabii çok konuşuyoruz. Çok başlık var değil mi buna dair? Neden konuşmayalım ki? Şöyle tabii çok bilgi, neredeyse işte son dönem itibariyle çokça bu tip haberler önümüze düşüyor maalesef. İşte arka arkaya biz bunları da konuşuyoruz, aktarıyoruz ama genel olarak bakıldığı zaman da okullarımızda böyle bir şiddet sorununun, ki PISA 2025 verilerini dün Sayın Bakan bunu hatırlatmıştı, o başarımız gölgeleniyor, bu tip tartışmalar gündeme getiriliyor, getirilerek demişti. Bakın TÜİK verileri diyor ki çocukların %36 yoksulluk ve sosyal dışlanma riski altında. PISA 2025'e göre, o rapora göre ise her 5 öğrenciden biri zorbalığa maruz kalıyor. Ülkemizde işte asıl gerçekliğimiz, konuşmamız gereken gerçekliklerimiz de bunlar değil mi diye de sorduran bilgiler bunlar. Hazır hani bu Maraş'taki saldırı sonrası bir yeni bir suç duyurusu gündeme getirilmişken, hani ben de bu ayrıntıyı, bu detayı da sizlerle paylaşmak istedim. Bir müzik arasına gideceğim ama o aradan önce Bu Maltepe'deki çöken bina ile ilgili Vali Gül'ün, İstanbul Valisi Gül'ün açıklamalarını bir kez daha hatırlatayım izniniz olursa. Binadaki mahsur kalan 12 kişiden 5'inin kurtarıldığını açıkladı İstanbul Valisi Gül. Bu 12 kişiden 7'sini arama çalışmaları da devam ediyor. 4'üyle bu 7 kişiden binada şu an binada enkaz altında kalan 7 kişiden 4'üyle arama kurtarma ekiplerimiz temas kurmuş. 3'ünün de yerini tespit etmeye çalışıyoruz açıklaması İstanbul Valisi Davut Gül'den geldi. Bu bilgiyi de aktarmış olalım. Dediğim gibi müzik arasına gideceğim. Bugün Ekim ayının ilk perşembesi, ayın 8'i disteksi farkındalık günü olarak ilan edilmiş, kabul edilmiş durumda. İşte biz de bugün disteksi farkındalık günü nedeniyle bu tanı konmuş, disteksi tanımı konmuş, almış müzisyenlerden parçaları, şarkılar seçtik. Tabii ki Ozzy'nin hazırladığı listeden bahsediyorum. Çok sayıda Oasis'ten, Dimişer'den şarkılar dinledik. Sırada Beatles var. Revelation şarkısı. Neden? Çünkü John Lennon, Beatles grubunun efsanevi üyesi, söz yazarı, müzisyen, o da disleksiyle yaşayan ünlü isimler arasında gösteriliyor. Biz devam edeceğiz programa.
1: Güçlü Özgen'le Yeri ve Zamanı kısa bir aranın ardından devam edecek.

0: alıp dış görünüşümü değiştirdi ama mücadeleye olan inancımı asla. Binlerce kadın gibi ben de bu zorlu yoldan geçtim. Korku bizi koruyan bir duygu değil, bazen gerçekleri görmemizi engelleyen bir duvardır. Meme kanserini yendim çünkü korkup saklanmadım. Hemen harekete geçtim. Bugün sağlıklıysam o gün gösterdiğim cesaret sayesinde. Sevgili kadınlar, vücudunuzu tanıyın, aynaya bakın ve kontrollerinizi yaptırın. Yalnız değilsiniz, biz çok güçlüyüz.
1: Güçlü Özgenler Yeri ve Zamanı tekrar yayını. Güçlü Özgenler Yeri ve Zamanı devam ediyor.
2: Radyo Sputnik'tesiniz. Yeri ve Zamanı'nın son bölümündeyiz. Az önce de tanıtımını dinlediniz. Meme kanseri farkındalık ayı, Ekim ayı ve Radyo Sputnik olarak da bu konuda, bu konuya duyarlı, bu konuya da hem öğrenmek hem de anlatmak, anlaşılabilmek adına biz de özel programlar hazırlıyoruz. Bugün saat 10 ile 11 arası da yine bir özel programla meme kanseri farkındalık ayı nedeniyle bütün ay boyunca bu özel programlarımız devam edecek. Bugün de bir saat boyunca saat 10 ile 11 arası özel bir programımız olacak. Hani size hatırlatmak istedim, aklınızın bir kenarında bulunsun. Maltepe ile ilgili enteresan haberler gelmeye başladı. Maltepe'de Cevizli'de o 7 katlı bina ile ilgili arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. İstanbul Valisi açıklamıştı. Belediye başkanının bir açıklaması var. Bir kat eklenmiş üzerine. Yani yapılan çalışmalar, ön incelemeler bunu gösteriyor. Ekstradan bir kat, işte hani kat eklendiğini biz öğreniyoruz. Maltepe Belediye Başkanı'nın yaptığı açıklamalardan bu detayı, bu ayrıntıyı öğreniyoruz. Hani dedim ya, bina ile ilgili ilk programın başında o son dakika bilgilerini sizlerle paylaşırken hani aklınıza geliyor, nedenleri üzerine elbette bir soruşturma yapılacaktır elbette, ama hani nedenleri üzerine aklınıza sizin de bir şeyler geliyordur dediğim tam olarak da bu işte. İstanbul Maltepe Belediye Başkanı da ekstra bir kat üzerine eklendiği yönünde bir bilgiyi paylaşmış kamuoyuyla. Binaya kat eklenmiş diyor. Yıkılan binaya 3 kat, düzeltiyorum, 3 kat ilave yapılmış. Zamanla binada yıpranma payı da var açıklamasını yapıyor Maltepe Belediye Başkanı. Peki neden denetlenmiyor? Dahası hani neden böyle bir şey yapmıyor? Yani, o kadar çok soru var ki sorulacak, konuşulacak. Şu sıcak haberler, sağ salim enkaz altında kalan 7 yurttaşımız sağ salim kurtarılsın da biz sonra üzerine bunları fazlasıyla konuşuruz, fazlasıyla yorum yaparız. Önce can elbette, şimdiden kurtarılan 5 kişi var İşte enkaz altında. Şimdiden umarız kötü bir haber gelmez, şimdiden geçmiş olsun diyelim. Ya, enteresan bir haber benim dikkatimi çekti. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde şöyle söyleyeyim, son dönemde oradan böyle farklı haberler geliyordu Yıldız Teknik Üniversitesi'nden. Neden bahsediyorum biliyor musunuz? Şöyle, 1 Ekim'den bu yana yaşanan sistem sorunları, ders kayıtlarının devam ettiği yönünde ettiği bir dönemde öğrenciler etkilenmişti o sistem sorunlarından. Üniversite yönetimi elektronik hizmet altyapısında teknik çalışmalar yürütüldüğünü açıklamıştı. Ama mesela farklı mesela ders imza sistemlerinde de aksaklıklar yaşandığına dair bilgiler böyle 1 Ekim'den beri konuşuluyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bahsediyorum. Bakın bu çok önemli. Hani hani öyle sıradan bir üniversite de değil. Hani bu dijital güvenlik meselesinin herhalde teknoloji, mühendislikle özdeşleşmiş bir ismi var Yıldız Teknik Üniversitesi'nin. Ne olmuş biliyorsunuz? Yapılan açıklamalar bize bunu gösteriyor. Kişisel Verileri Koruma Kurulu'nun yaptığı açıklama ne? Yaklaşık 140 bin öğrenci, 4500 personel verilerinin bir ihlalden, FIDE yazılımı saldırısından etkilendiği bilgisini kamuoyuyla paylaştı KVKK, Kişisel Verileri Koruma Kurulu. 140 bin öğrenci, 4500 personel etkilenmiş olabilir bu saldırıdan şeklinde. Hatta ziyaretçilere, internet sitesiniz yani üniversitenin sitesini ziyaret edenlerle ilgili de bir risk olup olmadığı da araştırılıyor. İhlalin birinde, ayın birinde 1 Ekim tarihinde başladığı ve aynı gün tespit edildiği belirtiliyor. Veri sorumlusunun sanallaştırma altyapı üzerinde çalışan sunucuların FIDE yazılımı saldırısından etkilendiği bilgisi, yine söylediğim gibi kişisel verileri koruma kurulu tarafından açıklanmış durumda. İhlalden etkilenen kişisel veri kategorilerinin belirlenemediği bilgisi de yine söz konusu açıklamada yer alıyor. Şimdi bunu okuyunca, bu haberi okuyunca şu aklıma geldi. Yani yine bir veri ihlali haberiyle uyanmış oluyoruz, değil mi? Daha önce de bu meseleler çokça gündeme geldi. Peki şimdi dönüp kendimize şu soruyu sormayalım mı? Verilerimiz gerçekten ne kadar güvende? Benim görebildiğim kadarıyla işte Yıldız Teknik Üniversitesi'nden bahsediyoruz. Yani ülkemizde, Türkiye'de teknoloji, mühendislikle özdeşleşmiş bir isim, tarihi itibariyle de öyle, köklü bir devlet üniversitesinden bahsediyoruz. Böyle bir üniversiteden bahsediyoruz. Günlerce süren sistem kesintileri, işte o haberler ayın birinden beri medyaya yansıyordu. Aksayan ders kayıtları, erişilemeyen sınav sistemleri, değil mi? Önce bir teknik çalışma var açıklaması, arkasından siber saldırı açıklaması, resmi kurumlardan gelen açıklamalar. Sormayalım mı? Ülkenin en güzide üniversitelerinden bir tanesi, girmek ne kadar zor, kalmak, bitirmek de bir o kadar zor. Bu üniversite bile verilerini FIDE yazılımlarına karşı koruyamıyorsa, biz sıradan yurttaşlar, her ne kadar profesyonel olsak da, biz sıradan yurttaşlar nasıl kendi verilerimizi koruyacağız, kime güveneceğiz diye soruyorum. Yani istiyorlar işte, yani kargo bile evimize geldiği zaman, iş yerimize, numarası, işte cep telefonu, ev adresi, biyometrik veriler, bunlar ortada dolaşıyor. Gerekli deniyor ve alınıyor bir şekilde. Ama bu verileri toplayan kurumlar mesela, sıra korumaya gelince ne yapıyorlar? İşte Yıldız Teknik Üniversitesi örneği bize bunu gösteriyor. Süreç hep benzer şekilde yaşanıyor. Daha önce de benzer olaylara tanıklık ettik. Önce bir sızma yaşanıyor. Günlerce işte tartışmalar, ne oluyor, ne bitiyor diye sorular medyaya yansıyor. Sonrasında işte KVKK az önce aktardım, resmi bir bildirim yapıyor. Tırnak içinde ne deniyor? Olay inceleniyor, gerekli adımlar atılıyor. Peki atı alan Üsküdar'ı geçmiş oluyor mu? Oluyor. Kime faydası var? Yani 140 bin kişinin verilerinden bahsediyoruz, değil mi? Kimlerin elinde? Hangi forumlarda? Kimlerin elinde? Nasıl kullanılacak? Biliyor muyuz? Bilmiyoruz bunu. Yine liyakata geliyor mesele. Hangi konuyu tartışırsak bize bir şey olmaz yaklaşımı. Bu yaklaşım faturasını kim ödüyor? İşte siz şu an işte arabasının başında, kulaklığıyla evinde bu programı dinleyen, ben de dahil olmak üzere, hepimiz bunun faturasını ödüyoruz. Veri güvenliği böyle süslü, hatta bazen abartılı açıklamalarla ya da kağıt üzerindeki yönetmeliklerle sağlanabilir mi? Yani dijital çağda yaşıyoruz, işte ortada gerçeklik. Bir veriyi korumak ne anlama geliyorsunuz? Hani çok güvenlik vesaire, bunlardan bahsediyoruz ya. Bakın, bu verileri, bu dijital verileri korumak ülke sınırlarını korumaktan farklı bir durum değil. Yurttaşı korumak, çünkü yurttaşın haklarını korumak anlamına geliyor. Yani eğer dijital geleceğimizden bahsediyorsak, ki buna çok vurgu yapılıyor, değil mi? İşte bir sürü festivaller düzenleniyor, şunlar oluyor, bu onlar oluyor. Önce ne yapmamız gerekiyor biliyor musunuz? Elimizdeki verilere sahip çıkmamız gerekiyor. Aksi takdirde böyle haberlere biz çokça tanıklık ederiz. O bilgiler kimde, kimlerin elinde, nasıl kullanılıyor? Soru işareti. Göreceğiz bakalım neler olacak, neler bitecek. Bir notum daha var, onu atlamadan mutlaka aktarmak, paylaşmak istiyorum. İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi Eylül ayı verilerini, Eylül'de yaşanan iş cinayetlerine dair bilgileri de paylaştı. Şu dikkatimi çekti benim, konuşuruz verileri de. Tabii veriler dediğimiz insan hikayeleri hepsi. 2013'ten beri ilk kez 5 ay üzerinde 200'ün üzerinde ölüm yaşandı ülkede. İlk kez 2013'ten beri. Şöyle söyleyeyim size, Ocak'ta 155 işçi hayatını kaybetmişti. Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül. Mayıs'ta 214, Haziran'da 228, Temmuz'da 216, Ağustos'ta 227 ve Eylül ayında 226 işçi hayatını kaybetti. Hep söylüyorum, toplamda ilk 9 ay itibariyle diyor İş Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, en az, bu da tespit edilebilen, en az 1736 işçi iş cinayetlerinde, işte Soma'yı konuştuk değil mi? Son uzun uzun, burada 5 işçimiz orada hayatını kaybetmişti. 1736 işçi belirlenebilen, o da hayatını kaybetti bu iş cinayetlerinde. Hani bunu da atlamadan, elbette atlamamamız gerekiyor. Bu bilgiyi de sizlerle paylaşmak istedim. Bakıyorum bir yandan da son 10 dakika dünyada neler olup bitiyor. Tabii bir de ona bakalım. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Özellikle Karadeniz'de seyri sefer emniyetinin sağlanması, Karadeniz'de biliyorsunuz gemilere saldırılar, bu çok gündemde. Bu konunun gündemde olduğunu, iki lider arasında konuşulduğunu, bu meselenin söyleyebiliriz. Yine Rusya ile Ukrayna arasındaki o doğrudan temaslara başlanmasına ilişkin gayretlere katkı vermeye her zaman hazır Türkiye demiş Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin'le yaptığı görüşmede. Bu arada Rusya'da bir seçim gerçekleşmişti biliyorsunuz. Duma seçimleri gerçekleşmişti. O seçimlerde seçerinde yine iki devlet başkanı arasında konuşulduğunu hatırlatmak istiyorum. Şöyle birkaç, dün şunu paylaşmıştım sizlerle. BND'nin başındaki isim, Alman Dış İstihbarat Servisinin başındaki isim August Henning ile ilgili gelişmeler, onun gözaltına alınmış olması, casusluk suçlamasıyla gözaltına alınmasını size aktarmıştım. Hatta işte geçmiş dönem görevlerini, ne kadar kritik görevlerde uzun yıllar boyunca farklı makamlarda oturduğunu da sizlerle paylaşmıştım. Bu isim tutuklandı. Dün itibariyle tutuklandı. Eski Mossad Başkanı Deni Yatom ya da eski Shin Bet Başkanı Yakov Peri ile kritik dosyalarda, yine bu soruşturma kapsamında Henning'in, yani Alman BND'nin başkanı, eski başkanının bu dosyalarda bu isimlerle adını, bu dosya içerisinde adının yan yana geçtiği bilgisi, yine Alman medyasına yansıyan ayrıntılar, Alman medyasına yansıyan detaylar arasında çok böyle başlık, çok farklı detay var. Hani dün demiştim hangi bu bilgileri sattığı yönünde bazı, veya da verdiği yönünde, her neyse bilgiler var. Federal savcılığın iddianamesinde ya da yaptığı açıklamada, ama hangi ülke olduğu bilgisi yok demiştim. İşte şimdi Alman medyasına bakınca da, bu tutuklama haberinden sonra Alman medyasına yansıyan haberlere bakılınca da bu tablonun ortaya çıktığını görüyoruz. İsrail demişken, hazır İsrail gizli servisinden bahsettik. Gazze'yi konuşmakta, hatırlamakta fayda var. Dün 7 Ekim'in 3. yıl dönümüydü. Gazze'deki tabloyu anlattık. Bir de İsrail perspektifinden o saldırgan politikalarını, boyutunu gösteren ilginç bir veri. 3 yıl içerisinde Gazze, Lübnan, İran, Suriye ve Yemen'de, bakın bu resmi açıklama, İsrail'in toplamda 100 bin, tekrar ediyorum, 100 bin noktaya saldırı düzenlediğini öğreniyoruz. Bu bizzat İsrail ordusu tarafından yapılan açıklama. Gazze'ye 65 bin, Lübnan, Suriye 28 bin, İran'a 4500, Yemen'e 80 ayrı noktaya, Yemen'de saldırı düzenlendiğini açıkladı İsrail ordusu. İşte dediğim gibi toplamda 100 bin nokta hedef alındı geride kalan 3 yıl içerisinde. Biz burada konuşuyoruz böyle parça parça, yani İsrail düzeltiyorum, Gazze'yi ayrı konuşuyoruz, Lübnan'ı, Suriye'yi, İran'ı, ama şöyle bir toparlayınca, İsrail ordusundan gelen açıklamaya bakılınca, işte aslında o saldırganlığın boyutunun ne olduğunu çok daha net gösteren bir rakam, bir veri. Tabii bilanço sadece Gazze'de, bir kez daha söyleyeceğim, bir kez daha hatırlatacağım izniniz olursa, sadece bu 63 bin ayrı noktaya saldırı düzenlendiğini söylüyor ya İsrail ordusu, hayatını kaybeden kadın çocukların sayısı ya da sivillerin sayısı, öyle söyleyelim, 74 binin üzerinde. Nerede? Sadece ve sadece Gazze'de. Bu benim dikkatimi çekti. Hani bu arada tabii konuşuyoruz işte İsrail'in ya da Netanyahu'nun bu süreçten, hani bu Hamas'ın 7 Ekim saldırılarından haberi var mıydı yok muydu tartışmaları var ya, tam bu tartışmalarla ilgili olarak, hani nispeten muhalif bir kanatta Haaretz gazetesi, İsrail içerisinde yayın yapan Haaretz gazetesi ilginç bir haber paylaştı. Şöyle söylüyor: Netanyahu'nun, başlık şöyle daha doğrusu, 7 Ekim'den önce aldığı tüm uyarılar diye bir toparlama yapmış Haaretz gazetesi ve bir parantez açmış. Bunlar sadece bildiklerimiz ve hatırlatıyorlar. İşte Mısır istihbarat şefinden, Birleşik Arap Emirlikleri'nin başındaki isimden de Netanyahu, ki bunları size daha önce de aktarmıştık ayrıntılarını. Hamas'ın İsrail'e yönelik bir saldırı planladığı bilgisini çok daha önceden, bu saldırılar gerçekleşmeden önce aldığını da öğreniyoruz. Tabii soruşturma talepleri de var. Şimdi İsrail'de seçimler de yaklaşıyor. 27 Ekim'de değil mi? Gerçekleşecek o seçimler İsrail'de. İsrail'de de protestolar var Netanyahu yönetimine yönelik olarak. Şunu talep ediyor protestocular. Hani 3. yılı 7 Ekim'in ve bu 3. yılda işte az önce Haaretz'in de aktardığı, Haaretz'in de okuyucularıyla paylaştığı o saldırı, Hamas'ın saldırılarından haberi var mıydı, yok muydu Netanyahu'nun? Bu süreç soruşturulsun diyor. Çünkü o saldırılarda da, yani 7 Ekim 2023'te Hamas'ın İsrail'e yönelik saldırılarında da 1200 kişi hayatını kaybetmişti. Onu da hatırlatalım İsrail tarafında ve 251 kişi rehin alınarak Gazze şeridine, Gazze'ye götürülmüştü. O rehinelerin nasıl serbest bırakıldı, o süreçlerin tamamına burada tanıklık etmiştik, sizlerle paylaşmıştık, onu da hatırlatalım. Gazze demişken bir not daha, tabii şimdi 3. yıl dönümü bu saldırıların, bilançolar arka arkaya açıklanıyor, farklı veriler, farklı bilgiler geliyor. Gazze şeridinin sivil savunma teşkilatı sözcüsü Mahmut Basal'dan bir açıklama var. Şu an itibariyle enkazda Gazze'deki o yıkılan binaların altında 8 bin kişinin naaşının bulunduğu bilgisini paylaşıyor. Ne kadar sürebilir bu 8 bin naaşı çıkartmak? Diyor ki işte bu Gazze şeridi sivil savunma teşkilatı sözcüsünün verdiği bilgiyi sizlerle paylaşıyorum. 8 yıl sürebilir. Bu cenazelere ulaşmak, cenazeleri çıkarma çalışmaları 8 yıl sürebilir. Neden? Çünkü bir abluka var Gazze'ye, o binaların kaldırılması, cenazelere ulaşılması, altyapının yeniden kurulması çalışmaları o abluka nedeniyle, İsrail ablukası nedeniyle oldukça o süreç çok zor ilerliyor. Bir not daha vereyim, dünyada neler oluyor, neler bitiyor. Marie Carmen desem bir şey ifade eder mi sizler için? Şöyle bir hatırlatma yaparsam o hafızanız tazelenecektir. İspanya'da biliyorsunuz günlerdir yurttaşlar, İspanyollar sokaktalar, barınma hakkı nedeniyle artan kira fiyatlarını protesto için. O protestolar nasıl başlamıştı? Marie Carmen'in, 87 yaşındaki Marie Carmen'in 70 yıldır babasının, daha babası zamanında kiraladığı o evden çıkarılmak istenmesi nedeniyle o gösteriler başlamadan sonrasında İspanya'da Başbakan Sanchez'de bir erken seçim kararı almıştı. Bunları konuşmuştuk. İşte Marie Carmen'in dün hayatını kaybettiğini öğrendik. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettiğini öğrendik. Hani günlerdir anlatıyoruz farklı boyutlarıyla, ama hani tabii ki ahde vefa burada. Marie Carmen aramızdan ayrıldı. Günlerdir adını andığımız için bunu söyleyebiliriz. Bu arada tabii basketbolda dün bir final karşılaşması vardı. FIBA Kadınlar Süper Kupa finali vardı. Fenerbahçe Tarfin, Çimsa ÇBK Mersin'i 79-71 yenerek 2026 FIBA Kadınlar Süper Kupası'nın sahibi oldu. Buradan Fenerbahçe'yi tebrik edelim. Bu arada tabii Avrupa Ligi, Euro Lig maçları, dördüncü hafta maçları da aslında dün akşam başladı ama biz tabii temsilcilerimiz üzerinden ilerleyelim. Fenerbahçe bugün deplasmanda saat 21.15'te Panathinaikos'la karşı karşıya gelecek. Geride kalan 3 maçını kazanmıştı sarı lacivertli ekip Avrupa Ligi'ndeki karşılaşmada. Efes'e bakalım. Cuma günü, yarın yine Türkiye saatiyle 21.15'te Anadolu Efes'te bir Yunan temsilcisiyle karşı karşıya gelecek. Bu kez Olympiakos'la nerede? Deplasmanda oynayacak. Daha önce Kızıl Yıldız takımına 77-72 mağlup olmuştu lacivert beyazlı ekip. Bir galibiyet, iki yenilgi şu dakikaya kadar Euroleague'de aldı. Peki bir diğer temsilcimiz Euroleague'deki Beşiktaş Ona da biz bakalım elbette. Beşiktaş'ta cuma günü bakıyorum 21.30'da İspanya ekibi Baskonya'yla deplasmanda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş son olarak sahasında İspanya'nın Barcelona takımını takımına 95-82 yenilmişti Beşiktaş ve dediği bir galibiyeti bulunuyor şu an itibariyle Euro Lig'de diyelim ve yavaş yavaş toparlayalım. Son bir dakikam galiba. Maltepe'de Cevizli'de yıkılan çöken bina tamamen yıkılmadı, onu söyleyelim. İlk iki katının çöktüğü bilgisi var. Maltepe Belediye Başkanı'nın bir açıklaması dikkat çekici. Daha sonrasında inşa edilmesinden sonra 3 kat daha ilave edildiğini de öğreniyoruz. Şu an itibariyle 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları da, İstanbul Valisi'nin verdiği bilgi, 7 kişiyi arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 5'i, 12 kişi enkaz altındaydı. 5'i kurtarıldı. Bu 7 kişi de umarız bir an önce sağ salim çıkartılırlar ve şimdiden geçmiş olsun dileklerimizi de iletelim. Hepimize geçmiş olsun diyelim ve bitirelim programı. Bugün itibariyle de ne yaptık? 8 Ekim 2026 Perşembe'nin gündemini aklımız erdiğince, dilimiz döndüğünce aktarmaya çaba gösterdik. Teknik Masa'daki arkadaşlarım, programın hazırlanmasına ve ulaşmasında emeği geçen Teknik Masa'daki arkadaşım Simge Erten'e, editörüm İrem Başkaya ve tabii ki listemizi, müzik listemizi hazırlayan Ozi'ye teşekkür ediyorum. Ben yarın aynı saatte bu mikrofonda olacağım. Yapabilirseniz bu şartlar dahilinde yarına kadar aklınıza mukayyet olun. Hoşçakalın.

0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı bitti.
1: Konuşmanın, dinlemenin, anlamanın ve yorumlamanın şimdi yeri ve zamanı. Siyaset, diplomasi, ekonomi, spor. Dünya ve Türkiye'de olup bitenler. Günün başlıkları, yarına etkileri, nedenleri ve sonuçlarıyla yeri ve zamanında. Güçlü Özgan'la yeri ve zamanı hafta içi her sabah 7'de Radyo Sputnik'te.
0: Güçlü Özgen'le yeri ve zamanı tekrar yayını sona erdi.
2: Radyo Sputnik.
0: Şu anda Radyo Sputnik'tesiniz.

0: Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
1: Bakın, Rusya'dan aldığımız petrol daha önce %60-70'lerdeydi. Şu anda %40'lara kadar geriledi. Yerine işte Amerika'dan aldığımız örneğin bir miktarı hızlı bir şekilde artıyor. Ya kaça alıyoruz? Bakın, bu nedenle Avrupa ekonomileri çöktü. Zaten bizde kırılgan bir ekonomi var. Enerji fiyatlarını pahalandırmanın ne anlamı vardır? Çiftçi nasıl üretim gerçekleştirecek? Yani böyle bir sıkıntıyla karşı karşıyayız.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: İyi günler sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla daha sizlerle birlikteyiz. Bizi Radyo Sputnik'in X hesabından ve Telegram kanalından takip edebilirsiniz. Evet, bugün iki konuğumuz olacak. Birisi Profesör Doktor Doğan Perinçek, birisi CKD Yönetim Kurulu üyesi Avukat Elif Eskin. Adana'da bir deprem serisi yaşandı. Bu ne anlama geliyor? Bölgede bir enerji birikmesinden söz ediyor. Özellikle Pazarcık merkezi ve yaklaşık ondan fazla şehrimizi ilgilendiren depremden sonra bu bölge sürekli tetikte olduğumuz yerlerden birisi. Adana'daki depremleri hocamızla görüşeceğiz ki biliyorsunuz Doğan Perinçek Pazarcık depremini 2 gün önce hesabından düştü ve 2 gün sonra o çok acı veren deprem, yani 1000 yılın felaketi geldi. O hocamla bunları konuşacağız. Bir de tabii nafaka kararı var. Anayasa Mahkemesi'nden çıkan bir karar var. Yeni bir hazırlık yapılıyor. Nafaka kuralları nasıl olacak? İşte ne kadar olacak, ömür boyu olmaz dedi Anayasa Mahkemesi. İşte diyelim ki bir ay evli kaldılarsa ne olacak, 10 yıl evli kaldılarsa, bunları konuşacağız. Bu konuda çalışmaları olan bir isim Cumhuriyet Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Elif Eskin. Onunla da bu konuları görüşeceğiz. Ancak öncesinde her olduğu gibi dünyadaki ve ülkemizdeki gelişmelerle ilgili kısa bir özet veriyoruz. Evet, Aksa tufanı 3. yılı doldu. Yani bugün geldiğimiz noktada Aksa tufanı nedir ne değildir hala tartışılıyor. Üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen İsrail'in saldırıları ve soykırımı devam ediyor. Bir anlaşma yapıldığı söylendi ama bu anlaşmanın hükümleri bir türlü yerine getirilmiyor. Tabii yani Amerika orada İsrail için her şeyi yapıyor. Uygun olan her şeyi yapıyor. Şimdi 7 Ekim değerlendiriliyor 3. yılında. İşte efendim ne oldu orada? Keşke 7 Ekim olmasaydı, bu kadar Gazze'li ölmezdi tarzında eleştiri yapılıyor. Yani ilk bakışta şöyle gelebilir bu. Ya hakikaten işte çok büyük zulüm oldu. Keşke böyle bir şey olmasaydı da bunlar yaşanmasaydı diye görüşler dile getiriliyor. Tabii bunları şöyle ciddiye almıyorum ben şahsen. Sayın Cumhurbaşkanı Birleşmiş Milletler'de bir harita göstermişti. İsrail'in haritası. Ne kadarı Filistinlerindi, ne kadarı İsrail'indi. Bunu ta 1947'den itibaren yanılmıyorsam 3 farklı zaman dilimine yayarak o haritayı Birleşmiş Milletler kürsüsünden, genel kurulu kürsüsünden göstermişti. Orada görülen şey şuydu. İlk başta İsrail'in büyük kısmı Filistinlerin, aradan belli bir süre geçiyor, yarıya düşüyor. Belli bir süre geçiyor, çok küçük bir alan kalıyor. Üstelik de bu alanlar parçalı. Yani diyelim ki Batı Şeria ile Gazze'nin arası kesilmiş, oralarda aralara yerleşimler yapılmış ve yani neredeyse adacıklar kurulmuş bu Yahudilerle çevrili. Şimdi böyle bir manzara var. Yani hep yapıyor İsrail. Bu soykırımı ilk defa yapmış değil. Zaten bu 7 Ekim'den sonra Hamas'ın yetkilileriyle yapılmış bir röportaj var. Bu röportajda da çok net bir şekilde şunu söylüyor Hamas yöneticileri. Biz diyor istihbarat almıştık. İstihbarat almıştık. Hani neden şimdi diye sorduğumuz sorular vardı. Gazetecilerin sorduğu sorular. Hamas siyasi büro üyesi Mahmut Merdavi. Şöyle diyordu aynen. Hamas'ın edindiği istihbarata göre İsrail yeni bir operasyon hazırlığında olduğunu, önce direniş liderlerine yönelik suikastların ardından Gazze ve başka bölgelerde operasyonların planlandığını öğrenmiştik diyor. Direnişin aldığı istihbarata göre İsrail zaten bir operasyon hazırlığı içindeydi ve biz ön aldık diyor. Yani 7 Ekim'deki olay olmasaydı da zaten İsrail Gazze'ye yönelik saldırılarını sürdürecekti. Yani ilk yumruğu biz attık diyor. Peki bu 7 Ekim'le ne olduğu sorusu var. Bu tartışılıyor. Mossad her şeyi bilir iddiası vardı. Bu çöktü. Efendim Shin Bet her şeyi görür deniyordu istihbarat örgütü. O da çöktü. İsrail sınırları aşılamaz deniyordu. Yani bir hem karadan hem denizden hem de havadan deniyordu. O da çöktü. İsrail ordusu her zaman hazır deniliyordu. O da çöktü. 7 Ekim saldırısının bence sonuçlarını böyle değerlendirmek lazım. Bu arada efendim danışıklı dövüş mü acaba falan diye bir takım iddialar var. Yani İran için bunlar söyleniyor. Tabii bunlar çok komik. Özellikle 12 gün savaşları ve 40 gün savaşları bu iddiaların ne kadar kof olduğunu ve çürük olduğunu net bir şekilde gösterdi. Yani o nedenle burada bir de tabii Yemen meselesi var. Son günlerde bu Yemen'de tartışılıyor. Efendim Yemen İsrail'le ortak çalışıyor falan gibi. Yani birileri sürekli fitne yayıyor bölgede. İnsanlar arasında güvensizlik yaratmak için veyahut da işte ortalığı karıştırmak için. Şunu net bir şekilde söyleyelim. 2023'ten beri Filistin'e en büyük destek Yemen'den geldi, Hizbullah'tan geldi. Yani onlar sadece konuşmadılar. Canlarını ortaya koydular. Yani bu gerçeği bir kere tespit edelim. Yani ona göre yapalım. Doğrudur yanlışsa onu ayrı bir şekilde tartışırız. Ama yani canlarını verdiler. Şimdi siz bunları yok efendim şuymuş buymuş falan diye onları küçültmeye ve küçümsemeye çalışırsanız ciddi bir şekilde hem Filistinlere haksızlık etmiş olursunuz hem de İsrail'e karşı, Amerika'ya karşı direnen halklara, örgütlere karşı da haksızlık etmiş olursunuz. Evet, iç siyasette hareketlilik vardı. AK Parti'ye önemli bir transfer gerçekleşti. İzmir Belediye Başkanı AK Parti'ye katıldı. Ya bundan 6 ay önceydi. Ben bir televizyon programındaydım ve orada işte AK Parti'ye yakın gazeteciler dediler ki çok büyük bir büyükşehir belediye başkanı AK Parti'ye katılacak. İsim söylemiyoruz dediler. Bana sordular siz ne düşünüyorsunuz diye. Ben de dedim ki İzmir'in dağlarına çiçekler açacak demiştim. İzmir'in dağlarına çiçekler açar şeyini söyledim. Yani bu da şunu gösteriyordu ki zaten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı'nın gideceği AK Parti'ye katılacağı 6-7 ay önceden belliydi. Bir süre sonra CHP'den istifa etti, parti içi tartışmaları gerekçe gösterdi ama belliydi. Peki kim ısrar etti de bu başarısı tartışılan Cemil Tugay'ı yeniden belediye başkanı yaptı. CHP'nin eski genel başkanı Sayın Kılıçdaroğlu, şu anda genel da o dönemde genel başkan olmadığı için eski genel başkan diyorum. Kemal Kılıçdaroğlu 4 belediye başkanlığı için uyarı yapmıştı. Bunlardan birisi de İzmir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dı ve sakın koymayın diyordu ama konuldu. Bilemiyorum tabii o tercihi yapanlar şimdi ne söylerler. Herhalde yani bilmiyorum, kendi işlerinde bir hesap verirler diye düşünüyorum. Peki Cemil Tugay'ın geçmesiyle ne olacak? İşte AK Parti ilk kez İzmir'de belediye başkanlığı almış oluyor ama yani benim de acizane bir uyarım var AK Parti'ye. Cemil Tugay CHP için de zaten bir yüktü. Yani bundan sonrasını AK Parti düşünmesi lazım. Çünkü Cemil Tugay'la artı kazanılacak bir durum yok. Efendim biz hükümet olanaklarını kullanırız, İzmir'de işte bir takım yatırımlar yaparız falan da. Ya Cemil Tugay'la siz girseydiniz sonuç ne olurdu? Yani kazanma şansı var mıydı? Hiç, sıfır ihtimaldi. O nedenle bu tür transferlerde artı katıp katmamasına bakmak lazım. O nedenle ben Cemil Tugay için AK Parti bir şans değil, bana göre şanssızlık. Bir de AK Parti yani seçime gider, yani ele geçiremediğiniz yerleri bu tür transferlerle ele geçirmek AK Parti'ye ne kazandırır onu da bilemiyorum. Yani bir adalar olayı var örneğin. %23 oy almışsın, belediye meclis üyesinleri sayısında ikisin, 5 katın 6 katın fazla senden diğeri, yani CHP o dönemde. Şimdi belediye adalarda AK Parti'de. Yani bunu izah edemezsiniz. Yani seçimde bu sonuç değişmez. Ha bir şey söyleyeyim yalnız. Şimdi kulağımıza gelen bilgiler var. Kulağımıza gelen bilgiler, şimdi müteahhitler belediye meclisi üyesi ayarlıyor. Bakın çok net bir şekilde söyleyeyim. Cemil Tugay da Ankara'ya gelişinde yanında kimin olduğuna ilişkin bilgiler var. Ha bu yanındaki kişinin şirketi önümüzdeki günlerde İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden büyük ölçekli bir iş alırsa bilemiyorum. Veya belediye meclisi üyelerini transferini ayarlayan müteahhitler. Ya bunlar müteahhitler, parti fark etmez. Eğer size belediye meclisi üyesi ayarlamışsa önünüze bir fatura koyar ve karşılığını almadan da bu işlere girişmezler. Ha biz eğer bir süre sonra keser söner sap döner, bir süre sonra biz bu kişilerin yolsuzluklarını haber masalarında tartışır hale gelirsek o da bana göre sürpriz olmaz. O nedenle bilmiyorum, acizane AK Parti'ye uyarım. Yani seçimi kazanamadım ama bak ben transferlerle belediyeleri teker teker alıyorum algısı %88 oranında sandığa giden bir halk için ne kadar etkili olur bilemiyorum. Hele hele şu son fon krizinden sonra neler olur bilemiyorum. Şimdi bu fon krizinde de belli bir noktaya geldi. İşte Cumhurbaşkanı Yardımcısı mecliste bir bilgi verdi. Tabii o arada ilginç bir şey daha oldu. Cumhurbaşkanı Yardımcısının özel kalem müdürü de fonda para oynamış. İşte 7 milyon arkadaşlarla toplanmış, 7 milyonluk kendisine gelmiş. Çok mağduruz, 7 milyon arkadaşlarla bir araya geldik, 7 milyonluk hisse aldık, işte o da kaldı demiş. Ya niye arkadaşlarla toplanıp oynuyorsunuz ki? Bir kişi yapabilir bunu. Yani Türkiye'de arkadaşlarla toplanmaya ihtiyaç mı var? 10 bin liranız varsa da alabilirsiniz o ölçüde. Efendim 7 milyonunuz varsa da niye arkadaşlarla toplanıp aldık noktasına geliyorsunuz? Ya ben onu da şaşırdım. Niye grup grup da bu işlerin içine giriyorsunuz? Ha bu 50 milyarlar, 10 milyarlar, milyarlar bunlar acaba bu paraları yatıranlar piyasanın tabiriyle söyleyeyim çantacılar mı? O çantaların içinde kimler var? Şimdi asgari ücretli birisi söylentilere göre 50 milyara yakın oyun oynuyor. Asgari ücretli birisinin böyle bir şey oynaması mümkün mü? Yoksa onun adına, onun üzerinden adının duyulmasını, adının geçmesini istemeyen birileri mi oynuyor? Bunlar eninde sonunda açığa çıkacak. Ha şu anda bunların açığa çıkmaması için yoğun bir çaba gösterenler var. Bakın AK Parti içi epey karışmış vaziyette. Daha geçtiğimiz günlerde Metin Külünk, AK Parti kurucularından ve 3 dönem milletvekili yapmış bir isim. Onu konuk ettik. Dedi ki bakın eğer bu vurguncular açıklanmazsa bu dalga ikiye katlanır. Yani tepki dalgası ikiye katlanır dedi. O nedenle bence bu mesele bir şekilde açığa çıkması lazım. Efendim işte listeler bir saat içinde çıkar. Bakın MASAK Başkan Yardımcısı bütün gazeteler açıklama yaptı. Sosyal medyadan da açıklamalar yapıyor. Bir saat içerisinde bütün listeyi oluşturabiliriz dedi. Yani o nedenle ben bu listelerin ya çıksın. Şimdi bakın biz bunun üzerine gideceğiz. Kim olursa olsun demekle iş bitmiyor. Bakın aradan kaç gün geçti? AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Hanım ifadeye kaç gün sonra çağrıldı? 12 gün sonra değil mi? 12 gün sonra çağrıldı. Peki diğer belediyeleri gece yatağından kaldırıyorsunuz. Hatta kızının gecelikte fotoğraflarını, görüntülerini servis ediyorsunuz. Yani niye 12 gün sonra delil karartma? Peki bunda olamaz mı? Şimdi ifadelerine bakıyoruz. Öğrenilen basındaki ifadelerine. Ben kimseden bilgi almadım, kimseden öneri almadım falan demiş. Peki niye çıktınız tam batarken? Yani bu inandırıcı mı? Yani bir daha çok kulağımıza gelen bilgiler var ama yani bunları yargıya bırakalım. Yargı çözsün. Fakat bu konuda da bakın bu iş organize bir suç. Organize bir vurgun. O nedenle açılacaksa dava suçtan açılması gerekir. O zaman durum çok daha farklılaşıyor. Yani bir sistem kurulmuş birileri. Oh milyarlar gelsin. Efendim 163 milyon yatır 5 ayda 2 milyar olsun. Asgari ücrette 28 bin liraya geçinmeye ay sonunu getirmeye uğrasın. Ya bu kazanılan paralar senin benim param. Yani birileri batıyor birileri alıyor bu bileşik kaplar gibi bir şey. Yani biri batmadan birisi alamaz onu. Bu kazananları paraları kazananlar... Çıkıp gidenler hatta yurt dışına kaçıranlar. Bakın bununla da ilgili yoğun biler var. O paraları yurt dışına çak. Bakın başka sıkıntılar da var. Yine Metin Külünk çok önemli noktalara dikkat çekti. Dedi ki yani bunları eğer açıklamazsak. Peki içerideki adamlar bunları biliyorlar mı? Biliyor. Ya beni kurtarırsınız ya da sizi de yakarım derse... ve bunu şantaj olarak yapıp kendilerinin kurtarılmasını sağlarsa yetkili ve etkili isimlere bakın bunların hepsi risk ve güvenlik riski. Ya peki bütün bu görüntüler, bütün bilgiler ne üzerinden yapılıyor bu transfer? Evet, SWIFT üzerinden, Amerikan sistemi üzerinden. CIA bunları öğrenebilir mi? Çok rahat öğrenir. Hatta kuruşuna kadar öğrenir. Peki bu bilgilerle uluslararası istihbarat örgütleri Türkiye'deki bazı isimlere şantaj yaparsa ne olur? Bakın o kadar çok sıkıntı var ki. Bu arada Hayati Yazıcı'nın oğlunun ortağı olduğu bilinen bir isim Ali Emre Ballı ölü bulundu arabasında. Bilmiyorum. İntihar mı, cinayet mi? Fakat çok ilginç, Sezgin Korkmaz Baran'dı galiba değil mi? Amerika'da yaşıyor. Sezgin Baran Korkmaz Amerika'da yaşıyor ve tweet attı bir. Dedi ki İlk öldüğünü ilk ben açıkladım dedi. Sen Amerika'dasın, nereden biliyorsun bunu? 3 saat sonra da o sildirildi. Bakın, sildi demiyorum. Sildirildi. Neden acaba? Evet, yani konu çok. Evet, şimdi geliyoruz esas konumuza. Biraz sonra bağlanacağız. Profesör Doktor Doğan Perinçek'le görüşeceğiz. Adana'da peş peşe gelen depremleri konuşacağız. Bir risk oluşturuyor mu? Kanallar ne yapsın? Bunları ele alacağız. Kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Fon vurgunu. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Yani Türkiye çapında değil. Dünya çapındaki en büyük vurgunlardan birisi. Meclisteydik dün. Bu olayı konuşuyoruz tabii. Herkesin dilinde bu. Bu işlerle hiç alakası olmayan bir milletvekiline dedim ki ne oluyor? Konuşmak istemedi. Bazı bildikleri olduğu anlaşılıyordu. Sadece masum değiliz hiçbirimiz diye bir şarkı var biliyorsunuz. Onu mırıldandı. Gerçekten de hiçbiriniz masum değilsiniz yani. Mecliste bulunan birçok partinin yönetici veya milletvekilinden de bu vurgunda payı olanlar var.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Adana depremini konuşacağız. Adana'da neler oluyor? Konunun uzmanı Profesör Doktor Doğan Perinçek'le ele alacağız. Hocam merhabalar.
2: Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun hocam, sizi Hindistan'da Himalaya dağlarının eteklerinde bulduk. Doğru
2: evet,
1: mudur?
2: Evet, Nepal'deyiz.
1: Evet, mesleki bir şey miydi yoksa?
2: Aslında turistik bir gezi ama tabii ben meslek olarak da değerlendiriyorum bunu.
1: Evet. Hocam bu Adana depremleri peş peşe depremler oldu. Tabii siz de daha önce yaptığımız programlarda da bir enerji birikmesi uyarısı da yaptığınızı hatırlıyorum. Nasıl yorumlamak lazım bu Adana depremini, depremlerini?
2: Şimdi bir kere öncelikle şunu söylemek istiyorum. Bu depremlerin hiçbiri haritada olan aktif faylar üzerinde olmadı. Bu nokta çok önemli. Şimdi... Evet. Maalesef bazı meslektaşlarımız diyorlar ki biz bu depremi bekliyorduk. Yok böyle bir şey. Yani aktif fayların olmadığı yerde depremler oldu. Fakat ilginç tarafı 2023 depremlerinde benim koyduğum bir model var.
1: Evet.
2: Bu modeldeki eski faylar, yani biz onlara paleo fay diyoruz. Eski faylar, Ölü Deniz fayına ve Doğu Anadolu fayına dik uzanan faylarımız var. O 2023 depremlerinde depremleri sırasında bunlar kısmen tetiklendi ve ama deprem yaratmadı ama tetiklendiler ve bu faylar boyunca kuzeybatı güneydoğu faylar boyunca bir takım depremler oldu veya olan depremleri sınırladılar. Şimdi 10 gün önce Sahinbeyli'de bir deprem olmuştu.
1: Evet.
2: O Sahinbeyli depremde aynı şekilde faylar üzerinde değildi. Benim modelime uygun olarak kuzeybatı, güneydoğu faylar üzerinde kaldı. Şimdi bu Adana depremimiz de aslında Feke'nin doğusunda olan depremler. Buradaki depremler kuzeybatı, güneydoğu ve kuzeydoğu, güneybatı, yani farklı yönlerde saçıldılar. Şimdi benim modele uygun olanlar var. Ona uygun olmayanlar var. Ama bu arada son olan depremlerin hepsini birden incelediğimde bu kez de Sındırık'taki depremler gibi dairesel bir alan içinde kümeleştiğini gördük. Yani şimdi benim yorumum bu depremler için öncelikle şunu belirteyim. Paleo fayların, yani eski fayların büyük deprem yaratma potansiyeli yok. Yani en fazla 5.8-6 üretebilir. Bunu bir net bir şekilde belirtelim. İkincisi de mama kökenli depremler de Sındırgı'da olduğu gibi en fazla 6 yaratabilir. Bunların da herhangi bir şekilde Kuzey Anadolu Fayı veya Doğu Anadolu Fayı gibi veya Menderes Vadisi'nde olan faylar gibi herhangi bir şekilde 7'den büyük deprem yaratma şansı olduğunu düşünmüyorum. Ama Bu konuda tabii bunu yapmaya devam etmek lazım. Fakat şunu ben net olarak gördüm. Hem Arabistan'daki çalışmamda, hem Suriye'deki ziyaretimde, hem Irak'ta ve Kuveyt'teki çalışmalarımı birleştirdim. 2023 depreminden sonra bütün Arap kıtasının, yani Güneydoğu Anadolu ve Arabistan, Kuveyt'in olduğu yerler Arabistan kıtası diyoruz. Arap kıtasının üzerinde kuzeybatı, güneydoğu faylar var. Bu faylar Anadolu'ya ve Suriye'ye yaklaşınca depremler yaratıyorlar. Fakat bu faylar aynı zamanda da petrolün dağılımını kontrol ediyorlar. Yani ben dünyanın en büyük petrol sahası da Gavar'da da çalıştım. Bunun boyu 250 kilometre. Bizim Marmara Denizi'nin boyu kadar bir boyu var. Ve oradan petrol üretiyorlar. Oradaki çalışmalarımda da bu kuzey, batı, güneydoğu fayları tespit ettim. Ve bu faylar petrolün dağılımını kontrol ediyor. Evet. Yani o öyle bir rezervardaki kırık sistemi nedeniyle.
1: Evet.
2: Mesela yani petrolün açacağınız yerde bu faylardan uzak durmanız lazım. Onu söyleyeyim.
1: Evet.
2: Yani bu daha teknik bir açıklama olabilir ama. Şimdi
1: yanlış anlaşılmasın hocam. Dünyanın en büyük petrol sahası Gabar'da da çalıştım dediniz de onu galiba Türkiye'nin şu andaki demek istediniz herhalde.
2: Tabii hayır, şöyle ben Gabar'daki örneği verirken kuzey batı güney doğu fayları doğrulamak için verdim.
1: Evet,
2: yani
1: evet.
2: Hem orada var, hem Kuveyt'te var bu faylar.
1: Evet.
2: Hem de bizim 2023 depremlerinde kendilerini belli ettiler.
1: Evet.
2: Ama yani söylemek istediğim şu, Adana'daki faylar ve Sahinbeyli'deki 10 gün önce olan depremler kuzeybatı güneydoğu faylar üzerinde oluştu. Şimdi buna ben Arabistan'dan, Suriye'den ve Kuveyt'ten destek getiriyorum. Yani bu modeli doğrulamak için destek getiriyorum.
1: Anladım.
2: Aynı zamanda kuzeybatı güneydoğu faylar Ölüdeniz fayına ve Doğu Anadolu fayına neredeyse dik uzanıyorlar. Dolayısıyla onların büyük deprem yaratma potansiyeli yok. Sınırlı. En fazla 6 üretebilirler. En fazla. Ama Ölüdeniz fayı, Doğu Anadolu fayı, Kuzey Anadolu fayı ve Menderes grabeninde, Gediz grabenindeki fayların 7'den büyük deprem yaratma kabiliyetlerini hepimiz biliyoruz, yaşadık.
1: Evet. Peki hocam, yani bu olaylardan sonra yani enerji birikmesi daha büyük bir, yani 6'dan büyük pek olacağını sanmıyorum dediniz ama endişe etmeli miyiz, yani şimdi etmemeli miyiz?
2: Şimdi şöyle bakın, ben şahsen 2023 depremlerinde önemli oranda Elazığ'dan Malatya'ya, Malatya'dan Hatay'a, Hatay'dan Adana'ya enerjinin boşaldığını düşünüyorum.
1: Evet.
2: Sadece ve sadece Suriye'de Ölüdeniz fayının güney kısmında orada bir deprem olabilir orada.
1: Evet.
2: Ama o uzak olduğu için bizi çok fazla etkilemez. Bizim için.
1: Anladım.
2: Ama yani ben 2023 depremlerinden sonra bu saydığım bölgede büyük bir deprem beklemiyorum. İşte 5'lik, 6'lık olabilir ama bunlar da çok yıkıcı olmayacaktır. Tabii derinliğine bağlı. Bizim yaşadığımız Adana ve Sahinbeyli depremleri ise kesinlikle ve kesinlikle eski fayların aktif hale gelmesi, tetiklenmesi, ama bu geçici bir süre için olan bir şey. Yani ben bir endişe duymuyorum. Adana'daki fayların daha büyük bir deprem yaratması gibi bir potansiyel beklemiyorum şahsen.
1: Evet, yani Adana'da 5-6 civarında olabilir. Daha yüksek bir deprem düşünmüyorum.
2: Beklemiyorum.
1: Evet.
2: Evet, evet.
1: Evet. Peki hocam, son sizi yakalamışken uyarmanız gereken, yani belli bölgeleri sürekli uyarıyorsunuz ama yeni bir uyarınız var mı?
2: Vallahi benim listemde, uyarı listemde olanları devamlı tekrarlıyorum. Batı Marmara, Marmara Adası dolayında bir deprem bekliyorum. İkinci kritik nokta Erdek, Bandırma'dan başlamak üzere Çanakkale, Biga, yani Çanakkale'nin Biga ilçesi, Çan ilçesi ve o civarda ikinci yerim Isparta, Burdur dolayı, dördüncü yerim Aydın civarı, Beşinci yer ise Şemdinli Yüksekova civarı ve en son da işte Bingöl ile Erzincan arasında Didisu fayımız var. Onu bütün arkadaşlar endişe içinde takip ediyorlar.
1: Evet, yani daha çok uyarınız Batı Anadolu ve Trakya'yı kapsıyor anladığım kadarıyla.
2: Yani alamadım.
1: Yani uyarınızı diyorum daha çok Batı, Trakya, yani Türkiye'nin tam ortasının batısına doğru daha çok endişeleriniz evet. var gibi.
2: Marmara Adası dolayı diyelim.
1: Evet. Isparta, Aydın, efendim Çanakkale hepsi batıda olduğu için onu söyledim.
2: Evet doğru. Evet. Çoğunlukla öyle.
1: Evet.
2: Şendinli, Yüksekova hariç hepsi batıda.
1: Evet. Hocam çok teşekkürler. Yoğunsunuz orada. Sizi yoldan çevirip yayına aldık. Çok teşekkür ediyoruz.
2: Evet. Oldu. İyi yayınlar diliyorum.
1: Sağ olun. Evet sayın dinleyiciler, Adana depremiyle ilgili Sayın Doğan Perinçek'in görüşleri böyle. Özetleyecek olursak aktif faylarda diyor bir sorun yok. Depremler diyor aktif faylarda olmadı diyor. Adana depremi eski faylarda bir tetiklemenin sonucu olabileceğini söylüyor. Eski faylarda büyük depremin olmayacağını belirtiyor. Adana'da büyük bir deprem beklemediğini vurguluyor. Evet, yani Adanalı yurttaşlarımıza da bu bilgileri aktarmış olalım. Evet, şimdi kısa bir ara. Bu kısa aradan sonra da bu nafaka meselesi. Çok tartışılan, çok konuşulan bir konu. Nafaka meselesi nedir, ne değildir? Anayasa Mahkemesi bir karar verdi. Sonsuza değin, yani ölene kadar nafaka ödenmesini doğru bulmadı. Şimdi yeni bir yasa hazırlıkları var. Bu konuda çalışmalar yapan, bazı teklifler de hazırlayan Cumhuriyet Kadınlar Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Elif Eskin'le görüşeceğiz. Kısa bir aradan sonra.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı tekrarıyla yeniden Radyo Sputnik'te.
1: Hükümetin izlediği neoliberal politikaların çıkışı olmadığını hemen hemen herkes görüyor. Çiftçi, ya düşünün, yani mazot parası neredeyse 100 liraya dayandı. 100 liralık 1 litre mazotla yani çiftçilik yapmaya sürmek su mümkün mü? Hani iktidar açısından da şunu hemen söyleyelim. Tamam muhalefet darmadağın, şu bu darmadağın ama halkın oyunun tercihini belirleyecek en önemli şey ekonomi. Eğer ekonomi düzgün olmazsa, rahmetli Demirel'in bir sözü vardı. Tencere iktidarları götürür diye. Tencere sorunu giderek büyüyor. Giderek o kadar söyleyelim.
0: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te.
1: Tekrar birlikteyiz sayın dinleyiciler. Bu bölümde de çok tartışılan nafaka meselesini ele alacağız. Cumhuriyet Kadınları Derneği Yönetim Kurulu üyesi Avukat Elif Eskin'le birlikteyiz. Elif Hanım merhabalar.
3: Merhabalar İsmet Bey, nasılsınız?
1: Teşekkür ederiz. Bildiğim kadarıyla hem dernek olarak hem de bireysel olarak bu konu üzerine epey bir çalışma yaptınız. Bu Anayasa Mahkemesi'nin kararına geliyor.
3: Evet, izleyicilerimizi de saygıyla selamlıyorum, dinleyicilerimizi. Evet. Derneğim adına da, kendim adına da. Evet. Şimdi, evet, uzun yıllardır aslında biz bu alanda çalışıyoruz. Çünkü kamuoyu bunu dediğiniz gibi çok tartışıyor. Süresiz nafaka mağdurları adı altında çeşitli oluşumlar var. Yani çok tartışılan bir konu. Biz de bu nedenle yıllardır raporlar düzenliyoruz. İşte toplantılarda gündeme getiriyoruz. En son yargı paketleriyle konu önümüze gelecek diye beklerken Anayasa Mahkemesi'nin bir yerel mahkemenin önüne getirmesiyle bu konuda bir iptal kararı, süresiz olarak ibaresini iptal etti Anayasa Mahkemesi. Şu anda gerekçesi de yayınlandı kararın.
1: Evet.
3: Ve şu anda bir yasal boşluk var bu alanda yeni bir düzenleme yapılana kadar. Tabii boşluk derken yeni düzenleme yapılana kadar eski kurallar geçerli. 9 ayda bir süresi var yasa koyucunun. Evet. Haziran 2027'ye kadar bu konuda bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz. Önümüze düzenleme geldiğinde tabii onu değerlendireceğiz. İsterseniz kararın gerekçesi konusunda biraz bilgi vereyim. Evet, benim dikkatimi çekelim.
1: Onu rica edelim. Yani şundan dolayı, yani bugüne kadar şöyle tartışmalar oluyordu. Ya kardeşim, kısa bir süre evlilik kalıyor, işte bir sene evlilik kalıyor, ömür boyu maaş ödeniyor diye eleştiriler vardı. Ya bunun bir düzeni olması gerekir diyenler vardı. Bir taraftan da kadınların haklarını, geleceklerini karartmama gibi bir görüş vardı. İsterseniz Anayasa Mahkemesi'nin gerekçeli kararını bize bir anlatın. Daha sonra bu tartışmalara da girelim.
3: Tamam, tamam, tabii ki. Anayasa Mahkemesi'nin kararında birkaç önemli vurgu var. Sosyal devlet ilkesi vurgusu var. Bu zaten nafakanın özünde olan. Boşanma sonrasında da eşler arasındaki dayanışma yükümlülüğünün devam etmesi üzerinden geçmiş kararlarda da vurgulanan bir husus. Sosyal devletin kişilerin maddi ve manevi varlığını korumak gibi bir görevi var. Dolayısıyla yasalarımızdaki düzenlemelerinde bunu yapması, bunu yaparken de tarafların arasında adil bir dengeyi gözetmesi gerekiyor. Anayasa Mahkemesi kararının ilk vurgusu adil dengenin bozulabildiği yönünde. Zaten kamuoyundaki tartışmalarda bu yönde idi. Evet. Hani nafaka alacaklısının o maddi manevi gelişimini sağlarken diğer taraf sınırsız olarak bu gelişimine ket vurulabilmesi, onun maddi manevi geleceğinin karartılması gibi bir endişeden yola evet. çıkılıyor. Tabii ki çeşitli vakalarda bu olabilir. Birazdan tartışmalar üzerinden de onu konuşuruz ama çıkış noktası bu. Taraflar arasındaki adil dengenin dikkate alınmadığı. Bunu da şuna dayandırıyor. Somut kriterler yasada olmadığı için süresiz olarak nafaka verildiğinde yani tarafların özel durumları yeterince bakılamayabileceği, dolayısıyla dengesiz sonuçlar çıkabileceği. Bu işin bir kısmı. Diğer kısmında bence sevindirici olan, hani biz kararın gerekçesini açıkçası bu konuda bir endişeyle bekliyorduk. Aslında süresiz nafakanın da önünü kapatmıyor.
1: Evet.
3: Diyor ki yani somut koşulları dikkate almalı yasa koyucu. Bunları belli sınırları çizmeli. Hani o dengeyi bozacak bir sınırsızlık içerisinde olmamalı ve koşulları varsa toplu nafaka ödemesi de mevcut düzenlemede de var. Onun da devam edebileceği ve özel durumlarda nafakanın süresiz olarak da belirlenebileceği, yeniden değerlendirilebileceği gibi konularda da açık kapı bırakılmış. Dolayısıyla ben Anayasa Mahkemesi kararını aslında yıllardır alanda çalışıp bu konuda kaygılı olan birisi olarak olumsuz da görmüyorum.
1: Evet.
3: Yeter ki işin ruhuna uygun, o açık bırakılan kapıya uygun bir düzenleme yasa koyucu tarafından yapılsın.
1: Peki mesela bir şey belir, ben konuda çok nasıl söyleyelim, cahil birisi olarak söyleyeyim. Evlilik alıyor insanlar, yani sonsuza kadar anlaşamayabiliyorlar. Boşanmak da bir seçenek doğal olarak. Keşke hiç kimse ayrılmasa. Ama yani 50 yıllarını kutlayanları televizyonlarda görüyoruz. Yani o aile geleneğe devam etsin. Ancak günümüzde tabii aile geleneğinde de biraz yıpranmanın olduğunu görüyoruz. Bu tabii serbest piyasanın sonucu mu diyelim, izlenen politikaların sonucu mu, yoksa dünyada esen dalga mı bilemiyoruz. Ama yani artık evlilikler ciddi sıkıntılarla boğuşuyor. Şimdi burada nafaka meselesinde diyelim ki bir insan 3 yıl evli kalıyor, ayrılıyor. Hatta 1 yıl kalıyor, ayrılıyor. Orada bir nafaka belirleniyor. İşte o insanın o günkü durumuna göre. Peki bu durum daha sonra değişebiliyor. Yanılmıyorsam Anayasa Mahkemesi'nin kararında da o var. Mesela yoksullaşıyor o kişi. O nafakayı da ödeyemeyecek hale geliyor. Ama karar da geçerli oluyor. Ya bunlara ne dersiniz? Bunlar nasıl çözülmeli?
3: Sorunuzun baş kısımlarını kesinti nedeniyle çok anlayamadım da açıklama kısmını, ama tahmin edebiliyorum. Eksiklik varsa tekrar hatırlatır, tamamlarız.
1: Evet.
3: Şimdi aslında mevcut uygulamaya da haksızlık etmeyelim. Yıllarca biz bunu savunurken bir takım temellere dayanıyordu. Yani bunu bir kutuplaşma içerisinde savunmadık. Türkiye'nin sosyolojik gerçeklerine dayalı olarak savunduk. Aynı zamanda yasanın tanıdığı geniş imkanlar da vardı mevcut düzenlemede, yani iptal edilen düzenlemede. Türk Medeni Kanunu 175 ve 176. maddeler yoksulluk nafakasını düzenliyor. Hangi şartlarda nasıl koyulacağını düzenlediği gibi hangi şartlarda ortadan kalkacağını da aslında düzenliyor. İşte kişinin ölümü, yeniden evlenmesi gibi durumlarda zaten kendiliğinden ortadan kalkıyor. Ama bunun dışında tarafların biraz evvel çok güzel vurguladığımız ekonomik dengesi değişebilir. Evet. Nafaka borçlusu yoksulluğa düşebilir. Ya da nafaka alacaklısının durumu iyileşebilir. Çalışma olanakları oluşur, miras kalır, ekonomik durumu değişir. Yani sosyal ve ekonomik durumu değişebilir tarafların. Bu olduğunda zaten nafakanın azaltılması, artırılması, kaldırılması yönünde bir dava hakkı var.
1: Evet.
3: Ve etkin bir şekilde de işleyen bir aslında dava yolu bu. Diğer yandan çok getirilen bir eleştiri, işte ben bunu hiç de yakıştıramıyorum açıkçası. Ben Türk kadının böyle olduğuna da inanmıyorum, gözlemlemiyorum da. Tekil örnekler üzerinden bu tartışma bence yapılıyor. İşte başkasıyla birlikte yaşıyor, sırf mesela nafaka almamak için evlenmiyor gibi eleştiriler mutlaka vardır ama istisnaların kaideyi bozmadığını düşünüyorum. Onurludur Türk kadını bence, benim gözlemlerime göre.
1: Evet.
3: Ama bunun da çözümü var. Yani burada da başkasıyla fiilen evliymiş gibi birlikte yaşamak veya haysiyetsiz yaşamak, bunlar da nafakanın kaldırılması için dava nedenleri. Ve bunları, bu nedenle ispatı halinde zaten dava kalkıyor. İsmet Bey, bizim asıl sorunumuz bence yargılamaların çok uzun sürmesi.
1: Evet.
3: Yani hukukun her alanında bir mağduriyet yaratıyor. Bu çok ciddi bir yargı reformuna, bu anlamda yargı teşkilatında sistemin hızlı işleyeceği bir reforma ihtiyaç var. Tabii ki aile hukukunda böyle evlenme, boşanma gibi insanların direkt hayatlarını etkileyen durumda bu uzayan yargılama süreleri tarafları gerçekten mağdur edebiliyor. Nafaka kaldırılsın diye dava açıyorsunuz. İşte çok seri bir şekilde bitmesi beklenen yargılama, tebligat, şu bu bilmem ne derken, örneğin istinafı filan filan 3-4 yıl sonra bittiğinde gerçekten o gecikmiş adalet, o nafaka kaldırılması gerekiyorsa ve kaldırılıyorsa kişiyi uzun yıllar mağdur etmiş oluyor. Ama evet, bunu yoksulluk içerisindeki nafaka alacaklısına bunun cezasını da çektiremeyiz. Bu açıdan vardı, yani mevcut düzenlemede bu yolların hepsi vardı. Hakimin de geniş takdir yetkisi vardı. Toplu ödeme şansı da vardı. O biraz evvel söylediğiniz kısa evliliklerde örneğin toplu ödeme, tazminat biçiminde ödeme son derece aslında geçerli ve uygun bir yöntem. Bundan sonra da olacak gibi görünüyor Anayasa Mahkemesi'nin kararına baktığımızda.
1: Peki sizin bir çalışmanız var mı bu konuda? Yani ne öneriyorsunuz? Somut bir öneriniz var mı?
3: Cumhuriyet Kadınları Derneği bu konuda aslında hem kendi içinde tartışıyor, bir yandan da tabii ki bir rapor hazırlığımız var. Çeşitli çalışmalara da katılıyoruz. Örneğin gerekçeli karar yayınlanmadan önce yaz başında KADEM tarafından bir çalıştay düzenlendi. Oraya birkaç yönetim kurulu üyemiz temsilen katıldı. Orada da çok güzel görüşler olgunlaştırıldı bizim de katkımızla. Bizler de şimdi bir rapor hazırlığı içerisindeyiz. Yani yasa koyucuya da aslında kitle örgütlerinin, bu alanda çalışan uygulamacıların, akademisyenlerin elbette yol göstermesi lazım. Biz vaka bazlılığı çok önemsiyoruz. Yani raporumuzda da bu vurgulanacaktır. Benim bireysel olarak da hep yaşadığım, meslek gözlemlediğim, basma kalıp olan hiçbir şey adil sonuç doğurmuyor. Bu

0: Yasa koyucu sınırlı olmadan sayabilir. Örneğin biz de bunları değerlendiriyoruz. Kişinin engellilik durumu olabilir. Uzun süreli evliliklerde biliyoruz ki bugün evdeki bakım yükümlülüğü çok büyük oranda kadınların üzerinde ve kadınların çalışamamasının en önemli nedenlerinden birisi bu. Ev işleri, çocuk bakımı, yaşlı bakımı gibi işlerin kadın üzerinden bizim ülkemizde ağırlıklı olarak yürümesi. Dolayısıyla uzun evlilikte hayat boyu çalışmayan bir, yani dışarıda çalışmayan diyeyim ben ona, birisinin 50 yaşından sonra örneğin hangi işe girmesini, geçmiş hangi deneyimle para kazanmasını bekleyebiliriz. Çocuk sayısı, bir çocuğu olan birisinin çalışma hayatına dönme ihtimaliyle 5 çocuğa bakan bir kadının dönme ihtimali aynı değil
1: Evet.
0: gibi. Eşi tarafından çalışması engellenmiş olabilir, kendi iradesi olabilir. Yani somut olayın somut gerçekliğine uygun bir biçimde yargıca geniş yetkiler tanıyan esnek bir uygulama olması gerektiğini düşünüyoruz. En önemli kısmı bence bu. İkincisi, şimdi Anayasa Mahkemesi de şeyden bahsetmiş ama hani adil denge, eşitlik falan falan, başlangıç koşullarımızın eşit olmadığı gerçeğin üzerinden atlamamak lazım. Biraz evvel söylediğim nedenlerle kadınlarla erkekler hayata halen yasal eşitliğe rağmen eşit olarak giremiyorlar. Bu
1: Evet.
0: gerçeğin üzerinden atlamamak lazım. Nafaka alacaklarının neden çoğunlukla kadın olduğunu, aslında yasa böyle bir ayrım vermiyor çünkü.
1: Evet.
0: Neden çoğunlukla kadın olduğunu unutmamak lazım. Bu anlamda da sosyal devlet, hani bu yasayı koymanın da ötesinde kadının çalışma hayatına çok daha etkin, eşit biçimde girmesi için Cumhuriyet Kadınları Derneği yıllardır bunu söylüyor. Mahalle kreşlerinin çok etkin bir biçimde uygulamaya sokulması, ebeveyn izinlerinin daha eşit ve daha fazla yapılması, kadınların çalışma hayatına girmesi için işverenlere çok farklı teşvikler uygulanması, eğitim olanaklarından kız çocuklarının yararlanması için çok daha farklı gayretler gösterilmesi. Yani devletin hem kendi bekası açısından üretimde kadınların çok daha fazla eşit biçimde bu iş gücünden yararlanmak açısından, hem kendi kişisel girişimleri, yaşamlarını çok daha güzel ve doyum içerisinde geçirmeleri açısından, hem ailenin geleceği, ailenin ekonomik varlığı açısından devletin mutlaka eş zamanlı olarak, yani eş zamanlı bile diyeyim, dün yapmalıydı, önceki gün
1: Evet.
0: yapmalıydı, acilen bunları yürürlüğe koyması lazım. Bilmiyorum ne kadar vaktimiz var ama tahsilat sorunu da, fakat onu da dillendirmek
1: Evet
0: isterim. Çok
1: evet.
0: ciddi bir
1: 6-7 dakikamız var daha. Benim de bir
0: sorun.
1: sorum olacak arada. Siz buyurun.
0: Siz beni kesin lütfen gerektiğinde de
1: Tamam.
0: nafakanın çok zor ulaşılıyor. Yani dosyalara gerçek gelirler örneğin yansımıyor. Hapis cezasından bahsediliyor ama 3 aylık nafakayı ödediği zaman bunun hiçbir anlamı kalmıyor. Yıllarca ödemediği nafakaları tahsil edemese bile alamıyorlar. Dolayısıyla etkin bir tahsilat sistemi, yani çözüme yönelik konuşalım, etkin bir tahsilat sistemi kurulmalı. Kiralardaki gibi örneğin bankadan ödeme zorunluluğu, böyle elden aldım verdim kavgasının olmayacağı. Belki bu benim kişisel görüşüm, hani derneğe bağlamaz, henüz rapor çıkmadı ama belki bir nafaka fonu, yani her nafakadan kesilen bir para ile gerçek bir aciz durumu olduğunda nafaka alacaksın ortada kalmaması, belli sınırlar dahilinde işte asgari ücretin belli bir oranı gibi bir şeyle nafaka fonundan yararlanabilmesi. Yani o yoksulluğu ortadan kaldırmak konusunda devletin de elini taşın altına koyması gerekiyor elbette.
1: Evet. Elif Hanım çok önemli şeyler söylüyorsunuz. Tabii bu fon işine fazla karıştırmayalım isterseniz. Bu
0: Evet.
1: fon işi. Şimdi başka bir şey soracağım. Ben mecliste milletvekilleriyle bu konuları konuşurken şöyle bir eğilim seziyorum. Ya işte 5 yıl evli kaldıysa 10 yıl, 10 yıl kaldıysa 20 yıl. Hani böyle bir işi matematiksel bir havaya sokma eğilimi seziyorum. Yani mecliste böyle bir düzenlemenin yapılması noktasında sanki bir eğilim var gibi. Böyle bir şey doğru olur mu? Gerçi biraz nedenlerini açıkladınız siz de ama yani bu konuda bir net uyarınız olur mu?
0: Biz de aynı kokuyu alıyoruz ve evet aynı endişeyi duyuyoruz gerçekten. Yani işi bir borç alacak ilişkisi gibi görmemek lazım. Süreye hapsetmemek lazım.

0: Anayasa Mahkemesi'nin ifade ettiği adil denge son derece önemli, ama adil dengeyi böyle evlilik süresine, yani tek bir kritere ağırlıklı olarak bağlamak yeni yeni çok ciddi mağduriyetler ortaya koyar. Hatta şunu ifade edeyim, nafaka bir zamanlar bir yıl idi. Süresiz hale sonradan geldi. Yani bir ihtiyaçtan geldi. Biz şimdi yeni yeni ihtiyaçlar yaratırız ve yapboz tahtasına çeviririz ya da çok büyük mağduriyetler yaratırız. O yüzden evlilik süresini baskın kriter olarak alan bir uygulamayı biz doğru görmüyoruz. Biraz evvel söylediğim gibi vaka bazlılık, olayın kendisi üzerinden hakimin belli temel kriterlerin evet yasada sayılacağı ve burada taraflar arasındaki başlangıç koşullarındaki, şu anki sosyal koşullardaki eşitsizliğin de dikkate alındığı bir biçimde Türk yargıcı bu konuda bence çok deneyimli. Yani biz medeni kanunu işlemek konusunda gerçekten hakimlerimiz deneyimli, onlara güvenmeliyiz diye düşünüyorum. Süresizliğin de kapısı açık. Süreli olduğunda da yeniden mesela değerlendirme imkanı. Yani çok uzun davalarla uğraşmadan bu da konuşuluyor. Bu iyi bir şey bence. Belli bir süre, yani nafaka biteceği zaman belki daha basit bir yargılama ile uzama imkanı sağlamak. Yine kaldırılmasını da daha basit bir yargılama ile yapmak. Evlilik süresine doğrudan bağlamayı ben tehlikeli ve yeni mağduriyetler yaratacak bir uygulama olarak görüyorum.
1: Elif Hanım, yalnız bizim şu anda stüdyomuzun yani şöyle 1-2 kilometre yakında aile mahkemesi var. Ya ben oradan geçtiğim zaman trafik tıkanlığını görüyorum. Yani böyle bir ortamda yani nasıl basit bir şey yapılabilecek? Ya öyle bir noktaya gelmiş ki iş. Yani oralarda bazen etrafı izlemeye çalışıyorum. Gerçekten böyle bir garip bir hava esiyor. Ya bu kadar boşanma bana normal gelmiyor. Bu kadar aile içi kavga normal gelmiyor bana.
0: Aslında o kadar doğru bir konuya ve bizim gene çalıştığımız bir konuya değindiniz ki Türkiye'de de dünyada böyle bir eğilim var. Bize de yansıyor. O neoliberal rüzgarlar esiyor ve aileyi parçalayacak. İşte bizim mücadele ettiğimiz LGBT gibi, aile içi şiddet, uyuşturucu gibi nedenlerle değerlerin ortadan kalkması, cinsiyetsizleştirme, ahlakın, etik değerlerinin yok sayıldığı, küçümsendiği bir ortamdayız. Ama ikincisi tabii, yani şimdi sadece ahlaki veya sosyolojik boyutu değil, ciddi bir ekonomik kriz içerisinde Türkiye.
1: Evet.
0: O yüzden yeni bir Milli Kadın Hareketi de CK'de yürütüyor bu arada. Onu da parantezine koymuş olayım. Yeniden milli kadınların da gövdesiyle işin içinde olduğu bir ekonomik model, bir siyasi model, bir iç barış, yeniden bu kutuplaşmanın yok olduğu bir sisteme ihtiyaç var. Kadınlar da bunun başını çekebilir. Boşanma davaları son derece dediğiniz gibi astronomik artmış durumda. Ama bunun da ancak işte daha adil, daha eşit, yani daha eşit ifade edebileceği, aileyi koruyucu daha fazla devletimizin bu anlamda eşit ve çağdaş biçimde önlemler alacağı, ekonominin daha düze çıkacağı bir Türkiye'de herhalde biz yeniden o değerlerimize döneriz diye düşünüyorum. Öyle umut ediyorum. Bizim çalışmalarımız o yönde. Ama yine de hızlandıracak birçok şey de var, onu söyleyeyim. Yargıda ciddi bir hantallık var. Hakim yardımcılığının hızla devreye girmesi gibi, bu tebligatlar vesaire, yani buralarda son derece yavaşlatıcı konular var. Bence yargı reformu üzerinde bu anlamda, yani yargı teşkilatının hızlanması konusunda hukukçularımızın da siyasetçilerimizin de çalışma yapması lazım. Çünkü bu toplumsal barışı bozan bir şey.
1: Evet. Tabii çok merak ettim, gerçi biraz konuştuk ama mesela gençler var, işte evleniyorlar, düğünlerine gidiyoruz, aradan bir sene geçiyor, yolda karşılaşıyoruz, işte ne yapıyor eşin, ne yapıyor, biz boşandık. Ya bu kadar basit mi bu işler artık? Yani siz bu konuda çalışma yaptığınız için, ya burada bir, yani nasıl söyleyelim, yani bir devletin, bir kamunun olayın üzerine gitmesi gerekmez mi? Ya bu kadar rahat boşanma, ayrılma, hani resmi anlamda olmasa bile bir şekilde, ya bunların bir, yani söyleyecek söz bulamıyorum. Bir çözülmesi gerekmiyor mu?
0: Aslında boşanma kolay değil. Yani mesele boşanmada değil de dediğiniz gibi ayrı yaşama ile de sonuçta onu çözüyor anlaşamadığında. Gençlerimizin de o bir kültürle daha doğru yetişmesi önemli olan. Gençlerimize ailenin öneminin, eşe saygının önemi, birliktelik, dayanışma bu kavramları vermemiz lazım. Bence biraz bu kavramlardan yoksun yetiştiriliyor. Biraz da yeni dönem anne babalarının sorumluluk duygusundan da yoksun
1: Evet.
0: yetiştirdiğini düşünüyorum ben gençlere.
1: Evet.
0: Yani evlilik sorumluluk isteyen bir şey. Bence evliliğin ilk cümlesi yani sevgiden sonra sorumluluk.
1: Evet, evet.
0: Taraflar sorumluluk almadığında bir de yani ben şeyi de görüyorum. Kız çocuklar ne de olsa yine birazcık daha aile o bakım yükümlülüğünü vesaire bilerek geliyor. İşte hala o geleneksel rolleri biz erkek çocuklarımızda devam ettirmeye çalışıyoruz. Ama kadının ve erkeğin birlikte çalışma hayatı içerisinde olduğu düzende o bir yerden sonra tabii yük dengesini bozduğu için evliliklerde de o sorumlulukların paylaşımında bir süre sonra kavgaya da sebep olabiliyor.
1: Evet.
0: Gençlerin hayatı artık daha sorumlu ve daha eşit atılması evlilikken de iyi düşünmek lazım tabii.
1: Evet.
0: Önemli bir meselesi.
1: Evet tabii yani her anlaşmazlık ayrılıkla sonuçlanacak olsa Türkiye'de evli kalmaz. Yani bazen bu tür işleri zamana bırakmak lazım belki. Çünkü o kadar çok sorun beraberinde geliyor ki çocukları saymıyoruz bile. Çocuklarda yarattığı tahribatı. Evet.
0: Söyleyeyim aile danışmanının da daha etkin hale getirilmesi
1: Evet.
0: lazım. Yani mahkemelerde evet psikoloğa, pedagoga yönlendiriliyor taraflar ama yarım saat yapacağınız bir görüşmede daha ziyade sanki kusurun belirlenmesi açısından, velayetin özellikle belirlenmesi açısından iş görüyor. Halbuki gerçekten tarafların etkin bir biçimde aile danışmanlığı alması. Ya yani aile mahkemelerini daha özel tutmalıyız
1: Evet.
0: aslında.
1: Evet.
0: Daha farklı bir biçimde ele almalıyız. Daha farklı hakimler, yani farklı derken bu alana özgülenmiş çalışmaları olan yargıçlar, psikologlar. Çünkü gerçekten aile toplumun temeli
1: Evet.
0: ve Türk toplumunda bu çok daha önemli. Bizim o yenilenen ihtiyaçlarla çağdaş, birlikte sorumluluk alan, milletini, vatanını seven, çocuklarını buna göre yetiştiren ailelere yeniden ihtiyacımız var. Batı bize özeniyordu bu konuda. Bir yandan da bizi bozmaya çalışıyor. Biz o özenilen tarafımızı güçlendirmeliyiz.
1: Evet.
0: Devlete de burada ciddi sorumluluklar düşüyor.
1: Evet, Avukat Elif Eskin. Çok teşekkürler efendim. Çok önemli bilgiler edindik sizden. Umarız dediğiniz şekilde gelişme seyreder ve yasalda yapılır. Çok teşekkürler.
0: Rica ederim. Ben de böyle duayen bir gazeteciyle programa çıktığım için çok mutluyum.
1: Estağfurullah.
0: Çok teşekkürler
1: Sağ olun.
0: davet ettiğiniz için.
1: Sağ olun. Evet sayın dinleyiciler. Bugün de programımızın sonuna geldik. Haftaya Salı günü saat 15'te yeniden buluşmak üzere. İyi günler.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi.
1: Yani siz kendi hedeflerinizi %50 arttırıyorsunuz. Asgari ücretliye, memura, işçiye verdiğiniz, emekliye verdiğiniz zamları sabit bırakıyorsunuz. Oh ne güzel. Şimdi buna sapma demek mümkün mü? Yani biz her sene aynı şeyi yaşıyoruz.
3: Bu çökme, bu sapma falan değil, çökme. Ya öğrencin bir tahmin yapsa ya, ödev
1: Evet.
3: versem, bu böyle bir sapma yapsa, oğlum bu sömestr gelme artık. Sen bitmişsin, çökmüşsün sen, çökmüşsün sen.
2: İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her Salı ve Perşembe saat 15'te Radyo Sputnik'te. Özçelik'le Ankara Farkı'nın tekrarını dinlediniz. Radyo Sputnik.

Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo Sputnik. Radyo Sputnik. Anlatılmayanları anlatıyoruz.

0: Radyo Sputnik Özel Haber.
1: Manisa'nın Soma ilçesinde 1 Ekim'de meydana gelen göçükte 5 madenci hayatını kaybetti, 2 işçi ise sağ olarak ocaktan çıkarıldı. Facianın ardından başlatılan soruşturma kapsamında genel müdürünün de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Ancak Soma'nın adı Türkiye'nin